0: gerçekten önemli. Yani sizin aklınıza gelen ve sizin şöyle bir şey vardır ya, zihninizde veya ruhunuzda bir şey belirmeye başlar. Doğruluğuna çok inanırsınız. Ortaya çıkınca çok iyi olacağına inanabilirsiniz. Ama çevrenizi buna inandırabilir misiniz? İnsanların bunun gerçekliğine ve ciddiyetine ve gerekliliğine inandırabilir misiniz? Bunu nasıl yapıyorsunuz?
1: Şimdi şöyle bir şey oldu. Bana diyorlar ki işte arkadaşlarım mesela arıyor beni. Ya da işte bir kıymetli bir büyüğümüz. Biennale geleceğim ama bana dediler ki mutlaka Melike gezdirsin sizi. Şimdi ben o kadar içten, o kadar heyecanla, o kadar bütün ruhumla anlatıyormuşum ki benim anlatışımım bile şey yapıyormuş, yani bir heyecan oluşturuyormuş. Bence bu alana, yani benim yayıncılıkta 40 seneyi devirdim ben. 40 yıldır bu alanla çalışıyorum ve çok severek yapıyorum işimi. Dünyaya bu işi yapmak için geldiğimi düşünüyorum. Aynı şekilde Ayşe Hanım bir sanatçı, bir ressam. Dolayısıyla yaptığımız, ortaya koyduğumuz eserle yıllarımızı verdiğimiz, emek harcadığımız şeyin aslında bir sonucu bu. Bir ürünü, yani hani bütün hayatımız boyunca ürettiklerimizin hasılı nedir desek, herhalde bu Biennale bir hasıldır diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla o inanmışlık, en başından beri o inanmışlık bence yansıdı buraya. Hatta şöyle bir şey, belki onu da söylememde fayda var. Biz şimdi Rami Kütüphanesi ile birlikte Biennale yapmaya karar verdik ve bir küratör arayışı içerisindeyiz. Ben Ayşe Hanım'a herhalde öyle bir küratör arıyoruz, yani doğrudan kendisine teklif etmedim. Ama bir küratör arıyoruz, böyle böyle bir şey yapacağız dedim. Mesela Ayşe Hanım ve Fikri Bey dediler ki biz bu işin bir parçası olmak istiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Buna inanan ve bütün varlığıyla ve birikimiyle bunun bir parçası olmak isteyen bir ekip çalıştık. Ve bence bu yansıdı. Sürecin tamamına yansıdı.
2: Yani çocuk kitapları üzerinden bir, resimli çocuk kitapları üzerinden bir Biennale fikri gerçekten birçok insan açısından nasıl bir şey ortaya çıkacak diye düşünmesi, evet, çok normal hakikaten. Sonuçta biz bu mekanı düşünürken, bu mekanın bütünüyle tasarlarken, bölümler arasında bütün her hikayeyi kurgularken günün sonunda böyle bir etkileşimin olacağını tabii ki hayal ederek yola çıktık. Hı hı. Hayalimizin %85'ini gerçekleştirdik diyelim. Yine eksiklerimiz var elbette ki. Ortaya çıktıktan sonra bunu gören birçok kişi bunu beklemediklerini söylediler. Yani biz bunu duyduk. Yani o kitapları tek başına baktığımız zaman çok yani küçük bir dünyanın birçoğuna göre böyle büyük bir mekana dönüşmesi tabii ki ilginç ama o kadar çok anlamlı. Sonuçta bu kitapların içerisinde gerçekten çok zengin bir dünya var, duygusal bir derinlik var ve birçok katman var ve bu katmanları biz bu mekana yansıttığımız zaman karşılığını bulmuş oldu. Dolayısıyla bu inandırıcılığını sağlamış oldu bir,
0: evet,
2: anlamda.
0: Kitaplar, risk değil miydi diye merak ediyorum. Şu bakımdan kitapların dünyası kendi başına çok zengin. Çocuk kitaplarının dünyası kendinden daha da fazla zengin ve katmanlı. Ve o zenginliğin bir de daha boyut kazandırılıp, ölçeklendirilip, reel dünyaya taşınması, yeniden üretilip başka başka sanatlarla ifade, evet, ettirilmesi, ortaya çıkması, bir de bunun bir kombinasyon olarak bir tasarımcının zihninden ve elinden çıkması bayağı ilginç bir şey. Başta söylediğiniz bir şeyin mukayesesine binaen şimdi size sormak istiyorum bunu. Siz bir sanatçısınız, bir küratörsünüz. Yetişkinlere yönelik yaptığınız işlerde tam da en başta söylediğiniz gibi yetişkin kişi aslında nesneyle arasına bir mesafe koyar. Bir ruhsal bağlantı kurabilir ama nihayetinde kabullenir veya kabullenmez.
2: Evet.
0: Net bir mesafe.
2: Uzaktan beni seyret der.
0: Bakar.
2: Evet.
0: Seyirci ve der ki,
2: evet,
0: bu sanatçının kendine yaklaştırmak istediği kadar alır.
2: Evet.
0: Böyle bir şey olabilir. Çocuk böyle bir şey değil.
2: Evet.
0: O mesafeyi öyle kurgulamaz. Onun zihni öyle çalışmıyor. Evet. Onun dünyası çok daha geçişken ve geçirgen. Evet.
1: Mutlaka

0: Dokunmak istiyor
1: çocuk. Dokunmak istiyor. Ve bir şey daha var. Şimdi önce size soracağım, sonra sizin 40 yıllık yayıncılık tecrübeniz de var ama onun bir hap formülü var mı bilmiyorum. Çocuklara yönelik yapılan şey. Özellikle bir sanat etkinliği olduğu için bu söylüyorum. Şimdi estetikten taviz veremezsiniz.
2: Evet.
1: Gerçekliğinden taviz veremezsiniz. Yeniden üretimine odaklanmak, Biennale'se yeni bir şey ortaya koymak durumundasınız. Çoğalmak zorunda. O bir maya gibi, yani çocuk kitabı, resim çocuk kitabı. Bu işin mayası olacak. Ama o çeşitlenecek, çeşitlenecek. Şimdi bütün bunları yapacaksınız ve bir şey ortaya çıkacak. Ama söz konusu çocuk ya, yetişkin olduğunda nasıl yetişkin kişi esere mesafeyle bakabiliyor? Küratör veya sanatçı da vallahi ben bunu yaptım. 18 yaş üstü, kendi bilir, sorumluluğu kendine ait deyip kenara çekilebilir bir noktadan sonra. Kastettiğim buydu ve bundan ibaretti. Hmm. Ama çocuğa yönelik yapıyorsunuz. Estetik kaygılarınızı nasıl kaybetmeyecekseniz, çocuğun çerçevesine uygun, ruhuna, zihnine, her türlü gelişimine uygun. Bir de insani olarak her birimizin bir vicdan duruşu var, inanç duruşu var. Bütün bunları da hesaba katarak bir pozisyon alıyorsunuz.
2: Aynen.
1: Hem doğruluktan taviz vermeyeceksiniz, hem estetikten vermeyeceksiniz. Zor bir denge gibi görünüyor.
2: Evet.
1: Gözümü aynen. Korkuturdu benim. Siz ne yaptınız?
2: Aynen öyle. 2 sene. Yani benim çalışmam bir buçuk seneye yaklaşık. Ve normalde BNL'in hazırlık süreci toplam 2 sene. Uzun bir çalışma oldu. Dolayısıyla yani bu söyledikleriniz o kadar, yani o kadar önemli ki ve gerçekten bunu birebir yaşadık. Evet. Biennale yapıyoruz, işin içinde sanat var, estetik var, birçok dal var ve biz bunları çocuklara, en önemlisi çocuklar buradan geçecek ve buradan bu etkileşimin bir parçası olacak. Bu hakikaten önemli bir süreçti. Yaparken kitapların içine dalınca, yani o hikayenin içine girince bir şekilde kurguluyorsunuz onu. Yani o sizin artık... İşin içine girince o işin bir parçası oluyorsunuz ve mekanın içerisinde zihniniz gezmeye başlıyor. Yani boşlukları doldurmaya başlıyor. Bu çocuklar, bu ebeveynleriyle veya bu çizerler buralarda gezerken, bu mekanın içinde dolaşırken nasıl bir atmosfer içinde olmalıları, zihniniz onu yerine koymaya başlıyor. Çünkü en başta zaten ortada bir temamız var, meseleye bakış açımız var ve o meseleye bakış açımızı tüm mekana nasıl yayacağımıza dair bir hedefimiz var ve bu hedefin içerisinde biz zihnimizi tamamen en doğru nasıl buraya yansıtabilirize fokuslandık. Dolayısıyla o ana çerçeveden hiç çıkmadan bunu başardık diyeyim. Benim açımdan böyleydi.
1: Nasıl geçti bu süreç, bütün endişesi ve yılların birikiminin yansıtılmasıyla diye sorsam?
0: Evet, tabii işin en bence meşakkatli tarafı aslında içerik üretmek değil, sponsor bulmak. İşin o kısmı da biraz bana bakıyordu.
1: Sanat
0: ama.
1: Ve sermaye demişken
0: evet,
1: falan.
0: Yani en nihayetinde işin o kısmı birazcık tabii. Ama ben tabii buradan özel olarak Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ve Sayın Mahinur
1: Göktaş
0: Hanımefendi'ye de özel olarak teşekkürlerimi iletmek zorundayım. Çünkü inandılar, projeyi gördüler, inandılar, sahip çıktılar ve o sahiplikle biz hakikaten böyle bir eseri ortaya koyabildik. Bu çok kıymetli bizim için. Şimdi sorduğunuz soruya gelince de aslında elimizde bir kılavuz var. Yani kılavuz neydi? Kitaplar. Yani o kitapların dünyası var. Dolayısıyla biz yeni bir dünya inşa etmek zorunda değildik. Zaten o var olmuş sanatçılarımızın inşa ettiği o dünyayı nasıl zenginleştiririz üzerinden baktık ki işte bu sanatçımızın görevi, küratörümüzün görevi. O bir resme baktığında mesela bazı kitaplar vardı. Ya ben acaba bu niye seçildi falan diyordum. Sonra sergileme alanında görünce... Dedim ki yani o sanatçı o resme bakarken ya da o kitabın sayfalarını çevirirken onu görüyor.
1: Gözü tanımış, seçmiş.
0: Ben onu görmüyorum. Evet. Tabii ben onu görmüyorum. Çünkü benim bakış açım çok başka. Ben bir yayıncı yazar gözüyle bakıyorum ama bir ressam ve bir küratör gözüyle bakıp o kitaptan bambaşka şeyler görebiliyor ve tasarlayabiliyor. O onun görevi. Ama benim görevim de şuydu. Bir defa resimli çocuk kitapları dünyadaki her konu ve kavram üzerine yazılıyor. Yani Hani

0: çocuk kitapları sadece iyilikler, işte değerler eğitim üzerine değil. Yani tacizden tutun da mahremiyet eğitimine kadar, işte yapay zekadan artık doğa konularına, geri dönüşüme kadar her konu, yani hayata dair her şey aslında resmi kitapların konusu. Biz yola çıktığımızda bir konu belirlememiz gerektiğini fark ettik. Çünkü elimizde devasa bir külliyat var. Yani Türkçe'de yazılmış ya da Türkçe'ye çevrilmiş inanılmaz büyük bir resimli kitap arşivimiz var Türkiye'de. Dolayısıyla bir sınır çizmemiz gerekiyordu ve bu sınırı çizmek aslında bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Sınırı şöyle çizdik. Yani bir mekan, çocuk ve mekan ilişkisi üzerinden çizmeye çalıştık. Ne demek istiyorum? Yani benim hani bu çocuk meseleleri, aile meseleleri üzerine biliyorsunuz çokça konuşuyoruz. Ve aslında benim gözlemlediğim konulardan bir tanesi çocukların yaşadıkları şehre yabancı oluşları, mekanla sağlıklı iletişim kuramayışı. Yani aile bağları da aslında mekanla çok ilişkili. Dolayısıyla odam, evim, sokağım, şehrim bağlamında bir kitap seçkisi yapmaya karar verdik. Sonrasında Aile Bakanlığı'nın himayesiyle gerçekleşince de işimiz aslında önceden çok hazırlıklıydık. Çünkü zaten ev teması aynı zamanda aileyi de içinde barındırıyor. Ve ev, mekan aynı zamanda geniş aileyi de içinde barındırıyor. Biyeneli gezerken belki dikkatinizi çekmiştir. Mesela çok fazla büyükanne, dede ile ilişkileri anlatan kitaplar var ve bunlar aynı zamanda da bir mekanla ilişkili o kitaplarda. Bu bizim çok işimizi kolaylaştırdı. Yani o çocuk ve mekan bağlamında, çocuk ve şehir, çocuk ve oda, çocuk ve ev, apartman, komşuluk ilişkileri.
1: Şehir, mekan bağlamı çok dikkatimi çekmişti benim de
0: Evet,
1: mesela. Canlılar.
0: ama tabii arada bu bağlamın dışında olan ama mutlaka burada olsun. Bu çok seviyoruz biz bu kitabı dediğimiz ve bazı hani kitaplarla duygusal bağ kuruyoruz ya. Mesela benim duygusal bağ kurduğum ya da Ayşe Hanım'ın süreçte okuyup ay bu çok güzel bir hikaye ve çok güzel resimle hani buna da yer verelim dediğimiz arada tabii ki kaçamak kitaplarımız olmadı değil. Ama dediğim gibi esas olarak burada sanatçılarımız, illüstratörlerimiz ve yazarlarımız zaten bir kılavuz, bir dünya kurmuşlardı. Bize düşen onu alıp böyle bir mekanda genişletmekti.
1: Özellikle bir çalışma yaptınız ve az önce Ayşe Hanım dedi ki yani zihnimdekinin %85'i yaklaşık olarak %100 demeyeyim çünkü
2: Evet.
1: doğrudur. Yani hayalin parıltısı bambaşka bir şey. Somutlaştıkça bazen fire verebiliyor bazı şeyler.
2: Tabii.
1: Her türlü şeyde bu böyle, her türlü hayalimizde böyle. Sizin açınızdan Melike Hanım yani hedeflediğiniz şeyle ortaya çıkan resim ve biraz da eşlik ettiğiniz o Bienal ziyaretçilerine eşlik ettiğiniz süreçlerde sizde kalanlar ne oldu? Yani hedeflediğim şuydu ve şu kadara olabildi. Ya da bu tecrübe bundan sonrası için var mı bundan sonrası? Onunla ilgili şunlara dikkat etmemiz gerekiyor'a ilişkin ipuçları verdi mi?
0: Şimdi ben doğrusunu isterseniz hayallerimin ötesinde bir sonuçla karşılaştım. Çünkü bir sanatçının ortaya ne çıkaracağını bilemiyordum. Evet bir bienal yapacağız. Ben bunun yöneticisiyim. Elimden geldiği kadar her alanda destek oluyorum ama her şey en nihayetinde sanatçının zihninde ve o sanatçının zihninde evet bir takım şeyleri gösteriyor ve çok güzel bir ön hazırlık. Yani biz bir yıl öncesinden bir bienal proje kitabı çıkardık. Özellikle yurt dışından gelen konuklarımız şunu söylediler. Siz bize bunu gösterdiniz. Ama gösterdiğiniz her şeyi yapmışsınız. Hakikaten biz bir sene öncesinde ne yapılacağı ile ilgili hazırladığımız Bienal tanıtım dosyası, yani sponsorlar için hazırlamıştık tabii, dosyasında olan her şeyi buraya taşıyabildik. Yani bunu becerebildik. Tabii burada ben Ayşe Hanım hatta bana şöyle şeyler söyledi son haftalarda. Bazı sürprizler sizi karşılayacak dedi. Ve gerçekten de bazı şeyler benim için sürpriz oldu. Yani benim hayal ettiğimin ve beklentimin ötesinde bir iş çıktı benim açımdan.
1: Peki, bütün bu tecrübenin bu arada işte kapatmak kelimesini sevmiyorum ama yani finali ne zaman olacak?
0: Şimdi 31 Temmuz'da şey yapacağız, resmi olarak Biennial'imiz kapanacak. Sergilerdeki eserleri muhtemelen toplayacağız.
1: Evet.

0: Çünkü yayın evlerinden ve sanatçılarımızdan tarih bağlı izin aldığımız için onların hepsini toparlayacağız. Çok teşekkür ediyorum tabii burada sizin vesilenizle tekrar teşekkür etmek istiyorum yayıncılarımıza ve Türkiye'den ve dünyadan kitaplarının burada sergilenmesine izin veren tüm yazarlarımıza ve illüstratörlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü ücretsiz, tamamen ücretsiz yapılmış bir programa onlar da hiçbir bedel almadan katkıda bulundular ve eserlerinin sergilenmesine müsaade ettiler. Dolayısıyla bunlar kapanacak fakat bizim hemen ikincisine çalışmamız lazım. Yani hatta bazı konuklarımız, hani sanat dünyasından hatta bazı konuklarımız bize şey dediler. Yani siz çıtayı çok yükseltmişsiniz. İkincisinde ne yapacaksınız? Biz ikincisinde ne yapacağımızı henüz bilmiyoruz ama bir şeyler yapacağız.
1: Evet.
0: Bir de birincisini biz resimli kitaplar üzerine inşa etmiştik. İkincisini de yani resimli kitapların dünyası o kadar zengin ki, o kadar yapılabilecek konu var, o kadar çok güzel eser var
1: seçilecek
0: ki.
1: Seçilecek tema belki.
0: Bunu bir tema üzerinden mi gideceğiz, resimli kitaplar üzerinden mi gideceğiz? Sanırım birkaç ay içinde biz çerçevemizi belirlemiş ve ikincisi için kolları sıvamış olacağız. Bu arada Anadolu'dan bize teklifler geliyor.
2: Şimdi onu soracaktım. Bütün bu eserler yani evet şimdi Biennale'in içinde sergilenmiş özel kişilere ait çalışmalar, eserler de olabilir ama sadece burası için hazırlanmış olan çalışmaların akıbeti ne olacak? Onlar gezebilecek mi? Onları göremeyenler görebilecek mi başka mekanlarda?
0: Şimdi bu da bazı, bir merak konusu. Evet, bazı Anadolu'dan, Ankara'dan ve başka şehirlerimizden teklifler geliyor. Hani bunu gezdirelim yönünde. Yani bu da bizim masamızda. Ama böyle bir 31 Temmuz'u bekliyoruz. 31 Temmuz'dan sonra bakalım, çünkü hepsinin tek tek telif hakları meselemiz var. İzin almamız gerekiyor yeniden. Bir de şimdi bu Rami'ye özel, Rami'nin koridorları, Rami'nin bahçesi için tasarlanmış bir çalışma. Hı hı. Yani bu eserleri buradan alıp da başka bir yere götürmek aynı etkiyi yapmayacaktır. Yani burada etkili olan şeylerden bir tanesi de çalışmaların, sergilerin, enstalasyonların mekanla uyumu. Çünkü mekana uygun ışıklar mekana uygun olarak tasarlandı. Yani ışık tasarımcımız ayrı, sergi küratörümüz, sergi tasarımları ayrı, heykelleri yapanlar ayrı, oradaki ışıklar ayrı. Yani bu eserleri alıp da gidip herhangi bir kütüphaneye biz bunları astığımızda kesinlikle aynı etkiyi yaratmayacak.
2: Bu kıyafet Rami Kütüphanesi'ne dikildi diyor.
0: Evet,
2: bravo,
0: evet.
2: O zaman son cümlelerinizi rica edeyim. Bu bir sohbetin ve Biennale günlüğünün başlangıcı olmuş olsun. Veda ediyoruz artık izleyenlerimize.
1: Yani
2: son olarak
1: bu Biennale'den biz çıktığımız şu oldu. Mekanı daha iyi tanıdık. Mekanın içerisinde evet çok büyük bir alana yayıldık ve büyük bir kurguyu gerçekleştirdik. Bir sonrakinde mekanı çok daha iyi tanıyor olmuş olacağız. Mekanın çıktıları, dolaşım ritüelleri. Evet, aylarca oradaydık ama sonuçta işin gerçekleştikten sonraki halini de tecrübe edindiğimiz için, hı hı, bizim için bu artık başka bir adım. Bir sonraki Biennale için faydalı bir adım. %85'in derken mekanda gerçekleştirmek istediğimiz, hı hı, ama yapamadığımız şeyler oldu. Dolayısıyla onlar benim açımdan birer eksiklik. Evet, sonuç çıktı olarak çok başarılı görünse de kendi açımdan eksiklerimi görebiliyorum. Bunları bir dahakinde inşallah yapmamış olacağız. Böyle bir atmosferin bize bu şekilde bir imkan sunmuş olması ayrıca büyük bir mutluluk. Yani mekanın kendisi kendi başına, ki gerçekten bu elbise bu mekan için dikilmiş bir elbise. Yani buradaki her bir şey, kurgu mekana göre kurgulandı. Hepsi o mekanın bir parçası. Elbette ki içinden çıkartılabilecek unsurlar var ama onlar sakil kalır, yani eksik kalır. Mekanın ruhu var ve biz o ruha uygun bir atmosfer yaratmaya çalıştık. O yüzden gezme olayı yeniden düşünülmesi gereken bizim açımızdan önemli bir dinamik ama tabii ki değerlendiriyoruz.
2: Dediğim gibi bir günlük sayfası gibi programımızın sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun trafiğin içinde bize zaman ayırdığınız için başta teşekkür ediyorum hakikaten. Ama bana öyle geliyor ki sizin yaptığınız iş hakikaten bizim günlüğümüzün ilk sayfası. Yolu açık olsun.
0: Teşekkür ederim.
2: Çok da ilgilisine ve sevenine ulaşsın.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Belki son cümle olarak şunu söylemek isteyebilirim. Uluslararası teklifler aldık. Bakalım onları değerlendireceğiz.
2: O zaman biz peşinizde olmaya devam edeceğiz. Çok sizden gelecek güzel haberleri sevgili izleyenlerimizle ve dinleyenlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Değerli izleyenler, Portre'nin sonuna geldik. Size de çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Yeni bir bölümde başka kıymetli misafirlerimle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen'in Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Osmanlı diplomasi tarihinin en sıra dışı isimlerinden birini konuşacağız. Ahmet Rüstem Bey'i tüm yönleriyle ele alacağız. Hayat hikayesinden diplomatik mücadelesine, Washington'daki yaşamından milli mücadeleye uzanan dikkat çekici yolculuğunu ve Türk diplomasi tarihindeki yerini birlikte konuşacağız elbette. Ahmet Rüstem Bey'i sadece bir diplomat olarak değil, cesareti, fikirleri, tartışmalı çıkışları, düelloları, bağımsız karakteriyle Türk diplomasi tarihinde özel bir yere sahip isim olarak anlamaya çalışacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: An ve zamana başladık değerli tarih severler. Bu akşam Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan çalkantılı bir dönemin en dikkat çekici diplomatlarından birini Ahmet Rüstem Bey'i konuşuyoruz. Aile kökeninden yetiştiği çevreye, kişilik özelliklerinden diplomatik görevlerine, düello hadiselerinden Washington yıllarına kadar sıra dışı hikayesini ele alacağız. İlginç bir hayat hikayesi. Kimine konuşacağız bu karakteri? İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kürşat Karacagil hocamla beraber. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Şeref verdiniz programımıza. Bu güzel konuyu, özel konuyu bizimle paylaşacaksınız. Zannediyorum da zaten çalışan ilk kişisiniz. Bu biyografik. Yani
2: makale tarzında çalışmalar var.
0: Evet.
2: Hayatının bir bölümü hakkında çalışmalar yapılmış ama kapsamlı bir çalışma, bu kadar kapsamlı bir çalışmayı ilk yapan benim, hayatın bir biyografi tarzında.
0: Evet, birazdan kitabınızda paylaşacağım bu özel çalışmanın. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz sıra dışı diplomat. Sıra dışı diplomat etiketine X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden yazarsanız hocama merak ettiklerinizi sormuş olacağım. Hemen referans kitabımızı, yani hocamın kitabını sizlere göstermek istiyorum. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkan, sevgili Ali Alan'ın bizlere de tavsiye edip ilettiği, teşekkür ediyoruz kendisine de ve Vakıfbank Kültür Yayınları'na da, Kürşat Karacagil hocamın Ahmet Rüstem Bey Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sıra Dışı Bir Diplomat kitabı. Bizim referans kitabımız hocam. Sıra dışı bir karakter gerçekten.
2: Evet,
0: kitabın
2: gerçekten
0: içine girince hakikaten çok enteresan bir hayat hikayesi, evet, olduğunu görüyoruz. Kökeninden bulunduğu mevkilere, karakterinden çıkışlarına kadar ve Balkan savaşlarından milli mücadeledeki katkılarına kadar, evet, çok enteresan bir hayat hikayesi ve bir katkı görmüş oluyoruz. Teşekkür ederiz bu güzel kitabı da meraklılarıyla paylaştığınız için.
2: Ben teşekkür
0: ederim. Hocam hemen başlayalım. Evet, ilginç bir karakter ve bir hayat hikayesi dedik ama şimdi Ahmet Rüstem Bey'i belki de biz kitaplarda, tarih kitaplarında, satır aralarında görebildiğimiz bir isim, evet, olarak karşımıza çıkar. Ahmet Rüstem Bey'in biyografisini yazma fikri nereden çıktı? Nerede karşınıza çıktı, merakınızı gıdıkladı da, evet, onu iyice araştırma güdüsüyle bizimle paylaştınız? Buradan, evet, başlayalım.
2: Tabii. Esasında Ahmet Rüstem Bey'e ilgim doktora ders döneminde işte hocamın, Süleyman Beyoğlu hocanın bir makalesi vardı. Onun makalesi üzerinde okuma yaparken dikkatimi çekti. Ayrıca hayatının belli kısımlarını ele alan Mine Erol tarafından hazırlanan bir kitap. Yine Amerika sefaretiyle ilgili kısmını ele alıyor. Bunun dışında Şenol Kantarcı'nın yine ince bir kitap. O da Amerika şeyini, hayatıyla alakalı dönemini ele alıyor. Ama Ahmet Rüstem Bey'in bir bütün olarak çalışılmadığını fark ettim. Ve arşiv ve kütüphane çalışmalarımda da, bu eksikliği fark ettim. Kendisinin adı birçok yerde geçiyor. İşte Türk-Amerikan ilişkilerinde geçiyor, milli mücadelede geçiyor, düello dediğinizde geçiyor. Ama bir bütün olarak değerlendirilmediğini fark ettim ve kaleme aldığı makaleler, özellikle İngilizce ve Fransızca makaleleri incelediğimde Ahmet Rüstem Bey'in çalışılabileceğini, Osmanlı arşivine, gerek işte Amerikan arşivine baktığımda bu konunun eksik olduğunu gördüm. Tabii Ahmet Rüstem Bey'i çeken bir yönde kendisi aslen Türk değil ama Türklüğe müthiş bağlı bir insan. Yakın arkadaşı Celal Nuri İleri onu tarif ederken Ahmet Rüstem Bey şöyle tarif ediyor: eğer Polonya ile Türkiye savaşsa, kendisi Polonya asıllı, Türkiye'nin yanında yer alabilecek. Türkiye sevgisi o kadar fazla. Yani Türklüğü bir üst kimlik olarak kabul etmiş bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bu en dikkat çeken yönüydü. Diğer bir dikkat çeken yönü, kitaba da ismini verdiğimiz sıra dışı yönü. Sıra dışı derken kendisi oldukça zeki ama aşırı duygusal. Korkusuz diyeyim, duellolarında görüyoruz. Daha mesela Washington en yükseldiği makam sefaret, sefirlik. Washington sefirine kadar yükseliyor. Ama daha çok, daha üst, işte hariciye nezaretine, hariciye vekilliğine yükseleceği sırada yükselme ihtimali basına da yansıyor, belgelerde de var. Ancak bu duygusal karakteri daha üst makamlara yükselmesine mani oluyor. Çünkü bir anda fevri olarak hareket edebiliyor. Bu yönü de dikkatimi çekti. Yaklaşık bu çalışmayı hazırlarken yaklaşık 7 yıllık bir süreç zamanımı aldı. Çünkü birçok işte Osmanlı arşivinden tutun Amerikan arşivlerine, İngiliz basınına, Fransız basınına, Alman basınına, Yunan basından istifade etmeye çalıştım. Biyografi dediğimizde yani nereden neyin çıkacağını bilemiyorsunuz. Bir insanın hayatını çalışıyorsunuz. Mesela kendisi yazdı, birçok şey yazmıştır. Ancak hayatı, kendi özel hayatıyla alakalı hiçbir şey anlatmaz. Satır aralarında çok ufak anekdotlar yakalayabiliyorsunuz. Bu esasında bu çalışmanın uzamasına sebep oldu diyebilirim. Ama elinize çok zevk olun. Aldığım bir çalışmam oldu.
0: Çok keyifli gerçekten okuması da. Evet. Dili de aynı zamanda hocam. Biyografiler akıcı yazıldığında gerçekten çok daha anlaşılır oluyor. Evet. Kitaba baktığımızda hakikaten dili de çok akıcı. Teşekkür ediyoruz. Hocam evet, Polonyalı Türk değil dediniz. Evet. Bir Türk aşığı. Evet. Ama Polonyalı. Evet. Şimdi baktığımız zaman resimlerinde de evet benziyor yani. Evet. O etnik köken olarak farklı bir yapısı var. Evet. Arkadaşlarımız da çok güzel burada bir led hazırlamışlar değil mi? Nefis gözüküyor. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Peki biraz ailesi hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Evet. Yani nerede doğuyor, kimin yanında yetişiyor, nasıl bir eğitim alıyor, Türk kimliğiyle ne zaman karşılaşıyor? Çocukluğundan biraz bahsedip gelelim.
2: Şöyle, aile olarak Rüstem Bey anne tarafından da baba tarafından da köklü bir aileye sahip. Babası, baba tarafından dedesi François Bilinski, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun işte Galicia bölgesinden önemli bir aile iyi temsil ediyor. Yani tanınan bir aile, Bilinskiler. Hatta bakanlar bile var. Daha sonraki süreçte bakan isimleri de Bilinski soyadına sahip bakanlar da var. Dedesi böyle birisi. Ahmet Rüstem Bey'in babası ise Avusturya Macaristan Meclisi'nde yer alıyor. Fransız işte askeri okulda eğitim alıyor. Ancak Avusturya Macaristan'da çıkan isyan sonucunda orayı isyanın başarısız olmasıyla beraber Polonyalı, birçok Polonyalı subay gibi, Polonyalı Leh asıllı subay gibi ülkeyi terk etmek durumunda kalıyor. İlk önce Fransa'ya sığınıyor. Daha sonra Kırım Harbi döneminde de işte Fransız Kralı, o dönemki Napolyon muydu tam hatırlayamıyorum, Osmanlı'ya gönderiyor. Ve Osmanlı'da işte Kırım Harbi'nde ilk defa vazife alıyor. Babasının ismi Sever Bilinski'dir. Osmanlı'ya sığındıktan sonra Nihat ismini alıyor.
0: Babası Nihat.
2: Nihat ismini alacak, alıyor. Daha önce Sever Bilinski, Nihat alıyor. Teğmen olarak başlıyor. Daha sonra generalliğe kadar Osmanlı'da yükseliyor. Anne tarafına bakacak olursak, anne tarafı da anne tarafından babası Osmanlı'da yaşayan esasında Sandison soyadlarına sahip Osmanlı'da yaşayan bir tüccar, İskoç asıllı Donald Sandison. Bir dönem İstanbul'da ticaret yapıyor, ancak Yeniçeri isyanında büyük zarar görüyor ve Bursa'ya başkonsolos, İngilizlerin başkonsolosu oluyor. Anneannesi ise Ermeni asıllı, İranlı bir Ermeni, Zohraplar. Zohraplar da İran'da yaşadıkları problem dolayısıyla ailenin bir kısmı Türkiye'ye göç ederken bir kısmı Avrupa'ya geliyor. Rüstem Bey'in anneannesi de Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bir ailenin kısmını oluşturuyor.
0: Hocam babasının ilk adı Severin Bilinski.
2: Severin
0: Nihat Bilinski. Paşa
2: daha
0: oluyor.
2: Daha sonra Nihat Paşa, Nihat oluyor ve paşalığa kadar yükseliyor.
0: Neden Ahmet Rüstem Paşa adı? Peki karakterimizi?
2: Ahmet Rüstem Bey oluyor.
0: Ahmet Rüstem Bey, özür dilerim.
2: Ahmet Rüstem Bey oluyor. Esasında ismi Alfred Rüstem'dir. Ancak daha sonraki süreçte 1914'te Washington'a sefir atandıktan sonra Ahmet ismini alıyor. Bunu da şeyde anlatırım daha ilerleyen süreçte konu bütünlüğü açısından. Alfred Rüstem ama 1914'ten sonra Ahmet Rüstem alıyor. Hatta Milli Mücadele döneminde ilginç bir anekdottan bahsedeyim. Mustafa Kemal Paşa Kazım Karabekir'e bir telgraf çekiyor. Telgrafta Ahmet Rüstem Bey'in Anadolu'ya geldiğini, Ankara'ya geldiğini ancak burada büyük katkı, kendisinden büyük katkılar sağlayacağını inandıklarını ancak arkadaşlar zaman zaman kendisine Alfred dediklerinden dolayı mahcup olduğunu belirtiyor. Yani Alfred ismini Ahmet Rüstem Bey kullanmak istemiyor 1914'ten sonra. Hatta kendisine Alfred denildiğinde bozuluyor. Yani düşünün ne kadar özümsediğini, Türklüğü bir üst kimlik olarak ne kadar özümsediğini, Müslümanlığı nasıl kabul ettiğini göstermesi bakımından bu esasında bu satırlarında geçen ilginç bir anekdottur. Yani bu arşiv belgelerinde de, Osmanlı arşiv belgelerinde de, milli mücadele belgelerinde de yansıyacaktır.
0: Bu nereden geliyor bu Türk sevgisi acaba?
2: Şöyle, yaşadığı toprağa olan minnetten kaynaklanıyor. Yani ben diyor ki bu toprağın, bu ülkenin ekmeğini yiyorum açıklamak gerekirse. Bu vatana ihanet edemem. Ve yazdıkları, çizdiklerinde bakacak olursak zaman zaman işte 2. Abdülhamit'le problem yaşıyor. Mustafa Kemal Paşa ile problem yaşıyor ama Türklük, Türkiye ile alakalı, Osmanlı Devleti ile alakalı olarak, Türk halkı ile alakalı olarak bir kelime aleyhte söz söylemiyor. Bu kadar özümsemiş. Hatta Celal Nuri ileri yakın arkadaşıdır, şöyle diyecektir. Balkan Savaşları sırasında toprak kayıpları karşılaştığında hüngür hüngür ağladığını, krizler geçirdiğini belirtecektir. Bu kadar Türk milletine bağlılığını ortaya koyacaktır. Yaptıklarıyla, düellolarıyla, yazdıklarıyla, çizdikleriyle bunu daha pekiştirebiliyoruz. Yani kendi yazdıklarında da Türk milletine olan minnetini sık sık gösterecektir. Yani Türklüğü bir üst kimlik olarak, leh olmasına rağmen Türklüğü bir üst kimlik olarak benimsemiştir. Yani biraz önce de bahsettik. Eğer Türkiye ile Polonya savaşsa, diyor Celal Nuri ileri, Ahmet Rüstem Bey Türkiye'nin yanında savaşır diyecek kadar benimsemesi benim dikkatimi çekti. Yani başka biyografi çalışmalarım da var. Mesela farklı bir kişinin hayatını çalışmıştım. Şimdi onu vermeyeceğim ama mesela bir Osmanlı Ermenisidir bu kişi. Bu tam tersine Amerika'daki mesela Van kardeşin ismini de vereyim. Türkiye aleyhtarı propaganda yapacaktır. Ama Ahmet Rüstem Bey o kadar özümseyecektir ki savaşacaktır. İşte Osmanlı-Yunan Harbi'ne katılacaktır. Şu kitabın üstündeki resimde de görüyorsunuz. Bu o savaşta yaralandığında yaralanmıştır ve kol sargılıdır. Yaralanacaktır. Türk Büyükelçi hakaret etti diye Yunanlı subayla düello yapacaktır. Bu kadar Türklüğü Türk milletine özümseyecektir. Bu bağlamda dikkat edin.
0: İyi bir eğitim almış mı hocam?
2: Tabii. Eğitimi şöyle. Aile eğitime büyük önem veriyor. Ahmet Rüstem Bey 1862 yılında babasının görev yaptığı Midilli'de doğacak. Doğduktan sonraki süreçte babasının görev yaptığı İzmir'de eğitim hayatına başlayacak. Daha sonra İstanbul'da bugünkü Saint Joseph Lisesi'nde okuyacak. Daha sonra Lemberg'e gidecek. Burada üniversite okuyacak. Tekrar dönecek. Galatasaray Lisesi ne devam edecektir. Kendisi dil konusunda oldukça yeteneklidir. Aileden geliyor. Gerek babası, gerek dayısı. Dayısıyla aynı isimdedir. Dayısı da Alfred Sandison ismini taşımaktadır. Ailede böyle bir dil konusunda babası bir yeteneğe sahiptir. Ahmet Rüstem Bey İngilizce, Fransızca, Lehçe, İtalyanca, Arapça birçok dili, yani 7-8 dili bilecek, İngilizce, Fransızca simultane tercüme yapılabilecek kapasiteye sahip. Rumca da, Rumca, İtalyanca bu dillere de hakim bir kişi. Bu bakımından iyi bir eğitim alacaktır ve kendisi okumayı çok seven, şiir dahi yazan ama ne yazık ki kendisinden bir arşiv kalmadı. Yalnız hayat gözlerini yalnız hayatı gözlerini yumacaktır. Sadece birkaç anekdotta bu geçiyor. Şiir dahi yazan bir kişi.
0: Şiir yazmış ama hayata gözlerini tek başına tek yumuyor. Başına, evlenmemiş mi?
2: Şöyle, Danis Ahmet Rüstem Bey birçok ilişkisi olmuş ama ilişkileri kısa vadeli olmuş. Yaklaşık 54 yaşındayken 3 aylık bir evliliği oluyor. Bunun dışında bir evliliği olmuyor ama resimlerinden de görüyorsunuz oldukça yakışıklı bir bir insan. Amerika'da bulunduğu dönemde özellikle Amerika'daki sosyetesinde dikkatini çekip birçok gönül ilişkisine girecek. Ancak ilişkileri uzun süre sürdüremeyecektir. Bu da onun kişilik özellikleridir. Yani evlilikte en önemli şey nedir? Sabırdır bence belli noktada. Ama Ahmet Rüstem Bey'de bu yok, sabır yok. Çabuk alınabilen bir insan. Bundan dolayı evliliği mesela 54 yaşında evlenecektir. Oldukça geç bir yaştır. 3 ay gibi bir süre devam edecektir.
0: Şimdi gerçekten filmi yapılacak bir karakter Ahmet Rüstem Bey. Filmi yapılsa izlenir. O kadar enteresan hadiselere karışıyor. Düellolar, diplomatik hadiseler, özel hayat sürekli hareket halinde bir adam. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Onu klasik diğer Osmanlı diplomatlarından ayıran özellikler neydi? Sizce? Yani hayatını incelediğinizde.
2: Şöyle, bu da dönem itibariyle değerlendirdiğimizde belki diplomatta olması gereken en önemli özellik dil bilgisine sahip olması. Bu Rüstem Bey de en üst seviyede ama diğer taraftan ayıran en büyük nokta ise Rüstem Bey'in aşırı duygusal olması, sabırsız olması gibi faktörler onu ayırır. Ayrıca oldukça zeki olması, oldukça entelektüel olması ve bir konu üzerinde eğildiğinde o konunun sonuna kadar getirmesi,
0: kararlı
2: bir kişi olması, belki olumlu ya da bu olumsuz olarak değerlendirilir, aşırı duygusal olması ne gösterebiliriz? Yani bazı özellikleri onu yükseltirken bazı özellikleri daha üst kademelere çıkmasına mani olacaktır. Yani bu duygusal olması belki olumlu özellik olabilir ama hariciye de görev alıyorsanız bu sizin aleyhinize olabilir.
0: Evet, evet.
2: Daha soğukkanlı olmanız gerekebilir. Bu bakımından Ahmet Rüstem Bey'i değerlendirirken
0: çok
2: duygusal yönü biraz daha alçak alt seviyede olsaydı daha üst mevkilerde görev alabileceğini düşünüyorum. Ve gerek Osmanlı belgelerinde işte kendisi hariciye nezaretinde işte yani Dışişleri Bakanlığı'na geçecek ismi geçmektedir. Yine Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemde hariciye vekaletine de belgelerde buna rastladım. İsmi düşünen kişilerdir. Ancak düşünen kişidir. Düşünen kişilerden birisidir. Ancak aşırı duygusal olması, ilişkiler uzun süre insanlarla ilişki kuramaması, fevri kararlar vermesi onun daha çok yükselmesine mani olduğunu söyleyebiliriz.
0: İlk nereye atanıyor hocam? İlk görev yeri neresi?
2: Ahmet Rüstem Bey'in ilk atandığı yer Bulgaristan. Bu babası da bu dönemde Bulgaristan komiseri olarak görev yapıyor. Hariciye'de bir bu dönemde bir uygulama var. İlk önce yani şimdi de var benzer uygulama stajyer olarak atanıyor. Tercüman olarak, Fransızca tercümanı olarak atanıyor. Bir sene hizmetten sonra kadrolu olarak göreve devam ediyor. Yaklaşık 4 ya da 5 sene burada kalıyor. Buradaki görevinin sona ermesi de oldukça ilginç bir şekilde gerçekleşiyor. Rüstem Bey işte görev yaptığı dönemde Milli Matbaa diye bir yer var. Buraya giderken giriş kapısı aynı zamanda bir başka evinde giriş kapısı, yani yan yana. Giriş kapısından içeri girerken bu evdeki kişi, işte Mösrör O ismini taşıyan bir kişi var. Bu kişi Rüstem Bey'i uyarıyor, bu kapıdan giremezsin diye sert bir şekilde uyaracaktır. Ahmet Rüstem Bey anlayamayacak ama neden uyardığını. Başka kapı kullan, başka bir kapı daha varmış ama Rüstem Bey bunu bilmiyor. Rüstem Bey'in aynı sertlikte, o tabii kaba bir üslupla kullanınca, Rüstem Bey de kaba bir üslup, aynı şekilde sert bir üslupla cevap verecek. Ben işte matbaaya gidiyorum diyecektir. Bunun üzerine Monsieur Roy ismini taşıyan Alman tebaasına mensup bir kişi Rüstem Bey'i yüzüne bir yumruk atacaktır. Rüstem Bey de buna karşılık verecektir. İşte kavga daha da büyüyecek. Hatta Monsieur Roy'un yanındaki eşi de Rüstem Bey'e şemsiyeyle, elindeki şemsiyeyle vuracaktır. Kavga daha da büyüyecek. Tartışma daha da büyüyecek ama Rüstem Bey belli bir noktadan sonra çekilmek durumunda kalacaktır. Ancak hadise bununla da sonuçlanmayacaktır. Bu işte Alman tebaasına mensup kişi Rüstem Bey'i şikayet edecektir. Hadise diplomatik bir krize dönüşecektir. İlk görev yerinde olaya babası müdahil olacaktır. Ancak babası da Bulgaristan makamlarında istenilen sonuca ulaşamayacak. Olay Osmanlı hariciyesine yansıyacak. Bulgaristan yetkilileri Ahmet Rüstem Bey'i yargılamak isteyecek ama bir harici

0: yetkilisini yargılamak ve bu dönemde vasal bir kral Bulgaristan'a da böyle bir yetkisi yok. Bu olay diplomatik krize sebep olacak. Rüstem Bey buradaki görevi izinli olarak İstanbul'a dönecek ve bir süre sonra görevine son verilecektir. Bu hadisenin sonucunda esasında Rüstem Bey'in görevine son verilirken bu dönem burada uzun süredir görev yapan babasının da 2 ay sonra görevi sona erecek, bir daha görev alamayacaktır. Tabii
1: babasına da sirayet ediyor.
0: Babasına da sirayet edecektir. Hmm. Yani kesin bir bilgi olmasa da ama 2 ay sonra babasının da görevden alınmasına
1: tesadüf olmasa gerek.
0: Tesadüf olmasa gerek. Yani ilk görevi böyle olaylı bir şekilde sona erecektir.
1: Şiddete meyilli bir karakter mi?
0: Şiddete meyilli.
1: Öfke kontrolü.
0: Öfke sıkıntı. Kontrolü, yani şiddete meyilli değil, aşırı duygusal olması ve belli noktada öfkesini kontrol edememesi onun aleyhine olacaktır.
1: Evet.
0: Yani
1: ilk görev yerinde genç. Evet. Ama şimdi hani genç toyluktan yapıyor, sinirine hakim olamadı diyeceğiz ama sonraki görevlerinde de var diyalogları.
0: Yani ilk başlangıcı olmuş, daha sonraki görevlerinde de farklı tepkiler gösterecektir.
1: Evet. Bulgaristan'dan ayrılıyor. Evet. İstanbul'a artık İstanbul'a dönünce de görevi sona eriyor. Bir bekleyişte sonra nereye atanıyor? Bir yere atanıyor.
0: Sonra farklı yerlerde görev oluyor. İlk önce Yunanistan'a. Yunanistan'da Yunanistan'a de görevlendiriliyor. Yunanistan'dan sonra bir süre Bükreş'e de görev oluyor tekrar. Daha sonra Yunanistan'a dönüyor. Tabii Yunanistan'da da esasında ilginç bir hadise, Bulgaristan'dakinden daha ilginç bir hadiseyle karşı karşıya kalacağız.
1: Geliyor. Bir dakika hocam, Yunanistan'da ne görevinde? Yine harici?
0: Yunanistan'da üçüncü katip olarak, Yunanistan'a üçüncü katip olarak atanıyor. İlk görevi de üçüncü katip olarak atanıyor. Daha sonra Bükreş'e atandıktan sonra tekrar Yunanistan'a atanıyor. Bu sefer ikinci katip olarak atanıyor. Tabii burada ilginç bir hadise yaşanıyor. Rüstem Bey bu arşiv belgelerine de yansıyacaktır. Gerek Osmanlı arşiv belgelerine, gerek Yunan kaynaklarında basına da yansıyacak ilginç bir düello hadisesi olacaktır. Ahmet Rüstem Bey'in bu ilk düellosu olacaktır. Ama son olmayacaktır. Düello teklifleri olacaktır. Tabii
1: düello dediğimiz şey bildiğimiz düello.
0: Düello, evet. Bu dönemde esasında Avrupa'da yani sorunları çözmek için oldukça yaygın ama bazı ülkelerde yasaklanıyor belli bir bu dönemde. Yunanistan'da da esasında düello yasak. Bu hadise nasıl geliştiğini bakacak olursak bu dönemde askeri ateşe Seyfullah Bey sefarette Miralay'la yükselecektir. Miralay'ı kutlaması için yemeğe çıkılacaktır Atina'da. Yemekten sonra da kutlamaya devam için işte yazlık sineması olarak bilinen Falirio tiyatrosuna girilecektir. Burada oyun izlenecektir. Ancak bu tiyatro oldukça kalabalıktır. Oturacak yer bulunamamıştır ama son sıraya yolun üzerinde, işte geçiş yolun üzerine sandalyeler konulacaktır. Bu sandalyeler konmasıyla beraber geçişe esasında mani olmayacaktır anlatılana göre. Ancak Yunanlı subay işte Pierre Rakolus bu sandalyeleri niye buraya koydu diye uyaracak. Türk Büyükelçi Galip Bey'e çıkışacaktır. Tabii sefaret etkileri buna müdahil edilecek. Galip Bey olaya dahil olacak ve olay o an için tatlıya bağlanacak. Ancak tiyatroda ikinci aradan sonra tekrar içeri girilecektir. Bir bakılacaktır sandalyeler. Türk Büyükelçinin yetkililerinin oturduğu sandalyeler kalkmış olarak görülecek. Tekrar Türk yetkililer dışarı çıkacaktır. Rüstem Bey de var. Ve bir tartışma çıkacak. Ve tartışmanın sonucunda Yunanlı subay Pirakolos'un kardeşi Argyropoulos Rüstem Bey'i düelloya davet edecektir. Tabii Rüstem Bey de aşağıda kalmayacaktır. Düello teklifini kabul edecektir. Olayı öğrenen gerek Yunan yetkililer gerekse Türk Büyükelçi.

0: mani olmak isteyecektir. Rüstem Bey büyükelçilikte tutulacak, çıkmasına izin verilmeyecektir. Yunanlı subay ise nezarette tutulacaktır. Ancak her ikisi de buradan kaçacaktır ve Yunanlı subayla Ahmet Rüstem Bey bir düello yapacaktır. Bu düello sonucunda Yunanlı subay göğsünün sağ tarafından yaralanacaktır. Hatta ölüm tehlikesiyle de karşı karşıya kalmıştır. Tabii bu Yunanlı subay dediğimizde Yunanlı subay o dönemde Atina'da tanınan bir aileye mensup bir kişi. Yunanlı subayın etrafında, ailesinin evinin etrafında binlerce kişi toplanacaktır. Yunanlı subayın kardeşi Pierakos Rüstem Bey'i düelloya intikam amacıyla tekrar düelloya teklif edecektir. Türk Büyükelçi apar topar Ahmet Rüstem Bey'i İstanbul'a yollamak durumunda kalacaktır. Bu süreci Galip Bey'in Büyükelçinin yönetememesi, Galip Bey'in de görevinin son verilmesine sebep olacaktır. Ancak Yunanlı subay bu düello teklifinden vazgeçmeyecektir. Düello ısrarından Ahmet Rüstem Bey ile bu sefer Paris'te ikinci defa bir düello yapacaktır. Ancak bu düellede kimse yaralanmayacaktır. Ve bu konu tatlıya bağlanacaktır. Ancak Rüstem Bey'in buradaki Atina'daki görevi de olaylı bir şekilde sebep olacaktır. Yani burada Rüstem Bey'in sinirlerine hakim olamaması kendisinin görevinin sona ermesine sebep olacaktır. Tabii burada Galip Bey'e yapılan saygısızlığı kendi açısından bir şekilde cezalandırmak istemesi, yani Türk Büyükelçi hakareti bir şekilde cezalandırmak istemesi bunun arka planında yatan sebep olarak gösterebiliriz.
1: İyi hocam, yani bir diplomatın sonunu bildiği ve yasak olan, yani yasal olmayan bir şeyi bile isteye Yunanistan'daki görevinde sonra Paris'te yapıyor ve buna ısrarla çekinmiyor olması çok garip ve tehlikeli bir şey diplomat için.
0: Diplomat için tehlikeli. Evet. Yani işte Ahmet Rüstem Bey'i sıra dışı yapan yönlerden birisi düelloci yönü olması.
1: Evet, düelloci bir diplomat.
0: Evet,
1: inanılmaz.
0: Diplomat. Yani sadece bu bu hadise bir kez değil. İşte mesela başka şekilde de Venezuelalı bir yetkiliye daha işte teklif edecektir. İşte Cardiff Şeyh Benderi ne düello teklifinde bulunacaktır anlaşmazlığı çözmek için. Rüstem Bey'in çözüm Atatürk'e dahi düello teklifinde bulunacaktır. Ahmet Rüstem Bey'in çözüm yöntemi düello olarak tarif edebiliriz.
1: Korkunç. Evet. Garip. Evet. Yani çok garip bir karakter. İlk defa böylesiyle karşılaşıyoruz. Evet. Hocam, Yunanistan'daki görevi bitiyor bu süreçte yine olaylı bir şekilde. Evet. Sonra yine İstanbul'a mı gönderiyorlar?
0: Sonra İstanbul'a dönüyor. Ancak Rüstem Bey bu yönüne karşı oldukça bilgili olması, entelektüel olması ve hariciye de yabancı dil bilen insana olan ihtiyaç hariciye nezaretinde Ahmet Rüstem Bey tekrar sefaretlere de görev almasına sebep olacaktır. Nitekim Atina'dan sonra Londra'da Bükreş sefaretinde görevli olacaktır. Bu dönemde hatta Bükreş'te bulunduğu dönemde İttihat ve Terakki'nin bir numaralı ismi olarak kabul edilen işte İbrahim Temo'yla iletişime geçecektir. Onun çıkarttığı Hareket dergisinin işte matbaada basılmasını sağlayacaktır.
1: Destek veriyor.
0: İttihat ve Terakki'ye bu süreçte ilk kurulucu üyeler, ilk üyeleri arasında kendini gösteriyor. Bazı kaynaklarda var. Kendini tarif ediyor. Söyleyebiliriz. Tabii kendisi 1897 yılına gelindiğinde Washington'a atanacaktır. Washington sefaretine atanacaktır. Ancak sefarete görevine başlamayacaktır. Bu dönemde Osmanlı-Yunan Harbi başlayacaktır ve gönüllü olarak Osmanlı

Yunan Harbi'ne katılacaktır. Kitabın zaten kapağında resmi de görüyorsunuz. Bu savaşta kendisi yaralanacaktır.

0: ressamın çizdiği kitaplar aslında buna yansıyacaktır. Ahmet Rüstem Bey'in Alfred Rüstem olarak geçiyor tabii bu dönemde adı. Yapacaktır. Daha sonra savaşta yer alan üsteğmen olarak yer alacaktır. Savaş sonunda yüzbaşılığa, savaştaki katkılarından dolayı yüzbaşılığa yükseltilecektir. Böyle enteresan bir kişiliktir. Yani bir tarafta düello, bir tarafta savaş, bir tarafta diplomatlık, yani her alanda varım gibi bir şey var Rüstem Bey'de.
1: Peki savaşta herhalde savaş bölgesi de hocam insanın kendini çok ciddi kontrol etmesi gereken bir alan olsa gerek. Böyle fevri bir karakterin şimdi kötülemek istemiyorum bu arada. Osmanlı'ya çok
0: tabii çok hizmetleri olan
1: hizmetleri
0: bir
1: olmuş. Çok Türk aşığı bir diplomat. Biz o tarafında değiliz ama sıra dışı karakterinde konuşmak gerekiyor. Şimdi fevri bir karakter doğru söylemek lazım. Savaşta çok dikkatli alınması gereken kararlar var. Yüzbaşılığa kadar gelmiş.
0: Yani savaş sonunda yüzbaşılık rütbesi kendisine verilecektir. Yani savaş yani 1800 bu savaşa katıldığını biliyoruz ama savaşta nasıl bir tavır takındığıyla alakalı bir bilgimiz yok. Bilgimiz sınırlı ancak bu savaşta ön cephelerde yer aldığını, yaralanmasından rahat bir şekilde anlayabiliriz.
1: Zaten hocam ön cephelerde olmasına şaşıramayız. Düellolar yapan bir insanın cesareti. Cesur biri değil mi
0: yani
1: karakter olarak?
0: Cesaret sahibi bir insan.
1: Evet.
0: Düello yapmak ya da savaşa katılmak bunlar her insanın harcı değil. Hele o dönemde hiçbir mecburiyeti olmayan bir diplomatın hiç harcı değil. Yani sıra dışı diyoruz ya işte her seferinde vurguluyoruz. Bu yönüyle de sıra dışı bir kişilik.
1: Kesinlikle. Sonra Washington'daki ilk görevi başlıyor hocam.
0: Washington'a Ahmet Rüstem Bey üç defa Washington'da olacaktır. Biri 1899'da, biri 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra 1909'da, üçüncüsü ise 1914 tarihinde Washington'da yer alacaktır. Ahmet Rüstem Bey 11 Ocak 1899'da Washington'da başkatip olarak atanacaktır. Şöyle bir şey de var. Mesela bu dönemde, yakın dönemde bir Rüstem Efendi diye birisi daha var. Bazı kaynaklarda işte Ahmet Rüstem Bey ile Alfred Rüstem Bey ile Rüstem Efendi karşılaştırır. İşte bu dönemde Meridyen Konferansı var. Bu konferansa katıldığı söylenir ama iki Rüstem farklıdır. Birisi Rüstem Efendi'dir. Ahmet, diğeri ise Alfred Rüstem Bey'dir. Bu nüansı da mesela çalışırken benim dikkatimi çekmişti. Yapılan çalışmalarda özellikle bir yüksek lisans tez çalışmasında dikkatimi çekmişti. Karıştırılmış. Bu bağlamda bu iki kişi ayrılır.
1: Onları ayıralım.
0: Tabii bu karışmaması gerekiyor. Tabii Ahmet
1: Kıymetli
0: Rüstem
1: hocam,
0: Bey.
1: Özür diliyorum. Bu ayrımı yapalım. Washington'daki görevine gelmeden kısa bir ara verelim. Tabii. Aradan sonra bu önemli görevi ve oradaki düelloları konuşmaya devam edelim. Değerli tarih severler, kısa bir aramız olacak. Ayrılmayın. Ardından hocamla buradayız.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Devam ediyoruz değerli tarihseverler. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kürşat Karacagil hocamla beraber sıra dışı bir diplomat konuşuyoruz. Ahmet Rüstem Bey'i gerçekten sıra dışı karakteriyle, yaptıklarıyla, düello

0: larıyla, görev esnasındaki yaşadıklarıyla hikayesi çok sıra dışı, fakat tabii ki Osmanlı'ya katkıları da çok büyük. Onu anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bizi izleyenler var. Tarih gönüllerine teşekkür ediyoruz. Yine İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ramazan Erhan hocam bizleri izliyor. Bir sorusu var. Daha sonra soracağım. Yine Ahmet Rüstem Bey'in Ermeni meselesine bakış açısını merak etmiş. Hocamıza iletir misiniz tabii demiş. Onu da soracağım. İlerleyen zamanlarda. Yine program öncesinde lafı geçtiği için çok severiz, atlamayayım. Profesör Doktor Emel Poyraz hocama çok selam söylüyorum buradan, Marmara Üniversitesi'nden. Ve Profesör Doktor Hatice Özpektaş bizleri izliyor. Kıymetli eşi Hasip Pektaş'la beraber çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Hocam devam edelim. Tabii. Washington'da görev almasında kaldık. Buraya atandı. Evet. Öncesinde Bükreş. Değil mi?
1: Evet, Bükreş. Londra, Bükreş.
0: Londra, Bükreş.
1: Bükreş tekrar Bükreş'te görev alıyor. Londra, Bükreş, Yunan Harbi sırasında esasında Washington'a atanıyor ama savaşa katıldığı için Washington'a gitmiyor. Tekrar Bükreş'e atanıyor. Bükreş'ten sonra tekrar Washington'a başkatip olarak atanıyor 1899 yılında. Tabii bu dönemde başkatip olarak atansa da büyükelçi, bu dönemki elçi Ferruh Bey'in İstanbul'da olması sebebiyle Rüstem Bey bir nevi Amerika'da elçi olarak görev alıyor. Bu dönemde özellikle Rüstem Bey gündeme getirdiği bazı konular var. Maaş ödemeleri, Rüstem Bey'in görev aldığı dönemde Osmanlı Hariciyesi'nde maaş ödemeleri konusunda sıkıntılar yaşanıyor ve maaşlar yani bir senede maaşlar bazen 7-8 ay ödenirken ödenmediği dönemler oluyor. Ve Washington gibi bir yerde, özellikle başka bir kıtada bu sorun teşkil ediyor. Osmanlı işte büyükelçilikte görev yapanların maaş ödenmemesi sorun teşkil ediyor. Rüstem Bey de bunu gündeme getiriyor. Bu mevzuyu sık sık gündeme getiriyor. Maaşların ödenmemesi, harcırahın verilmemesi. Kendisi diyor ki, ben diyor büyükelçiye vekalet ediyorum. Büyükelçi vazifesindeyim. Bana harcırah da verilmesi gerekiyor. Maaşların işte büyükelçilikteki çalışanların maaşlarının ödenmesi gerekiyor diyor. İstanbul'a telgraf yazıyor. Hatta bu telgraflarda maaş ödenmemesi birkaç kez gündeme getiriyor. Ondan sonra alaycı üslupla bir ifade takılıyor. Hatta İstanbul'a yolladığı son telgrafta, görevine son verilmeden önceki son telgrafta diyecektir ki işte ben elçiliği tatil ettim. Büyükelçi çalışanlarına da izin veriyorum diyecektir. Tabii bu durum İstanbul'daki hariciye nezaretini hiç de hoşnut etmeyecektir. Hariciye Nazırı Tevfik Paşa sedarete bir yazı yazacaktır. Rüstem Bey'in görevden alınmasıyla alakalı olarak. Rüstem Bey bundan sonraki süreçte kendisine 2 ay izin verecektir. Rüstem Bey Amerika'dan ayrılacak ve Londra'ya gidecektir. Tabii Rüstem Bey Londra'ya gittiğinde de esasında sakin duramayacaktır. Bu maaş ödenmemesi konusunu tekrar gündeme getirecektir. İngiliz gazetesinde bir makale kaleme alacaktır. Makalenin başlığı bir hükümeti uyarmak, ücretleri ödenmeyen Türk diplomatların sıkıntılı durumunu başlığını taşıyacaktır. Tabii direkt bu yazıda Rüstem Bey'in adı geçmeyecektir. Ancak Rüstem Bey olduğuna dair ip uçları olacaktır ve bu Büyükelçiliğinde, Londra'daki Büyükelçiliğinde dikkatini çekecektir. Rüstem Bey'e soracaktır. Bu yazıyı, bu makaleyi siz mi kaleme aldınız diyecektir. Rüstem Bey'i reddetmeyecektir. Diyecektir ki bunu ben kaleme aldım. Maaşların ödenmemesini eleştirdiğini belirtecektir. Ayrıca bu dönemde özellikle yazı da oldukça ilginçtir. İşte Sadrazam, bu dönemde bir İngiliz başbakanının 4 katı maaş almaktadır. önemli devlet memurlarına

0: yüksek maaşlar verilmektedir. Ancak hariciye çalışanlarına maaş ödenmemektedir diye bir serzenişte, bir şikayette bulunacaktır. Bu şikayet tabii Osmanlı hariciyesini memnun etmeyecektir. Hı hı. Bu eleştirileri sadece hükümetle de kalmayacak, padişaha da daha sonra yazdıklarında 2. Abdülhamit'i de eleştirecektir. Bu yazı Daily Mail'de yayınlanacaktır ve Rüstem Bey yazının kendisine ait olduğunu kabul ettikten sonra İstanbul'a gönderilmesi için Londra'daki işte sefire bir yazı verecektir. Diyecektir ki bu yazıyı İstanbul'a yollamazsanız İngiliz basınına bu yazıyı da vereceğim diye tehdit edecektir. Bundan sonraki süreçte Rüstem Bey'in görevine son verilecektir. Kendisi yargılanacaktır. Hatta kendisine müebbet hapis cezası verilecektir. Ancak bu ceza kararı meskûr ilan ettirilmeyip deyip uygulamaya alınmayacaktır.
1: İngiliz hükümeti tarafından mı müebbet?
0: Yok, Osmanlı hükümeti tarafından. Hükümeti. Ancak Ahmet Rüstem Bey İstanbul'a 1908 senesine kadar, 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar bir daha dönmeyecektir.
1: Yani 1901'de yaşanıyor bu olay.
0: 1901'de yaşanıyor.
1: 1908'e kadar hiç
0: İstanbul'a dönmeyecektir.
1: Görev alıyor mu?
0: Görev almayacaktır. Hmm. Görevine son verilecektir.
1: Hmm. 7 son yıl verilecektir. Hiç yok.
0: Tabii, hiç görev yok. Bu süreçte 7 yıl boyunca Ahmet Rüstem Bey Avrupa'da, bir süre Avrupa'da kalacaktır. Avrupa'da köşe yazıları kaleme alacaktır. Bu köşe yazılarında dikkat çekici yönü 2. Abdülhamit'e ağır eleştirilerde bulunacaktır. Farklı konularda işte Türk-İngiliz ilişkileri ve farklı konularda makaleler kaleme alacaktır. Ama gene ilginçtir ki Türkiye ve Türkler aleyhinde bir kelime dahi söz etmeyecektir. 2. Abdülhamit'e ağır eleştirilerde bulunurken Türk yetkilileri, Türk halkına, Türk milletine karşı hiçbir kötü söz söylemeyecektir. Bu da ilginçtir. Tabii Rüstem Bey 1901 ile 1908 arasında bir süre Avrupa'da kalacak. Daha sonra Mısır'a gitmek için Malta'ya gidecektir. Malta'da teyzesi yaşamaktadır. Teyzesini ziyaret edecektir. Burada mesela İngiliz yetkililerin gittiği bir kulüp var. Bu kulübe gidecektir. Ancak hiçbir İngiliz resmi yetkilisiyle temasta bulunmayacaktır. Bu o dönemki Malta'daki Osmanlı hariciyecilerin de dikkatini çekecektir. Bunu İstanbul'a rapor edecektir. Yani Ahmet Rüstem Bey kesinlikle Türkiye'nin aleyhine, Türkler aleyhine, Osmanlı aleyhine bir faaliyette bulunmayacaktır. Daha sonraki süreçte Mısır'a geçecek. Burada Fransızca bir gazetede makaleler kaleme alacaktır. Ve editörlüğünü yapacaktır. Mesela burada The Turkish Army, yanlış hatırlamıyorsam Türk Ordusu diye bir makale kaleme alacaktır. Bu makalede Türk ordusunu anlatacaktır ve bu makale de oldukça ilginç bir makaledir. Hmm. Kısaca bahsetmek gerekirse makalede Türk ordusundan bahsederken mesela Türk ordusunu teşkil eden yapı Osmanlı ordusunda kimlerin görev aldığını belirtir. Mesela Türk ordusunun, Osmanlı ordusunun omurgasını Anadolu'da yaşayan Türklerin oluşturduğundan bahseder. İkincisi Lazlar der. Üçüncüsü Suriye. Suriye'de yaşayan Araplar, Kürtler, işte Arnavutlar, Boşnaklar olarak sıralar. Ama ana unsurun Türkler olduğunu belirtir. Ve Türk askerini tarif ederken emirleri sorgulamadan olduğu gibi uygulayacağından bahseder. Tam bir asker olduğundan bahseder. Bir yönüyle ilginçtir. Ruslara benzetir. Ancak Rusların içki yönünü, içki kullanmasının onlar için bir zafiyet olduğunu bahseder. Bu bağlamda yani Türk ordusunun omurgasını Anadolu'da yaşayan Türklerin oluşturduğunu vurgular. Bu bakımından da daha tabii bu makaleyle yaklaşık 7 sayfalık bir makale daha ayrıntıya girersem yetiş programı
1: evet.
0: sonunu getirebiliriz.
1: Çünkü konuşacağımız evet. da çok evet. şey var hocam. O 7 yıllık süreç boyunca evet. şahsi olarak evet. yazılar yazıyor evet. gazetelerde. Kişisel çalışmalar yapıyor ama 1909 yılında evet. yine evet. Washington sefaretine atanıyor. Tabii. Ve tabii. geri dönüyor değil evet. mi?
0: Şöyle oluyor. 1909 yılında bir nevi iade-i itibar. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra İstanbul'a dönecek. Gene sefarette görev almak istediğini belirtecek ve birkaç ismi kendisine kefil olacak birkaç isim verecektir. Nitekim Rüstem Bey tekrar iade-i itibar diyebiliriz belki. Washington'a yine başkatip olarak 1899'daki gibi yine başkatip olarak atanacaktır. Tabii Rüstem Bey kendisine sorulacaktır. Siz işte genç Türk müsünüz? Dediğin sorulduğunda ilk üyelerden olduğunu belirtecektir. Tabii başkatip olduğu dönemde yine sefir gibi hareket edecektir. Sefarette mesela ilk defa resmi bir yemekte eğlenceli bir işte danslı bir resmi yemek düzenleyecektir. Sefarette parti yani o dönem tahammüller uygun bir işte yemekli parti dahi verecektir. Burada Rüstem Bey Amerikan sosyetesinin de dikkatini çekecektir. Danslarıyla, hareketleriyle, yakışıklılığıyla bu da yani o dönemki Osmanlı belgelerine de yansıyacak. Hatta Amerikan gazetelerinde de bu şekilde haberlere de rastladım. Bu oldukça ilginçtir. Tabii Rüstem Bey Amerika'da bulunduğu bu dönemde gerek iç siyaseti, Amerika'daki iç siyaseti, gerek dış siyaseti de yakından takip edecektir. Bu tarihte ilginç bir rapor hazırlayacaktır ve İstanbul'a yollayacaktır. Bu Türk-Amerikan ilişkileri hakkında bu raporda sefarette çalışanların özellikle kendinden önceki büyükelçilerin dahi İngilizce yeterli düzeyde İngilizce bilmemesini eleştirilecek. Amerika'ya gönderilecek kişilerin iyi bir İngilizce bilgisine sahip olmasını isteyecek ve Amerikan toplumuyla ilişki içerisinde olmasını tavsiye edecektir. Bir dikkat çekici yönü de bu raporda. Rapor oldukça uzun, yaklaşık 8-9 sayfa. Ben kısaca bahsetmek istiyorum. Amerika'daki Türkiye aleyhtarı bir lobicilik faaliyeti var bu dönemde. Özellikle yoğun bir şekilde Ermeniler ve Rumlar, özellikle 1909 Adana Ermeni olaylarından sonra Rumlar, Ermeniler yoğun bir şekilde Türk aleyhtarı faaliyette bulunacaktır. Bunu Rumlar da destekleyecektir. Amerika'da, Avrupa'da olan işte Terrible Türk, korkunç Türk imajı üzerinden Türkiye ve Osmanlı aleyhine bir propaganda yürütülecektir. Rüstem Bey bunun buna mani olunması üzerinde vurgu yapılacak. Gerek basına demeçler verecektir, gerekse Amerikalı yetkililerle yakın iletişime geçmenin önemine vurgu yapacaktır.
1: Hocam, bu bakımdan çok, evet. Çok fazla yer değiştiriyor. Washington'da
0: evet.
1: kaldıktan sonra bir sene sonra Paris'e mi gidiyor?
0: Tabii taraftan. Washington'dan kaldıktan bir sene sonra...
1: Bütün bu anlattıklarınız bir yıllık hikaye değil mi?
0: Bir sene Washington'da kalıyor, 1909'da daha sonra Washington'dan sonra 1910 senesinde Paris'e gidiyor. Paris sefaretine görevlendiriliyor. Paris'teki vazifesi de oldukça ilginçtir. Belgelere yansıyan en önemli hadise mesela burada bir yolsuzluk soruşturması vardır. Paris Başkonsolosu Lütfü Bey'di yanlış hatırlamıyorsam. Onunla alakalı bir yolsuzluk iddiası vardır. Bunu soruşturmak üzere Ahmet Rüstem Bey görevlendirecektir. Bizzat Hariciye Nazırı tarafından kendisi görevlendirilmesi Büyükelçiden istenecektir. Paris Büyükelçisi'nden. Çünkü Ahmet Rüstem Bey'in Hariciye Nazırı da biliyor, titiz olduğunu, hiçbir etkiye açık olmadığını, sıra dışı bir kişilik olduğunu o da farkında. Rüstem Bey bu soruşturmayı 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayacak ve bu işte Lütfi'nin esasında bu suçu işlediğini iddia edecektir. Daha sonra da zaten yargılanacaktır. Tabii Paris'te bulunduğu dönemde özellikle İtalya'nın işte Trablusgarp'ı işgali gündeme gelecektir. Bununla alakalı görüşmeler de yapacaktır. Kısa vadede Trablusgarp'ın işgal edilmeyeceğini düşünmektedir. Ancak Avrupalı devletlerin kendi aralarında İngiltere, Fransa ve İtalya'nın anlaştığı takdirde bu işgalin gerçekleşeceği düşüncesindedir. Ancak raporun son kısmında dikkat çekicidir. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı elinde tutmak istiyorsa güçlü bir donanmaya sahip olması gerektiği vurgusunu yapacaktır. Zaten Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı elinde tutamamasının en önemli sebeplerinden birisi de güçlü bir donanmaya sahip olmaması sıydı. Bu yöndeki tespitleri de oldukça yerinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Balkan Savaşları'na katılıyor mu hocam?
0: Ahmet Rüstem Bey Balkan Savaşları'na katılmıyor. Bazı kaynaklarda kendisinin Balkan Savaşları'na katıldığı yazıyor ancak sadece bir kitapta var. Yanlış hatırlamazsam İnönü Ansiklopedisi'nde geçiyor. Ben bunu da merak ettim. Kaynağa baktığımda farklı bir kaynak göstermiyor. Yani nereden aldığı belli değil. Ancak Balkan Harpleri'ne katılmıyor. Ancak Balkan Harpleri sırasında yaşananlarda oldukça üzülüyor. Celal Nuri İleri işte hüngür hüngür ağladığını, ağlarken titrediğini, o kadar üzüldüğünü belirtiyor. Ancak bu kitabı yazdıktan sonraki süreçte tekrar ATS arşivlerine baktım. Yani Genelkurmay arşivlerinde yeni bir belge çıktı. Bu dönemde Küçükçekmece taraflarına geldiğini, buradaki Hilal Ahmer'de görev aldığıyla ilgili bazı belgeler var.
1: Gönüllü olarak.
0: Evet. Tabii bu Vakıf Kültür Yayınları 3. baskı yaptığı takdirde onu da ekleyeceğim artık görevli olarak. Tabii savaşa fiili olarak katılmıyor. Yaşının 50 yaşı geldiğini düşünürsek savaşa katılması olası da değil. Ama mümkün olduğunda elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Hatta savaşın devam ettiği, savaşın sonunu yaklaştığı dönemde basında makaleler kaleme alacaktır. Bu Makedonya'daki durumu ele alan, Makedonya'nın işte Sırplar, Rumlar işte arasında ya da Bulgarlar arasında paylaşılmaması gerektiğini, buradaki yapının paylaşmaya müsait olmayacağını, buranın paylaşıldığı takdirde bir harbi umumi, yani bir dünya savaşına, burada yaşanan anlaşmazlıklar bir dünya savaşına sebep olacağı iddiasında bulunacaktır. Hatta daha sonraki süreçte bu Rüstem Bey'i haklı çıkaracaktır. Buradaki Müslümanların durumuna da işaret eder. Buradaki Müslümanların bu şekilde, yani Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan arasında paylaştırılamayacağını, Makedonya'nın kendi başına bir özerk bir yapıya sahip olması gerektiğini vurgulayacaktır. Bu bakımından Ahmet Rüstem Bey'in tespitleri oldukça yerinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu kadar Osmanlı hükümetinin hakikaten gidişatıyla paralel düşüncede olan bir insan, Osmanlı ve aynı zamanda onun topraklarını savunan, Türk hükümetini savunan bir insan. Merak ediyorum. Müslüman mıydı yoksa değil miydi?
0: Şöyle, Ahmet Rüstem
1: Sonradan
0: Bey...
1: Sonradan Müslüman oldu galiba.
0: Ahmet Rüstem Bey, Müslüman olması şu şekilde olacaktır. Ahmet Rüstem Bey 1914 senesinde Washington'a büyükelçi olarak atanacaktır. Atandıktan sonra...
1: Paris'teki o soruşturmasını yürütüyor. Tekrar Washington'a...
0: Sonra Paris'teki soruşturmasını yürütüyor. Daha sonra Karadağ elçi olarak atanıyor.
1: Evet, Balkan Savaşları öncesinde.
0: Hemen öncesinde Karadağ elçi olarak atanıyor. burada yak,

0: Yaklaşık 8 ay kalıyor. 8 ay boyunca özellikle Arnavutluğun durumuyla alakalı olarak ve Balkanların durumuyla alakalı olarak İstanbul'a yazılar yolluyor. Ancak 8 ay sonunda yine Berene hadisesi dediğimiz bir hadise yaşanıyor Karadağ ile Osmanlı Devleti arasında. Berene hadisesinde işte Karadağlı askerler Osmanlı karakoluna saldırıyor. 63 tane Türk askerini şehit ediyor. Ahmet Rüstem Bey Karadağ'ın nasıl böyle bir şeye yeltendiğini belirtiyor ve özür dilemesini istiyor. Özür dilemediği takdirde Karadağ'ı terk etmekle tehdit ediyor. Hatta bu kararı alırken İstanbul'a dahi danışmıyor ve özür dilemediği için Karadağ'ı terk ediyor. Bu sefer de Karadağ'ı terk ediyor Rüstem Bey. Bu hatta daha sonraki süreçte de kendisi aleyhine bazı eleştirilere de sebep oluyor. Daha sonra Karadağ'dan sonraki görevi ise son vazifesi olacaktır. Washington sefareti olacaktır. Tabii Washington sefaretine atandığında kendisi Alfred Rüstem'dir. Yani daha henüz Müslüman değildir. Kendisi atandıktan sonra Müslüman olacaktır. Bazı kaynaklarda atanmadan önce Müslüman oldu. Yani Müslüman olduğu için
1: Büyükelçilik
0: tabii
1: görevi
0: büyükelçilik,
1: için
0: tabii
1: değil mi?
0: görev
1: Son
0: için.
1: büyükelçiliği.
0: Son büyükelçilik görevi Washington'dadır. Bazı kaynaklarda işte Ahmet Rüstem Bey Müslüman olduğu için Washington'a atandığı gibi böyle bir bazı ibareler var ama bu doğru değil. Ahmet Rüstem Bey Alfred Rüstem olarak Washington'a atanacaktır. Daha sonra Müslüman olacaktır. Müslüman olması da oldukça ilginçtir. Padişahın huzuruna Washington'a gitmeden önce padişahın huzuruna çıkacaktır Mehmet Reşat'ın üzerinde. Diyecektir ki ben mezhep olarak Katoliğim ama kendimi sizden farklı görmüyorum. Ben Müslüman oluyorum diyecektir. Padişah Mehmet Reşat çok duygulanacaktır. Kendisini alnından öpecektir ve altın bir saatini çıkarıp verecek tesbihini hediye edecektir. Tabii bu hadise dönemin basını da yerli ve yabancı basının da dikkatini çekecektir. İngiliz The Times gazetesinden tutun işte dönemin Amerikan basınına, Türk basınına kadar yer alacaktır. Mesela İngiliz ve Amerikalı basında Rüstem Bey'in ailesinden bahsedecek, asil bir aileden geldiğini gerek anne tarafından gerek baba tarafından ve Müslümanlığı kabul ettiği vurgusu yapacaktır. Yani basında bununla alakalı onlarca habere rastladığımı söyleyebilirim. Bu o dönemde de büyük bir ilgi çekecektir. Dini söyleyebiliriz.
1: Hocam bir sorumuz var ilginç. Evet,
0: Evet.
1: İstanbul'dan Nuri Bey
0: Evet.
1: sormuş. Ahmet Rüstem Bey'in Osmanlı adına ajanlık faaliyetleri bulunduğu şeklinde iddialar var. Ne dersiniz demiş.
0: Şöyle ajanlık faaliyetleriyle şunu diyebiliriz. Bu Atatürk'te Duvarlı Hadisesi'nden sonra Duvarlı Hadisesi yaşanacaktır. Duvarlı Hadisesi'nden sonra Ahmet Rüstem Bey İtalya'ya gidecektir. Propaganda faaliyetlerini yürütmek için. İtalya'da bu dönemde istihbarati alanda Osmanlı'nın bu dönemde yani heyeti temsil eden Türkiye'nin istihbari faaliyetlerini yürütüldüğü bir yer. Bu bağlamda kendisinin görevlendirilirken bir istihbari görevi de Mustafa Kemal Atatürk tarafından görevlendirmiş olması hiç de yabana atılacak bir şey değildir. Yani böyle bir ihtimal de gerçek. Yani bu Doğrulu hadisesinde Ahmet Rüstem Bey Atatürk'le yaşadığı tartışmadan kaynaklanarak gittiği gibi bir mizansen de bu hadisenin mizansen olma ihtimali de yüksek. Ama kesin bir bilgi yok. Ama gittiği yer itibariyle Roma istihbari faaliyetlerini yoğun bir şekilde Osmanlı Türkiye'nin temsilcilerinin yaptığı bir yer. Bu dönemde İtalya yani ikinci Türkiye'ye Türk Milli Mücadelesi'ne daha olumlu baktığı için de bu ihtimal kuvvetleniyor ama ben şimdiye kadar bir belgede rastlamadım.
1: Anladım. Hocam Washington Büyükelçiliğin sırasında istenmeyen kişi olarak
0: Evet.
1: ilan edildiği doğru mu?
0: Değil. Doğru değil. Bununla alakalı birçok çalışma var. Ancak buradaki çoğu çalışma

0: Esasında Mine Erol'un ince bir kitap çalışması var. Tabii 1970'lerde, 74 ya da 76'da tam hatırlayamıyorum. Buna dayanıyor. Ama bu bilgi hatalı. Ahmet Üstem Bey Washington'da istenmeyen kişi ilan edilmiyor. İzinli olarak dönüyor. Şöyle, bu hadise ilginç bir hadisedir. Washington'da bulunduğu dönemde Ahmet Üstem Bey Türkiye lehine yoğun bir lobi faaliyetinde bulunacaktır. Özellikle bu Birinci Dünya Savaşı öncesinde Ermeniler, gerek Rumlar yoğun bir şekilde Türkiye aleyhtarı yayın faaliyetlerinde bulunacak ve basına da, Amerikan basınına da oldukça etki edeceklerdir. Bunları İngilizler ve Fransızlar da destekleyecektir. Ve Türkiye aleyhtarı karikatürlerden tutun hakaret içeri astarı olmayan haberler vardır. Tabii Amerikan hükümeti buna sessiz kalacaktır. Ahmet Rüstem Bey yine sıra dışı kişiliğiyle beraber buna belli noktada uyarıları yaptıktan sonra sessiz kalamayacaktır. Yine diplomatik taamüllere uymayan, kendisi de belirtecektir, bir açıklama yapacaktır. 8 Eylül 1914 tarihli The Evening Star gazetesinde bu haber yayınlanacaktır. Sadece Evening Star'la da kalmayacak, basında başka gazetelerde de yer almıştır. Yani bazı çalışmalarda The Evening Star diyor ama başka gazetelerde yer alacaktır. Haber oldukça ilginçtir. Ahmet Rüstem Bey diyecektir ki Ruslar işte pogrom, yani Yahudilere katliam yapmışlardır. Fransızlar Cezayir'de büyük bir kıyımda bulunmuşlardır. İngilizler Hindistan'da keza benzer şeyler uygulamışlardır. Amerikalılar da işte Waterkur denen Filipinlerle savaşta Waterkur denen işkencede bulunmuşlardır. Ayrıca zencilere yaptıkları da ortadadır diye bir eleştiride bulunacaktır. Yani özetle tabii Amerika hükümeti bu Rüstem Bey'in eleştirilerine ilk başta bir cevap vermeyecektir 8 Eylül'de. Çünkü aynı dönemde Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldıracaktır. Washington'da gündemi budur. Ancak 10 Eylül'de cevap verecektir. Amerikan Başkanı diyecektir ki bu açıklama doğru mu? Rüstem Bey'in bu yaptığı açıklama doğru mu? Doğruysa böyle bir açıklamayı neden yaptı? Kendisine sorulmasını Dışişleri Bakanı'ndan isteyecektir. Dışişleri Bakanı da Ahmet Rüstem Bey'e görüşecektir. Ahmet Rüstem Bey bu açıklamasını reddetmeyecektir. Taamüllere uygun olmadığını, diplomatik taamüllere uygun olmadığını belirtecektir. Tabii bu görüşmeden sonra Amerikan Dışişleri Bakanı Amerikan Başkanı'na gidecek, doğrulayacaktır. Danışmanı, bu dönemki danışmanı, başkan danışmanı Lansing, Robert Lansing de Ahmet Rüstem Bey'in istenmeyen kişi ilan edilmesini teklif edecektir. Ancak Dışişleri Bakanı araya gelecektir. Rüstem Bey'in özür dilemesi halinde kalmasının daha faydalı olacağını, çünkü şimdiye kadar Osmanlı Devleti ile Amerika arasında bir problem olmadığına vurgu yapacaktır. Ahmet Rüstem Bey'e bu istek belirtilecektir. Yani özür dile ya da işte bu açıklamanın bir hata olduğunu belirt, kal denecektir. Ancak Ahmet Rüstem Bey kesinlikle geri adım atmayacaktır. Diyecektir ki dediklerimi sonuna kadar arkasındayım. Siyasi taamüllere uygun değil. Ancak Amerikan hükümeti de bu hadise karşısında tepkisiz kalması beni rahatsız etti diyecektir. Tabii bundan sonraki süreçte diyecektir ki ben izinli olarak ülkeme dönmek istiyorum diyecektir ve ülkeden ayrılacaktır. Yani kesinlikle istenmeyen kişi olmayacaktır. Daha sonra yaptığım araştırmada da belgelerde de Rüstem Bey mesela sefir maaşı almaya devam edecektir. Yani vazifesi bir nevi devam edecektir. Bu yönde girişimleri de vardır. Hiçbir belgede, hiçbir yazıda istenmeyen kişi ilan edildiğine dair bir belge ve bir kanıt yok. Mesela burada ilginç bir şeydir. Bu dönemde bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Rüstem Bey bu Türkiye aleyhtarı propagandaya karşı o dönemde ilginçtir bir karşı olarak bir propaganda filmi çekmek isteyecektir.
1: Propaganda filmi.
0: Propaganda filmi Amerikan sinemalarında gösterilmek üzere.
1: İyi.

0: Bu ilginçtir, oldukça ilginçtir. Hariciye Nazırı Said Halim Paşa'ya bir yazı yazacaktır, bütçe isteyecektir, para isteyecektir. Diyecektir ki benim kontrolünde olmak kaydıyla Türkiye lehine bir propaganda filmi çektirmek istiyorum. Bu 6 hafta süreyle Amerikan sinemalarında gösterilmesini teklif edecektir. Ancak o günkü şartlarda bu gerçekleşmeyecektir. Bu da ilginç bir anekdot olarak bundan da bahsedebiliriz. Yani Rüstem Bey'in böyle ilginç, güzel fikirleri de olduğunu söylemekte fayda var.
1: Kesinlikle hocam. Tabii yine notlarımızda Ahmet Rüstem Bey'in bir eseri var.
0: Evet.
1: Cihan Harbi ve Türk-Ermeni
0: Tabii.
1: meselesi.
0: Evet.
1: Bu bir kitap mı, makale
0: Bu
1: mi?
0: kitap Ermeni meselesiyle alakalı kaleme alınan ilk eserlerden
1: Evet,
0: birisidir.
1: yine Ramazan
0: Evet.
1: hocamın sorusunu da cevaplamış
0: Evet.
1: olalım
0: İlk
1: burada. Ermeni
0: eserlerden
1: meselesine
0: birisidir.
1: nasıl
0: Tabii.
1: bakıyor?
0: Ermeni meselesinde yine Türkiye tarafı bir tavır takınacaktır. Türk-Ermeni meselesiyle ilgili bu kitap esasında kaleme alınırken Enver Paşa'nın desteği vardır. Enver Paşa bu kitabı Ahmet Rüstem Bey'in bir nevi sponsor olacaktır. Ancak içine kesinlikle müdahale etmeyecektir. 600 liralık gibi bir ücret ödeyecektir. Bu kitaptan 10 bin adet basılacaktır. Yabancı devlet yetkililerine, parlamentarlara gönderecektir kitap. İki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Türk-Ermeni ilişkilerini ele alıyor. Rus konsolosluk raporları çerçevesinde burada yaşananları değerlendiriliyor. Yaşananların bir katliam olmadığını, yani bir soykırım olmadığından bahsediyor. Birinci bölüm böyle, ikinci bölüm ise belgelerden oluşuyor. Tabii Rüstem Bey bu kitabı yazarken, kaleme alırken mümkün olduğunca tarafsız olduğunu, olayları tarafsız şekilde ele aldığından bahsediyor. Ancak kitabın başında bu kalemi alırken Türk milletine olan saygı ve sevgisini, minnetini de belirtiyor. Ancak bütün diyecektir ki bütün açıklığıyla gerçek bilgilerden bahsettim diye
1: Evet.
0: yer verecektir kitabın başında.
1: Milli mücadeleye katılıyor mu Ahmet
0: Tabii
1: Rüstem Bey?
0: Ahmet Rüstem Bey esasında milli mücadelede ilk katılan, milli mücadelenin en başından itibaren yer alacaktır. Bu birçok kaynakta da yer alıyor. Gerek İngiliz kaynaklarında, gerek Osmanlı arşiv belgelerinde. İngiliz kaynaklarında ilginçtir. Big Four, Büyük Dörtlü, yani önde gelen dört isim arasında işte Rauf Orbay, işte Mustafa Kemal ve Ahmet Rüstem Bey'in de ismi geçiyor. Daha milli mücadelenin ne şekilde, yani kurtuluşun ne şekilde yapılacağı konusundaki tartışmaların devam ettiği dönemde İstanbul'da Ahmet Rüstem Bey de İstanbul işgal edildiği dönemde İstanbul'da. Bu dönemde daha sonraki süreçte milli mücadelenin ileri gelenleriyle de bu dönemdeki işte Rauf Bey, Rauf Orbay'la da irtibatta olacaktır. İstanbul'da çare tükendiğinde Anadolu'ya geçen ilk isimlerden birisi yine Ahmet Rüstem Bey olacaktır.
1: Hocam sizi çok konuşturduk. Biz solukların hakikaten üst üste. Lütfen suyunuzu için biraz ben de diğer soruma geçmiş olayım. Tabii Anadolu'ya geçiyor. İstanbul'dan Anadolu'ya. Mustafa Kemal Paşa ile bir çalışma mesaisi oluyor mu? Ya da bir diyalog gelişiyor mu?
0: Tabii Mustafa Kemal Paşa ile dediğim gibi Sivas'a Milli Mücadele Anadolu'ya geçtikten sonra Sivas'a ilk olarak Ankara üzerinden Sivas'a geliyor. Mustafa Kemal Paşa da kendisinin Anadolu'ya gelmesinden oldukça memnun ve Ahmet Rüstem Bey'i yanından ayrılmıyor. Hatta
1: Duymuş mu yani Mustafa Kemal Paşa
0: tabii
1: Ahmet
0: Ahmet
1: Rüstem Bey
0: Rüstem Bey,
1: nereden duymuş mesela?
0: Ahmet Rüstem Bey bilinen bir kişi esasında. Yazdıklarıyla, çizdikleriyle bilinmemesine imkan yok ve İstanbul'da bulunduğu süreçte

0: de milli mücadelenin önde gelen, daha sonraki süreçte önde gelen sima veriliyor da iletişim halinde. Tabii Mustafa daha Anadolu'ya geçmeden Ahmet Rüstem Bey'in geldiğini Kazım Karabekir'e yazdığı mektupta kendisinden büyük istifade etmeyi düşünüyoruz diye bahsedecektir. Ahmet Rüstem Bey'i bu bakımından büyük bir önem atfedecektir. Daha sonraki süreçte mesela heyeti temsiliye Sivas'tayken kendisiyle görüşecektir. Sivas'tan Ankara'ya heyeti temsiliyenin gittiği dönemde kendisiyle Ankara'ya giderken aynı otomobilde yer alacaktır. Ahmet Rüstem Bey işte Yaver'i, Rauf Orba yanlış hatırlamıyorsam dördü aynı otomobilde Ankara'ya gidecektir. Bu bakımından esasında Ahmet Rüstem Bey'i oldukça iyi ve görüşmelerinde işte Amerikalı işte Fransız yetkililerle görüşmelerde Ahmet Rüstem Bey bizzat yer alacaktır. Dil bilgisi ve diplomatik becerisi den istifade edilecektir. Bu dönemde aynı zamanda propaganda faaliyetlerinde Ahmet Rüstem Bey üstlenecektir. Yoğun bir şekilde propaganda faaliyetlerinden de kendisinden istifade edecektir.
1: Mustafa Kemal Paşa'ya düello teklif ettiği doğru mu hocam?
0: Evet, Mustafa Kemal Paşa'ya düello teklif ettiği büyük ihtimalle doğru diyeyim. Bununla alakalı, düello teklifiyle alakalı olarak tabii belgelere yani arşiv belgelerine da bir rastladığım bir şey yok. Ancak hatıratlar da var. Hatıratlar her ne kadar birincil kaynak olsa da Cumhuriyet tarihi çalışmalarında şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Ancak şöyle bir durum var. İki farklı kaynakta bu düello hadisesine rastladım. Birincisi Kazım Özalp'ın hatıralarında, Kazım Özalp'ın kaleme aldığı hatıralarda. Bir diğeri ise Müfit Kansu'nun hatıralarında yer alıyor. İki kaynakta düello hadisesinden bahsediyor, doğruluyor. Kazım Özalp bu düello teklifinin Bilecik taraflarında olduğundan bahsederken Müfit Kansu bununla alakalı yer bildirmiyor. Ancak benzer şeyleri anlatıyor. Müfit Kansu daha ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Müfit Kansu'yu temel alarak bu hadiseden bahsedecek olursak tabii bu dönemde özellikle milli mücadelenin yaşandığı Kurtuluş Savaşı'nın daha başı dediğimiz büyük bir sıkıntılı bir dönemde hadise gerçekleşiyor. Bu dönemde yemek ne olursanız olun, mebus da olsanız, heyeti temsiliye üyesi de olsanız yemek temin etmek, hele et gibi gıdalara ulaşmak zor. Bu dönemde işte bir gün yemekte pirzola çıkıyor ve yemekten sonra tatlı var. Ancak bu tatlı çok ender rastlanan bir şey. Hadise şöyle gerçekleşiyor. Yemek yeniyor. Et pirzola yandıktan sonra normalde yemek bitiyor ve sigaralar yakılıyor. Ahmet Rüstem Bey de.
1: Bu arada sağlığa zararlıdır.
0: Sağlığa zararlı. Parantez içinde belirtelim.
1: Parantez içinde
0: belirtelim. Sigara kullanmıyorum zaten karşıyımda. Tabii yemekten sonra sigara yakılıyor. Ahmet Rüstem Bey de Atatürk'te sigarayı seven bir insan. Ancak Mustafa Kemal Paşa uyarıyor Ahmet Rüstem Bey'i. Ahmet Rüstem Bey diyor, acele etme, sigara yakma diyor. Tabii Ahmet Rüstem Bey bozuluyor. Niye beni herkesin içerisinde
1: uyarıyorsun
0: uyarıyorsunuz Hı-hı. yüksek sesle Hı-hı. diyor. Yaklaşık 15 kişilik bir davetli var. Atatürk de diyor ki, ya yemekten sonra tatlı var, ondan dolayı işten kesilmesin Hı-hı. diye bu uyarıyı yaptım diyor. Ahmet Rüstem Bey buna da ikna olmuyor ve sofrayı terk ediyor. Kızıyor ve terk ediyor. Müfit Kansu, Atatürk diyor ki Müfit Kansu'ya git bakalım Ahmet Rüstem Bey niye böyle bir tepki verdi. Müfit Kansu Rüstem Bey'in yanına odasına gidiyor. Diyor Rüstem Bey niye böyle bir harekette bulundunuz, tepkide bulundunuz. Diyor ki Mustafa Kemal Paşa Atatürk diyor beni herkesin yanında diyor azarladı. Evet. Bu benim gururuma dokundu diyor. Ve bu işte

0: benim gururuma dokundu. Ben burada şerefimi kurtarmak durumundayım. Atatürk'ü düelloya davet ediyorum diyor. Kendisine söyle diyor.
1: Ne meraklı düello ya. Atatürk'le evet. de düello.
0: Müfit Kansu da diyor ki sen diyor Atatürk'ü öldürmek mi istiyorsun diyor. Hayır diyor. Benim amacım diyor ya yaralanmak ya ölmek ama diyor şerefimi kurtarmak diyor. Tabii Müfit Kansu ne yaptıysa ikna edemiyor. Durumu Mustafa Kemal Paşa Atatürk'e söylüyor. Atatürk gülümsüyor. Ama Ahmet Rüstem Bey'in de ciddi olduğunu farkında. O zaman Atatürk yine alaycı bir üslupla ben diyor modern bir silah olarak süpürge sopasını tercih ediyorum diyor. Git Ahmet Rüstem Bey'e söyle diyor. Ahmet Rüstem Bey buna bozuluyor.
1: Onu birkaç sopayla gün... döverin. Çok hoş.
0: Bozuluyor ve birkaç gün sonra ayrılıyor. Tabii bu hadisenin den sonra Ahmet Rüstem Bey milletvekilliğinden de istifa ediyor. İstifası da hatta bu dönemde mecliste yani meclis Ankara'daki meclis Haziran'da açılıyor. Eylül'de istifa dilekçesini Ahmet Rüstem Bey yazıyor. Mecliste de tartışma konusu oluyor. Kendisi de istifa dilekçesinde ben diyor Avrupa'ya gitmek istiyorum. Burada Türkiye lehine propaganda yapacağım. Kitap kaleme aldım. Bunu geliştireceğim. İngilizce ve Fransızca makaleler kaleme alacağım diye bir gerekçe öne sürüyor. Bu tabii mecliste de tartışmaya sebep oluyor. Kendisine izin verilmesi düşünülüyor. Ancak bir kısım milletvekili de bu istifa dilekçesini verdiyse istifasını kabul edelim diyor ve istifası kabul ediliyor ve milletvekilliği düşüyor. Ancak bundan sonraki süreçte Ahmet Rüstem Bey İtalya'da ve Avrupa'da Türkiye lehine propaganda yapacaktır. Makaleler kaleme alacaktır. Hatta Lozan görüşmelerine giden süreçte Lozan'da işte kapitülasyonlar meselesiyle ilgili bir kalem kitabı alacaktır. Yine Boğazlar durumuyla alakalı Türkiye lehine propaganda yapan bir Fransızca risale kaleme alacaktır. Bu iki risalede şimdiye kadar yayınlanmamıştı. Ancak biz kitap çalışmamızda bunu da bahsettik. Bu tabii bu faaliyet özellikle itiraf devletlerini rahatsız ediyor ama Türkiye lehine bu şekilde Rüstem Bey hizmet etmeye devam ediyor. Hı hı. Her ne kadar milletvekilinden ayrılsa da Atatürk'le ilişkisi bozulmuş gözükse de Atatürk kendisini destekleyecektir. Kendisine İtalya'da bulunduğu dönemde ödeme para gönderecektir. Maaşını işletecektir. Yani mümkün olduğunda destekleyecektir. Zaman zaman ödemesi gerçek geciktiğinde Rüstem Bey yine kızacak. Fevri hareketlerde bulunacaktır. Ancak Mustafa Kemal Paşa özellikle Ahmet Rüstem Bey son döneminde sağlık problemleri yaşayacaktır. Hastalığını tam olarak tespit edemesek de uzun süre devam eden bir hastalığı olduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal Paşa destekleyecektir kendisini.
1: Yakınlaşma oluyor mu daha sonra aralarında?
0: Daha sonraki süreçte kendisiyle hiç görüşmüyorlar. Çünkü Ahmet Rüstem Bey İstanbul'da, Atatürk ise Ankara'da, daha çok Ankara'da. Bundan dolayı şimdiye kadar hiçbir belgede görüştüklerine dair bir şey görmedim. Ama mektuplaştıklarını, yazıştıklarını tespit ettim. Cumhurbaşkanlığı arşivinde bununla alakalı belgelere ulaştım.
1: Türkiye'den ayrılıyor mu sonra peki?
0: Sonra şöyle.
1: Hasta
0: 1900 Eylül'den sonra Türkiye'den ayrılıyor. 1920 ile 23 yılları arasında ayrılıyor. Propaganda, Avrupa'da propaganda faaliyetlerinin devam ettiği dönemde. Ancak Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre önce Türkiye'ye dönüyor. Yani Ağustos 1923'te Türkiye'ye dönüyor. Avrupa'ya gidiyor zaman zaman tedavi maksadıyla gidiyor. Bu dönemde yine Türkiye lehine makaleler kaleme alıyor. Ancak 1923'ten vefat ettiği 1934 tarihine kadar ki süreç hakkında fazla bir yani resmi bir vazife almadığı için kendisinde özel hayatından bahsetmediği için bilgilerimiz sınırlı. Arkadaşlarının anlattıkları, işte Celal Nuri'nin anlattıkları, vefatı dolayısıyla kaleme alınan iki sayfalık bir yazı var. Burada görebiliyoruz ya da bu Atatürk'le yazışmalarındaki dağın ya da kaleme aldığı, bu dönemde kaleme aldığı makalelerden bilgi ediniyoruz. Ancak 1923-34 arasında ki özel hayatıyla, yaşamıyla alakalı bilgilerimiz sınırlı. Çünkü dediğim gibi duygusal olması, insanlarla ilişkilerini uzun süre sürdürememesi, çevresinde küs bir zümrenin oluşmasına da sebep olacaktır. Ailesiyle gerek kardeşleriyle gerek ailenin diğer fertleriyle de iletişim kurmadığını ya da şimdiye kadar yaptığım araştırmalarda bununla alakalı bir şeye rastlamadım. Yani ama iletişim kurmadığında bir gerçek, çünkü vefat ettiğinde cenazesine katılan kişilerin sayısı neredeyse bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde.
1: Nerede vefat ediyor?
0: Şişli Etfar Hastanesi'nde vefat edecektir.
1: Yani İstanbul'da bulunduğu tabii, süreçte.
0: Evet, İstanbul'da. İstanbul'a geldiğinde işte 1923'te bir süre Şişli'de oturacaktır. Daha sonra ölümüne, vefatına yakın tarihte Feriköy'e taşınacaktır. Ancak uzun süredir devam eden bir hastalığı var. Bu hastalıktan dolayı Şişli Etfar Hastanesi'nde tedavi görecek ve burada vefat edecektir.
1: Yaşı kaç?
0: Yaşı yanlış hatırlıyorum, 1972 yaşında diye hatırlıyorum, 72 yaşında vefat edecektir. Tabii ilginçtir mesela, mezarlığına da baktık, gittik hatta, mezar yeri de, mezarı da bulmak imkansız Feriköy'de. Daha sonra dediğimiz gibi ilişkisi sınırlı olduğu için mezar taşı olup olmadığını bile tespit edemedik. Benim mesela en çok dikkatimi çeken, kendisini devamlı yazan, okuyan bir insan olmasına rağmen iyi bir kütüphanesi olduğunu da biliyorum. Bu kitapların nereye gittiğinin, yazdıklarının, mesela şiir yazdığının bazı kaynak, Celal Nuri ileri bahsedecektir. Bu şiirlerin nereye gittiğini de hep benim kafamda soru işareti olarak kaldı. Eğer bununla ilgili bilgisi olan varsa bana ulaşırsan memnun olurum.
1: Evet, buradan da belki daha sonraki süreçte katkı sağlamış, sağlayacak bilgiler gelebilir. Evet. Buradan duyurmuş olalım. Tabii maddi bir miras bırakamıyor. Yani tabii, kitapları yok.
0: Esasında aile olarak oldukça zengin bir aile, ancak yokluk içerisinde vefat ediyor. Bir maaşı var. Bu maaşını yeterli olmuyor. Zaman zaman Atatürk tarafından destekleniyor. Maddi olarak yani bıraktığı bir şey yok.
1: Bir şey yok. Manevi mirasına ne diyorsunuz?
0: Manevi mirası olarak şunu söyleyebilirim. Yazdıkları, Türkiye'ye olan sevgisi, örnek bir kişilik teşkil ediyor. Yani etnik olarak Türk değil ama Türklüğü bir üst kimlik olarak kabul ediyor. Yani etnik olarak Türk olmayabilirsiniz ama Rüstem Bey'in bıraktığı miras bence en önemli miras. Türklüğü bir üst kimlik olarak görüyor. Ben Türk'üm demekten, bir üst kimlik olarak Türk'üm demekten çekinmiyor. Ve Türk tabirini bir etnik değil de bir üst kimlik olarak kabul ediyor. Bu bakımından da esasında örnek teşkil eden bir kişilik. Bence en önemli miras bu olduğunu söyleyebiliriz benim açımdan.
1: Peki hocam, tabii son dakikalarımıza giriyoruz, 2-3 dakika. Türk diplomasi tarihi çerçevesinde nasıl değerlendiriyorsunuz onun bütün bu diplomatik mücadelesini, davranışlarını, bulunduğu görevleri bütünlüğüyle sordum.
0: Tabii. Ahmet Rüstem Bey bulunduğu görev veri itibariyle hepsini mümkün olduğunca mükemmel şekilde yapmaya gayret ettiğini, ancak duygusal, aşırı duygusal bir yapıya sahip olduğundan kolayca öfkelenmesi, Rüstem Bey'in programın başında da bahsettik, daha üst makamlara, üst mevkilere yükselmesine mani oluyor, biliyor. Belki Rüstem Bey diplomat olmayıp şair yönünü ön plana çıkarsaydı bana göre hayatta belki onun için bir farklı bir kapı açılabilirdi diye düşünüyorum.
1: Bu, İyi bir şair misin sizce?
0: Şiirlerini görmedim ama bu kadar duygusal bir insan, duygularıyla hitap eden bir insanın bence iyi bir şair olduğunu da düşünüyorum. Çünkü dil bilgisi de üst
1: evet,
0: seviyede,
1: doğru.
0: Oldukça entelektüel, çok okuyan, Celal Nuri İleri gibi bir kişi de diyecektir ki kendisinden çok şey öğrendiğinden bahsedecek. Esasında bu önemli bir ipucudur Ahmet Rüstem Bey adına. Bu bakımdan ben iyi bir şiir yazacağını da yazdığını da düşünüyorum yani. Yazdığını
1: Evet
0: düşünüyorum.
1: Hocam. Çok kıymetli bir yayın oldu. Evet. Yayının sonuna geldik. Evet, elbette konuşacak çok şey var bu portreyle ilgili. Evet. Teşekkür ediyoruz
0: ben
1: bu anekdotlara, en azından önemli anekdotları bize aktardığınız için. Gerçekten bence izleyicilerimizin de merakını gıdıkladınız diye düşünüyorum. Evet. Ama daha da fazlasını öğrenmek isterlerse hocamın kalın kitabı burada.
0: Evet.
1: Detaylarını buradan hocamın kitabından da öğrenebilirler diyorum. Gerçekten sıra dışı bir zeka, sıra dışı bir zihin, sıra dışı bir diplomatı konuştuk bu akşam. Teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim
1: katkılarınız için. Değerli tarihseverler, gerçekten sıra dışı bir konu oldu. Ahmet Rüstem Bey hayatını, diplomatik katkılarını, Türk siyasi tarihine bıraktığı izleri anlamaya çalıştık. Kıymetli hocamla beraber teşekkür ediyoruz bu akşam. Bizi de yalnız bırakmadınız bu saate kadar. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. İstanbul'un en sevilen mekanlarından biri olan Enka Açık Hava Tiyatrosu yaz sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. 3 Temmuz'da gerçekleşecek olan açılış konserinin hemen ardından dop dolu bir program sanatseverleri bekliyor.

İstanbul'un en sevilen açık hava mekanlarından biri olan Enka Açık Hava Tiyatrosu, bu yazda dop dolu etkinlik programıyla yaz akşamlarını sanatla renklendirmeye hazırlanıyor.

Marka Açık Hava Tiyatrosu büyük bir heyecanla kapılarını yeniden açıyor. 3 Temmuz Cuma akşamı gerçekleşecek olan bu heyecanda açılışa Türk rock müziğinin en önemli gruplarından Mor ve Ötesi'nin akustik performansı damga vuracak. Bu akustik performans grubun 30 yıla yayılan müzikal yolculuğunun farklı dönemlerinden sevilen şarkılarını bu kez en yalın ve etkileyici halleriyle dinleyiciyle buluşturacak. Bu keyifli açılışın hemen ardından 21 Ağustos'a kadar devam edecek olan dolu dolu programda

0: Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yoğun programıyla Samsun'da gerçekleşen festivalin yeni durakları ise Sakarya ve Van.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Festival, bu yılın 7. durağı olan Samsun'da da heyecanı tüm Samsunlulara doyasıya yaşattı. Hafta boyunca dop dolu bir programa ev sahipliği yapan Samsun, premier gösterisiyle öne çıkan Kürk Mantolu Madonna, izleyicilerden yoğun ilgi gören Eyvah Nadir ve çok sesli performansıyla senfonik türküler ve rock konseriyle müzikseverleri bir araya getirdi. Festival programında sergilerden atölyelere uzanan etkinliklerse geçmişin izlerini günümüze taşıdı. Öyle ki festival kapsamında açılan sergiler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Samsun Müzesi'nde yer alan Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi, İslam kültür ve medeniyetinin manevi mirasını yansıtan eserleri sanatseverlerle buluştururken, Yaşayan Miras Samsun sergisi de kentin somut olmayan kültürel mirasını ve geleneksel zanaatlarını tanıttı. İlk Adım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Muhabbet sergisinde ise hat, teship, ebru ve minyatür gibi sanat dallarından seçkin eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün itibariyle Bursa'da başlayacak. Ardından Sakarya ve Van'da devam edecek.

0: Değerli izleyenler, bu haftada birbirinden başarılı yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Bu hafta Kırmızı Halı seyircilerini sinema salonlarında birbirinden farklı türde ve içerikte yapımlar bekliyor. 8 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada 3 başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Seven Dogs yapımı. Film, Interpol ajanı Halit El-Azazi ile küresel suç örgütü Seven Dogs'un eski üst düzey üyelerinden Gali Ebu Davud'un hikayesini konu alarak karşımıza çıkıyor. Orta Doğu'ya yayılması planlanan son derece tehlikeli yeni bir maddeyi durdurmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalan İki düşman, kendilerini dünyanın farklı şehirlerine uzanan ölümcül bir operasyonun içinde buluyor. Bir diğer filmimiz ise Sihirli Hayvanlar Okulu.
2: Sen de değil, sen hiç değilsin. Peki benim insanım nerede?
1: Miriam birkaç aylığına en yakın arkadaşı Aydan'ın yanına taşınır ve Winterstein okulunda okumaya başlar. Ancak Miriam'ın bilmediği önemli bir sır vardır. Bu okulda konuşabilen sihirli hayvanlar yaşamaktadır.
2: Konuşmak mı? Zıplarım fırlarım aynı zamanda otururum bile. Duymadın mı? Ben senin mucize hayvanınım.
1: İlk gününde Fitzgeraldo adlı sevimli bir sihirli hayvanla eşleşen Miriam, kendini büyülü bir maceranın içinde bulur. Ancak okul kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve onu kurtarmanın tek yolu büyük okul yarışmasını kazanmaktır. Üstelik Miriam'ın eski okulu da yarışmadadır.
3: Ben Kaspar, Madagaskarlı.
4: Aman be, ne ahmak ama.
5: Çocuğumuz için...

0: Son çağrı.
1: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
2: Uzun zaman olmuştu.
3: Dikkat çeken bir diğer filmse Derin Kabus yapımı.
4: Kalkış izni verildi.
5: Lütfen bu mesaja önem verin.
3: Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu'na korkunç bir acil iniş yapmak zorunda kalır.
5: Türbülans durumlarına karşı lütfen emniyet kemerinizi bağlı tutun. Kabin basıncını kaybederseniz oksijen maskeleri...
3: Hayatta kalan yolcular, mercanlığa saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalabilmek için büyük bir mücadele başlar.
6: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu tasarımcı ve sanatçı Sergen Şehitoğlu. Kendisiyle hem tasarım yolculuğuna dair hem de sanat yolculuğuna dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Dedikten hemen sonra merhabalar.
7: Merhabalar.
6: Nasılsınız?
7: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
6: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki buradasınız. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız. Çok mutluyuz. Sağ olun, var olun.
7: Benim için de aynı şekilde. İyi ki davet ettiniz.
6: Sanat ve tasarım sizin için ne demek? Kavramsal olarak bu iki kelimenin sizdeki karşılığı nedir? Klişe ama böyle bir girizgah yapmak isterim. Lütfen buyurun.
7: Ben öncelikle sanatçıyım. 2010 yılından itibaren sergiler düzenliyorum. Kitaplarım var ve benim ana kimliğimi sanat üretmek oluşturuyor aslında. Tasarım ise buna daha sonradan eklenmeden sanırım yaklaşık 6 yıldır yaptığım bir eylem. Benim için çok net ayrımları var bunların. Sanat alanında çok özgürüm tabii ki. Ama tasarım alanında her zaman işin içinde markalar, faydalar, başka karar vericiler de var. Dolayısıyla bu benim için çok net bir ayrım. İkisini birbirine karıştırmıyorum. Tasarım üretirken de çok egomu da ön plana almıyorum bu yüzden. Ama sanat alanında dediğim gibi başından sonuna kadar tamamen özgür olduğum, kendi yapmak istediklerimi, kendi göstermek istediklerimi kurguladığım ve faydanın o kadar acil olmadığı bir alan. Dolayısıyla evet, ikisi de bunların yaratıcı, estetik kararları olan etkinlikler ama benim için çok net ayrımları var.
6: Tasarımı biraz daha mesleki bir yere koyup sanatçılığı da daha özgür ve kişisel bir yere konumlandırabilir miyiz?
7: Tasarım çok daha kolektif bir iş. Yani her çalıştığımız markanın bir defa kendi yapısı var, DNA'sı var, geçmişinden gelen kodları var. O markanın şu anda istediği bir vizyon var, oluşturmak istediği. Benim onlarla ilgili görüşlerim var. Benim onların daha sonra nasıl bir marka olmaları ile ilgili hayallerim var. Ve beklenen ortada bir fayda var. Şu anda ne elde etmek istediğimizle ilgili. Ayrıca bunun dışında da global olarak dönemin gerektirdikleri var. Dönemin hip olan durumları var. Ve bunların hepsi beraber o tasarımı oluşturuyor. Sanat böyle değil. Sanatın en önemli avantajlarından biri, çok uzun süreye atabilirsiniz oradaki tırnak içindeki başarıyı. Yani bir sergi yaparsınız ya da bir kitap yaparsınız ve dersiniz ki ya bunu kimse anlamadı ama 50 yıl sonra anlayacaklar. Böyle bir avantaj.
6: Uzun vadeli bir süreç aslında.
7: Bu belki doğru değildir. Belki gerçekten 50 yıl sonra da anlaşılmayacaktır ama bunu diyebilirsiniz kendi kendinize. Bu her zaman sizin içinizi rahatlatacak bir düşünce. Ama tasarımda böyle bir şey yok. O bir iş. Ve onun karşılığını şimdi almamız gerekiyor gerçekten. Dolayısıyla bunlar çok ayrı iki alan benim için.
6: Gayet iyi anladım. Peki tüm bunlara ilk olarak ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Tarihsel olarak baktığımızda bir tarih verebilir misiniz?
7: Veremem. Çok ilginç benim. Ben aslında çünkü makine mühendisliği mezunuyum. Ama o işi hiç yapmadım iş olarak. Üniversitede de böyle kulüplerde de başlamadı benim sanatla ilgim. Üniversiteden sonra fotoğrafla ilgilenmeye başladım ve bu ilgi gitgide arttı aslında. Yani bu ne zaman denk geliyor? Herhalde 2006-2007 seneleri olması lazım. Dediğim gibi ilk sergimi biliyorum 2010 yılında, çünkü o zaman İstanbul Avrupa Kültür Başkenti'ydi ve onun içinde olduğu bir sergi açmıştım.
6: Yani 2010 yılına tekabül
7: ediyor. 2010 yılına tekabül ediyor. Evet, o ilk sergiydi ve ondan sonra onu diğer sergiler izledi.
6: Biraz daha somut devam edecek olduğumuzda, eser çıktı, ürün adı neyse, nasıl işler yapıyorsunuz? Nasıl seyircilerimizi de bilgilendirmek adına biraz bunlardan bahsedersek mutlu oluruz.
7: Tabii ki aslında fotoğraf temelli benim üretimlerim. İlk sergide fotoğraf üzerineydi. Ben yavaş yavaş makineyle, fotoğraf makinesiyle elde edilen görsellerden internet tabanlı, veri tabanlı görsellere kaydım. Bunlar üzerine işte ürettim. Daha sonra bunları video, heykel, yerleştirme gibi işler ya da yazı

0: temelli işler takip etti. Şu anda da genel olarak aslında kavramsal ve çağdaş sanat olarak bunu isimlendirebilirim. Hı. Belirli bir mecra ya da medyum yok. Yani tek bir şey üzerinde değil. Şu anki sergim de mesela içinde hem yerleştirmeyi hem videoyu hem fotoğrafları barındırıyor. Bu benim genel olarak da kullandığım, yani alışık olduğum teknikler var. Ama bunlar bir tane değiller. Her sergide, her fikirde hangisi gerekiyorsa, benim için hangi mecrada bunu sunmak daha uygunsa, fikre uygunsa onu kullanıyorum.
1: Bu soruyu cevaplamak belki zor olabilir. Sormasında da bazıları yanlış da anlıyor belki ama ben kıymetli buluyorum üreticilere Lütfen. Bu soruyu sormayı. Üslubunuzu pratik, teknik, içerik, tat, doku, duygu olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Yani siz kendi eserlerinize nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bir perspektifle yorumluyorsunuz, merak ediyorum.
0: Çok benim sevdiğim bir soru bu. Hı-hı. Çünkü genelde alışkanlık olarak da üslup dendiğinde baktığımızda okuduğumuz görsel bir şeyden ilk anlıyoruz. Fakat benim çok çeşitli olduğu için üretimlerim, medyum olarak da çok çeşitli olduğu için böyle bir göze hemen gelen bir üslup söz konusu değil. Fakat bunu hem duyduklarımdan hem kendi değerlendiklerimden anlıyorum ki, yani yaklaşık 16 yıldır sergiler yapıyorum. Yaklaşımımla ilgili bence bana ait olan bir üslup var. Yani nasıl bir konuya nasıl yaklaştığım, o konuyu nasıl çalıştığım ve onu nasıl bir sonuca erdirdiğimle ilgili bence ben tanındığını düşünüyorum.
1: Çok güzel.
0: O işlerin benle ilgili olduğunu.
1: Bunu açık bir şekilde ve kendinden emin bir şekilde söyleyebiliyor olmak bence çok kıymetli. Yanlış anlaşılmaya da müsait değil gibi hissediyorum. Haksız mıyım?
0: Evet, bence net çünkü bu. Hani bunu yanlış anlamayın. Yani ukalalık olarak bir söz konusu değil. Çünkü hani iyi, olumlu bir şey olarak söylemiyorum ama bence yaklaşımım belirli. Çünkü çok matematik ve veri temelli bir yaklaşımla çalışıyorum. İlham, rastlantısallık ya da işte aşırı yetenek ve benzeri şeyler benim işlerimde yoklar aslında. Hı hı. Sanki bir nedenler bütününden çıkabilecek zorunlu sonuçları sunuyor gibi davranıyorum. Bunun içinde de olabildiğince haklandıramayacağım şeyleri elemeye çalışıyorum. Dolayısıyla çok matematik temelli bir yapı bu. O yüzden de buradan üslubumu okuyabiliyorum ve okunabileceğini düşünüyorum.
1: Gayet iyi anladım. Çok güzel bir özet ve yanıt oldu. Teşekkür ederim. Dedikten hemen sonra tasarım meselesine gelmek istiyorum tekrar Lütfen. Müsaadenizle. Lütfen. Anlamlı bir boşluk ya da tasarımsızlık da aslında tasarıma hizmet eden bir şey olarak yorumluyorum ben. Yani tasarıma nereden baktığınız, nasıl ele aldığınız, teknik ve içerik olarak bunu nasıl yorumladığınız tasarımcının kendisiyle ilgili bir şey ama hocam ne demek bu tasarım meselesini biraz girdiğimizde neler söylemek istersiniz?
0: Tasarım çok kapsamlı bir alan. Yani içinde yaratıcı bütün edimleri barındırıyor. Hatta sanatı da tasarımın içine almamız olası aslında. Bunlar çeşitli estetik çıktıları olan insan etkinlikleri. Hepsini birinin altında toparlayabiliriz. Çok da zor olmaz bunu yapmamız. Ama gitgide zaman geçtikçe bunların hepsi birbirinden çeşitli şekillerle ayrılmışlar. Yani sanat ayrılmış, tasarım ayrılmış, zanaat de ayrılmış. Hı hı. Bunların hepsi birbirine çok yakınlar. Aralarında çok küçük farklar var. Ben bununla ilgili ders de verdiğim için hı hı. bazı kurumlarda mesela nedir? Zanaat dediğimiz zaman çoklukla aynısını yapmaya devam etme kısmının ağır bastığını anlarız. Yani bunlar böyle çok keskin ayrımlar olmak zorunda değiller. Birbirinin içine geçen kümeler gibi düşünün ama hepsinin küçük farkları var. Demin dediğim gibi tasarımın farkı dışarıdan çok karar ve yorum almaya açık olması. Sanatın farkı buna olan kapalılığı, daha öznel olması. Zanaatin farkıysa sıklıkla aynı şeyi yapmaya devam etme becerisine dahil olması. Çünkü tasarımda bunu yapmazsınız. Hı-hı. Aynı şeyi tekrar tekrar yapmazsınız. Her seferinde farklı bir uygulama ortaya koymaya çalışırsınız. Bunlar birbirlerinin içinde olan, hepsinin içinde estetik öğelerin olduğu, Hı-hı. hepsinin içinde göze hoş gelmelerin, arka planda bir yaratıcı insan etkinliğinin olduğu etkinlikler. Ama dediğim gibi bence küçük farkları var şu an için.
1: Gayet iyi anladım. Siz de bütün bu konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde sergiler açıyorsunuz. Çok anlamlı, güzel sergiler yapıyorsunuz. Tebrik ederim yıllardır süregelen üretimleriniz karşılığında. Sergi açmak bir sanatçı için neden önemli? Diyelim ve hani serginizin, son serginizin adını ve mekanını da anarsak çok mutlu oluruz.
0: Tabii şu anki sergim Çatallanan Yollar. Sanatoryum'da sergileniyor Karaköy'de. 18 Temmuz'a kadar sergi açık. Sergi açmak neden önemli? Çünkü

0: sanatçılar çalışmaya devam ediyorlar. Hı hı. Yani sergi bitecek, işte 18 Temmuz'da bitecek. Ben 19 Temmuz'da tekrar bu konular üzerine ya da başka konular üzerine çalışmaya devam edeceğim. Ama bunların, ben şu şekilde görüyorum sergileri, belli zamanlarda çıktılar alıyoruz aslında. Yani deniyor ki evet şu anda Sergen Şehitoğlu neler üretiyor, hı hı. hadi hep beraber bir bakalım. O sırada bir ara veriyoruz, çıktılar alıyoruz. Hep beraber üzerine düşünüyoruz. Bu sergide de öyle oluyor gerçekten. Hı-hı. Ben kendi yaptıklarıma bir dışarıdan bakıyorum. Çünkü sanatın en temel farkı aslında sunum ağırlıklı olması. Yani Hı-hı. hele özellikle kavramsal sanatla ilgileniyorsanız, ortada kavram ve fikir bu kadar baskınsa, bu bir araştırma çıktısından nerede farklılaşıyor? Sunumuyla farklılaşıyor. Hı-hı. Yani sanatta bunu göze hoş gelen bir şekilde ya da göze hoş gelmeyen bir şekilde, ama gözle, estetikle ilgili bir şekilde sunmanız gerekiyor. Bunu sunmak ve sonra ona dışarıdan bakmak, hep beraber üzerine düşünmek bence sergilerin en önemli kısmı. Özellikle bu sergide ben bunun izleyiciye, diyaloğa çok açık bir sergi olduğunu düşünüyorum. Bunu açtığım günden itibaren de fark ediyorum. Çünkü işte serginin adını aldığı metin Jorge Luis Borges'in Yolları Çatallanan Bahçe adlı hikayesi. Sergi bu yazardan çok etkileniyor. Ben çok etkilendiğim bir yazar çünkü. Oradan çok fazla konu var içinde ve serginin açıldığı günden itibaren de çeşitli metinler geliyor bana. Instagram'dan ya da başka kaynaklardan kitap önerileri geliyor. Dolayısıyla benim için de düşünce dünyam zenginleşiyor böylece. Hatta bu kaynakları da derleyip topluyorum. Yani bundan sonra neler okuyayım, bunun üzerine böyle de bir şey varmış, böyle bir yazı varmış gibi. Tam sergi bu. Bu
1: çok
0: işe
1: güzel.
0: Yarıyor.
1: Hem interaktif sana izleyicilerle diyalog kurduğu için, aynı zamanda atıflarla da, güçlü kaynaklara atıfta bulunan bir sergi. Ben görmedim, kusura bakmayın. Görmek için sabırsızlanıyorum
0: sizin
1: bu anlatımlarınız haricinde beraber. Değerli hocam, bir sanatçı üslup, teknik, doku ya da işte duygu sorunu yaşıyorsa, özellikle üslup sorunu yaşıyorsa, ama başarılı bir sanatçı ama üslup sorunu yaşıyor, üretim sorunu yaşıyor, disiplin sorunu yaşıyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir sizce? Yani kendisine hangi soruyu sormadığı için böyle bir sorunla karşı karşıyadır? Bu konudaki tartışmamızı merak ediyorum. Lütfen buyurun.
0: Ben burada hiç haddimi aşmadan bir cevap vereyim. Lütfen. Kendi üzerimden bir cevap vereyim. Ben beni tanıdığında bir insanın işlerimi çok rahat evet diyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla görsel üretildi. Bugüne kadar. Çok fazla sanat eseri üretildi. Çok fazla tasarım üretildi. Ama hikayeler bitmiyor bir türlü. Yani bunun bir sonu yok. Çünkü her kişi aslında kendine özgü. Hem kendisiyle, hem DNA'sıyla, hem de hikayesiyle. Dolayısıyla kendiyle beraber bir şey ürettiğinde, kendi yolculuğunun içinde ürettiğinde gerçekten, bunun mutlaka bir üsluba, bir ayrık yola dönüşeceğini düşünüyorum ben. Yoksa böyle olmasaydı çoktan herkes üretmeyi bırakırdı. Yani binlerce çok iyi sanatçı geldi ve ben kendi özelimde söyleyeyim, onları geçmekle ilgili bir şey değil sanat üretmek aslında.
1: Kesinlikle.
0: Sadece kendimizi göstermek, ne düşündüğümüzü göstermekle ilgili. Yani dediğim gibi benim sergilerim, benim okuduklarımla, düşündüklerimle ilgili aslında. Başka bir şey yapmıyorum ben. Hani böyle yapsak daha iyi olur, bu daha çok ilgi çeker. Ya, naçizane çok iyi biliyoruz bu kodları zaten hepimiz. Yani bütün sanatla ilgilenen insanlar neyin dikkat çekici olacağını, neyin tırnak içinde sansasyon yaratacağını çok iyi biliyorlar. Ama benim her zaman derdim benle ilgili olması. Yani beni tanıyan insanlar bu sergiye geldiklerinde tanıdıkları biriyle karşılaşıyorlar. Onlar için çok yabancı bir durum değil. Bu benim için de çok önemli. O zaman çok rahat sergi üzerine konuşabiliyorum. İşlerim üzerine çok rahat anlatabiliyorum her şeyi. Hiç kaçıracağım bir cümle olmuyor içinden. Bence bu yavaş yavaş, hemen olmasa da, ya bu üslubu illa bizim görsel olarak tekrar eden şey olarak algılamamız gerekmiyor. Bence sanat da öyle bir şey. Sanat bir yaklaşım biçiminin adı aslında. Üretilen şeyin adı değil. Bir şeye nasıl yaklaştığınızla ilgili. Yani oradaki alt metinler, yaklaşım, bakış açısı, bunlar zaten üsluba dönüşecektir bence zaman içinde.
1: Doğru soruları sormak gerekiyor ya da doğru bir
0: kendinize,
1: samimiyetle yaklaşmak gerekiyor.
0: Kendinize doğru soruları bence önce. Yani bu çok önemli. Evet, ben de yani işler üretirken de hep kendime dönüp bazı sorular soruyorum. Yani bu
1: Kaçınılmaz.
0: Evet, bu seninle ilgili mi gerçekten? Hı-hı. Bu ilgi alanının içinde mi?
1: Yapmak istediğin şey gerçekten bu mu?
0: Yapmak istediğin şey gerçekten bu mu? Göstermek istediğin gerçekten bu mu? Bunu tam haklandırabilecek misin? Yani hı-hı, o savunmayı mutlaka yapmam gerekiyor kendime. Emin olduğum zaman o zaman gösteriyorum.
1: Ben sinema için de aynı şeyi düşünüyorum. Bir sanatçının ya da bir yönetmenin ya da bir senaristin dünyanın en iyi filmini çekmekten daha çok kaygısı benim meselemle, benim derdimle, benim sorunumla ve benim izletmek istediğim, göstermek istediğim şey neye odaklanmalı. Sizin de verdiğiniz cevap aslında buna paraleldi.
0: Evet, çok... ya bu serginin açılışına da çok hoşuma giden bir şey olmuştu. Beni çok önceden beri, ilk işlerimden beri tanıyan bir müzenin direktörü bana mesaj attı açılış sonrasında. Dedi ki yani bundan önceki 15 yıl gözümün önünden geçmiş gibi oldu bu sergide. Hani seninle beraber o ilk tanıştığımızdan itibaren bu beni çok mutlu etti gerçekten. Hı-hı. Hem o insanlarla bir aile gibi oluyorsunuz. Hı-hı. Sanat dünyası böyle bir şey. Çok tatlı ve iyi insanların olduğu küçük bir camia. Hem de bunun okunması tam demin dediğinizle ilgili. Yani bunun gerçekten benim okuyamadığım bir yerden gören insanların okuması benim çok hoşuma gitti. Ben de öyle düşünüyorum ama.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Lütfen bu sorumu bir reçete olarak algılamayın. Genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce onlar kendilerine hangi soruları sorduktan sonra bu yola baş koymalılar? Kısaca rica ediyorum. Lütfen buyurun.
0: Burada yine haddimi aşmadan cevap vereceğim ama bununla ilgili bir cevabım var. Sanat üretmek çok zor bir şey. Gerçekten. Sanat üretmeye devam etmek de çok zor bir şey. Sanat okullarından çıkan öğrencilerin 5 yıl içinde ya da 10 yıl içinde sanat üretmeye devam etme oranları çok düşük. Dolayısıyla ben ilk olarak onların buna devam edecek bir hayat oluşturmalarını öneriyorum onlara. Bu maddi sıkıntılarını çözecek bir yol bulmak olabilir. Bunu içine alacak yani iş hayatlarını buna göre ayarlamalarını gerektirebilir. Ben hep bu şekilde yaptım. Yani sanat üretimimi zorunlu halde tutmayacak şekilde başka bir yerlerden de hayatımı idame ettirebilecek ve bu tarafı mümkün olduğunca özgür bırakacak bir yapı oluşturmak istedim. Hı hı. Çünkü bu özellikle genç olduğunuzda ki ben kendimi de hala genç bir sanatçı olarak görüyorum.
1: Lütfen.
0: Özellikle sanat üretimi anlamında istediğiniz zaman başka bir yola geçmeniz gerekiyor. Bu benim fikrim. Hı hı. Yani aynı şey bazen çok ilgi görebilir, çok talep görebilir. Bu sizin için maddi manevi çok bir başarı getirebilir. Ama onun artık tükendiğini hissettiğiniz anda sizin samimi üretiminizin bence başka bir yola özgürce geçebiliyor olmanız lazım. Bu da başka imkanların sağlanmasıyla ilgili. Çünkü orayı yapmadığımızda deneyemiyoruz. Hı hı. Deneyemezsek de yeni şeyler çıkmıyor. Ben bir sanatçının yeni sergisini merak etmek istiyorum. Kendi akranlarımda da, kendi arkadaşlarım için de bu böyle. Ya acaba ne geliyor? Ama aynısını 1, 2, 3, 4 üretmek bence boşa harcanmış oluyor. Yani gayet kusuruma yani bakmasınlar. O potansiyellerin, o hayatların kendi ya yani çünkü sanatı kendimiz için yapıyoruz yani ilk başta. Hı hı. Yani biz ne üreteceğiz kendimizi de merak ediyoruz. Buna ket vurmamak lazım.
1: Değerli Sergen Bey, çok kısa ama dolu dolu herkesi yakından uzaktan bir şekilde ilgilendirecek çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Benim için de.
1: Katılımınızdan, Kırmızı Halı'da olmanızdan dolayı da çok mutluyuz. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Çok teşekkür ederim. Sergiye sizi ve herkesi bekliyorum.
1: Çok teşekkür
0: ediyoruz. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun, var olun.
0: Sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Türk sinemasında bazı filmler vardır ki onları yalnızca hikayeleriyle değil, bıraktıkları duyguyla hatırlarız. Memduh Ün'ün 1971 tarihli Üç Arkadaşı da bu filmlerden biridir. İlk bakışta tipik bir Yeşilçam melodramı gibi görünür. Yoksulluk, fedakarlık, imkansız bir aşk ve gözyaşına açık bir hikaye. Ancak film bu tanıdık malzemeyi beklenmedik içtenlikle işleyerek sıradan bir melodramın ötesine geçmeyi başarır. Sinema tarihimizde özel bir yere sahip olan film, yönetmen tarafından iki kez çekilmiştir. İlki 1958 yılında Fikret Hakan ve Muhterem Nur'un başrollerini paylaştığı siyah beyaz bir klasik olarak, ikincisi ise 1971'de dönemin ruhuna uygun biçimde renkli ve yeni bir kadroyla seyirciyle buluşmuştur. Hikaye İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan 3 yakın arkadaşın etrafında şekillenir. Yoksul bir hayat süren bu insanlar tesadüfen karşılaştıkları kör bir genç kızın kaderine dokunmaya ve onun gözlerini açtırabilmek için ameliyat parası bulmaya karar verirler. Ancak bunu nasıl başaracak, o kadar parayı nereden bulacaklardır? Filmin merkezinde kör bir genç kızın yeniden görebilmesi için verilen mücadeleden çok, insanların hiçbir çıkar beklemeden birbirleri için ne kadar fedakarlık yapabilecekleri sorusu vardır filmin merkezinde. Memduh Ün sinemasını sıradan melodramlardan ayıran özellik, duyguyu sömürmeden anlatabilmesidir. Hikaye, yoksulluk, fedakarlık ve gözyaşı gibi Yeşilçam'ın tanıdık unsurlarını taşısa da bunların üzerine öyle sahici bir dostluk duygusu kurar ki seyirci kişileri değil insanlığı hisseder. Tabii sevdiğimiz oyuncuları gençliklerinin en parlak dönemlerinde izlemek bu filmi daha da özel kılıyor. Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'in etkileyici performansları filme ayrı bir değer katıyor. Canlandırdıkları kişilerde yalnızca film öyküsünün kahramanlarını değil, eski mahalle kültürünü, komşuluğu ve insan ilişkilerindeki samimiyeti de görürüz. Müşfik Kenter ve Halit Akçatepe'nin dostluğu ve sıcaklığı yansıtan rolleri ise bu atmosferi daha da güçlendirir. Üç arkadaşın bugün hala sevilmesinin nedeni de budur. Film, modern sinemanın karanlık gerçekliği yerine merhameti ve umudu öne çıkarır. Evet, bir melodramdır, tesadüflerle ilerler, duyguları büyütür ve zaman zaman gözyaşına yaslanır. Ancak bunu yaparken insan duygularını ciddiye alır film. Büyük imkansızlıklar içinde çekilen kimi Yeşilçam filmleri çoğu zaman teknik açıdan kusursuz yapımlardan daha fazla insanlık ve samimiyet taşır. Üç arkadaş yalnızca bir melodram klasiği değil, dostluğun, dayanışmanın ve kaybolan mahalle ruhunun sinemadaki en sıcak hatıralarından biridir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Alın'ın kültür, sanat ve sinema gündemiyle sizlerle birlikteydik. Aynı zamanda değerli bir konuğumuz da bize eşlik etti. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Sadece telefona bakıyordum.
3: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
4: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
3: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
4: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
2: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
4: Ben o gün şanslıydım.
5: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'da insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler, karışık. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda sizin çok sevdiğiniz, benim de şeref duyduğum, ağırlamaktan şeref duyduğum kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Şimdi sevgili Özdemir Erdoğan'a hiç şimdiye kadar sormadığım bir soruyu sorsam, en zor soruyla açsam, desem ki sanatçı, kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan Araf'tan.
1: Bu üçüncü defadır geliyorum biliyorsun. buraya.
0: Bir değişiklik oldu mu Araf durumunda?
1: Yok, görünüşe göre bir şey yok.
0: Yani Araf şöyle kıymetli Özdemir abimiz. Yeterince özgür müyüz? Yeterince mutlu muyuz? Yeterince iyi miyiz? Durumunun sorulandırılmış hali diyelim bu Araf'ta mısınız sorusu.
1: Güzel. Yani ben de onun için geliyorum zaten buraya. Yani
0: hiç öyle bir ikilemde kaldınız mı?
1: Hayır. Yani Esra Elönü'nün ortaya koyduğu ortamı ben seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bana çok hep değişik gelmiştir Esra.
0: Öyle mi?
1: Evet. O bakımdan da onun istekleri ve davetliliğine her zaman icabet ettim.
0: Çok teşekkür ederim kıymetli Özdemir Erdoğan'la. Ben de gerçekten şeref duyuyorum. Kırmadınız, geldiniz. Şöyle söyleyelim. Şu anda ne yapıyoruz? İyi miyiz? Mutlu muyuz? Nasıl gidiyor hayat diye başlayalım.
1: Çalışıyorum. Yani Cenab-ı Allah bana güç, kuvvet verdikçe, enerji verdikçe, elim ayağım tuttuğu kadar, sıhhatim müsaade ettiği kadar çalışmaya devam ediyorum. Ve mümkün olduğu kadar kendimi dış etkilerden korumaya çalışıyorum. Beni strese sokacak, elektriğimi bozacak olaylardan mümkün olduğu kadar kaçıyorum. Ve böyle bir ortamı uzaktan da koklasam hemen çalışmaya başlıyorum. Elime gitar alıyorum. O bana rehabilite de sağlıyor. Evet. Yani oturuyorum. Eski şiirlerim, yarım kalmış şiirleri çözmeye çalışıyorum filan. Ne yapabilirim filan diye. Şimdi bana diyorlar ki ya 86 yaşında bir adam hala albüm çıkartıyor. Yani bu nasıl bir şey? Bu işte bu. Yani devamlı çalışmak. Başka beni kurtaracak başka hiçbir şey yok. Ben sıkıldıkça, üzüldükçe, efendim etkilendikçe hemen elime gitarı alıyorum, başlıyorum çalışmaya.
0: Peki şöyle sorsak, desem ki sanatçı Özdemir Erdoğan hayatındaki en büyük kırılmayı, yüzleşmeyi ne zaman yaşadı diye sorsam?
1: Yani kırılmalar bende çok.
0: Kırılmalar, değişiklikler.
1: Yani bir sürü şeyler var. Yani mesela benim yaşadığım devirlerde ben ilk torunum, ailenin ilk torunu.
0: Evet.
1: Peder şahi bir aile. Evet. Ve beni annemden babamdan ayırmışlar.
0: Neden?
1: Biz daha iyi bakarız diye. Babam çünkü memur. Değişik yerlerde çalışıyor falan. İstanbul dışında görev alıyor zaman zaman. Biz bu çocuğa daha iyi bakarız diye almışlar. Ve ideal şu. Benim dedemin 3 tane erkek çocuğu var. Biri ikiz, biri de tek. Okumamışlar dedemin istediği gibi. Dedem hariciyeci. Eve para gönderiyor. Evdekiler çocukları yetiştirsinler diye. Ama maalesef onları yetiştirecek bir kapasite söz konusu değil. Ve çocuklar da başarılı olamıyorlar. Dedemin istediği gibi. Şimdi birdenbire ben bir erkek çocuk doğdu. Bütün ümit bende.
0: Ne güzel.
1: Ama şöyle bir şey var ki çocuk okumuyor. Çocuk müzik.
0: Ha, onların istediği gibi okumuyor.
1: Yani okusun adam olsun hadisesi var ya o günlerde. Yani okusun adam olsun. Okumuyor adam. Şu adam. Sadece dedemin kütüphanesindeki tarihi ve edebi kitapları okuyor. Başka hiçbir şeye ilgi duymuyor. Başarılı da bir fen tarafı yok. Efendime söyleyeyim. Ve işte sünnetim yapıldı. Ve sünnetten sonra dedem benden ümidini kesti. Ve annemin babamın yanına verdi.
0: Ha, asıl o çocukluk zamanlarını dedenizin yanında geçti.
1: Dedemin ve babaannemin evinde.
0: Ama üzdü sizi haklı olarak.
1: Üzmedi. Hayır, bilakis son derece mutluydum. Yani
0: bir ayrılık
1: mutluydum
0: var ya.
1: Ama iyi yetişmedim. Yani bir kere hani şimdi anne babalar falan filan hani bu çocuk nereye kabiliyeti var, nedir, nasıl yetiştirelim falan filan diye kafa yoruyorlar. O devirde öyle bir şey yok. Hüdayin abid. Hani tavuk besler gibi atıyorsun arpayı işte gıdası, üstü başı bilmem ne falan filan. Ondan sonra işte şey öyle tavuk su içer Allah'a bakar. Bütün hadise bu. Mesela Galatasaray Lisesi'nde beni imtihana soktular. Hiçbir hazırlık yapmadan ben ilkokuldaki işte ne biliyorsam o imtihana girdim ve çaktım. Yani başarılı olamadım. Bunu gören dedem de belirli bir zaman sonra bunda da iş yok. Bu şey, bu böyle bir de üstelik ben böyle şarkılar, türküler falan filan söylüyorum toplantılarda falan filan. Aa bu nereden çıktı filan böyle.
0: Ne kadar zor değil mi?
1: Dedemin babamın annemin yanına verdiler. Orada ikinci sıkıntı başladı. Çünkü bir kız kardeşim var. Evin çocuğu o. Ben sonradan geldim. Ne ben onlara anneme babama intibak edebildim ne de onlar bana intibak edebildiler. Bakın bu ikinci kırılma.
0: Tabii.
1: Anlatabiliyor muyum? Sonra ben müzisyen olmaya karar verdim okulda. Beni bir tek şey anladı. Bir tarih hocam vardı. Hatta çok enteresan onu anlatayım.
0: Tabii.
1: Ben 2 sene çaktım 9. sınıfta. Sonradan bir gazetecilik ve ticaret özel okulu açıldı. Suadiye'de. Karşı tarafta Kadıköy tarafında. Yani okur musun dedi babam. Memur. Ay sonunu zor getiriyoruz falan böyle bir vaziyette. Ben de okurum dedim yani. Okulun ilk taksit parasını bana verdi. Kendisi memur. Ben o taksidi yatırdım. Okula girdim. Ah sınıfa bir girdim ki bütün eski şeyler... Arkadaşlar orada ne haber? İyidir bilen bir adam. Tahtada cebir geometri falan bir şeyler yok. Bana dedi ki sen yeni gelen. Sen dedi... Çık dışarıya dedi bana. Aa, çıktık. Sonra müdüriyete gel dedi. Müdüriyete gittik. Dedi ki al o evladım paranı. Ondan sonra bana seni gibi talebe lazım değil. Hadi güle güle dedi.
0: Ama neden?
1: Daha girdim 10 dakika sonra beni çıkardılar. Şimdi bakın hayattaki...
0: Ben gibi.
1: Bakın kırılma. Ben şimdi okulun böyle bir mermer merdivenleri var.
0: Evet.
1: Oraya oturdum böyle. Ben şimdi babama ne diyeceğim? Bak bu adam dişinden tırnağından arttırdı. Taksit paramı verdi. Ben şimdi ne yapacağım falan filan diye böyle kara kara düşünürken merdivenlere çöktüm oturdum yani böyle. İki merdiven var mermer merdiven.
0: Ağlıyor muyuz o sırada?
1: Ağlamıyorum. Ağlamak hiç yok bende. Yani nasıl çıkış noktası bulabilirim ben şimdi eve ne diyeceğim bilmem ne falan filan şudur onu düşünüyorum. Bir kadın geldi. Evladım ne yapıyorsun burada dedi. Dedim efendim böyle böyle.

0: sen gel benimle dedi. Bak, dönüm noktası. İçeriye girdik, müdürün odasına girdik. Yaşar dedi, ne olur benim hatırım için bu çocuğu affedelim. Bunu okusun dedi.
1: Ne güzel, ne kadar kıymetli.
0: Evet. Meğer okulun müdürünün eşiymiş.
1: Bir an.
0: Evet. Ben bu serseriyi dedi almam. Ama senin hatırın için dedi alıyorum tekrar. Biz tekrar okula başladık. Okulda öyle kör topal gidiyoruz. O sıralarda işte 55'li yıllar filan malum. 53, 54, 55. Bu rock and roll falan filan çıkıyor. Filan. Ve okullar arasında da kültür temasları var. Kız okullarına gidiyoruz, erkek okullarına gidiyoruz. Orada işte edebiyat günleri yapılıyor. Bilmem ne, şudur budur. ben de o film, Rock Around the Clock filmi, o filmi yani sinemada yattım ben. O şarkıları böyle neredeyse içtim. Ve onları söylüyorum. Sonradan şey sıralarında okul, bu kültürel faaliyetler, karşılıklı iletişim falan filan, benim bu şarkılarım birdenbire çok itibar görmeye başladı.
1: Şu andaki bu
0: lisedeyim. itibar görmeye başladı ve bu liseler arası kültürel iletişimin popüler bir adamı oldum ben. Birdenbire okulda hocalarım da bana karşı değişti. Ve
1: ama sizin içinizdeki kırgınlık geçti mi?
0: Nasıl?
1: Yani çok okulda bir popülerite yakaladıktan sonra da evet. O ilk size tavırlarındaki sizin kırgınlığınız geçti
0: yani,
1: mi?
0: Hayır. O şimdi yani o beni kovan Yaşar Hoca da bana karşı.
1: Ha işte o önemli. O Yaşar Hoca önemli.
0: Ha Yaşar Hoca Yaşar da Hoca bana önemli. Karşı birdenbire böyle şeyini efendim hali harekatını filan aferin lan falan filan demeye başladılar bana. Sonradan ben yine bir işte harçlıklardan şuradan buradan filan biriktirdiğim arada sırada, çünkü köşke gidiyorum dedemin ve beni şey yapan işte bayramlarda, seyranlarda ve işte kurban bayramında filan, mesela kurbanları dağıtmak eşe dosta komşulara filan benim görevim. Elimde etlerden gidiyorum, konu komşulara et dağıtıyorum falan filan. Mesela bizde en az 2-3 tane kurban kesilirdi. Efendim ve dedem keser, babam keser, amcalarım keser, hepsi efendime söyleyeyim kurbanları, mesela 3 tane kurban kestiysek bir tanesi bize kalır, 2 tanesini dağıtırız çeşitli yerlere falan, böyle bir şey var. Velhasıl oradan biriktirdiğim harçlıklarla bu şimdi eski Rus konsolosluğunun hemen yanında bir dükkan vardı. Orada bir gitar var. Ve üstünü de babam tamamladı. 422 liraya ben bir gitar aldım.
1: 422 liraya.
0: 422 liraya. Hiç unutmuyorum. Ve bir Rum asıllı bir arkadaşım vardı. O bana birkaç tane akor gösterdi gitarın üzerinde. Ve ben gitar çalıp şarkı söylemeye başladım bu sefer. Okullar arasında ben yani ne kadar popüler olduğumu anlatamam. Çığlıklar, bilmem neler falan filan. Bu oldukça hocalarımın bana karşı davranışı değişiyor ve şey oluyor. Zaten tarih, edebiyat derslerinde filan başarılıyım zaten. Çünkü daha 12-13 yaşında dedemin bütün kütüphanesindeki yani

0: kitapları, neredeyse şiir ve edebiyat kitaplarının çoğunu okudum. Okuyordum yani.
1: Çok iyi.
0: Seviyordum. Efendime söyleyeyim. Velhasıl okul bitirme zamanı geldi. Lise bitirme imtihanları. Ve ben Yaşar Hoca'ya gittim. Dedim ki hocam, beni tanıyorsunuz. Ben Pakize Hoca'nın derslerinde filan başarılı bir talebeyim. Ama fen derslerinden mümkünü yok, ben bu liseyi bitiremem. Çünkü mümeyyizler geliyor, bazıları yazılı falan filan, yani öyle çok zor. Tamam bakarız dedi. Pakize Hanım'a da gittim yani, onun eşine, beni kurtaran tarih hocama. Dedim ki hocam bana yardımcı olun. Ben bu liseyi bitirmem lazım çünkü ortalıkta kalacağım. Bana yardımcı olun ne olur filan dedim. Bütün hocalarıma yani kritik hocalarıma aynen böyle söyledim. Beni geçirin yani, ben üniversiteye filan gitmeyeceğim. Ben müzisyen olacağım. Sizi mahcup etmem dedim yani. Velhasıl.
1: İlk konserinize geldiler mi hocam?
0: Tabii tabii, yani konserlerime geliyorlar. Velhasıl fen dersi, bir kimya imtihanı var. Herkes dışarıda dua okuyor falan. Ben içeri giriyorum, hocalarım hemen başlıyorlar. Aa, okulumuzun medarı iftarı. Mümeyyizler diyor ki nedir? Allah'tan ismim Özdemir olduğu için sonlara kalıyorum ben hep. Yani onların yorgunluk olduğu bir zamanlara kalıyorum. Aa, bir şarkı söylesin de dinleyin diyorlar. Benim hesap oluyorum mümeyyizlere. Onlar da zaten yorulmuş böyle bilmem ne falan. Hadi söyle bakalım bir tane şarkı. Şu kimya imtihanına girdik. Ben işte başlıyorum şarkı söylemeye bilmem ne falan filan.
1: Hangi eser mesela, hangi şarkı?
0: Ya o günün popüler şarkıları. Şimdi hatırımda yok yani, ne bileyim. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben bilmem ne. Yavaştan başlıyorum, ondan sonra bilmem ne Haventler'den, ondan sonra hızlılara filan geçiyorum. En az 2-3 tane artık bir de kimya sorusu soralım sana diyorlar. Hocalarım da biliyor ki en çok H2SO4. Bunu biliyorum, başka bir şey bilmiyorum kimyadan. Hadi onu anlat diyorlar, bir anlatıyoruz. Öyle sınıf geçtik. Esas cebir, geometri, yazılı. Fen dersi. Yaşar Bey geldi, o da cebir, geometri hocası. Şimdi biz böyle oturduk. Ben böyle oturuyorum ha. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya ne? Yazsana. Bir şey mi? La kahretsin dedi. Bana bir tane şifre verdi. Ben şifreden de bir şey yok.
1: Şifre yani? Aslında yardımcım yani, oldu.
0: Hayır işte mesela işte ne bileyim cebir şifresi bilmem ne falan filan. En nihayet ne oldu biliyor musun Esra? Hı. Bu hayatımı döndüren bir hadise. Hoca benim kağıdımı aldı.
1: Yani?
0: Benim kağıdımı aldı ve kendi yazdı.
1: Evet, öyle bir şey olmuş.
0: Ve ben böyle bitirdim liseyi bak. Hı. Liseyi böyle bitirdim. Ondan sonra şimdi ortadayım. Liseyi bitirdim, ihtilal oldum. 60 ihtilali.
1: Ertesi gün.
0: Hayır. Yani
1: o yıl.
0: Yani Mayıs'ta oldu. 10 gün, 15 gün sonra 27 Mayıs. Tabii 27 Mayıs tabii ihtilal. Efendime söyleyeyim askeri şey. Ve burada o günün şartları içerisinde bak şimdi. O günün şartları içerisinde bir askeriyenin kendi içinden yetiştirdiği muazzaf diyorlar onlara. Bir muazzaflar var, bir de yedek subaylar. Lise mezunları da o zamanlar yedek subay oluyor. Bizim yedek subay hakkımız gümbürtüye gitti. Bizi yedek subay öğretmen yaptılar. Yedek subay, yani köylere gideceğiz. köylerde öğretmenlik yapacağız. Şimdi düşünebiliyor musun? Hepsi saksıda yetişmiş çocuklar. Ve biz abi o köylere gidiyoruz. Kamyonla gittim kendi köyüme. Tuvalet nerede diyorum. Dağları gösteriyorlar. Tuvalet nasıl yapılır diyorum. İbrik var mı? Taş var hocam. Bu vaziyet. Ve sarılık oldum ben. Ölüyordum. Resmen dediler ki aldılar. Sarılık oldum. Gaziantep Hastanesi'ne götürdüler. Mikrobik sarılıkmış bir de üstelik. Ben orada mesela tuvalet falan yaptırmaya ve çocuklara işte tuvalette nasıl defi hacet edilir bilmem ne falan onları öğretmeye çalıştım. Bir hafta sonra tuvalete girmenin imkanı ihtimali yok. Kapattım tuvaleti. Herkes bildiği gibi defi hacetini yapabilir dedim. Bu zamana bağlı ve mücadeleye bağlı bir şey. Çok uzun zaman isteyen bir şey. Ve o köyde ben iki sene işte yani ikinci senenin ikinci sömestirdeydim daha doğrusu. Hastanede 45 gün teptilava verip ondan sonra da zaten tehlis olduk. Ve doktor dedi ki sen hayatın boyunca bu karaciğer sorununu çekeceksin.
1: Oradan kaldı.
0: O zamandan kaldı. Ben de öyle her şeyi abur cubur yiyemem. Böyle bir şey oldu.
1: O yani da aslında bir, o sınavdan sonra Özdemir Hocam, evet. O hoca şifreyi verdikten sonra her şey o zaman başladı yani. Hayatın şifresini vermiş galiba.
0: Ya hayır yani bu alın yazısı mı diyeyim yoksa başka bir şey mi diyeyim? Yani benim Cenab-ı Allah insanlara bir kabiliyet ve bir şey veriyor.
1: Tabii.
0: Ama onun ızdırabını da veriyor.
1: İmtihanını.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Onunla mücadele edeceksin. Yani onunla öyle kolay değil. Mesela Zekai Apaydın Orkestrası'na soktular beni daha askerlik biter bitmez. Hı hı. 62 senesinde hiç unutmuyorum. Bu Cihan Otel, eski Astoria mı değil. O otelin sonradan Cihan Otel oldu orası. Hı hı. Ve orada ben çalışmaya başladım. Üçüncü ayın sonunda beni orkestradan el birliğiyle yani şeyle bütün arkadaşlarımın da onayıyla orkestradan kovuldum.
1: Aslında oralar kırılmalar değil mi?
0: Tabii ay kovuldum. Yani resmen dediler ki bu adam geçimsiz. Ben de bir taraftan sabahtan akşama kadar müzik dinliyorum. Orkestra elemanları yani benim girdiğim orkestradaki insanlar program çalıyorlar. Yani gelen İspanyol bale bilmem ne şu bu falan böyle bir sürü şeyler var. Onlara eşlik ediyorlar. Birinci sınıf nota okuyorlar hepsi. Fakat oturup da günün moda şarkısı veya günün moda akımı nedir veya bilmem bunlarla ilgilenmiyorlar bile. Önüne nota korsan çalıyorlar. Onu da öyle çalıyorlar yani. Şimdi tabii ben onları dinledikten sonra yani radyomu dinledikten sonra daha doğrusu günün modasını takip ettikten sonra o orkestranın günün modasına uygun bir müzik yapamayacağını anladım. Çünkü zaten sevmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yanlış bir orkestraya girmişim ben yani neticede. Hani ve sonuçta da oradan kovulduktan sonra ben kendi yaşıtlarımı buldum.
1: Kendini yalnız hissettin mi kıymetli Özdemir?
0: Ben her zaman yalnızım.
1: Yalnız hissettiniz.
0: Her zaman yalnızım. Yani ben kendi kurduğum orkestralar her zaman çok başarılı olmuştur. Başkalarının orkestrasına girdiğim vakit bir türlü uyuşamamıştım.
1: Her anlamda bir orkestra.
0: Her orkestra ve her şekilde. Yani ben böyle ayrı kotuyum. Değişik.
1: Peki şöyle söylesek. Evet. Kıymetli Özdemir abimiz yani. Kıymetli Özdemir Erdoğan sanatçımız. İlk baş kaldırı neye karşı oldu? Yani ilk baş kaldırı kendi özümüzün gürleştirmek adına mı oldu? Yani kısacası özgürleşmek adına mı oldu? Kendi bize dayatılan şeylere karşı bir duruş muydu?

0: belirli tahakkümlere karşı bir varoluş çabası mıydı? Neye karşı bir başkaldırı oldu?
1: Tamam, şimdi öyle şöyle söyleyeyim. Benim orkestralarımın başarılı olmasının tek nedeni, ben insanları dinlerim. Yani çalıştığım yerde, müzik yaptığım yerde insanları dinlerim.
0: Evet.
1: Yani onları içimde hissederim. Ve oradaki elektriği alırım. Bu Cenab-ı Allah'ın bana böyle lütfettiği bir şey. Evet, böyle bir şey. Hatta böyle 1000 kişilik, 2000 kişilik bir salon var. O salonda mesela böyle ön yargılı ve bana karşı negatif duygular hisseden birileri geldi. Ben o kadar kalabalığın arasından onları bulurum.
0: Hmm.
1: Onu ise o elektriği alırım orada. Yani öyle bir yapım
0: var. Sezgisel durumunuz.
1: Evet, öyle bir kabiliyet bana bahşetmiş Cenab-ı Allah.
0: Peki burada şöyle bir durum da var. Şimdi sadece söyleyen sanatçı olmak var. Bir de gerçekten korkusuz sanatçı olmak var. Yani şunu söyleyeyim, cesaret, yani benim için de mesela cesaret korkusuzluk değildir aslında.
1: Evet.
0: Yani korkuyla beraber verilen bir karardır cesaret aslında. Şimdi burada da şöyle bir şey mi var? Yani toplum adına gerçekten toplumu çok söylenilen, ifsad eden ya da işte bozan şeylere karşı bir duruş sergilemek sizi biraz yalnızlaştırdı mı?
1: Hayır, şöyle bir şey var. Şimdi bir yerde içeri girdiğim andan itibaren, yani mesela seyirci bir şarkı çaldın. Ben şimdi diyorum ki bir şarkı çal, bu şarkının arkasından şu şarkıyı çalmak lazım. Halbuki profesyonel orkestralarda evvelden hazırlarlar. Efendime söyleyeyim, belirli bir şey gider. Ben öyle değilim. Ben diyorum ki halk şimdi sıkılmaya başladı. Onu biraz böyle neşelendireyim. Veya bilmem şunu yapayım, bunu yapayım. Yani ben dinlerim. Ve gözüm hep böyle çalarken bir taraftan nedir bu şey, genel
0: hava,
1: hava nedir? Bunu hissederim. Mesela ben işte ne bileyim işte bir topluluğa girdim, farz edelim ki. Belirli bir zaman sonra o topluluğun beni yönetmeye çalıştığını hissederim. Ha, derim ki burası bana göre değil. Ve istifa ederim. Bir şey olarak söyleyeyim. Yani veyahut da bir kokteyl veyahut bilmem ne falan filan şudur budur. İnanmıyorum diye filan böyle insanlar var. Hani onlar mesela diyor, sahte burası. Yani ben bunu hemen anlarım.
0: Peki en gerçek yer neresi sizin için? En gerçek.
1: Yani en gerçek yer benim işte sahnemdi. Dünya, o sahne bitti.
0: Ama dünya sahtelikler dünyası değil mi?
1: Hayır, zaten o sahne. Zaten dünya sahne.
0: Evet.
1: Evet, o sahne.
0: Ama
1: o,
0: en huzur bulduğunuz yer neresi?
1: En mutlu olduğum yer elimde gitarla evimde oturup çalıştığım vakit. Yani en mutlu olduğum zaman bu. Ve bir de konserlerimde, benim konserlerimi dinleyenler vardır veya yoktur.
0: Benim, vardır canım.
1: Benim dinleyenler, yani benim konserlerim böyle şey gibi geçer. Hasbihal gibi. Yani oturup muhabbet filan, arada iki şarkı, bir bilmem ne falan böyle. Hem de yani bunlar hazırlanmış şeyler değil. Aklıma gelmiştir mesela bilmem ne şudur budur, onu anlatırım. Yani bir sürü şeyler anlatırım. Yani mesela Bana Ellerini Ver isimli şarkımın nasıl doğduğunu ben anlatırım karşıma. Ve kalk kalk kiki herkes güler. Mesela o kadar enteresan ki, ben bir mahallede oturuyordum işte 15 yaşlarımda falan yani. Bir arkadaş, bir sevgilim vardı efendim. Ama o zamanlar tabii sevgili hadisesi, ben kızım bir elini tutsam 6 ay idare ederdim. Yani bizim öyle romantik. Bir gün geldi, dedi ki evleniyorum, babam beni evlendiriyor. Ağladık bağladık falan filan. Bir müddet sonra geçti, hayat devam ediyor. Genç delikanlıyım. Bir sevgilim daha oldu. 15 gün sonra onun da kısmeti çıktı. Şimdi mahalledeki bir sürü arkadaşlar dediler ki, bir dakika ya, sen böyle
2: Terli baba gibi adam oldu.

kimlerle ne şey yapsan şu. Şimdi ben bunu anlatıyorum. Belirli bir zaman sonra. Ben böyle bir adamım. Aa, bu şeyden sonra, konserden sonra nasıl biliyor musun? Herkes falan. Hatta bir tane vardı bir, yani bayağı yaşını başını almış

0: şey resim çektirdim dedim. Benim kısmetim çıkmadı dedi. Niye? Vallahi dedim bak bugün gel yine bir resim çektirelim sen bana bir sürü. Ondan sonra eğer yine kısmetin çıkmazsa seni ben alacağım dedi.
1: İnsanlar şimdi mutlu değiller mi?
0: Efendim?
1: İnsanlar eskisi gibi mutlu değiller mi peki?
0: Şey var.
1: Daha mı istekler arttı?
0: Hayır şöyle bir şey var. Toplumlar programlanıyor. Dışarıdan programlanıyor. Yani şöyle bir düşünebiliyor musun? Eskiden bizim yemek kültürümüz ne kadar zengindi.
1: Çok güzeldi.
0: Bir şey hali, nasıl söyleyeyim, standartlaşma hali oluyor. O bir bizim renkli dünyamız, insanlar, renkli ve zengin dünyamızdan sonra birdenbire herkes işte sandviç kültürüne falan başlıyor.
1: Bunların niçin olduğunu düşünüyorsun sevgili şimdi, Özdemir Hanım?
0: Yani bu şöyle bir şey. Keyif alma olanaklarımız kısıtlanıyor hayatta. Anlatabiliyor muyum? Eski romantik şarkılar mesela şarkıyı söylerdin. Bütün herkes birlikte şarkı söyler. Şimdi öyle bir şarkı var mı? Şimdi ritim var. Yani şarkı yok söyleyeceğin. Seni mutlu edecek bir şarkı yok.
1: Bir şey söyleyeceğim. Reklama çok az zamanımız kaldı ama şöyle bir durum var mı? Yani bunları söylediğin zaman da mesela çok tepki gösteriyorlar ya sevgili Özdemir abi.
0: Bana tepki göstermiyorlar.
1: Yok, size göstermiyorlar ama mesela böyle işte büyük sanatçısınız. Yani bunu herkes biliyor. Bir Özdemir Erdoğan var.
0: Estağfurullah, yani teşekkür ederim.
1: Allah güzellikler versin. Ama bir o kadar da mesela işte yeni dönem sanatçılarını eleştirilebilir bir makamdasınız. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani bu sanatçıları ya da eserlerini diyelim, müziği diyelim. Ama bir o kadar da çok tepkisel bir kitle de var yani. Size şimdi, karşı olmasa da bunun eleştirilmesine karşı duran, itiraz eden bir şey de var. Yani asla eleştirilemez gibi gören.
0: Bu şöyle. Ben hala plak şirketi sahibiyim. Ve plaklarım 11 tane plağım var. Piyasada her zaman görülebilir. Efendime söyleyeyim. Dijital platformlarda. Bunlar dinlenebilir, aranabilir falan filan. Şimdi bu plak şirketlerinden dolayısıyla devamlı irtibat halindeyiz. Yani plakçılar çarşısına gittiğim vakit bu insanlarla oturup sohbet ediyoruz zaman zaman. Şimdi hiçbir tanesi memnun değil. Çünkü bu yeni akımın alıcısı yok. Bu dayatma kültürü. Yani bir moda bu.
1: Bir paket halinde mi dayatıyorlar?
0: Yani bir moda oluşturulmuş vaziyette ve bu moda ellerinde iletişim organları tamamen onların elinde olduğu için yani emperyal güçlerin elinde olduğu için bunlar dayatıyorlar ve bir moda oluşturuyorlar. Ama ticari açıdan bunun hiçbir şansı yok. Yani plakları satmıyor. Efendime söyleyeyim işte şeyle, reklamla, şundan bundan dolduruyorlar salonları falan filan ama neticede yani bu bir moda akım.
1: Şöyle yapalım, bir virgül koyalım.
0: Evet.
1: Bir reklama gideceğiz sevgili Özdemir kardeşim. Bir reklam. Reklamdan sonra sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24 24.

0: VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Sorular programındayız. Kim var programımızda? Büyük usta sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Demiştik ki aslında emperyal güçlerin hayatımıza, müziğimize nasıl müdahale ettiğini konuşuyorduk.
2: Evet.
1: Bir paket dayatılıyor diyorduk, gençlerimize diyorduk.
2: Evet.
1: Aslında önemli bir konu. Oradan başlayalım.
2: Yani şöyle... Bütün dünyada bugün artık yapmak, beğendirim, satmak. Şimdi bakın bu emperyalizm ne yapıyor biliyor musunuz? Müziği çok basitleştiriyor. Mesela bizim çocuklar diyorlar ki ya ben bir bilgisayar alayım evde oturayım. Ben de yaparım bunu. Ne olacak? Bu bir tuzaktır. Ve herkes evinde bir home studio yapıyor falan filan. Kayıtlar yapıyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Ama satamıyor. Emperyalist satıyor. Ve öyle bir satıyor ki, öyle de bir beyi yıkıyor ki... Şimdi o kültürün sanatçıları Türkiye'ye geliyorlar... Emperyalizm olmuşları topluyor ve geliyor dünyanın parasını veriyor o çocuklarımız gelip onu dinliyorlar. Biz ancak savunma sanayinde bunu başarabiliyoruz. Mesela ilk defa yerli araba dendiği vakit herkes... O köşe yazarları falan onlar belli insanlar.
1: Tabii.
2: Hadi canım bunu yapamazlar ya olur mu ne bu bunun motorunu nereden bulacaklar şunu yapacaklar. Ama her ne şekilde olursa olsun o gündeme geldi. Bugün maşallah o arabalar şakur şukur geziyorlar yollarımızda. Yani yapmak ve satmak olayı. İşte Özdemir Erdoğan bu mütevazi şey içerisinde dedi ki belirli bir zaman sonra ben bu modayı takip etmeyeceğim kardeşim. Ben özel bir şey yapacağım. Ha öyle olduğu için bak Esra'cığım sana komik bir şey söyleyeyim. Sen yabancı değilsin. 3 ayda bir şeyler dijital gelirlerim bana ödeniyor.
1: Tabii.
2: Burada da bir liste veriliyor. Hani Türkiye'de kaç kişi dinlemiş, dünyada kaç kişi dinlemiş. Türkiye'de 10 liraysa dünyada 150 lira bana tahakkuk ediyor. Ve bu döviz cinsinden. Ve böylece ben mütevazi bir şekilde bu ülkeye döviz kazandırıyorum. Her ne kadar bana döviz olarak gelmiyor para. O günün şartları içerisinde, kurları içerisinde bana Türk parası olarak ödeniyor. Ama diyorum aradaki fark 100 misli. Dünyadan gelen. Bu dünyaya satma işini bir dereceye kadar Tarkan ve İbrahim Tatlıses başarıyordu. Fakat İbrahim Tatlıses'in yani başına gelen o menhus olay bizim plakçılar çarşısında büyük bir şok ve büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Çünkü İbrahim Tatlıses mesela bir albüm yapıyor. Albüm yapıldığı gün plakçılar çarşısında 1 milyon satıyor. Şimdi parayı koyuyorsunuz, o para 10 günde geri dönüyor. Halbuki Özdemir Erdoğan'ın böyle bir talihsizliği var. Çünkü medyayı kullanamıyor. Yani muhafazakar medyayı bir köşeye koyarsak, onun dışındaki medya zaten beni görmüyor.
1: Neden?
2: Ben aforozum.
1: Neden?
2: Bir sürü sebepleri var. İstifalar var, şunlar var, bunlar var, bir sürü şeyler var. Benim muhafazakar hayatım var.
1: Muhafazakar bir hayatın var.
2: Yani şöyle, ben hayatımda kendim için hiçbir şeyi, yani bir telefon açıp da ya benden bahsedin demedim. Bak bir...

0: Silahım çıktı yeni işte falan filan demedim. Ve onlar da görmediler. Yani bu memlekette bir sürü sanat programları falan filan bir şeyler oluyor. Yani satışları milyonları bulan, 100 milyon, 150 milyonları bulan bir adam var, bir sanatçı var ve bu yaşta üretiyor. Bir sürü şeyler yapıyor, kitap yazıyor falan filan bir sürü şeyler yapıyor ve bununla ilgili iki satır yazı yazılmıyor.
1: Peki şöyle sorsam,
0: evet.
1: Ne yapsaydı Özdemir Erdoğan görürlerdi?
0: Heh. Ben masonluktan istifa ettikten sonra TRT'de Yüksek Denetim Kurulu Başkanı vardı. Aydın Ongun.
1: O zamanlar.
0: Evet.
1: Ta o zaman evet.
0: Aydın Ongun.
1: Sene kaçtı Özdemir?
0: 80'li yıllar galiba.
1: 80'li yıllar evet.
0: Evet. Bir yerde karşılaştık Aydın Bey'le. Bana dedi ki, ya biz seni nerelere getirecektik? Sen kızdın istifa ettin dedi.
1: Öyle bir lobi var.
0: Masonmuş o da. Aydın Ongun TRT'de Yüksek Denetim Kurulu Başkanı ve Mine Çalışal var. Mine Ongun da eskiden Mine Çalışal'ın da yani denetim kurulundaki görevli kişilerden bir tanesi de Mine Ongun. Bir de Erol Pekcan vardı. Amerikalıların tercümanıydı o da ve aynı zamanda davul çalardı. Onlar denetim kurulunda ve bu memlekete yapmış oldukları kötülüğün ve zararın haddi hesabı yoktu. Öküzün altında buzağı aradılar. İşte yok efendim şu şöyleymiş de bu böyleymiş. Bir sürü yapıt geri çevrildi. O zamanlar tek TRT var. Başka hiçbir şey yok. Ve onlar yayınlanmadığı takdirde de o yapılan bir sürü masraf dışarı şey boşuna gidiyor. Bunları yaşadık biz zamanında. Ve ben buna her zaman karşı çıktım. Ve dedim ki bu yani bizim iletişim kanallarımız işgal altında. Bugün de öyle. Bugün de bir sürü köşe yazarları ve bir sürü yayın organlarının başında hep bu emperyalizmin etkisinde diyelim kalan insanlar var.
1: Peki şunu söylesem, madem konu buradan açıldı evet. Sevgili Özdemir abi. şu anda Gazze'de, Filistin'de ne oluyor? Yani bir sanatçı mesela işte tabii ki 7 Ekim diye söyleniyor ama 75 yıldır Gazze işgal altında ve bir zulme uğruyor, katliama uğruyor. Bu anlamda 7 Ekim'den sonrasına baktığımız zaman bazı sanatçıların ya da benim tabirimle bazı ünlü mamullerin sevgili Özdemir abi, Gazze'den bize ne dediğini gördük. Bugün Sumut. Mutlaka takip etmişsinizdir. Sumut filosundaki birçok ülkeden birçok vicdanlı aktivistler döndüğünde de herkes anlatıyor zaten İsrail'in zulmünü. Diyor ki işte bizim kemiklerimizi kırdılar. Biz işte namazımızı eda ederken bizim yanımızda hayvan taklidi yaptılar falan filan. Aslında her şekilde İsrail'in zulmünü söyleyebilen sanatçılar da var. Ama bir taraftan şöyle diyoruz. Yani sanatçılar ya da toplumun önde gelenleri tabiriyle söyleyeyim. Gazze'nin işgal altında olduğunu söylediklerinde kimisi işlerinden oldu, kimisi tehdit edildi aslında. Neden böyle bir durum var sevgili Özdemir abi?
0: Yani bu belli bir şey. Sadece Gazze işgal altında değil ki. Yani köşeler tutulmuş vaziyette Türkiye'de de. Ve bunlar gizli gizli resmen o zehirlerini saçıyorlar topluma. Yani çok güzel şırınga ediyorlar. Dediğim gibi bu moda denen hadise mesela her şeyden evvel. Ve modayı pazarlama işi.
1: Yani biz müzikte. Kimin, o zaman şöyle söyleyeyim. Biz kimin modasını yaşıyoruz diye
0: evet,
1: soralım.
0: Yani işte bu yani o yani karşı çıkma hadisesi bana empoze edilen Mesela herkes diyordu ki bir zamanlar, ya sen ne güzel Batı müziği söylüyorsun. Ne gereği var şimdi böyle besteler, mesteler, Türk müziği yapıyorsun, halk müziğinden. Ne gereği var yani böyle bir şeye sen?
1: Bu kompleks neden?
0: Batı hayranlığı diniyor toplumda, böyle bir hadise var. Yani değil, bu empozisyondur. Yani toplum yönetiliyor. Ve bizim bakir halkımızda çok çabuk etkileniyor bu işlerde. Yani çünkü bütün yayın organları, yani önemli yayın. Bakın size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Düşünceli Şarkılar diye bir albüm yaptım ben 90 yılında.
1: Evet.
0: 1990, yani zamanımızdan 36 sene evvel. Burada bir Adem Baba kılığında Özdemir Erdoğan var. Hı hı. O şöyle bakıyor. Böyle bakıyor. Nereye bakıyor biliyor musunuz? Füzelere bakıyor. Bombalara bakıyor. Açlıktan ölen çocuklara bakıyor. Uyuşturuculara bakıyor. Ve çaresiz bir vaziyette efendim öyle bakıyor. Bugün de ben bakıyorum yine. Ve ben albüm olarak bugün bütün plakçılar camiasında o albüm Düşünceli Şarkılar plak olarak yayınlanıyor. Ben plak olarak plak kapağına ben de Gazzeli'yim diye yazdım.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Çok iyi.
0: Ben de Gazzeli'yim. Bundan daha başka bir mesaj gerekir mi? Evet, yani ben çaresizce gücün hunharca ve zalimce sergilendiği bir dünyadan yaka silkiyor. Ama elimden bir şey gelmiyor. 86 yaşındayım. Ben yani ne yapabilirim bu saatten sonra? Sadece bestelerimi yapabilirim.
1: Evet, ve onların sesini duyurabilirsin.
0: Evet. Ancak yani en iyi yaptığım iş, çünkü başka bir şeyden anlamam. Hiçbir şeyden anlamam. Yaptığım iş benim hayatımı kurtaran, biliyorsunuz okulda da hayatımı kurtaran müziktir. Yani ben şimdi işte sıkıldıkça, üzüldükçe, etkilendikçe müzik yapıyorum. Ve bunu satıyorum. Bir de işin en enteresan tarafı bu. Ben en direkt reklamla bir yerlere geldim. Ama bu yaşıma geldim. Bu yaşımda bana sahne yasak. Çünkü stres tavsiye etmiyor doktorlar. Bu yaş için bu kadar stresli bir şey. Bir de üstelik konserlerde başka bir şey daha var. Mesela 1,5 saat mesela şarkı söyleyeceksiniz. Bazı şarkılarımı 2 kere istiyorlar. 3 kere istiyorlar. Şimdi belirli bir zaman sonra, mesela son verdiğim 2-3 sene evvel son verdiğim konserde 1 saat 45 dakika olmuştu. 1,5 saati geçmiş. Ve ensemden dolayı böyle bir tansiyonumun yükseldiğini hissetmeye başladım. Ve tansiyonun şöyle bir kötülüğü var. Tansiyon benim sesimi kısıyor. Ve beni out, yani şey yapıyor, böyle dışarı atıyor yani. Çaresiz, izole ediyor. Bunu söyledim doktorlarıma. Dediler ki sen artık bu yaşından sonra, bak senin meslektaşların, mesela dünyadaki meslektaşların, Frank Sinatra 79 yaşında Mısır'da son konserini verdikten sonra sahneyi bırak. Yani Gilbert Beko öyle, bilmem işte senin hemcinslerin, şarkıcılar. Bir tek şarkıcı var, Tony Bennett. Amerikalı, İtalyan asıllı. O 90 yaşına kadar şarkı söyledi. Yani özel bir şey. Hatta doktor da demiş, karısı demiş ki eşi, ya artık yeter, söyleme şarkı bilmem ne falan filan diye. Doktor da demiş ya bırak adamı söyleyebildiği kadar söylesin. Yani o ona, çünkü bir yaşam şeyi veriyor, gücü.
1: Peki o ben Gazze'liyim dediğiniz, o tişörtü giydiğiniz...
0: Plakçılarda satılıyor bütün albüm.
1: Anladım. Evet. Albümde hangi eserler vardı?
0: Efendim?
1: O albümdeki eserler hangileriydi?
0: Eserler mesela Paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık şarkısı var orada. Aç Kapıyı Gir İçeri var. Şu anda 52 milyon satış dinleyicisi var.
1: Aç Kapıyı Gir İçeri hangisiydi?
0: Aç Kapıyı Gir İçeri.
1: Nasıldı?
0: Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Böyle.
1: Evet, hatırladım.
0: Evet. Falan böyle bir...
1: Bunun bestesi size mi ait?
0: Sözü, bestesi, her şeyi bana ait.
1: Şimdi hatırladım.
0: Düzenlemesi. Evet. Yani ben müzikten anlarım, başka bir şeyden anlamam. Bir de edebiyat okurum, meraklısıyım. İşte kendimce hani şeyi, bunu sana imzalayacağım.
1: Çok sevinirim.
0: Şeyde.
1: Şeref duydum hemen. Kalkayım. Sahnenin
0: bunu, arkası. Evet, sonra imzalayacağım sana.
1: Çok teşekkürler. Buradan hemen gösterelim. Kadran Yayınları'ndan. Evet, çıkmış.
0: Evet. Yalnız şarkı. Onun bir ön sözü var. Okursan çok sevinirim.
1: Hangisi? Özür dilerim. Şurası mı?
0: Evet. Burası o ön söz. Kısa bir ön söz.
1: Sizin kadar efendim, güzel okuyamam.
0: Yok ama lütfen.
1: Tamam. Duygusallık gerçekleri görmeyi engelliyorsa, az gelişmiş ortamlarda kıymet bilinmiyor, evrensel değerler üretilemiyorsa, popülizm ve hamasetle yoğrularak oluşturulan tabuların etkilerinin canlı tutulma gayretlerine rağmen, bu gayretlere rağmen geçen zamanla birlikte tükeniş ve çöküş kaçınılmaz olacaktır. Özdemir Erdoğan. Evet, program bitmiştir efendim. Hepsini burada bir ön sözle bitirdik. Değil mi Özdemir?
0: Evet. Evet. Güzel. Evet, kitabın özeti zaten o.
1: Aa, ne güzel başlıyor. Evet. Özlemin abi. Çocukluğumdan günümüze hatırlayabildiğim en güçlü anı, İkinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarındaki karartma tedbirleri ortamında pencerelerdeki siyah perdeler ve perdenin kenarından geceleri izlediğimiz göğü tarayan projektör ışıklarıydı diye devam ediyor.
0: Evet.
1: Babamın memuriyeti hayatı İstanbul dışında sürüyordu. Evet. Buradan söyleyeyim. Merak etsinler aslında. Evet, evet. Nasıl taktik?
0: Hayır, yani bir de şarkıları merak ediyorlar. Kesinlikle. Yani bu besteler
1: bu
0: nasıl çıktı?
1: Bu aslında düşünceli, Düşünceli Şarkılar albümündeki şarkıların 8. sırasında sevgili evet. Özdemir abimiz. Korkacak Bir Şey Yok isimli eser.
0: Evet.
1: Korkacak bir şey yok, başı sonu belli olan bir yolda elbet rastlantılar olacak, acı da tatlı da.
0: Evet.
1: Tam bu düşünceli şarkılar içerisinde.
0: Evet.
1: Evet. Yani çok teşekkür ederim.
0: Düşünceli Şarkılar albümü zaten benim. Yani sözü, müziği falan filan. Yani beni Özdemir Erdoğan kimdir diye sorarlarsa o albümü muhakkak dinlemeleri lazım. O albümde bütün benim felsefem, işte hayat görüşüm, şudur budur hepsi orada. Ve şarkıların hikayesi orada.
1: Peki üzdüler mi sizi?
0: Efendim?
1: Üzdüler mi sizi?
0: Şöyle diyeyim, yani...
1: Çünkü ben şöyle, estağfurullah, araya girdim, bağışlayın lütfen.
0: Evet, estağfurullah.
1: Çünkü ben Özdemir Erdoğan'la 3 program yaptım. 3'ü muhteşemdi, zaten sorgulanmaz, şüphesiz. Gerçekten toplumu konuştuk. Gerçekten aileyi konuştuk. Gerçekten niye bozulduğumuzu konuştuk ve niye bu kadar kötü olduğumuzu konuştuk ve gerçekten müziği konuştuk. Ama konuşurken çok hakikatli konuştuğumuz için, yani bir perdemiz yok, bir modifiye yok, çok gerçek konuştuğumuz için ister istemez mesela sosyal medyada yazılanlar falan, bunların çoğu baktığınız zaman sevgili Özdemir Erdoğan sizi üzüyor muydu?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Orada mantık var. Yani bunu kimin yaptığını çözerseniz eğer, yani bu işleri kimlerin yaptığını çözerseniz üzülmüyorsunuz. Hani bir şeye karşı çıkıyorsunuz veya uyarıyorsunuz.
1: Evet.
0: Mesela yıllarca önce ben bir konuda dedim ki uyarıyorum ülkemi. Bu kadar sadece, başka bir şey yok. Yani vay sen bizim tabumuza nasıl akıldı söylersin.

0: sen kimsin? Bilmem nedir? O işte büyük sanatçı, yok şudur, yok budur, bilmem ne falan filan. Ve böyle resmen bunların içerisinde samimiyetle o tabu haline getirilmiş sanatçıyı seven insanlar da vardı. Bunlara zaten bir şey söyleyecek durumda değilim. Zevkler ve renkler tersine münakaşa kabul edilmez. Ama bunların içerisinde resmen troll olan mesela köşe yazarları falan filan vardı. Yani resmen adapte hayatlarını aşağı yukarı şöyle bir araştırdığım vakit onların resmen yani belirli çevrelerin insanları olduğunu anladım. Ve onların görevi Batı kültürünü Türkiye'ye olduğu gibi empoze etmek. Bakın çok enteresan başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük gazetesi denilen bir gazete var. Hı hı. Gazetede de Ertuğrul Özkök orada yazı işleri müdürü. Hı
1: hı. O da bir zamanlar.
0: Evet, bir zamanlar. Ve evet, ve bu Ertuğrul Özkök benim o kapağı, o bir kompozisyon. O kompozisyonda sadece benim Adem Baba kısmını alıp diğer şeyleri yayınlamadan o gazetenin birinci sayfasında yayınladı. Bak sen de bir şöhret olmak için soyundun de.
1: Hmm.
0: Yani insanlar öyle bir kompozisyonu gördükleri vakit bu ne demek istiyor yani? Öyle bakıyor bir adam. Üstünde hiçbir koruna olmadan.
1: Yani oradaki amaç öyle bir mukavemet gösteriyor. Yani
0: ben Gazze'yim demek işte onun çaresizliğini yaşayanlarla aynıyım. Ben de çaresizim aslında demek.
1: Demek istediniz evet, orada.
0: Yani, tabii bu yani sadece bakın bugün artık sadece güç konuşur. Estetik, vicdan, efendime söyleyeyim iyi niyet böyle bir şey kalktı. Yok böyle bir şey. Sadece güç konuşur. Güçlü olan haklıdır. Ve elinde her türlü iletişim organları var. Ve bu iletişim organlarını sabahtan akşama kadar beyin yıkıyorlar. İşte biz bunun için yaptık, şunun için yaptık, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Biz güçlüyüz, biz büyüğüz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tahammül edilmez bir şey. Yani dünyanın bu hali, yani bu hali hakikaten tahammül edilmez bir şey. Ve çok zor. Yani insanlar için ümitsiz bir durum. Yani burada artık güzel sanatlardan, estetikten, efendime söyleyeyim, iyi niyetten, şuradan buradan falan filan sanattan bahsetmek söz konusu değil. Yani böyle bir şey yok. Sadece güç konuşuyor ya.
1: Peki şöyle sorsam, sanatçılar arasında dostluk var mı sorusunu bu konuşmadan sonra eklesem nasıl bir şey çıkar?
0: Şöyle, her sanatçının kendine göre bir egosu vardır.
1: Vardır.
0: Yani burası muhakkak, bu sanatçılığın kendinde olan.
1: Mesela bu düşüncelerinizden dolayı, hakikati çok perdesiz söylemenizden dolayı mevcut o dost florasından eksilen oldu mu?
0: Hayır, benim çok fazla dostum yok.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: En büyük dostunuz?
0: Yani birkaç tane arkadaşım var, müzisyen. Yani arkadaşlarım var.
1: Kime sığınırsınız?
0: En fazla 2-3 tanedir.
1: Evet, böyle çok üzgün olduğunuzda kime sığınırsınız?
0: Hayır, ben dertlerini paylaşma ihtiyacını hisseden bir insan değilim. Ben dertlerimi gitarıma anlatırım. Evet. O bakımdan da hiç öyle kimseyle yani oturup da dert yanmak veyahut işte deşarj olmak, paylaşmak, şudur budur falan hiç böyle bir şeyim yok. Yani hiç böyle bir huyum olmamıştır. Ben sadece işte dediğim gibi o plak kapağındaki gibi öyle bakarım. Sadece bakarım çaresizce.
1: Ama artık
0: ve
1: öyle
0: o mücadeleyi şöyle yani bakarım derken ben orada bir tavır koyuyorum. Bir mücadele şeyi koyuyorum. Benim mücadelem bu şekilde bir sanatçı mücadelesi. Ben yani çıkıp da sokaklarda falan dolaşsam ne olur? Ben üretim yapmalıyım bu ülke.

0: hiç. Üretim yapmalıyım ve satmalıyım. Özdemir Erdoğan'ı bütün dünya tanımalı, onun eserlerini almalı, efendim para verip almalı. Nasıl ki savunma sanayinde şimdi biz en büyük geliri elde ediyorsak, efendime söyleyeyim, ben de sanatçı olarak kendi üzerime düşen hadise neyse, ne becerebiliyorsam onu yapar.
1: Evet.
0: Evet.
1: Dedikten sonra sevgili Özdemir Erdoğan'dan
0: Evet.
1: güzel bir eser.
0: Aa, tabii güzel bir eser. Memnuniyetle çalayım.
1: Biraz önce hatta hikayesini anlatmıştınız, değil mi?
0: Evet. Yani
1: Dönem
0: o
1: yapalım.
0: uğurlu bir şarkıdır. Çünkü önümüz
1: O
0: şey.
1: eser şöyle oldu. Sürekli duymaya başladık.
0: Evet.
1: O zamanlardan bahsediyoruz, değil mi?
0: Evet,
1: Bu
0: hayır.
1: son mesela beş.
0: Eskiden biliyorsunuz düğünlerde
1: Hep öyleydi.
0: ilk dans yabancı komparsita denen bir şarkıydı. Şimdi ilk danslar bana ellerini ver pervaneyle yapılıyor.
1: Bu sizi çok
0: İlk
1: mutlu
0: dans,
1: ediyor.
0: evet, ilk danslar veya ilk şarkı böyle oluyor. Bundan ötürü de çok mutluyum.
1: Ne güzel.
0: Evet,
1: Mutlu olmanızı
0: şimdi
1: istiyoruz. O zaman
0: önümüz
1: güzel bir...
0: bayram ve
1: Bayramda konuşacağız. O zaman
0: evet.
1: şöyle eserimizi seslendirelim.
0: Yani
1: Mümkün
0: şimdi
1: olursa.
0: yorgun argın yani uzun yoldan sonra oturup bizim programımızı izleyen dostlar olduğu için onlara hiç olmazsa şöyle yorgunluğunu
1: Değil mi? Ne
0: alacak
1: güzel ya. Çok güzel.
0: bir şarkı söyleyelim.

0: Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Değil mi? Dingin bir zamanı ya da böyle yani, saf.
1: Benim şarkılarımın hepsinde genelde önce mantık ama seveceğim bir mantık olması lazım. Yani hem romantik, mesela şimdi bir arkadaşım var, şarkıcı Salim Dündar.
0: Güzel,
1: bu
0: selam.
1: Erkeklerin baş belası olan bir hastalıktan müştarip. Aynı şeyi ben de ameliyat oldum. Efendim mesela.
0: Allah şifa versin.
1: Evet. Şimdi

0: Onunla ilgili ona bir plak yapıyoruz. Bütün birçok sanatçılar. Ben de bir tane şarkı söyleyeceğim. Şarkı benim tarzım değil pek. Sözleri falan filan. Ama yani Salim için içmesin mesela de söyleyeceğim o şarkıyı. Yani o long play'de bizim de payımız olsun. Arkadaşıma da bir yardım
1: Ne
0: olsun
1: kadar
0: diye.
1: güzel. Çok
0: Evet.
1: güzel. Aslında çok hakikatli bir program oldu. Her zamanki gibi yani sevgili Özdemir
0: Sağ
1: Erdoğan'ın
0: olun.
1: olduğu programlarda hakikati sevindiren cümleler kuruyor Özdemir Erdoğan. Ama bir o kadar da mesela kırılıyoruz ama kendimize dökülüyoruz.
0: Hayır işte yani onu
1: Evet,
0: söyledim
1: şunun için
0: kırılmıyor.
1: söylüyorum. Evet, şunun için söylüyorum. Yani buradan şuna geleceğim. Gerçekten hani saf dedik ya işte insanların kötülükleri gerçekten dünya bambaşka bir şey olmuş. Bambaşka bir şekilde dönüyor. Buradan da şöyle bir şey sorsam. Gerçekten iyi insan kimdir sorusunu sorsam.
0: Şimdi mantık olarak işi çözdüğünüzde sizin bir şeye üzülmenize gerek yok. Çünkü şartlar bu. Güç ortamı eline almış
1: Ama
0: vaziyette.
1: Özdemir Erdoğan da çok güçlü.
0: Evet yani
1: Güçlü.
0: burada bir tek anladığınız ve elinizden gelen şeyi yaparsınız. Benim de anladığım ve elimden gelen şey sanat. Ben oturuyorum çalışıyorum. Beni görmüyorlar. Beni duymuyorlar. Efendime söyleyeyim işte plaklarımın hikayesini anlatmıyorlar. Halbuki yabancı sanatçılara en az 10 dakika televizyonlarda zaman ayırıyorlar. Şunu yapıyorlar, işte konsere gelecek, şunu yapacak, metiyeler, güzellemeler falan. Beni hiç görmüyor. Yani o kesim
1: Hep böyle miydi?
0: hep böyleydi.
1: Hmm.
0: Hiç görmüyorlar. Yani bunun şartları var. İyi bir menajer bulacaksınız. O menajer insanlara girecek, şu veya bu şekilde onları motive edecek, bilmem ne yapacak falan filan. Ben hiç telefon etmiyorum. Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Onlar istiyorum ki bu memlekette yazı yazan veya bir program yapan bir kişi merak edip, aa bu adam bak milyonlar bunu dinliyor dışarıda şudur budur. Yani oturup bu adamla bir konuşalım falan filan demiyor kimse. Böyle bir ihtiyaç duymuyor ya. Böyle bir ihtiyaç duymadıktan sonra ben şimdi gidip de kapısında yatacak değilim adamın. Ben üretmeye devam ediyorum sadece. Bütün hadise bu. Ve yani plakçılar çarşısında ayrıca şunu söyleyebilirim Esra. Plakçılar çarşısında en iyi plakları satan, en çok satan adamlardan bir tanesi.
1: Evet öyle, şu anda da öyle.
0: Çok şükür.
1: Ama
0: Yani
1: önceden sanki bir başka müzikal bir çarşı vardı değil mi? Un kapanı gibi falan. 90'lı yıllarda mıydı o?
0: Hala şimdi plak sanayi gidiyor. Yani yürüyor bir şekilde. Ama yani maliyetler
1: Arttı.
0: acayip artmış vaziyette. Ama yani ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kazandığım telif haklarımın bir kısmını plak yapmak için harcıyorum. Oldum olası böyleydim. Oldum olası gitarlar, müzikal aletler, şunlar yani kazandığım paranın önemli bir kısmını bu işler için harcadım. Yani çok şükür iyi ki harcamışım. Hiç pişman değilim. Yani çocuklarıma da diyorum ki babanız böyle bir insan. Ancak bu kadar bir şeyler yapabildim. 11 tane plak ve bir de kitap.
1: Ne kadar güzel bir
0: Ondan
1: şey.
0: sonra
1: Evet.
0: bunu yapabildim ömrüm boyunca ortaya çıkarttım. Yani kusurumuz oldu. Aferin diyorum. Durum bu.
1: Peki, aslında konserlerde başlayacak değil mi?
0: Artık konser yok.
1: Yok,
0: Evet,
1: istemiyoruz.
0: konser 2 sene evvel bitti.
1: Özür dilerim, albüm çıkıyor, yeni bir albüm.
0: Efendim?
1: Yeni bir albüm çıkıyor.
0: Şöyle, doktorum dedi ki, yani konser atmosferi başka bir şey,
1: Tabii.
0: güç isteyen bir şey. Halbuki sen dedi stüdyona gir, 2 şarkı söyle, yorulursan bırak, ondan sonra çıkarsın ertesi günü bir iki şarkı daha söyle.

0: Dersin. Şimdi böyle çalışıyorum ben. Yani işte evde önce pişiriyoruz işi, sözleri bitiriyoruz, müziğini yapıyoruz. Ondan sonra müzisyenlerle giriyoruz stüdyoya. Ondan sonra işi öyle çalıyoruz, bitiriyoruz falan filan. Ama yani yormadan, yorulmadan ve strese girmeden. Yani çalışma müsaadesi ancak bu kadar bana bundan sonra. Ama Cenab-ı Allah ne kadar nasip ederse elimiz ayağımız tuttukça efendim çalışmalara devam edeceğiz. Üretime devam.
1: En büyük duan nedir Özlem Rabbim?
0: Yani her şeyin hayırlısını ver Cenab-ı Allah. Onu söylerim. Allah'ıma hep dua ederim. Her şeyin hayırlısını versin. En önemlisi bu. Çünkü yani bu bir şeydir. Nasıl söyleyeyim? Bir lütuftur. Allah'ın vermiş olduğu bir lütuftur. Ve o lütfu hiç olmazsa kendin kadar toplumun, yaşadığın topluma da intikal ettirmen lazım. Benim şarkılarım eğer 3-5 kişiyi veyahut da dünyadaki milyonları etkiliyorsa, onu mutlu ediyorsa, defalarca dinliyorlarsa, işte budur yani. Bundan başka ben yani çıkıp birileri işte teşekkür ediyor, tebrik ediyor.
1: Çok güzel. Yani herkes yani çok seviyor.
0: Yani benim bütün zevkim inanın ki bu. Günde 2-3 tane çay içerim. Bir kahve içerim. Sabah kahvaltısından sonra. Başka hiç bir yani zevkim öyle hani seyahat zevki, ne bileyim içki, kumar, bilmem ne şu bu falan filan toplumsal. Hiç böyle bir hayatım yok. Yani öyle kendi kendine ama mutluyum.
1: Ne kadar güzel.
0: Evet. Yani bu kadarı bana yetiyor. Bunu, yani yeni bir şey üretmek mesela çok enteresandır. Geceleri Allah bana geceleri tabii ilham verir. Bu çok enteresan bir şeydir.
1: Gerçekten üreten insanların ofisi gece.
0: Evet, sabaha karşı falan mesela böyle hemen kalkıp yazarım. Çünkü yazmazsanız bir daha o büyü kayboluyor.
1: Sözleri güfteden bahsediyorum.
0: Sözler, güfte, yani güfte de olsa, söz de olsa hemen kaydederim. Çünkü o büyüyü kaybedersek bir daha yakalayamıyoruz.
1: Peki bu sevgili Özdemir Erdoğan abimiz. Bu eserlerin müzikleri, yani eserlerin sözleri.
0: Evet.
1: Mesela sizin sözleriniz gerçekten hani aslında çok da iyi yazıyor olduğunuzla mütenasip bir şey söylüyorum.
0: Çok şükür.
1: Fakat bunu kıyaslama yapmayacağım. Herhangi bir şekilde bir isim de vermeyelim. Hiç de gerek yok. Mesela şunu görüyorum. Son zamanlarda da aslında iyi sözler de görüyoruz yani şeyde, müziklerde. Şahsen benim rastladığım ya da dinlediğim daha böyle alternatif müzik yapan gruplar ya da işte solistlere baktığım zaman İyi sözlerde görebiliyorum. Bakabiliyor musunuz hani o sözlere ya da işte sizi çok irrite eden sözler oluyor mu? Ama bir şey de var ki bunun bir alıcısı da var mesela. Mesela burada ne devreye giriyor? Bu insanlara ne oluyor?
0: Yani şöyle diyeyim. Bir kere ben plak dünyasının içindeyim. Yani hala un kapanı çalışıyor. En az orada 5-6 tane büyük şirket var. Ve onlar çalışıyorlar. Onları biliyorum. Ama bir kere plak dünyasına giremiyorlar bu arkadaşlar. Yeni hiçbir şey yok. Mesela yılların sanatçısı Neco bir dizide bir şarkısı çaldı ve birdenbire Neco gündem oldu. Ve çok sevindim. Yani çok çok sevindim. Çünkü sadece şarkıcı olunca başka bir şeyden para kazanmıyorsunuz. Besteci ve söz yazarı olunca ben mesela buradan veya işte düzenleme, aranjman bilmem ne, orkestra şefliğinden ben geçimimi sağlayacak bir parayı kazanıyorum. Ama şarkıcıların işi çok zor. onların şarkılarını tutması lazım ve onlar sahne hayatına devam etmeli.

0: Helal abi.
1: Yeni bir şey katıldı aslında.
0: Evet.
1: Rap diye bir şey tür de var. Yani şu anda çok
0: yani,
1: konuşulan.
0: Yani yıllar önce Neco'nun söylediği bir şarkının, demek ki Neco zamanında iyi prodükte edilseydi, iyi lanse edilseydi o zaman da tutulurdu. Yani bazı şeyler var çok enteresan. Ben yani bugünkü şöhretimi 1972 senesinde, yani zamandan efendim 50 sene 60 sene evvel yazdığım şarkılar ancak 3-5 sene evvel gündeme geldi.
1: İşte bundan bahsediyorum.
0: Evet. Hı-hı. Yani ben mesela oturup da bunların üstüne oturup reklam veyahut işte birilerine gidip bu şarkıları dinleyin arkadaş bilmem ne şudur bu demedim.
1: Demediniz.
0: Hiçbir şey söylemedim. Ben böyle bekledim. Aa, belirli bir zaman sonra bir de bakıyorsunuz pervane tuttu. Gurbet tuttu. İşte bilmem öbürküler tuttu. Şimdi bütün yani.
1: İkinci bahar.
0: İkinci bahar tuttu. Ne yani onun yani? Haricinde işte Aç Kapıyı Gir içeri 52 milyon.
1: Aç Kapıyı o çok.
0: Öbür şey 80 milyona gidiyor Gurbet. Efendim bütün dünyada. Efendime söyleyeyim. Yani şimdi.
1: Bu harika bir şey.
0: Hayır ama bakın öbür tarafta Özdemir Erdoğan karşıtlığı var. Bir taraftan hem de nasıl var biliyor musunuz? Hmm. Mesela büyük şirketler, emperyalist şirketlerle ilgileri var, temasları var. Mal satıyorlar, mal alıyorlar, şudur budur falan filan. Ve emperyalistler böyle özel sanatçıların desteklenmesini istemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Öyle olunca onlar da mesela şöyle oluyor. Bakın çok enteresan Esra, bunu söyleyeyim. Hı. Mesela diyor ki abi senin bu Sevdim Seni bir kereyi biz kullanmak istiyoruz reklamda. Olur kullanın. Hı. Ama senin sesinden değil falancının sesinden.
1: Öyle bir şey yok.
0: Hayır ben müsaade ediyorum.
1: Ay ben etmiyorum.
0: Parayı verin diyorum. Kime okutursanız okutun. Şimdi böyle şeyler var. Korkuyorlar. Özdemir Erdoğan aman ön plana çıkacak. Ya bu yaştan sonra çıksan olur, çıksan olur.
1: Yani, çıksın Özdemir.
0: Hayır yani ben ya. Hayır. Hani söyledin ya üzüyorlar mı seni? Hiç üzmüyorum. Üzülmüyorum. Yani çünkü yani olayı çözmüşüm bir kere.
1: Peki bir dizide oynar mısın?
0: Nasıl?
1: Bir dizide oynamayı düşündüğünüz, istediğiniz bir rol var mıydı? Dizi.
0: Abi şöyle bir şey var. Beni bir tarihte Türkan Şoray'la beraber oynatmak istediler. Filmin adı da Buğulu Gözler.
1: Aa.
0: Tabii onun meşhur filmlerinden bir tanesi.
1: Buğulu Gözler'i biliyor
0: musun? Buğulu Gözler. Bir dakika. Hatta oradaki şiir de Türkan Hanım'a aitmiş. Bana getirdiler önce şiiri. Ben besteledim. Buğulu Gözler şarkısı. Velhasıl sonradan bir deneme filmi çekildi.
1: Ha.
0: Evet. Ben kendimi seyrettim. Hı. Yok ben artist olmayacağım.
1: Ben bu hali seviyorum. Yani insan kendisini hani ne yapıp ne yapamayacağını galiba şey yapıyor. Yani kendisine cüret edebilmesi de güzel. Bence.
0: Yani,
1: çok iyi hatta.
0: O ben en doğru eleştiriyi kendime yaparım.
1: Hmm.
0: Bakın 80 yani bu neydi o hastalık Allah kahretsin.
1: Herkes
0: evet.
1: Pandemi.
0: Pandemi
1: zamanları.
0: Pandemiye kadar her şey gayet güzel gidiyordu.
1: Evet.
0: Pandemiden sonra ben bir albüm çalışmasına başladım. Fakat belirli bir zaman sonra stüdyoya giriyorum ve o stüdyoda tansiyonum çıkıyor, hı-hı, sesim kısılıyor ve ben bir türlü doğru düzgün verimli olamıyorum. Hatta Cumhurbaşkanımız pandemiden zarar gören sanatçılar için televizyonlarda özel bir program tahsis etti.
1: Ne güzel.
0: Böyle bir şey oluşturdu. Hmm. Ve ben oradaki kondisyonumu da hiç beğenmedim.
1: O sahnedeki.
0: Evet. Aa, dedim ki ya bu Özdemir Erdoğan bu, bir dakika bu ne oluyor bu Özdemir Erdoğan'a? Ve ondan sonra doktor fasılları bilmem neler şunlar bunlar falan filan hadisesi ortaya çıkınca benim bu tansiyon hadisem benim çalışmalarımı yani stres, heyecan bilmem ne falan filan olduğu vakit yorgunluk, enerji benim tansiyonum çıkıyor ve performansım düşüyor. Ha, o zaman dedi ki nasip bu kadarmış, 84 yaşında Özdemir Erdoğan sahnelere veda etti. Hı hı. Hadise bu. Yani bu tabii çok acı bir şey aslında. Hani canım şimdi çok istiyor bir sahneye çıkayım, şarkı söyleyeyim falan filan. Yani konserler vereyim. Hatta çok büyük teklifler var onunla ilgili. Ama diyorum doktor diyor ki tamam buraya kadar kardeşim motoru fazla zorlama. Fazla zorlama. Bu kadar. Bunu tevekkül Allah kabul ediyoruz. Ne yapalım? Kısmet bu kadarmış.
1: Yani buğulu gözler diyoruz.
0: Yani yapacak bir sürü şeyler var. Daha bir sürü besteler var. Stüdyoda söyleyeceğim şarkılar var. Yeni albüm çıktı. Çıkacak. Efendim yani o bitince ben başkasına başlayacağım hemen. Durmak
1: peki
0: yok.
1: Peki şöyle bir geriye geçmişe falan öyle bir şeyler söylemeyeyim ama şöhret psikolojisi. Gerçekten mesela şimdi hep söylüyoruz ya gençler çok büyük bir şey zannediyorlar ya bu şöhreti.
0: Evet.
1: Mesela ben mesela sanatçılar arasında gerçekten mutlaka ki vardır ki bu çizgiyi bilen, şöhreti iyi anlatabilen ama mesela Özdemir Erdoğan'dan bunu duymak isterim. Gerçekten hani hepimiz insanız, bir nefis taşıyoruz. Hı hı. Bir yerde tamam böyle nefsi anlamda biz kontrol ettiğimiz sürece, estağfurullah ben sizden bahsediyorum yani sanatçılardan bahsediyorum. Bir taraftan sonra ne zaman tehlikeli hale geliyor? Ya da ne zaman gerçekten kendinden uzaklaştırıyor? Ne zaman seni şöhret nefsinle dost hale getirebiliyor? Ya da onun tahakkümüne karşı itiraz edemeyeceğin bir pozisyona doğru sürüklüyor şöhret ne zaman?
0: Yani şöyle diyeyim. Ben taahhüt altına girmekten hiç hoşlanmıyorum. Hı hı. Ve hani kişi kendini bilmek gibi irfan olamaz derler ya.
1: Evet.
0: Ben kendimi biliyorum. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız 100. yılda, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında bir konser tertip etti. Ve o konserde benim şarkı söylemem istendi. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musun? 83-84 yaşında bir adam buradan uçakla şeye gidecek, Ankara'ya gidecek. Hı hı. Ankara'da senfoni orkestrasından prova yapılacak. Ondan sonra akşam canlı orkestra önünde şarkı söylenecek. Hı hı. Ve affımı istedim ben. Dedim ki bunu yapamam. Yani kendi kendime önce bir tarttım. Ben bunu yapabilir miyim? Yapamam. Onun için de hem sahne yani artık sahne işi dediğim gibi bu güç isteyen, enerji isteyen sadece bu tecrübe, mecrübe falan filan bir şey değil. Yani bu kişinin bir kere dediğim gibi aşkla meşk güçle ve enerjiyle olacak bir şey. Enerjiniz yeterli değilse o zaman bunu zorlamayacaksınız. Ben de haddimi bilerek affımı istedim. Çünkü onun altından kalkabileceğim bir şey değildi. Hele o provalar beni bitiriyor. Yani hmm. O kadar çok titizim bu hususta da. Bir de üstelik her şey mükemmel olsun diye. Efendim orada 2 saat ben provalar yapacağım. O 2 şarkının provası, şusu busu. Ondan sonra da çıkıp akşam yani canlı şarkı söyleyeceğim. bu benim yapamayacağım bir şey değil. Sonradan işte

0: İşte doktoru aldılar benim yerime. O çıktı söyledi şarkı. O daha gençtir bana göre.
1: Doktoru derken sizin ne yok öyle bir şey? Sanatçı doktor.
0: Evet, şarkıcı doktor.
1: Tamam. Evet. Sevgili neydi ismi? Bilmiyoruz. Vermiyor muyuz? Tamam.
0: İşmi şimdi hatırımda değil.
1: Doktor. Tamam. Ben hatırlayamadım. Sevgili Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbet gerçekleştirdik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna böyle yormadık ama güzel aktı program, değil mi? Çok güzel aktı.
0: Yok, ben senden elektriğim tutar.
1: Evet.
0: Yani bu çok önemli. Yani senin doğal halini muhafaza etmen veyahut işte aman her şey güzel olsun diye mesela titrememen ve içinden geldiği gibi notlarına bazen bakarak falan filan oturup.
1: Hı hı. Ama yani ben Özdemir Erdoğan'a çalıştım. O ayrı. Notum yok.
0: Yani doğallık evet, yani beni rahatsız eden bir yapaylık ortada yok.
1: Değil mi?
0: Böyle olunca
1: çok teşekkür ederim. Benim
0: de çenem açılıyor. Ben de işte anılardan filan bahsettim.
1: Anılardan. O zaman şöyle yapalım. 5 saat daha uzatalım biz bir programı. Öyle deyince konuklar bir duruyor.
0: Hayır, benim şimdi senin programının başlayış saati benim yatma saatim.
1: Ha, onu konuşalım. Ha, İçeride çay içerken.
0: Evet, yani benim yatma, yani ben yemekten sonra 2-3 saat işte biraz çalışırım falan filan. Olmazsa mesela çok samimi bulduğum Kemal Sunal filmi seyrederim. Çünkü onlar o vurdulu kırdılı Amerikan filmlerinden çok daha mesaj içerikli.
1: Buradan da anlıyoruz ki Özdemir Erdoğan yeni dönem dizilerinden boykot ediyor ve seyretmiyor.
0: Yok, boykot değil. Yani onların içerisinde yani Amerikalıların en büyük avantajı şu. Onlar çok yapıyorlar. Yani 100 tane eser yapıyorlar. Bunların içerisinde 3-4 tanesi bazen tutuyor. Yani burası muhakkak, yani güzel şeyler çıkıyor ortaya.
1: Mutlaka ki.
0: Evet.
1: Evet, programımızın sonuna geldik. Hemen böyle içeride konuşalım sevgili Özdemir abicim. Bunları orada konuşuruz. Böyle kestim gibi oldu. Hakkını helal et. Çok güzel. Zaten 2 saat boyunca çok teşekkür ederim. Böyle kameralar varmış. Yokmuş ama insanlar bizi çok güzel muhabbet şeklinde dinliyorlarmış gibi hissettirdin. Çok teşekkür ederiz sevgili Özdemir Erdoğan'a. Sahnenin önü arkası efendim. Kadran Yayınları'ndan. Kitabımızı şöyle gösterelim. Biz de gidiyoruz. Mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Bugün programımızda gerçekten kalbi güneş gören, sanatı güneş gören sevgili usta sanatçı Özdemir Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum beni kırmadığı için. İnşallah ikinci bundan sonraki programda 5 saatte gideceğiz. Onun sözünü alır gibi son gülüş de önemliydi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki hafta yaşarsak efendim. Bu arada bayram. Herkesin de burada bayramı mübarek olsun. Onu da bir bayramlaşırız.
0: Ben de en içtek dileklerimi. İnşallah her şey çok güzel olsun.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, hayırlısı olsun.
1: Hayırlısı olsun. Bizim en büyük duamız bu. Sevgili Özdemir Erdoğan'ın en büyük duası. Hayırlısını dilemek ve hayırlısı olsun.
0: Dinleyicilerimizin de yani kurban niyetlerini ve Allah onların kurbanlarını da Allah kabul etsin.
1: Çok teşekkür ederiz. Amin inşallah. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyoruz. Eyvallah diyoruz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İran askeri saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaşmaya vardı. Kritik barış müzakerelerinin salı günü Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesinin haberine göre taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planlandı. ABD'li bir yetkili her iki tarafında şimdilik saldırılardan el çekeceğini ve ilki geçen hafta İsviçre'de yapılan teknik görüşmelerin devam edeceği için gemilerin serbestçe hareket edebileceğini söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasına yönelik karar tasarısını kabineye sunacağını açıklamıştı efendim. İsrail kabinesi bu tanıma kararını oy birliğiyle kabul etti. Ankara'dan tepki ise gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı İsrail kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise kararı iki yüzlülük olarak niteledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki geldi. Filistin halkına sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımdan yargılanan İsrail hükümetinin kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflediği vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hukuki ve tarihi gerçekleri yok sayan bu girişimin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı soruşturma kapsamında hakkında tutuklama emri bulunan soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve diğer sorumluların içinde bulunduğu durumu ortaya koyduğu ifade edildi. Karara bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran açıklamasında 21. yüzyılın en vahşi katliamlarından birine İmza atan İsrail'in tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür dedi. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılandığını hatırlatan Duran, İsrail'in Türkiye'ye tarihi ders vermeye ya da vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur uyarısında bulundu. Ve başkent NATO liderler zirvesi öncesinde adeta güvenlik çemberine alındı sevgili izleyenler. Öyle ki Ankara'nın pek çok noktasında polis ekipleri trafik ve asayiş denetimlerini sıklaştırırken uygulamalara özel harekat polisleri de destek verdi.
1: NATO liderler zirvesi öncesinde Ankara genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri kentin birçok noktasında trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli araçlar ve şahıslar tek tek denetlendi. Uygulamalarda kamyon, kamyonet, motosiklet, skuterla şüpheli araç ve şahıslar üzerinde kontroller yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri de destek verirken kurallara aykırı hareket eden sürücüler hakkında idari işlem uygulandı. Vatandaşlardan da tedbirlere destek geldi. Denetim noktalarında görüşüne başvurulan vatandaşlar, NATO liderler zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirlerini yerinde bulduklarını ifade etti. Polis ekip

0: şirketlerinin zirve süresince güvenlik ve trafik denetimlerini kent genelinde aralıksız sürdüreceği öğrenildi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede NATO'nun geleceği, güvenlik işbirliği ve parlamentolar rolü ele alındı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello ile görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, Türkiye'nin zirveye ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede NATO Parlamenter Zirvesi'nin hazırlıkları, ittifakın gündemindeki stratejik konularla bölgesel ve küresel güvenlik gelişmeleri ele alındı. Temasta NATO üyesi ülkeler arasındaki parlamenter işbirliğinin güçlendirilmesi, güvenlik ve savunma alanındaki ortak çalışmaların geliştirilmesiyle barış ve istikrara katkı sağlayacak adımlar değerlendirildi. Görüşmeye NATO Parlamenter Asamblesi, Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
1: İki büyük depremin ard arda vurduğu Venezuela'da yıkımın boyutu her geçen gün daha çok ortaya çıkıyor. 50 binden fazla kişinin kaybolduğu ülkede felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi. Zamana karşı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye Türkiye'den de arama kurtarma ekipleri ulaştı. Gelin oradaki duruma bir bakalım.
3: Türkiye yardıma koştu. İnsani görevlerini yerine getirmek için seferber oldular. Venezuela'da yıkıma yol açan depremlerin ardından Türk arama kurtarma ekipleri depremzede ülkeye ulaştı. Ekipler iki askeri nakliye uçağıyla başkent Caracas'a indi. Ekipleri Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı.
4: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, peş peşe. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde peş peşe ve çok büyük yıkım oldu.
3: Tam donanımlı bir arama, bir kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiler. Bölgede 24 saat kesintisiz arama kurtarma çalışmaları yapacaklar.
5: Burada sadece personel ve malzeme değil, Türk halkının yardımseverliğini, dostluğunu ve Venezuela halkına yaşamış olduğu bu depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini getirdik.
3: Çifte depremin yerle bir ettiği Venezuela'da hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor. En az 50 bin kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor. Ailelerse umutlarını kaybetmemeye çalışıyor. Kurtarma ekipleri beton yığınlarının altında yaşam belirtisi arıyor. Ağır iş makinelerinin yetersiz kaldığı birçok noktadaysa aileler yakınlarına ulaşabilmek için molozları çıplak elle kaldırmaya çalışıyor. Yıkımın ağır olduğu ülkede enkaz altından gelen mucizevi kurtuluş hikayeleri ise umudu ayakta tutuyor. Enkaz altında 32 saat kaldığı belirtilen 18 günlük bir bebek canlı olarak kurtarıldı. Bebek gözyaşları içerisinde bekleyen babasına teslim edildi. Yaklaşık 90 dakika sonra bebeğin annesi de enkazdan sağ çıkarıldı. Ülke genelinde 1400'den fazla bina hasar gördü. Yaklaşık 3142 aile evsiz kaldı. 13 hastane ile 25 alışveriş merkezi de kullanılamaz hale geldi. Bölgede eşya ve gıda toplama merkezi kuruldu. Caracas'ın ana caddelerinde motosikletliler ve kamyonlar ihtiyaç malzemeleri taşıdı.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada da yoğun bir mesai yapacak. Genel kurulun gündeminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen düzenleme olacak. Tekliflerde askerlikten yargıya, dolandırıcılıktan hak arama süreçlerine kadar pek çok başlık yer alıyor.
1: TSK düzenlemesi 12. yargı paketi, komisyonlar ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 30 Haziran Salı günü çalışmalarına başlayacak. Genel Kurulun ilk gündeminde TSK düzenlemelerini içeren uzman erbaş kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olacak. Teklife göre askerlik hizmeti dışında TSK'dan ayrılan subaylar kanundaki istinatlar dışında yeniden muvazzaf olarak görev alamayacak. 12. yargı paketi içinde gözler mecliste. Genel kurulda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi de ele alınacak. Düzenlemeyle Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine ilişkin sürenin 4 yıl daha uzatılması, idare mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek davaların kapsamının genişletilmesi öngörülüyor. Ayrıca bilirkişi uygulaması, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve yargılama sürelerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak. İBAN mağdurları için yeni adımda yolda teklif kapsamında banka hesap bilgilerini haksız menfaat sağlamak amacıyla kullandıran kişilere yönelik düzenleme de yapılacak. Öte yandan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olaylarıyla çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı risklerin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürecek. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon'da gündemdeki başlıkları görüşecek. Salı ve Çarşamba günleri ise mecliste siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: Büyük Aile Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları 8 Temmuz'da İstanbul'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyer gemisini protesto eden bir basın açıklaması yaptı. Beyazıt Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri pankartlar açarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
2: Yasal koruma istiyoruz diyor teyzemiz.
3: Bizler görüyoruz ki çocuklarımızın eğitim ortamlarından kültürel hayatımıza, dijital mecralardan kamusal alana kadar uzanan geniş bir sahada sosyokültürel yapımızı dönüştürmeye yönelik sistematik girişimler söz konusudur.
4: Çanakkale ruhu nöbette, sosyokültürel işgale geçit yok şiarıyla yola çıktılar, LGBT gemisini protesto ettiler.
3: Türkiye sosyokültürel bakımdan çok katmanlı bir kuşatma ile karşı karşıyadır. Bu sebeple meseleleri birbirinden bağımsız değil, bir bütün olarak değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü sosyokültürel alanda yaşanan aşınma uzun vadede milli dayanıklılığımızı, toplumsal bütünlüğümüzü ve millet olma şuurumuzu doğrudan etkilemektedir.
4: Sapkın eşcinsel grupların İstanbul'da düzenlemeyi planladığı etkinlik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tek Yön İstanbul isimli işletme sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nda bir gemide parti düzenleneceğini duyurdu. Yaklaşık 3000 kişilik katılım kontenjanı açıklanırken yurt dışından da katılımcılar davet edildi. İstanbul Boğazı'nda LGBT'lilere yönelik özel parti düzenleneceğinin duyurulmasının ardından başlatılan denetim etkinliği organize ettiği belirtilen Tek Yön isimli işletme mühürlendi. Her kesimden sivil toplum kuruluşlarının üyesi olduğu Büyük Aile Platformu da bu sapkınlık yüklü gemiye dur dedi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri pankartlar açtı, LGBT propagandası kınandı.
5: Bu duyarlılığınız ve hassasiyetiniz bu vatanı bizim ilelebet muhafaza etmemizi sağlayacak duruş ve şuurdur. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Güç verdiniz. Allah razı olsun.
0: Adana'da Seyhan Nehri çevresindeki çevre kirliliği ile bakımsızlık hem yerli ziyaretçilerin hem de şehre gelecek olan turistler için oldukça kötü bir görüntü oluşturuyor. Vatandaşlar belediyenin temizlik çalışmalarında yetersiz kaldığını belirterek duruma isyan etti.
6: Bakımsızlık, yayılan kötü kokular ve Adana'ya yakışmayan bir manzara. Seyhan Nehri çevresindeki kirlilik hem yerli hem de yabancı turistleri isyan ettirdi. Kente yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Seyhan Nehri kıyısında 1-2

0: Kent plastik şişeler, pet bardaklar ve çöpler kentin imajını olumsuz etkiliyor.
1: Hiç memnun değilim. Bizim yabancılar da geliyor. Göz hep şey gözlerine. Şişe atıyorlar, pet bardağı atıyorlar. Yabancı insanlar geliyor. Hani bir fotoğraf çekiyor, üstünde şişe gözüküyor, kirli şeyler gözüküyor. Hani öyle hoş bir şey değil yani.
0: Çevre kirliliği nedeniyle turistlerin Adana hakkında yanlış bir izlenime kapıldığını söyleyen Adanalılar, nehir ve parkların yerliyle yabancı ziyaretçilere yakışır hale getirilmesini istiyor. Belediye ekiplerinin acilen duruma el atması talep ediliyor.
2: Çok kötü burası, hiç temizlenmiyor. Hiç temizlendiğini de görmedim burada. Bazı turistler hep yanlış anlıyor burayı, hep kirlilik nedeniyle. Bir kere bile temizlendiğini görmedim. Turistler hep yanlış anlıyor, hep Adana'nın kirli olduğunu anlıyor.
0: CHP'li Büyükşehir Belediyesi ise kirlilikle mücadele adına herhangi bir adım atmıyor.
3: Bitlis'in Ahlat ilçesinde yağmur ve sel sonrası dere yataklarından dökülen sular Van Gölü'nün kahverengiye boyadı.
4: Yağmur yağdı, sel oldu. O su Van Gölü'ne aktı, masmavi göl kahverengine döndü. Ahlat ilçesinde iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağışların ardından oluşan sel suları dere yatakları aracılığıyla Van Gölü'ne ulaştı. Selin taşıdığı çamur ve toprak nedeniyle Van Gölü'nün kıyı kesimi kahverengiye büründü. Ortaya dikkat çeken manzara çıktı. Sel suyu Van Gölü'nün kıyı şeridinde belirgin bir renk değişimine neden oldu. Suyun taşıdığı alüvyon ve çamursa göl yüzeyinde farklı renk tonları ve doğal desenler oluşturdu.
3: Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde veda töreni düzenlendi. Ardından İnanır, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncuyu son yolculuğunda sanat camiasından isimler ve de sevenleri yalnız bırakmadı.
5: Al yazmayı çandalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
6: Yeşilçam'ın karizmatik yönü, Türk sinemasının en güçlü erkek oyuncu figürlerinden biri. Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Yiğit Tatar Ramazan. Sayısız filmle Türk halkının gönlüne taht kuran usta isim Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı.
7: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi. Çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, aynı şekilde Türk klasiklerine, sinemamızın Türk klasiklerine vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
6: 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilmişti. Bir aydan uzun bir süredir entübe olarak tedavisi süren 77 yaşındaki usta oyuncudan Cuma günü acı haber geldi. Vefatından 3 gün önce de ablası Altun Arıca'yı kaybeden Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
8: Ben bu salonun böyle 5 tane salon olsa Kadir İnanır'a gene yetmez. Yani ki inanın Anadolu'dan gelenler var. Dışarıya çıktım biraz önce, Adana'dan geldim diyor, Bingöl'den geldim diyor, Siverek'ten geldim diyor. Bu korkunç bir sevgisiydi. Ben bunu biliyordum ama daha derin hissetmeye başladım yakında olunca böyle. Seviliyormuş, ekmiş ve onun ürünleri bu, sevgiselinin karşılığı bu. O yüzden o görevini fazlasıyla yaptı. Yalnız bize kötü bir veda yaptı. Çok üzdü bizi. Erken bir veda oldu.
9: Çok üzgünüz yerim ben. Çok yani içimiz yandı. Öyle işte. Ne diyelim ki? Acımız büyük.
6: Büyük usta için öğlen saatlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından isimler akın etti.
10: Yeşilçam'ın jönüydü kendisi. Yakışıklılığıyla bilinirdi. Ekranlardaki o duruşuyla bilinirdi. 77 yaşında çoklu organ yetmezliği ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.
11: Yeri doldurulamaz, mümkün değil. Birçok filmde beraber oynadık. Birçok anılarımız, hatıralarımız var. Allah tahsiratını affetsin.
9: Şimdi bizi bırakıp o çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti o da. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez. Hepimizin bir yerinde mutlaka bir...

0: Bir şekilde kalbimizin bir yerinde duracak.
1: Hepimizin başı sağ olsun. Kadir abi sadece bir oyuncu değil, bir duruşu da simgeliyordu. Çok üzgünüm.
2: İnanır, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Usta ismi son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.
3: İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sahile bağlantısı bulunan dere yatağında çok sayıda ölü balık tespit edildi. AFAD, sahil güvenlik ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaparken sudan alınan numuneler analiz için laboratuvara gönderildi.
2: Su faturalarına zam üstüne zam, musluklardan akan çamurlu sular. İSKİ'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi. İSKİ çalışmaları sonrasında Bakırköy'de dere yatağında binlerce ölü balık bulundu. Olay akşam saatlerinde Bakırköy Sahil Parkı'nın yanındaki Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada yaşandı. Akşam saatlerinde balıkların cansız şekilde su yüzeyine vurduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese AFAD, polis, sahil güvenlik ve belediye ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı. Ekiplerin çevreye şerit çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede AFAD sudan numune alarak analiz etmek üzere laboratuvara götürdü. İSKİ'nin bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı ve balıkların akşam saatlerinde ölmeye başladığı belirtildi. İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu ve dere onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.
3: Sıcak havalarda serinlemek isteyen anne adayları deniz ve havuza girmenin gebelikte risk oluşturup oluşturmadığını merak ediyor. Uzmanlar gebelikte yüzmenin önerilen bir aktivite olduğunu ancak özellikle ilk ve son 3 ayda dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.
2: Havalar ısındı, yaz mevsimi iyiden iyiye kendini hissettirdi. Peki gebeler bu sıcak havalarda denize ve havuza girmeli mi?
4: Malum yaz dönemi, havalar ısındı. Bizim de çok sık muhatap olduğumuz bir sorudur. Hocam havuza girebilir miyim, denize girebilir miyim sorusu.
2: Riskli bir gebelik söz konusu değilse yüzme anne ve bebek sağlığı açısından oldukça faydalı.
4: Tabii bir risk faktörü yoksa gebe bir kadının yüzmesi bizim açıkçası önerdiğimizde bir spor dalıdır. Fakat dikkat edilmesi gereken hususlar da vardır. Tabii ki biz yüzmeyi öneririz. Çünkü yüzme vücut kaslarının gelişimini artırarak sırt ve bel ağrılarını azaltır gebelikte. Stresi azaltır, uyku düzenini sağlar, kan dolaşımını artırır, bebeğin oksijenlenmesine faydası vardır. Bizim önerdiğimiz bir spor dalıdır.
2: Anne adayları gebeliğin ilk ve son 3 ayında yüzme noktasında doktorlarına danışmalı.
4: Özellikle gebeliğin ilk 3 ayı ve son 3 ayında takip eden kadın doğum uzmanından bu konuda görüş almasında fayda vardır. İlk 3 ayda düşük riski olan hastaların veya son 3 ayda erken doğum riski olan hastaların deniz ya da havuza girmesi sıkıntı oluşturabiliyor bazen.
2: Uzmanlara göre hamileler için deniz, havuza göre daha güvenli bir seçenek.
4: Eğer her iki imkana da sahipsek deniz veya havuz, denize girmek tercihimiz olmalıdır. Çünkü havuz denize göre daha durgun bir sudur. Enfeksiyon riski biraz daha yüksektir. Ama her ikisi deniz tercihimiz yoksa havuza da girme konusunda dikkat edilmesi gereken husus temizliği konusunda araştırılabilir. Düzenli pH ve klor seviyesinin kontrol edilip edilmediğiyle sorgulanabilir.
2: Enfeksiyon riskini azaltmak için bazı kurallara dikkat etmek şart. Islak mayo ile beklemek gebeler için tam bir risk faktörü.
4: Islak mayo ile uzun süre beklenilmesi enfeksiyon riskini artırabilir. Güneş altında güneş kalınacaksa eğer güneşten koruyucu, şapka, gözlük, güneşten gebeli uygun kremler tercih edilebilir.
3: Pankreas kanserine dikkat çekmek için bu kez bilim insanları koştu. İstanbul'da düzenlenen uluslararası kongre kapsamında gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde erken tanının önemi vurgulanırken tedavide umut veren yeni gelişmeler de paylaşıldı.
5: Pankreas kanserine karşı umut koşusu. Bilim için koştular, umut oldular.
6: Koşu her zaman önemli. Çünkü özellikle pankreas kanseri olan hastalarımızda biz bunu söylüyoruz. Ne kadar çok fazla spor yaparsanız, koşunuzu yaparsanız bağışıklık sisteminizi daha güçlü edersiniz. Bu nedenle de ciddi bir şekilde kansere karşı da bir mücadele vermiş olursunuz. O yüzden biz de onlarla beraber mücadele vermek istedik.
5: Pankreas kanserine dikkat çekmek için bu kez bilim insanları aynı parkurda buluştu. İstanbul Caddebostan sahilinde düzenlenen farkındalık koşusunda dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlar toplum sağlığı için adım attı.
6: Son gelişmeler çok umut verici. Yani gerçekten pankreas kansere karşı bir ilaç bulmuşuz gibi gözüküyor. Yani o da tabii ki pankreas kanseri ortadan kaldırmayacak veya pankreas kanseri yok etmeyecek ama ciddi bir şekilde pankreasın gücünü yani kendisinin elinden alacağı gibi gözüküyor.
5: Binden fazla bilim insanını buluşturan uluslararası kongrede pankreas hastalıklarına yönelik en güncel bilimsel gelişmeler ele alındı. Uzmanlar pankreas kanserinin erken evrede belirti vermemesi nedeniyle en ölümcül kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle erken tanı ve toplumdaki farkındalığın arttırılması büyük önem taşıyor. Bilim dünyasında yürütülen yeni çalışmalarsa umut veriyor. Geliştirilen tedavi yaklaşımlarının hastalığın etkisini azaltabileceği, yaşam süresini uzatabileceği ve gelecekte pankreas kanseriyle mücadelede önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.
3: Karadeniz'in kültürel zenginliği İstanbul'da tanıtıldı. Üsküdar'da düzenlenen etkinlikte Bartın'ın yöresel oyunları sahne alırken kente özgü lezzetlerde vatandaşlarla buluştu.
7: Davullar çaldı, yöresel oyunlar sahnelendi. Bartın'ın kültürel zenginlikleri Üsküdar'da renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar hem halk oyunlarını ilgiyle izledi hem de kente özgü lezzetleri yakından tanıma fırsatı buldu.
8: Bartın hakkında, bir yemekleri hakkında çok bir şey bilmiyordum ama gayet güzel bir tatlı. Daha çok böyle tanıtılması gerektiğini düşünüyorum Türkiye'mizin güzel illerinin.
7: Pirinçli mantıdan beyaz baklavaya, manda yoğurdundan kumluca ballarına kadar Bartın'a özgü birçok ürün ziyaretçilere ikram edildi. Etkinlikte kentin küresel mirası da tanıtıldı.
9: Bartın doğa şehri, kültür şehri, tarih şehri, Amasra'mız var. Bartın'da çok güzel sahiller var, ormanlarımız var. Biyoçeşitlilik açısından çok zengin, insan çeşitliliğimiz çok fazla. Bartınlılar özgün insanlar, memleketine sahip çıkan insanlar. Belki nüfusumuz, yüz ölçümüz küçük olabilir ama özgür ağırlığımız çok yüksek. Bunu 2 ile 5 Temmuz tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi'nde Bartın tanıtım günlerinde göstereceğiz.
7: Üsküdar'daki buluşmayla birlikte 2-5 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Bartın tanıtım günleri için de davet yapıldı.
10: Hemşehrilerimizi, İstanbulluları 2 ve 5 Temmuz arasında gerçekleştireceğimiz Bartın tanıtım günlerine bekliyorum. Size de Bartın'ın manda yoğurdunu bıçakla keserek ikram etmek istiyorum. Şöyle bıçakla keseyim. Hemen çatalla.
9: Çatalla ikram
10: edeyim. Size ikram edeyim. Buyurun. Evet. Afiyet olsun.
11: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim.
10: Bir bakın bakayım, sizden not alayım. Biraz sıcakta kalmış ama. Evet. Bartın'ın manda yoğurdu.
11: Sıcak olması
12: Bartın'ın çok harika.
10: Adası var burada.
12: Gerçekten bayıldık. Çok teşekkür ederiz.
10: Ama bu Bartın'da yemek daha güzel. Bartın'a da bekleriz inşallah.
12: İnşallah Bartın'a da geliriz efendim.
8: Grafiği tescilli ürünlerimizin ülkemizce böyle kıymetini bilinip tanıtılması biz gençler açısından da çok önemli öncü konumunda.
13: Bir şef olarak değil, önce Bartın'la olarak ben de tanıtım günlerinde orada yer alacağım. Hem Bartın lezzetleri olacak hem de bizim gibi Bartınlı olan işletmelerin de ürünleri orada olacak. Atatürk Havalimanı'nda 2-5 Temmuz tarihlerinde tüm Bartınları ve İstanbulluları Bartın tanıtım günlerine bekliyoruz.
7: Bartın'ın kültürü, yöresel lezzetleri ve el sanatları 2-5 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.
3: İbn Haldun Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı efendim. Tören İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan ve İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran'ın konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından öğrenciler sahneye çıkarak diplomalarını aldı ve mezuniyet coşkusu yaşandı.
5: Yeni bir hayatın kapısı aralandı. Yıllarca süren emeğin, sabrın ve çalışmanın karşılığı diplomalarla taçlandı. İbni Haldun Üniversitesi'nde mezuniyet

0: heyecanı yaşandı.
1: Aslında iyi bir noktaya geldiğimize inanıyoruz. Biz bundan sonra bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz. Bu hedeflere bir üniversitenin ulaşması için daha uzun zamana ihtiyaç gerektiğini ve bunun içinde sabırlı olunması gerektiğini her zaman konuşuyoruz, kendimizi hatırlatıyoruz.
0: İstanbul Başakşehir'deki İbni Haldun Üniversitesi Külliyesi mezuniyet coşkusuna ev sahipliği yaptı. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler diplomalarını alarak yeni bir döneme adım attı. Törene İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor İrfan Gündüz ve Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan katıldı.
2: Buradaki öğrencilerimizin, mezunlarımızın müreffeh ve güçlü Türkiye için ve dünyamızın daha aydınlık bir hale gelmesi için mücadele edeceklerini canı gönülden biliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Geleceğe hazırlık misyonu edinen ve kendisini modern dünyanın ilimleriyle kuşatan bu üniversitede sosyal bilimler temel odak noktası. Uluslararasılaşma ve araştırma üniversitesi olması yine İbni Haldun'u ayrıştıran hususlardan. Beceri ve yetkinlik geliştirmeye verdiği önem ayrıca ifade edilmesi gerekir. İnsanlığa söyleyecek sözü olan ama bir reddiye değil, alternatif sunabilen, uluslararası sistemin yaşadığı sorunları görüp bunlara çareler üreten ve daha kısaca insanlığa söyleyecek sözü olan bir kurumdan bahsediyoruz.
0: 178 öğrencinin mezun olduğu törende gençlere geleceğe dair önemli mesajlar verildi. Törende öne çıkan mesajsa bilgiyle birlikte sorumluluk vurgusu oldu. Hakikatin peşinden giden, insanlığa fayda sunan bireyler olmanın önemine dikkat çekildi. Üniversitenin sosyal bilimler alanındaki hedefleri, araştırma vizyonu ve uluslararası kimliği de törende öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
3: Aylarca çalıştılar, alın teri döktüler. El emeği, göz nuru ürünlerini ortaya çıkarıp sergilemeye başladılar. Balıkesir'de aldıkları eğitimi sanata dönüştüren kadınlar ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.
4: Hepsinin ardında büyük emek, sabır ve özveri yatıyor. Balıkesir'in üreten kadınları el emeği göz nuru ürünlerini sergilemenin haklı gururunu yaşıyor.
5: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, gururluyum. Bu güzel eserleri ortaya çıkardığımız için sevinçliyim.
4: Balıkesirli kadınlar bir yıl boyunca belediye tarafından 96 branşta verilen eğitimler sonrası ortaya çıkardıkları ürünlerini Bir Şehir Bin Emek adlı yıl sonu sergisinde buluşturarak ziyarete açtı.
6: Yaptığımız ürünleri satışını sağlayarak aile bütçemize de katkıda bulunuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
4: Balmek yıl sonu sergisinde çini sanatından halı dokumaya, resimden tel kırma sanatına, oya işlemeden hediyelik takı tasarıma, el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerden tam not aldı.
7: Amacımız şimdi her şeyin fabrikasyonu olduğu şu zamanda gelecek nesillere, önümüzdeki nesillere bu güzel yöresel işimizi aktarmak, onların devam etmesini sağlamak.
4: Kadınların emeği sayesinde unutulmaya yüz tutmuş sanatlar da yeniden yaşatılıyor.

Efendim haberleri aktardık. Şimdi de gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Önce akşam gazetesine bakalım. Mazlumlara ödenecek bir borcumuz var diyor manşetinde. Akşam gazetesi hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti istişare kampının kapanış konuşmasını yaptı. Orada verdiği mesajlardan bir cümleyi manşetine taşıdı akşam gazetesi. Biz sadece kendi insanımızın değil, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de doğasını alan bir hareketiz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki ümmetin de vebali üzerindedir. Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz var ve Allah izin verirse Gazze'deki bu soykırımın hesabını bu kadro soracak. Yorulan varsa kenara gelsin, gelmeyen de meydanın hakkını versin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sapanca'daki kampta bazı bakanlar da bu arada sabah yürüyüşü yaptı. O

olanlara dair fotoğraf kareleri de yine gazetenin manşetinde yer aldı. Ve NATO ülkeleri parlamento başkanları bugün Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelecek efendim. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Bununla alakalı haberi de Dolmabahçe'de NATO zirvesi başlığıyla yer verdi Akşam Gazetesi. Hemen manşetten yine devam edelim. Soykırımcı usulü gasp başlığını manşetinde genişçe görüyor Akşam Gazetesi. Kıbrıs Rum yönetimi Batı Şeria'yı işgal eden İsrail gibi mülkleri için tazminat isteyen Türklerin talebini işgal yok diye reddetti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İstinaf Mahkemesi Pafos'ta Kıbrıs Türklerine ait üstünde Pafos Havalimanı ve Andreas Papandreou hava üssünün de bulunduğu 125 dönümlük arazi için 41 milyon euroluk tazminat ve iade talebini reddetti. Kararda 1974 olaylarında kuzeye gidenlerin zorlama olmadan kendi tercihleriyle ayrıldığı iddia edildi. Oluşan istisnai hukuki durum nedeniyle araziye yönelik müdahalenin de yasal olduğu öne sürüldü. Barış Harekatı öncesi 1672 Türk Rumlarca katledilmiş, harekatta da 498 Mehmetçik, 70 Mücahit ve 270 Kıbrıslı Türk şehit edilmişti diyor gazete. Gazze Kıbrıs'ta 50 yıl önce denenmişti diye de ekledi yine gazete. Ve devam ediyoruz. 40 derece alarmı başlığıyla Avrupa üzerinden gelen yeni dalgayla hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşacağını belirtiyor uzmanlar. Çocuk ve yaşlıları da bu konuda uyarıyor uzmanlar efendim. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının özellikle Trakya, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. İstanbul'da da sıcaklığın yarın 35 dereceye yaklaşacağı öngörülüyor. Bugünlerde özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların sabah 11 ve 16 saatleri arasında dışarı çıkmamaları istenirken orman yangınları içinde yine riskin en üst düzeye çıktığı uyarıları yapıldı uzmanlar tarafından. Ve Yeşil Vatan'da zorlu tatbikat başlığına da kısaca bakalım. Türkiye ormancılık yarışmalarına katılan ormancılar yangın senaryolarına karşı zorlu parkurları geçti ve zamana karşı yarıştı diyor gazete. Şöyle kısaca bir sür manşete de göz atalım efendim. 100. Gazi'de Karataş'ın diyor sür manşette Akşam Gazetesi. Halis Karataş daha önce 6 kez kazandı Gazi koşusunda. Bu kez Bay Nalçakan'la zafere ulaştı. Atın sahibi toplam 126.8 milyonluk ikramiye alacak diyor gazete. Hemen yanı başında 5000 kişilik horon rekoru dedi Akşam Gazetesi. İstanbul Maltepe'de düzenlenen Horon Bizim Dur etkinliğinde 5000'den fazla kişi Guinness Rekorlar kitabına girmek için horon tepti ve o anlara ait fotoğraf kareleri de yine Akşam Gazetesi'nin sür manşetinde yer aldı efendim. Hemen yanı başında Yıldızlar Belçika'yı büyüledi başlığı yer aldı. Türk Yıldızları Belçika Hava Kuvvetleri Günleri etkinliği kapsamında Florenus hava üstünde gösteri uçuşu gerçekleştirdi ve binlerce izleyiciye unutulmaz anlar yaşatan Türk Yıldızları 45 dakikalık gösteriyle en uzun süre havada kalan ekip oldu. Haberin detayları Akşam Gazetesi'nin 10. sayfasında yer alıyor dedik. Akşam Gazetesi'ni noktaladık. Sabah Gazetesi ile devam ediyoruz efendim. Felaketin göbeğinde Türkiye umudu dedi gazete. Depremin ardından yıkım yaşayan Venezuela yardımına koşan 75 kişilik Türk ekibi enkaz altından can kurtarıyor efendim. 68 bin kişi enkaz altında. Venezuela'da 68 bini aşkın kişiden hala haber yok. Ekiplerin yetersiz kaldığı ülkede depremzedeler enkazları elleriyle kazarak yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Tabii bir yandan Venezuela'nın yardım çağrısına ilk koşan ülke Türkiye oldu. İki askeri nakliye uçağıyla insani yardım malzemesi götüren AFAD koordinesindeki 75 kişilik arama kurtarma ekibimiz
Caracas'ta 14 katlı binanın enkazında kalanları kurtarıyor efendim. Rüşvetin tanığından sarsıcı itiraflar diyor bir diğer başlıkta gazete. Muhittin Böcek'in İmamoğlu'na adaylık için 5 milyon euro rüşvet verdiğim itirafı gündeme bomba gibi düştü. Böcek'in özel kalemi Yasin Yerlice'nin ifadeleri bir saatlik kirli rüşvet pazarlığını saniye saniye doğruladı. İmamoğlu ve Böcek Polat Bosporus Otel'deki rüşvet görüşmelerinin ardından da bir fotoğraf çektirdi ve o fotoğraf karesi de yine Sabah gazetesinde yer alıyor efendim. Devam edelim. Bedel ödedik, engelleri aştık başlığıyla, zira yine bu başlıkta Sabah gazetesinin manşetinde genişçe yer buldu. AK Parti'nin 25 yılda çok büyük bir başarı hikayesine imza attığını belirten Başkan Erdoğan, çeyrek asırlık destanının bir neferi ve parçası olduğum için kıvanç duyuyorum dedi. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'ye yepyeni bir sayfa açtık, siyasete yeni soluk kazandırdık. Çok büyük bedeller ödedik, duvarları, setleri yıkarak bugünlere geldik. Çeyrek asırda büyük bir başarı hikayesine imza attık. İstişare toplantımızda AK Parti mutfağının Türkiye'ye yön verecek kapasitesini bir kere daha gördük. Millet için, memleket için, çocuklarımız için çıktığımız bu yolda kol kola yürümeye daha nice seneler devam edeceğiz. Yükümüz çok ağır. Atacağınız her adımda Eren Bülbül'ü, Ömer Halis Demir'i hatırlayın. Yapmanız gereken davaya dört elle sarılmak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada verdi bu mesajları. Hürmüz'de ateş açıldı, Körfez diken üstünde diyor bir diğer başlık. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını gerekçe göstererek Keşf ve Sirih adalarına saldırdı. İran'da Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerine misilleme yaptı. Trump, İran'ın dersini almadığını belirterek işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olmaz diyor dedik ve Sabah gazetesini de noktaladık efendim. Hürriyet gazetesine bakacağız şimdi. Sürmanşetten başlayalım. Bir gün mutlaka barış sevgilim diyor sürmanşette. Geçtiğimiz gün hatırlayacaksınız 77 yaşında hayata gözlerini yuman Kadir İnanır'a son veda yapılmıştı. Yeşilçam'ın dev ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanırken 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural onun vasiyetini anlattı diyor Hürriyet gazetesi. Bu arada organlarını bağışlayan Kadir İnanır en çok gözlerimi ve kalbimi kimin alacağını merak ediyorum demiş. Bilgileri yer aldı Hürriyet gazetesinin sür manşetinde. Afrika ilk turda en başarılı kıta başlığı da hemen yine yanı başında sür manşette yerini aldı efendim. Dünya Kupası finallerine 10 ülkeyle katılan Afrika'dan sadece Tunus elendi. 9 takım son 32'ye kaldı. 16 ülke gönderen Avrupa'dan 3 ülke elendi. 9 takımından 7'si elenen Asya hüsran yaşadı diyor gazete ve devam edelim. Çantalarda neler var başlığı manşette genişçe yer buldu. NATO'nun Ankara'da gerçekleşecek tarihi zirvesi klasik toplantıların ötesinde bir anlam taşıyor. Liderlerin stratejik öncelikleri görüşmelere damga vuracak. İşte her liderin çantasındaki önemli konu başlıkları diyor Hürriyet gazetesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin öncelikli başlığı müttefikler arasında daha adil külfet paylaşımı oluşturulması diyor. Avrupa'nın tahkimi için Merz, Alman şansölyesi Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesini istiyor. Meloni, ajandasında ittifak için birlik ve Akdeniz'in güvenliği var. Macron, Avrupa'nın savunma alanında Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığını azaltmak istiyor. Bunun yolu Avrupa Birliği merkezli savunma anlayışı. Sanchez ise çantasında yük paylaşmanın dengeli yürütülmesi bulunuyor. Tabii güvenlik zirvesinin ötesinde diyor birisi de, NATO zirvesi yalnızca bir güvenlik toplantısı olmanın ötesinde önem taşıyor. Ukrayna'daki savaş, külfet paylaşımı ve savunma harcamaları, transatlantik ilişkiler, Avrupa'nın güvenlik mimarisi, Güney kanadının güçlendirilmesi masada dedi gazete. Devam edelim o hesabı bu kadro soracak başlığıyla. İsrail'e sert çıkıştı bu sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu haberi bu başlıkla gördü gazete. 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Şam'ın, Halep'in, Beyrut'un umudu sizlersiniz. Gazze'deki soykırımın hesabını işte bu kadro soracak dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dedik Hürriyet gazetesini de noktaladık. Milliyet gazetesine bakacağız. Soykırımın hesabı sorulacak başlığına yine Milliyet gazetesi de yer verdi manşetinde. O hesabı bu kadro soracak diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 33. istişare kampının kapanışında yaptığı konuşmada bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır. Ödenecek borcumuz vardır. Mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır dedi. Ve en sıcak 72 saat diyor gazete manşetinde. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'de. Önümüzdeki 72 saat özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kritik geçecek efendim. İstanbul'da Poyraz'a rağmen bir sıcak yaşanacağı bilgisi de yine yer aldı. 3 gün boyunca en yüksek sıcaklıklar Ege'de görülecek. Sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek il ise Aydın. Sıcakta aman ha dikkat etmekte fayda var diyelim. Devam edelim Türkiye uğurladı başlığıyla. Yalnızca sanatıyla değil toplumsal meseleler karşısındaki duruşuyla da adını tarihe yazdıran usta oyuncu Kadir İnanır dün son yolculuğuna uğurlandı. İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, o halktır, Anadolu'dur, bütün halkların dostudur. Memleketine en büyük vasiyeti, o büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim dedi. Milliyet gazetesini de noktaladık efendim. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Tarihe mühür, asra lider, milletin bölünmez iradesi diyor gazete. Bakalım 86 milyonun ve ümmetin umudu yüzüye de ekliyor yine Cumhurbaşkanı. Sapanca kampının kapanışında yorulan varsa buyursun kenara gelsin dinlensin dedi. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin dedi. AK Parti sokağın sesine kulak verdi. Emekli maaşı artsın, zararlı yayınlar kalksın diyor gazete. Dedik ve devam ediyoruz. Orta Doğu'da tekrar silahlar konuşuyor. Barış masada kaldı başlığına yer verdi Türkiye gazetesi. Ateşkes sadece 10 gün sürdü. ABD ve İran birbirlerini suçlayıp saldırıya geçti. Trump bu kez yok ederiz restini çekti dedi gazete. Böylelikle Türkiye gazetesini de noktalayalım efendim. Sıradaki gazetemiz Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. 86 milyonunda Gazze'nin de umudu sizsiniz başlığını genişçe manşetinde görüyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sapanca'daki kampın kapanış konuşmasını yapmıştı ve bu noktada vermişti mesajlarını. AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıktığını ama bugün ümmetin de umudu olduğunu söyledi. Erdoğan, emin olunuz Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Şam'ın, Mogadişu'nun, Hortum'un umudu sizlersiniz. Unutmayın Lefkoşa, Bakü, Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat size bakıyor diye konuştu Cumhurbaşkanı.
burada yapmış olduğu açıklamaları, mesajları oldukça önemliydi. Yeni Şafak gazetesi de genişçe yer verdi habere. Suriyeli kayıt dışı istihdam bitecek başlığı yer aldı hemen yanı başında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçici koruma altındaki Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getirdiğini açıklaması istihdamda kayıt dışılığı bitirecek bir adım oldu. İşverenin bürokratik yükü azalırken sosyal güvenlik sistemine de katkı sağlanacak diyor gazete ve 24 saat kesintisiz arama kurtarma dedi hemen altında. Bir diğer başlık, çifte depremin vurduğu Venezuela'ya giden Türk arama kurtarma ekipleri

0: en büyük yıkımın yaşandığı La Guarida operasyonlarına başladı. AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri, UMKE ve Türk Kızılay'ında oluşan ekipler enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı mücadelelerini sürdürüyor. Ekipler bölgede 24 saat esasına göre aralıksız arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürecek dedi. Hemen yine aynı manşette gördüklerim 6 Şubat depremini hatırlattı başlığı da yer alıyor. Venezuela'da 21 yıldır yaşayan Türk iş insanı İbrahim Eser depreme yakalandığı dehşet anlarını anlattı. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira eyaletinde binaların yaklaşık yarısının yıkıldığını belirten Eser, felaketin kendisine Türkiye'deki 6 Şubat depremlerini hatırlattığını söyledi diyor Yeni Şafak gazetesi dedik. Yeni Şafak gazetesini noktaladık. Yeni Akit gazetesine bakacağız efendim. Türkiye'nin yüz akı yine Türk Hava Yolları oldu manşeti sürmanşette yer aldı. En çok ihracat yapan şirket 17.8 milyar dolarla Türk Hava Yolları diyor gazete. Yanı başındaysa bu kadro Gazze'nin hesabını soracak başlığı yer aldı. Başkan Erdoğan kampın kapanış konuşmasında verdi bu mesajları. Sapanca'da düzenlenmişti kampın kapanış konuşması da. 25 yıl önce millete hizmet için yola çıktıklarını anlatan Başkan Erdoğan, Türkiye'yi dünyaya açtıklarını, mazlumların umudu haline getirdiklerini belirterek Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekti burada. Gazze'de bir soykırım yaşandı. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alıp öldürdüler. Parklarda, bahçelerde şehit ettiler. Bunların hesabı hiç şüphesiz sorulacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedik. Ve böylelikle Yeni Akit gazetesini de noktalıyoruz efendim. Kısa da bir reklam arasına gidelim. Ardından moderatör sabah kaldığı yerden devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Karadeniz'in Sarp ve Engebeli dağları arasında yükselen, Çoruh Nehri'nin hırçın sularına direnen, dev bir mühendislik harikası olan Yusufeli Barajı ile tanışın. Doğanın, insanın ve zamanın kesiştiği bu başarı öyküsü, Türkiye'nin birinci, dünyanınsa beşinci en yüksek barajı olarak adını tarihe yazdırdı. Artvin'in dağlık coğrafyasına bir nakış gibi işlenen bu dev yapı, 275 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okudu. Toplam 2.1 milyar metreküp su tutma kapasitesiyle Karadeniz'in gücünü elektriğe dönüştürdü ve yılda 1.8 milyar kilowatt saat elektrik üretti. Bu da yaklaşık 2.5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretime denk geldi. Böylece baraj her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira katkı sağladı. Barajın bir diğer dikkat çeken özelliği de yeri oldu. Deniz seviyesinden yüksekliği, dar ve derin bir vadide yer alışı, inşaat sürecini daha zorlu ama bir o kadar da özel kıldı. Yusufeli sadece bir baraj değil, aynı zamanda dev bir dönüşümün de hikayesi oldu. Baraj yapılmadan önce ilçenin eski yerleşim alanı tamamen sular altında kalacağı için Yusufeli sıfırdan yeniden kuruldu ve yeni konutlar, yollar, kamu binaları yapıldı. Bu da Türkiye'nin en büyük yer değiştirme projelerinden biri olarak tarihe geçti. Her bir detayı zorlu coğrafi koşullara rağmen mühendislikteki kararlılığın bir göstergesi olan bu yapı, doğayla savaşmadan doğaya uyum sağlayarak inşa edildi. Böylece Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım oldu ve Türkiye'nin gücünü, kararlılığını ve vizyonunu temsil ederek bir başarı öyküsü yazdı.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse, sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini, geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini, rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan aktaracak bize notlarını. Merhaba Şehmuz, günaydın. Nedir notların?
1: Günaydın. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri örgüsü özellikle organize suç örgütlerine yönelik amansız bir mücadele başlattığını söyleyebiliriz ve bu operasyon kapsamında toplamda örgüt elebaşısında aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle güvenlik kameralarına yansıyan o suç örgütü elemanlarının görüntülerini tek tek belirledi ve ardından da o şüphelilerin belirlenmesi için de yoğun bir çalışma yürüttü ve sürdürülen bu yoğun çalışmalar kapsamında suç örgütü elebaşısında aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Özellikle şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamasıyla takibe alındı ve 16 farklı eyleme de katıldıklarını belirledi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sonrasında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından da adli mercilere sevk edildi ve adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. Cezaevine gönderildi. 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tabii özellikle yine operasyon sonucunda 21 kilogram esrar, 350 kilogram skunk, 11 adet sentetik ecza ve 3 adet tabanca ise 5 adet şarjör ele geçirmiş oldu. Tabii şu an için özellikle Diyarbakır'ın birçok noktasında bu suç örgütü elemanlarının özellikle iş yerlerini kurşalama, tehdit şeklinde de vatandaşları ve esnafları rahatsız ettiğini de güvenlik belirledi ve ardından işte böylesi bir operasyon gerçekleştirdi ve çökertilen bu suç örgütüyle birlikte özellikle suç örgütü elemanlarının vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda da bazı isimlerin arandığı yönünde de bilgiler var ama yapılan bu operasyonla da 15 suç örgütü elemanı tutuklandı, 24'ü ise adli kontrolle serbest kaldı. Tabi tutuklananlar arasında suç örgütü elebaşısı da bulunuyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Evet, Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan detayları aktardı. Teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısında konuştu. AK Parti hareketinin 25 yıllık hikayesini değerlendirdi. Çıkar değil, kader birliğiyle yola çıktık dedi. AK Parti kitabına yeni sayfalar eklemeye devam ettik diyen Erdoğan, iki günlük kampın dolu dolu geçtiğini vurguladı. Erdoğan sadece Türkiye'de değil, dünyada da mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz mesajını verdi. Gazze'de yaşanan trajediye bir kez daha değindi Erdoğan ve soykırımın hesabı sorulacak dedi.
2: Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daydı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısının kapanış konuşmasını yaptı. Sadece 86 milyonun değil, tüm mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam edeceğiz dedi. Gazze'deki soykırıma bir kez daha sert tepki gösterdi.
2: Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
3: Cumhurbaşkanı dış politikada dünyaya açıldık mesajını verdi.
2: İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık.
3: Erdoğan 25 yılda gelinen noktanın başarı hikayesi olduğunu belirtti.
2: AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin mensuplarına seslendi, meydanın hakkını verin dedi.
1: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin.
2: İsrail'in Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarla ateşkes bir kez daha çiğnendi. Çadırlar ve sivillerin doğrudan hedef alınmasıyla şehitlerin sayısı 73.054'e yükseldi.
3: Çadırlar hedef alınıyor, siviller vuruluyor. İsrail Gazze'de ateşkese rağmen durmuyor. Han Yunus'un Mevasi bölgesine saldırı düzenlendi. Bir grup Filistinli hedef alındı. Yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar vuruldu. Çevredeki çadırlar zarar görürken saldırıda yine şehitler vardı. Gazze kentindeki bir başka saldırıda hedef alınan çadırsa çok sayıda ailenin barınacağı tek yerdi. İsrail'in hamleleriyle süren ateşkese rağmen Gazze'de enkaz altında kalan binlerce Filistinlinin cenazesine ulaşılmaya da çalışılıyor. Süreçte ikinci aşamaya geçildi. Teçhizat sıkıntısıyla birlikte Filistinliler ellerinden geleni yapıyor. Gerekli imkanlar sağlandığında sürecin 3 ay içinde tamamlanabileceği belirtildi. Ancak İsrail'in gerekli ekipmanın bölgeye girişine izin verip vermeyeceği bilinmiyor.
2: İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasına yönelik karar tasarısını kabineye sunacağını açıklamıştı. İsrail kabinesi bu tanıma kararını oy birliğiyle kabul etti. Ankara'dansa tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa kararı iki yüzlülük olarak niteledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki geldi. Filistin halkına sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımdan yargılanan İsrail hükümetinin kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflediği vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hukuki ve tarihi gerçekleri yok sayan bu girişimin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı soruşturma kapsamında hakkında tutuklama emri bulunan soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve diğer sorumluların içinde bulunduğu durumu ortaya koyduğu ifade edildi. Karara bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran açıklamasında 21. yüzyılın en vahşi katliamlarından birine imza atan İsrail'in tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür dedi. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılandığını hatırlatan Duran, İsrail'in Türkiye'ye tarihi dersi vermeye ya da vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur uyarısında bulundu. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İran askeri saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaşmaya vardı. Öyle ki kritik barış müzakerelerinin salı günü yani yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesinin haberine göre taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planlandı. ABD'li bir yetkili her iki tarafında şimdilik saldırılardan el çekeceğini ve ilki İsviçre'de yapılan teknik görüşmelerin devam edeceği için gemilerin serbestçe hareket edebileceğini söyledi. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi öncesinde adeta güvenlik kalkanıyla çevrildi efendim. Başkentte Turkuaz operasyonu başlatıldı. 43 tim ve 396 polisin katıldığı operasyonda terör, narkotik

0: güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
1: Başkent NATO zirvesine hazırlanıyor. Ankara Emniyeti 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Zirve öncesinde hazırlanan güvenlik planı kapsamında Turkuaz operasyonu uygulamaya alındı. Başkent genelinde denetimler sıklaştırılırken kritik noktalarda özel ekipler görevlendirildi. NATO görev alanlarında belirlenen kritik bölgelerde güvenlik önlemleri arttırıldı. 24 saat esasına göre korunan kırmızı alanlarda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Başkent genelindeki uygulama ve denetimlerde şüpheli şahıslara yönelik kontroller aralıksız sürdürüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde aktif suça karışan şahıslar üzerinde analiz çalışması yürüttü. 43 tim ve 396 personel sahaya indi. Hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek düzenlediği toplantıda 36. NATO zirvesinin güvenlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Zirve süresince alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını ve güvenlik planlamasının kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.
0: Efendim tabii Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinden endişeli. Zira Türkiye için kritik bir dönüm noktası olacağı düşünülen zirvede Türkiye'nin NATO için vazgeçilmez bir aktöre dönüşeceği iddia ediliyor.
2: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini endişelendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin ittifak içindeki rolünü yeniden tanımlayabileceği düşünülüyor. Vazgeçilmez aktör olarak konumunu güçlendirebileceği öne sürülüyor. Yunanistan merkezi Huffington Post'ta bir analiz yayımlandı. Analizde gerçekleştirilecek NATO zirvesinin Türkiye için kritik bir dönüm noktası olduğu öne sürüldü. Türkiye'nin NATO'nun Güneydoğu kanadında askeri kalkan yakıt ikmal merkezi ve savunma sanayi gücü olarak öne çıktığı belirtildi. Bunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi açısından Ankara'nın politikalarına daha fazla siyasi alan açabileceği değerlendirmesi yapıldı. Yunan basınına göre Türkiye zirvede kendisini yalnızca bir müttefik olarak konumlandırmayacak. Aynı zamanda Karadeniz'den Ukrayna'ya, Orta Doğu'dan Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a kadar uzanan geniş coğrafyada NATO'nun güvenlik mimarisi olacak. Türkiye'nin coğrafi konumu, güçlü ordusu, askeri üsleri ve gelişen savunma sanayisi, batılı müttefikler için vazgeçilmez unsurlar olarak öne çıkacak. Haberde NATO güçlü bir bölgesel kol arıyorsa Türkiye ilk adaydır değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'nin mavi vatan doktrini doğrultusunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin deniz yetki alanlarını sorgulamaya devam ettiği belirtildi. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanımadığı hatırlatıldı. Bunun üzerine NATO'nun deniz güvenliği ve kritik altyapıların korunmasının Ankara'nın merkezde yer aldığı bir güvenlik mimarisiyle planlanabileceği ima edildi.
0: Türk Yıldızları Belçika'daki Florennes Hava Üssü'nde akrobasi gösterisi düzenledi. Gerçekleştirdikleri yaklaşık 45 dakikalık akrobasi gösterisiyle organizasyonun en uzun süre havada kalan ekibi oldular. Etkinliğe katılan Türk Yıldızları uçaklarla gösteri yaptı. Türk Yıldızları tarafından toplam 7 uçakla gerçekleştirilen gösteri sırasında İngilizce, Fransızca, Flemenca ve Türkçe sunumlar yapıldı. Gösteri yaklaşık 45 dakika sürdü. Performanslarıyla organizasyonda en uzun süre havada kalan ekip oldular. Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşu organizasyona katılan binlerce izleyicinin büyük beğenisini topladı. Gösterinin ardından pilotlar Türk ve yabancı ziyaretçilerle bir araya geldi. Etkinliği Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi

0: Büyükelçisi Barış Tantekin, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim'le Belçikalı askeri yetkililer de takip etti. Tantekin, Türkiye ile Belçika'nın dost ve müttefik iki ülke olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki işbirliği ilişkilerinin güçlü şekilde sürdüğünü söyledi. Ve sıcaklar Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. Sıcaklara bağlı can kaybartarken pek çok ülke yangın tehlikesiyle de karşı karşıya. Son olarak Fransa'da bir günde 109 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da ise bir haftada 327 can kaybı kaydedildi.
1: Avrupa henüz Haziran ayında 40 derecenin üzerine çıkan sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. Uzmanlara göre kıtanın ılıman iklimi yerini tropikal iklime bırakıyor. Sıcak havaların etkisiyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Fransa'da günlerdir etkisini sürdüren sıcak havalar vatandaşların sağlığını da etkiliyor. Kalp krizi geçirenlerin sayısı yükseldi. Paris'te aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Sadece İspanya'da son bir haftada 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede aşırı sıcaklara karşı sağlık uyarıları yayımlandı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini artırdı. Ülke son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Orman yangını riskinin en yüksek seviyelerde seyrettiği bildirildi. Kent merkezindeki bazı park ve meydanlarda su püskürtme sistemleri devreye alındı. Vatandaşların kullanımı için serinleme ve içme suyu noktalarının sayısı artırıldı. İsviçre Haziran'da Alplerin soğuğuyla değil kavrulan sıcağıyla öne çıktı. İklim değişikliğinin de etkisiyle özellikle son bir haftada kavurucu sıcaklar etkili oldu. İnsanlar göllere girerek serinlemeyi tercih etti.
0: Evet, Avrupa'da yüzlerce kişinin sıcaklardan hayatını kaybetmesiyle tabii sıcakların insan vücuduna etkisi de merak konusu oldu efendim. Aşırı sıcaklarda peki ne yapmak gerekiyor? Uzmanlar bu konuda uyarıyor. Bakalım nelere dikkat etmek gerekir.
1: Avrupa'daki sıcaklar insan sağlığını etkiliyor. Ölümler her geçen gün artıyor. Peki sıcaklarda insan vücudunda ne oluyor? Sıcak hava insan sağlığını farklı şekillerde etkiliyor. Bunlardan biri sıcak bitkinliği. Baş dönmesi, baş ağrısı, titreme ve susuzluk hissiyle kendini gösterebilen sıcak bitkinliği herkesi etkileyebiliyor. Kişi 30 dakika içinde serin bir ortama geçip vücut ısısını düşürebilirse bu durum genellikle ciddi sonuçlara yol açmıyor. Sıcak çarpması ise çok daha tehlikeli. Vücudun iç sıcaklığının 40,6 derecenin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan sıcak çarpması acil tıbbi müdahale gerektiren bir durum. Tedavi edilmediğinde uzun vadeli organ hasarına ve ölümüne yol açabiliyor. Bir diğer risk ise dehidrasyon. Dehidrasyon, vücudun aldığından daha fazla sıvıyı kaybettiğinde ortaya çıkan bir durum. Aşırı sıcaklarda vücudun kaybettiği sıvı miktarı suyla alınmalı. Yetersiz sıvı alımı kan hacminin azalmasına ve vücudun şoka girmesine yol açabilir. Ayrıca kalp ve solunum sorunları, kronik böbrek rahatsızlığı, KOAH rahatsızlığı, tip 2 diyabeti olan kişiler vücutları sıcağa dayanamaz hale geldikçe durumlarının kötüleştiğini görebilirler. Bu durumda tıbbi yardım almak gerekir. Uzmanlar sıcakta bol su içilmesi ve soğuk duş alınmasını öneriyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde şiddetli yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. Meydana gelen sellerde 4 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hava Durumu Servisi Kentucky ve Indiana eyaletlerinin bazı bölgeleri için ani sel uyarısı yayımladı. Çok geçmeden her yer su altında kaldı, araçlar sürüklendi. Eyalette 12 yol sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Birçok kişi mahsur kaldı. 4 kişi yaşamını yitirdi. Selde mahsur kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bazı bölgelere henüz ulaşılamadı. Yetkililer bazı kırsal alanlarda meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölge sakinlerine tahliye talimatı verdi.

0: Ve iki büyük depremin ard arda vurduğu Venezuela'da yıkımın boyutu her geçen gün daha da çok ortaya çıkıyor. Öyle ki 50 binden fazla kişinin kaybolduğu ülkede felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi. Zamana karşı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye Türkiye'den de arama kurtarma ekipleri ulaştı.
1: Türkiye yardıma koştu. İnsani görevlerini yerine getirmek için seferber oldular. Venezuela'da yıkıma yol açan depremlerin ardından Türk arama kurtarma ekipleri depremzede ülkeye ulaştı. Ekipler iki askeri nakliye uçağıyla başkent Caracas'a indi. Ekipleri Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı.
2: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, 5.5'e. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde peş peşe ve çok büyük yıkım oldu.
1: Tam donanımlı bir arama, bir kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiler. Bölgede 24 saat kesintisiz arama kurtarma çalışmaları yapacaklar.
3: Burada sadece personel ve malzeme değil, Türk halkının yardımseverliğini, dostluğunu ve Venezuela halkına yaşamış olduğu bu depremden dolayı geçmiş olsun dileklerine getirdik.
1: Çifte depremin yerle bir ettiği Venezuela'da hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor. En az 50 bin kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor. Ailelerse umutlarını kaybetmemeye çalışıyor. Kurtarma ekipleri beton yığınlarının altında yaşam belirtisi arıyor. Ağır iş makinelerinin yetersiz kaldığı birçok noktadaysa aileler yakınlarına ulaşabilmek için molozları çıplak elle kaldırmaya çalışıyor. Yıkımın ağır olduğu ülkede enkaz altından gelen mucizevi kurtuluş hikayeleri ise umudu ayakta tutuyor. Enkaz altında 32 saat kaldığı belirtilen 18 günlük bir bebek canlı olarak kurtarıldı. Bebek gözyaşları içerisinde bekleyen babasına teslim edildi. Yaklaşık 90 dakika sonra bebeğin annesi de enkazdan sağ çıkarıldı. Ülke genelinde 1400'den fazla bina hasar gördü. Yaklaşık 3142 aile evsiz kaldı. 13 hastane ile 25 alışveriş merkezi de kullanılamaz hale geldi. Bölgede eşya ve gıda toplama merkezi kuruldu. Caracas'ın ana caddelerinde motosikletliler ve kamyonlar ihtiyaç malzemeleri taşıdı.
0: Fransa'da paraşütçüleri taşıyan bir sivil uçak düştü kazada. 11 kişi hayatını kaybetti. Olay ülkenin doğusunda yaşandı. Küçük uçakta bir pilot ve 10 sivil paraşütçü vardı. Tom Lane kasabası yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine acil yardım ekipleri gitti. Uçaktaki 11 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. Kazanın sebebi araştırılıyor. İçişleri Bakanı da olay yerine gitti. Ve aşırı sıcaklarla mücadele eden Avrupa ülkelerinden Fransa'da cumartesi gecesi bir anda fırtına çıktı efendim. Paris'teki dünyaca ünlü Eiffel Kulesi'ne yıldırım düştü. İşte o anlar. Gece saatlerinde Eiffel Kulesi'nin etrafı kalabalıktı. Bölgede pek çok turist ve ziyaretçi vardı. Bir anda hava bozuldu ve fırtına çıktı. Yağmur yağmaya başladı. Tedbirli olanlar şemsiyelerini açarak gezmeye devam etti. Bazıları ise sığınacak yer aradı. O sırada dünyaca ünlü Eiffel Kulesi'ne yıldırım isabet etti. O anlarsa bir amatör kameraya yansıdı. Avrupa kıtasını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası pek çok ülkede binlerce can aldı. Fransa'da da 24 Haziran'dan bu yana binden fazla kişi öldü. Avustralya hükümeti sosyal medya yaş kısıtlamasına yönelik yeni bir adım daha attı. Düzenlemeye uymayan şirketlere uygulanabilecek azami para cezasını iki katına çıkardı. ABC News'in haberine göre hükümet yasağı güçlendirdi. Bu amaçla teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımı ağırlaştıracak yasa teklifi hazırladı. Yeni düzenleme ile birlikte sosyal medya şirketlerinden yaş sınırını uygulamak için kanıt istenecek. Platformlara

yaş doğrulama hizmeti sunan üçüncü taraf şirketlerde bilgi vermekle yükümlü olacak. Başbakan Anthony Albanese ise yasağa uymayan şirketlere para cezasının artırılacağını açıkladı. Azami para cezasının 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına çıkarılacağını duyurdu. Kararın yürürlüğe girmesinden bu yana 16 yaş altı kullanıcılara ait 5 milyondan fazla hesap kaldırıldı veya erişime kapatıldı.

0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkıyla ilgili gündemi sarsacak bomba ifadeler verdi. Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya 950 bin euro götürdüğünü, oğluyla da CHP Genel Merkez'e Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro gönderdiğini anlatmıştı. Böcek bu kez Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı karşısında kendisinden 15 milyon avro istediğini anlattı. Detaylara bakalım.
1: CHP'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturmada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'ten CHP Genel Merkezi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu doğrudan hedef alan şok bir rüşvet itirafı geldi. Muhittin Böcek savcılığa verdiği ek ifadede 2024 yerel seçimleri öncesinde aday gösterilmek için Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da gizlice görüştüğünü iddia etti. İfadeye göre İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı planını öne sürerek tam 15 milyon avro maddi destek talep etti. Böcek bu paranın 5 milyon avrosunu banka kayıtlarına girmeyen kapalı çarşı tabanlı illegal bir yöntemle yani havala sistemiyle İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etti. Peki neydi bu havala sistemi? Böceğin ifadesine göre sistem tamamen iz bırakmamak üzerine kuruluydu. Bir dostundan aldığı 100 liralık banknotun fotoğrafını çeken Böcek, üzerine bir isim ve telefon numarası yazarak zarfla birlikte İmamoğlu'na teslim etti. İddiaya göre bu banknot bir şifreydi ve bu şifreyi kapalı çarşıdaki kayıt dışı dövizcilere götüren şahıslar 5 milyon avro nakit parayı hiçbir banka kaydı olmadan teslim aldı. Depremin boyutu bununla da sınırlı değil. Muhittin Böcek daha önceki ifadesinde adaylık için Özgür Özel'in yönlendirmesiyle CHP'li Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro, Manisa'da ise bir çanta içinde Ferdi Zeyre'ye 950 bin avro rüşvet gönderdiğini iddia etmişti. Böcek ifadesinde İmamoğlu'nun kişisel hırslarının tüm partiyi ve Özgür Özel'i esir aldığını, CHP belediyeciliğinin bu gizli pazarlıklar yüzünden çöktüğünü söyleyerek Ekrem İmamoğlu'nu adeta yaylım ateşi işine tuttu. Kayıt dışı milyonlarca euro, şifreli banknotlar ve havada uçuşan rüşvet iddiaları. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu itirafların ardından gözler şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifade veren eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'e ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulundu. Yalım, Özel'in kullanımı için 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık helikopter, 31,6 milyon liraya varan makam aracı teklifleri alındığını ve 2023'te iki kez para teslim ettiğini söyledi.
2: Özkan Yalım konuşuyor, CHP içerisindeki skandallar bir bir ortaya saçılıyor. Yalım'ın son ifadesi, Özgür Özel'in 10 milyon dolarlık helikopter sevdasını ortaya çıkardı.
3: Ama ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifade veren Özkan Yalım, telefon inceleme raporunda yer alan helikopter yazışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalım Özgür Özel'in kullanımına sunulmak üzere helikopter araştırması yapıldığını, bu konuda CHP'de mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın kendisiyle WhatsApp

0: üzerinden irtibata geçtiğini söyledi.
1: Sizden oy istiyorum. İyi de niye istiyorum? Bana niye oy vereceksiniz?
0: Yalım'ın ifadesine göre Özgür Özel'in özellikle Skorsky tipi helikopter istediği belirtildi. Bunun üzerine Güneydoğu Havacılığı'nın sahibi Hasan Karadağ'la temas kuruldu. Yalım alınabilecek helikopter alternatiflerinin 3'e indirildiğini, bu helikopterlerden birinin Türkiye'de, birinin Dubai'de, birinin de Almanya'da bulunduğunu anlattı. Yalım, Hasan Karadağ'ın CHP genel merkezine geldiğini ve genel merkezin 4. ya da 6. katında Özgür Karabat'la birlikte bir toplantı yapıldığını ifade etti. Toplantıda helikopterlerin fiyatlarının 3.8 milyon dolar, 4.2 milyon dolar ve 10 milyon dolar olarak konuşulduğunu belirten Yalım, teknik detayları içeren bir sunum hazırlanarak Özgür Özel'e rapor verildi dedi.
2: Ekrem Başkan'a bir kocaman teşekkür alkışı.
0: Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken bir diğer başlıksa Özgür Özel için alınması planlanan makam araçları oldu. Yalım Özel'in 2022 model lüks marka makam aracını kullandığını, aracın eskiliğini belirterek yeni bir otomobil almak istediğini ifade etti. Yalım'ın beyanına göre Özgür Özel'in talebi üzerine Ankara'da bir firmadan fiyat teklifleri alındı. Tekliflerde Alman markası lüks bir araç için 19.597.233 lira, aynı modelin farklı paketi için 20.209.601 lira, bir başka araç için de 31.658.698 lira fiyat verildi. Yalım bu teklifleri Özgür Özel'e ve şoförü Mehmet'e ilettiğini söyledi.
3: Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.
0: Telefon inceleme raporunda yer alan bir başka dikkat çekici bölümse Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'a ilişkin yazışmalar oldu. Yalım, Burcu Köksal'ın CHP'den istifa edeceğine ilişkin haberlerin çıktığı dönemde Özgür Özel'in kendisini aradığını, Burcu'ya ulaşamıyoruz, git bu sorunu çöz, Burcu'yla konuş dediğini anlattı.
2: Namusuma, şerefime söylüyorum.
0: Özkan Yalım ifadesinin sonunda basında çıkan açıklamalara da yanıt verdi. Özgür Özel'in kendi beyanlarını yalanladığını belirten Yalım, kendisini kurtarmak için yalan söylemediğini, anlattıklarının dosdoğru gerçekler olduğunu ifade etti. Yalım anlattığı hususların WhatsApp mesajları, tanık beyanları ve bas kayıtlarıyla ispat edilebileceğini de söyledi.
4: Ergenekon kumpasına ilişkin dikkat çeken bir karar geldi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon mağdurlarına devlet tarafından ödenen tazminatların davalarda görev alan ve meslekten ihraç edilen eski yargı mensuplarından tahsil edilmesine hükmetti. Kararda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin çarpıcı tespitler de yer aldı.
5: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon davalarında görev yapan hakim ve savcılara ilişkin disiplin soruşturmasını karara bağladı. Kararla birlikte Ergenekon mağdurlarına devlet tarafından ödenen tazminatların davalarda görev alan ve daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen eski yargı mensuplarından rücu yoluyla tahsil edilmesine hükmedildi. HSK kararında çarpıcı tespitlere de yer verildi. Sahteliği ortaya konulan dijital materyallerin, şaibeli gizli tanık beyanlarının ve dış müdahaleyle hazırlanan dosyaların yargılamalara dayanak yapıldığı belirtildi. Sanıkların masumiyet karinesinin ve savunma hakkının ihlal edildiği, dava sürecinin medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarından etkilendiği değerlendirilmesine yer verildi. HSK 30 soruşturma dosyasıyla 57 rücu dosyası olmak üzere toplam 87 dosyayı inceledi. İnceleme sonunda daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten uzaklaştırılan 62 hakim ve savcı hakkında 2802 sayılı kanunun 69. maddesi uyarınca yeniden meslekten çıkarma kararı verildi.
4: Türk Kara Kuvvetleri 2235. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Metehan'dan günümüze uzanan köklü askeri geleneğin temsilcisi olan Türk Kara Kuvvetleri asırlar boyunca vatan savunmasında önemli görevler üstlendi. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı yayımladı. 2235 yıllık şanlı tarih Türk Kara Kuvvetleri kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Türk Kara Kuvvetleri kuruluşundan bugüne yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlarla Türkiye'nin güvenliğinde kritik bir rol üstlendi. Vatan uğruna fedakarca görev yapan kahraman askerler şehitlik ve gazilik onuruyla Türk milletinin gönlünde yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan, aziz şehitleri rahmetle yad ettiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kara Kuvvetleri'nin tüm yiğit neferlerine başarı dileğinde bulundu. Gülistan Doku soruşturmasının dahi Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Türkiye'ye iade süreci devam eden Altaş'ın kimlik tespiti ve hakkındaki suçlamalar okunurken mahkeme esas duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. İade süreci devam eden Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'de suça karıştığı için mahkeme düzenlendi. Oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada ilk kez hakim karşısındaydı. Amerikan göçmenlik hukukunda Master Hearing olarak adlandırılan ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Duruşmada Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme, yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kayıp dosyası, Nisan 2026'da ortaya çıkan yeni delillerle resmi olarak organize cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Dönemin kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Dosyada şüpheli olarak yer alan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasından kısa süre sonra Amerika Birleşik Devletleri güvenlik birimlerince gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Zanlının Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç ise devam ediyor. Büyük Aile Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları 8 Temmuz'da İstanbul'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyer gemisini protesto eden basın açıklaması yaptı. Beyazıt Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri pankartlar açarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
6: Yasal koruma istiyoruz diyor teyzemiz.
7: Bizler görüyoruz ki çocuklarımızın eğitim ortamlarından kültürel hayatımıza, dijital mecralardan kamusal alana kadar uzanan geniş bir sahada sosyokültürel yapımızı dönüştürmeye yönelik sistematik girişimler söz konusudur.
8: Çanakkale ruhu nöbette, sosyokültürel işgale geçit yok şiarıyla yola çıktılar, LGBT gemisini protesto ettiler.
7: Türkiye sosyokültürel bakımdan çok katmanlı bir kuşatma ile karşı karşıyadır. Bu sebeple meseleleri birbirinden bağımsız değil, bir bütün olarak değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü sosyokültürel alanda yaşanan aşınma uzun vadede milli dayanıklılığımızı, toplumsal bütünlüğümüzü ve millet olma şuurumuzu doğrudan etkilemektedir.
8: Sapkın eşcinsel grupların İstanbul'da düzenlemeyi planladığı etkinlik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tek Yön İstanbul isimli işletme sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nda bir gemide parti düzenleneceğini duyurdu. Yaklaşık 3000 kişilik katılım kontenjanı açıklanırken yurt dışından da katılımcılar davet edildi. İstanbul Boğazı'nda LGBT'lilere yönelik özel parti düzenleneceğinin duyurulmasının ardından başlatılan denetimler, etkinliği organize ettiği belirtilen Tek Yön isimli işletme mühürlendi. Her kesimden sivil toplum kuruluşlarının üyesi olduğu Büyük Aile Platformu da bu sapkınlık yüklü gemiye dur dedi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri pankartlar açtı, LGBT propagandası kınandı.
9: Bu duyarlılığınız ve hassasiyetiniz bu vatanı bizim ilelebet muhafaza etmemizi sağlayacak duruş ve şuurdur. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Güç verdiniz. Allah razı olsun.
4: Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanım araştırması evli ve bekar bireylerin günlük alışkanlıklarındaki dikkat çekici farkları ortaya koydu efendim. Araştırmaya göre evliler televizyon izleme, aile bakımı ve gönüllü çalışmalara daha fazla zaman ayırırken bekarlar eğitim, hobi ve spor gibi faaliyetlerde öne çıktı.
5: Evliler televizyon başında daha fazla vakit geçiriyor. Bekarların önceliği ise eğitim ve hobi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre bireylerin gün içinde hangi faaliyetlere ne kadar zaman ayırdığı belirlendi. Araştırmada evli ve bekar bireylerin günlük yaşam alışkanlıklarında dikkat çeken farklılıklar ortaya çıktı. Araştırmaya göre bireylerin geçen yıl en fazla zaman ayırdığı faaliyet uyku oldu. En fazla zaman uykuya ayrılıyor. Evliler 8 saat 44 dakika, bekarlarsa 9 saat 5 dakika uyuyor. Bekarlar eğitim ve hobide önde. Eğitime bekarlar günlük ortalama 2 saat 1 dakika ayırırken evlilerde bu süre 1 dakika olarak ölçüldü. Hobi ve oyunlarda bekarlar 47 dakika, evlilerse 13 dakika zaman ayırdı. Aile bakımı evlilerin günlük rutininde önemli yer tutuyor. Evli bireyler hane halkı ve aile bakımı için günlük ortalama 3 saat 12 dakika harcadı. Bekarlardaysa bu süre 1 saat 3 dakika olarak kaydedildi. Televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme faaliyetlerinde de evliler öne çıktı. Öte yandan veriler cinsiyet bazlı incelendiğinde ise sanat ve hobiler için kadınların daha çok zaman ayırdığı dikkati çekti. Erkeklerin boş zaman aktivitesinde oyun konsolu, bilgisayar ve masa oyunları gibi faaliyetleri içeren oyunlar kategorisi öne çıktı.
4: İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sahile bağlantısı bulunan dere yatağında çok sayıda ölü balık tespit edildi. AFAD Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaparken sudan alınan numuneler analiz için laboratuvara gönderildi.
8: Su faturalarına zam üstüne zam, musluklardan akan çamurlu sular, İSKİ'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi. İSKİ çalışmaları sonrasında Bakırköy'de dere yatağında binlerce ölü balık bulundu. Olay akşam saatlerinde Bakırköy Sahil Parkı'nın yanındaki Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada yaşandı. Akşam saatlerinde balıkların cansız şekilde su yüzeyine vurduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese AFAD, polis, sahil güvenlik ve belediye ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı. Ekiplerin çevreye şerit çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede AFAD sudan numune alarak analiz etmek üzere laboratuvara götürdü. İSKİ'nin bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı ve balıkların akşam saatlerinde ölmeye başladığı belirtildi. İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu ve dere onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.
4: Yazar ve hattat Hafız Yusuf Tavaslı organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı paylaştı.
8: Milyonlarca okura ulaşan Tam Namaz Hocası, Tam Dua Kitabı, Mealli Yasin-i Şerif ve Kur'an Elifbası gibi eserlerin müellifi. Usta hafız, yazar ve hattat 91 yaşında emanetini teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı. Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı Hakk'a yürüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı. Erdoğan taziye mesajında eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Denizli'de 1935'te dünyaya gelen Tavaslı 1950 yılında İstanbul'a yerleşti. 1962'ye kadar hafızlık eğitimi gördü. Daha sonra Tavaslı yayınlarını kuran Yusuf Tavaslı,

0: aslı aynı kapak modelini farklı renklerde tasarladığı Tam Namaz Hocası, Tam Dua Kitabı, Mealli Yasin-i Şerif ve benzeri dini kitaplarla toplam 10 milyon adet kitap bastı ve Türkiye'de satış rekorları kırdı.
1: Gençler bir eğitim dönemini daha başarıyla tamamladı. Önder Gençliğin 7 farklı eğitim programına katılan binlerce öğrenci düzenlenen kapanış programında sertifika ve başarı belgelerini aldı. Programa Necmettin Bilal Erdoğan da katıldı.
2: Öğretmen, avukat, doktor ama asıl ihtiyaç ben varım diyebilecek bir gençliğe.
3: Burada olmaktan mutluluk duyuyorum çünkü burası benim için bir aile. İmam Hatip Lisesi'nden çıktıktan sonra üniversiteye geçince bizlere kol kanat gelen bu derneğimizden çok müteşekkirim.
4: Bir yıl boyunca eğitim aldı, projeler geliştirdi, kendilerini farklı alanlarda yetiştirdiler. Önder Gençlik bünyesinde yürütülen 7 farklı eğitim programını tamamlayan öğrenciler 2026 kapanış programında mezuniyet heyecanı yaşadı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, programdaki konuşmasında imam hatipli olmanın bir çekim gücü ve cazibesinin olması, öğrencilerin ise kendisini özel hissetmesi gerektiğini söyledi.
5: Emin olun, Türkiye'nin hiçbir lisesindeki öğrenci sizin kadar özel, sizin kadar vizyoner, sizin kadar geleceği yakalamış projelerin içerisinde yer almıyor değerli genç kardeşlerim. Bir de bunun üstüne bu yapılan işlerin, işte Abdullah kardeşimin veciz sözüyle, diniyle yücelen, dinini yücelten bir anlayışla olması zaten hiçbir yerde yok. Bu bağlamda kendinizi kibirlenmeden elbette özel hissetmeniz yerinde diye düşünüyorum ve bu programlara katılan 4000'in üzerinde bütün İmam Hatipli kardeşlerimin de aynı şekilde bir özgüvene, bir duruşa sahip olmasına vesile olacağına inanıyorum.
4: Program kapsamında öğrenciler sertifika ve başarı belgelerini protokol üyelerinin elinden aldı. Belgeleri takdim eden isimler arasında Türk Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bayraktutar da yer aldı. Finanstan hukuka, teknolojiden sosyal girişimciliğe uzanan eğitim programlarını başarıyla tamamlayan gençler sertifikalarına kavuştu. Bu yıl toplam 2784 öğrenci mezun olurken lise projelerinden 900 öğrenci başarıyla eğitimlerini tamamladı.
6: Projelerin tamamını gençlerimiz kendileri ürettiler. Müfredatlarıyla, danışman hocalarıyla birlikte, eğitmenleriyle birlikte içeriklerini hazırladılar. Ve sürecin tamamını da kendileri koordine ediyorlar ve inşa ediyorlar. Şu anda bu projeler kapsamında Türkiye genelinde 100 bini aşkın genç gencimize ulaşıyoruz aslında.
7: Türkiye genelinde 2300'ün üzerinde gönüllüyle birlikte çalışıyoruz ve bu yıl dönüp baktığımızda 300 binin üzerinde arkadaşımıza dokunduğumuzu gördük. Bugün de burada inşallah bunları taçlandırmış olacağız ve hep birlikte arkadaşlarımız mezun olacaklar, sertifikalarını alacaklar. Üniversiteden mezun olup iş hayatına giren arkadaşlarımız var. Bizler bu dünyada İmam Hatipli arkadaşlarımızın maddi ve manevi farkındalıklarını artırmaya gayret ediyoruz.
4: Programda yeni döneme ilişkin hedefler de paylaşıldı. Gençlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak projelerin önümüzdeki dönemde daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.
8: Dünyadaki çevre problemlerine, dünyadaki sağlık problemlerine inşallah sizler katkı sağlayacaksınız, çözüm bulacaksınız. Ben bu duygularla sizlerle olduğumuz toplantılara geliyorum. Türkiye yüzyılının heyecanını duyarak sizlerin aranıza katılıyorum ve çalışmalarınıza elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu duygularla sizleri tebrik ediyorum.
4: Özellikle finans alanındaki eğitim programlarıyla gençlerin sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere yetiştirilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında uzman isimler de gençlerle deneyimlerini paylaştı.
9: Finanstan, teknolojiye, hukuktan kılavuz gemisine kadar birçok programı içeren bütüncül bir bakış açısıyla gençlerimize hayatın farklı alanlarında tecrübeler kazandırmayı amaçlayan birçok programımız var. Yorucu bir seneydi ama inşallah uzun vadede, uzun dönemde bunun mükafatını hem bizler hem gençlerimiz fazla fazla alacak diye düşünüyorum.
10: Heyecanlıyım oldukça ve açıkçası çok da mutluyum, öyle diyebilirim. Çünkü şu an tüm arkadaşlarımla ve öğrencilerimizle beraber güzel bir gün geçireceğimize inanıyorum.
2: Selam olsun diniyle yücelen ve yücelten Türkiye'nin yarın.
1: Bu haberle moderatör sabahın sonuna geldik efendim. Bizden sonra Elif Akkaya Kuter analiz sentezle karşınızda olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali, ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişin derinliğine davet eden Divriği, Selçuklu ruhunun ebedi bir yankısı.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kuter, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını değerlendireceğiz. Tabii bu hafta Ankara'nın gündeminde neler?

haber var. Hande İpek ile döneceğiz. Sıcak noktalardan bağlantılarımız olacak ama öncesinde hafta sonundan bugüne yansıyan ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca birlikte bakarak başlayalım. Tam anlamıyla yeni günün ilk gelişmesi önümüzdeki hafta NATO

0: Zirvesine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapıyor. Kısa bir süre içinde de konuşarak başlatması bekleniyor bu toplantıyı. Zirveye 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri de katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımcılarla bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Bir diğer önemli gelişme, Amerika Birleşik Devletleri ve İran planlanan görüşmelere katılmadı. Gözler yeni görüşmeler için Katar'a çevrildi. Hafta sonu ne yazık ki tarafların birbirlerine saldırılarıyla geçmişti. Ama karşılıklı olarak durdurma konusunda anlaşmaya vardılar. Peki toplantı olacak mı? Şimdi gözler barış müzakerelerinin Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da yapılıp yapılmayacağına çevrilmiş durumda. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki var. İletişim Başkanı Duran diyor ki bu bir ikiyüzlülük. İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanınmasına yönelik karar tasarısını kabineye sunacağını açıklamıştı, hatırlayacaksınız. İsrail kabinesi bu tanıma kararına oy birliğiyle kabul etmişti. Ankara'dan tepki de elbette gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir açıklaması yapıldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kararı ikiyüzlülük olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Netanyahu'ya tepkiler büyüyor, İsrail'e destek de azalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti için İsrail'e karşı giderek artan olumsuz bir tavır oluştuğu ileri sürüldü. Netanyahu'nun bu noktada ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağı da ifade ediliyor. Peki piyasalar hafta sonu yaşananlara nasıl tepki verdi? Altın Amerika Birleşik Devletleri İran saldırılarının etkisiyle geriledi. Petrol tarafındaysa önce yükseliş vardı elbette bu saldırılar sonrası. Sonra tekrar anlaşmalara dönüleceği yönündeki haberlerle geriledi. Altın Amerika Birleşik Devletleri İran arasında hafta sonu yaşanan saldırıların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve doların güçlenmesiyle, bir taraftan da bir malum Fed'in faiz artırımlarına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle düşüşle başlamıştı. %0,7 geriledi. 4061 dolara kadar geriledi uluslararası piyasalarda altının onsu. Petrol tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığına ilişkin haberlerin ardından yükseldi. Yükselmenin ardından tekrar gerileme oldu. %1,9. Evet. Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'de bu hafta yurt genelinde etkili olacak bilgisi var. 34 dereceye yükselmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının şimdi hemen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor. Dinliyoruz.
1: Ankara'da liderler, hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı liderler zirvesi yapılacak. Bu toplantı özellikle içinde bulunduğumuz dönemin şartları bakımından fevkalade önemlidir. Hem NATO'nun geleceğine ilişkin fikirlerinin tartışılması, hem NATO ile ilgili stratejik konuların gündeme getirilmesi bakımından önemlidir. Hem de içinden geçmekte olduğumuz dönem diyebiliriz ki insanlık tarihinin en zor, en büyük kırılmaların yaşandığı dönemlerinden birisidir. Dünyada güç dengeleri değişiyor. Dünyada teknoloji büyük bir hızla değişiyor. Artık tek kutuplu dünyanın geride kaldığı, çok kutupluluğun, çok merkezliliğin hakim olmaya başladığı yeni bir evreye giriyoruz. Bu evrede çatışmaların, gerilimlerin, savaşların, iç savaşların fevkalade yoğun bir şekilde bizim de içinde bulunduğumuz bölgeyi tehdit ettiği aşikardır. Dolayısıyla yeni dönemin önümüze çıkarmış olduğu sorunları eski dönemin alışkanlıklarıyla çözmenin mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Öncelikle meselenin sadece güvenlik perspektifiyle ele alınmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Evet, NATO hala dünyanın en önemli güvenlik şemsiyesidir. Ama NATO'nun da karşılaşmış olduğu, özellikle Avrupa kıtasının karşılaşmış olduğu sorunların çözülmesinde sadece askeri kapasitenin yeterli olmadığı, sadece silahların yeterli olamayacağı da aşikardır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde NATO bir taraftan savunma kapasitesini artırırken, üye ülkeler kendi aralarındaki dayanışmayı artırırken, Aynı zamanda

alanda da dünyanın bundan sonraki dönemde çatışmalarının nasıl çözülebileceğini, Avrupa kıtası başta olmak üzere çevremizi bizleri ilgilendiren güvenlik sorunlarının hangi barış perspektifiyle elimine edilebileceğinin üzerinde de yoğunlaşmamız lazım. Kısacası öyle görünüyor ki NATO'nun sadece güvenlik doktrinleri değil, aynı zamanda barış doktrinlerini de geliştiren bir uluslararası kuruluş halinde yerini alması ve fonksiyon icra etmesi kaçınılmazdır. Değerli dostlar, bu çerçevede içinde bulunduğumuz dönemin diplomasiyi ne kadar önemli hale getirdiği, karşılıklı müzakerelerin ne kadar hayati bir hal aldığı aşikardır. Türkiye kendi dış politikasını da bu anlayışla inşa etmektedir. Hiç şüphesiz saldırgana, zalime, uluslararası hukuku ihlal edene karşı en sert şekilde tavrımızı ortaya koyacağız. Ama aynı şekilde tavrımızı barıştan, karşılıklı müzakerelerden ve en zor sorunları bile diplomasi masasını da çözebilme yeteneğinden yana kullanacağız. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta, maalesef 5. yılına gelmiş olan savaşta ortaya koyduğu tavır aşikardır. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, Ukrayna'nın egemenliğine kayıtsız şartsız sonuna kadar destek vermiş ve destek vermeye devam ediyor. Aynı zamanda krizin başladığı andan itibaren de her iki ülkeyle konuşabilen neredeyse dünyadaki tek ülke olarak iki tarafla da barış müzakerelerinin yapılması için büyük bir emek sarf ediyor, sarf etti. Bugüne kadar büyük merhaleler elde edildi. Bu binanın hemen birkaç yüz metre ötesinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde aynen böyle bir masa etrafında olduğu gibi Rus tarafı ve Ukrayna tarafı bir araya geldi ve hemen hemen neredeyse nihai anlaşmanın draft kopileri imzalandı. Ama maalesef o dönemin şartları içerisinde bazı ülkeler barışı istemediği için barış sağlanamadı. Şimdi ümit ederiz ki bundan sonra da Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemen haklarına sonuna kadar saygı göstererek bu savaşın sonuçlandırılabilmesi mümkün olsun. Bu müzakereler sonucunda asla sonuçsuz kaldı da diyemeyiz. Bazı konularda da başarılar elde edildi. Hiç şüphesiz bunlardan birisi Karadeniz Tahıl Koridoru'nun açık tutulmasıdır. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun açık tutulması vasıtasıyla uluslararası alanda özellikle Afrika kıtasında açlığın ve kıtlığın ortaya çıkmasına çıkması önlenmiş oldu ve böylece dünya büyük bir felaketten kurtarılmış oldu. Yine aynı şekilde Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler neticesinde defaatle esir sakatlarının gerçekleştirilmesi mümkün oldu. Değerli dostlar, şimdi aynı perspektifin günümüzdeki meselelerde de, bölgemizdeki ve küresel meselelerde de hakim olmasını arzu ederiz. Bunun güzel bir örneği de son zamanda bölgemizi, sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı etkileyen Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu bizim içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemde olduğu gibi dünya barışının temin edilmesi için de fevkalade önemlidir. Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz. Yine hiç şüphesiz dünyayı küresel barış bakımından tehdit eden en önemli meselelerden birisi de Orta Doğu'da Filistin'deki yaşanan gelişmelerdir. İsrail'in bütün uluslararası hukuku

hiçe sayarak, hatta bütün uluslararası hukuk normlarına göre artık soykırım boyutlarına ulaşmış olan saldırganlıklarına son verilmek mecburiyetindedir. Mesele sadece Filistinlilerin yaşadığı insanlık dramları değil. Mesele sadece 100 bine yaklaşan sivil kayıplar değil. Şehirlerin yakılmış olması, Gazze'nin haritadan silinmiş olması değil. Mesele aynı zamanda insanlığın gelecek umutlarına bomba atılması, insanlığın gelecek umutlarının ortadan kaldırılmasıdır. Ümit ve temenni ediyoruz ki Filistin meselesinin çözümünde de nihai olarak bir sonuca ulaşılsın. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, gerçekten bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kuruluşu mümkün olsun. İki devletli çözümden başka bir yolun bulunmadığı bütün dünya tarafından anlaşılsın ve uygulansın. İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir. Çünkü insanlık tarihinin en eski bölgelerinden birisi olan Orta Doğu tarihi bize öğretiyor ki Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Filistinliler özgür olmadan da Orta Doğu'da barış asla sağlanamaz. Bu barışın sağlanması için de NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz. Değerli dostlar, aynı zamanda ulusal savunma kapasitelerimizin artırılmasının ve NATO üyesi ülkeler arasında savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin de üye ülkelerimizin ve ittifakımızın geleceği için çok önemli olduğunun altını çizmek isterim. Türkiye, savunma sanayinde son yıllarda özellikle çok büyük bir merhale kat etmiş, büyük yenilikler içerisinde olmuş, yüksek teknolojileri kullanabilme becerisinde ön plana çıkmış ve savunma alanında çok önemli savunma sanayi ürünlerini üretmiş bir ülke olarak bu kapasitesini üye ülkelerle paylaşmak ve bu çerçevede Türkiye'nin özellikle Lahey'de anlaşmasına varılan %5 savunma harcamaları konusundaki kararlılığının da bütün üye ülkeler tarafından benimsenmesini burada bir kez daha ifade ediyoruz. İnşallah savunma sanayindeki bu gelişmeler, Türkiye'nin gelişmeleri üye ülkelerle de işbirliği içerisinde daha güçlü noktalara gelecektir. Ancak şunu bir kere daha açıklıkla ifade etmek isteriz ki bu ittifak üyeliği çerçevesinde bazı üyelerin özellikle savunma sanayi ürünleri konusundaki uygulamaya devam ettikleri ambargoların son derece tek taraflı, anlamsız ve ittifakın ruhuna uygun olmadığı aşikardır. Biz Türkiye olarak bütün üye ülkelerle savunma sanayinde işbirliğine hazırken aynı davranışın bütün ülkeler tarafından da Türkiye'ye karşı bu davranışların, bu yaklaşımın sergilenmesini ümit ederiz. Bu çerçevede özellikle son zamanlarda Orta Doğu'da artan tehditlere karşı bazı üye ülkelerimizin, başta İspanya olmak üzere, Türkiye'nin hava savunma sistemine verdikleri destek dolayısıyla da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. NATO tarihi bir dönemeçtedir. Dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim. Özellikle parlamentolar sadece güvenlik doktrinleri ve savunma ile ilgili alanlarda kalan kararların alındığı platformlar değildir. Hepinizin bileceği ve kabul edeceği gibi parlamentolar aynı zamanda halklarının endişelerini ortadan kaldıran en önemli siyasi kurumlardır. Bu çerçevede yaşadığımız çağın güvenlik risklerine karşı itiraf edelim ki hemen hepimizin ülkelerinde, halkların nezdinde ciddi bir güvenlik endişesi, geleceğe ait ciddi bir karamsarlık ve hatta zaman zaman son derece ciddi bir şekilde eleştiriler ortaya çıkmaktadır. Bunun için parlamentoların öncelikli vazifelerinden birisi de halklarının güvenliği sağlamak olduğu kadar halklarının endişelerini de gider.

vermek olmalıdır. Bu yönde de hareket etmek durumundayız. Son olarak şunu söylemek isterim. Yeni bir dönemdeyiz. Dünya tabir caizse yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor. Bu dönemde eski ezberlerin hiçbirisinin geçerli olmadığı bir döneme giriyoruz. Burada yeni fikirlerin, yapıcı fikirlerin, yol gösterici fikirlerin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Hele hele dünyada bütün küresel sistemin uluslararası kurumlarıyla çöküşe geçtiği, uluslararası kuralların hakile yeksan olduğu, hatta uluslararası ilişkilerin terminolojilerinin bile yok olduğu bir dönemde önümüzde yepyeni bir ödev olarak yeni, adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması durmaktadır. Bu vazife hiçbirimizin kaçınamayacağı ortak bir vazife, ortak bir sorumluluktur. Onun için sözlerimi tamamlarken tek tek her birimize şu çağrıyı tekrarlıyorum. Gelin hep beraber kendi meselelerimizi, NATO çerçevesindeki meselelerimizi konuşmakla birlikte adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için ulusların egemenlikte eşitliği, halkların da yaratılışta eşitliği prensibine oturan yeni bir dünyanın kurulması için hep beraber çalışalım, çalışmalarımızı ortaklaştıralım ve yeni bir dünyanın kuruluşunun kapılarını sonuna kadar açalım. Bu vesileyle bir kez daha burada Dolmabahçe Sarayı'nda, bu güzel salonda bu toplantının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapıcı, yol gösterici fikirlere ev sahipliği etmesini temenni ediyorum. NATO parlamentolarının 3. toplantısının gelecekte de kalıcı olması temennisiyle hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.

0: Dear participants, now we shall proceed with our meeting.
1: Evet, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi İstanbul'da parlamenter asamblesi toplandığı zirvesi gerçekleşiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu. NATO hala dünyanın en önemli güvenlik şemsiyesi ifadesini kullandı ama şunun da altını çizdi. Dünyada güç dengeleri değişiyor dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Bu arada belirtelim 20 meclis başkanı katılacak. Bunun yanında birçok da parlamenter katılacak. Bu zirveye 28-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Ardından da önümüzdeki hafta NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek diyelim. Analiz sentezde kısacık bir araya gidelim. Sonra konuklarımızla buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
0: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkalt'ın piyasa ekranını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
10: Vakıfbank Winov sunar.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
3: Biz orada gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Saati canam artık ya. Bunu kaçırır mı canam?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Konuklarımızla birlikte gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
1: Günaydın Elif Hanım, hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kısacık bir süre sonra da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle birlikte olacak diyelim ve biz Haydar Hocam'la başlayalım. Önce yine ihlaller, saldırılar oldu. Ardından çatışmaları evet. Durdurma konusunda tarafların anlaştığı haberi geldi. Peki İran-Amerika Birleşik Devletleri görüşmeleri sürecek mi diye soracağım. Çünkü Amerikan basını teknik müzakereler yarın Katar'da yapılacak diyor. İran'sa son saldırılar ne?

0: nedeniyle dün masaya oturmadığının altını çiziyor. Bu buna da oturmayacağı anlamına mı geliyor?
1: Şimdi Elif Hanım, mutabakat zaptı imzalandıktan sonra nihai anlaşmaya varıncaya kadar bu 60 günlük süre ya da daha uzun, ne kadar uzarsa artık o süre tamamlanıp da resmi imzalar atılıncaya kadar biz bu sürecin biraz sıkıntılı, netameli geçeceğini zaten öngörüyorduk. Çünkü anlaşmanın ateşkesin koşullarından biri olan Lübnan'da da ateşkesin sağlanması hususunu Amerika bir türlü İsrail'i dikte edemiyor. Her ne kadar orada bir anlaşma sağlanmış olsa da Amerika, İsrail ve Lübnan üçlüsü tarafından bir anlaşma sağlanmış olsa da bu anlaşma hem Hizbullah tarafından kabul edilmedi hem de İsrail zaten daha önce de yapılan ateşkes anlaşmalarını riayet etmeyip Hizbullah'ı bahane ederek saldırılarına devam ettiği için o sahada bir türlü bir istikrar sağlanamıyor. Bu da dolayısıyla Amerika ile İran arasındaki mutabakatın tam olarak uygulanmasını engelliyor. Aradan geçen süre içerisinde mutabakat zaptı imzalandıktan sonra İran'ın bu süreçten kazanan olarak çıktı şeklindeki söylemin yükselmesi Trump üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştu. Kaldı ki İran bir taraftan da gerçekten kendini savaşın kazananı olarak ilan ederek Hürmüz'de mutabakat zaptının aksine geçişleri kontrol altında tutmak ve geçişlerden ücret almak gibi bir eğilim içerisine girdi. Bu da Amerikan tarafında zaten Trump'ın üzerindeki var olan baskıyı arttırdı ve Cuma akşamı biz o sizin de bahsetmiş olduğunuz müdahaleyi gördük ve müdahale ertesi günde tekrarlandı. Ancak dün gece ve bu sabah yapılan açıklamalara bakıyorum ben. Amerikan tarafı, Amerikan medyası özellikle bunu kotarıyor. Tarafların bu saldırılara son verecekleri ve tekrar müzakere masasına dönecekleri açıklandı. İran tarafı bunu konfirme etmedi henüz ama bu kaynaklar İran tarafında bu konuda mutabak olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz tekrar tarafların Katar'da görüşmeye başlayacağını öngörebiliriz ama dediğim gibi bu hem Lübnan'daki durum stabil olmadan, orada bir ateşkes gerçekten uygulanmaya başlanmadan ve İran'ın da Hürmüz'e yönelik, Hürmüz'ü kontrol etmeye yönelik iştahı normale dönmeden zannediyorum bu gibi şeyleri, bu gibi saldırıları görmeye devam edeceğiz. Mühim olan şu, bu genel olarak ateşkesi bozmuyor, ortadan kaldırmıyor. Taraflar birbirlerine topyekun saldırmıyorlar. Güzel olan bu. Zaten bunun ipuçlarını daha önce de konuşmuştuk biliyorsunuz. O Trump'ın bir sözü vardı. Orta Doğu'daki ateşkes süreçlerinin nasıl olduğuna yönelik ufak tefek saldırılar bu ateşkesleri bozmuyor şeklinde bir yaklaşımı vardı. Burada İran tarafı da bu saldırıları her ne kadar kınasa da ateşkesi bozduğunu iddia etse de genel olarak ateşkesi bozmadı ve mutabakata bağlı kalmaya devam etti. Bence önemli olan buydu. Bundan sonra da bu sürecin bu şekilde devam edeceği anlaşılıyor. İran tarafının Hürmüz'e yönelik, Hürmüz'ü kontrol etmeye yönelik girişimleri devam ederse Amerika'da bu konudaki mutabakata bağlı olarak Hürmüz'ün açık kalmasına yönelik girişimlerine devam edecek gibi gözüküyor. Yani biz bu sürecin sonundaki nihai anlaşmayı görene kadar bu gibi çatışmaları göreceğiz gibi geliyor bana ama tabii şunu da hatırlatmak lazım. Amerika'nın İran'la müzakere ederken daha önce olduğu gibi yani 28 Şubat'tan önce olduğu gibi ve aynı 12 Haziran'dan önce olduğu gibi tam müzakereler yaparken İran'a saldırıların gerçekleşmiş olması İran tarafında da hali hazırda Amerika'ya güvenmeme duygusunu canlı tutuyor ve bir taraftan da kendi hazırlıklarını yapıyor. Bunu da belirtmemiz lazım.
0: Evet, bir taraftan da sizin aslında çok altını çizdiğiniz gibi İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde ateşkes ihlalleri devam ediyor. Maalesef. Dolayısıyla Hizbullah'ın da açıklaması var, misilleme hakkını saklı tuttuğunu kaydediyor. Bu da aslında sizin de dediğiniz gibi saldırıların, çatışmanın devam edeceği anlamına gelen herhalde cümlelerden birine dersiniz.
1: Ya şimdi Lübnan gerçekten sıkıntılı bir saha burada. Çünkü 7 Ekim 2023'ten sonra işte İsrail'in başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarından sonra bir taraftan da biliyorsunuz aradan 3-4 ay geçtikten sonra gözünü Lübnan'a dikmişti ve Hizbullah'ı bahane ederek Lübnan'a yönelik saldırılar başlamıştı. Ancak Amerika'nın araya girmesinden sonra bu bölgede de bir ateşkes olmuştu ama o zaman da İsrail hiç uymamıştı. 28 Şubat'tan sonra başlayan İran'a yönelik saldırılar nedeniyle burada da bu cephede de yeniden bir alevlenme olmuştu. Burada da Amerika yine araya girmiş ve bir ateşkes sağlanmış. Yani 8 Nisan'da nasıl

0: İran'la savaş bir ateşkes sürecine girmişse 17 Nisan'da da burada da aslında bir ateşkes süreci yürürlüğe girmişti. Ancak işte maalesef hep belirtiyoruz bu ateşkesler sadece İsrail'e yönelik saldırıları engelliyor. İsrail'in saldırılarını engellemiyor. Yani Gazze'de 10 Ekim'den beri yürürlükte olan bir ateşkes var biliyorsunuz. Ancak İsrail uygun gördüğü, kendi uygun gördüğü zamanlarda nasıl Gazze'de Hamas'ı bahane ederek müferriden saldırılarına devam ediyor ve insanları katletmeye devam ediyorsa benzer bir şeyi aynen Lübnan'da da yapıyor ve Lübnan'ı da aslında özellikle güney bölgesini Gazze'leştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla burayı toparlamak, buradaki saldırıları sonlandırmak aslında Amerika için gerçekten zor. Çünkü siz de takip etmişsinizdir, mütabakatın imzalanmasından önce ve mütabakatın biliyorsunuz birden aceleyle imzalandı bu bozulmasın diye Trump tarafından. Bundan sonra da özellikle İsrail, Yahudi lobisi ve Amerika'nın içindeki İsrail'i destekleyen kesimler tarafından Trump yoğun eleştirilere maruz bırakıldı. Ve bunun da ekseninde bir İran'a olan güvensizlik varken bir de İsrail'in Lübnan'dan çıkmaya zorlanmasına yönelik bir tavır geliştirilmesiydi ve bunun kabul edilemeyeceği hem İsrail makamları tarafından söylendi hem de bu medya platformları bunun gerçekçi olmayacağını söylediler. Çünkü İsrail'in güvenliği için Lübnan'ın özellikle o bu Litani Nehri'ne kadar olan bölümlerinde bir tampon bölge yaratması gerekliliği işlendi. Maalesef bu algı bu şekilde yürütülüyor. Aslında Lübnan'daki Hizbullah varlığı İsrail için bir tehdit olmaktan ziyade İsrail bölgedeki bütün ülkeler için tehdit haline gelmişken bu şekilde servis edildi. Dolayısıyla buradaki herhangi bir anlaşma kat'i olarak İsrail'in Lübnan'dan çıkmasını sağlayacak bir anlaşma olmadığı sürece, İsrail Lübnan topraklarını terk etmediği sürece buradaki çatışmaların bitmesini beklemek gerçekçi değil. Çünkü her ne kadar Hizbullah İsrail saldırıları ya da daha önceki saldırılarla zayıflamış olsa da kapasitesinin büyük bir kısmını kaybetmiş olsa da hala sahada varlığını koruyor ve İsrail'in özellikle karada ilerlemesini engelliyor. Bu bahsettiğimiz Amerika, Lübnan ve İsrail anlaşmasının ana maddesi de Hizbullah'ın silahsızlandırılması olduğuna göre Hizbullah'ın bunu kabul etmesini beklemek çok gerçekçi değil. Dolayısıyla bu çok sağlıklı yürüyecek bir anlaşma gibi gözükmüyor. Kaldı ki ben bu sabah Meclis Başkanı Nebih Berri'nin açıklamalarını da okudum. Bu anlaşma meclise geldiğinde de geçmeyecek dedi. Yani İsrail hükümeti, pardon, Lübnan hükümeti Lübnan adına bu anlaşmayı kabul etmiş gibi gözüküyor ama bunu mecliste kabul edilmesi çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bu sürecin biraz böyle askıda devam edeceğini söyleyebilirim. Bu da tabii Amerika ile İran arasındaki anlaşmanın nihayete ermesini zorlayacak bir madde olarak önümüzde duracak gibi gözüküyor.
1: Bir taraftan da Netanyahu'ya tepkiler büyüyor. Şöyle bir haber var. Cumhuriyetçi Parti'nin İsrail'e karşı tavır almaya başladığı öne sürülüyor. Netanyahu ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacak ifadesi yer alıyor. Nasıl bir sorunla karşı karşıya kalır?
0: Şimdi biliyorsunuz İsrail'in Amerikan siyasetinde partiler üstü bir statüsü var. Yani iktidarda hangi parti olursa olsun ya da başkan cumhuriyetçi ya da demokrat olmasından bağımsız olarak kim gelirse gelsin işte nasıl Biden da İsrail'i destekliyordu, Trump da destekliyor. Böyle bir statüsü vardı. Dokunulmaz, sarsılmaz bir ilişkileri vardı. Ancak İsrail bu ilişkiyi o kadar ajite etti ki, o kadar bu ilişkiden istifade etmeye çalıştı ki Trump gibi İsrail'e sonsuz kredi açan, İsrail'i koşulsuz destekleyen bir adam. İlk döneminde hatırlayın işte Kudüs kararı, Golan kararı gibi İsrail'in 10 yıllardır hayal ettiği şeyleri gerçekleştiren birisinin bile artık tahammülü kalmadı. Tabii bu Netanyahu'nun savaşları sürdürerek kendi koltuğunu garanti altına alma politikasının bir sonucuydu ve bugün geldiğimiz noktada sadece Trump'ı değil, Cumhuriyetçi Parti içerisindeki geniş bir kesimi de kendisine karşı böyle bir tavır almaya zorladı. Tabii bunda ben Trump'tan ziyade Başkan Yardımcısı G.D. Vance'in tutumunun belirleyici olduğu kanaatindeyim. Çünkü Trump'ın çevresi genellikle bu evanjelik ve Yahudi kişilerden oluşuyor. Siyonist kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla Trump ne kadar Netanyahu'ya kızarsa kızsın, sinirlenirse sinirlensin, İsrail'le ilişkilerini bozacak, sabote edecek herhangi bir şey yapmıyor. Bunu yapmaktan da imtina ediyor. Ama G.D. Vance bu konuda Trump'a göre bence nispeten diyeyim yani yönetici olarak biraz daha cesur davranıyor ve daha sert konuşuyor. Çerçeveyi çizerken de bu eleştirilerini net bir şekilde yerleştiriyor.

0: Dolayısıyla geleneksel olarak İsrail desteği konusunda şimdiye kadar alışkın olunduğu üzere Amerikan siyasetinde Cumhuriyetçi Parti'nin net bir tutumu var iken, bu son gelişmelerden sonra İsrail tarafından Amerika'nın kullanıldığı, Amerika'dan alınan yardımların İsrail'in savaşını, soykırımı desteklediği ve bunun da uluslararası sistemde, uluslararası arenada Amerika'nın imajını kötü bir şekilde zedeledi, Amerika'nın prestijini bozdu ve İran savaşına Amerika'nın sokulması hasebiyle de büyük bir tartışma konusu olmaya başladı. Tabii bir taraftan sadece cumhuriyetçiler nezdinde değil, demokratlar nezdinde de İsrail'le olan ilişkilerin bozulmaya başladığını söyleyebiliriz. Çünkü Amerika'daki Yahudi lobisinin çatı kuruluşu olan AIPAC daha çok Demokrat Parti'ye yaslanırdı. Arka planda böyle bir ilişki vardı. Ancak son dönemde AIPAC'in de Demokratlardan ziyade Cumhuriyetçi Parti'ye yaslandığını, bu nedenle de Demokratlar nezdinde de AIPAC'e yönelik bir tavır, bir tepki geliştirdiğini görmüştük. Dolayısıyla özellikle İran Savaşı'na Amerika'nın bir tuzağa çekildiğine yönelik algının yükselmesi, Amerika'nın içindeki bu özellikle influencerların ve medyada bazı kanaat önderlerin İran'a, İsrail'e yönelik eleştirileri, kuvvetli eleştirilerde bulunması nedeniyle kamuoyu yapılan anketlerde kamuoyunun, Amerikan kamuoyunun İsrail'e yönelik olarak daha eleştirel bir tavır aldığını, İran Savaşı'nın haksız olduğu konusunda bir sonuç ortaya çıktığını ve Trump'a yönelik de desteğin azaldığını takip ettik bu son dönem içerisinde. Bu da partilerin İsrail'le ilişkilerini, İsrail'e yönelik hamlelerini biraz daha sınırlandırdı. Tabii bunun yeterli olduğunu söyleyemem. Biraz daha aslında gerçekçi bakıldığında İsrail'e yönelik ilişkilerini biraz daha sorgulaması gerekiyor. Amerikan halkının ve bu partilerin ve Amerikan Kongresi'nin hala Amerikan Kongresi'nin içerisinde İsrail'e biat eden, İsrail'in çıkarları için mücadele eden insanların varlığını görüyoruz. Özellikle Trump'ın Türkiye'ye jet motoru satışı kararından sonra bu kişilerin aktif olduğunu ve bu kararın iptal edilmesi için İsrail'den aldıkları direktif doğrultusunda bir lobi faaliyeti yürüttüklerini gördüğümüz için her ne kadar bu tepki yükselse de hala Kongre'de bulunan adamları marifetiyle bu algıyı değiştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bir taraftan da İsrail'in Amerikan kamuoyundaki algıyı değiştirmek için bir kampanya yürüttüğünü de belirtmek isterim Elif Hanım. Bu Amerikan halkında yükselen İsrail karşıtlığını değiştirmeye, bir algıyı onarmaya yönelik de bir kampanya yürütüyorlar. Bu tabii ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Çünkü Amerika'da Kasım'da yapılacak ara seçim ve Ekim'de İsrail'de olacak seçimde düşünürseniz bu süreçte bu çalışmaların biraz daha artacağını öngörebiliriz ama Trump eğer bu şekilde bu tutumunu devam ettirirse Netanyahu ile arasındaki soğukluk, görüş ayrılıklarının Amerikan-İsrail ilişkilerinin eskisinden farklı bir konuma getireceğini söyleyebilirim. Yani o sarsılmaz ilişkinin biraz daha sorgulanabilir hale geleceğini görebiliriz önümüzdeki günlerde.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle beraber. Günaydın Mustafa Bey, hoş
2: Günaydın hocam,
1: geldiniz.
2: günaydın.
0: Günaydın Mustafa Bey, kolay gelsin.
1: Evet, iyi bir hafta olsun diyelim, başlayalım. Son saldırılar nedeniyle dün masaya oturmadığını açıkladı İran basını. Çatışmaların durdurma konusunda anlaştılar ancak görüşmeler sürecek mi? Bu çok büyük bir soru işareti. Amerikan basını da yarın Katar'da müzakerelerin devam edeceğini söylüyor. Ne dersiniz?
2: Yani eğer Amerikalılar müzakerede şey olursa, kararlı olursa İran gelir. Çok fazla uzatmaz. Ama tabii sebebini hani kim başlattı bu işi onu bilmiyoruz. Amerikalıların veyahut da Amerikalılara rağmen İsrail'in başlatmış olma ihtimali oldukça yüksek. Yani burada bir İran'a pozitif ayrımcılık yapıyor muyuz? Evet. Ama gördüğüm kadarıyla bugüne kadar da hep öyle oldu. Hani işi mevzuyu kendilerine yontma bakımından, kendilerine haklı çıkartma bakımından Amerika ile İsrail arasında İran arasında çok fazla bir fark yok da güvensizlik bakımından dünyaya verdikleri mesajlar arasında ciddi bir fark yok. Fakat bu olayın böyle bir aşamadan sonra buraya tekrar böyle dönme eğiliminde eğilimi göstermesi İran'ın işine yaramaz. Yani Hürmüz Boğazı'ndan giden gemilere saldırmak filan çok hani makul ve mantıklı değil. Bir süre kaçan da kaçar.

0: Çıkacak yani, orayı bırakacaksınız, o alanı. Ondan sonra tekrar kendi yapısına oturacak. Ama dediğim gibi her iki tarafında aslında anlaşmayı bozmak için bir gerekçesi yok. İran biraz daha bu anlaşmayı hani bozucu tarafta olursa ya da anlaşmanın bozulmasına inat ederse, bozulmasında bu sefer kendi halkı da kendisini sorgulamaya başlar. Haklı bile olsa yani. Çünkü der ki ya tamam bir anlaşmıştık zaten. Sen bir şey yaptın, o bir şey yaptı, sen bir şey yaptın, o bir şey yaptı. Ama sonuçta bu anlaşmanın bozulmasına sebebiyet vermesin. Çünkü herkes bundan memnun, anlaşmadan sonra İran sokaklarını da hatırlayın. O yüzden ben çok uzayacağını zannetmiyorum. Trump da savaşan bir ülke olarak buraya gelmek istemiyor. NATO zirvesine gelmek istemiyor. Ha, gelmek zorunda kalırsa da gelip onu da kullanır. Ben savaşıyorum, siz neredesiniz falan demek için de bahane olur ona yani. Onu da kullanır. Ama sürdürmezler diye düşünüyorum çatışmayı. Ha, şunu da unutmamak lazım. Bakın be, İsrail'in bırakın saldırganlığını, giderek İsrail'in varlığı sadece dünyaya terör üretmiyor, savaş da üretmiyor sadece. Aynı zamanda ekonomik yıkım da üretiyor. Bütün dünyaya, dünya, Avrupa'nın en küçük ülkesine, Liechtenstein'a bile enflasyon üretiyor. İsrail tek başına, tek başına, tek başına. Ya böyle bir dünya yok ya. Tek başına dünyaya ekonomik kriz üretiyor. Yani dünyada zaten insanların ölmesine tepki vermiyor da ekonomik krize tepki veriyor. Onu da veremiyor. Normalmiş gibi davranıyor herkes. Hani pandemide bir virüs geldi. Çin'i suçlamak için 1000 tane bahane aradılar biliyorsunuz. Hani bulsalar Çin'e tazminat falan ödettirecekler. Bulamadılar.
1: Tulsi Gabbard çıktı. Amerika yaydı bunu dedi değil mi hocam?
0: Yani şimdi tabii bir sürü hikaye çıktı. Ama son tahlilde diyeceksiniz tamam virüs ne yapalım, herkes üstlendi değil mi? Burada virüs belli ya. Virüsün ne olduğu, nereden çıktığı, kim olduğu adıyla sanıyla ortada. Kimse de çıt yok ya. Bölgesel bir çatışma. Bölgesel bir çatışma değil. Bölgesel bir virüs. Bölgesel bir saldırganlık. Sonuç bütün dünya diken üstünde. Ve tarihin en büyük krizine doğru gidiyoruz. Endişelerini duyuyoruz değil mi? Dün merkez bankalarının da oluşturduğu, dünya merkez bankalarının oluşturduğu bir üst yapı var. Adı şimdi aklımdan gitti söylemeden. Onun en büyük kırılganlık diye işaret ettiği şeyler bunlar. Nereye gidiyoruz biz ya? Kimin yüzünden? Netanyahu'ysa bir tek adam. Hani dünya kurumlar, kurallar düzeniydi? Tek adamların dünyayı krize sürüklemesine mani olacaktı. Hitler mi olması lazım bir adamın yani? Dünyanın krize girmesi demek, krizin Avrupa'da çıkması demek mi? İsrail kriz çıkartıyor olamaz mı? Çıkarttı işte. Bir azgın ulus Almanya'da Hitler'in liderliğinde dünyayı duman etti. Bir azgın ulus İsrail'de Netanyahu'nun liderliğinde şimdi dünyayı yine ateşe dumana boğuyor. Bu işin özeti
1: nasıl kötü olan da şu hocam. Bunu yaparken bir de utanmadan bir de sözde Ermeni soykırımı diye bir şey dün biliyorsunuz Sel parlamentosu kabul edildi.
0: Hocam, biz ona serçe parmağımızla güleriz de ama hani pervasızlığın göstergesi sizin dediğiniz kastınız da o anladığım kadarıyla. Pervasızlığın, utanmazlığın da göstergesi.
1: Aynen.
0: Ha bir de Türkiye yani. Ne oldu ki? Neden mesela İsrail'e o kadar bağırıp çağıran İspanya değildi Türkiye? Çünkü adam Müslümanlara ve İslam'a karşı bir savaş başlattı. İran işin hikaye kısmı. Bugün İran'a verirsin, yarın başka bir yer alacak. Sözüm ona İran ve Hizbullah, değil mi? Çekilsinler bakalım ne oluyor.
1: Tabii.
0: İran ve Hizbullah çekilsin, tam çekilsin ama o boşluğu Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün doldurduğunda çekilsin. O zaman kime karşı savaş yani başlattığını göreceğiz.
1: Şu anda zaten İslam medyasına bakarsınız hocam. Mesela aynı İran'a maruz bırakılan şeytanlaştırma, ötekileştirme politikası Türkiye için tedaviyle sokulmaya çalışılıyor. Dün biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın Polat'ta da yaptığı konuşmalar vardı. Ve o dün akşamdan itibaren bugün sabahta İsrail medyasında habire yer alıyor ve Netanyahu'nun Amerika'ya giderek Trump'la görüşüp Erdoğan'ın sözlerini hatırlatacağı ve hatta söylüyor, her gün İsrail'in ortadan kaldırılmasını istiyor Erdoğan ve sen bu Erdoğan'la yakın ilişkiler kuruyorsun, füze satıyorsun, işte jet motoru satıyorsun, bu kabul edilemez şekilde yeniden şikayette bulunacağı söyleniyor. Şu anda gündem İsrail'de aslında ne Lübnan'daki savaş ne Amerikan-İran müzakeresi, Türkiye düşmanlığının köpürtüldüğünü görüyoruz maalesef. Böyle bir gündemi saptırtma ve değiştirme durumu söz konusu.
0: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün dünya görüyor, şeytanın şeytan dediğine inanacak olanların şeytanın müritlerinden başkası olmadığını görmek lazım. Bütün dünya halkları şeytanın kim olduğunu biliyor. Satın alınmışlar ve görev verilmişler hariç. Şimdiye kadar da dikkat ederseniz İsrail'in varlığı ve saldırganlığı satın alınmışlar ve görev verilmişlerle mümkün oldu. Kim satın alınmışlar?
1: Evet.
0: Amerikan politikacıları. Kim görev verilmişler? Bölgede devlet diye adlandırılıp belli ailelere dağıtılan topraklar ve halkların onlar arasında bölünmesi. Şimdi o kadar bölünen halklardan sonra tekrar bunların bir araya gelmesi ancak yavaş yavaş mümkün olabiliyor. Yani Esad'ın devrilmesi bir ilk olabilir. Eğer diğer ülkeler kendilerine, ailelerine, atalarına, dedelerine o toprakları devlet olarak veren efendilerinin borcunu artık ödediklerini düşünüyorlarsa. Ki bence düşünüyorlar. Mısır bunun bir örneğiydi. Sonraki el değiştirmeler, ailelerin bir Ürdün kaldı galiba. Ürdün, Suudi Arabistan falan. Birleşik Arap Emirlikleri. Ama diğer ülkelerde işte Irak'ın, Mısır'ın darbelerle falan el değiştirmesinin çok bir anlamı yok. Mekanizma aynen devam ediyor. Mekanizma biraz bozulduğunda, onlar için bozulduğunda tekrar darbe yapılıyor. Mursi'ye yapıldığı gibi. Şimdi fakat halklar bu anlamda artık daha uyandı. Ve dünya 1970'lerin dünyası değil, kaldı ki 1970'lerde de Suudi Arabistan'da benzer bir durum vardı. Halkın değil, doğrudan ailenin, ferdinin, kralın bir uyanışı vardı. Şimdi dolayısıyla bu uyanış artık ailelerde de var. Aileler de efendilerine uşak olmakla o halkların liderliklerini sürdüremeyeceklerinin farkındalar. Mısır bir denemeydi. Suriye başarılı bir deneme oldu. İnşallah da başarısını sürdürür. Ama en azından denemenin kendisi başarılı oldu yani. Bu ne demek? Bunun Irak'a, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdiği mesaj yok mu? Var. Ürdün'e yok mu? Var. Dolayısıyla herkes oradan bir kendine ayar, bir çeki düzen vermek zorunda. Bu oldukça, bu devam ettikçe buna kim bunun motivasyonunu sağlar? Türkiye. Türkiye'nin verdiği bu motivasyon zaten İsrail'in hedefine koyuyor Türkiye'yi. İsrail o yüzden Türkiye'ye hedef alıyor. Bir şey olursa Türkiye'den olmayabilir ama Türkiye'nin varlığından alınan güçle olabilir bir şeyler. Ve olmak zorunda. Çünkü İsrail ezilmedikçe, dayak yemedikçe akıllanmayacak. Bunu evet, Cumhurbaşkanı söylemiyor bakın. Ben söylüyorum, Cumhurbaşkanı söylemiyor. Neden? Cumhurbaşkanı devletin başkanı. Cumhurba-

0: Cumhurbaşkanı İsrail'in devlet olarak kalması çağrısında bulunuyor. Ve şunu kaç yıldır söylüyorum Elif burada. İsrail devlet olarak kaldıkça en büyük garantörü Türkiye'dir. Ama devlet olan İsrail'in, çete olan, terör örgütü olan İsrail'in değil. Ama Netanyahu ve avanesi terör örgütü olarak kalmak istediği için Türkiye'nin buna müsaade etmeyeceğini biliyor. Ve diyor ki benim devlet olarak da varlığımı inkar ediyor. Aynı şey İsrail için, İran için söylüyordu. Tamam. İran varlığını kabul etmiyordu. Güzel. Biz kabul ediyoruz. Gözüne dizine dursun. Daha ne istiyorsun? O yüzden hani bu tip devleti, devlet dedikleri şeyi çocuk oyuncağına döndüren ve giderek devlet olmaktan çıkartan ve bir yerden sonra da artık devlet olarak kalmasına izin verilemeyecek kadar karanlık bir terör örgütü haline getirmek İsrail'in yok olmasını bizzat istemek demektir. Bunu da yapan Netanyahu, başka kimse değil. Ve Yahudiler, birçok Yahudi toplum lideri İsrail'in devlet olma özelliğini, vasfını tehdit edenin İsrail, Netanyahu ve avanesi olduğunu bağıra bağıra söylüyor.
1: Kesinlikle.
0: Anketlere bakın, içeride halkın da desteği var. O zaman kusura bakmayın. İsrail kendi sınırları içerisinde bir fanus alınacak. Hiç kimsenin çıkmasına ve girmesine izin verilmeyecek bir tecrit ülkesi olarak kalmak zorunda bir süre. Bu hale getirilmeden terörü önlenemez. Ha, yapabilirler mi? Bilmiyorum. Ama bunun başka çaresi
1: yok. Yapılmayacak diye bir şey yok.
0: Bunu da ben icat etmiyorum. Ben böyle bir düşmanlık sergilemiyorum. Ben icat etmiyorum. İsrail, Netanyahu'ya bizzat kafes hayvanı diyen İsrailliler. İsrail medyasında İsrail muhalifi, Netanyahu muhaliflerinin kullandığı ifade. Kafes hayvanı. Neden? Saldırgan çünkü. Onun evcil, tasmayla bağlanacak, bahçede serbest bırakılacak bir hayvan olmadığını söylüyorlar. Ve ben İsrail'e verilen kamuoyu desteğiyle beraber tamamının aynı muameleye tabi tutulmasının son derece normal olduğunu düşünüyorum.
2: Daha önce de konuşuyorduk. Netanyahu gider, Netanyahu gelir.
0: Öyle ama yani Yusuf, şimdi görünen şey de görünen köy kılavuz istemiyor. Orası
2: ne yazık ki öyle. Evet. Şimdi gelelim hemen analiz sentezin ilk başında saat 9'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş NATO zirvesi öncesi İstanbul'da NATO parlamenter zirvesi var. Orada konuştu. NATO hala dünyanın en önemli güvenlik şemsiyesi dedi ama şu cümlenin de altını çizdi. Dünyada güç dengeleri değişiyor. Şimdi tabii 32 ülkenin lideri gelecek Ankara'da NATO zirvesine. Ajandalarında neler olacak liderlerin? Haydar Hocam ne dersiniz?
1: Ya Elif Hanım, bu Ankara zirvesi herhalde tarihi bir zirve olacak gibi gözüküyor. Yani bunun nedenleri arasında tabii Trump'ın son dönemde NATO ile ilgili sözleri var. Çünkü Trump'ın bir taraftan Avrupa'ya yapmış olduğu destekleri çekmek, Avrupa'dan asker çekmekle ilgili sözleri varken bir taraftan da NATO'ya yapılan katkının, Amerika tarafından yapılan katkının azaltılması, hatta tamamen sonlandırılmasına yönelik de bir arayış içerisinde olduğunu görüyoruz ve Ankara zirvesinde bununla ilgili somut çıktıların ifade edilmesi ihtimali var. Yani ne demek istiyorum? Amerika NATO'dan çıkmasa da NATO'ya verdiği desteği azaltacağı ve Avrupa'nın güvenliğinde şimdiye kadar üstlenmiş olduğu misyondan vazgeçeceği, yani Avrupa'nın güvenliğini Avrupalılara bırakacağı yönünde bir beklentini kuvvetlendiğini görürüz. Dolayısıyla NATO 3.0 şeklindeki söylemlerinde buradan kaynaklandığı kanaatliyim. Yani NATO nasıl 90'da işte Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra yeni bir sürece girdi, NATO 2.0'ın o tarihten itibaren başlattıysak, bugün de Amerika'nın NATO'da artık bir adım geriye çekileceğine yönelik bir beklentinin ortaya çıkmasıyla NATO 3.0'dan bahsediyoruz ve hem NATO'nun çerçevesinin, yetki alanının, hem de misyonunun biraz daha farklılaşacağını öngörebiliriz ve burada Türkiye'nin başında olduğu ülkelerin daha fazla bir sorumluluk üstleneceği söyleniyor. Türkiye'nin hem NATO'nun güney kuşağı olarak hem de Amerika'dan sonraki en büyük askeri güç olarak yeni bir misyon üstleneceği ve yeni bir liderlik pozisyonuna geleceği söyleniyor. Yani bu ne kadar gerçekleşir? Avrupa ülkeleri

Avrupa Birliği ülkeleri buna ne kadar sıcak yaklaşır bilmiyorum ama Avrupa Birliği'nin de Trump'ın sözlerinden sonra kendi güvenlikleriyle ilgili bir arayışa girdiklerini hatırlatmak isterim. Daha önce bir türlü gerçekleştirilmeyen Avrupa ordusu

0: üye olmaması temennisinin ortaya çıkması nedeniyle bu konuda kafa karışıklığı devam ediyor. Dolayısıyla biz bu zirvede bu konuda da pazarlıkların yapılacağını görebiliriz. Kaldı ki Avrupa Birliği'nin en üst yöneticileri, yanlış hatırlamıyorsam KZK'lardan tutun, işte hem savunma güvenlik dış politika hem de işte genişleme ile ilgili komiserleri bugün galiba Türkiye'ye gelecekler. Ben bunu NATO zirvesiyle ilişkilendiriyorum. Zirve öncesi yapılacak temaslarda zirvede ortaya çıkacak işte Türkiye'nin belki üyeliğe dahil olması, hatta daha da ötesi belki Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO'ya üyeliğine yönelik bazı söylemlerin de son günlerde kotarıldığını görüyorum. Bununla ilgili bir müzakere, bir pazarlık sürecinin yürütüleceği anlaşılıyor. O yüzden kritik dedim. Eğer biz bu zirvede Trump tarafından böyle bir şey açıklanırsa şaşırmamamız gerekiyor. Ama bu tabii NATO'nun ölümü anlamına gelir mi diye sorarsanız bence değil. NATO'nun bence hüviyet değiştirdiğini, yetki alanlarının yeniden belirlendiği, Amerika'nın rolünün nispeten azaldığı yeni bir NATO sürecini takip edebiliriz. Bu da bize işte Ankara Zirvesi'nin tarihi rolünü ortaya çıkartır gibi gözüküyor ama ben bazı yorumlar da okuyorum. Yani NATO'nun geleceğine yönelik bu zirveden sonra işte Amerika'nın gerçekten NATO'dan çıkacağını açıklayabileceğine yönelik bazı yorumlar okuyorum. Ben bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Bir ihtimal var. Yani bunu tamamen reddedemeyiz. Yani Trump'ın bunu yapma ihtimali var ama bunun birdenbire olması mümkün değil ve ben sadece bir geri adım atma açıklaması bekliyorum. Onun ötesinde tamamen NATO'dan çekilme gibi bir açıklama beklemiyorum. Ama ne olursa olsun bu zirveden Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu gücün NATO üyesi ülkeler tarafından da görüleceği, dolayısıyla Türkiye'nin daha fazla NATO süreçlerinde rol alacağı bir önümüzdeki döneme işaret ettiği kanaatindeyim. Buradaki rolün Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kabul edilip edilmemesi de bence onların gelecekleriyle ilgili süreçlerini gözden geçirmeleriyle ilgili. Eğer Rusya'dan hissetmiş oldukları tehditler konusunda samimilerse, bunu hakiki olarak hissediyorlarsa Türkiye ile işbirliği yapma zaruriyetleri var. Ama buna rağmen Türkiye'yi dışarıda tutarak sadece Türkiye'nin askeri kapasitesinden yararlanmak isterlerse de Türkiye'nin de bu konuda bazı çekinceleri olacaktır diye düşünüyorum. Yani biz 7-8 Temmuz'da Ankara'da pazarlıkların, müzakerelerin, yoğun müzakerelerin kotarıldığını takip edebiliriz. Mühim olan şu, umarım bu ülkemiz için hayırlara vesile olur. Çünkü biz 52'den beri NATO üyesi olan bir ülkeyiz ama NATO ile bazı dönemlerde sorunlar yaşadık. Amerika ile yaşadığımız sorunlara paralel olarak. Bu sorunların bugünlerde aşıldığını, nispeten aşıldığını görüyoruz. Umarım bu iyi hava, bahar havası devam eder NATO ile ilişkilerimiz konusunda ve Türkiye'nin güvenliğine NATO'nun verdiği katkıların devam ettiğini görürüz. Yoksa bizim için de sıkıntılı bir sürecin başladığı anlamına gelir. Özellikle Türkiye'ye yönelik Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de üyeliğinin dikte edilmesine yönelik bir süreç olursa bu da açıkçası bu zirvenin daha kötü sonuçlarla biteceğine yönelik bir kuvvetli beklenti ortaya çıkartıyor. Merakla bekliyoruz. Umarım hayırlara vesile olur zirve. Ancak önemli olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç. Değerli
2: Teşekkürler hocam.
1: vaktinizi
0: Ben
1: ayırdığınız
0: teşekkür ederim.
1: katkınız için çok sağ olun.
0: Canım. Görüşmek üzere, kolay gelsin.
1: Sağ olun, iyi haftalar diliyorum. Ve Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel bizimle beraber. Volkan Hocam günaydın, hoş geldiniz, iyi haftalar.
3: Günaydın Elif Hanım, iyi haftalar diliyorum. Günaydın Mustafa Bey.
2: Günaydın hocam.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Önce isterseniz sizden de NATO hala dünyanın en önemli güvenlik şemsiyesi dedi. Hemen Merve Hocam'ın sözünü de hatırlatayım. NATO güvenliği şemsiyesinden Türkiye güvenliği şemsiyesine diye şu İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili görüşmelerde o Zelenski ile olan şemsiye görüntüsünü hatırlıyorsunuzdur. Onun üzerine
2: Evet.
1: yaptığı bir değerlendirmeyle.
2: Evet. Şimdi tabii aslında en önemli tek, başka da yok. Başka bir güvenlik şemsiyesi yok. Dolayısıyla NATO'nun güvenlik sağlaması öncelikle kendi içinde, hani bir güvenlik şemsiyesinin içinde olmak, o güvenlik şemsiyesinin taraflarının şerrinden korumanın birinci yolu. Şimdi o yüzden şimdi Türkiye için de biraz şeyi o, önemi o bir tarafıyla. Bir tarafıyla bir savunma hattı demek aslında aynı

0: zamanda bir ittifak demek. Yani NATO'nun bir güvenlik şemsiyesi olmasından öte adından gelen ittifak anlayışı var. Bu bir defa kendi aralarında savaşı önleyen, kendilerinin dışında da onlara yönelik, o üyelerden herhangi birine yönelik saldırıyı da caydıran bir unsur. Bunun bozulmaması gerekir. Burada tabii çok büyük bir sağlam bir yeknesaklık var mı? Maalesef yok. Çünkü Yunanistan'ın NATO'ya girişine izin vermek Türkiye açısından büyük bir handikap yarattı geçmiş sonraki yıllarda. O da bugün Yunanistan Türkiye'ye karşı silahlanıyor, düşünün yani. Kimse de demiyor ki ya sen niye silah alıyorsun kardeşim? İtalya mı sana saldıracak, Yunanistan mı, Türkiye mi sana saldıracak? Ya da Rum yönetimi mi sana, Kıbrıs mı sana saldıracak? Niye yani? Ha derseniz ki benim de Akdeniz'im var, Akdeniz'in de güneyi var. Tamam, eyvallah, buna itirazım yok. Dersiniz ki ben NATO üyesi olarak zaten hani bütün ittifak ülkesi ülkeler, üyesi ülkelerle aynı düzeyde bir savunma gücüne sahip olmam lazım. Tabii ki buna da ihtiyaç yok. Ama her bir toplu ina alırken bile Türkiye'yi gerekçe gösteriyorsan, o zaman derler ki ya bir dakika ya, siz zaten birbirinizi korumak için burada değil misiniz? Böyle bir saçma salak bir durum var Yunanistan açısından. Efendim şey var, çatışma var aramızda, bilmem deniz yetki alanları falan. Ya bunu zaten biz silahla geri alacak değiliz. Hukukla geri alalım diye uğraşıyoruz. Onunla şey yapalım, onun üzerinden konuşalım. Neyse. Ya şimdi orada bir potansiyel kırılganlık var. Yani Türkiye'ye karşı diğer ülkelerin bir potansiyel güvensizliği var. Onlar da diyorlar ki ya Türkiye buraya almaydık iyiydi. Şimdi değişebilir mi bu durum? Vallahi isterler bunu. Aynı F-35 gibi. F-35'in de mesela üyelikten o 9 ülkeye çıkmıştı. En son 9 ortak ülkenin herhangi birinin çekilmesi lazım. Çekilmiyor. Atılmak gibi bir seçenek yok F-35'te. Ne var? Masadan kalkıyorsunuz. 9 kişi ve masada. 8'iniz kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz, başka masaya oturuyorsunuz. Bu burada tek başına kalıyor. Onu dışarıda bırakmıyorsunuz ama kendiniz gidip başka bir masaya geçiyorsunuz. F-35'te olan buydu. Türkiye dışarı atılamadı. Öyle bir uygulama yok. Hı. Ama her biri kalktı, gitti başka bir masaya oturdu. Biz dışarıda kaldık. Bir de sonuçta bu mevzunun ağası Amerika. Uçakları vermiyorum dediğinde vermiyor. İngiltere de yapmış zamanda. İngiltere'nin de alacağı uçakları vermemiş. Hatta ülkesinden havalanmasına da izin vermemiş. Uçaklar tırlarla Kanada'ya götürülüp Kanada'dan İngiltere'ye uçmuşlar. Şimdi böyle bir şeyi var onun. Burnu saçma bir burnu büyüklüğü var. Yani densizliği var. İngiltere'ye bile uyguladı. Başka gerekçelerle de olsa. Şimdi bu güvenlik şemsiyesi o anlamda dağılır mı? Mümkün yani. Fakat olmasın diye Türkiye uğraşıyor. Neden? Bir, kendisine karşı bir ittifak oluşmasın diye. İki, bu ittifakın örnek olabileceği başka bağlantılı alanlar var diye. Bunun yerine bir Türkiye merkezli ittifak oluşur mu? Yerine oluşmaz. Ama bunun uzantısı olarak oluşur mu? Bu mümkün. Türkiye'nin de içinde olacağı, Türkiye'nin de destek vereceği, Türkiye'nin askeri değil ama siyasi ortak olacağı bir ittifak olabilir mi? Bunlar mümkün. Çerçeveleri değişir, sorumlulukları değişir ama mümkün. Şimdi ben şunu söylüyorum hep, NATO ile ilgili değil ama son tarihte NATO üyesi ülkelerle ilgili olduğu için NATO tarafının da takip ettiği Orta Doğu dedikleri yerde, Batı Asya'da, Batı ve işte Güney Batı Asya'da yeni bir oluşum var. Suudi Arabistan, Körfez, Sudan, Mısır, Libya, buralardan, buraları da etkileyen, hatta Malezya, Pakistan hattından da bahsedebileceğimiz Irak, Suriye, mecburen, mecbur kalarak zorla da olsa dayak yiye yiye, dövüle dövüle Ürdün. Bu işin bir parçası. Bu bölgede sorun çıkmasın, İsrail'in güvenliği bölge ülkeleri tarafından sağlansın diye. Hangi İsrail'in? Devlet olan İsrail'in, çete İsrail'in değil. İsrail çetenin hesabını verecek, Almanya'nın Hitler'in hesabını vermesi gibi. Ondan sonra yeni bir düzen kurulacak. Şimdi Amerika'da İsrail'i bölge ülkeleriyle ama Türkiye'nin adaletine güvenerek biraz da Türkiye'nin gücüyle, Türkiye'nin adaletiyle sınırlandırmak istiyor. Hani Amerika sadece güvenlik ve savunmada maliyeti üstlenin demiyor. Diyor ki hep istediğiniz bir şeydi zaten bölgesel güç olmak ve bölgede sizden habersiz kuş uçmamasını istiyordunuz. E tamam ya, ben de buna razıyım. Sadece ekonomik sorumluluk ve güç alın demiyor. Siyasi sorumluluk ve askeri sorumluluk da alın diyor. Şimdi orada da o siyasi sorumlulukla ne yapıyor? İsrail'i vererek, yardım ederek, destekleyerek, koruyarak sınırlandırıyordu. Fakat bunu artık beceremiyor, farkında. Çünkü İsrail yatak odasına kadar girmiş Amerika'nın. Evet. Ve ondan bağımsız hareket edemiyor. İlk bölümde konuştuk. Senatörler, menatörler filan. Amerikalılara gidin sorun ya. %90'ı satılık diyor. Kendi seçtikleri insanlar için. E şimdi o zaman diyor ki tamam, İsrail'i sınırlandırma sorumluluğunu da alacak. Sıkıntılı bir durum. Evet, sıkıntılı bir durum. Bana ne? Ben mi terbiye edeceğim elin terbiyesizliğini? Evet, maalesef öyle. Neden? Çünkü senin mahallende oynuyor. Evet. Şimdi biraz oraya doğru geliyoruz. Güvenlik şemsiyesi. O yüzden NATO'nun güvenlik şemsiyesi önemli. Ama NATO içerisinde Türkiye'nin pozisyonu ve Avrupa-Türkiye ilişkileri daha önemli. Çünkü bizim yanımızda bunlar var. Şimdi gördüğüm Amerika, İngiltere, Türkiye ekseninde bir genel kabul var. Genel kabul, yani böyle buna sırtını dayayabileceğim bir şey değil. Ama bu sırtına dayayabileceğim bir şeye dönüşebilir, güçlenebilir yani. Bir genel kabul var. Avrupalılar biraz kendini oyuncu zannedip, karakter zannedip buna mırın kırın ediyorlar. Amerika ile İngiltere'nin, siz de öyle çok da bir oyuncu değilsiniz yani, kusura bakmayın demesi lazım ki Avrupalılar biraz daha bu işe boyun eğsin. Bunu kendi aralarında diyecekler, Avrupalılar boyun eğmemiş gibi yaparak buna boyun eğecekler. Kuyruğu dik tutmaya devam edecekler ama Türkiye'nin de önünü açacaklar. Avrupa Birliği konusunda kıskançlar bir orada açmayabilirler ama onun dışındaki birçok alanda açacaklar, açmak zorundalar. Evet. Avrupa Birliği'ni açarlarsa bizi de Türkiye'yi yönetecek diye endişe ettikleri için onu açmazlar. Onun da bahanesini o yüzden içeri aldılar Rum yönetimi. Bugünlerde zaten bu konuyla ilgili bir şey konuşamayız. Temmuz'da değil mi hocam, Rum yönetimi bırakıyor şeyi, AB başkanlığını. Belki Temmuz'dan sonra biraz daha Avrupa Birliği konusunda onlar da işte toplantılar, zirveler açarlar biraz. Dostlar şeyde görsün, müzakerede görsün diye. Ama sonra diyecek ki ama siz de Kıbrıs'ı devlet olarak kabul etmiyorsunuz. İşte hay Allah, bak o olaydı, şimdi her şeyi çözmüştük filan. Onu zaten onun için aldılar. Orada bir bahaneleri var. İş oraya geldiğinde anlayın ki öbür taraflarda mevzular çözülmüştür yani.
1: Evet. Buyurun hocam. NATO ile ilgili zirvede liderlerin masaya getirecekleri konularla ilgili sizin de alalım değerlendirmenizi. Hocam sesinizi alamıyoruz ama.
2: Şimdi geliyor mu acaba?
1: Evet, geldi. Şimdi geliyor. Buyurun.
2: Valla ben NATO ile ilgili özellikle iyimser olmayan taraftayım. Yani ben NATO'nun bundan sonra çok uzun süre devam edebilecek bir organizasyon olduğuna açıkçası inanmıyorum. Yani fiili olarak kağıt üzerinde evet var ama fiili olarak biraz önce sizden de bahsettiği gibi en nihayetinde içindeki ülkelerin birbirine karşı silahlandığı ve birinin bir diğerini herhangi bir şekilde oyunun dışında tutmak için çeşitli girişimlerde bulunduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani Mustafa Bey'in söylediği gibi evet güneyi var Akdeniz'de, ama Akdeniz'in güneyinden NATO'ya ya da buradaki ülkelere tehdit olabilecek bir ülke var mı? Aslında fiili olarak baktığınızda herhalde şu anda böyle bir tehdit de olabilecek ülke de yok. Dolayısıyla en nihayetinde bir örgüt kurulmuş ve bu örgüt kendi kendini kendisinden korumaya çalışıyor gibi gözüküyor. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle tek hakim noktaya gelmiş olması, NATO içerisinde de Amerika dışında belki başka bir ülkenin neredeyse sözünü dinlemeyen şekilde olması ve işte NATO üssü diye o konuştuğumuz, düşündüğümüz üslerin çok büyük kısmının Amerikan üssü şekline dönüşmüş olması farklı bir noktaya getirdi birliği. Bundan sonrası için eğer ki gerçekten bölgesel noktada da güçlü olmak istiyorsa, küresel ölçekte de güç sahibi olmak istiyorsa NATO, kesinlikle Türkiye'yi bu sürecin dışında tutma şansı yok. Çünkü Avrupa Birliği ile buradaki süreci tek başına çözme şansı yok ve bu bölge için Türkiye'ye ihtiyacı var diyebiliriz tırnak içerisinde. Ki işte o Körfez bölgesinde yapmış olduğu yığınaklar ve üstlerinde bir İran'la olan çatışmada bile çok işe yaramadığını bir kez daha görmüş
0: Evet,
2: olduk.
0: tabii.
2: Dolayısıyla bu noktada tekrar yapılanması için önemli bir zirve olabilir. Bu zirve sonrasında bence şunu görüyor olacağız. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump şimdiye kadar yüzlerce kez yaptığı gibi biraz daha geriye dönecek şekilde açıklamalar yapıp da halk arasındaki tabirle yan çizerek tekrar NATO'yu ön plana mı çıkartacak, yoksa NATO'nun gerçekten bir şekilde nasıl ki Birleşmiş Milletler de benzer şekilde çalışmıyorsa fiili olarak çalışmadığını kabul edip çıkmaya yönelik bir harekete mi olacak göreceğiz, ki çıkabileceğini hiçbirimiz düşünmüyoruz. Ama en azından bu resti çekip çekmeyeceğini görüyor olacağız. İran çatışması da bitti diye kabul ettiğimiz bir döneme denk gelirse bu rest içinde tam zamanı olabilir. Belki Trump için Kasım seçimleri öncesi diye düşünüyorum. Onun için buradaki zirve biraz daha önem kazanıyor bu çerçeveden baktığımızda.
0: Evet, biraz da aslında hocamın dediği şeyin arasına şunu belki sıkıştırmak lazım. NATO bu hem kendi içindeki çatışmalar, hem Avrupa'daki işte ekonomik kriz, işte Yunanistan'ın, İtalya'nın, bir ölçüde İspanya'nın filan ekonomik krize girmesi ve bunun bedelini, Almanların bedelini biz ödüyoruz demesi. Bedelini siz ödüyorsunuz da sizi bir sürü masraftan kurtarmış bir Amerika var. Bir Avrupa var. Size aman sen silahlanırsan başımıza iş geliyor diye senin yerine bir sürü şeyi üstlenmiş olan bir Avrupa var toplamda. Ve sen o arada işin kaymak tarafıyla kebap yapmışsın. Ondan sonra da benim kebabıma halel geliyor diye mırın kırın etmeye başlamışsın. Öyle bir dünya yok bak. Ne oldu ondan sonra? Çatır çatır o paraları ödemek zorunda kaldı. Şimdi kendisi cari açıktan bahsetmeye başlıyor Almanya. Şirket kapatıyor, işçi çıkartıyor. Devasa tarihi şirketlerini, Almanya ile eş şirketlerin bile sıkıntılı haberlerini okuyoruz. Evet, tamam. Öyle veresiye refah olmaz. Ha çok mu çalıştılar? İtirazım yok. Tabii ki çalıştılar. Ama bu Amerikalıların yardımı ve sağladığı güvenlik şemsiyesi bir sürü şeye para harcamak zorunda kalmadıkları gerçeğini de değiştirmez. O kadar kolay değil yani. Bir hikaye anlatırım hep. Hani genç bir muhabir hızlı bir büyüme sağlamış bir iş adamına röportaj yapıyor. Diyor ki anlatıyor işte nasıl başladınız falan, işte bir kasa limon aldım pazarda sattım, sonra iki kasa, sonra dört kasa, dokuz kasa. Çocuk kafasından hızlıca bir hesap yapmış, demiş bu normalde bir ömre sığmaz yani, bu limon kasalarla falan bu iş yürümemiş, belli arada bir şey olmuş olması lazım. Doğru diyor, büyük halamdan miras kaldı diyor, bir ay sonra Ondan sonra şimdi arada bir büyük alanın mirası var yani. Tamam, Almanlar

0: İtalyanlar çalıştı etti de. Türk işçileri buradan gitti, İtalyan işçileri gitti, başka ülkelerden gitti. Bunların maaşını da Almanlar ödemediler yani. Savaştan hemen sonra Almanya'da gemiyle, Allah rahmet etsin, Cevdet Kaptan diye bir akrabamızdan dinlemiştim. Limanlara girdiğimizde bizi karşılayan insanların gemiden ve gemicilerden, dışarıdan gelen yabancı gemilerden neler beklediğini, beklentilerini anlatıyordu. Yani gözleriniz yaşarır. O Almanların öyle bir parası yoktu yani. Ha, orayı yıkan Amerika daha fazlasını tazminat olarak ödemek zorunda mıydı? Tabii ki öyleydi. Buna da itirazım yok. Ama son tahlilde kendi ülkesini yıkıma uğratan yıkandan aldığı destekle bana hava atmasın yani. Atmadı, atamadı da zaten. Şimdi Avrupa biraz daha normalleşiyor bakımdan. Ya buradan bir güvenlik şemsiyesi olmadan çıkamaz. Ve hocam konuşurken daha ikinci cümlesinden aklıma gelen şey, aklıma geldi ya, hatırladığım şey, kendisinin de muhtemelen aklında geçmiştir konuşurken. Zaten Avrupalılar bir düşmanımız olsun, yoksa biz bu ittifakı ayakta tutamayacağız diye Rusya'yı bu hale getirmedi mi? Ukrayna Savaşı bu yüzden çıkmadım. İşin özeti bu. Bir düşmanımız yok. Ne yapacağız biz ya? Al sana düşman. Zaten vardı hazırda. Onu bir güzel böyle bir hafif bir parlatalım. Bugün 99'da başladı bunun şeyi, inşası. Evet. Sonra da iş geldi. Bir işte kıvılcım çakmak çakmaya. O kadar gazı odaya verdikten sonra... Evet.
1: Peki şimdi Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO'ya üye ülkelerin az önce de belirtmiştik işte İstanbul'da da bir toplantısı olacak. Biz de şimdi hemen Eda'ya döneceğiz. Eda Nur Karaloğlu, 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu orada toplantının yapılacağı noktada bize oradaki önlemleri ve orada konuşulacakları anlatacak. Ayrıca Eda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugünkü programını sormak istiyorum. Çünkü toplantıya katılacağı bilgisi var.
2: Evet, Elif Hakkaya Kuter, oldukça yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor bugün İstanbul'da. Elbette ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün İstanbul'da olacak. NATO Parlamenter Zirvesi'nin ikinci ve son gün toplantısı bugün Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde olduğunu dile getirelim. Tabii bu zirveye NATO üyesi 20 ülkenin meclis başkanı, 2 meclis başkan vekili ve çok üst sayıda tabii üst düzey ismin bir araya geldiğini söyleyebiliriz. Tabii bu zirvenin zamanlaması da oldukça kritik. Çünkü önümüzdeki hafta yine Ankara'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gerçekleştirilecek. Tabii bugün burada da liderler zirvesi öncesinde ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıklarında ele alındığını söyleyebiliriz. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Bu organizasyon daha önce ABD ve Belçika'da gerçekleştirilmişti. Ve üçüncü olarak da Türkiye'de gerçekleştirilecek. Yani NATO'ya ev sahipliği yapan üçüncü ülke Türkiye olacak. Bu da oldukça kıymetli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii NATO diplomasisinin önemli merkezlerinden biri konumu oldu Ankara bu yıl. Tabii bu arada sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalar da yaptı. Dünyanın çok kritik bir dönemden geçtiğini dile getirdi Kurtulmuş ve önemli de mesajlar verdi. Özellikle Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz mesajını verdi ve elbette ki yine Gazze'de konuşuldu. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı. Numan Kurtulmuş. Tabii NATO içerisinde savunma sanayine yönelik kısıtlamaların ise ittifak ruhuna uygun

0: uygun olmadığını da dile getirdi. Tabii özellikle de bugün en önemli başlıklardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı olacak. Recep Tayyip Erdoğan saatler 12.30'u gösterdiğinde NATO parlamento başkanları onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak saatler 12.30'da. Tabii burada da katılımcılara hitap etmesi ve önemli açıklamalar yapması da bekleniyor. Programın devamındaysa oradaki heyetin Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etmesi de planlanıyor. Tabii burada Türkiye'nin savunma sanayindeki teknolojik kapasitesi ve yürütülen projeler hakkında da heyete bilgi verilmesi planlanıyor. Tabii biz de gün boyunca bu programı takip edeceğiz diyelim ve söz tekrar buradan merkeze bırakalım. Elif.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu'na. NATO parlamenterler zirvesinde yaşanacakları aktardı bize diyelim ve de devam edelim. Artık Cuma günü enflasyon verisi, Haziran ayı merakla beklediğimiz herhalde, hatta artık çok çok merakla beklediğimiz Haziran enflasyonu açıklanacak. Volkan Hocam, genelde beklentiler %1'in altında geleceği yönünde. Geride bıraktığımız yıl Haziran ayında %1,37 gelmişti Haziran ayında enflasyon. Ne dersiniz? %1'in altında mı sizin de beklentiniz?
2: Mayıs ayı enflasyonundan bir miktar aşağıya gelecek ama Haziran enflasyonu sanki 1,1 gibi bizim gördüğümüz tarafta, ama tabii burada bugün itibariyle tekrar aslında gıda fiyatlarına baktığımızda orada önemli bir düşüşü de tekrar görüyoruz. Bu istediğimiz, beklediğimiz, arzu ettiğimiz bir düşüştü. Özellikle işte meyve fiyatlarına baktığımızda geçen senenin dahi altında fiyatların pazarda geçerli olmaya başladığını gördük. Özellikle verimin de iyi olmasıyla birlikte önemli bir destek gelebilir. Çünkü bizim en büyük sıkıntı yaşadığımız 3 kalemden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada ister istemez gıda, ama tabii bu ay belki işin içerisine çokça girmeyebilir diye düşünüyorum. Eğitim ücretlerindeki artışı da izliyor olacağız. O da bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Fakat %1 civarında gelmesini herkes beklerken bunun üzerinde bir rakam gelirse bizler için çok moral bozucu olacağını belirtmek lazım. Piyasanın beklentisi sizin de dediğiniz gibi 1 ve 1'in altında bir rakamla bu ayı bitiriyor, evet, olmak ve o noktada da gerçekten özellikle işte buna göre finansal tarafta da biz alınan pozisyonları gördük. Perşembe, Cuma günü biraz daha oynak bir piyasayı izliyor olacağız. Rakamların açıklanıp piyasanın bunu hazmettiği zamana kadar.
1: Evet. Mustafa Bey, siz ne dersiniz? Nasıl gıda fiyatlarındaki düşüş gerçekten? Bu arada ben normalde hep biliyorsunuz biraz bu konuda siz düştü dediğiniz zaman bile yok ben düşmedi diye. Yani Göztepe tarafında bile pazarda ciddi gerileme var.
3: Çarşı pazar fiyatları konusunda ben çok hassasım, evet, ama kadınların hassasiyeti bizimkinden çok daha önemli.
1: Evet.
3: O yüzden senin söylediğine tabiyim ben orada.
1: Evet,
3: benim
1: ciddi,
3: hissettiğimden
1: ciddi
3: daha fazla.
1: Anlamda, ama öyle yani, hocamın söylediği gibi.
3: Geçen söylemedim mi? Beyaz peynir 900 liraya falan satılıyor. 12 aylık, 12 ay dinlendirilmiş beyaz peynir. Ne yapıyorsunuz size? Yarısı su. Hani bu şimdi millet konuşuyordur ya, üreticiler anlamıyorsun sen bu işlerden, bıdı bıdı bıdı. Tamam da kardeşim, her şeyin %10 kat arttığı 7-8 yılda, 10 yılda. Seninki niye 20 kat artsın ya?
1: Ne?
3: Gözünüzde boncuk mu var? Yok. Yaptığınız işin ne olduğu da belli. Yani süte ne kadar, süte ne kadar elektriğe, ne kadar enerji, ne kadar şeye, lojistiğe, ne kadar işçiliğe dayandığı konusunda hangisinden, hangi iş kolundan bir farkınız var? Hiçbirinden. O zaman kusura bakmayın ya. Hani değneksiz köyde şimdi o yüzden ben enflasyon konusunda

0: Hala bakın yaz geldi, yazın ortasındayız. 25 liraya bir bağ maydanoz satıyorlar ya. 10 yıl önce 1 liraydı, şimdi de 10 lira olsun, niye 25 lira?
1: İşte akşam pazarında 10 lira oluyor.
0: Marketlere bakın, öyle değil
1: Yok, marketlerde değil.
0: ama
1: Yani
0: işte
1: meyvede de ciddi fark
0: yazın
1: var marketlerde.
0: ortasındasınız be kardeşim. Hangisi daha dayanıklı? Muz mu, çilek mi, maydanoz mu? Çilek daha ucuz neredeyse ya. Kiloya vurursunuz. Onun için yani bu işlere bir çeki düzen vermek, elin sopalıysa sopalı ama sopayı ben dayak yedikten sonra vurmayacaksın. Filan şirkete bilmem ne kadar ceza kestik. Güzeldi. Bunu söylüyorum. Ceza kestin, devlete alıyorsun parayı. Benden al da bari ceza kesecek durumu sağlama. Yani araya aracı koyma benden vergi almak için. Ben ödüyorum. Markete market ceza olarak ödüyor devlete. Sonra dönüyor fiyatlarına küçücük bir oynama yapıyor. Binle on binlerce üründe küçük bir oynamayla o parayı benden tekrar geri alıyor. Dolaylı vergi olmuş ceza yani. Böyle saçmalık olur mu? O yüzden bunların düzelmesi lazım. Çaba gösteriyorlar ama ben sanki harcanan emekle elde edilen sonuç arasında doğru bir orantı yok gibi geliyor bana. Bu bir tespit yani, bir eleştiri falan değil. Yapılabileceği halde yapılamayan bir şeyse bu bir eleştiri. Yok yani, yapılacak bir şey yoksa da bir tespit. Onun muhatabı daha iyi bilir. Ben o kadar bilmiyorum. O bakımdan bu ay biraz bize pozitif bir gösteri sunması lazım enflasyonun. Öyle körfez, petrol bilmem ne filan falan. Tamam da kardeşim, her yağmur yağdığında ıslanıyoruz. Her güneş açtığında da gün yüzü görmüyoruz. Böyle saçmalık olur mu? Sadece yağmurda ıslanıyoruz. Bütün
1: Zaten şu
0: olumsuzluklar,
1: koşullarda şimdi.
0: olumsuzlukların sonuçlarına yararlanıyor, zarar görüyoruz. Olumlu işlerin sonucundan yararlanamıyoruz. Yani yeter ya. Yani bazen tevil götürmez bazı şeyleri. O yüzden o bazı şeyleri yapmamak lazım.
1: Bir de şimdi petrolü şayet bahane ediyorsak, petrol neredeyse savaş öncekisi seviyelere döndü. O zaman
0: Ki
1: biz de
0: burada
1: Trump
0: hepimiz
1: diyor
0: ne
1: ya,
0: diyorduk?
1: akaryakıta yansımadı. Biz de o zaman...
0: 80-85'in altına, o aralığın altına geri gelmesi çok zor diyorduk değil mi? Geldi. Kalıcı değildir, ayrı bir bahis yani, şu anda hala risk devam ediyor da gelebiliyormuş yani.
1: Ama risklere de hocam çok uzun süreli tepki vermiyor. Çok hafif bir yükseliş oluyor. Sonrasında büyük oranda hemen tekrar o geldiği noktaya geriliyor. Şimdi tabii hafta sonu yaşananlardan sonra bir miktar yükselmişti ama tekrar geriledi.
2: Risk olarak algılamıyor çünkü artık piyasa bunları, yani en nihayetinde finansal piyasada olsa konuştuğumuz ürün, petrol de olsa altın da olsa, buradaki alıcı satıcılar ya da oyuncular, Trump'ın da artık bu noktada çok ne diyelim ciddi olamadığını, karşıdaki diğer paydaşların da çok ciddi olamadığını kabul etmiş durumda. İlk başta bir bakıyorlar ya, acaba bu sefer ciddi bir şey mi diye bir uyanıyorlar uykularından. Ondan sonra yok yok yatın, çok önemli bir şey değilmiş de deyip tekrar eski haline dönüyor diyebiliriz. Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken tek unsur şu, bunu defalarca yayınlarda da dile getirdim. Şimdi maalesef fiyatlama davranışına baktığımız zaman, biz geçmiş yıllarda 75 yıllık ortalamaya ve buradaki çalışmalara, işte bu petrol şoku gibi şoklarda fiyatlar yukarıya 2 ay içerisinde çıkıyor ama geriye dönmesi, fiyatların tekrar aşağıya gelmesi 18 ile 24 ay arasında alıyor. Tüm çalışmalar bize bunu göstermiş geçmişteki diye mükerrer defalar söyledik. Şimdi bunu biraz daha yaşıyor olacağız. Yani o petrol fiyatlarının biz etkilerini yukarı yönlü baskı şeklinde maliyetlerde hem yurt içinde hem küresel tarafta işte yeni yeni gördük, yaşadık. Şimdi fiyatlar geriye döndüğü zaman, düştüğü zaman maalesef o yapışkanlık

0: dediğimiz şey insanın artık bazı noktada çıkarcılık diye tanımlıyoruz ama ekonomi literatüründe bu fiyat yapışkanlığı diye tanımlanmış. Yukarıya çıkan fiyatlar aynı hızla maalesef aşağıya inmiyor. Aşağıya inme konusunda çok daha sıkıntılı oluyor. İşte bundan sonraki süreçte o petrol fiyatları savaş öncesindeki 60 dolarlara inse dahi bizim normalleşmeyi görmemiz küresel ekonomi tarafında yılın son çeyreğini bir kere bulacaktır. Belki de yıl sonunu anca görebiliriz diye düşünüyorum. Etkiler hemen ortadan kalkamayacak ki ben hala orada petrol fiyatlarıyla alakalı işte 60 dolarlar seviyesine oturacak bir sürecin yaşanıp yaşanmayacağı konusunda da çok net değilim. Orada yüzde işte 60 dolar, 72 dolar ne ola ki diye düşünüyoruz belki konuşurken ama yüzdesi olarak baktığımızda %20'den bahsediyoruz. %20 belki bizim için biraz daha kabul edilebilir artışlar enflasyon %30'lar, %32'lerde olduğu zaman ama %20'lik bir enflasyon Amerika Birleşik Devletleri için 5 yıllık enflasyon veya işte Avrupa Birliği için 5 yıllık enflasyon toplamı anlamına geliyor. Onun için buradaki %20'lik artış göz ardı edilemeyecek, görmezden gelinemeyecek bir unsur olarak önümüzde durmaya devam ediyor olacak bir süre daha küresel tarafta özellikle.
1: Evet. Tabii geçen hafta konuştuk ya Mustafa Bey, tüketici güven endeksi tarafında Mayıs
2: Evet.
1: 2023'ten beri en yüksek seviyeyi görmüştük. Bugün de ekonomik güven endeksi geldi, TÜİK verisi. %1,8 artmış. Orada da 98,9 değerini almış. Yani o taraftaki iyimserlik de ama tabii biraz
2: İyimserlik ama o da öyle. Düşünün, hani bizim insanların duygusal karar veriyoruz ekonomide, değil mi? Gayet normal bir şey bu. Anormal değil. Biz şey değiliz. Yani, mekanik değiliz. Duygusal karar veriyoruz ve son tahlilde işte alışveriş tercihlerimiz de böyle şekilleniyor. Beklentilerimiz de böyle şekillendiriyor. Beklentilerimiz alışverişimize yansıyor. Ya kendimizi tutuyoruz ya serbest bırakıyoruz. Şimdi o davranışımızda gösteren şey ne? Aynı normal ekonomideki gibi biz de düşmez bu filan diyoruz, değil mi? Enflasyon beklentimiz hala yüksek 40'larda. Niye yüksek? Biz de biliyoruz, insanlar yaşa yaşa öğrendiler. Teknik olarak bilmezlerse de hocamın dediğini yaşayarak öğrendiler. Çıktığı zaman inmiyor aynı hızla. Şimdi o zaman diyorum ki sakin ol. Biz bunu biraz da ne yapıyoruz o zaman? Ona göre davranıyoruz. Ona göre davrandığımızda da enflasyon inmiyor. İnmemesini de biz sağlıyoruz bir yandan yani. İnmemesine de katkıda bulunuyoruz. Bunu söyleyerek. Ha, ne zaman biraz bir zorla güç bela biraz güven görebilirsek, güven kazanabilirsek, o zaman ha galiba biraz inecek falan demeye başlıyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta o. İnsanlar artık enflasyona sanki galiba biraz inecek, inebilir demeye başladılar. Bunu desteklemezseniz, bunu beslemezseniz güven verici bir takım gelişmelerle, o zaman onu oradan aşağı indiremezsiniz. Son tahlilde bu ne demek biliyor musun? Siz yıl sonunda ne kadar enflasyonunuz? %30. Geliriniz de %30 arttı, değil mi? Güvenmeyeceksiniz. Yeterli bulmayacaksınız bunu. Diyeceksiniz ki ya %40 böyle de devam edecek. Aslında %40'ın da altında değil. Yüksek ya enflasyon gördüğümüzden. Adam orada bir boşluk gördü. Gitti. Kendine göre kıymeti kendinden menkul enflasyon hesabı yapmaya başladı, değil mi birileri? Diyorum ki hani araştırıyorum sağını solunu, bu adamlar bu enflasyonu hesap ediyor da hani hangi güvenilir matematiğe göre yapıyor mesela bunu? Yani sen kabul etmesin de dünyadakiler der ki ya arkadaş, senin hesabın A matematiğine göre, bununkisi B matematiğine göre. Biz artık hesaplamayı böyle yapıyoruz. Sen işine geldiği için eskisinde kalmışsın. Bu daha doğru fe. Yok, ortada bir matematik yok. Bir araştırma yok. Belgeleri yok, bilgileri yok, hesaplama kriterleri yok. Nereden ürettim bunu? Kulağımda. Güzel.

0: Neden yapıyor bunu biliyor musunuz? Peki niye alıcı bulunuyor? Buluyor. Sadece memleketin, muhalefetinin düzeyi bu kadar olduğu için değil. İnsanlar da diyor ki enflasyon o kadar değil de daha yüksektir bu. Bu algı orada olduğu için adam arada dükkan açıyor. Diyor ki aa böyle bir algı var. Oraya o algıya bir malzeme ürettiğimizde bunun alıcısı da olur. Hop pazara çıkıyor herif. Çıkıyor pazarda mal satıyor. Satıyor da yani. Şimdi ne oluyor mesela, bak dikkat edin. İşler biraz normalleştiğinde adamın malı pazarda alıcı bulmamaya başlıyor. Beklenen, vatandaşın beklediği, hissettiği ve beklediği enflasyon. Gerçek enflasyonla birbirine yaklaştıkça o arkadaşlar işsiz kalacaklar. Yani en azından bu malı bu pazarda satamayacaklar. O zaman da diyecekler ki mesela canım biz kovulmadık, kendimiz çekildik. Yani bizim hesabımız da doğruydu ama enflasyon da yavaş yavaş bizim dediğimiz, onlar da TÜİK de bizim dediğimize doğru geldi. O yüzden artık gerek kalmadı yahut işte eşitlendi filan diyecekler diye çekilmeye çalışacaklar. Ama dediğim gibi o malın pazarda alıcısı kalmayacak. O yüzden o beklentiyi düşürmek lazım. Benim de beklentim biraz hani birin ne kadar altı o kadar iyi, bir de psikolojik eşik sınır. Bir de yazın düşmeyen şey daha ne zaman düşecek yani? Yazın ortası da. Şimdi Eylül diyeceksin, yok okul ücretiydi, yok kırtasiyeydi, bilmem neydi, bir dünya bahane. Ya her bahanede yükseliyoruz, her düşme bahanesinden bir an önce şey yapıyoruz, bahane, ona da başka bahane buluyoruz. Ha. İşte yaz geldi ama işte şöyle de oldu, böyle de gitti, bilmem ne filan. Peki. O bahaneye çok fazla kulak asmamak lazım. Çok bizim için de öyle, bir şey söyleyeyim mi size? Bakın, biz bazı şeyleri ucuz zannediyoruz. Tamam, enflasyona göre atıyorum bir gömlek olmuş 6 bin lira falan. Dünyada 6 bin liraya sadece lüks gömlekler satılıyor. Hı. Onun karşılığı olan dolara lüks gömlekler satılıyor. Sizin ürettiğiniz markaların gömlekleri değil. Onu dünyanın hiçbir yerinde siz 20 dolardan daha fazla bir fiyata satamazsınız. Getirip bize kazık atmayın yani. Bizim adetimiz odur. Yani. Önce kendi etrafımıza kazık atarız. Bunun üzerine kurulmuş ekonomi var biliyorsun. Bilmem ne diye bir marka var ya, şimdi söylemeyeyim adını. Hani sen akrabalarını üye yapıyorsun, o da kendi akrabalarını üye yapıyor falan. Öyle bir sistem ki sana geliyor diyor ki sen çok para kazanacaksın diyor ama yakınlarına kazık atman lazım. Onun üzerine sistem kurmuş. Herkes kendi çevresini kazıklayarak sistemi besliyor. Şahane bir iş. Peki. Ona düşmemek lazım. O büyük evet. Bir tezgah.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel Hocam, çok çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkürler hocam.
1: Sağ olun. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan Eldeviren Ayan Meteoroloji Editörümüz karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Saati canım artık ya, bunu kaçırır mı canım artık?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıfbank daima senin de.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
6: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
4: Vakıfbank daima senin de.
5: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, günlerdir Avrupa'yı kasıp kavuran o yüksek basınç alanı ve sırt artık Türkiye'yi de içine almış durumda. Biliyorsunuz bu sırt etkisi bir ısı kubbesi oluşturuyor. Isınan hava hiçbir yere kaçamıyor. Bir böyle fanusla kaplanmış gibi oluyorsunuz. Olduğunuz yerde o ısınma hem sıcak hava adveksiyonunu taşıyor size, hem de bir yandan bulunduğunuz ortamda daha bulutsuz bir gökyüzü, daha fazla radyasyon ve dolayısıyla da ısınan havanın hiçbir yere kaçamaması sebebiyle bulunduğunuz noktanın daha fazla kendi içerisinde sirküle olarak da daha fazla ısınmasına neden oluyor tabii hava hareketi olmadan. Çünkü oldukça sakin hava koşullarını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yüksek basınç alanı üzerimize çökecek birkaç günü o sıcak havayı daha da bunaltıcı hissetmemize sebep olacak gibi gözüküyor. Birkaç gün zorlu geçecek, onu söyleyelim. Yüksek sıcaklıklar ölçülecek. Bizde normallerin 10 derece kadar üzerine çıkartacak hava sıcaklığını gibi görünüyor. Özellikle Trakya'da, Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklığını 40 derece bandına çekecek. Yüksek bir rakam, normallerin yaklaşık 10 derece kadar üzeri anlamına geliyor. Öğle saatleri biraz kritik, artık 11-16 aralığına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü UV indeks çok yüksek. Güneşin zararlı etkisi çok fazla. 11'in üstüne çıkıyor. Bu da demek oluyor ki dakikalar içerisinde güneş cildinize zarar verebilir. O yüzden olabildiğince açık renkli, pamuklu, bol giysiler, geniş çeperli şapka, UV koruyuculu güneş gözlüğü ve güneş kremleri kullanmalısınız. En az 50 faktör tavsiye ediyorum ben. Çünkü güneş lekelenmeleri ihtimali bu süreçte oldukça fazla olacaktır. Şimdi atmosfer genel olarak sakin dedik ama Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da Poyraz yine zaman zaman kuvvetli esecek. Edirne, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 40 derece bandında. Aman dikkat diye tekrarlamış olalım. Yarının tablosuna hızlıca bakalım. Yarın tüm yurtta hava güneşli ve açık geçecek. Özellikle Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da ve hatta İç ve Doğu Anadolu'nun güneyindeki illerde termometreler 35 derecenin üzerine çıkacak. İnsan vücudunun tölere edebileceği sıcaklığın üstünde hava sıcaklığı anlamına geliyor. 35 derece ve üzerinde olmasına biz sıcak alarm diyoruz bu yüzden. Ve Türkiye'nin güney bölgeleri sıcak alarm seviyesinde olacak hem bugün hem yarın hem de çarşamba günleri. Çarşambanın tablosuna baktığımızda yine çok benzer bir tablo var. Sadece Manisa'da çok kısa süreli hafif lokal sağanaklara denk gelebilirsiniz. Ama onun dışında atmosfer berrak, güneşli ve termometreler normallerin üzerinde. Çok sayıda ilde sıcak alarm olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in özellikle batısı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 35 derecenin üzerini gösterecek. Perşembe günü itibarıyla da atmosfer kararsız hava koşullarına geçecek. Artık yüksek basınç alanı etkisi dağılacak nihayet ve konvektif sağanaklar başlayacak batı bölgeleri itibarıyla. Fakat perşembe ve cuma günü batıda sıcaklık düşüşü ve konvektif hareket başlasa da İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar devam edecek. Elbette Güneydoğu Anadolu'da da, Ege sahilinde de. Dolayısıyla Marmara ve Batı Karadeniz konvektif sağanaklar alacak perşembe cuma günü, ama bu saydığım bölgelerde sıcak hava devam edecek. Dolayısıyla bu süreçte su kaybı karşısında ve öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmanız durumunda işte böyle sıcak döküntüsü, sıcak bitkinliği, sıcak yorgunluğu gibi güneş çarpmasına kadar varan organ kaybına kadar sizi götürebilecek çok ciddi sonuçlar yaşanabilir. Öğle saatlerinde olabildiğince gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmaya özen göstermelisiniz. Hafif beslenmeyi de, bol su tüketmeyi de unutmayın. Detayıyla birlikte hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul bugün güneşli, termometre 34'ü gösterecek. Bağıl nem %35'lerde, neyse ki çok yüksek değil. Hissedeceğimiz rakamsa yaklaşık yine 34-35 derece bandında olacak. Ama tabii ki bu durum, eğer siz güneş altında aktiviteler içerisindeyseniz ya da yaşınıza, kilonuza, cinsiyetinize göre de değişir. O yüzden aman dikkat diyelim. Yarın ve çarşamba günü hava yine az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak ama hissedilen sıcaklık
sıcaklık yine 33-34 derece bandında olacak. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava güneşli geçecek. Çarşamba günü Ankara'da sıcak alarm başlıyor. Perşembe ve cuma günü de yine termometreler 35-36 dereceyi gösterecek Ankara'da. O yüzden Ankara giderek ısınacak. Bugün haftanın en serin günü Ankara için. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. Yarın ve çarşamba günü, hatta hafta boyunca İzmir'de hava güneşli, açık ve aşırı sıcak geçecek. Termometreler 35 derecenin üzerinde. Özellikle bugün İzmir'de haftanın en sıcak günü, tıpkı İstanbul'da olduğu gibi İzmir'de de bugün termometreler 38 dereceyi gösterecek. 11-16 aralığı kritik. Öğlen güneşine dikkat. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Efendim günaydın. Günün manşeti başlıyor. Hoş geldiniz günün manşetine. Çaylarınız hazırsa, keyfiniz yerindeyse, yerinde olmasa da belki de gelir keyfiniz yerine. Ben Hikmet Genç programı açıyorum. Heyecanlı bir şekilde açtım. Hoş geldin Nuh abi.
1: Merhaba.
0: Demek ki bugün programı ben sunuyorum ve konuğum Nuhal Bayrak. Değerli üstadımız hoş geldiniz. Hiç detay vermiyorum. Siz tanımayan yok zaten. Seni tanımayan ölsün. Şey dediği gibi, Zaza dayın dediği gibi. Tövbe estağfurullah. Şimdi Nuh abi, sen herhalde bugün var mı? Yarın da var mısın bilemiyorum. Böyle birkaç gün Ömer Bey yok.
1: Abi dün ya, bugün var, yarın yok yani. Bugün
0: ne, ne güzel cevap verdin. Felsefi cevaptır öyle. Bugün var, yarın yok falan gibi. Hoş geldin diyorum. Şimdi hemen şeyimiz yoğun. Bak burada koca koca bir sürü notlarımızı aldık. Hızlı hızlı gidelim. Ve senden ilk önce yurt dışından başlayarak, dışarıdan başlayıp içeri gireceğiz. Herkesin şu çubuklarla anlattığı aylar boyunca Hürmüz, Babil Mendeb, Körfez ülkeleri çok da güzel bir manşet atılmış. Yani bu bizim herhalde, bilmiyorum Emin mi attı bunu. Kağıtta barış, evet. Denizde savaş. Kağıtta barış, denizde savaş. Nedir? ABD gene İran'ı vurdu. Doha'da devam ediyordu bazı görüşmeler. Ateşkes ilan edilmiş diye biliyoruz.

0: Hürmüz'de bazı gemilere saldırı, oradan başladı.
1: İran 4 gün önce, 5 gün önce bir gemiye saldırdı.
0: Bunun üzerine ABD vurdu.
1: Bunun üzerine ABD onu vurdu. Evet. İran dedi ki ben beni vurma lan dedi, ben seni bir daha vururum dedi. Ondan sonra Trump'la acayip işler yapıyoruz biz dedi, intikam alırız dedi.
0: Harika.
1: Harika işler yap-

0: Journal'da bu hafta sonu İsviçre'de yeniden başımız beklenen görüşmenin durdurulmasına yol açtığını öne sürdü. İran heyeti koşulluya getirilmediği gerekçesiyle dün yapılan planlanan teknik görüşmeye katılmadığını iddia etti. Katılmadık. Görüşme durdurulmadı. Böyle devam ediyor. Ne olacak? Ne oluyor? Biliyorum, haberim var. Ne oldu abi burada?
1: Böyle gidecek abi.
0: Niye?
1: Yani
0: ciddi değiller mi? Şaka mı yapıyorlar?
1: Hayır, şöyle şaka derken iki tane yani zaten bu mutabakat denen şeyin biraz zaaflar üzerine kurulu, biraz zoraki bir şeydi aslında. Hatta altyapısı tamam çok tamamlanmış bir şey değildi. Sanıyorum Trump'ın acelesi var. Ve bu şeyde iki tane yumuşak karın var abi bu müzakere ve mutabakat meselesinde. Diğer taraftan malumunuz bendeniz 28 Şubat'ta ABD ve İsrail İran'a saldırdığı günden bu yana lütfen Lübnan'a dikkat diyorum sürekli her vesile Lübnan'a dikkat diyorum. Çünkü herkes evet. Hürmüz, İran bilmem ne diyor ama asıl şey Lübnan'da dönüyor idi. Gene nitekim gelip oraya bağlandı, oraya düğümlendi aslında. Yani tamam İran'la Amerika bir mutabakat sağladı ama o mutabakatta işte savaş her yerde duracak dendi. Ama Amerika ondan hemen sonra şeyle güya Lübnan hükümeti, ki öyle bir hükümet yok aslında bana göre, Lübnan hükümetiyle İsrail askerlerinin orada kalacağına dair bir anlaşma imzaladı. Bu halbuki aslında bu o mutabakatın ruhuna ters olan bir şey bu. Aykırı olan bir şey aslında. İran'la şeyimiz İran karşısında ama burada bir şey var yani. Böyle bir yani bu mutabakat başladığından beri İsrail bu beni bağlamaz, benim orada imzam yok diyor. Halbuki oradaki maddede müttefikleri de diyor. Yani İran ve Amerika artı müttefikler. Ne demek bu? Amerika'nın müttefiki İsrail, İran'ın da o kastedilen Hizbullah tabii ki. Böyle bir orada böyle bir çıvanbaşı var. Bu tarafta da şöyle bir şey var Hikmet Bey. İran da bu arada bu vesile Hürmüz gücünü keşfetti. Yani Hürmüz boğazında bir şey var, bir güç var. Ve bunu kullandığı zaman herkesi dize getiriyor. Bunu keşfetti İran bu 40 günlük savaş süresince. O da oradaki şeyini geri bırakmak istemiyor. Yani bilmiyorum kim bekliyor ama beklenmemeli. Artık Hürmüz Boğazı'nda 28 Şubat öncesindeki duruma dönülmesini kimse beklememeli. İran öyle veya böyle orada varlığını sürdürmek istiyor. Hatta bu arada İran'la Umman arasında biliyorsunuz bir şey başladı. Sen mi kontrol edeceğim, ben mi kontrol edeceğim Boğazı kavgası başladı. Şöyle toparlayayım, şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten böyle enfeksiyondan arınmış bir gerçekten sağlam zemine oturmuş bir mutabakat yoktu. Amerika'nın daha doğrusu Trump'ın acelesi var. Seçimler yaklaşıyor. Bu meseleyi bir şekilde bitirmiş olması gerekiyor ve İsrail'i de bir miktar memnun etmiş olarak bitirmesi gerekiyor. Şeydeki lobilerin hışmına uğramamak için. Ben bunun bu şekilde Kasım'a kadar böyle devam edeceğini düşünüyorum. Peki. Kırık dökük. Peki, sonrasında çok... da
0: Allah kerim.
1: Evet.
0: Çok kısa cevap vermek kaydıyla bir şey soracağım.
1: Peki.
0: Yani kaydeder ki yanlış anlamda çok mevzu var diye. Kim kazanmış oldu aslında? Yani burada hep aynı klasik soru. Bana da çok sordular. Ben de çok benzer cevaplar verdim. Kim kazandı?
1: Ben üzgünüm ama burada İran'ın kazanmış olduğunu düşünüyorum ben. İsrail. Genel anlamda. İran'ın kazanmış olduğunu düşünüyorum.
0: İran kazandı.
1: İsrail'in değil. İsrail şu anda kazanmış değil. İsrail için karnı ağrısı var.
0: Ya da öyle gösteriyor olmuş olabilirler mi acaba?
1: Olabilirler ama şu andaki duruma göre söylüyorum. İsrail'in tamam. Daha doğrusu şöyle İsrail'in planı daha bitmedi. Yani İsrail'in planlamasına göre daha bu burada bitmemeliydi. Daha devam etmeli yani.
0: Diyorsun.
1: Hatta tamam. Mümkünse Türkiye'de için almalı bu savaşın içerisine sokmalı mümkünse.
0: Evet.
1: Yani İsrail'in şeyi daha bitmedi. Lübnan'da işi bitmedi İsrail'in daha.
0: Daha orada işleri var. İşi. Tamam.
1: Yani nihai kazanmak İsrail yani İsrail kazanması planlanıyor ama henüz bitmedi.
0: Tamam.
1: Şunun için dedim bir cümle niye İran diye. İran'ın bu kadar yani İran'ı çok basit şekilde halledeceklerini düşünüyorlardı. Öyle olmadı. Öyle olmadı ve İran bu sefer de onların başına bela oldu. Biraz Amerika'nın başına bela oldu şu anda. Çıkamıyor oradan.
0: Evet.
1: Çıkmasa da bu belki sefer yenilmiş olacak.
0: Belki de böyle olmasını istiyorlardı bilemiyorum. Ben çünkü biraz farklı düşünüyorum burada ama tabii genel kanaat seninki ağırlıkta fakat benim kanaatim çok farklı. Ben farklı
1: senin bu
0: düşünüyorum.
1: Konuda seninle bazı konular ayrıştığımızı biliyorum
0: tabii,
1: ama yapacak
0: ben,
1: bir şey
0: ben
1: yok
0: farklı,
1: yani.
0: Ben hepsinin tamamen tezgah olduğunu inanıyorum. Yani
1: ben İran, o kadar uzun boylu göremiyorum.
0: Benim tahminim sahibi. Ben de efendim üstadım görünürde yani zahirde görünen bu. Yani bunu çok güzel analizini yapıyorsunuz zaten. Bunu birçok üstad da yapıyor. Siz de yapıyorsunuz. Böyle görünüyor. Ben hakikaten doğru. Yani bu kağıt üzerinde hepsi bu. Benim arka görme gibi bir şeyim yok. Bineciğim de değilim. Sadece benim hissiyat okumam şu ki bütün bu yaşananlar sonucunda

0: İran'ın sadece Hürmüz'de değil. Ömrü uzadı. İçeride yeni sistem içerisinde zaten Mossad vardı. Daha da güçlendiler. Ortak çalışıyorlar artık geldi iş diye. Bir his, bu başka bir analiz tarzı. Kadar, çünkü normalde bakın, görünen...
1: Ben de her vesileyle...
0: İspatlayamam yani ama...
1: İran'ın hiçbir zaman İsrail için veya Amerika için bir asla ve asla ciddi bir tehdit olmadığını düşündüm ve hep söylemişim.
0: Biliyorum, onu biliyorum.
1: Hep söylemişim.
0: Onu daha önce söylediniz efendim. Gerçekten. Doğru söylüyorsun.
1: Ama burada ama şu andaki mevcut durumu söylüyorum.
0: Tabii yani. Görünen zahirde de...
1: Şu andaki mevcut durumu söylüyorum.
0: Yüz bir konuda doğru söylüyorsunuz. Peki o zaman. Şimdi o zaman hemen bu İsrail, bu katillerin mevzunu kapatmadan önce bir mesele var ki İsrail bizle ilgili bir karar aldı. Hemen onunla da birkaç cümle, çok da ciddi aldığımdan değil ama birkaç
1: Ermeni
0: cümle.
1: Ermeni soykırım hikayesi. Evet.
0: İsrail Dışişleri Bakanı Sağır'ın Ermeni soykırımının sözde Ermeni soykırımının tanınması için sunduğu teklif kabinede oy birliğiyle kabul edildi. Kararın sürümü falan filan. Yani İsrail katil, soykırımcı, katil, alçak, şerefsiz, adi, bilmem ne olan şey, bir sürü şeyler. Şimdi, neyse diyor ki arkadaş soykırım yaptı bunlar diyor. Yeryüzünde insanlık tarihinde Adem'in, yani yeryüzü kabuğunun soğumasından bu yana günümüze kadar 2026'ya kadar tescilli belgeli %100 garantili soykırımı işlemiş olan devlet diyor ki bunlar soykırım yaptı. Buyurun efendim. Bunlar değil bizde diyor bunu.
1: Bizim memlekette çok yaygın bir söz vardır.
0: Eyvah. Hem de o kötü söz mü?
1: He? Evet, tamam, ne kadar kötü bilmiyorum. Müflis,
0: yo, ben sanmadım.
1: Müflis Yahudi eski defterleri karıştırır derler bizde.
0: Evet.
1: Bu tam aslında onun ifadesi. Yani artık uzun yıllar boyunca kullanıldı bu sözde soykırım hikayesi. Yani sadece şey değil, Amerika'dan Fransa'ya kadar bütün dünya kullandı. Bize karşı tabii, sopa olarak kullandı. Baktılar ki bunda bir hat yok, affedersin, tamam mı?
0: Öyle.
1: Şimdi çıktı Ermenistan'ın başbakanı, tamam mı? Dedi ki böyle bir şey yok dedi. Sen gerisini bırak artık, Ermenistan'ın başbakanı.
0: Tabii.
1: Böyle bir şey yok dedi.
0: Bunlar ondan daha fazla şey.
1: Tamam mı?
0: Kraldan çok
1: kral. İşte bu bahsettiğim.
0: Dangalak bunlar ya.
1: Tekrar söylüyorum. bu durum bunun müflisliğini, iflas ettiğini gösteriyor. Yani İsrail'in iflasını gösteriyor bu.
0: Abi de adam soykırım diyor ya.
1: Abi bak işte bak. Orada iki şey var. Birisi.
0: Daha 3-5 tamam, ay önce.
1: Birisi. Kendi şeyini kapatma yani çabası şey bu. Tamam mı? Kendi soykırımını kapatma çabası. Ama ikincisi bak bu önemli. Sen bunu çok ilgilendirdin ama bu önemli. Türkiye'ye karşı aciz durumda şu anda.
0: Öyle.
1: Şu an ağızlarına köpük saçıyorlar. Niye? Türkiye'den başka onların yüzünün şeyini karasını yüzüne vuran yok. Türkiye'nin dışında onların gerçek yüzünü ortaya çıkaran yok. Bunu haykıran yok. Hepsi biliyor. Bal gibi biliyor ama hepsi onursuzca susuyor.
0: E tabi hocam onlar bütün
1: onurca ya. Susuyorlar.
0: Küfür tek millettir hocam ya.
1: Tamam değil ama hocam? Çoğu da korkusuna normal. Susuyorlar. Tamam mı?
0: Doğru.
1: Ama Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'ın böyle bir derdi yok.
0: Bravo.
1: Daha çok en son konuşmasında, tamam mı? Çok net bir şekilde bunların ne olduğunu ortaya koydu.
0: Çok doğru.
1: Şimdi Trump gelecekmiş. Burada zirve umurunda değil. Neyse söyleyecek. Her zaman söyledi. Gene söyledi. Bir hem buna karşı bir şeyler var. Bunu her şeyi hallettiler ama Türkiye'yi susturamadılar. Susturamadılar yani. Bu işte o bahsettiğim yılgınlığın, o zaafın bir şeyi. Ne arıyor bir şey? Yani ne yapabiliriz bu Türkiye? Hatırlıyor musun? Yakın zamanda da Kürtleri, efendim Kürt köylerini bombalıyorlar demiştim.
0: Evet, kötü Netanyahu propaganda yaptı, evet. Çok iğrenç, tamam, şeyler, evet.
1: Yani kullanmak bir şey kalmadı. Tabii. Bütün tuşlara bastı. Tamam, en son bunu bulmuşlar şimdi.
0: Yani evet,
1: ama çok, kimsenin kullanmadı. Herkesin bıraktığı bir şey bu yani. Herkesin
0: çok güzel mevzuya dayandın yani, anlat. Ben de öyle anladım olayı. Yani şimdi şöyle, onlar bir şey söyleyemiyorlar meselesi var ya, İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika falan filan diye. Ben de kesip attım direkt inancım gereği. Küfür tek millettir zaten. Onlar bizi sevmeyecekler zaten. Asla tamam, sevmeyecekler. Yani. Sevsinler diye bekliyor.
1: Bizim için değil. İsrail ne olduğunu söyleyemiyor.
0: Hayır, hayır, orada aynı soykırım meselesinde. Ama şöyle bir gerçek de var. Dediğinden mülhem söylüyorum bunu. Ya Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya, bütün bunların hepsi soykırımcı. Bir tanesi değil. Bir tanesi gitti Kuzey Amerika'daki yerleri yok etti. Doğru mu?
1: Ya Fransa,
0: Fransa Afrika'da ne yaptı? Cezayir'de Fransa? 800 bin,
1: evet.
0: Ruanda'da 800 bin, Cezayir'de 1 milyon insanı katletti. Yani soykırımın atası, babası.
1: Ya bu kadar soykırım vardı. Üzerine hassasiyeti varsa evet. İsrail'in Kızılderililerden başlasın abi, şey Kızılderili nasıl soykırıldı.
0: Yani senin Batı medeniyetin tamamındaki tüm milletlerin tamamı dünyada soykırımcıdır. Bir tanesi bak tamamı dedim. Soykırımcıdır. Zaten genocide kelimesinin kelime kökeni olarak da mucide onlardır. Doğru mu? Genocide. Yani soykırım kelimesi. Ve o yüzden şimdi onlar çıkmış oraya.

0: bir tane soykırımın en tescilli hali. Bak ben 1945'teki soykırımı bilmiyorum. Bana 3 tane fırın gösteriyorlar. Bilmiyorum. Göremiyorsun orada. Bir
1: orada
0: de kamp gösteriliyor.
1: Orada
0: başka şeyler var orada.
1: Orada çok
0: hep derin söylerim şey ben mesela.
1: Ben de söylüyorum.
0: Yahudilerden daha fazla veyahut da bir o kadar, en azından bir o kadar Roman katledilmiştir. Bir tanesi ismi geçmez.
1: Onu bırakın hocam.
0: Ya madem sonra, başka bir
1: madem
0: şey.
1: Mevzuya getirdin. Hitler'in partisinin en büyük finansörü Yahudi cemiyetidir.
0: Doğrudur.
1: Siyonist cemiyetidir. O sayede şeyi kurdular. Tabii. O sayede oraya güç sağladılar, güç hızlandırdılar.
0: Ama benim gördüğüm, birkaç yılda gördüğüm, benim neslimin gördüğü, 8 milyar insanın gördüğü bir gerçek var. 10 binlerce saat kayıt var. 10 binlerce insan, belki de 100 binlerce insan katledildi. Göz göre göre uçaklar patladı, bombaladı, çocuklar öldürüldü, bebekler katledildi, paramparça edildiler. Ve bunlar kayıtlı. Dünyada kayıtlı, %100 garanti olduğu, yani müseccel, tescilli tek soykırım vardır. O da o alçak İsrail'in yaptığıdır. Adama diyor ki bu Türkler soykırım yaptı diyorlar. Bunlar böyle hocam. Fransa da bunu yapar. Yani güzel bir yer. Hakikaten hepsi bir soykırımcı ama
1: şöyle,
0: gelmişler dönmüşler.
1: Şöyle tamamlayalım bunu. Bir cümle söyleyeceğim. Şöyle tamamlayalım. Tamam. Şunu ama kabul etmek lazım Hikmet Bey. Uzun yıllar, belki bir asır boyunca şu hikayeyi anlattılar. Yani kendileri dediğiniz bütün soykırımları yaptılar. Fakat dünyaya hakim olan medyayı veya algı gücünü veya o işte operasyon veya ne diyelim ona, propaganda gücünü kullanarak onu kapattılar. Kendi soykırımlarını kapattılar. Tamam mı? Kendilerini masum gösterdiler. Bunu uzun zaman, son zamana kadar bunu sürdürdüler ama. Tabii. Senin o bahsettiğin her şey ortaya çıkınca şu son, yani son birkaç seneden beri o algı bozuldu, değişti artık. Dolayısıyla tabii, bugün artık ne dese bir önemi yok. Yani İsrail'in o eski yöntemleri kullanıyor ama bunun bir anlamı yok. Yani kendisi çalıyor, bu hırsız diyor, evet, karşıdakine, ama bunun bir önemi yok.
0: Bence hiçbir anlamı yok, haklısın.
1: Hakikaten yok.
0: Ben
1: artık şey bitti.
0: Vakti zamanında ABD, Fransa başta olmak üzere.
1: O sihir çözüldü artık.
0: Tabii, olmak üzere. Bize böyle çıkınca ben şey diyordum, her zaman aynı şey. Hani bizim benzetmede hata olmasın, Eurovision şarkı yarışması gibi. Yani abi, yani diyeceksin ki şey, çok da şeyim değil diyeceksin. Yani bu konularda çok da şeyim değil. Kasıt şu, yani abi kabul et, ne olacak, al parlamentoya koy. Kim? Fransa. Fransa. O siyahileri kafasını kesip, elinde kafasını kaldırıp 1.8 milyon insanı katleden, soykırımcının da yani ete kemiğe bürünmüş hali olan, aynen, Fransız bana soykırım diyecek, öyle mi? De kardeşi, problem yok. Hitler de biliyorsun, Adolf Hitler'in ben efendim soykırıma karşıyım, ben humanizm taraftarıyım, ben faşizme karşı mücadele veriyorum demesi.
1: Tamam, aynı şey, aynı işte, şey aynı yani. Şey, aynı kafa işte.
0: Ha diyeceksin, o kadar geçmiş olacak. Peki, o zaman bunu da bitirdik o zaman. O zaman içeri geçelim.
1: İyiydi
0: hocam.
1: Maşallah. Buyurun.
0: Gerçi son bir tane daha var ama çok vakit kaybettik. Çünkü içeride çok şey var. Bakayım, tamam. O zaman çok buraya kısa gidelim.
1: Buyurun.
0: Detaya girmeyelim hocam. Ben kendime söylüyorum, size değil. Efendim, soykırımcı usulü gasp. Okudun mu abi onu? Kıbrıs Rum yönetimi Batı Yaşar'da işgal eden İsrail gibi ne yapmış? Bize ait olan bazı mülkleri gasp etmeye çalışıyor. Bizim gazete manşeti aynı zamanda.
1: Çünkü işbirliği kaybediyor kendileri.
0: Ne diyorsam, niye azıttı bunlar bu Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanlar? Niye böyle bir son günlerde bir atak halinde gibi görüyorum onları?
1: Abi İsrail...
0: Yani olay çok problem, çok büyük bir sıkıntı var aslında.
1: İsrail'in orada etkisi, büyük etkisi var. İsrail hareket ediyor sürekli.
0: Onları öne verir mi? Onların güdümünde mi hareket ediyor şu anda onlar?
1: Elbette, bir de şu var. Yani zaten Yunanistan'ın ve Rum kesiminin, daha doğrusu Yunanistan'ın bir zaafı var. Türkiye'ye karşı bir kompleksi var, daha doğrusu bir endişesi, bir korkusu var. İsrail bunu kullanıyor ve aynı zamanda da bir müttefik olarak davranıyor.
0: Bir de oradan yer satın alıyor. Enteresan.
1: O daha başka bir tehlike o
0: bir
1: zaten.
0: Burayı satıyor İsrail'i, bir de bizim yerimizi de almaya çalışıyor oradaki Türklerin. Enteresan
1: ama,
0: değil mi?
1: Türk kesiminde de epey yer aldı İsrail, biliyor musun? Yahudiler, biliyor musunuz?
0: Öyle mi?
1: Evet, tabii ki. Bir, hatta yazık, biz önlemeyle,
0: yazıklar olsun,
1: önlenmeye çalışıyoruz. Bayağı yer aldılar ama.
0: Öyle mi?
1: Evet, büyük araziler. Maalesef.
0: Türklerden aldılar.
1: Tabii ki. Sonra bir düzenleme yapıldı onu önlemek için. Şimdi o bir işin başka bir tarafı ama şey de, Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail arasında çok ne diyelim, tarafların tamamının çok iştahlı olduğu bir kirli bir şey var. Bir ittifak var. Buna zaman zaman dışarıda dikkat çekiyor. Çünkü başka bir şey. Daha doğrusu burada aslında ittifak değil bu. Bir şer cephesi oluşturur. Türkiye'ye karşı bir şer cephesi bu. Bunun nerede patlayacağını ben bilmiyorum ama Allah, evet, korusun, Yunanistan'ı bilerek Türkiye'ye karşı yani bir Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkartmaya zorluyor şu anda İsrail. Çünkü doğrudan doğruya kendisi Türkiye'de savaşa giremiyor ama böyle bir şeyi zorluyor şu anda. Ve bunun için de gerçekten Doğu Akdeniz başta olmak üzere, zaten Rum kesimi hakeza buna çok açık zaten, çok

0: Operasyonlar yapıyor. Son zamanlarda hatırlarsanız Doğu Akdeniz çok gündeme gelmeye başladı. Çünkü evet. Doğu Akdeniz'de bir şehir yapıyor İsrail bu şeyle beraber. Rum kesimiyle falan Yunanistan'la evet. beraber. Şöyle tamamlayacağım. İşte onun için ben Lübnan önemli diyorum. İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgal etme çabasının içerisinde birçok şey var ama en önemli şeylerden, etkenlerden birisi de o zaman Doğu Akdeniz'de bizimle ilgili bölümlere, bizim alanlarımıza daha çok müdahil olma şansı elde ediyor. O Lübnan'ın kuzeyi, Lübnan'ın güneyi üzerinden. Oyun içinde oyun var anlayacağın. Dolayısıyla tamam. Lübnan'daki şey bizi çok yakın ilgilendiren bir durum. Lübnan, İsrail Lübnan'daki işgal çabası, güneydeki işgal çabası Türkiye'yi doğrudan doğruya ilgilendiren bir güvenlik meselesidir.
1: Tamam. Evet abi, oraya da bir geçmiş olduk böylece. Umarım farklı bir daha diplomatik şeylerle.
0: Bunların tabii çok derinlikleri var tabii, ama yani şu anda durum müsait değil. Türkleri
1: oradan yerinden edilen Türkler var o bölgede. Daha sonra işte oradan kaçmak zorunda kalanlar, bombardımandan sonra tazminatları da verilmiyor. Ama ona bakıyorsun, bir taraftan bakıyorsun ki Güney Kıbrıs'ta bol bol İsrail'e toprak satılıyor. Oraya da doğru gidiyor. Artı ben bu ifadene bakacağım, araştıracağım. Çok üzüldüm.
0: Büyük çapta
1: çok üzüldüm. Çok üzüldüm yani, çünkü eğer bu topraklar
0: Ankara'nın orada müdahalesi de bir şey önlendi yanlış.
1: Ben oraya fazla haberleşmedim herhalde, atlamışım oraya. Büyük bir hata bizdeki.
0: Estağfurullah.
1: Haksızlık. Estağfurullah. Neyse, inşallah daha da hayırlı olur inşallah, oradaki şartlara bakıyoruz. Şimdi hocam, Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı istişare toplantısında konuştu. Bir dinleyelim hocam, boş anlatmayayım ben. Arkadaş hazırsa bir dinleyelim. Sapanca'da yine kampa girdiler ve kamptan şu mesajları verdi Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umudu. Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz. Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz.
1: Sevgili Nuh abi, nedir fark biliyor musun? Bak biz burada her gün aşağı yukarı, tabii Sayın Cumhurbaşkanı olması ve maşallah, barakallah, çok da aktif olması hasebiyle, yurt dışı içeride konuşmayı hep veririz. Değil mi? Hep tartışırız. Bir kere de ismi geçer. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, ben izlerken aynı hisse kapıldım. Bir yandaki o cuşu huruş dedikleri eskilerin tabiriyle. Hani o gazı alıyorsun. Çünkü işte bu kadro dediği zaman yani alıyorsun o enerjiyi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Fakat şöyle aklıma ilk ne geldi biliyor musun? Ya ne kadar dedim büyük fark var. Sana bunu soracağım. Yani en azından bu konudaki fikrini almak istiyorum. Tamam. Bakalım benzer bir şey mi düşünüyoruz? Ya dedim arada ne kadar büyük fark var dedim ya. Şimdi bak diyor ki benim ülkem Cumhurbaşkanı. Sen sev sevme fark etme ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Neredeyse çeyrek asırdır bu ülkenin lideri. Bir dünya liderinden bahsediyoruz. Adam ağzını açıyor diyor ki Gazze'nin hesabını soracağım. Arkasından diyor ki ya diyor Beyrutlu sana bakıyor. Mogadişu sana bakıyor. Bak cümlelere bak.
0: Şam.
1: Bakü sana bakıyor. Şam sana bakıyor. Balkanlar. Prizren'den Kosova, Bosna Hersek sana bakıyor diyor. Sorumluluk verdiği çerçeveye bakıyor. Dünyaya bakıyor adam ya. Şimdi bakıyor bir şey diyorum ki yani ya diyorum neden bunu söylesin bir lider? Bak dikkat edersen dünyada çok az olan şey bu kayıs etmiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de bakalım nereye bakıyor falan. Onu hiç o adam pavyona bakıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dedi pavyona bakar. Değil mi hocam? Pavyon, meyhane, alkol sağlığa zarardır. Alkol, içki, kafa falan. Kadın, kız, sevgili falan. Bu tamam. Bu CHP'nin işi. Bunu biliyoruz. Öyle kalsın orada. Problem yok. Fakat bu adamın başka bir derdi var hocam. Yani bir ülke düşün. Yani bir Amerikan oğlanlarının yönettiği bir ülke düşün. Zırt pırt darbe yapılan bir ülke düşün. Abinin boynunu taktığı bir ülke düşün. Değil mi? 100 yıl boyunca bağımsız olamamış bir ülke düşün. Biz bağımsız değildik. Unutun bunu.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bunu konuşunca birkaç defa beni birkaç tane böyle bir adam aradı. Arkadaşlar
0: yok,
1: aradı.
0: Böyle ya. Bunu
1: Yok, öyle söylemek haksızlık. Hayır, haksızlık yapmıyorum. Bakın yani bu ülkenin bağımsızlığını kazandırmaya çalışan, bu yurda yürüyen ya da şöyle söyleyeyim. Bu ülke düşmanlarına kafa tutan kim varsa ortadan kaldırdılar. Ya darbeyle, değil mi? Sayın Başoğlu'nun o kalibi kırmasıyla, değil mi? Adnan Menderes, Turgut Özal rahmetli. Sildiler. Üzerine çimento döktüler. Erdoğan'la yapamadılar bunu. Aradaki fark bu. Peki ne oldu ayağa kalkınca? Benim görüşüm o. Ben bu konuşmanın burasından çok etkilendim. AK Parti'ye verilen misyondan bahsediyor. Gene metal yorgunluğundan bahsetti. Efendim yorulduysan çekil dedi. Dinledim ben konuşmanın tamamını. Yorulmadıysan da hakkını vereceksin meydanlarında. Uyumayacaksın. Ben uyumuyorsam sen de uyumayacaksın. Dedi. Amenna kabul ettik. Ama şu ifade var ya sana başka bir şey yüklüyor. Ben bunu söyleyecek. Geçenlerde galiba İsrailli birisiydi. Arkadaşlar hatırlarsa bana söylesinler. Bir Dışişleri Bakanı mıydı ya da Dışişleri bilemiyorum. Türkiye Osmanlı hayalini kuruyor. Ama bunlar hep hayal. Onlar yeni Osmanlıcık oynuyorlar gibi. Daha önce onlarca yıl önce de 12-13 sene önce de Batı'da Der Spiegel'in manşetiydi. New Ottomans diye. Yeni Osmanlı diye. Adam şey yapıyor, dünyayı şikayet ediyor Türkiye'yi. Bunlar yeni Osmanlı oynamaya çalışıyor. İşte bu süper güç olmaya. Evet. Evet. Ben bundan neyi savunacağım ben sen? Benim coğrafyam böyle bir coğrafya. Ben ayağa kalkınca hepsi ayağa kalkıyor. Bana rağmen pek oyun yapabildiniz mi? 100 yıllık yaptık buraya kadar geldik. Tutturamadınız değil mi? Ha, olmadı değil mi? Bana rağmen olmuyormuş demek ki. Çünkü uyanmam yetti dedi. O yüzden ne abi ben onu bütün dünya hükmetmek gibi bir şeyde yanlış anlaşılmasın. Ama bize bakıyor diyor. Yani sorumluluğu çok büyük alıyor. Ufku çok büyük tutuyor Sayın Erdoğan. Bence çok büyük bir şey değil mi bu? Yani imparatorluk bakiyesi gibi klişeyi koyuyoruz ama bu verilen bu ruh için ne diyorsun abi? Yani Türkiye sadece kendini kurtarmaktan değil. Mazlum diyor adam ya. Adamın derdi büyük. Yani teşbihat o halife gibi. Teşbihat
0: Abi.
1: olması değil mi? Halife, günümüz halifesi
0: Evet.
1: gibi. Ya yani burası değil sadece diyor yani. Benim için de şartlar hep önemli diyor.
0: Şimdi başlayabilir miyim? Gitti mi?
1: Efendim?
0: Bitti mi?
1: Bitti
0: Başlayabilir miyim?
1: bitti abi.
0: Tamam. Şimdi
1: Aynı anda rejim bir şey konuştu o yüzden.
0: bu çok garip değil. Senin yani o senin hissettiğin duygu çok normal çünkü bu bir söylem değil. Yani o orası sana bakıyor, burası sana bakıyor. Bu bir liderin kullandığı bir söylem değil. Bu bir realite. Bu bir gerçek.
1: Evet.
0: Tamam,
1: Git Molga'ya düşe görürsün zaten.
0: sahada gerçekten
1: Ben de gördüm
0: karşılığı olan bir
1: gözümle.
0: şey bu.
1: Evet.
0: Cubuti'de şimdi falan değil. Şimdi bak bir de şunu söylerim. Bugünkü Türkiye'de bunlar 10 sene önceki çok geri değil. 10 sene öncekinden bugünkü çok farklı ayrıca.
1: Doğru.
0: 10 sene önceden bile farklı yani.
1: Evet.
0: Benim bahsettiğim 15 sene önce Türkiye'nin hala da kendisi uğraştığı bir zamanda Cubuti'de bir ihtiyar kulaklarımla duydum ya. Ya biz 70 senedir sizi bekliyoruz. Neredeydiniz siz dedi. Biz,
1: Ya.
0: samimi söylüyorum bak.
1: Ben de onu şeyde
0: Bu
1: Moritanya'da duydum. Aynısını. Moritanya.
0: Çok önemli bir şey bu. İki dakika izin istiyorum bu
1: Tamam.
0: konuyla ilgili. Neden? Sizin o az önce bahsettiğiniz Türkiye üzerindeki baskının da bir gerekçesi var aslında. O da aynı yere dayanıyor. Çünkü o Osmanlı coğrafyası dedikleri coğrafyada Osmanlı yüzyıllar boyunca adaleti tesis etmiş. Huzuru tesis etmiş. Kime? Sadece Müslümanlara değil. İslamiyet'te Hikmet Bey, İslamiyet'te gayrimüslimin hakkı Müslümandan önce gelir. Yani Osmanlı'nın uyguladığı şeriatte gayrimüslimin o kendisinin tebaası olan gayrimüslimin hakkı Müslümandan önce gelir. Böyle bir adalet sağlamış, böyle bir yönetim sağlamış Osmanlı. Dolayısıyla bu bütün o bahsettiğimiz coğrafyada bu iliklere işlemiş. Nesillere işlemiş bu. Ve ondan sonra da bu coğrafya bu sefer asla huzur görmemiş. Sadece Ortadoğu değil. Osmanlı coğrafyası Osmanlı'dan sonra huzura hasret kalmış. Yok böyle bir şey. Bir. İki. Türk her ne kadar parçalansa, bölünse de bu bahsettiğimiz şey Türk'ün yani nesillerinden gelen, Türk'ün damarlarından gelen bir şey bu. Adaleti tesis etmek, yönetmek anlatabildim mi? Bunu bizimkiler bilmese de İngiliz Lord Curzon çok iyi biliyor. İngilizler çok iyi biliyor.

0: Neyi iyi biliyorlar? Emmanuel Karas'ı çok iyi biliyor. Neyi? Tekrar imkan bulmaları, azıcık serbest kalmaları halinde Türklerin tekrar o eski duruma döneceğini, Osmanlı coğrafyasını işgal edeceğini bahsetmiyorum. Adaletsizliklere karşı, etraftaki sömürüye karşı dik duracağını, baş kaldıracağını iyi biliyorlar.
1: Böyle pratiği biliyorlar çünkü var.
0: Biliyorlar. Bu, bakın hakikaten Türkleri, bu bahsettiğim yapıyor, isimler, şey. Bahsettiğim isimler Türkleri çok iyi tanıyorlar.
1: Doğru.
0: Emmanuel Karasu, Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek için, tebliğ etmek için gelen dört tane masondan birisi, Yahudi mason. Ve aynı zamanda İttihatçılarla Avrupalıların, masonların, İngilizlerin arasındaki koordinasyonu sağlayan, Abdülhamit'in devrilmesinde çok büyük yeri olan bir isim. Tamam mı abi? Diyor ki şeyden sonra, Abdülhamit Han devrildikten sonra, kendisi iki dönem Selanik mebus olarak bizim meclisimizde bulundu.
1: Evet.
0: Selanik elden gidince, memlekete gidince bu sefer de İstanbul mebus olarak mecliste bulundu. Bizim mebusumuz kendisi. Diyor ki Yahudilere, Yahudilerin önde gelen liderlerindendir. Çok dikkat edin diyor. Türkleri kontrolden çıkarırsanız, Türkleri yakın takibi bırakırsanız yakın bir zamanda tekrar bir yeniden bir Abdülhamit yetiştirebilirler diyor.
1: Hmm.
0: Şimdi bugün geldiği nokta şeyin tabiri caizse Emmanuel Karasu'nun uyarısının ne kadar haklı ve yerinde olduğu görülüyor.
1: Bir Abdülhamit yetiştirdiler galiba.
0: Yeri, evet görülüyor ama şöyle tanımlayacağım, bak şu çok önemli. Buraya kolay gelinmedi yalnız. Sen 25 yıldan beri çeyrek asır yönetiyor diyorsun ya. Kusura bakma ama çeyrek asırın ilk 15 gün, 15 yılı gene önceye geçin.
1: Tabii ya, yaşandı ya. Çok, tabii, canım,
0: ya.
1: Tabii canım ben bilmiyorum. Hepsi.
0: İlk 15 yılı gene Türkiye'nin gerçek bağımsızlığı için mücadeleye geçti. Ya adamın başbakan, tamam mı, MGK toplantısına gidecek, evinde hazırlık yaparken F-4 fantom uçakları evin üzerinden geçtiler ya. Evin üzerinden. Tabii. İlerideki caminin kubbesindeki alemi düşürdü. Onu alıp götürdü, masaya koydu. MGK masasına koydu. Bu ne diye. Buraya kadar yani. Buraya tabii kadar.
1: Çok,
0: doğru da hedefe kadar.
1: Ya 15 Temmuz, zaten 15 Temmuz'a şu, kadar bağımsız işte, olduğumuza
0: Temmuz,
1: inanmıyorum.
0: Temmuz'a ben yaklaştık. Bak şu tamam, önümüzdeki, şey, şu yani önümüzdeki Temmuz'da
1: evet,
0: konuşacağız. Şu gelinen nokta son 10 yıllık
1: doğru
0: bir tam bağımsızlığın sonucu. 10 yıllık sadece.
1: Ben o yüzden aşağı yukarı 2006 diyorum yani.
0: İşte 10 yıllık abi.
1: 2010 yıl, doğru.
0: 10 yıllık. Dolayısıyla
1: 15 Temmuz sonrası.
0: Dolayısıyla bu söylenen şeylerin, çünkü az önce ben Netanyahu'dan, İsrail'in o kararından bahsederken kısaca en son konuşmasında yine onları çok fazla zıplat demiştim Erdoğan'la ilgili. İşte evet, bu konuşma. Çünkü bu konuşmalar karşı tarafta korkunç bir etki yapıyor. Niye? Az önce girişte bahsettiğim gibi bu bir söylem olarak değil. Gerçekten karşılığı var. Hayır, onun bu, için de onları endişelendiriyor.
1: Tabii, gerçekleşirse de zaten Siyonistlerin sonu olur. Emperyalistlerin de ocağına bu gidişat, şey dikersin, inciracı dikersin.
0: İçeriden bir zaaf olmazsa, İçeriden bir zaaf olmazsa,
1: zaaf var hocam, sürekli ona rağmen yapmak
0: bak, içeriden
1: lazım.
0: İçeriden olmazsa,
1: bu milletin zaafı var içeride.
0: Bu gidişatı engelleyen bir zaaf olmazsa,
1: CHP kapanırsa,
0: durduran bir zaaf olmazsa bu evet, böyle gider inşallah. Tamam mı?
1: İnşallah. Peki hocam.
0: Ya en son bir dakika, bir de şunu söyleyeyim.
1: Hocam,
0: ne olur? Ne olur?
1: 2 dakikaydım bak, 7 dakika verdim.
0: Bir dakika. Ya senin bahsettiğin o Osmanlı coğrafyası var, bahsettin ya işte. Hı. Onu en son Kılıçdaroğlu'yla söylemek zorunda kaldı. Ya Kılıçdaroğlu'nu en son söylediğini biliyor musun sen?
1: Evet. Neydi?
0: Türkiye, bakın Osmanlı coğrafyasında ne oluyor, insanlar ne yaşıyor. Türkiye güçlenerek buralara gitmek zorundadır dedi.
1: Ben de cevap vereyim. He ya he he.
0: He he de, ay, ama onu bile, o bile bunu söylemek zorunda kaldı. Onun dediğim bir önemi olduğunu bahsetmiyorum.
1: Onu neden söylemek zorunda kaldı biliyoruz o yüzden hocam. Çok kıymetli.
0: Ayrı bir konu.
1: Yani şey, genelde çalışan bir kadın namus sapması gibi bir şey.
0: Onu söylemek zorunda kalması önemli. Sen boş ver gerisini ya.
1: Bir lafım da karadı, kaynadarı da iyi oldu.
0: Abi bak tekrar söylüyorum ya. O ayrı bir konu. Ben de Kılıçdaroğlu'nu senden iyi tanıyorum.
1: Tamam.
0: Ama bunu söylemek zorunda kalması önemli. Onu
1: kalması
0: söylüyorum.
1: Tabii. Çünkü bize sarılmaya çalışacak da gelecek de bizden destek alacak da işte. Fizan'a gitmeyi
0: için var. Ben farklı düşünüyorum. Neyse ayrı bir konu.
1: Fizan'a gitmek falan filan diye adamın ha. Neyse önemli değil. Yesler bir bilene hocam, problem yok. Ama
0: ya,
1: şey,
0: onu demiyorum ama başka bir şey.
1: Ya hocam biliyorum ya, örnek verdiğin için ben adamı özel. Ben kitabını yazdığım için.
0: İşte onun burası yerlisi önemli. Tabii. Bunu söylemesi önemli. O kişi bizim Suriye'de ne işin var, Libya'da ne işin var diyen kişi o kişi.
1: Tabii. Şimdi böyle söylemek zorunda da olduğu için söylemem.
0: O önemli diyorum işte.
1: Neyse. Peki hocam. Ben önemsemiyorum, yanlış anlama abi. Şeyi söyleyeceğim. Şu an bitirdik bunları. Madem Kılıçdaroğlu diyorsun. Gel o zaman muhabbet abi.
0: Kılıçdaroğlu. Hayır, yani madem çok, çok adamı çok, madem adamı çok seviyorsun. Söylemiyorum. Yani dediğim şey anlaşılmıyor ama neyse. Yani. Hayır. Kılıçdaroğlu'nun çok önemli bir adam olduğu için bunu söylediği için bunu söylemiyorum. Kılıçdaroğlu bile bunu söylemek zorunda kaldığından bahsediyorum.
1: Ama zorunda neden kaldı peki?
0: Niye kaldı? O zaman madem o kadar söyle sanırım, söyleyeyim
1: hadi,
0: o zaman.
1: Hadi, tamam,
0: niye yanlış kaldı? Aslında başka bir
1: yanlış
0: şey.
1: Yanlış almayı
0: hayır, yani niye biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu daha önce geldiğinde 13 yıl boyunca gelişinde başka türlü geldi. Kılıçdaroğlu getirdiler.
1: Tamam.
0: Kılıçdaroğlu 13 yıl boyunca

0: Asla ve asla düşündüklerini söyleyecek durumda değildi.
1: Tamam.
0: Neden onu söylüyor? Ne isteriz onu söylüyordu. Söyleyecek durumdaydı. Şimdi az çok küfeden kurtuldu, sırtına küfesiz geldi şu anda. Bir onu uzaktan kumanda eden bir şeyden kurtuldu şu anda. Şu anda çünkü özgür özel üzerinde o küfe şu anda. Kılıçdaroğlu birazcık o şeyden kurtuldu. Az çok ortalığı görmeye başladı. Biraz daha normal göze görmeye başladı.
2: O zaman ortak bir yerde buluşalım. Tamam, ben farklı düşünüyorum. Buluşalım.
0: Ya buluşmak zorunda değiliz ayrıca.
2: Tabiri şöyle, ben şöyle
0: hocam rahat olun, buluşmak zorunda değiliz. Herkes kendi fikrini söyleyecek.
2: Ama hayır, aşağı yukarı aynı düşündüğümüz için ama bakış açısı farklı.
0: Onu anlatmaya çalıştım az önce ben.
2: Tamam, kabul ediyorum. O da şu. Yani Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk musibet CHP'dedir. Yani büyük musibettir o. Ha. O tacı çıkarttığı zaman hani taç giyen baş...
0: Enfeksiyondan kurtuldu kafa.
2: Taç giyen baş akıllanır.
0: Yok, tacı çıkarttı ya. CHP'de öyle değil.
2: Tacı çıkarttığı zaman akıllanır.
0: CHP de deliriyor.
2: Ama, ama dinlemedin dediğim bak. Taç giyen baş akıllanır ama CHP tacını çıkartırsan akıllanırsın. Tamam. Giyerken değil. Ama şu şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız hocam. Bu adamın yaptığı, 13 yılda mı yaptığı tek bir şey vardı. Şu an akıllanmış olmadığını ben kabul etmiyorum.
0: Ben akıllanır falan demiyorum sadece beyin enfeksiyondan kurtuldu diyorum.
2: Tek yaptığı şey... tezkereyi imzalamayalım. Evet. Bize mi saldıracaklar?
0: Evet.
2: O Osmanlı yoktur. Osmanlı diye bir şey yoktur falan derken bir anda Osmanlı vardır.
0: Onu diyenin bunu demesi başladı. Önemli diyorum ben de işte. Çünkü beyin enfeksiyondan kurtulunca böyle oluyor.
2: Hocam ben onu kastı yaptınız. Enfeksiyonla alakası yok. Ben zaten enfeksiyonlu bir herif. Yani sıkıntılı bir adam. Şu anda vergi gücü yani der ki sana lan ne işin var?
0: Olabilir ayrı konu olabilir.
2: Yani. Yeter ki o tacı giysin.
0: Ama onun için onu söyleyen bugün bunu söylemesinin bir değeri var. Ben bunu söylüyorum. Peki. Bir anlamı var yani.
2: Peki hocam vardır. Peki hocam şimdi o zaman madem şuraya gelelim. Neymiş o? Muhittin Böcek. Hocam bu şeyler sürekli her gün her sabah.
0: Geldim böceğe gene görüyorsun.
2: Hocam sabah erken kalkan ek ifade veriyorlar. Ben bir şey yapmıyorum ki hocam. Adamlar enteresan şeyler söylediler bu sefer. Diyor ki Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'yla görüşmüş.
0: Bu önemli meseleden zamanı bunun için mi çaldın havayla?
2: Hayır, bitmek üzere o yüzden hocam.
0: Tamam, peki.
2: Daha var çünkü birkaç tane daha mevzayı kanka. Muhittin Böcek diyor ki ben Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu'yla görüştüm. Görüşmüştüm. 15 milyon benden para istedi.
0: Euro.
2: 15 milyon euro benden para istedi. 5 milyon euro verdi. Tabii
0: o sonra şükretmiş Allah'a ki
2: onu kurtardık diyor.
0: Sorusuna başlayınca gerisinden kurtulduk diyor.
2: Bu haber yani.
0: Tamam biliyorum ya. Adam kendi ifadesi. Böyle,
2: daha önce biliyorsun birine başkana bir paralar vermişti. 907 bin euro bilmem ne falan filan diye.
0: Bu da kusura bakma ama çok çapsız bir isimmiş demek. Parayla
2: Niye böceğe çöktüler böyle anlamadım.
0: Parayla ada ölüyor yani. Ne yapayım ben yani? Demek ki parasız ada olacak biri değilmiş demek. Ne yapayım abi yani?
2: Peki yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu aslında bu örgütün savcı ifadesine göre kurucu ve başsanı.
0: Tamam abi.
2: Değil mi?
0: Tamam.
2: Bu 5 milyon euro ile ilgili bu şey değiştirir mi davanın gidişatı ile ilgili? Sence bir etkisi olur mu?
0: Ben hukukçu değilim ama ben zaten o şeyde bunların büyük bir kısmının bu kadar net olmasa bile olduğunu ben düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu iddianamede. Hatırlarsan zaten daha iddianame tamamlanmadan operasyon başlamıştı Antalya'ya daha önce.
2: Ha neden sorduğunu biliyorsun. Pardon Noah abi sen almamışsındır. Abdestin bozulmasın diye.
0: Cumhuriyet mi? Yok bende yok.
2: Cumhuriyet bak bende var.
0: Bende yok abi. Ben öyle bir gazete tanımıyorum.
2: İmameyn'in fetvası
0: göre bizde abi.
2: Cumhuriyet abdest bozmuyor.
0: Bende yok abi.
2: Tabii sözcü evrensel cinsel de yok sende.
0: Yok,
2: tamam.
0: Yok.
2: Şimdi Cumhuriyet diyor ki o yüzden sordum. Yani bu nasıl ne ifade eder dava için diye. Cumhuriyet ifadesi şöyle başlıyor. Çöken İBB davası.
0: Çökmüş mü? Haberimiz yok. Ne zaman çökmüş?
2: Nasıl çökmüş? Çöken davası.
0: İşte bak gördün mü?
2: Halk desteğinin ardından yeni iddialar ortaya atıldı diyor. Yani bu 15 milyon hikaye diyor. Ya bunu Muhittin Böcek adamını söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Özkan Yılım da yeni ek ifade verdi biliyorsun. Verdik diyorlar abi. Fakat Cumhuriyet'e göre çöken dava
0: nasıl çökmüş. Nasıl çökmüş? Dava bitti.
2: Onu soruyorum ben sana.
0: Bitti mi dava?
2: Çökmüş. Yani Cumhuriyet diyor ki çöktü diyor. Çöken İBB davası yükselen halk desteğiyle.
0: Onlara göre yoktu böyle bir şey. Zaten yoktu onlara göre. Neyi çökmüş ki? Olmayan şey nasıl çöker? Onlara göre özgürlüğü de başta olmak üzere ne böyle bir yolsuzluk var, ne Ekrem İmamoğlu'nun bir oluşturduğu bir örgüt var. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla olmayan şey nasıl çöker ki zaten yani? Onlar zaten kabul etmiyor baştan beri böyle bir şey davayı. Peki. Böyle soruşturmayı kabul etmiyor onlar.
2: Nasıl çöktü ben de bilmiyorum ama Cumhuriyet çöktü diyor.
0: Bunlar bağlar. Tamam.
2: Cumhuriyet çöktü, sözcüye göre çöktü bütün bu dava. Hala çırpınıyorlar. Dikkat edersen inatla çırpınıyorlar ben sana söyleyeyim. Yani
0: ama arkasında... Özgür de bunu yürütüyor baştan yani onlar öyle diyor da onun avukatlığını yapıyor.
2: Şimdi bak
0: Özgür de bir kere kabul etmedi hala bir dava olduğunu. Böyle bir

0: Özgür Özel kabul etmiyor.
1: Tamam, şimdi bak kim kabul ediyor onu öğreneceğim. Peki. Onu söyleyeceğim. Peki. Bu arada şunu da unutmayalım. Özkan Yalım'ın da bir yeni bir bomba ifadesi var. O da diyor ki arkadaşlar neydi Özkan Yalım hatırlıyorsun.
0: Sen onu iyi anlatıyorsun abi şimdi. Sen
1: 170 bin euroluk.
0: Peştemal havlu sen gidiyor.
1: Hayır, o havlu tamam onu biliyoruz. O pavyon peştemal başka da. Bir de 170 bin euroya da Özgür Özel'in aracını VIP döşemesini yapmıştı.
0: Başka şeyler de varmış abi. Helikopter varmış bilmem ne varmış yani.
1: Tabii sordular sonra bu cepten aldım buradan çıkarttım dedi ya. Hani kabul etti bunu. Ha, demek ki var yani Özkan Yalın 300 tane tırı var diyor adamın diyor. 300 tırı var dediği adam diyor ki ben sadece diyor döşetmedim içerisinde diyor. Yeni bir ifade var. Diyor ki Özel'in kullanıma sunmak üzere 3.8 milyon dolar, 4.2 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerlendi. Helikopterle baktı diyor. Makam helikopterine diyor. 300 tırı olan Özkan Yalın diyor. Senin Özgür Özel hani bir cep daha diyordu ya. Helikopter için falan bakmış hocam ne diyorsun?
0: Bir de şey var. O bir de şey ya. Bir yeni makam aracı ile alakalı bir şey sunum yapılmış. Onun fiyatı ne kadardı ya makam aracı?
1: 19 milyon 597 bin lira.
0: Abi bu nasıl bir şey ya bu? Bak
1: 20 helikopterden milyon, daha pahalı. 31 milyona bulmuş bir tane 31
0: bu
1: milyon.
0: Bu nasıl bir şey abi ya? Bu nasıl makam aracı? Nasıl oluyor bu? Nedir bu 31 milyona ya?
1: Teklifler alındığına 2023 yılında Özgür Özel'e iki kere para teslim ettiğini söyledi. Ve Özkan Yalım genel merkezdeki helikopter sunumunu anlattı. Özgür milyon dolarlık Sikorsky istedi. Sikorsky istiyormuş hocam. Sikorsky var
0: ne yapacakmış
1: ya.
0: Ne yapacakmış abi?
1: Bir, abi bilmiyorum. Bir yere saldıracak herhalde. Bu Sikorsky pardon. Bu bak neden özellikle bu araç bilmiyorum. Hakikaten şimdi arkadaşlar biliyor musunuz? Savaş taarruz uçağı mı? Helikopter.
0: Hayır.
1: Bilmiyorum hakikaten soruyorum. Sikorskiler benim yani, taarruz asker helikopter değil mi hocam?
0: Yani bu özellikle neden yani de böyle bir helikopter?
1: Bilmiyorum. Özel bir tercih. Neyse hocam.
0: Neyse. Abi biz bunların içinden çıkamayız abi.
1: Ya bu sen burada en güzel senden beklediğim güzel gollük. Bak pas ve gol atmıyorsun lan burada. Burada güzel abi, bir lafla bağlaman lazım
0: abi,
1: hocam.
0: Abi ne diyeyim ben bunların bizim içinden çıkamayız. Bunlar,
1: adam peştemali falan bırak. Adam diyor ki 1 milyonluk araca baktık. Yaptım dedi ve kabul etti Özgür Özel. Özgür Özel'le Özkan Yılmaz'ın bir ilişki var mı var? Adam sözcüde. Halk TV'de söyledi. Tamam ben de buradan
0: kendi
1: aldım.
0: Kendi de inkar edemiyor.
1: Şuradan soktum dedi.
0: Niye peki adam bir türlü iş
1: yapamadı? Peki Sikorsky, hocam peki Sikorsky var mı yok mu? Sikorsky baktı mı bakmadı mı?
0: Adam baktı diyor ben ne diyeyim adam. Zaten kendisi de baktı diyor. Kendi adamı baktı
1: neden
0: diyor.
1: Neden Sikorsky bilmiyoruz değil mi? Peki. Peki. Özkan Yalım olduğu için olabilir mi bilemiyorum. Peki tercih onların tabii. Hocam şimdi buradan çözemedik. Buradan kaldık. Ama bir şey söyleyeceğim.
0: Türkiye'de nasıl çözememiş bunlar? Bir nasıl çözelim abi?
1: Hakikaten İBB çöktü mü? Sikorsky doğru mu? Bu helikopterler doğru mu? Ve İBB nasıl çöktü? İmamoğlu ne kadar masum?
0: Bak, İBB çöktü dersen bak bu doğru.
1: İBB davası. İBB çöktü ne kadar masum olmasıyla ilgili bak. Bir de halk nezdinde bu nasıl karşılanıyor? Ben söylersem ben yandaş olduğum için benim ama bakalım bir adam var biliyorsunuz bu işleri araştıran bir CHP yandaşı olduğunu tahmin ettiğimiz Murat Gezici var. Duydun mu?
0: Bilirim, iyi bilirim.
1: Murat Gezici bilirsin.
0: Bilirim.
1: Murat Gezici'nin bir konuşması vardı arkadaşlar. Bakalım ne diyor bu İBB ne kadar çökmüş. Yani yıllar boyunca AKP'ye karşı mücadele vermiş olan Murat Gezici ne diyor dinleyelim bakalım ne kadar çökmüş.
2: Şu notlarıma da şimdi baktım da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
3: Yüzde kaç dedin?
2: %74'ü. CHP'ye oy veren.
3: CHP'ye oy veren.
1: Hocam çok net mi? Hani çöktü diyordun Cumhuriyet sözcü. Özgür Özel, Sikorsky.
0: Burada özgürce konuşabilir miyim?
1: Bir rahat söyle abi. At. Peki. Serbest.
0: Ben onun bir kere bu doğru da ben onun bu şeylerinin de farklı olduğunu düşünüyorum. Yani bu
1: yani
0: o da Kılıçdaroğlu şey yapıyor. Bir ayrı o da başka bir şey var onun. Anlatabildim mi? O da ona göre yapıyor. Onun bu sonucu ölçü değil. Zaten biliyoruz biz şeyin efendime söyleyeyim siyasi suçlu olmadığını. Evet. Tamam mı?
1: Hani hayır biz demiyoruz bak. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin diyor.
0: Anladım.
1: Özel tamam. Bir ifade var orada.
0: İtibar ederim.
1: Yaptığım araştırmaya göre CHP seçmeninin %74'ü İmamoğlu'nun siyasi bir tutuklu olmadığını yoz yaptı diyor.
0: Şimdi
1: ben demiyorum o
0: bizim
1: diyor.
0: Hoşumuza gidiyor.
1: Yok benim hoşuma gitmiyor.
0: Yok gidiyor,
1: yani.
0: gidiyor. Niye gitmesin ki? CHP bak. Hoşuma gitmesinin sebebi şu.
1: Benim gitmiyor.
0: CHP seçmeni bu meseleyi böyle görmüş, görüyorsa eğer CHP seçmeni sağduyuya kavuşmuş anlamına geliyor. Gerçekten.
1: 174'ü.
0: Ön yargıdan kurtulmuş anlamına geliyor. Onun için hoşumuza

0: gidiyor. Yoksa bana ne?
1: Ha, o manada doğru. Evet, sağduyu evet. O
0: evet, açıdan
1: doğru.
0: Ondan bahsediyorum. Ama saha böyle göstermiyor. Saha böyle göstermiyor.
1: Ne gösteriyor?
0: %74'ün öyle olduğunu göstermiyor saha. Sen şimdi İmamoğlu aday olsa mesela İstanbul'da kazanamayacağına emin misin?
1: %100.
0: Emin misin?
2: Kazanamaz.
0: Belli olmaz.
1: Bence kazanamaz.
0: Belli olmaz.
1: Yani ben şöyle söyleyeyim. Bence İmamoğlu tarihe çoktan gömüldü. Benim öngörümdür.
0: Ya ayrı konu tabii
1: ben
0: gömüldü.
1: 2025'te 24'te söyledim. Tarihe gömüldü dedi. Bitti
0: ben
1: olay.
0: Ben İmamoğlu'nun yeniden seçeceğine falan bahsetmiyorum.
1: Tutuklanmasından önce.
0: Bahsetmiyorum. Hocam ben başka bir şeyden bahsediyorum. Benim endişem şu. Bu süreç maalesef ve maalesef o kesimde CHP kesiminde ahlak meselesini ve bu yolsuzluk falanla ilgili şeyi tamamen sıfırladı. Şu anda onların büyük çoğunluğu bu meselelere senin benim gibi bakmıyorlar. Sen değil miydin diyen ya? Ya ama yalan söylüyor. Söylesin.
1: Tabii.
0: Şimdi çoğu da gene ama yolsuzluk yapmış yaparsa yapsın noktasında bu CHP seçmenin çoğu maalesef. Çünkü onlar da böyle bir nasıl olmuş ya? Nasıl bu helikopter bu kadar? Onlar böyle bakmıyor meseleye. Nasıl bakıyor biliyor musunuz? Ya belediyenin imkanlarını mı kullanmış? Eğer bunun neticesinde Erdoğan'ı devirebilecekse eğer bunlar bunun için kullanmışsa çok iyi bir şey yapmış diyorlar.
1: Yani alır benim başkanım diyor. Skorski de alır.
0: Aynen. Yeter ki Erdoğan'ı devirsin. Da harcar, yeter ki Erdoğan'ı devirsin. Dolayısıyla bu yolsuzluk meselesine, ahlaksızlık meselesine
1: evet.
0: Aynı yerden bakmıyoruz. Baktığımızı ben düşünmüyorum.
1: Hocam çok
0: o kime sorduğunu bilmem ama o olabilir ama o dediği gibi değil. Ben şu anda CHP seçmeninin %75'inin efendim bu meseleler ahlaksız olarak baktığını ben düşünmüyorum.
1: Problem burada. Mesele bence tamam. Burada. Bence burada
0: yani
1: anlaşılır.
0: Yani bu hoşumuza gidiyor da ben sağın böyle olduğunu düşünmüyorum.
1: Ya o sağduyudan bahsediyorsun. Ben şöyle katılıyorum size. Bak burada anlaştık şöyle anlaştık. Doğru
0: bugün
1: da
0: çok ters görüşüyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani.
1: Hocam şöyle anlaştık. Mesela dediğin doğru. Yani o sağduyuya yani bu kadar şeyin bu kadar
0: eğer pisliğin CHP'li seçmenlerin %75'i gerçekten bu meseleye siyasi bakmayıp da Erdoğan İmamoğlu siyasi bir tutuklu değil diyorsa eğer sana bir şey diyeyim abi sözümü bitireyim. Diyorsa eğer CHP seçmeni gerçekten %75'i abi yemin ediyorum Türkiye kurtulmuş demektir ya. Tamam mı?
1: Şöyle
0: Türkiye kurtulmuş demektir.
1: Ne abi şöyle söyleyeyim.
0: Bu meseleye böyle bakabiliyorsa eğer.
1: Biz şimdi bir
0: nerede
1: adam,
0: öyle bir şey
1: bir
0: ya?
1: Bir şahıs üzerinden konuşuyoruz. Bak şunu söyleyelim. Yani şöyle Cumhuriyet Halk Partili seçmen dediğimiz zaman belli bir kesimden söz ediyoruz.
0: Evet.
1: Ya bak belli bir kemikleşmiş bir
0: ya oy senin tabakasından ifadenle o terli yoksa ben oy veririm diye kesmeye başlıyoruz tamam mı?
1: Şu var. Şöyle
0: başka değil o işte o seçmen işte.
1: Hocam şöyle bir gerçekle karşı karşıya. Hocam bak bu orası kıymetli. Cumhuriyet Halk Partisi yani Ecevit mesela Halk Parti'den ayrıldıktan sonra Demokratik Sol Parti'yi kurduğunda iktidara geldi.
0: Demokrat Parti de öyle geldi abi.
1: Bak.
0: Demokrat Parti AK Parti'ye geldi.
1: Bu şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi tamamen ben bir daha o ifadeyi kullandım. Çok da karşılığını aldığım için tekrar kullanıyorum. Çok ezoterik bir parti haline geldi. Artık bu parti senin bildiğin parti değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şu olabilir. Şu bir gerçek.
0: İyi güzel.
1: Bak şu bir gerçek. İmamoğlu'nun yalanları, İmamoğlu'nun yapmış olduğu işte bu ahtapot gibi bütün Türkiye'yi saran bir sistemin, bir ekosistemin başında olmuş olması. İddianame göre söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçme nezdinde tuvalet terliği gibi anlaşılmayabilir.
0: Peki dediği tamam hocam.
1: Ben bitireyim. Murat Gezici gibi olabilir. Yani hani ama Cumhuriyet Halk Partisi teveccühün değişecek manasına gelmez.
0: Peki.
1: Ama İmamoğlu
0: tamam,
1: kaybetti.
0: Bana şunu ifade eder. Bana şunu izah eder misin
1: şahsını
0: abi?
1: O kaybetti bitti
0: bana
1: yani.
0: Bana şunu izah eder misin abi?
1: Bir daha düşemez ondan.
0: Peki. Bana şunu izah eder misin abi? Biz Özgür Özel'in İmamoğlu'nun şey olduğunu biliyor muyuz? Uzaktan kumandayla.
1: Tabii.
0: Doğru
1: mu? Tutan o tabii canım.
0: Bundan mutabakız değil mi? Bana o zaman Özgür Özel'in şu andaki etrafındaki şeyi bana izah et abi.
1: Neyi?
0: CHP içindeki milletvekilinden efendim parti yönetiminden.
1: Olur normal o bir şey değil ki.
0: Nasıl normal?
1: Hocam bak bir daha söyleyeyim. Bu parti içerisinden
0: abi söylediğin şey birbirini tutmuyor. Yani o zaman CHP'nin tabanında bu
1: karşıları
0: kadar
1: yok artık
0: bak
1: ama.
0: CHP'nin tabanında eğer bu kadar efendim sağduyu sahibi bu kadar %70'i sağduyu haline gelmişse o zaman bunun Özgür Özel'in etrafında bunu görmemiz lazım.
1: Ben
0: böyle bir şey yok.
1: %74'ü sağduyu hale gel demedim. Nuhar,
0: ben diyorum o anlama geliyor.
1: Ben demedim. Ben dedim ki bak bunun %15-18 arası.
0: Tamam ben soruyu şöyle soracağım.
1: O ikilisi var. Onlar vermeye
0: soruyu
1: devam
0: şöyle
1: ederler.
0: Soracağım.
1: Soruyu tamamı değil.
0: Soruyu şöyle soruyorum.
1: 34 değil
0: tamam,
1: yani.
0: Tamam soruyu şöyle soruyorum. Peki şeyin Özgür Özel'in etrafındakilerin yüzde kaçı İmamoğlu'nun siyasi olmadığını düşünüyor?
1: Etrafta giderken kim?
0: Kim?
1: Parti içindeki mi?
0: Parti abi tamam orada milletvekilleri de sen. Özgür Özel'in etrafında gider. Neredeyse onun etrafında.
1: Hepsi birbirini biliyor zaten.
0: CHP orada. Abi kaçı İmamoğlu'nun şey olduğunu düşünüyor? Siyasi olmadığını düşünüyor. Aynı oradaki gibi düşünüyor. Yani
1: onları hepsi biliyorlar.
0: Ya
1: bence öyle
0: biliyorlar.
1: Hepsi.
0: Söylüyor mu abicim?
1: Hep söylemez adam. Ne söylesin canım? Ama hepsini düşünüyor. Biliyorlar çünkü onlar çaldı.
0: O zaman bu şu anlama geliyor.
1: Hep beraber çaldılar yani. Dediğiniz, çalmışlar sayı.
0: O zaman dediğiniz, bu dediğiniz hayır. O adamın o şeyi şu anlama geliyor. Özgür Özel'in etrafındaki milletvekilleri.
1: Hepsi.
0: Hepsi.
1: Tanıyor, biliyorlar.
0: Tamam orayı. Bir dakika. CHP tabanından, CHP oy seçmeninden tamamen ayrışmış durumdalar. CHP seçmeninin %75'i İmamoğlu siyasi tutuklu değil, çalmış diyor. Ama İmamoğlu şey, Özgür Özel etrafındakiler farklı düşünüyor.
1: Farklı
0: böyle bir şey olmaz.
1: Değil değil, farklı düşünmüyor abi. Hepsi biliyorlar. Çalındığını biliyor, herkes biliyor. Onu öyle düşünme. Ben ya farklı, neyse anlaşamadık biz orada. Ben şu farklı bir
0: abi,
1: şey söylüyorum.
0: Abi bu çelişki, hayır. O zaman şey de
1: değil,
0: farklı
1: değil,
0: düşünüyor.
1: Bakın yani bile bile yapıyorlar bunu. Yani bunu sen şimdi bu adamlar benden diyor 15 milyon istedi diye mesela
0: abi,
1: ya yani, bir adam.
0: Benim belki senden çok sen ben, senden çok daha ben o şeyin öyle çıkmasını arzu ederim.
1: Nasıl?
0: O adamın söylediği şey var %75'imde mi? Öyle çıkması çok
1: 74.
0: Arzu ederim. 74. 74 fark etmez yani %1 mi? arzu ederim. Çünkü tekrar söylüyorum, bu Türkiye'nin gerçekten siyasi anlamda kurtulması anlamına gelir. Fakat böyle bir şey yok sahada. Yok böyle bir şey ya.
1: Ben 74 olmasa bile yani şu var, şöyle bir gerçekle karşı karşı olduğumuza inanıyorum. Ne kadar zorlansak zorlayalım. Tuvalet terliği falan. Bunu ben bir yüzlerce binlerce kez yazdım zaten. Bunu iddia eden benim. Yani bu adamların ne olduğu canım.
0: Neyse ben sana baştan söyledim.
1: Ama fikrimi, şu
0: ben
1: var
0: sana
1: ama.
0: Baştan
1: ama,
0: fikrimi ama, konuş söylememi de sordum.
1: Şu var, ama tarihte ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa bu kadar açık bir şekilde, net bir şekilde.
0: İlk defa hani, yargılanıyor.
1: Hayır şöyle. Yargılanıyor aynı zamanda yapılan tüm
0: psikolojik. İlk defa hesap soruluyor diyelim veya.
1: Tüm psikolojik ortaya çıktığı için bu seçmen tabanında çünkü ileri seçimler %34-37 aldı.
0: Kabul.
1: Ağır bir travma yaşattı
0: ben
1: mı yaşattı.
0: Ben olamayacağını söylüyorum abi, kabul.
1: Ya hocam yüzdeyi bırak ya, takılma rakamlara.
0: Olur ağır yarattı
1: ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şahıslarla demiyorum bak. O şahıs.
0: Niye biz Murat Gece'nin şeyini olalım yani sonuçta o şeye oturmuyor.
1: Deniz Baykal'ı bir anda sildiler. Ecevit bir anda CHP sildi. Silerler bir adamları ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında hani o kemik oyunun içerisinde gerçek manada hani diyoruz ya %15-20 çıkar indir aşağı diye oraya geldiğine inanıyorum ben. Şu anda diğer insanların tamamı tepki oyu verenler olsun ya da bu işte bu iş hakikaten inançla devam edip de arkasından böyle hayal kırıklığı olan topladığın zaman bunlar çok büyük bir kitle. Onu söylemek istiyorum. Yani şu anda dediğim gibi belki de İmamoğlu ve etraftakilerin hepsinin ne kadar suçlu olduğunu inanan çok insan var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin içerisinde.
0: Bunun bir önemi, tam bunun bir önemi yok diyorum ben de.
1: Var. Önemi var. O kadar.
0: Onlar için bir önemi yok. Tam da söylediğim şey bu.
1: %15-20 diyorum
0: senin,
1: bak.
0: Senin benim çalma çırpma ilgili düşüncem onunla aynı şey değil. Çok farklı onların ikisi. CHP'li çalmışsa o hırsızlık değildir onlara göre.
1: Hocam ama bak hepsi için demiyorum. Seçmen için söylüyorum bak. Seçmen içerisinde
0: ya bunu. Ya seçmeni gördük işte. Senin
1: seçmen içerisinde bunu gören ve bundan sonra hayatta bir daha CHP oy vermem. Veyahut da bu CHP oy verilmez
0: hocam,
1: diyen. Çok büyük kitle olduğunu ben inanıyorum.
0: Bak, şey yapıyoruz da.
1: Ben inanıyorum.
0: Bak şimdi. CHP seçmeni diyorsun Hikmet Bey.
1: Evet.
0: Şunu dersen bak anlarım. CHP'ye oy vermiş sonradan. CHP seçmeni o bildiğimiz kemikleşmiş kesimden değil ama CHP'ye oy vermiş. Mesela bak şunu söyleyeyim. Mesela son seçimde 2019 seçiminde İmamoğlu kazandıran CHP seçmeni değil. Bizim uşağımızdır diyenler var ya, AK Partililer. Veya şey vereceğiz. Mesaj vereceğiz diyen AK Partililer vardı. Erdoğan'a, AK Parti'ye mesaj vereceğiz diyenler seçtirdi. Bak onlardan, o CHP'li seçmen olmadı halde oy verenlerden böyle düşün olabilir. Onlar şu anda hakikaten bu adam suçlamış diyebilirler. Tamam, kabul anlarım bunu.
1: Abi, biz tabii abi.
0: CHP ama seçmeni dediğin yok. Zaman, ben CHP seçmeni dediğin zaman bu mümkün değil abi. Tamam. Orada ayrılmadığı sürece, İmamoğlu ayrılırsa ne kadar kötü adam olduğunu söyleyebilirler. Anı söyleyeyim sana. CHP'den ayrıldığı zaman... Ne kadar kötü, ne kadar hırsız tırnakçı da bunu söylüyor. Onlar bunu söyleyebilirler.
1: Ben her halükarda tamam. CHP oy verecek kesimin %15'i geçmediğine inanıyorum.
0: İnşallah.
1: Bu. Gerisinin tamamının bu işten çok bir ders aldığına inanıyorum.
0: İnşallah.
1: İnancım bu tabii. Bilemeyiz tabii ki. Allah-u Alem. Çok
0: İnşallah.
1: Teşekkür ederim abi. Bugün bayağı hararetli geçti. Anlaşamadık ama bir türlü.
0: Yapacak
1: çok güzel oldu.
0: Hayır, ben baştan sordum abi. Fikrimi söyleyebilirim diye sordum sana yani.
1: Abi estağfurullah. Sorman bir teeddüm ederim. Hayal ederim.
0: O zaman fikrim bu. Kısa yapacak bir şey yok.
1: Gayet de güzel. Ağzına sağlık. Yönüne sağlık hocam.
0: Ben... Hayır, anlaşmamız gerekmiyor konuda canım.
1: Tabii canım. Kesinlikle. Belki de belki ben haklıyımdır.
0: Yok olabilir. Mümkündür.
1: Peki çok teşekkür ederim. Yönüne sağlık. Günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
11: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
12: Ziraat Bankası sunar.
13: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
12: Ziraat Bankası sundu.
14: Vurdurmayı ne yapmış topa ya?

0: biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
1: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
0: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
2: Saati cana mı attık ya? Bunu kaçırır mı cana attık?
0: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Boder izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
7: Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
8: Acet. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir. Garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
9: hesap basit. Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonunuz başlıyor. NATO Parlamenterler Zirvesi İstanbul'da yapılıyor. Bununla başlayalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş zirvenin açılış konuşmasını yaptı. Çok sayıda katılımcı var. 32 ülkenin meclis başkanları, meclis başkanlarının yanı sıra üst düzey çok sayıda bürokrat da yer alıyor. Şimdi biz hemen muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu'na dönelim. Zirveyi Eda Nur takip ediyor. Detaylarda onda. Eda Nur, merhaba, seni dinliyoruz.
1: Merhabalar Helin Arslan. Evet, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor diyebiliriz. NATO parlamenter zirvesi kapsamında 20 ülkenin meclis başkanları ve üst düzey heyetleri İstanbul'da bir araya geldi ve toplantılarsa halen devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde gerçekleşiyor toplantı ve şüphesiz ki sabah saatlerinde yine Kurtulmuş önemli mesajlar da verdi. O mesajlarda tabii kısaca değinecek olursak dünyanın kritik bir eşikten geçtiğini ve bu sorunlarınsa elbette ki diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine de değinmişti. Tabii Gazze'de yine kalıcı barışın sağlanmasına yönelik de önemine dikkat çekmişti ve ayrıca NATO içerisindeki savunma sanayi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Tabii şimdi ise şüphesiz ki gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saatler 12.30'u gösterdiğinde Dolmabahçe Sarayı'na gelmesi bekleniyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan burada NATO parlamento başkanları onuruna verilecek resmi öğle yemeğine katılmış.

bekleniyor. Tabii burada da yapacağı konuşmada hem NATO'nun gündemine ilişkin önemli mesajlar vermesi hem de bölgesel gelişmelere ilişkinde mesajlarının vermesi bekleniyor. Tabii bu arada İstanbul'daki bu zirve NATO

0: Türkiye'nin savunma ve sanayi alanında geldiği nokta ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verilmesi bekleniyor. Şu anda toplantıların halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde yine Numan Kurtulmuş'un açıklamaları olmuştu. Artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da saatler 12.30'u gösterdiğinde Dolmabahçe Sarayı'na gelmesi ve resmi öğle yemeğine katılması bekleniyor. Biz de gelişmeleri an be an sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve bu noktadan tekrar sözü merkeze bırakalım. Helin Arslan.
1: Eda Nur, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Eda Nur'dan sözü alalım. Şimdi zirvede konuşma yaptı, açılış konuşmasını yaptı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dedik. Peki neler söyledi o konuşmada? Hem dünya hem de NATO'nun tarihi bir dönemeçten geçtiğine vurgu yaptı Kurtulmuş. Tarihi bir çağrıda bulundu. Gündeminde İran-ABD gerilimiyle İsrail'in Gazze'deki katliamları da vardı. NATO üyesi ülkelerin gerekli desteği vermesi gerektiğini söyledi.
2: NATO tarihi bir dönemeçtedir. Dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da NATO parlamenter zirvesi açılış programında konuştu. Hem dünya hem de NATO'nun tarihi bir dönemeçten geçtiğini söyledi. Tarihi bir çağrıda bulundu.
2: Dünya tabiri caizse yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor. Bu dönemde eski ezberlerin hiçbirisinin geçerli olmadığı bir döneme giriyoruz. Burada yeni fikirlerin, yapıcı fikirlerin, yol gösterici fikirlerin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelin hep beraber kendi meselelerimizi, NATO çerçevesindeki meselelerimizi konuşmakla birlikte adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için ulusların egemenlikte eşitliği, halkların da yaratılışta eşitliği prensibine oturan yeni bir dünyanın kurulması için hep beraber çalışalım, çalışmalarımızı ortaklaştıralım ve yeni bir dünyanın kuruluşunun kapılarını sonuna kadar açalım.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İran ve ABD arasındaki sürece de değindi. Olası provokasyonlara dikkat çekti, önüne geçilmeli dedi.
2: İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Ümit ederim ki bu barış çabaları belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.
3: Ve katliamcı İsrail'in Gazze'deki soykırımı, Filistin'de yaşananlarla ilgili de net konuştu Kurtulmuş. İki devletli çözümden başka bir yol yok dedi.
2: Ümit ve temenni ediyoruz ki Filistin meselesinin çözümünde de nihai olarak bir sonuca ulaşılsın. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, gerçekten bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kuruluşu mümkün olsun. İki devletli çözümden başka bir yolun bulunmazı bütün dünya tarafından anlaşılsın ve uygulansın. İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir.
3: Numan Kurtulmuş barışın sağlanması için NATO üyesi ülkelerin gerekli desteği vermesi gerektiğini söyledi.
1: Ve başkentte de NATO zirvesi hazırlıkları sürüyor. Peki o hazırlıklar ne durumda? Hangi önlemler alındı başkentte? Hemen sözü Emre Ayaz'a verelim. Emre merhaba. Başkent olarak zirveye hazırlanıyorsunuz. Bu hazırlığın önemli ayaklarından biri de güvenlik önlemleri. Hangi önlemler, hangi hazırlıklar yapılıyor şu an? Hangi önlemler alındı? Emre'nin sesini duymakta sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden birazdan Emre ile bir bağlantımızı yaparız, yenileriz. Şimdi Emre ile bağlantıyı yapana, yenileyene kadar CHP'nin yeni haftasına bir bakalım. Çünkü bu hafta CHP için hareketli geçecek.

CHP'de yeni hafta kritik kararlarla başlıyor. Salı günü hem disiplin süreci hem de olağanüstü kurultay tartışmaları açısından belirleyici olacak. Partide gözler MYK'dan çıkacak kararlarda. CHP'de ilk gündem maddesi MYK toplantısı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında salı günü yapılacak toplantıda özellikle bazı il başkanlarına yönelik disiplin süreci ele alınacak. İhraç ve görevden alma kararlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Aynı gün mecliste de grup toplantısı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun MYK nedeniyle meclise gitmesi beklenmiyor. Grup toplantısını yine Özgür Özel'in yapması bekleniyor. Partideki diğer başlık ise olağanüstü kurultay tartışması. Özgür Özel cephesinin topladığı 800'ü aşkın delege imzası geçen hafta genel merkeze teslim edildi. 26 Haziran imzaların incelenmesi için belirlenen son tarihti. Ancak bu sürecin ardından herhangi bir resmi geri dönüş yapılmadı. Özgür Özel cephesi çağrı heyeti oluşturulması ve olağanüstü kurultayın toplanması için önümüzdeki günlerde mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bir yandan da olağan kurultay takvimi işliyor. Kurultay takviminin Eylül ayında başlaması beklenirken, yargı sürecinin sonbaharda kesinleşmesi halinde Büyük Kurultay'ın 2027 yılının ilk yarısında yapılabileceği değerlendiriliyor.

17 Haziran'da ABD ile İran arasında biliyorsunuz mutabakat sağlanmıştı, imzalar atılmıştı ama 2 hafta bile daha üzerinden geçmeden, yani daha mürekkebi o anlaşmanın kurumadan çatışma çıktı. Karşılıklı saldırılar anlaşma sürecini tehlikeye attı. Diplomatik temasların sürmesi beklenirken iki ülke saldırıları durdurarak tekrar masaya oturacak. ABD merkezli Axios haber sitesi tarih verdi. Buna göre taraflar Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladı. Bir diğer ABD'li yetkiliye göre ise her iki tarafta şimdilik saldırılardan el çekecek. İlki geçen hafta İsviçre'de yapılan teknik görüşmeler devam edeceği için gemiler serbestçe hareket edebilecek. Diplomatik hareketliliğe rağmen İran cephesinden müzakerelerin gidişatına dair farklı açıklamalar geliyor. İran'ın İsviçre'deki teknik görüşmelere katılmadığı bildirildi. Tahran'ın teknik müzakerelere son saldırılar nedeniyle katılmadığı ifade edildi. Hürmüz Boğazı'na kıyıdaş İran ve Umman'sa Maskat'ta bir araya geldi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda görüşmeler yaptı. Boğaz'ın gelecekteki yönetimi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Hürmüz Boğazı'nda bir yük gemisine düzenlenen saldırı gerilimin fitilini ateşlemişti. Ardından hafta sonu ABD'nin düzenlediği misilleme, hava saldırıları ateşkesi tehlikeye düşürdü. İran'da bu saldırılara Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasına yönelik karar tasarısını kabineye sunacağını açıklamıştı. İsrail kabinesi bu tanıma kararını oy birliğiyle kabul etti. Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı neler söylemiş ona da bir bakalım. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki geldi. Filistin halkına sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımdan yargılanan İsrail hükümetinin kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflediği vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hukuki ve tarihi gerçekleri yok sayan bu girişimin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı soruşturma kapsamında hakkında tutuklama emri bulunan soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer sorumluların içinde bulunduğu durumu ortaya koyduğu ifade edildi. Karara bir tepkide İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran açıklamasında 21. yüzyılın en vahşi katliamlarından birine imza atan İsrail'in tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür dedi. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılandığını hatırlatan Duran, İsrail'in Türkiye'ye tarih dersi vermeye ya da vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur uyarısında bulundu.

0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarla Hizbullah'ın tünellerini vurduğunu belirtti. Hizbullah ise İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirtip saldırılara karşılık verileceğini duyurdu. İsrail basınında yer alan gizli ek protokol ve yıllarca sürecek işgal iddiaları ise Lübnan'daki krizi daha da derinleştirdi. İsrail, Mecdel Zun köyünü hedef aldı. Hizbullah'a ait tünellerin imha edildiği belirtildi. İsrail ordusu saldırılara ilişkin görüntü de paylaştı. Saldırıların ardından şiddetli patlamalar yaşandı. İşgalci İsrail, saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini belirtti. Tünelde İsrail'i hedef almak için hazırlanan çok sayıda füze rampası olduğunu öne sürdü. Hizbullah ise İsrail'in birçok bölgede sivil yerleşim yerlerini vurduğunu açıkladı. Çok sayıda evin yıkıldığını belirtti. Saldırıların ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunun altını çizdi. Hizbullah, meşru müdafaa ve saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ilan etti. İsrail basınındansa Lübnan'dan çekilmeye ilişkin dikkati çeken iddialar var. Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesine yönelik herhangi bir talimat almadığını yazdı. İmzalanan anlaşmanın kamuoyundan gizlenen bir güvenlik ekine sahip olduğunu öne sürdü. İddiaya göre protokol Lübnan hükümetinin talebiyle gizli tutuldu. Söz konusu protokol, İsrail'in geri çekilmesini belirli bir takvime değil, sahadaki koşulların sağlanmasına bağlıyor. Kanal 14 televizyonu ise İsrail'in Lübnan'da yıllarca sürecek kalıcı bir varlığa hazırlık yaptığını iddia etti. İran'dan da sert tepkiler var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ABD'ye seslendi. İsrail'i saldırıları durdurmaya zorlamasını istedi. Bekai, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesi için bir takvimin en kısa sürede belirlenmesini talep etti. Irak güvenlik güçleri Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye operasyon düzenledi. Yolsuzluk suçlamasıyla bazı siyasetçiler ve milletvekillerinin evlerine baskınlar yapıldı. Ağır zırhlı araçlar sokaklardaydı. Askerler baskın düzenledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde operasyonun boyutu gözler önüne serildi. Yerel basına göre yolsuzluğa karıştıkları suçlamasıyla bazı siyasetçiler ve milletvekilleri hedefteydi. Evlerine baskınlar düzenlendi. Söz konusu kişilerin tutuklandığı iddia edildi. Buna göre gözaltına alınanlar arasında itiraflarda adı geçen kamu görevlileri de bulunuyor. Operasyona terörle mücadele güçleriyle ordunun da katıldığı belirtildi. Geçtiğimiz ay göreve başlayan Irak'ın yeni başbakanı Ali Ezzeydi yolsuzlukla mücadele sözü vermişti. Irak hükümetinden iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fransa'da paraşütçüleri taşıyan bir sivil uçak düştü. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Olay ülkenin doğusunda yaşandı. Küçük uçakta bir pilot ve 10 sivil paraşütçü vardı. Tomblaine kasabası yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine acil yardım ekipleri gitti. Uçaktaki 11 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. Kazanın sebebi araştırılıyor. İçişleri Bakanı da olay yerine gitti. Çin'in Sichuan eyaleti 5,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Neyse ki can kaybı yok. Görüntüler Çin'in Sichuan eyaletinden. Gece saatlerinde merkez üssü Gaoxian ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 6 kilometre derinlikte yaşandı. Korku ve panik vardı. Deprem çevre eyaletlerde de hissedildi. Raflardaki eşyalar düştü. Binalarda derin yarıklar oluştu. İlk belirlemelere göre can kaybı yok. 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alındılar. Bölgede 3. seviye acil durum ilan edildi. Hasar gören binalarda yaşayan 196 kişi geçici barınaklara yerleştirildi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasından bir işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. İki ülkenin özel sektör ilişkilerinin kurumsal bir zeminde geliştirilmesi hedefleniyor bu mutabakat zaptı ile birlikte. İmza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı.
1: İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var.
2: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin özel sektör boyutunda daha sistematik ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor.
1: İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu da tek tek yapacağımız çabaların dışında birlikte yapacağımız işlerle gerçekleşecek.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza töreninde konuştu. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle ticaret hacminin 118 milyar dolara ulaştığını söyledi. İslam ülkelerinin sahip olduğu ekonomik potansiyelin daha etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti.
1: 2003 yılından itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden ülkemize 27,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım gelirken ülkemizden İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine 15,2 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirilmiştir. Bunu da arttırmamız lazım.
2: İşbirliği ortak gıda forumuyla kalıcı hale getirilecek. O da akreditasyon sistemlerinden sektör konseylerine, düşünce kuruluşları arasındaki işbirliklerinden ortak platformlara kadar birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Anlaşmanın en önemli başlıklarından biri ise Türkiye-Suudi Arabistan Ortak Oda Forumu'nun kurulması olacak.

0: CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı. İzmir CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları ve İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasındaki CHP'li Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve bir şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le CHP'li İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti. Diyarbakır'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 40 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 15'i tutuklandı, cezaevine gönderildi.
1: Şüpheliler belirlendi, adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Suç örgütü çökertildi.
2: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri organize suç örgütlerine yönelik amansız bir mücadele başlattı.
1: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla takibe alınan silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi.
2: Suç örgütü üyelerinin eylemleri tek tek deşifre edildi ve güvenlik kamera görüntülerinden o sanıklar, o şüpheliler tek tek belirlenerek eş zamanlı operasyonla yakalandı.
1: Operasyon kapsamında 40 zanlı kıskıvrak yakalandı.
2: Aralarında suç örgütü eli başısında bulunduğu 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: 40 şüpheliden 15'i tutuklanırken 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden biri de adli makamlarca serbest bırakıldı. Ayrıca operasyonda kilolarca uyuşturucuyla 3 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

0: Niğde'de bir işçinin öldüğü, bir işçinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin iki şüpheli tutuklandı. Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında 26 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı. Gözaltına alınan iki zanlı hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Nevşehir'de hatalı sollama yaptığı ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün neden olduğu kazada bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk, beş kişi yaralı. Kaza merkeze bağlı Alacaşar köyü girişinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan biri çocuk, toplam 5 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Derviş Küçük Tüfekçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şimdi yapay zekanın devasa elektrik tüketimini azaltan, çığır açan hamlesi Times dergisinin 2026 en etkili 100 şirketi arasında yer aldı ve şirketin baş bilim insanı Profesör Doktor Ayşe Kıvılcım Coşkun İstanbul'a geldi. Gençlere yapay zeka dünyası ve gelecekteki sınamaları anlattı. Dikkat çeken tavsiyeleri var.
1: Daha verimli bilgisayar sistemleri nasıl tasarlanabilir? Son yıllarda bu soru beni büyük bilgisayar sistemlerine, veri merkezlerine, yapay zeka altyapılarına götürdü. Araştırmalarımız her zaman olduğu gibi tahtada karalamalar, denklemler, simülasyonlar, makalelerle başlamıştı. Sonra prototipler, deneyler yaptık. Gerçek sistemler üzerinde de tasarladığımız bazı tekniklerin başarılı olduğunu gösterdik. Peki bu fikirleri laboratuvar dışına, gerçek dünyaya nasıl taşıyabilirdik? Önümüze ne gibi engeller olabilirdi? İşte kurduğumuz şirket Emerald AI'da böyle ortaya çıktı. Bugün Emerald AI'da yapay zeka veri merkezlerinin enerjiyle ilişkisini yeniden düşünmeye çalışıyoruz. Çünkü bugün de defalarca söylendiği gibi yapay zeka dünyayı değiştiriyor.
2: Sabancı Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde onur konuğu eski mezunlardan Boston Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Kıvılcım Coşkun oldu. Yeni mezun gençlere yapay zeka alanındaki başarılarının sırrını anlattı.
1: Yapay zeka sadece bilgisayar bilimiyle ilgili bir konu değil. İklim bilimi sadece çevre meselesi değil. Gerçek etki yaratmak için farklı alanları anlayarak, kesişim noktalarını bularak, gerektiğinde duvarları yıkarak, yeni yöntemler sentezleyerek bir araya getirmek gerekiyor. Bu şekilde disiplinler arası duvarsız çalışabilmenin ne kadar önemli olduğunu yıllar sonra Emerald AI isimli yeni kurduğumuz şirkette de tekrar gördüm.
2: Profesör Coşkun'un baş bilim insanı olduğu Emerald AI şirketi, yapay zekanın devasa elektrik tüketimini azaltan, çığır açan hamlesiyle Time dergisinin 2026 en etkili 100 şirketi arasında yer aldı.
1: Bu süreçte çok önemli bir ders öğrendim. Büyük problemleri çözmek için sadece kendi alanınızda uzmanlığınız yetmiyor. Gerçek ilerleme çoğu zaman farklı alanların birbirine değdiği yerlerde ortaya çıkıyor. Bilgisayar bilimciler, enerji uzmanları, elektrik şebekesi operatörleri, veri merkezi mühendisleri, enerji politikalarını geliştirenler, herkes farklı bir dil konuşuyor. Ve bazen işin en zor kısmı bu değişik geçmişlerden, değişik diskurlardan gelen insanların birbiriyle gerçekten konuşmasını sağlamak.
2: Profesör Coşkun, gençlere kendi hayatından örneklerle nasıl bir mücadele içinde olmaları gerektiğini anlattı.
1: Tabii her zaman da fikriniz ne kadar iyi olursa olsun hemen bir değişim, yeni bir iş yapmak mümkün olmuyor. Zamanlama da yeni fikrin içeriği kadar önemli. Ben yıllar önce veri merkezlerinin elektrik şebekesiyle nasıl daha uyumlu, daha esnek çalışabileceğini anlatmaya başladığımda birçok insan buna kuşkuyla yaklaşıyordu. O çalışmaz, bu böyle yapılmaz, piyasa buna ilgi göstermez gibi yorumlar da duydum bolca. Böyle şeyler duymak da akademide işimizin bir parçası aslında. Tabii bu olumsuz yorumların da pek çoğu çok faydalı oluyor. Uğraştığınız fikri geliştiriyorsunuz, değiştiriyorsunuz, yeniliyorsunuz. Bir de bazen sizin düşündüğünüz fikre ne kadar iyi olursa olsun dünya hazır olmayabiliyor.
2: Konuşmaların ardından gençler diplomalarını aldı. Yeni hayatlarına ilk adımı attı.
0: Çorum'da cami kubbesinin üzerine yuva yapan leyleklerden birinin bacağına bir ip takıldı. Hal böyle olunca bir türlü uçamadı. Köy halkı bir terslik olduğunu fark etti ve itfaiyeye haber verdiler. Ekipler yavru leyleği yuvadaki ipten sağ salim kurtardı. O anlara bakalım şimdi.
3: Uçmak istediği gökyüzüne doğru kanat çırptı ancak başaramadı. Çünkü bacağına takılan ip ona her defasında engel oldu. Çorum'da cami kubbesindeki leylek yuvasında sıra dışı anlar yaşandı. Leylek yuvasındaki bir ip yavru leyleğin bacağına dolandı. Hal böyle olunca leylek yuvanın dışına çıkamaz oldu. Durumu fark eden çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Leyleği kurtarmak için cami önüne gelen ekipler kubbeye çıkarak leyleği o ipten kurtardı. Leylek ise kanat çırparak aşağı doğru süzüldü. Vatandaşlar leyleği hemen yakaladı ve ipin tamamen bacağından çıkmasını sağladı. Ancak leylek ipten kurtulsa da yine de uçamadı. Bu sefer leyleği yuvaya geri koyma operasyonu yapıldı.
4: Uçmayı bilmiyor yavru. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirip yuvara koyacağız.
3: Kubbeye tırmanan bir vatandaş arkadaşlarının yardımıyla yavru leyleği tekrar yuvasına geri bıraktı.
0: Ve ilk saat dilimine noktayı koyalım. 24'te yayın ekonomide gelişmelerle Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa moderatörün ikinci saati için yine birlikte olacağız. Saat başında görüşmek üzere.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
3: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
4: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
5: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
4: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Merhaba, saatler 12.35, haftanın ilk işlem gününde ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelerle kahve molasıyla karşınızdayız. Günün verisiyle başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu verisi ekonomik güven endeksi Haziran ayında %1,8 oranında artarak 98.9 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Endeks Haziran'da %1,8 arttı. 98.9 değerini aldı. Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi %2,5 artarak 87.9 değerini, reel kesim güven endeksi ise %1 artarak 102, hizmet sektörü güven endeksi %1,4 artarak 110,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi de %0,3 artarak 112.8 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 83 değerini aldı. Ekonomik güven Nisan'da 96,4, Temmuz'da ise 2025'ten beri en düşük seviyeye gerilemişti. Borsa İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı nedeniyle başlayan açığa satış yasağı kaldırıldı. Detayları Borsa İstanbul kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamayla duyurdu. Borsa İstanbul'dan konu hakkında kamu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte pay piyasasında emir işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5-1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir ifadelerine yer verildi. Sermaye Piyasası Kurulu 2 Mart'ta pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar vermişti.

0: Evet, piyasalara bakacağız ama öncesinde geride bıraktığımız hafta hangi yatırım aracı nasıl bir performans sergiledi? Hızlıca bakalım. Borsa İstanbul 100 tarafında %3,13 kayıp var haftalık bazda. Gram altın tarafında %1,63 kayıp var. Geride bıraktığımız hafta dolar ve avro tarafındaysa %0,39, %0,06'lık bir kazanç sağladığını görüyoruz. Bu hafta nasıl başladı piyasalar? Haftaya hemen ona da bakalım. Cuma günü %0,10 değer kazanarak 14.274 puandan kapanmıştı. Haftanın ilk işlem gününe de %0,33 artıda 14.321 puandan başladı. Ancak o seviyenin altında %0,4 eksi de 14.216 puanda Borsa İstanbul 100 endeksi. Borsa İstanbul 30 endeksi 16.443, 500 endeksi de 17.872 puanda. Euro endekste de aşağı yönlü hareket var. Kur tarafına bakalım. Dolardaki yükseliş devam ediyor. 46.64'ten işlem görüyor. Avro tarafında da 53.21 seviyesini görüyoruz. Altın tarafına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında hafta sonu yaşanan saldırılarla malum petrol fiyatlarında kısa süreli de olsa bir yükseliş olmuştu ve Fed'in faiz artırımlarına yönelik beklentilerin de güçlenmesiyle haftaya düşüşle başladı. %0,7 kayıpla 4061 puandan başlamıştı. O seviyenin de altında uluslararası piyasalarda altının onsu 4043 dolara geriledi. İçeride gram altın 6064 lira, çeyrek altın 9915 liradan işlem görüyor. Petrol tarafında Katar petrolü taşıyan bir süper tankerin Hürmüz Boğazı yakınlarında vurulduğu saldırının ardından yükseliş olmuştu. Ne kadar yükselmişti? %1,9 yükselerek 73.39 dolara kadar çıkmıştı. Ancak sonrasında tanker geçişlerinin devam etmesiyle geriledi. Kazançlarının bir kısmını geri verdi. 73.57'den işlem görüyor Brent tam petrolün. Varil fiyatı tekrar yükseldi. O kayıpları kazandığının bir kısmını geri verdi demiştik. Ne yazık ki tekrar yükselerek 73.57 dolara çıktı. Faiz tarafına bakalım son olarak. Tahvil faizi 40,33, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle beraber. Eda Karadağ, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Elif Hanım, iyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ediyorum, size de iyi haftalar. Evet, bu hafta borsa tarafında neleri konuşuyor olacağız, neler önemli fiyatlanacak, hemen onunla başlayalım, buyurun.
1: Evet, bu haftanın gündeminde yurt içi piyasalarda cuma günü enflasyon olacak. TÜİK tarafından cuma günü Haziran ayı enflasyon verisini takip edeceğiz. Şimdi tabii enflasyon verilerini biz son dönemde aldığımız zaman ilk olarak Merkez Bankası ile ilgili beklentileri şekillendiriyoruz. Şimdi son dönemde ne oldu? Savaş sebebiyle yükselen enerji fiyatları sadece içeriği değil dışarıyı da etkilediği için merkez bankaları mevcut uyguladıkları para politikalarını askıya almak durumunda kalmışlardı. Bizde de içeride Merkez Bankası örtülü bir faiz artışına gitmişti ve fonlamayı haftalık repo üzerinden değil gecelik borçlanma üzerinden yani %40 seviyesinden yapacağını duyurmuştu ve bir süredir de %37 yerine %40 seviyesinden fonlamayı gerçekleştiriyor. Şimdi artık yavaş yavaş risklerin azalması, her ne kadar arada çelişkili açıklamalar gelse de yine de müzakerelerin, teknik görüşmelerin devam ediyor olması piyasaları sakinleştirdi. Ve iki haftadan beri de zaten petrol fiyatlarında bir düşüş var. Yani 100 dolarları konuşuyorken şu anda 73-74 dolar bandına gerilemiş durumda. Ve böyle bir ortamda da ne oldu? Merkez Bankası da belki Temmuz ayı toplantısında fonlamayı artık %40'dan değil de %37 seviyesinden devam ederim şeklinde bir ifade de bulunabilir diyoruz. Yani yavaş yavaş dil değişikliğine, ton değişikliğine gidebilir. Bu da bize neyi gösterir? Merkez Bankası piyasaları faiz indirimine hazırlıyor. O yüzden cuma günü açıklanacak veri geldikten sonra biz merkezle ilgili bu beklentileri konuşacağız. Şu anda bu ihtimal masada. Enflasyon verisi de eğer beklentilerin çok üzerinde, bir önceki aya göre de çok yüksek gelmediği takdirde, yani endişe verici bir veriyle karşılaşmadığımız takdirde piyasada biz Merkez Bankası Temmuz ayında ton değişikliğine gider mi? Yani %40'dan yaptığı fonlamayı %37'ye çekebilir ihtimalini değerlendirir. Sonrasında da yılın kalan toplantılarında da bir tane mi iki tane mi faiz indirimine gider, beklentilerini konuşmaya başlarız. O yüzden yurt içi piyasalarda gündem 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verisinde olacak. Borsa da tabii ki biraz merkezle ilgili beklentileri bu noktada fiyatlamak isteyecektir. Temkinliyiz Borsa İstanbul cephesinde de. Küreseldeki gelişmeler,

0: petroldeki gevşeme bizi de tabii ki 14.800 puanlara kadar desteklemişti. Ama endeks dedik yani benim bunun üzerine geçebilmem için, yeniden 15.000 ve rekor seviyeleri görebilmem için yeni hikayelere ihtiyacım var. Mevcutları yeteri kadar fiyatladım dedi. O yüzden böyle bir soluklanıyoruz. Son birkaç gündür yani yeni haftaya da yatay başladık. Geçtiğimiz haftanın sonlarına doğru da yatay ve zayıf bir görünüm söz konusuydu. O yüzden böyle yatay seyrin özellikle de bu enflasyon verisine kadar hemen hemen devam etmesini beklerim. Yani çok yeni bir yön beklentim kısa vade için yok. Yön arayışı sürüyor. Tabii ki cuma günkü veriye kadar yine hafta içerisinde özellikle FED'le ilgili gelişmeler, Amerika ve İran meselesi, küreseldeki olaylar da elbette bize de dönem dönem sirayet edebiliyor. Ama bizim kendi hikayemiz daha çok cuma günü enflasyon verisi olacağı için hani endeksin de cuma gününe kadar biraz daha temkinli hareket etmesini beklerim. Çok böyle yeni bir özellikle güçlü bir yükseliş hikayesi ne yazık ki bulunmuyor. Teknik olarak da olası satışların ortalama 14.000 puanlara kadar gerilemesi en azından onu destekleyecektir diye de değerlendiriyorum. O satış baskısının da önüne geçilebilir. Ama biz tekrardan yükselişi görebilmemiz için 14.800'lerin üstünde kapanışlara ihtiyacımız var. Hani bu başladığı takdirde evet tekrardan biz endekste yön yukarı diyebiliriz. Şu an için bu nedenle temkinli yatay bir endeks izleyeceğimizi değerlendiriyorum kısa vadeli tarafta.
1: Peki petrol tarafında şimdi Katar petrol taşıyan bir süper tankerin Hürmüz Boğazı yakınlarında vurulduğu saldırının ardından yükselmişti. %1,9 şu anda olduğu seviyelere çıkmıştı 73,39'a ama sabah saatlerinde de tanker trafiğinin sürmesiyle geçişlerinin sürmesiyle gerilemişti aslında kayıpların bir kısmı, kazançların bir kısmı geri verilmişti. Ama tekrar o seviyeye geldiğini görüyoruz. Ne dersiniz petrol tarafı için aslında bu kısa süreli olan hareketi sabah da analiz sente sırasında değerlendirmiştik. Artık çok da fazla reaksiyon vermiyor demiştik ama erken mi konuşmuşuz?
0: Yok bence çok yerinde konuşmuşsunuz diyelim. Çünkü gerçekten piyasa da çok yoruldu. Neticede 28 Şubat'tan beri konuşuyoruz zaten ve petrol fiyatları da yeteri kadar da fiyatlandı. Özellikle iyiyi de kötüyü de fiyatladı. Şimdi 2 haftadır zaten petrolde düşüş devam ediyordu. Yani düşüş başlamıştı daha doğrusu 2 hafta önce. Haliyle bu düşüş hikayesi de devam etti. Şimdi hafta sonu yine biraz piyasanın kafası karıştı. Hani biz de haber akışlarını okuduğumuz zaman hani bakalım petrol nasıl açılacak, yeni haftaya nasıl başlayacak, ona göre biz de neticede içeride beklentileri şekillendiriyoruz. Ama piyasadaki fiyat hareketine sabah baktığımız zaman piyasanın o kadar endişeli olmadığını gördük. Yani piyasada şunu gösterdi. Tamam bir iyi söylüyorsunuz, bir kötü söylüyorsunuz. Hani açıklamalar çok çelişiyor birbirimizle. Ama biz yine de her şekilde, her şeyi de fiyatladığımız için artık eskisi kadar sizden korkmuyoruz. O yüzden de petrolde çok ciddi bir yükselişe de yol açmıyor değerlendirmesinde bulunduk. Yani piyasa daha temkinli, piyasa eskisi kadar tepki vermiyor. Ama bu şu anlama ne yazık ki gelmiyor. Şimdi anlaşıyor, anlaşmıyor gibi durumlar oluyor. Tabii ki bu hafta yine teknik ekipler Doha'da bir araya geleceklermiş ilerleyen günlerde. Görüşmeler devam edecekmiş. Ama olur da yeniden ciddi anlamda tansiyon artarsa bir anda hiç beklenmedik bir şekilde o zaman evet petrolde yine okular yukarıyı gösterir. Ama şu anda hani piyasa artık bu kadar kötüyü düşünmediği için petrol fiyatlarında o dengeye oturma çabasının ben devam ettiğini düşünüyorum. Çok hızlı tabii ki yükseliş hikayesini takip ettik geçtiğimiz aylarda. Şu anda da tepkisini veriyor geri çekilmelerde. Ama şunu da eklemek lazım. Hani buralarda kalıcılık sağlayabilecek mi? Şimdi hala Amerika ve İran hassasiyeti devam ettiği için petrolü de bu noktada etkiliyor. Ama bundan sonraki günlerde artık yavaş yavaş bu hikaye sona erdikçe petrol de diyecek ki ben kendi ana hikayeme şu arz talep dengesine bir bakalım. İşte OPEC'ten açıklamalar gelecek mi? İran tarafında neler oluyor? Çin'deki talep ne durumda? Biraz daha buralara odaklanmaya başlayacak. O zaman da belki bir miktar fiyat hareketinde oynaklık başlayabilir. Şu anda talepten çok güçlü bir destek almıyor. Talep düşük. Ama ilerleyen dönemde yeniden talepte bir canlanma meydana gelirse talepteki yükseliş fiyatları da aynı şekilde yükseltir.

0: bilir. O yüzden hani burada önemli olan 70 dolar ve hatta 70 doların altına kırarsa oralarda kalıcılık sağlayacak mı, buna bakarız. Çok endişe verici bir tablo yaratmadıkları sürece bugün de gördük, piyasa eskisi kadar tepkisini vermiyor açıkçası, sıkıldı haklı olarak. O yüzden de daha temkinli bir fiyatlama olduğunu gözlemliyorum.
1: Evet. Altın tarafındaysa aylık değer kaybı %10,4 ama hala analizler 5.000 dolar olabileceğini onsun yıl içinde yazıyor. Yani eski beklediğimiz 2020 altının ilk başında beklediğimiz performansı olmasa da yine yıl sonunda yükseleceğini düşünen analizler ağırlıklı. Sizin nedir görüşünüz? Kısaca buyurun.
0: Şimdi kısa vadede bir düşüş beklentisi hakim. Çünkü orada da artık Fed'i fiyatlamaya başladık. Malum Fed'in faiz artış döngüsü başlayacak. Yani başlaması bekleniyor. Şu anda altın bir tane faiz artışını 2026 yılı özelinde fiyatlara yansıttı. Ama piyasada dönem dönem bir değil de iki faiz artışı da olabilir şeklinde beklentiler de oluşuyor. O yüzden biraz daha altın fiyatları aslında acaba iki tane de olabilir mi? İki faiz artışı gelebilir mi? Bu soruya bir cevap aramaya başladılar. Eğer ona da piyasa kesin gözle bakmaya başlarsa altında bir miktar daha aşağı yönlü baskıya yol açabilir. O yüzden şu anda çok taze bir konu. Yeni başladı Fed'i fiyatlamaya. Yani Haziran ayının ilk haftasında Amerika'dan istihdam verilerini aldık. Yani yaklaşık bir ay önce. O zaman başladı altın artık tepki vermeye. O yüzden kısa vadede beklentiler zayıf. Ama önümüzdeki dönemde altın diyecek ki tamam ben Fed yeteri kadar fiyatladım. Bunlar bir ya da iki gidecek, hiç önemli değil. İkisini de fiyatladım. Artık bana yeni bir hikaye lazım der. O zaman da o düşüş yerini alımlara bırakabilir. Bir dengelenmek isteyebilir. Vadeli piyasada da Ekim beklentileri 4.100 dolarlarda. Hani 5.000 dolar çok gerçekçi gelmiyor ama yine de dikkat etmek gerekiyor.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız
0: İyi
1: için sağ olun.
0: yayınlar.
1: İyi haftalar diliyorum size. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısacık bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Uçarsın bu fiyatlara.
8: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
9: Ajet. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun hızlıca o bilgileri sizinle paylaşalım. Ardından ilk bağlantımızı da yapalım. İlk bağlantımızı Eda Nur Karaloğlu ile yapacağız. İstanbul'da NATO Parlamenterler Zirvesi düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülkenin meclis başkanıyla öğle yemeğinde buluşacak, bir araya gelecek. Eda Nur Karaloğlu da o zirveyi takip ediyor. Eda Nur'a döneceğiz. Altın fiyatları ABD ve İran arasında yaşanan bu gelgit sebebiyle gerilemeye başladı yeniden. Ons başına 4050 dolara kadar geriledi. Peki şu an itibariyle durum ne? Ebrar Nur Arslan Bakırtaş detaylarla yayında olacak. Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı, adliyeye sevk edildiler. Ada Kahriman'dan detayları alacağız. CHP'ye ilişkin Emre Ayaz detayları, ayrıntıları bizimle paylaşacak. Malum delegeler yeni bir kurultayın yapılması için, olağanüstü kurultay için imza vermişlerdi ve o imza için süre doldu. Şimdi CHP'nin mahkemeye başvurması, daha doğrusu Özgür Özel ve ekibinin, Kemal Kılıçdaroğlu ekibi kurultaya gitsin diye mahkemeye başvurması ve kurultay çağrısı yapılması için mahkemeye başvurması bekleniyor. Emre Ayaz'dan detayları alacağız. Bu talep kabul edilirse o zaman ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu ekibi mahkeme kararı var, olağanüstü kurultay yapamayız diyorlardı. Emre Ayaz'dan ayrıntıları alacağız. Mehmetcan Çoban da bizi bekliyor. İbni Haldun Üniversitesi'nde tercih fest başlıyor. Türkiye'nin dört bir yanından üniversite adayları İbni Haldun Üniversitesi'ne getiriliyor ve 3-4 günlük bir programda doğru tercihlerin nasıl yapılacağına dair yol gösteriliyor. Detayları alacağız birazdan Mehmetcan Çoban'dan. Ama ilk durak olarak biz Eda Nur Karaloğlu'na şöyle bir dönelim. NATO Parlamenterler Zirvesi var demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o zirvede birçok ülkenin meclis başkanıyla öğle yemeğinde buluşuyor. Hemen detayları alalım. Detaylar için söz Eda Nur Karaloğlu'nda. Eda Nur, seni dinliyoruz.
1: Evet Helin Arslan, senin de söylediğin gibi sabah saatlerinden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Tabii Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamenter Zirvesi'nin en kritik bölümüne girildi. Sabah oturumlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da

Buraya katılması bekleniyordu ve artık tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu yemeğe an itibarıyla katıldığını söyleyebiliriz. Tabii sabah saatlerinden bu yana NATO üyesi ülkelerden gelen

0: ele alındığını söyleyebiliriz. Tabii sabah oturumlarının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yine önemli açıklamalar da yapmıştı. Özellikle dünyanın kritik bir dönemde olduğunu ve bu noktada da diplomasi yoluyla bu sorunların çözülmesi gerektiğine değinmişti. Yine Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik mesajları olmuştu. Ve elbette ki bir de NATO içerisindeki savunma sanayi ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulamıştı. Tabii NATO Liderler Zirvesi Ankara'da düzenlenecek haftaya. Onun öncesinde parlamenterler açısından da önemli bir buluşma olduğunu söyleyebiliriz. Tabii an itibarıyla yemek başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da burada heyete önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Biz de detayları aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım. Helin Arslan.
1: Teşekkür ediyoruz Eda Nur. Eda Nur'dan sözü alalım. Şimdi Ada Kahriman'a gidelim. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltılar vardı biliyorsunuz. 17 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edildiler. Peki savcılık ifadeleri acaba başladı mı? Başladıysa neler söylediler? Detaylar için söz Ada Kahriman'da. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
2: Helin Aslan, evet, adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin savcılık işlemleri başladı. Sabah saatlerinde toplamda 17 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildiler. Daha sonra da Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Şimdi buradaki soruşturmaya baktığımızda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor buradaki soruşturma. Bu soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 17 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında hem İzmir'de hem de İstanbul'da düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alındı. Tabii burada başsavcılıktan yapılan bir açıklama var. Şile Belediyesi'ndeki bazı işlemlerde burada doğrudan temin, aynı zamanda iskan, ruhsat, imar işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, aynı zamanda rüşvet alınarak burada maddi menfaat sağlandığı belirtiliyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamadaysa, bu operasyon neden yapıldığına yönelik yapılan açıklamadaysa, burada örgüt liderliğini görevden uzaklaştırılan, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Yani burada HTS kayıtlarına bakıldı, banka dokümanlarına bakıldı, cep telefonlarına bakıldı. Aynı zamanda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip ifade veren bazı şüphelilerin ifadelerine bakıldı. Tanık ifadelerine bakıldı. Bazı bilgi ve belgelerin ele geçirilmesi ile birlikte buradaki operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilere ise burada suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma gibi suçlamalar yöneltildi. Bu soruşturma kapsamında da hem İzmir'de hem de İstanbul'da yapılan operasyonlar neticesinde de toplamda 17 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Buradaki şüphelilerin savcılıktaki işlemleri de devam ediyor Hellas'ta.
1: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Şimdi Ada'dan bir sözü alalım. NATO Parlamenterler Zirvesi Dolmabahçe'de başladı demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o onur yemeğine katılıyor. O noktaya dönelim hemen.
3: Parlamenterler, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. NATO Parlamenter Zirvesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. NATO Parlamenter Zirvesi'nin verimli geçmesini temenni ediyor. Zirveye katkı sunacak tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum. Bu önemli toplantının 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesi öncesinde ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum. Müttefik ülke parlamentoları arasında işbirliği ve dayanışmanın güzide bir nişanesi olarak gördüğüm bu zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kıymetli misafirler, Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor.

İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. Şu noktanın da altını özellikle çizmek istiyorum. Küresel sistemi ve siyaseti tarif eden mevcut tanımlamalar bugünün dünyasında anlamlarını büyük ölçüde yitirmiştir. Başta Gazze ve Lübnan'da yaşananlar olmak üzere yakın dönemde şahit olduğumuz katliamlar insanlığın vicdanında derin yaralar açarken aynı zamanda uluslararası kurumların ve kuramların itibarını yere sermiştir. Yeni dönemin bu boyutunu görmeden eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır. Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Kriz bölgeleriyle 1800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır. NATO misyonlarında aktif görev alıyor, barış ve istikrarın korunmasına destek oluyoruz. Gerek bölgesel krizleri yönetmedeki müstesna becerimizi, gerekse NATO bünyesindeki engin tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine yönelik yoğun bir ilginin söz konusu olduğunu müşahede ediyoruz. Parlamenterler olarak en temel insan haklarının başında gelen yaşama hakkını garanti altına almak gibi çok önemli bir sorumluluğu üstleniyorsunuz. Halklarımızın bizden talebi, gelecek nesillerin huzur, refah ve barış içinde yaşamasını sağlayacak koşulların oluşturulmasıdır. Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur. Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Her iki ana başlıkta da evvelki zirvelerde aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan çok ama çok mühimdir. Külfet paylaşımı noktasında biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da
devam edeceğiz. Son olarak Lahey zirvesinde kabul ettiğimiz taahhütler doğrultusunda savunma harcamalarımızı artırıyor, NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. İttifakın Avrupa sütununun gelişiminde söz sahibi ülkelerden biri olarak kıtadaki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine dahil olma iradesine sahibiz. Avrupa Birliği tarafından açıklanan savunma ve güvenlik girişimlerine Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda siz parlamenterlerin yakın ilgi ve desteğini bekliyoruz. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız. Kıymetli misafirler, Ankara zirvemizin bir diğer ayırt edici özelliği savunma sanayi işbirliğine yapacağı vurgudur. Zirve kapsamında düzenleyeceğimiz NATO savunma sanayi forumunda bir yandan gelişmiş ürünlerimizi sergilerken diğer yandan da bu işbirliğini çok daha etkili hale getirecek tedbirleri ele alacağız. Müttefiklerimiz ve misafirlerimiz Türkiye'nin savunma sanayi alanında kısa sürede kat ettiği önemli mesafeyi görmüş olacak. Ayrıca NATO'nun güvenliğe 360 derece yaklaşımı uyarınca Ukrayna, İran, Körfez ve Filistin başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeleri de değerlendireceğiz. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir. Burada şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye gerek tarihiyle, gerek toplumsal yapısıyla, gerek jeostratejik konumuyla Avrupa'dan Asya'ya ve Balkanlardan Afrika'ya uzanan geniş coğrafyayla aynı anda iletişim sağlama tecrübesine sahip güçlü bir ülkedir. Biz bu potansiyelimizi bölge barışı ve dünya barışı için azami ölçüde kullanmayı arzu ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının diyalogla çözümü noktasında

0: Önümüzdeki dönemde netice almamız gerektiğini bilhassa vurgulamak istiyorum. Her iki tarafla da konuşabilen, netice veren süreçleri başlatan, hakkaniyetli duruşuyla her iki tarafın da güvenini kazanmış bir müttefik olarak barış çabalarına aktif katkı vermeyi sürdüreceğiz. Sözlerimin hitamında bugün savunma sanayi şirketlerimize yapacağınız inceleme geziniz bütünüyle buna dahil olmak üzere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza bu güzel buluşma için teşekkür ediyorum. İstişarelerinizin ve aldığınız kararların ittifakımız ve dünya barışı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizlerle hitaplar için Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında Dolmabahçe'de düzenlenen onur yemeğine katıldı. Konuşmasını Erdoğan gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında dikkat çektiği noktalar vardı. Her iki zirvede aldığımız kararların uygulanması çok ama çok mühim dedi. Gerek bugün İstanbul'da olan gerek Temmuz ayında 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak olanlar için ve özellikle altını çizdiği bir nokta vardı. Külfet paylaşımı konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Lahey zirvesinde kabul ettiğimiz taahhütler çerçevesinde de savunma harcamalarını arttırıyoruz dedi. Fakat siz amasız bir savunma güvenlik ağı oluşturulması gerektiğinin de altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada ve işbirliklerinin de altını çizdi. Özellikle Türkiye'nin terörle mücadelesi, yani terörsüz Türkiye sürecinde de bu noktada da yaptıklarına çok bir iki cümleyle değindi ve burada da aslında bir NATO'yla ülkelerle bir işbirliğine vurgu yaptı. Şimdi CHP'ye şöyle bir bakalım. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşınıyor, biliyorsunuz ki delegelerden Özgür Özel ekibi imzayı almıştı. 900'ü aşkın imza vardı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini olağanüstü kurultaya çağıran imzalardı bunlar ama Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi olağanüstü kurultay yapmayacaklarını zaten duyurdular. Bunun üzerine Özgür Özel ve ekibi bu imzaları şimdi mahkemeye taşıyor ve olağanüstü kurultay çağrısı yapılması için mahkemeye taşıyor. Peki talep mahkeme tarafından kabul edilirse ne olacak? CHP'yi önümüzdeki günlerde neler bekleyecek? Öğrenelim, sözü Emre Ayaz'a verelim.
3: CHP'de paralel yönetim süreci devam ederken yargı süreci de devam ediyor. Mutlak butlan süreciyle Kemal Kılıçdaroğlu yönetime gelmişti ve Eylül ayını takvim olarak gösterdiler kurultay süreci için, olağan kurultay süreci için. Ancak Özgür Özel tarafı ise bu olağan kurultay talebini kabul etmiyor. Olağanüstü kurultay için 833 delegeden imza toplamış, süreci olağanüstü kurultaya götürmek istemişti. Ve bugün de o 833 delegenin imzasını yargıya taşıyacak ve o yargı süreci kabul edilirse 45 gün içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni olağanüstü kurultaya götürmek istiyor Özgür Özel. Tabii bu konuda bakıldığında bu süreç eğer Özgür Özel'in istediği gibi o 833 delegenin imzası yargıda kabul edilip olağanüstü kurultay kararı çıkarsa ne olacak? Yargının bu talebi kabul edip olağanüstü kurultay kararı verdiği süre, resmi tarih olarak verdiği kararla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Ve burada da bakıldığında, geçmiş söylemlere bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu o kurultaylarda aday olmayacağını söylemişti. Ancak kurultaya gitmek istediğinde söyleyen mutlak mutlan yönetimiyle gelen Kılıçdaroğlu yönetimi varken yine aynı paralelde yine kurultay isteyen ancak olağanı kabul etmeyip olağanüstü kurultay isteyen Özgür Özel yönetimi var. Ve geçtiğimiz günlerdeki söylemlerine baktığımızda Özgür Özel bu CHP'nin içinde bulunduğu durumla ilgili ya bir yol bulacağız ya bir

0: yol açacağız demişti ve bu söylemde Özgür Özel İletişim adlı sosyal medya hesabından da Özgür Özel'in faaliyetlerini paylaştığı sosyal medya hesabında da slogan haline getirildi ve afiş olarak paylaşıldı. Özgür Özel'in fotoğrafının hemen altına ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız söylemi sloganlaştı. Aslında o cümlenin de devamı var, ya da yoldan çekileceğiz şeklinde. Tabii ki bakıldığında bu süreç hem paralel bir yönetim süreci devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in kurultay talebinden ziyade olağanüstü kurultay talebindeki ısrar da devam ediyor. Bugün yargıya taşınacağını biliyoruz ve şu saat itibariyle de yargıyla ilgili herhangi bir başvurduk, sonucu bekliyoruz şeklinde bir açıklama da yok. Ama gelişmeler oldukça da biz 24 ekranlarından aktaracağız. Eğer bu süreç özetlemek gerekirse, Özgür Özel'in istediği gibi giderse, kararın verildiği gün, yargıda kararın verildiği gün olağanüstü kurultay için 45 günlük süresi olacak CHP'nin. Ancak mutlak butlanla gelen Kılıçdaroğlu yönetiminden Müslüm Sarı Parti sözcüsü ise yargı kararı kesinleşmeden kurultay yapamayız, olağanüstü kurultay içinde tarih veremeyiz diyordu. Gelişmeleri aktaracağız diyelim, sözü size bırakalım.
1: Emre'den sözü aldık. Şimdi siyaset zaten yanıp kavruluyor uzunca bir süredir. Özellikle muhalefet cephesinde. Ama ülke olarak yanıp kavrulacağız. Sıcaklıklar artıyor. Avrupa'yı kasıp kavuran rekor sıcaklıkların Türkiye'ye doğru geldiği söyleniyor. Türkiye'nin kapısını çaldığı söyleniyor. Çaldı mı, çalacak mı? Ne zaman çalacak? Ve ne kadar kalacak? Konuşalım Elde Biran Ayan bizimle birlikte. Elde Biran, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Elin.
1: Elde Biran, o sıcaklar kapıyı çaldı diyebilir miyiz, yoksa çalacak mı? Nasıl tanımlama doğru olur?
2: Şimdi şöyle, evet, bu tanımlama aslında doğru olur. Şöyle bir gösterirsek şuradan da.
1: Hadi gidelim.
2: Şimdi bu bir basınca bakmamız gerekiyor Helin önce. Çünkü atmosferde bu Avrupa'daki yüksek basınç alanı biliyorsun bir sırt oluşturmuştu. Bir ısı kubbesi oluşturuyor. Ve bu ısı kubbesi Avrupa üzerine çökmüştü. O noktada sıcaklığı, yani ısınan havanın o bölge içerisinde böyle bir fanus ortamı gibi düşün. Isı kubbesi, ısı dışarıya kaçamıyor. İçeride hapsolmuş durumda ve orada o yüksek sıcaklıklar uzun süre aynı noktada kalmıştı. Şimdi bak, bu sistem hafta sonu biraz böyle Avrupa'nın batısından doğusuna doğru kaydı. Bak şu sırt alanını görebiliyor musunuz? İnce turuncu, hafif turuncu olan alan. Şu sırt alanı Avrupa'nın doğusuna doğru yaklaştıkça işte özellikle Ukrayna, Romanya, işte Belarus çevresine doğru ilerlemişti. Bize yaklaştı Helin. Ve Türkiye'nin batı bölgeleri hafta sonu şu alan içerisine girdi. Ve bu sırt alanı giderek Türkiye'nin belli bir noktasına doğru ilerleyecek. Ne demek bu? Türkiye üzerinde kararlı hava koşulları aktif olmaya başlayacak. Yani gökyüzü daha berrak. Farkındaysan hafta sonu daha böyle bulutsuz, güneşli bir gökyüzü vardı. İşte bu yüksek basınç alanı etkisi, sırt alanı etkisi. Ve tabii bir yandan bir yatay konveksiyonla da bir sıcak havanın taşınımı, bir sıcak hava adveksiyonu da söz konusu. Ve sıcak hava adveksiyonu bir yandan tabii sıcaklık artışı var, hali hazırda yüksek radyasyon alıyoruz. Buna bağlı olarak da sıcaklık artışı, bunu bir devam ettirirsek önümüzdeki günlerde nasıl devam edeceğini de bir görelim. Bozularak, yani bak şu anda bu sırt alanı Türkiye'nin belli bir bölgesini etkilemeye başlıyor. Batı bölgelerde de kararsız hava koşulları hafta ortası itibariyle aktif olmaya başlayacak ve hafta ortasında çarşamba, perşembe gününün tablosu bu. Perşembe günü iç ve doğu bölgelerde yüksek basınç alanı devam edecek ama sonrasında kararsız hava koşulları etkisine girecek Türkiye. Perşembe günü batı bölgelerde kararsız hava koşulları başlıyor. Hafta sonu da
1: şimdi kararsız hava koşulları diyorsun ya.
2: Alçak basınç alanı.
1: Tamam, sen biliyorsun alçak basınç alanı ne olduğunu. Hepimiz bunu bilmiyoruz. Şimdi o kararsız hava koşulları geldiğinde dediğinden hareketle ben kararsız deyince hani bir yükselecek bir alçalacak gibi algılıyorum.
2: Daha rüzgarlı. Öyle daha mi? Havanın yükselici hareketlerinin aktif olduğu.
1: Peki işte sıcaklık onunla birlikte devam ediyor.
2: Cephe girişi hava serinleyecek. Ne zaman? Hafta sonu daha belirgin hissedeceğiz. Tamam. Ama bugün 34 derece. Haftanın geri kalan günlerinde termometre 32'yi gösterecek ama 33-34 derece bandında hissetmeye devam edeceğiz. Biliyorsun yazın sıcaklık sadece termometrelere bakılarak anlayacağımız bir şey değil.
1: Evet.
2: Bağıl nemi ve rüzgarı da takip etmek gerekiyor. Şimdi atmosferde hissedilen, yani atmosferik olarak hissedilen sıcaklık değişkeni bağıl nemi ve rüzgara bağlı. Şimdi bunun dışında

0: kişinin yaşına, kilosuna, hı-hı, cinsiyetine, sağlık durumuna, o an nasıl bir aktivite içerisinde bulunduğuna, üzerindeki kıyafet biraz naylon içerikli ve darsa daha da fazla hissedebilir gibi gibi değişkenlere bağlı olarak da hissedilen sıcaklık değişebiliyor. Bu ayrı ama genel olarak biz meteorolojik parametre olarak hissedilen sıcaklığı rüzgara ve balın neme bakarak anlıyoruz. Ve şu anda da tabii İstanbul'da balın nem biliyorsun genellikle yüksek.
1: Evet.
0: Neyse ki şu an çok fazla yüksek değil ama 35 ile %40'lar seviyesi arasında değişecek. Bugün %35 bağıl nem, termometre 34 derece, İstanbul yine 34-35 hissedilecek. Yarın ve sonraki günler sıcaklık 32'ye inse de bağıl nem %40'lar seviyesine çıkacağı için yine hissedilen sıcaklıkta hiçbir değişiklik olmayacak. Yani hafta boyunca bizim için boğucu sıcaklar devam edecek. Perşembe günü itibariyle havada bu kararsız hava koşulları aktif olmaya, evet, başlayacağı için konvektif sağanaklar Trakya'da, Batı Karadeniz'de kendisini gösterecek. Kısa süreli gök gürültülü sağanaklar ve havada küçük küçük bir rüzgar hareketiyle serinlemeye başlayacak.
1: Peki bir hemen araya gireyim Elde Biran şimdi burada. Perşembeye kadar o zaman yer yer biz böyle bir boğucu sıcakları hissedeceğiz
0: hemen
1: o zaman.
0: Hemen sıcaklık haritamıza bir bakalım.
1: Gelsin o zaman sıcaklık haritamız.
0: Şimdi UV indeksi şuradan sana göstermeye çalışayım. Bak UV indeks 11-12'ler seviyesinde. Hı-hı. Biliyorsun UV indeks demek güneşin zararlı etkisini, yani güneş ışınlarının zararlı etkisini ölçen uluslararası bir skala bu. Bu skalada artık 8 ve üstüne çıkıldığı zaman insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir haritası bu. Görüyorsun Türkiye 9'lar, 10'lar hatta 11'ler seviyesinde.
1: 12'leri de görüyorum.
0: 12'ler de var. Bu ne demek biliyor musun? Güneşe çıktığın an dakikalar içerisinde güneş ışınları senin cildine, gözüne zarar verebilir. Kalıcı hasar bırakabilir demek. Dolayısıyla güneş ışınlarının insan vücudu üzerindeki etkisini gösteren bir harita. Hı hı. Şimdi çok yüksek, biraz önce söylediğim gibi gökyüzü berrak ve açık olacak dedik ya, işte UV, evet, indeks yükseliyor. Bu da sıcaklık haritası. İşte sıcaklık haritasında da şu anda Avrupa'nın doğusunda ve bizde yüksek sıcaklıklar başladı. Şimdi şu kırmızı alanlar 35 derecenin üzerindeki alanlar Helin.
1: Bu bugünün haritası
0: mı? Ve görüyorsun Marmara, evet, Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bandında 30-35 derecenin, hı, üzerinde bir rakam olduğunu görüyorsun. Hatta bak şurada şu koyu bordoya varan yerler 40 derece bandı. Ki bugün Aydın çevresinde de termometre yine 40 derece. İzmir 38, Antalya 38. Yani bunlar gölgedeki rakamlar Helin. Şimdi gölgede 38 demek, İzmir ve Antalya bugün gölgede 38. Güneşin altında bu rakamın 40-45'lere çıkma ihtimali demek ve hissedilen sıcaklık açısından işte rüzgar ve nemle de tabii mutlaka kontrol edilmesi, hı hı, gerekiyor ama neyse ki bu iller, Antalya'da birazcık nem değişken ama İzmir öyle değil. İzmir'de kuzeyli rüzgar da var. Hani biraz rüzgarın rahatlatıcı etkisi olumlu bir sonuç oluşturabilir ama şu anda gerçekten bizim açımızdan Avrupa'da normallerin 15 derece üzerine çıkartmıştı ama bizim için normallerin 10 derece üzerinde bir aşırı sıcağı getiren bir sistem bu. Ve normallerin 10 derece üstüne çıkması demek hepimizi etkiler demek. Sadece yaşlılar ve çocuklar değil, evet, onlar daha bu yüksek sıcaklıkları tolere etme kapasiteleri daha düşük ama genç ve sağlıklı insanlar için de bu yüksek sıcaklıklar bir risk oluşturur.
1: Hemen yine burada araya gireceğim. Normalde hep böyle sıcaklıklarda ne denir? İşte saat 12 ile 15 arası dışarı çıkmayın mecbur değilseniz. Hı. Veya işte çıkıyorsanız ne bileyim yanınıza su alın, şapka takın. Kendinizi güneşten koruyun. Bunu yine bu sıcaklıklarda sadece bu 12-15 saatleri aralığı için mi söyleyebiliriz? Yoksa güneş batana kadar veya ne bileyim o akşamüstü serinliği gelene kadar sabahtan o süreye kadar yine o tedbiri sürdürmek gerekir
0: 11-16.
1: Mi? 11-16.
0: 11-16 arası dikkat.
1: Tamam.
0: Şimdi şu haritadan önümüzdeki günleri gösterelim sonra tedbirlere geçelim. Hı-hı. Eğer şeyse şimdi bu yarına baktığımızda Helin bak görüyorsun şurada 40 alanlarının şeyi artıyor yani 40'a varan sıcaklıkların sayısı artıyor. Her gün yani bugün, yarın ve çarşamba günü her geçtiğimiz gün sıcak alarm verilen illerin sayısı artacak Türkiye'de. Bak bu çarşambanın tablosu. Bak görüyor musun giderek Marmara'nın da, Kuzey Ege'de, İç Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 40 bandı biraz daha yukarıya çıkıyor. Evet. Yani ve Batı Karadeniz'de de yani Karabük çevresinde, Bartın Karabük çevresinde de termometreler yine 35 derece kritik eşik. 35 bizim için kritik. İnsan vücudunun tölere edebileceği rakam, hı-hı, artık 35'e kadar olanlar. 35 ve üzeri olduğu zaman hepimizi daraltan sıcaklar başlamış demektir. Artık öğle saatleri hepimiz için kritik. Saat 11-16 aralığında evinizin camını bile açmayın Helin. Neden? Çünkü dışarıdaki aşırı sıcak havanın o saatte eve girmesine sebep olursun. Ne yapacaksın? Evleri ve kapalı ortamları ya sabah saatinde ya da akşam saatinde havalandıracaksın.

0: daha serin saatlerde havalandıracaksın.
1: Bu önemli söylediğin, çünkü insanlar soluk almak için kapıyı pencereye açıyor. Okullar da tatil, insanlar evinde. Herkesin tatile gitmek gibi imkanı olmuyor. Yazlığı gidebileceği bir yer olmuyor. O zaman saat 11 ile 16 arası bugünden perşembe gününe kadar gerekiyor. Açmayın diyorsun
2: çünkü
1: pencereyi.
2: Çünkü çok yüksek sıcaklık, yüksek basınç alanı. İşte biraz önce söylediğim o işte omega blokajının az önce evet bozulmuş bir formu. Tam Avrupa'daki kadar kuvvetli ve şey değil, hani nizami değil şu anda. Biraz formu bozuldu ama hala aktif ve işte hem Avrupa'nın güneydoğusunda hem Türkiye'nin belli bir bölümünü içine alacak. Dolayısıyla bir ısı kubbesi formunda o noktada duracağı için tabii ciddi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Aynı noktada işte hava berrak, yüksek radyasyon ve buna bağlı olarak da sıcaklık artışının da ve şehir ısı adası etkisinin de katlanarak artması büyük şehirlerde özellikle de etkiyi biraz daha katmerleyecek. Dolayısıyla özellikle beton alanların fazla olduğu büyük şehirlerde riskin daha fazla olacağını unutmamak gerekiyor. O yüzden camı pencereyi öğle saatlerinde açmamaya özen göstermek gerekiyor. Zaten beton alanlar Güneştepe'de öğle saatleri biraz daha böyle rahatsız edici bir hava oluşuyor sirkülasyonu. Yani sirkülasyon olmadığı için havada biraz sıcaklık olarak yüksek değerlere ulaşabiliyor ve ilçeden ilçeye de farklılık gösteriyor. Biz genelde ortalama bir değer veriyoruz bu. Biraz önce söylediğim işte 38 Antalya, İzmir için dedim, İstanbul 34 olacak bugün. Ama ilçeden ilçeye de farklılık gösterecektir. İstanbul'da bugün sıcak alarm seviyesinde ilçeler mutlaka olacaktır. Dolayısıyla o beton betonarme etkisini de hesaba katmak gerekiyor. Özellikle kalabalık ve beton yüzeylerin fazla olduğu ilçelerde sıcak gerçekten sağlığı etkiler, zorlar. İşte biraz önce tedbirler dedim. Bunları şöyle bir listeledik. Şimdi 11-16 arası kritik helin. Ne dedik? Evleri bile havalandırırken dikkat etmeniz gerekiyor. Öğle saatlerinde evlerinizi bile havalandırmayın. Olabildiğince camı pencereyi kapatmaya özen gösterin, sabah ve akşam havalandırın dedik. Şimdi tempoyu düşürmek lazım. Yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi özellikle yaşlılar ve çocuklar açısından böyle aktiviteleri, işleri perşembeden sonraya atalım. Koşturmacalı, öğle saatlerinde koşturmaca, aktivite yok. Olabildiğince evimizde sakin ortamda, klimalı ortamda kalmaya.
1: 11-16 arası herkes dinlensin.
2: Özen gösterelim aynen. Ve peki. Açık, eğer dışarıya çıkmak zorundaysak, çıkmamız gerekiyorsa açık renkli pamuklu ve bol giysileri seçeceğiz. Çok dar, içeriğinde işte naylon içerik olan kıyafetler size daha fazla hissettirecektir bu hava sıcaklığını. Şapka, gözlük ve güneş kremi, UV koruyuculu güneş kremi yani 50 faktör tavsiyedir. Olabildiğince yüksek faktörlü koruyucular kullanmak gerekiyor böyle günlerde. Gölgede serin yerde kalmayı söyledik ve hafif beslenmek çok önemli. Akdeniz mutfağı helin, olabildiğince Akdeniz mutfağı çünkü böyle kızartmalardan, ağır etlerden, hamur işlerinden uzak kalmak gerekiyor. Çünkü tansiyonu yükseltici bir etkisi olabilir böyle havalardan. Yine bol su içmek. Hani sıvı deyince insanlar ben çay kahve içiyorum bir şey olmaz gibi düşünüyorlar. Ama çay size daha fazla su kaybettirir. O yüzden bol su içmeniz gerekiyor. Ve eğer serinleyemiyorum ben bir türlü rahatlayamıyorum diyenler varsa da sık sık serin duşlar almalarını tavsiye ediyoruz. Havalandırmalarının önüne belki içi buzdolu kaplar koyabilirler ki o da evi belki serinletici bir etki yapabilir diye. Sokak hayvanlarının da böyle günlerde unutulmaması gerekiyor Helin, biliyorsun her zaman olduğu gibi biz hatırlatıyoruz.
1: Şöyle şimdi geleyim ki yazı
2: sıvı kaybının bu zamanlarda böyle aşırı sıcakta çok fazla terliyoruz ve sıvı kaybı oluşumu risk olarak daha yüksek olduğu için tabii kas krampları, işte sıcak bitkinliği, sıcak yorgunluğu, ısı stresi gibi kavramlar var. Bunlar böyle yüksek sıcaklık anında işte canınız çalışmak istemez, bir haliniz olmaz, hafif biraz daha gergin oluruz falan. Bunlar böyle bize direkt etkisi aslında psikolojik ve biraz da günlük hayatımızı etkileyen küçük etkiler. Ama bir de tabii tansiyon inip çıkartması gibi böyle büyük sizi hastanelik edebilecek sorunlar yaratabilir. Bir de yine açık havada uzun saatler geçirdiniz, işte koşturmacalı bir işiniz vardı, onu halledeyim dediniz. Bilinç kaybına ve organ kaybına kadar gidebilecek, güneş çarpması gibi bir takım hadiseler meydana getirebilecek olaylar da yaşanabilir böyle günlerde. O yüzden vücut sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıkması durumunda artık güneş çarpması dediğimiz hadise meydana geliyor. Ve bu meydana gelmişse Helin, kendi kendine düzelmen mümkün değil. Hemen en yakın tam teşekküllü hastaneye gitmek gerekiyor. O yüzden ciddi bir olay olduğunu unutmamak lazım. Aşırı sıcak deyip geçmeyin. Gerçekten insan sağlığını birinci derecede çok fazla etkileyebilecek bir hadise. Günlük planlamalarımızı, haftalık planlamalarımızı mutlaka atmosferin durumuna göre ayarlamak gerekiyor. Pazartesi, salı ve çarşamba 3 gün kritik. Perşembe günü itibariyle batıda düşüşler, hafif rüzgar, sağanak yağmur başlayacak. Ama İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki Ankara'da çarşamba, perşembe, cuma 3 gün

0: termometre 35 derece olacak. 35-36 derece bandında. Fakat batıda sıcaklıkta düşüş başlayacağı için batı biraz rahatlayacak perşembe sonrası. Ama iç ve Doğu Anadolu hafta sonuna kadar bu sıcağı yaşamaya devam edecek. Isınma biraz doğu bölgelere geç gelecek. Yani onu belirtiyorum. Evet. Çünkü batısı daha önce ısınacak. Doğuda ısınma biraz daha geç yaşanacak. Ama haftanın ikinci yarısı o noktada iç ve Doğu Anadolu'da sıcak alarm sağlığı zorlayacaktır. Evet, alışkınız, biz Avrupa ülkeleri kadar nadiren yaşadığımız bir durum değil. Bizim daha fazla bağışıklığımız güçlü bu tür sıcak dalgalar. Daha sık yaşıyor Türkiye coğrafyası. Ama yine de insan sağlığı açısından dediğim gibi 35 ve üzerindeki rakamlar zorlayıcı olduğu için bazı rahatsızlıkları tetikleyebilir, sağlığı zorlayabilir. Olabildiğince biz bu uyarılara dikkat ederek bu süreci daha rahat atlatabiliriz. Bir 3 gün sıkıntılı geçecek gibi.
1: Peki o zaman çok kısa şunu da sorayım. Hafta sonu nasıl olacak? Şimdiden bir şeyler söyleyebiliyor muyuz? Ne bileyim, yağış veya yine benzer şekilde bir sıcaklık artışı, yoksa bunu şunun için soruyorum. Okullar tatil, hafta sonu pek çok kişi için bir tatil imkanı, anne babalar için, aileler için. Böyle dışarı çıkıp soluklanabilecekleri, hem yazın tadını çıkarabilecekleri hem de bunalmayacakları bir hafta sonu söz konusu olacak mı?
0: Şimdi şöyle, hafta sonu bir soğuk cephe geçişi, az önce de şurada görmüştük sıcaklıkta. Şimdi soğuk cephe geçişi sıcaklığı hafta sonu düşürecek ve kararsız hava koşullarına geçeceğimiz için konvektif hareket, yani sağanak yağmur başlayacak. Marmara, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesiminde lokal gök gürültülü sağanaklar hem cumartesi hem pazar günü görülecek ve sıcaklık da azalacak artık hafta
1: ama
0: sonu.
1: Ama kısa süreli oluyor bölgelerde yağışlar,
0: de
1: değil mi?
0: Kısa süreli sağanaklar ama gün içerisinde sizi yakalayabilir ve atıyorum belki deniz planı yaptıysanız hafta sonu, bu hafta sonu Marmara bölgesinde pek iyi bir plan olmayabilir. Ama Ege öyle değil. Akdeniz sahilleri yine güneşli ve açık. Ama Marmara bölgesi genelinde bu hafta sonu mutlaka sağanak yağmurun da olacağını ve sizi bir noktada yakalayabileceğini unutmamak gerekiyor. Helin, bu şimdi cephe geçişiyle birlikte yaşayacağımız bir sağanak olacağı için bazı yerlerde biraz uzun süreli olabilir. Dolayısıyla cephesel sağanak hattıyla birlikte görüleceği için bu sistem biraz daha uzun süreli olabilir. Yani o deniz planı bu hafta sonu için Marmara bölgesi ve Karadeniz'de çok uygun bir plan olmayabilir.
1: Peki, Elde Biren, sana teşekkür edelim. Senin az önce verdiğin önlemler arasında vardı şapka, gözlük, güneş kremi kullanın diye. Şimdi bir yandan da sahte gözlük meselesi var. Sahte gözlükler de hani kendimi koruyayım derken sağlığı tehdit edebiliyor. O yüzden bu tehdide ilişkin olarak şimdi sözü muhabirimize Hilal Coşkun'a verelim. O uyarıları ekranlarınıza taşıyalım. Bu arada ben de Elde Biren Ayan'ı uğurlayayım.
2: Yaz aylarında güneş gözlüğü kullanımı artarken sokak tezgahlarında satılan sahte ve UV koruması camları olmayan güneş gözlükleri göz sağlığını tehdit ediyor, katarak riskini arttırıyor. Peki konuyla ilgili uzmanlar vatandaşı nasıl uyarıyor? Hemen detayları yayın konuğumuz Profesör Doktor Ali Rıza Cenk Çelebi'den alacağız. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, siz de hoş geldiniz.
2: UV ışınları göz sağlığını nasıl tehdit ediyor?
3: Şöyle, belirttiğiniz gibi sadece katarak değil, kataraktan dışında başka rahatsızlıklara da yol açabiliyor. Retina problemlerine yol açabiliyor. Neden böyle bir şey oluyor? Göz bebeği büyüdüğü zaman karanlık bir camın arkasından içeriye giren güneş ışınları, zarar verici güneş ışınları retina başta olmak üzere lensinize, retinanıza, korneanıza çeşitli olumsuz zararlara yol açabiliyor. Nedir bunlar? Örneğin retina ile ilgili olarak retinanızda güneş yanıklarına yol açabiliyor. Lensinizdeki oluşturduğu değişikliklerle belirttiğiniz gibi katarakta giden süreci hızlandırabiliyor. Tabii ki tek bir nedeni bu değil ama giden süreci hızlandırması çok önemli. Sizin burada dikkat ettiğiniz, çektiğiniz konulardan en önemlisi gerçek bir UV gözlüğünün, ultraviyole 400 koruma gözlüğünün, kalkanının olduğu gözlüklerin takılması hastalar için daha değerli oluyor. Bunu örneğin nasıl anlayabilir izleyicilerimiz? Bunu özellikle kaliteli, düzgün yerlerden, belirttiğiniz gibi tezgah başında satılan yerlerden değil de kaliteli, güvendikleri optikçilerden mutlaka ve mutlaka UV sertifikalarını da görmelerini öneriyoruz hastalarımıza. Eğer bir camın üzerinden bunu direkt anlayamazsınız. Bunu siz sertifikasyonuyla anlayabilirsiniz. Sertifikasyonunda UV 400 korumalıdır veya UVA, UVB korumalıdır şeklinde ifadelerin olmasına dikkat etsinler izleyicilerimiz. Bir diğer dikkat etmesi

0: Gereken unsurlardan bir tanesi de bu UV korumasının yanında polarize gözlüklerde görüntü kalitesini arttırması açısından önemli olabilir. Buna da özellikle yaz aylarında biz hastalarımıza da öneriyoruz. Bunu da mutlaka dikkat ederlerse daha sağlıklı, daha güvenli bir yaz mevsimini geçireceklerini düşünüyoruz.
1: Hocam bir de böyle bir hasara yol açarlarsa nasıl bir tedavi süreçleri onları bekliyor?
0: Çok güzel bir soru. Şimdi hasar oluştu, bir problem oluştuktan sonra özellikle katarakt oluşursa kataraktın tek tedavisi, bilimsel olarak gösterilmiş tek tedavisi cerrahidir, ameliyattır. Ameliyata gitmesi gerekir. Retina ile ilgili yarattığı problemler ise oluşturduğu hasarın boyutuna göre minimum invazif cerrahiler, enjeksiyonlardan büyük cerrahilere kadar gidebilmektedir. O nedenle bu tür ameliyat gerektirebilecek unsurlardan öncelikle kaçınmak için doğru güneş gözlüğü seçimi çok önemli.
1: Teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Güneş gözlüğü alırken güvenilir yerlerden ve UV sertifikası olması gerektiğine tekrar dikkat çekelim. Önemli olan burada fiyatı değil, UV koruması diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Hilal'e. Devam edelim. Arnavutköy'de denizcilik ve kabotaj bayramı binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikle kutlandı. Karaburun Limanı ve Mavi Bayraklı Karaburun sahilinde gün boyu süren organizasyonlarda hem spor hem eğlence ön plandaydı.
3: Eğlenceli başkanımız, kaymakamımız.
4: Karaburun'da mavi vatan coşkusu yaşandı. Denizlerde bağımsızlığın bayramı böyle kutlandı. Mavi vatanın simgesi olan denizcilik ve kabotaj bayramı Arnavutköy'de binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuya dönüştü. Arnavutköy Belediyesi tarafından Karaburun Limanı ve Mavi Bayraklı Karaburun sahilinde düzenlenen etkinlikler gün boyu renkli görüntülere sahne oldu. Flyboard gösterileri, deniz bisikleti etkinlikleri, yüzme yarışları, plaj futbolu, plaj voleybolu ve geleneksel yağlı direk yarışması vatandaşlara hem heyecan hem eğlence dolu anlar yaşattı.
5: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde denizcilik alanında tarihimizin en büyük atılımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu atılım sadece askeri anlamda değil. Bakın, ekonomiden enerjiye, ticaretten teknolojiye kadar her alanda bu atılım kendini hissettiriyor.
4: Kutlama programına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Ersanlıoğlu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Candaroğlu, kabotaj kanununun Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığının en önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi. Mavi Vatan'ın güçlü iradeyle korunduğunu açıkladı.
5: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür diyerek başlattığı adalet mücadelesi bugün denizlerde de hamdolsun yankı buluyor. Onun ortaya koyduğu vizyon sayesinde Türkiye, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de hakkını sonuna kadar savunan bir ülke haline geldi.
2: Osmaniye Ultramaratonu'nda 81 şehir ve 6 ülkeden 1100 atlet doğanın eşsiz güzellikleri arasında dağlar, tepeler, akarsuları geçip madalya için kıyasıya mücadele verdi. Osmaniyeli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği dağ koşusu spor şölenine dönüştü.
4: Amanos'ta dağlar, sular, patikalar aşıldı. Spor şöleninde 1100 maratoncu kıyasıya yarıştı. Görüntülerin adresi Osmaniye, Zorkun Yaylası'nda ultramaraton heyecanı vardı. 81 şehir ve 6 ülkeden 1100 atlet, doğanın eşsiz güzellikleri arasında dağlar, tepeler ve akarsuları geçip madalya için mücadele verdi.
6: Uluslararası burada atlet de var. Tabii bu patika koşusu olması, ultra trail olması ve doğanın o harikası içerisinde, Amanosların o cenneti içerisinde bu koşuların yapılıyor olması Türkiye'mizin sporcuların olduğu kadar uluslararası sporcuların da çok ilgisini çektiğini görüyoruz.
4: Sporcular 1680 rakam.

0: Kımlı Zorkun Yaylası'nda sıcak havaya rağmen bitiş noktasına ulaşmak için mücadele etti.
1: Ortam harika, evet, müthiş bir coşku var burada. Osmaniye'ye gelmekten çok mutluyuz.
2: Ben kendi şahsım 51 yaşındayım, 7 senedir spor yapıyorum. Spor yaptığım için çok mutluyum. Spor yaptığım için bu doğayı görebiliyorum.
0: Spor şölenine katılan çocuklara da Osmaniye Belediyesi tarafından kura çekilişiyle bisiklet hediye edildi.
3: Çorum'da cami kubbesinin üzerine yuva yapan leyleklerden birinin bacağına bir ip takıldı ve bir türlü uçmayı beceremedi. Köy halkı neyse ki durumu fark etti ve itfaiyeye haber verdi. Sonrası izleyelim.
4: Uçmak istediği gökyüzüne doğru kanat çırptı ancak başaramadı. Çünkü bacağına takılan ip ona her defasında engel oldu. Çorum'da cami kubbesindeki leylek yuvasında sıra dışı anlar yaşandı. Leylek yuvasındaki bir ip yavru leyleğin bacağına dolandı. Hal böyle olunca leylek yuvanın dışına çıkamaz oldu. Durumu fark eden çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Leyleği kurtarmak için cami önüne gelen ekipler kubbeye çıkarak leyleği o ipten kurtardı. Leylek ise kanat çırparak aşağı doğru süzüldü. Vatandaşlar leyleği hemen yakaladı ve ipin tamamen bacağından çıkmasını sağladı. Ancak leylek ipten kurtulsa da yine de uçamadı. Bu sefer leyleği yuvaya geri koyma operasyonu yapıldı.
5: Uçmayı bilmiyor yavru. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirip yuvarı koyacağız.
4: Kubbeye tırmanan bir vatandaş arkadaşlarının yardımıyla yavru leyleği tekrar yuvasına geri bıraktı.
3: Bu saat dilimine noktayı koyalım. Şimdi bir ara verelim. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
7: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Vakıfbank Winov sunar.

0: Adaydı. İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün 3. saatine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO parlamento başkanları onuruna verilen yemekte konuştu. Erdoğan konuşmasında eski kabuller yıkılırken yerini neyin alacağını henüz bilmiyoruz dedi. Konuşmasında sözü Filistin'e, İsrail'e ve Orta Doğu'daki bu karışıklığın aslında bu kaosun sebebi olarak İsrail'i gösterdi, orayı işaret etti. Dedi ki soykırım şebekesinin provokasyonlarına izin verilmemesi gerektiğini söyledi ve ateşkesin de kalıcı olması gerektiğini ifade etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. Eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur.

0: Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
1: 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi var. Şimdi

0: Şimdi Erdoğan yani Türkiye daha adil bir külfet paylaşımından bahsediyor NATO için ki az önce konuşmasında da Erdoğan vurgu yaptı. Hatta Lahey'e vurgu yaptı. Lahey'de geçen sene bir araya gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri de gayri safi yurt içi hasılanın işte belirli bir oranı kadar %5'i kadarının savunmaya ayrılması gerektiğinden bahsediyordu ki bu zamana kadar bunu karşılayabilen bir ülke olmadı. Türkiye'nin de hedefi birkaç yıl sonrasında %3,5'tu yanlış hatırlamıyorsam orayı hedefliyor, orayı bulmak. Ama burada da bir ayrıntı var Türkiye açısından. Biz yerli savunma sanayi alanında gelişmiş bir ülke olduğumuz için maliyet düşük oluyor ama hani şöyle düşünün, az parayla çok şey alabiliyorsunuz. Yani %5'i bulduğunuzda diğer ülkelerin tahmin ettiğinden veya elde edeceğinden de daha fazla bir kapasiteye sahip olabiliriz. Ama bu noktada Türkiye'nin daha iyi yol yürüdüğü ifade ediliyor. Peki şimdi Türkiye'nin burada beklentisine daha adil külfet paylaşımı, NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımını pekiştirmek, ittifakın güney kanadı güçlendirilmeli diyor Türkiye. Ve bu noktada da Orta Doğu ve Afrika'ya dikkat çekiyor. Buraya odaklanılması gerektiği ifade ediliyor. ABD'ye geldiğimizde şimdi burada da gayri safi yurt içi hasılanın %5'i meselesi öne çıkıyor ki zaten Trump'ın dile getirdiği bir meseleydi. Ne diyordu bu zamana kadar? Ya Amerika Birleşik Devletleri bütün yükü yüklenmiş. Ya Avrupa'nın hiçbir şey yaptığı yok diyordu. Burada aslında biraz külfeti de Avrupa'ya doğru kaydırmaya çalışırken Avrupa NATO'nun savunma yükünü daha da üstlenmeli diye o zirveye gelecek, masaya oturacak Trump ve ABD'nin de ekonomik yükü azalmalı diyor. Şimdi gelelim İtalya'ya, Meloni'ye, İtalya Başbakanı'na. Meloni'nin burada ittifak içi birlik beklentisi var. Akdeniz'in güvenliğini önceliyor. Avrupa'nın savunma kapasitesi güçlendirilmeli diyor. Burada en güçlü mesajının da ABD-Avrupa bağının korunması, zayıflatılmaması üzerinden vereceği bekleniliyor. Gelelim bir diğer lidere, Fransa'ya, Macron'a. Temel mesajı Macron'un Avrupa Birliği merkezli güçlü savunma kapasitesi ve ABD'ye bağımlılığın azaltılması. Ukrayna'da Macron'un gündeminde Ukrayna için güvenlik garantilerinden bahsedecek Macron. Bu konuya odaklanacak. Özellikle de savaş sonrasında Ukrayna'da güvenlik düzeninin nasıl sağlanacağı, şekilleneceği konusu da Macron'un dosyaları arasında var. Şimdi gelelim bir başka ülkeye, Almanya'ya. Almanya Başbakanı Merz'e. Almanya Başbakanı Merz diyor ki savunma harcamaları artmalı. Burada aslında Almanya'nın duruşunda biraz Rusya-Ukrayna savaşı da etkili oluyor. Ve siyasi bir tercih değil diyor savunma harcamalarının arttırılması. Artık bu bir zorunluluktur yaklaşımıyla dosyasında bu madde yer alıyor. Avrupa'nın ittifaktaki rolü güçlenmeli, Avrupa ayağı tahkim edilmeli diyor ve Rusya'ya karşı caydırıcılığın da arttırılması gerektiğini ifade ediyor. Gelelim İspanya'ya, İspanya Başbakanı Sanchez'e. İttifak içi dayanışmanın korunması gerektiğini düşünüyor. Burada savunma yükünün dengelenmesi gerektiğini söylüyor. Ancak şimdi dengelenmesi gerektiğini söylememiz burada yeterli olmaz aslında. Ne kastettiğini Sanchez'in anlatmak için. Diyor ki tamam savunma harcamaları artsın, artmasın değil. Hani bu bahsediyorsunuz gayri safi yurt içi hasılanın %5'i diyorsunuz ama sosyal devlet kapasitesi burada dikkate alınsın, zayıflamasın diyor ve ekonomikle sosyal yapılara, ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarına uygun olacak bir şekilde savunma yükü NATO üyesi ülkeler arasında dengelensin diyor. Güvenlik harcaması ekonomik ve sosyal yapıya uyumlu olsun. Peki gelelim İngiltere'ye, Starmer'a. Şimdi Starmer da gidici biliyorsunuz ki zaten istifa etmişti. Ukrayna'ya kesintisiz destek sürmeli diyor. Doğu Kanada'nın güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. ABD ile Avrupa arasında köprü görevi sürmeli derken Baltık güvenliğini de öne çıkarması Starmer'ın bekleniyor. Şimdi liderlerin NATO ajandaları böyle. Bu dosyalarla o zirvede yer alacak öne çıkan ülkeler. Peki zirveden beklentiler böyle de hangi lider, hangi liderler veya bu zirvede bu beklentilerini karşılamaya daha yakın? Bu soruyla başlayalım. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdi Bek bizimle birlikte. İrfan Hocam, Muhammed Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Merhaba Hedin, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. İrfan Hocam hemen sizinle başlayalım. Şimdi

0: Liderlerin hangi dosyalarla, hangi gündemlerle zirvede olacaklarından bahsettik. Beklentiler böyle de. Acaba bu zirve hangi liderlerin beklentilerini karşılamaya daha yakın sizce?
1: Ya bir konsensusa varmaya çalışacaklar tabii. NATO,
0: çok özür diliyorum. Hocamı duymak için kapayalım arkadaşlar kulağımı. Buyurun hocam, devam edin.
1: Evet, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı demokratik ülkelerin savunma ittifakı, kökenleri Avrupa'daki Dünkirk Antlaşması'na dayanıyor. Büyükşehir Antlaşması Teşkilatı'na dayanıyor. 4 Nisan 49'da kuruldu. O günden bugüne kadar Avrupa güvenliğine olağanüstü ölçüde katkı sağladı. Rakip örgütlenmeler NATO karşısında tutunamadı. Varşova Paktı dağıldı. Sovyetler Birliği dağıldı. Şimdi burada şunu görmemiz lazım. NATO, ABD patronajı altında bir uluslararası örgüt. Nasıl ki Bağımsız Devletler Topluluğu Rusya'nın inisiyatifinde, Rusya'nın başat olduğu bir yapılanmaysa, nasıl ki yine iki örnek daha var Rusya'dan. Bir tanesi NATO'nun türevi Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı. Burada da NATO belirleyici, Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı'nda da Rusya belirleyici ise, Avrasya Ekonomik Forumu'nda da, Avrasya Ekonomik Birliği'nde de aynı durum söz konusu. Yani başlangıcından bugüne şunu görmemiz lazım. NATO ittifakında ABD eşitler içinde birinci konumunda. Bu zaman içerisinde değişik dönemlerde farklı görünümler kazanabiliyor. İşte yakın zamanda bizim ülkemizde de konuşuldu. NATO yeniden yapılanıyor. NATO 3.0'a geçiyor. Önceki versiyonları neydi falan diye gündeme geldi. Kısaca onları tekrarlamak isterim. Şimdi NATO 1.0 Soğuk Savaş döneminde 49'dan 1991'e kadar, Sovyet bloku yıkılana kadar NATO'nun takip ettiği strateji bu caydırıcılık sağlama, Batı Avrupa'nın Sovyetler Birliği kontrolüne geçmesini önleme amacı taşıyordu. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Varşova Paktı lağvedildikten sonra NATO varlığını sürdürdü. Alan dışı harekat, işte tetişle mücadele, radikal akımlarla mücadele, terörizmle mücadele, NATO'nun yeni stratejisi hüviyeti kazandı. Bu dönemde bir de NATO'nun genişlemesine tanık olduk. Önce Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti 1999'da katıldı. Arkasından 2007 yılında Baltık ülkeleri katıldı ve Balkanlardan Bulgaristan, Romanya, Slovenya katıldı. Daha sonra Hırvatistan, Arnavutluk ve en sonunda da işte Makedonya'da katıldıktan sonra 2023 ve 2024'te İsveç ve Finlandiya katıldı. Bu NATO 2.0 döneminin Ankara'daki toplantı bittiğini simgeliyor. Şimdi NATO 3.0 dönemi başlıyor. Şimdi bu 3.0 döneminde Avrupa'daki konvansiyonel kuvvet yükümlülüğünde ağırlık noktası ABD'den Avrupalı ortaklara geçecek. Zaten bunun kararını 2022 yılı Mayıs ayında Madrid toplantısında aldılar. Yani Avrupa'ya ağırlık verilmesi yönünde bir karar alındı. Bunun bir uzantısı olarak geçtiğimiz sene Hollanda'nın Lahey kentinde İspanya çekince ileri sürdü fakat diğerleri kabul etti. 2035'e kadar savunma harcamalarının gayri safi milli hasılanın %5'ine çıkarılması konusunda NATO'da aşağı yukarı görüş birliği sağlandı. ABD'nin Avrupa'daki konvansiyonel mükellefiyetleri azalacak ama bunun yarattığı boşluğu Avrupalılar dolduracak. NATO'nun güney kanadı güçlendirilecek. Buna karar verildi. Bir de bu toplantıda Rusya'nın dışında NATO'nun Çin'in etrafına, yani doğru bir Hint-Pasifik bölgesine doğru bir yeniden yapılanması gündeme gelecek. Bunun da işaretlerini esasen 2030 vizyon belgesinde ortaya koymuşlardı. 2022'den beri dört ülkenin liderleri yahut savunma bakanları tüm NATO toplantılarına katılıyor. Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya.

0: Avustralya, yani önümüzdeki zaman diliminde öyle anlaşılıyor ki bu Ankara toplantısında Çin'i çevreleme, Çin'in hareket kabiliyetini denetim altında tutma, kontrol altında tutma da NATO'nun yeni stratejisi olarak şekillenecek. Rusya konusundaki NATO'nun hassasiyeti devam ediyor bu toplantıda, bir de güçlü biçimde. Ukrayna'ya NATO ülkelerinin, özellikle Avrupalı NATO ortaklarının destek çağrısı ve bu konuda somut adımlar atılması için bir projeksiyon, bir yol haritası ortaya konulmasını bekleyebiliriz.
1: Peki, şimdi Muhammed Hocam, size de bu noktada dönmek istedim. Beklentilerden bahsettik. Şimdi siz baktığınızda hangi liderlerin hangi beklentilerinin karşılanmaya daha yakın olduğunu görüyorsunuz? Sizden de bu giriş değerlendirmesini alayım, ondan sonra biraz daha detaylandıralım.
2: Ya aslında bence temeldeki en iyi şey Sanchez'in, sanırım sizin gösterdiğiniz tabloda yaklaşımı gösteriyor. Bir şekilde bu ekonomik maliyet ve sosyoekonomik refah değiştirmemesi gerektiğine yönelik bir vurgu var. Bence Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin en büyük sorunlarından biri bu. Sonuçta etraflarında ciddi bir sıkıntı olmadığı için bütün yatırımlarını, eğitim yatırımlarına, sağlık yatırımlarına, ekonomi yatırımlarına vesaire yapıyordular. Bir şekilde de o savunma harcamalarına gidecek payı bir şekilde sosyal refah yatırımlarına yapıyordular. Fakat bu dengede bunun değişmesi gerekecek. Bunu değiştirmek de hakikaten böyle bir 50 yıllık mimariye veya 40 yıllık mimariye baktığımızda çok zor olacak ve bir şekilde şeyi de ikna etmeniz lazım. Halkı da ikna etmeniz lazım. Ve Avrupa Birliği'ndeki bence ülkelerin en temel sorunlarından biri de ülkelerdeki milli şuurun azalması. Hı hı. Yani mesela işte sağda solda anketlere bakıyorsunuz. Almanya'da veya başka ülkelerde işte bir savaş olursa ülkenizi korumak için askere gider misin mesela, neredeyse o cevap verenlerin %70'i %80'i olumsuz cevap veriyor. Belli bir milli şuurun kaybolma ortamı var. Artı kimsenin bu ekonomik şeyden vazgeçme niyeti yok. Sosyal refahtan vazgeçme niyeti yok. Bir de şimdi bizim Türkiye tarafından attığımız tezin de bir önemi var. Sonuçta her ülkenin gayri safi milli hasılası bellidir. Yani veya ekonomik savunma yatırımları bellidir. İçindeki bulunduğu durum bellidir. Atıyorum burada bir birimin maliyeti 40 dolar, 20 dolar, işte 40 dolarsa başka ülkelerde bunun birim maliyeti 100 dolar olabiliyor. Hakikaten bizim için %5 çok büyük bir oran. Yani bu %5'i karşılamak, %5'i yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Yani ama buna birkaç sene ihtiyacımız var. Ancak yekün bağlamında mesela Almanya'nın %5'i ile Türkiye'nin %5'i hakikaten bir değil. Bence buna bir denge oluşturulması lazım. Bir de diğer bir önemli soru.
1: O diğerine geçmeden hocam, Trump peki böyle bir şeyi kabul eder mi? Yani ülkelerin kendi ekonomik durumlarına göre belirli bir oranın belirlenmesi noktası Trump tarafından kabul görür mü sizce?
2: Trump, tam da ona geçiyordum. Şimdi Trump başından beri bu müttefik algısını sarstı. Şöyle bir iddia, Trump'ın iddiası şu. Eğer diyor ki burada bir yük paylaşımı yoksa, parayı ben veriyorsam bütün dış politikayı ben belirlerim. Yani Avrupa Birliği olarak sen bağımsız dış politika güdemezsin. Madem dış politikada bir şey oluşturman gerekiyor, hı hı, bir çerçeve çizmen gerekiyorsa oraya bir para koyman lazım. Trump'ı ikna edecek para seviyesi veya nakit akışı seviyesi veya harcama seviyesi nedir bilmiyorum. Ancak Trump'ın asıl istediği şey bu yük paylaşımına ilişkin işte dış politika. Eğer diyor ki parayı ben veriyorsam NATO'nun dış politikasını ben belirlerim. Bu kadar basit bir çerçeve. Ancak eğer siz de elinizi taşın altına koyarsanız, bir nakit akışı sağlarsanız, harcamaları arttırırsanız, buyurun birlikte dış politika yapmaya. Aslında Trump'ın yaklaşımı son derece pragmatist bu bağlamda.
1: Peki İrfan Hocam, şimdi zirvenin en kritik başlıklarından biri Ukrayna. Ukrayna'ya destek meselesi. Ukrayna'ya sürekli ve sürdürülebilir destek kararı çıkmasını bekliyor musunuz? Çıktığı takdirde bu Türkiye-Rusya ilişkilerini etkiler mi? Şimdi geçmişe baktığımız zaman Suriye'ye yaklaşımda da Türkiye ve Rusya'nın bakışı farklıydı. Putin-Esad yanlısıydı, Türkiye-Esad karşıtıydı. Bunun herhangi bir sıkıntısını görmedik. Mesela Kırım konusunda Türkiye'nin yaklaşımı Rusya'nın da hoşuna gitmeyen bir tavırdaydı ama bu ilişkilerimizi bu zamana kadar etkilememişti. Ama Rusya ile Ukrayna arasında zamana yayılmış uzunca bir süredir artık diyebileceğimiz bir savaş hali söz konusu. Bu noktada NATO'dan çıkacak bir sürdürülebilir sürekli bir Ukrayna'ya destek kararı Türkiye-Rusya ilişkilerine zarar verir mi?
0: Evet Terin, o konuya hemen gireceğiz. Şimdi Muhammed

0: arkadaşımızın söylediği bir hususa ben itiraz edeceğim. Buyurun. Yani 2035'e kadar aslında NATO ülkeleri savunma harcamalarını %5'e çıkarmayı kabul ettiler. Daha 2035'e 9 sene var yani baktığımızda. Sadece İspanya bu konuda çekince ileri sürdü. Aha. İşte refahtan kısıntı yaparak savunmaya kaynak ayırma bizim ülkenin gerçekleriyle örtüşmüyor dedi. Diğerleri örtülü açık bunu kabul ettiler. ABD zaten uzunca bir süreden beri bu meseleyi gündemde tutuyordu. İlk kez Trump Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği topraklardan %20'sini işgal ettiği koşullarda Avrupalılara bunu kabul ettirdi. Bu konuda genel bir konsensus ortaya çıkmış durumda. Görüş ayrılığı olduğunu düşünmüyorum. En başta da söyledim. Yani NATO'nun temel politikalarını her ne kadar demokratik ülkelerin savunma örgütü ise de aslında ABD belirliyor. ABD de bunu NATO strateji belgelerine yapılan çalışmalarda yansıtmış durumda. 2022'de yeni vizyon belgesine baktığımızda bir taraftan Sovyet ardılı Rusya'nın çevreleme politikasıyla hareket kabiliyetinin sınırlandırılması, öte taraftan gittikçe güçlenen hasmın kontrol altına alınması NATO'nun stratejisi olarak netlik kazanacak. Yani net olarak bazen ifade etmekte biraz zorlanıyorlar. Fakat şu gayet açık, Çin bir hegemonya, ticari, iktisadi hegemonya kurmuş durumda. Eski dünyada, Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da, hatta Latin Amerika'da. Bunun kısa bir süre sonra siyasi alana, ekonomik alana doğru ilerleyeceği açık. Bir taraftan da NATO, yani bu toplantıda Çin'i çevrelemeyi öne çıkaracak. Şimdi Ukrayna meselesine gelecek olursak 2022'de 24 Şubat'ta bu işgal edildiği zaman, operasyon adıyla savaş başladığı zaman NATO içerisindeki dağınıklık ortadan kalkmıştı. NATO'da şu konuşuluyordu. Yani bu teşkilatın işlevi neden devam ediyor ki? Varşova Paktı rakip örgüt kalktı. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dedi, evet. Hatta Emmanuel Macron. Fakat Rusya'nın büyük bir tehdit yaratması Avrupa güvenliğine bu konudaki görüş ayrılıklarını ortadan kaldırdı. Tarafsız iki ülke katılmak için başvuru yaptı ve o zamandan günümüze 4 sene geride kaldı. 5. senenin içindeyiz. Rusya'nın Avrupa güvenliği için yarattığı tehdit, tehlike devam ediyor ve bu toplantıda güçlü biçimde Ukrayna'ya destek mesajı verileceği açık. Acaba böyle bir mesaj Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini lider cebimesi çerçevesinde Erdoğan-Putin dostluğunu ne yönde etkiler, negatif yönde etkiler mi? Şimdi baktığımızda aslında Türkiye resmi yaklaşımlarda, resmi pozisyon olarak hiçbir zaman bu işgali meşru kabul etmiyor. Birleşmiş Milletler'deki tüm oylamalarda Ukrayna devletinin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü lehinde oy kullandı. Kırım'ın Ukrayna'nın bir ayrılmaz parçası olduğunu, işgali ilhakı kabul etmediğini 2014'ten beri Türkiye bir teviye tekrarlıyor. Buna rağmen Avrupa tarafının yaptırımlarına Türkiye katılmadı ve meseleye diplomasiyle çözüm bulunması için girişim başlattı. 2022 yılında iki tane toplantı oldu. Bir tanesi Antalya'da, diğeri İstanbul'da. Bir uzlaşı daha ortaya çıktı fakat arkası gelmedi. 2025 yılı içinde 3 defa İstanbul'da taraflar bir araya geldiler. Burada meselenin esasına geçilemedi. Daha çok insani boyutları üzerinde duruldu. Ve Türkiye yaptırımlara katılmadı. Aslına bakacak olursanız Batı'nın yaptırımlarına katılmadı ve bundan dolayı bir baskı ile de karşı karşıya kaldı. Ama buna direndi. Öte taraftan meseleye çözüm için başka alternatifleri Türkiye öne çıkardı. Mesela bir tahıl koridorunu Türkiye inisiyatif kullanarak devreye soktu. 2022 yılı 2022-23 arası bir yıl devam etti. Türkiye'nin desteğiyle. Şimdi Rusya ile bir çatışmaya yol açar mı? Pekala, Putin de Rusya da Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunun farkında. NATO'nun Avrupalı ortakları güçlü biçimde Ukrayna taarruzuna destek sağlanması konusunda kararlı gözüküyorlar. ABD'nin de klasik pozisyonu aynı çizgide, fakat Trump döneminde farklılaştı. Trump öncesi dönemde, Joe Biden döneminde ABD Ukrayna'ya bilabedel, yani karşılıksız olarak 200 milyar dolar tutarında silah, teçhizat, cephane yardımı yaptı. Trump döneminde bu kesildi ve Trump 2025 yılı Ağustos ayındaki Alaska zirvesinde de gördük. Aslında bu meselede Rusya'nın görüşlerini destekliyor. İşgal edilen toprakların Rusya'ya bırakılması görüşünü destekliyor. Trump bireysel olarak bu kanatta iken ABD'nin genel stratejisi bir taraftan da Rusya'nın denetim altında tutulmasını, Avrupa güvenliği için yarattığı tehdidin bertaraf edilmesini öngörüyor. Bu toplantıda konvansiyonel olarak Avrupa'nın güçlendirilmesi kararı çıkacak. Öte taraftan lojistik destek ve istihbarat ve nükleer destek ABD bakımından Avrupa'ya bu destek sağlanmaya devam edecek. Ben Rusya ile Türkiye arasında bu meseleden dolayı bir gerilim, ihtilaf çıkabileceği kanaatinde değilim. Esasen zirve sonuç belgesi ortaya çıktığı zaman bunu göreceğiz. Devletler nihai metne müdahale ederek oradaki sert ifadeleri özünde çok fazla değiştirmeden biraz ılımlı tarafa doğru taşıyabilirler. Türkiye bu çerçevede sonuç belgesine biraz daha ılımlı, fakat NATO'nun genel perspektifinden sapmayacak bir takım açılımlar yapabilir. Bunu Putin'in, Rusya'nın anlayabileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye yeni NATO ülkesi olmadı. Ta en başından beri var. 1952'den beri var. Bu konuda bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Fakat nihai metnin ne derece sert olacağına bakmak lazım.
1: Peki. Şimdi Muhammed Hocam, aynı konuyu size de sorayım ama bir de ilave yapayım. İsrail'e de biraz değinmiş olalım. Şimdi birinci sorumu hatırlatma üzerine soruyorum. Türkiye-Rusya ilişkilerini etkiler mi? Ukrayna'ya ilişkin olarak sürekli ve sürdürülebilir bir destek kararı çıkarsa, İrfan Hocam'ı duydunuz. İrfan Hocam diyor ki biraz aslında metnin diline de bakmak lazım ama ben bir sorun çıkacağını düşünmüyorum diyor. Bunu hem size sorayım hem de ilave olarak. Şimdi İsrail kabinesi de sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanıdı. İsrailli analistler bu hamlenin Ankara'ya siyasi mesaj verme amacı taşıyan bir çıkarcı bir hamle olduğu noktasında analizlerde bulunuyorlar. Bir de bunun zamanlamasına baktığımız zaman NATO zirvesi öncesine denk gelmiş olması böyle bir hamlenin neden bilinçli seçilmiş olabilir mi? Ve burada verilmek istenen, bu tanımayla birlikte verilmek istenen mesaj nedir? Bahsedildiği gibi İsrailli analistlerin çıkarcı bir hamle mi? Öyleyse neyin çıkarını güdüyorlar?
2: Ya bir sadece girişte İrfan Hocam'a şöyle bir ilavede bulunayım. Ben orada anlaşma, mesela 2035 çerçevesiyle ilgili bir şey söylemiyorum. Yani bir sonuçta insanların alışkın oldukları bir düzen var. Bir, o para sosyal refaha gidiyor ve bir şekilde bunun savunma harcamalarına kaldırılması lazım. Teorik anlamda anlaşmayı imzalamış olabilirsiniz ama bunun pratik yansımaları sıkıntı olur bağlamında kullanmıştım. Onu bir şey yapayım. Şimdi İkinci meselede İrfan Hocam'a tabii ki katılıyorum. Yani bizim şöyle bir şey, biz zaten NATO ülkesi olarak bunun farkındayız ama aynı zamanda bir Orta Doğu ülkesi olduğumuzun da veya bir Asya ülkesi olduğumuzun da farkındayız. Dolayısıyla biz ilişkilerimizi kurarken sırf NATO çerçevesine kurmuyoruz. Mesela ABD'nin yaklaşımı, işte atıyorum İran'la İran'a yönelik bir tutumu varsa biz İran'la aynı yaklaşımı paylaşmak zorunda değiliz. Mesela Trump'ın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la ilgili açıklamalarına baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Diyor ki, hatta kendi tabiriyle diyor ki, adam ne dediyse onu yapıyor. Yani iyi, kötü, yanlış bir karar veriyor ve bu kararı uygulamaya çalışıyor. Dolayısıyla ben bundan dolayı Erdoğan'a saygı duyuyorum diyor. Dolayısıyla Trump'ın gözünden Putin'in gözünden Erdoğan sözüne sadık bir ülke lideri imajı verdiği için bir şekilde Türkiye'nin tutumunu anlayışla karşıladığını defalarca belirttiğini şahsen dinledik, gördük yani. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de biz Ukrayna ile ilişkili tavrımızı zaten koyacağız. Orada bir işgal olduğunu zaten bir şekilde belirtiyoruz. Ama Rusya ile ilişkilerimizi zedeleyecek düzeyde bir ilişkiye girmeyeceğimiz aşikar. Çünkü bizim uzun süredir Rusya ile kurduğumuz bir denge anlayışımız var. Ve bu denge anlayışını hiç sarsacak da bir politika olduğuna yönelik bir işaret de görmüyoruz. Dolayısıyla ben buradan bir kriz beklemiyorum. Şimdi bu Ermenistan meselesinde İsrail'le ilgili süreçte ise İsrail'in zaten Ermeni diasporasıyla teknik olarak tarihsel bir kavgası var zaten. Mantıken zaten bu son derece çıkarcı bir yasa tasarısı olduğunu zaten görüyorsunuz. Normalde siz İsrail halkına veya İsrail diasporasına sorsanız dünyada en sevmedikleri diaspora Ermeni diasporası. Bir şekilde rekabet halindeler ve bu rekabet halinde bu her yere yansıyor. Mesela İran'ın en güçlü lobi faaliyetli Ermeni diasporası üzerindendir. Niye? Çünkü Ermenilerin bu bağlam diasporik bağlamdaki en güçlü rakipleri her zaman Yahudi lobileridir. Dolayısıyla orada bir denge var ve İsrail bir şekilde bunu gözeterek bir şekilde Türkiye'nin canını acıtmaya çalışıyor. Bu sadece NATO zirvesiyle ilgili bir süreç değil. Bizim son dönemindeki Ermenistan açılımlarımızla da ilgili bir şekilde bunu engellemeye çalışıyor. Ancak sonuçta yakın zamanda bir Ermenistan'da bir seçim yapıldı ve bu seçimleri Ermeni lobisinin veya diğer şeylerin bu kadar etkili olduğu bir süreçte bunlara tamamına karşı olan Paşinyan kazandı ve Paşinyan'ın en büyük hedefi Türkiye ile olan ilişkileri geliştirmek. Dolayısıyla ben bu yasa tasarısının bir şekilde bizim herhangi bir şekilde zararımızı oluşturacak bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bir çıkarcı faaliyetle bizim son dönemdeki açılımlarımıza bir ket vurmaya çalıştıkları aşikar. Ancak ben de bunda bir fayda sağlayacaklarını düşünmüyorum. Sanırım bizim Ermenistan'la ilişkilerimiz bundan sonraki süreçte daha iyiye gidecek gibi de duruyor.
1: Peki, şimdi İrfan Hocam aynı konuyu İsrail meselesini, kabinedeki bu sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanıma meselesini de size de sormak isterim. NATO zirvesi öncesinde bunun yapılmış olması ayrı bir anlam, ayrı bir önem taşır mı? Bir de Haaretz gazetesi Trump'ın Erdoğan için kullandığı özenli dil için tesadüf değil diyor. İrfan Hocam, şimdi Trump'ın Erdoğan'a kullandığı özelliği değil, İsrail tarafından bakınca nasıl görünüyor, nasıl anlaşılıyor? Tesadüf değil diyorlarsa, peki bu özenli dili neye bağlıyorlar? Neden Donald Trump Erdoğan'a özenli bir dil kullanıyor?
0: Evet, İsrail bir anakronizm yaşıyor. Yani bu Soğuk Savaş döneminde sözde Ermeni soykırımı baskısı dünyanın çeşitli ülkelerinde gündeme getirilir ve Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılırdı. NATO ülkeleri ve pek çok hatta bağlantısız ülke bu çerçevede Ermeni soykırımı baskısını demokrasinin kılıcı gibi Türkiye'nin üzerinde tutardı. Bu amaçla bir teftiş yapılan masanın da finanse edildiğini biliyoruz. İşte Ermeni soykırımı adalet komandoları, bir tanesi bu, diğeri Asala, Türk diplomatlarını bu sözde soykırım için hedef aldı. 1970'li, 80'li, 90'lı yıllarda 30-40 civarı Türkiye'nin temsilcileri çeşitli ülkelerde katledildi. Şimdi içinde bulunduğumuz koşullarda Ermenistan'ın bu konuda resmi pozisyonunu en azından iş başındaki hükümetin netleştirdiğini unutmayalım. Paşinyan, Nikol Paşinyan en son seçimleri kazanan Ermenistan Başbakanı seçimlerden önce yaptığı açıklamada 3 tane yükten ülkeyi kurtardım ve ben reel politik bir kişiyim. Ermenistan'ın çıkarlarını düşünen bir kişiyim. Bir soykırım olmamıştır. bu soykırım iddiasını ileri sürenler Ermenilerle Türkler arasında gerilim yaratmaya çalışan Ruslardır. Bu Rusların gündeme getirdiği bir proje şeklinde kendisi açıklama yaptı. Sonra Ararat, yani Ağrı'da sembolü pasaportlardan bir takım evraklardan çıkarıldı. Dağlık Karabağ yükünden ülkeyi kurtardığını söyledi. Orası Azerbaycan toprağı, bunu kabul etmemiz lazım. Yani mealen belki aynı kelimelerle değil ama bir reel politiğe dönüş var. Şimdi sınır kapılarının açılması ve diplomatik

0: ilişkilerin tesisi konuşuluyor. Bir taraftan Ermenistan'la Türkiye arasında, bir taraftan Ermenistan ile Azerbaycan arasında ve Paşinyan bile mesela buna bir destek vermedi. Hatta böyle alaylı bir üslupla gündeme gelmesinin manidar olduğunu söyledi. Peki neden İran bunu öne çıkarıyor? Aslında İsrail bunu öne çıkarıyor. Çünkü kendisinin fiili olarak pratiğe yansıttığı, son iki yılda tüm dünyanın tanık olduğu Gazze soykırımını perdelemeyi amaçlıyor. Dikkatlizi başka noktaya teksif etmeye çalışıyor. Soykırım sözleşmesine baktığımızda bu sözleşmede soykırımı tanımlayan tüm ifadeleri İsrail pratiğe yansıtmış durumda. Bir, ulusal etnik dini grubun üyelerini fiziken ve mental olarak ortadan kaldırma, yaşayamayacakları, hayattan idam edemeyecekleri şartlar altında onları tutmaya zorlama, grup üyelerinin çocuklarını onlardan ayırma, kadınları doğum yapmaktan alıkoyma, bir yerden bir başka yere sürgüne gönderme, bunların soykırım fiillerini oluşturduğu sözleşmeye göre açık. Türkiye ise 1915'te savaş döneminde bir tehcir kararını uygulamıştır. Çünkü Ermeni komitacılar Rus ordusuna kılavuzluk yapıyorlardı. Bundan mütevellit Ermenilerle Doğu Anadolu'da yaşayan Türkler arasında bir gerilim çıkmasın diye bir tehcir politikası takip edilmiştir. Evet, bunun gündeme gelmesi Ermenistan'ın bile kabul etmediği bu suçlamalar karşısında Türkiye'nin baskı altında tutulması bir anakronizme işaret ediyor. İsrail'in soykırımı gizleme amacını gösteriyor. Bir de evet, İsrail özellikle Trump ile Erdoğan arasındaki diyalog konusunda da hassasiyetlerini dile getirdi. Ve en az İran kadar, hatta İran'dan daha güçlü biçimde Türkiye'nin İsrail için tehdit oluşturduğunu ifade ediyorlar. Erdoğan'ın her konuşmasında İsrail'e hedef gösterdiğini belirtiyorlar. Buna rağmen neden Trump Erdoğan'a karşı sertlik yanlısı bir tavır pozisyon içerisine girmiyor? Tabii Trump'ın çeşitli konulardaki açıklamalarını biraz ihtiyatla karşılamak lazım. Kendisi psikolojik bir takım sorunları olabilir. Fakat Türkiye ve Erdoğan konusunda bir teviye aynı cümleleri tekrarlıyor. Kendisine saygı duyuyorum ve çok iyi bir dostumuz var. Ankara NATO toplantısına aslında Erdoğan davet etmeseydi katılmayacaktım gibi ifadeler kullandı. Bütün bunlar yani İsrail'de endişe, tedirginlik yaratıyor. Yahudi lobisinin de bu yönde Trump üzerinde bir baskı kurduğunu unutmayalım. Fakat etkili olmadıkları ve olmayacakları anlaşılıyor.
1: Peki, bu arada bir son dakika bilgisi var. ABD Başkanı'ndan görüşme yarın İran'la Doha'da olacak diyor. İran tarafı görüşme talep etti diyor. Belki gündemi kaçırmıştır izleyicilerimiz, hatırlatalım. Yani aralarında bir anlaşma vardı ama Hürmüz meselesi yine aslında imza daha kurumadan anlaşmayı yarı yolda belki de bir anlamda bıraktı diyebiliriz. Şimdi buradan süremiz de bayağı bir azaldı Muhammed Hocam. Hemen size döneyim. Şimdi Hürmüz'de şu an aslında bir üç yol oluşmuş durumda. Güneyde bir Umman hattı var. Ortaya baktığımızda eski kullanılan hattı söyleyebiliriz Hürmüz'de. Yani savaş öncesi rota. Kuzeyde ise İran'ın kontrolündeki yol var. İran burada kontrolü kaybetmek istemiyor ve diğer yollardan geçmek isteyenleri vuruyor. Savaş öncesinde ise aslında böyle bir tablo yoktu, söz konusu değildi. Şu an gelinen noktada tüm ülke bayraklı aslında gemiler, tankerler etkileniyor gibi görünüyor. Bu Hürmüz Boğazı sorunu nasıl çözülecek? Trump işte İran tarafından geldi görüşme talebi diyor ama aslında Trump'tan gelen bu açıklamalara biraz ihtiyatlı yaklaşıyorum. Çünkü çok şey söyledi böyle. Sonra öyle olmadığına da şahit olduk, gördük. Ama nihayetinde bu Hürmüz sorunu tüm ülkeler adına çözülmesi gereken

0: bir sorun. Hürmüz sorunu nasıl çözülecek? Acaba bu sorunun çözümü için uluslararası bir masanın kurulması mı gerekecek? Çünkü bu iki ülkenin görüşmelerinden ve işte ara bulucu ülkelerin de desteğinden bir sorun, bir çözüm tam anlamıyla çıkmıyor gibi görünüyor. Çünkü iki tarafta çok da taviz vermek istemiyor. İran tarafı da sanıyorum geçmiş savaş öncesiyle kıyasladığımızda sahip olduğu haklardan çok daha fazlasını alarak bu masadan kalkmak istiyor. Ne olacak Muhammed Hocam? Bu Hürmüz meselesi nasıl çözülecek? Bir şöyle desem, 1,5 dakika size versem, 1,5 dakikada buradan İrfan Hocama versem, iki hocamın da görüşünü almış olayım Hürmüz konusunda. Buyurun Muhammed Hocam.
1: Helin Hanım şöyle düşünün, normalde 27 Şubat'ta İranlı gazetelere baksaydık veya öncesine baksaydık İran'ın Hürmüz'ü kontrol edeceğine dair senaryolar deli saçması olarak görülüyordu.
0: Evet.
1: Bizzat İran medyası tarafından. Ve bu savaş bir şekilde Trump'ın İran'a hediyesi şeklinde gerçekleşti ve İran şu anda Hürmüz'ü kontrol ediyor. Ben savaşın başında ilk şöyle bir cümle kullanmıştım. Bunu tekrar kullanmak istiyorum. Gezegendeki hiçbir güç Hürmüz'ün kontrolünü İran'dan alamaz. Bundan sonraki süreçte de Hürmüz İran'ın milli boğazı. Yani İran bunu herhangi bir uluslararası sözleşmeye koyamaz, koyduramaz. Ancak fiili anlamda bunu bir şekilde uygulayabilecek kapasitesi var ve bunu Zagros kıyıya uzanan Zagros dağ uzantısıyla oradaki yeraltı şeyleriyle, füze şeyleriyle, devrim muhafızlarıyla koruyabilecek bir kapasitesi var. Bir de sizin bahsettiğiniz üçlü güzergahın mantıksal bağlamda %90'ı zaten İran karasularından geçiyor. Yani geçişe uygun, elverişli su yolu neredeyse tamamı İran tarafından geçiyor ve İran bundan sonraki süreçte de kontrolü çok bırakacak gibi zannetmiyorum. Her kriz anında İran Hürmüz'ü kapatacak.
0: Peki İrfan Hocam, hemen size geçeyim.
2: Evet, şimdi kabul edilen 18 Haziran'da Trump'ın Versailles Sarayı'nda imzaladığı 14 maddelik protokole baktığımızda Hürmüz'den geçişlerin bir ay boyunca serbest olması, daha sonra sahildar ülkelerin çalışma yapmasına burada gönderme var. Yani ABD örtülü biçimde İran'ın buradaki egemenliğini kabul etmiş durumda. Şimdi bu gerilim, işte düşük yoğunluklu çatışmanın sebebi güzergah meselesi. Çünkü İran kendisinin sorumlu olduğunu ve belirlenen güzergah dışında burada seyir sefere izin vermeyeceğini ifade ediyor. Buradan dolayı bir tırmanma yaşadık. Daha ileri aşamalara gidebilir mi? Gitme ihtimali var. Fakat yarın tarafların tekrar müzakere edecekleri anlaşılıyor. Şimdi Hürmüz Boğazı, uluslararası su yolu, tabii bunlara bir beynemine çözüm getirmek için bir taraftan da arayış devam ediyor. Bundan bir ay kadar önce İngiltere, Fransa öncülüğünde 40'a yakın ülke ile telekonferans yöntemiyle görüşüldü. Malakka Boğazı, Hürmüz Boğazı, Bab-ül-Mendab Boğazı gibi uluslararası su yollarında geçiş rejimi ne olabilir? Hı hı. Bir taraftan da böyle bir çaba devam ediyor. İran çok güçlü bir avantaj yakaladı, bir baskı kurabilecek kaldıraç olarak Hürmüz'ü kullanıyor. Evet. Trump da bu uluslararası çabaların neticesinde burada beynelmiler bir sözleşmeyle geçişlerin tek başına İran'ın inisiyatifine bırakılmadığı bir kapıyı aralamak istiyor. Şu an itibariyle işte önümüzdeki zaman diliminde de bu tip İtilaflara tanık olacağız, düşük yoğunluklu çatışmalara tanık olacağız. Bir tanesi Hürmüz, diğeri de İran'ın ısrarlı biçimde gündemde tuttuğu Lübnan'daki silahların susması. Orada da bir emrivaki ile aslında karşı karşıya kalındı. Onu başka bir yayında konuşuruz.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Berdibek. Çok çok teşekkürler İrfan Hocam, Muhammed Hocam. Konuklarımı uğurluyorum. Bu saat dilimine noktayı koyuyorum. Birazdan ekonomide gelişmelerle buradayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. Mesajın hedefinde kimler var? Terörsüz Türkiye'de yasa teklifi virajı. Düzenleme ne zaman meclise sunulacak? NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Dünyanın

0: gözü Türkiye'ye çevrildi. ABD-İran savaşında gözler diplomaside. Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkaner ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Hay yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
4: Ama gelen giden yok işte.
5: Bu da tamam.
6: Kolay gelsin.
7: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
8: Aslında biz onlara gidiyoruz.
9: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100.000 liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
11: Kredi. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
12: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
13: Yoksa sorun değil.
12: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba. Ekonomik gelişmelerle karşınızdayız. Altın fiyatları ABD ve İran arasında yaşanan gelgitli gerilimle beraber ons başına 4050 dolara kadar geriledi. Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlaması petrol fiyatlarını yükseltirken piyasalarda belirsizlik arttı. Yarın Katar'da kurulacak ABD-İran masası piyasalardaki seyri değiştirebilir. Peki piyasalarda son durum ne? Detayları alalım. Söz muhabirimiz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'ta.
1: ABD-İran arasında alevlenen savaş müzakereleri askıya aldı. Bu noktada petrol fiyatları yükselirken altın fiyatları geriliyor. Ancak yarın Katar'da, Doha'da ABD ve İran arasında bir müzakere masasının kurulması bekleniyor. Bu noktada piyasalarda seyir değişecek mi? Detayları altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile birlikte konuşacağız. 5 ayda yaklaşık %29 kayıp yaşadı altın. Yatırımcı çok üzgün. Bu saatten sonra onları neler bekliyor?
2: Evet, bir barış, bir savaş haberleri açıkçası. Altını da kararsız bir tabloya etti. Şu an yatırımcıya sorsanız alınır mı satılır mı noktasında tüm dünyada ne alıcı var ne de satıcı var. Yatay noktasında fiyatlamaların olduğunu görüyoruz. Bugün bir miktar Asya siyasi satışlar geldi. Gram altında haftaya 6200 TL'ye yakın bir fiyatlamayla başladık açıkçası. Ama düşüş devam eder mi derseniz muhtemelen devam edecek. Çünkü yarın Katar'daki barış görüşmeleri muhtemelen devam edecek. Hafta sonu piyasa kapalıyken bir miktar misilleme saldırıları gerçekleşti. Ama şunu görüyoruz. Hafta piyasa açılmaya yakın da pozitif haber akışları var ve anlaşmaya da

0: dair de pozitif haberler alıyoruz. Altın cephesine baktığımızda düşüşler önümüzdeki süreçte eğer savaş biterse devam edebilir. Çünkü artık merkez bankalarında söz sadece jeopolitik gelişmeler değil, Fed'in olası faiz artırım beklentisi şu an altının düşmesini sağlıyor. Ons altın cephesinde teknik olarak 4000 dolar seviyesi, gram altında 6000 TL seviyesi psikolojik seviyeler oldu. Geçtiğimiz hafta 6000 TL'ye yakın olan fiyatlandırmalarda hemen kapalı çarşıda fiziki talebin arttığını gördük. Muhtemelen 6000 TL'nin altına gelmesi iç piyasada bir miktar hareketlilik hem düğün sezonu hem borcu olanlar açısından bir fırsat oluşturmuş oluyor. Yukarıda ise gram altında ve ons altında 4200 dolar, gramda 6500 TL seviyelerin üzerindeki fiyatlamalar yeniden yükselişleri konuşmamızı sağlayacak ama şu an itibariyle düşüş devam ediyor açıkçası.
1: Efendim yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Yarın Katar Doha'da ABD İran arasında bir müzakere masası kurulacak. An itibariyle de müzakerelere ara verilmiş ve savaş yeniden alevlenmiş durumda. Bu durum piyasaları aslında negatif etkiliyor. Petrol fiyatlarında bir yükseliş görürken altın fiyatlarında gerileme gözlemliyoruz. Peki bundan sonra yatırımcıyı neler bekliyor? Özellikle yarınki kritik görüşme sonrası. Detayları altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile birlikte konuştuk diyelim ve sözü Kapalı Çarşı'dan tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Ebrar'a teşekkür edelim ve noktayı koyalım. Saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
5: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Yoğun gündemle başlayalım efendim. 7-8 Temmuz tarihlerinde diplomasinin kalbi Ankara'da atacak. Ama öncesinde de NATO parlamento başkanları toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu toplantıya katıldığı önemli açıklamaları vardı. Avrupa Atlantik güvenliği bir tarihi dönemeçten geçiyor dedi Cumhurbaşkanı. Küresel sistemin çöktüğünün altını çizdi ama ancak yerini neyin alacağının da bilinmediğini vurguladı. Erdoğan'ın gündeminde hem Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hem de ABD ve İran arasındaki son durum vardı.
1: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: NATO üyesi ülkelerin parlamento başkanlarına böyle seslendi. Dünyadaki mevcut küresel sistemin çöktüğünü bir kez daha yineledi. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir süreçten geçiyor diye de ekledi.
1: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da toplanan NATO parlamento başkanlarıyla bir araya geldi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan zirvenin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin zirveden beklentilerini sıraladı.
1: Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Zirveden temel beklentimiz müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
2: Yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz diyen Erdoğan'ın gündeminde ABD-İran mutabakatı da vardı. İsrail'in ateşkesi baltalamasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi, çözüm önerisini sundu.
1: Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise

0: devletli çözümdür.
1: Türkiye'nin tabii ki ittifak içindeki stratejik konumu bir yandan diplomatik ağırlığı, hepsi NATO zirvesi için önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamda

0: soykırımı ve NATO üyesi ülkelerin gerekli desteği verip vermediği, işte tüm bunlara ilişkin bakın neler söyledi.
1: NATO tarihi bir dönemeçtedir. Dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da NATO parlamenter zirvesi açılış programında konuştu. Hem dünya hem de NATO'nun tarihi bir dönemeçten geçtiğini söyledi. Tarihi bir çağrıda bulundu.
1: Dünya tabir caizse yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor. Bu dönemde eski ezberlerin hiçbirisinin geçerli olmadığı bir döneme giriyoruz. Burada yeni fikirlerin, yapıcı fikirlerin, yol gösterici fikirlerin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelin hep beraber kendi meselelerimizi, NATO çerçevesindeki meselelerimizi konuşmakla birlikte adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için ulusların egemenlikte eşitliği, halkların da yaratılışta eşitliği prensibine oturan yeni bir dünyanın kurulması için hep beraber çalışalım, çalışmalarımızı ortaklaştıralım ve yeni bir dünyanın kuruluşunun kapılarını sonuna kadar açalım.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İran ve ABD arasındaki sürece de değindi. Olası provokasyonlara dikkat çekti, önüne geçilmeli dedi.
1: İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın, NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.
2: Ve katliamcı İsrail'in Gazze'deki soykırımı, Filistin'de yaşananlarla ilgili de net konuştu Kurtulmuş. İki devletli çözümden başka bir yol yok dedi.
1: Ümit ve temenni ediyoruz ki Filistin meselesinin çözümünde de nihai olarak bir sonuca ulaşılsın. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, gerçekten bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kuruluşu mümkün olsun. İki devletli çözümden başka bir yolun bulunmadığı bütün dünya tarafından anlaşılsın ve uygulansın. İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir.
2: Numan Kurtulmuş barışın sağlanması için NATO üyesi ülkelerin gerekli desteği vermesi gerektiğini söyledi.
0: Evet, NATO zirvesi öncesinde aktarıyoruz ki 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine 8 gün kaldı efendim. Ama tabi zirvenin Ankara'da gerçekleşecek olmasının önemi altını çizdiğimiz bir başlık ki bu Rusya-Ukrayna savaşı şu günlerde tıkandı. Rus lider Putin'den çarpıcı açıklamalar geldi. Öte yandan ABD ve İran arasındaki savaşta masaya oturulmuştu. Saldırılar 2 gündür devam etti. Bugün tamam tekrar müzakere arayışı dendi. ABD Başkanı Donald Trump, İran bizden anlaşma istiyor dedi. Yarın gözler doğaya çevrildi. Bu süreç elbette böyle işliyor ama bakıldığında kısır bir döngüde var. Türkiye tüm bu zaman zarfı içerisinde arabuluculuk rolünden geri kalmadı. Önemli adımlar attı. İşte o dünyanın yön bulabilmesi adına, ilerleyebilmesi adına rüzgar bekleyen bir yelkenli ise tüm bu yaşananlar yönü de Ankara'ya doğru esecek. 7-8 Temmuz'da Ankara'dan esecek bir rüzgar var. Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO zirvesine katılacak liderler. Peki onların çantasında hangi dosyalar var? Çözülür mü bunlar? Bakalım.
3: Right? He's doing a great job. Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim. The US, but he loves
4: Turkey and he's doing a 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, ittifak tarihinin rutin toplantılarından biri olmayacak. NATO, kapsam ve misyonunun Türkiye merkezinde şekilleneceği bir eşik atlanacak. Erdoğan olmazsa katılmazdım ifadesi bunun işaretlerinden sadece biri. Kaan motoru ve F-35'ler de Türkiye'nin üstleneceği sorumluluğu

0: Yoksulluk artışının bir başka yansıması.
1: Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: Zirvenin külliyede düzenlenecek olması bir başka mesaj. Erdoğan'ın makamının meşruiyetine yapılan bir atıf. Küresel liderler burada ağırlanacak ve Türkiye'nin ittifak içindeki siyasi gücü doğrudan bu merkez üzerinden dünyaya ilan edilecek. Uluslararası think tank kuruluşları ard arda analizler yayınlıyor ve Türkiye'nin periferiden merkeze kayışını argümanlarla ortaya koyuyor. Atlantic Council ve diğer batılı analiz merkezleri Ankara zirvesini NATO'nun NATO için güney komşularıyla ilişkilerini artırmak adına bir fırsat sunacağını belirtiyor.
2: Levant ve Anadolu'yu uzun süredir inceleyenlerin geleneğinde Irak, Suriye ve Türkiye, Orta Doğu'nun kalıcı istikrarının dönmek zorunda olduğu stratejik bir fulkrum olmaya devam etmektedir. Bu üç ülkeyi dengelemek, Amerikan temas ve kaldıraç noktasında tek tutarlı bir odak gerektirir.
0: NATO Ankara'da Rusya-Ukrayna savaşı, İran krizi ve küresel enerji güvenliği kaygılarının gölgesinde toplanacak. NATO uzun yıllar Doğu Kanada odaklandı. Ancak son yıllarda Orta Doğu'daki istikrarsızlık, göç, terörizm ve enerji akışlarındaki kesintiler Güney Kanada'yı stratejik öncelik haline getirdi. İsrail'in maksimalist kompleksleri Hürmüz Boğazı aracılığıyla Batı'yı da tehdit eder hale geldi.
3: Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
0: NATO ve Avrupa için artık odak noktası ne tek başına Rusya ne Çin. Enerji ve ticaret yolları güvenliği Batı çıkarlarının yeni odak noktası. Ancak İSMET ve İMEK gibi İsrail merkezli projeler nedeniyle Ankara bir veto oyuncusu olmaya zorlandı. NATO'nun Ankara zirvesi Türkiye için anahtar tedarikçi statüsüne geçişinin eşiği olacak.
4: Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapmadan geçen bir günü bile yok. Bu beyanları ciddiye alıyoruz ve Amerikalı dostlarımızın da dikkatine sunacağız. Onları görmezden gelmiyoruz.
0: Erdoğan ve Türkiye'nin hedef alındığı İsrail merkezli saldırıların sıklaşıp şiddetlenmesinin sebebi de bu. Netanyahu geleceği görüyor ve endişeli. Ankara 2026 zirvesi Türkiye için stratejik bir sıçrama tahtası olabilir. Savunma teknolojisi kazanımları, Güney Kanat'ta merkezi rol, enerji koridorlarında lehine gelişmeler. NATO'nun imkanları bundan sonra Orta Doğu'da yeni bir Pax Türkiye dönemi için seferber olacak.
5: NATO'nun en kritik karar mekanizmalarından biri liderler zirvesi. Ankara'da gerçekleşecek Türkiye'nin ittifakın şekillenmesindeki etkisi, bundan sonra Türkiye'nin artabilecek rolü ve ev sahipliğinin somut manada Türkiye'ye yansıması. Bunlar kritik efendim. Şöyle 22 yıl aranın ardından aslına bakarsanız bir zirve gerçekleşiyor. Türkiye ev sahibi olacak ve 7-8 Temmuz tarihlerinde tüm o liderler Ankara'ya gelecekler ve bunun için de elbette güvenlik önlemleri en üst seviyede. Günlerdir Ankara'da bir hazırlıktır ki yapılıyor önlemler, tedbirler derken neler yapıldı tabii ki. Üstelik Ankara'da yaşayanları ya da Ankara'ya gidecek olanları da yakından ilgilendiriyor. Şimdiden bu konuda bilgi sahibi olmakta fayda var. Tarihi NATO zirvesi için hangi tedbirler alındı? Bununla başlayalım efendim. Şimdi zirve alanına bir kere delegasyonun konaklayacağı ve geçiş yapacağı bölgeleri giriş yapılmayacak. Bunu söylüyoruz çünkü buralar özellikle de kırmızı alan, kırmızı nokta diye belirtilen noktalar. İşte bu kapsamlara giriş çıkışlar NATO zirvesi boyunca mümkün olmayacak. Kent girişinde tabii ki denetimler var. Ankara'nın girişinde araç ve kimlik kontrolleri daha sıkı şekilde ilerleyecek. Havalimanları, kritik ulaşım hatları, bu noktalarda da güvenlik tedbirleri en üst safhada olacak. Dediğimiz gibi 7-8 Temmuz tarihinde diplomasinin kalbi Ankara'da attığında öncesinde de tabii ki hazırlıklar devam ediyor. 10 Temmuz'a kadar diyelim, bunun da altını çizmiş olalım. Zirve alanına delegasyon konaklayacağı, geçiş yapacağı bölgeleri tamam girilmeyecek ama hassas bölgelere, oralara da yine yetkisiz bir araç giremeyecek. Yine bunun dışında vatandaş normal şekilde burada

0: ben geçeceğim dediğinde bu da mümkün olmayacak. Toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurmak, tüm bunlar yine NATO zirvesi bağlamında şu anda geçerli değil, yapılamayacak. Siber suçlarla mücadele, trafik, jandarma, komando unsurları, bunların hepsi bu süre zarfında koordineli şekilde çalışmalarını sıkı yürütecek. Terörle mücadele ve aynı zamanda özel harekat dediğimiz gibi efendim. Ankara hava sahasında izinsiz, insansız hava aracı. Bunu da uçurmak mümkün olmayacak. 6-12 Temmuz arasındaki duruma bakalım. Dediğimiz gibi bu 10 Temmuz'a kadar olan önlemler, 6-12 Temmuz arasındaysa sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama gibi etkinlikler Ankara içerisinde yapılamayacak. Ekipler sahada dedi ki önlem alındı. Çünkü operasyon turkuaz dedi ve Türkiye Emniyet Teşkilatı'nı en üst perdeden şu anda konumlandırdı. 56 bin polis ve jandarma var, çalışmalarını yürütecek. 100 noktaya üst düzey gözcü kamera yerleştirilecek. 9 ilçede kamu çalışanları 6 gün idari izinli sayılacak. Dediğimiz gibi kırmızı alan demiştik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresi, zirvenin yapılacağı alanlar ve liderlerin konaklayacağı oteller. Buralar kritik noktalar efendim. Dediğimiz gibi çok uzun süredir Türkiye'de yapılan en büyük diplomatik oluşumlardan, organizasyonlardan biri bu. Tüm dünya burayı takip edecek. O yüzden de liderlerin geldiğinde Türkiye'de de kuş uçurtulmayacak bir seviyede önlemleri almış olduğunu söyleyelim. Tarihi bir NATO zirvesi. Öncesinde bugünkü programdan NATO parlamentosu, Parlamento başkanları zirvesinden bahsettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda açıklamalarını yapmıştı ve bundan sonrası için de dediğiniz gibi Türkiye işte bu zirveye şimdiden hazır. Peki tabii emniyet güçleri kritik noktalarda dedik, ana arterlerde trafik çok sıkı şekilde denetimlere tabi tutuluyor. Başkentteki şu an için durum o da önemli. Onun detaylarını da Emre Yaz aktaracak.
1: NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik önlemleri hat safhada, geri sayım devam ediyor. Son günlere yaklaşılırken emniyet ekipleri de şu anda trafik denetimi gerçekleştiriyor ve burası da önemli kritik noktalardan bir yer. Şu an bu yol Ankara'da ABD Büyükelçiliğine çıkan ve Donald Trump'ın da konaklayacağı otele de yakın bir nokta ve trafik de o tarihlerde 7-8 Temmuz tarihlerinde liderler zirvesi, NATO liderler zirvesinin başlayacağı tarihlerde hassas bölge olacak ve bu nokta o tarihlerde kapatılacak ve kırmızı alan olarak belirlenecek ve şu anda da trafik ekipleri o yaklaşan NATO liderler zirvesi öncesi denetimlerini gerçekleştiriyor. Ekipler araçları durduruyor ve orada belge soruyorlar. Şüpheli araçlar da durduruluyor. Aynı zamanda ticari araçlarda durduruluyor. Şu anda da ticari aracın belgeleri sorgulanıyor. Denetimler devam ederken o hafta neler olacak diye baktığımızda yaklaşık 56 bin emniyet mensubu Ankara'da, başkentte NATO liderler zirvesinde görev yapacak ve o hassas bölgelerde denetimler gerçekleşecek. Aynı zamanda denetimler havadan da gerçekleşecek. Helikopterler havadan destek verecek ve şu anda da polis ekipleri, Yunus ekipleri, trafik ekipleri denetimlerini bu noktada gerçekleştiriyor. Bu noktayı tekrar vurgulamak gerekirse ABD Büyükelçiliğine çıkan bir nokta burası ve liderler zirvesinin gerçekleşeceği noktada kırmızı alan olacak ve araç trafiğine kapatılmış olacak. Havadan destekten bahsettik. Aynı zamanda kent yönetimi kısmında da kameralarla, 6000 kamerayla da anlık olarak, canlı olarak takip edilecek. Aynı zamanda bir koordinasyon merkezi de kurulacak ve o koordinasyon merkezinden de anlık müdahaleler gerçekleşecek. Atlı ekipler olacak ve onların da göğüs kameralarıyla Ankara asayişi de, güvenliği de, o NATO liderler zirvesinde olacağı zirvede hat safhada bir güvenlik olacak. Aynı zamanda şunu da belirtmek gerekir, vatandaşlar için uyarı vermek gerekirse İletişim Başkanlığı da harita oluşturdu ve o uygulamada o kırmızı alanların yolu trafiğe kapatıldığında alternatif güzergahlar sunacak ve alternatif güzergahlarla da vatandaşlar, Ankaralılar gidebileceği yere gitmiş olacak. Şu an Ankara polisi de denetimlerini o NATO liderler zirvesi başladığında kırmızı alan olacak, trafiğe kapatılacak alanda Ufuk Üniversitesi Caddesi burası. ABD Büyükelçiliğine giden noktadayız. O yöndeyiz ve hemen yanı başında olan otelde konaklayacak ABD Başkanı Donald Trump da. Polis ekipleri de o NATO Liderler Zirvesi'nde 56 bin sayısıyla personelle görev yapacak. Sıkı denetimler de gerçekleşecek. Üst araması da gerçekleşti. Belgeler kontrol edildi ve polis ekiplerinin denetimleri o ABD Büyükelçiliğine çıkan noktada, Liderler Zirvesi'nin olduğunda araç trafiğine kapatılacak hassas bölgede denetimlerini gerçekleştiriyor diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım.
0: Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik işbirliğini daha üst bir seviyeye taşıyabilecek önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Peki ne yapılacak? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında bir imzalanma, mutabakat zaptıyla birlikte imzalanmasıyla birlikte iki ülkenin özel sektör ilişkileri kurumsal zemine evrilecek ve imza törenine bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Türkiye'ye nasıl bir getiriden bahsediyoruz bakalım.
2: İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var.
1: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin özel sektör boyutunda daha sistematik ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor.
2: İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu da tek tek yapacağımız çabaların dışında birlikte yapacağımız işlerle gerçekleşecek.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza töreninde konuştu. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle ticaret hacminin 118 milyar dolara ulaştığını söyledi. İslam ülkelerinin sahip olduğu ekonomik potansiyelin daha etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti.
2: 2003 yılından itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden ülkemize 27,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım gelirken ülkemizden İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine 15,2 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirilmiştir. Bunu da arttırmamız lazım.
1: İşbirliği ortak gıda forumuyla kalıcı hale getirilecek. O da akreditasyon sistemlerinden sektör konseylerine, düşünce kuruluşları arasındaki işbirliklerinden ortak platformlara kadar birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Anlaşmanın en önemli başlıklarından biri ise Türkiye-Suudi Arabistan Ortak Oda Forumu'nun kurulması olacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmiyor. Kendisi Almanya Başbakanı Şansölye Merz'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Peki nedir detayları aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğimizi, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmemizin de önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendini savunmasını kuvvetlendirmesi ve transatlantik bağını muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı barışla neticelenmesi için gayret gösterildiğini, müzakerelerin yeniden başlatılması, diplomatik sürecinde canlandırılması için çalışıldığını belirtti. Almanya'da 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde olacak ve tabii ki Friedrich Merz'in temsil etmesi bekleniyor efendim Almanya'yı. Son günlerde Merz diğer Avrupalı liderlerle de Ankara zirvesi öncesinde savunma NATO gündemini değerlendirer toplantılar da yapmıştı ve bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. CHP yeni haftada da oldukça hareketli geçecek. Salı günü yapılacak bir grup toplantısı var. Hep de söylüyoruz mecliste grup toplantısında kim konuşacak diye. İşte bir de MK toplantısı, disiplin sürecine ilişkin kritik kararlar. Bunlar beklenti doğrultusunda. Olağanüstü kurultay aşaması var ama bu tartışma giderek büyüyor. Ankara kulislerinden gelenlere

0: bakacağız. Özgür Özel cephesi 13 Temmuz'a kadar genel merkezi bekliyor bu arada. Peki bu hafta ne yaşanır CHP için? Bakalım.
1: CHP'de yeni hafta kritik kararlarla başlıyor. Salı günü hem disiplin süreci hem de olağanüstü kurultay tartışmaları açısından belirleyici olacak. Partide gözler MYK'dan çıkacak kararlarda. CHP'de ilk gündem maddesi MYK toplantısı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında salı günü yapılacak toplantıda özellikle bazı il başkanlarına yönelik disiplin süreci ele alınacak. İhraç ve görevden alma kararlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Aynı gün mecliste de grup toplantısı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun MYK nedeniyle meclise gitmesi beklenmiyor. Grup toplantısını yine Özgür Özel'in yapması bekleniyor. Partideki diğer başlık ise olağanüstü kurultay tartışması. Özgür Özel cephesinin topladığı 800'e aşkın delege imzası geçen hafta genel merkeze teslim edildi. 26 Haziran imzaların incelenmesi için belirlenen son tarihti. Ancak bu sürecin ardından herhangi bir resmi geri dönüş yapılmadı. Özgür Özel cephesi çağrı heyeti oluşturulması ve olağanüstü kurultayın toplanması için önümüzdeki günlerde mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bir yandan da olağan kurultay takvimi işliyor. Kurultay takviminin Eylül ayında başlaması beklenirken, yargı sürecinin sonbaharda kesinleşmesi halinde büyük kurultayın 2027 yılının ilk yarısında yapılabileceği değerlendiriliyor.
0: Özgür Özel efendim kendisi tabii bir süredir CHP'den ayrılıp yeni bir partiye geçme noktasında güçlü sinyaller veriyor. Hatta o partilerin isimleri de zikredildi. Partilerin hali hazırdaki liderlerinden bir takım açıklamalar geldi ama bu konuda ne kadar ciddi, ne kadar istekli, buna zorunlu mu görüyor kendini yoksa gerçekten de atması gereken bir adım diyerek mi hareket ediyor? Bunlar tartışmalı ama hafta sonuna yansıyan iki farklı itiraf vardı. Hafta sonu bunlar çok konuşuldu. CHP'deki muhaliflerin altının nasıl hızla boşaldığı da böylece gün yüzüne çıktı. Hep de dediğimiz gibi Özgür Özel farklı bir partiye geçerse hali hazırdaki tabanını ne kadar peşine götürebilir? Özel'in kuracağı yeni partiye milletin teveccühü. İşte onların beklentileri ne olur şu an için bilinmiyor. Analiz haberimizde cevaplarını arayalım.
2: Biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız.
3: Özgür Özel hafta sonunda Gaziantep'ten yeni parti mesajı verdi. CHP'yi geri alamazsak yeni partiyle yola devam edeceğiz açıklaması yaptı. Ancak Özgür Özel bu açıklamayı yaparken eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları gündeme damgasını vurdu. Zira Özel iddiaya göre helikopter sevdasına düşmüştü.
4: Özgür Özel benden çift motorlu Sikorsky helikopter istedi. Araştırmasını yaptık. Bunun üzerine Güneydoğu Havacılığın sahibi Hasan Sarıdağ ile temas kurduk. Helikopterlerden biri Türkiye'de, birinin Dubai'de, birinin de Almanya'da bulunduğunu söyledi. 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde helikopterlere teklif yaptık.
3: Özel CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde Yalım'ın itiraflarına göre bir de değeri 31 milyon lira olan makam aracı istedi. Hatırlanacağı üzere Özel bizzat kullandığı makam aracının VIP modele çevrilmesi işlerini de Yalım'a ihale etmişti. Hatta CHP Genel Merkezi önünde o araç geri alınamadığı için muadili araçlar haram yazısıyla sergilenmişti. Özel'le ilgili itirafla eş zamanlı olarak bir itirafta eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten suç örgütü lideri suçlamasıyla cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu için geldi.
5: Benden 15 milyon avro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. 5 milyon avroyu havala sistemiyle gönderdim.
3: İlk anda havala yazısı sehven gibi duruyor ancak aslında bu kripto bir ödeme yöntemi. Havala denilen sistemde alıcı ve verici birbirine para transferini şifreli bir yöntemle yapıyor. Meseleyi yine Böcek'in itiraflarından öğreniyoruz. Üstelik Böcek güne dair bir fotoğrafta paylaştığını söylüyor.
5: Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisiyle buluştuğumda bana yanında bulunan 100 lira paranın fotoğrafını çekti. Ayrıca da üzerinde bir sim ve telefon numarası yazılı kağıdı zarf içerisinde verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte...

0: Birlikte kağıdı ödeme yapmak istediğin kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalı Çarşı'da tahsil edebileceğini söyledi. Baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede yanımdaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim.
1: Burada sorulması gereken dikkat çekici bir soru var. 100 liranın bir teslimat makbuzu gibi kullanılması yöntemini, yani havala sistemini İmamoğlu'na kim tavsiye etti? 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde kripto FETÖ'cülerin de 1 dolar üzerinden anlaştığını, haberleştiğini unutmamak gerekiyor. Ve tabii tüm bu soruları vatandaş da soruyor. Zira anketlere göre CHP tabanında dahi artık İmamoğlu'nun kredisi tükeniyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
1: Özgür Özel'in yeni partiye geçme konusunda zamanı oynamasının, gönülsüz olmasının temelinde acaba tüm bu gelişmelerin ne kadar etkisi var sorusu da ortada duruyor. Takdir milletin elbette.
3: Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması malum yürütülüyordu. Bu kapsamda 3. dalga operasyon gerçekleşti. Gözaltına alınan 17 şüpheli vardı. Hepsi adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Şile Belediyesi soruşturması kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı tespit edilmesi üzerine 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmış, sonradan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla da gözaltı sayısı 17'ye çıkmıştı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk dalga operasyonda gözaltına alınan eski Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ise tutuklanmıştı. CHP'li belediyelere yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında bir diğer adrese Seferihisar Belediyesi. Buraya da bir soruşturma yürütülmüştü ki belediye başkanı İsmail Yetişkin ve beraberindeki 19 şüpheli hepsi adliyeye sevk edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı. İzmir CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı İsmail Yetişkin 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları ve İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir merkezi İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasındaki CHP'li Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve bir şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile CHP'li İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti. Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan reysen soruşturma başlatılmıştı. Tamar Tanrıyer'den bahsediyoruz efendim. Kendisine ilişkin yeni bir gelişme var. Tanrıyer emniyete teslim oldu, ardından da ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyer'in 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmişti. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Tanrıyer yurt dışından kendisi geldi ve Kuşadası'nda polise teslim oldu. Ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla ifadesi alınan Tamar Tanrıyer, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Tanrıyer'in tüm dijital materyallerine el konuldu ve soruşturmada titizlikle

efendim, ABD ve İran arasında yaşananlara bakalım. Tansiyon yüksek hali hazırda. Özellikle de hafta sonu karşılıklı saldırılar gerçekleşti. Beraberinde acaba bu müzakere süreci sekteye mi uğrayacak diye düşünülür. Çünkü bu hafta içerisinde bir toplantının olacağı düşünülüyordu. Ama yarın işte Katar'ın başkentinde Doha'da bir toplantı gerçekleşecek. ABD Başkanı Donald Trump açıkladı. İran bizden bir görüşme talep etti dedi ve beraberinde de yeni açıklamalar geldi. Beyaz Saray üst düzey görüşmelerin yanında teknik görüşmelerin de yapılacağını söylüyor. Trump barış sürecinin işlemesini istiyor ama istenildiği gibi gitmezse de ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırı hakkını da elinde tutuyor diyorlar. Efendim peki karşılıklı saldırılar anlaşma sürecini bir kez daha tehlikeye atar mı? Yarın için ne olabilir? Hepsine bakalım. ABD merkezi Axios haber sitesi bir tarih verdi. Buna göre taraflar Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da yani yarın Katar'da görüşme planladı. Bir diğer ABD'li yetkiliye göre ise her iki taraf da şimdilik saldırılardan el çekecek. İlki geçen hafta İsviçre'de yapılan teknik görüşmeler devam edeceği için gemiler serbestçe hareket edebilecek. ABD Başkanı Donald Trump da ABD-İran arasında yarın Doha'da görüşmelerin yapacağını doğruladı. Trump görüşmeyi İran'ın talep ettiğini ve yarın gerçekleşeceğini de iddia etmişti. ABD Başkanı aynı zamanda ham petrolün düşüş gösterdiğine de dikkati çekti. Diplomatik hareketliliğe karşın İran cephesinden müzakerelerin gidişatına dair farklı açıklamalar da geldi. İran'ın İsviçre'deki teknik görüşmelere katılmadığı bildirildi. Tahran'ın teknik müzakerelere son saldırılar nedeniyle katılmadığı ifade edildi. İran bu hafta düzenleneceği iddia edilen görüşmeyi de yalanladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, teknik çalışma grubu toplantıları bu hafta planlanmamıştır dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu. Katar'da dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığın 6 milyar dolarının yapılan anlaşma uyarınca serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na kıyıdaş İran ve Umman ise Maskat'ta bir araya geldi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda da görüşmeler yapıldı. Boğaz'ın gelecekteki yönetimi konusunda görüş alışverişi de sağlandı. Hürmüz Boğazı'nda bir yük gemisine düzenlenen saldırı ise gerilimin fitilini ateşlemişti. Ardından hafta sonu ABD'nin düzenlediği misilleme hava saldırıları ateşkesi tehlikeye düşürdü. İran'da bu saldırılara Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Evet, ABD ve İran arasında 14 Haziran'da bir mutabakat sağlandı. Ardından 21 Haziran'da İsveç'te üst düzey görüşmeler gerçekleşti. Devamı ne olacak derken şu anda son durum yarın Doha'da bir araya gelineceği yönünde bir toplantı beklentisi var. Elbette takip edeceğiz. Tabii bir de işin İsrail ayağı var. İsrail'in saldırgan politikası Lübnan'a yönelik devam ediyor. İran ise 14 maddelik mutabakat için birinci madde Lübnan'a yönelik saldırıların son bulması. Hali hazırdaki tüm cephelerinde kapatılması demişti. İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarla Hizbullah tünellerini vurduğunu belirtti. Hizbullah'tan da bir karşılık geldi. İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirttiler. Saldırılara karşılık verileceğinin de altını çizdiler. İsrail, Mecid Erzurum köyünü hedef aldı. Hizbullah'ın tünellerinde imha edildiği belirtildi. İsrail ordusu saldırılara ilişkin görüntü de paylaştı. Saldırıların ardından şiddetli patlamalar yaşandı. İşgalci İsrail saldırıyı önce ABD'ye bilgilendirdiğini de belirtti. Tünelde İsrail'i hedef almak için hazırlanan çok sayıda füze rampası olduğu öne sürüldü. Hizbullah ise İsrail'in birçok bölgede sivil yerleşim yerlerini vurduğunu açıkladı. Çok sayıda evin yıkıldığını belirtti. Saldırıların ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunun da altı çizildi. Hizbullah meşru müdafaa ve saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ilan etti. İsrail basınındansa Lübnan'dan çekilmeye ilişkin dikkat çeken iddialar geldi. Haaretz gazetesi İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesine yönelik herhangi bir talimat almadığını yazdı. İmzalanan anlaşmanın kamuoyundan gizlenen bir güvenlik ekibine sahip olduğu öne sürüldü. İddiaya göre protokol Lübnan hükümetinin talebiyle gizli tutuluyor. Söz konusu protokol İsrail'in geri çekilmesini belirli bir takvime değil sahadaki koşulların sağlanmasına bağlıyor. Kanal 14
24 televizyonu ise İsrail'in Lübnan'da yıllarca sürecek kalıcı bir varlığa hazırlık yaptığını iddia etti. İran'dan da sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Amerika Birleşik Devletleri'ne seslendi. İsrail'i saldırıları durdurmaya zorlamasını istedi. Bekai, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesi için bir takvimin en kısa sürede belirlenmesini de talep etti.

0: Dönelim yurda. Çorum'da cami kubbesinin üzerine yuva yapan leyleklerden birinin bacağına bir ip takılınca bir türlü de uçmayı beceremedi. Köy halkı bir terslik olduğunu fark etti. Hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler yavru leyleği yuvadaki ipten sağ salim kurtardı. O anlarsa kameraya bakın nasıl yansıdı.
1: Uçmak istediği gökyüzüne doğru kanat çırptı ancak başaramadı. Çünkü bacağına takılan ip ona her defasında engel oldu. Çorum'da cami kubbesindeki leylek yuvasında sıra dışı anlar yaşandı. Leylek yuvasındaki bir ip yavru leyleğin bacağına dolandı. Hal böyle olunca leylek yuvanın dışına çıkamaz oldu. Durumu fark eden çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Leyleği kurtarmak için cami önüne gelen ekipler kubbeye çıkarak leyleği o ipten kurtardı. Leylek ise kanat çırparak aşağı doğru süzüldü. Vatandaşlar leyleği hemen yakaladı ve ipin tamamen bacağından çıkmasını sağladı. Ancak leylek ipten kurtulsa da yine de uçamadı. Bu sefer leyleği yuvaya geri koyma operasyonu yapıldı.
2: Uçmayı bilmiyor yavru. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirip yuvara koyacağız.
1: Kubbeye tırmanan bir vatandaş arkadaşlarının yardımıyla yavru leyleği tekrar yuvasına geri bıraktı.
0: Efendim şimdi tabii ki üniversiteyi tercih edecek gençler için kritik bir süreç başladı. Hangi üniversite, hangi bölüm derken bu kapsamda bir şekilde yetkililerin yapacağı yönlendirmelerde gençlerimizin geleceğinde büyük önem arz edecek. Türkiye'nin ilk ve tek üniversite tercih festivali Tercih Fest gerçekleşecek. Bu yıl 9. kez kapılarını açıyor. 3 gün sürecek bir etkinlik. Bu aday öğrenciler kampüs yaşamını deneyimleyecekler. Bu kapsamda bir izlenimleri olacak. Hem de alanında uzman isimlerle bir araya gelecekler. İşte bu kapsamda detayları da 24 muhabiri Mehmetcan Çoban aktaracak.
3: İbn Haldun Üniversitesi 9. tercih festine hazırlanıyor ve hazırlıklar neredeyse de tamamlanmış durumda. Çünkü YKS sınavı bitti ve öğrenciler için doğru üniversite ve doğru bölüm tercih stresi başladı. Ve bu noktada ise öğrencilerin işini kolaylaştıracak noktada tabii ki de Tercih Fest oldukça önemli. Tercih Fest'in detaylarında neler saklı? Çok değerli yayın konuğumuz İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Arkan'dan dinleyeceğiz. Efendim oldukça önemli bir çalışmadan bahsediyoruz ve bu yıl 1000 öğrenciye 3 gün boyunca ücretsiz hizmet verilecek. Detayında neler saklı?
4: Öncelikle TV4 ekibine Mehmet Bey sizlere hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi. Ve Türkiye'de aslında vakıf üniversite arasında tekiz devlette bir üniversitemiz daha var, kardeş üniversitemiz. Şimdi Tercih Fest'in amacı öncelikle Türkiye'deki gençlere sosyal bilimlerin ne olduğunu, ne kadar önemli olduğunu göstermek. Ve biz bunu yaklaşık 9 senedir yapıyoruz kurulduğumuzdan beri. Bu Tercih Fest'e ne yapıyoruz? Sosyal bilimlere ilgi duyan işte sosyal bilim liseleri, proje imam hatipler veya Anadolu liselerinden, zaman zaman fen liselerinden de öğrencilerimiz geliyor. Türkiye'nin tüm illerinden ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz, il milli eğitim müdürlüklerimiz ve PDR hocalarımızla beraber kurulduğumuzdan beri organik bir ilişki içindeyiz. Ve onlardan en iyi öğrencileri seçerek burada sizin de belirttiğiniz gibi 3 gün boyunca ağırlıyoruz. Bu Tercih Fest'te yaptığımız ne? Öncelikle kendi alanında iyi isimleri, iddialı isimleri, başarılı isimleri burada ağırlıyoruz. Mesela bu sene Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Balat Bey'i ağırlayacağız. Yine Diyanet İşleri Başkanımız Safi Arpaguş Bey'i ağırlayacağız. Yine Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Başkanımız Ömer Ahmet Burak Dağlı'yı ağırlayacağız. Şimdi burada öğrenciler kendileri mesleklerini bitirdiklerinde nasıl bir gelecekle karşı karşıya geldiklerini hem onların tecrübelerini dinleyerek hem de soru kısmında sorular sorarak bunları anlamış olurlar ve kendileri tercihlerini ki tercih festivali olarak düşündüğümüzde tercihlerini bilinçli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yapmalarına yardımcı oluyor. Tercih festi içerisinde başka ne var? Bizim burada atölye çalışmalarımız var. Yine örnek ders anlatımları var. Yine onlar burada 3 hafta boyunca kaldıklarında başlarında İbn Haldun Üniversitesi'nde şu anda lisanslı okuyan öğrencilerimiz onlara mentörlük yapıyor. Ve onlarla bölümleri hakkında ki onlar işte bizim 12 tane lisans bölümümüz var. Onlarla ilgili birebir sorarak bilgi alıyorlar. İşte okuma sürecinin ne olduğu, üniversite sürecinin ne olduğu, kariyer süreçlerinde nelerin olabileceğine dair onlara liderlik yapıyorlar ve kendi tecrübelerini aktarıyorlar. Yine tercih feste görev alan öğrencilerimize söyledik. Yani tabiri caizse onlar ikinci sınıfı bitirdikten sonra onlar da 14-15 kişilik gruplara liderlik yaptıkları için, mentörlükleri yaptıkları için yöneticilik kabiliyeti, liderlik kabiliyetleri, kriz yönetme becerileri, grup olarak hareket edebilme becerileri oldukça fazla gelişiyor. Bu da iş hayatında karakter bakımından, ahlak bakımından onların en çok ihtiyacı duyacağı nitelik ve beceriler.
3: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi diyelim ve tercih festin detaylarını aktardık diyerek sözü bu noktadan stüdyoya bırakalım.
0: Yaz mevsimi geldi. Tabii sivrisinekler başta olmakla birlikte türlü haşereler insanın da canını sıkıyor. Peki birçok insan da kimyasal ürünleri, o ilaçları vücuduna sürmek istemiyor. Doğal yöntemlere başvurmak istiyor. İşte bu kapsamda da 24 muhabiri Ebnar Ulaşsan Bakırtaş Zeytinburnu'nda tıbbi bitkiler bahçesinde bizi bekliyor. Konuyla bir sinek kovucu tarifi hazırlayacaklar. Bakalım.
5: Yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Sivrisinekler yer yer can sıkıcı olabiliyor. Ancak onlardan doğal yollarla kurtulmak mümkün. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ndeyiz biz de. Detayları doktor, biyolog Tuğçe Sevencan'la birlikte konuşacağız. Efendim çok can sıkıcı ancak doğal yollarla kurtulabiliyoruz. Onlardan nasıl korunabiliriz?
6: Öncelikle şöyle söyleyelim. Herkesin ulaşabileceği basit malzemelerimiz var. Sivrisinekleri toplamak istersek eğer bir yerde, örneğin beyaz sirkemiz var, yarım kap kadar. Bir zeytinyağı hemen ekliyoruz ve içerisine bir herhangi bir deterjan, bulaşık deterjanı da olabilir, şampuan da olabilir. Bu şekilde bunları karıştırarak böyle bir karışım elde ediyoruz, sıvı bir karışım. Bunun kokusu da gelecektir birazdan. Direkt sivrisinekleri çekici özelliğe sahip. Bir süre sonra yavaş yavaş etrafında toplandıklarını görebileceğiz. Bu mekanik bir korunma. Yani sivrisinekleri burada toplamak için. Bir de biz böyle üzerimize sıkmak istersek, özellikle çocuklar parklarda, bahçelerde oynarken ne şekilde bir önlem alabiliriz dersek, lavanta suyumuz var, hidrolat diyoruz. Lavanta suyumuzu şöyle bir yaklaşık 100 ml'lik bir şişe içerisine alıyoruz. Bu artabilir, oranı azalabilir, tamamen size bağlı. Sonra içerisine uçucu yağlarımızdan nane yağı. Şimdi kullandığımız yağlar çok önemli. Tıbbi özellikle olması gerekiyor. Şu an kullandığım nane yağı tedaviye uygun olan nane yağından. Sanırım geldi biraz damlalığı ucunda. 2 damla karanfil yağı ekleyeceğim. Karanfil yine koku anlamında sivrisinekler için oldukça etkili. Okaliptus yağı yine hem kaşıntıyı alacak hem de sinekleri uzaklaştıracak. 4 damla kadar ekliyorum. Ve son olarak limon yağı yine aynı şekilde. Zaten limon mekanik olarak da sivrisineklerden uzaklaştırıcı etkiye sahip. Bunları bu şekilde sprey formda karıştırabiliriz. Buzdolabında tutabiliriz. Soğuk şekilde yine uygulama yapabiliriz. Elle yüze sıkabiliriz. Bir tek gözlere dikkat etmemiz gerekiyor burada. Şu şekilde. İstersek etkiyi arttırmak için de yine lavanta yağı, çay ağacı yağı gibi, biberiye yağı gibi farklı yağlar da ekleyebiliriz.
5: Şimdi aslında sivrisinek bizi ısırdı. Sonrası da meşakkatli bir süreç oluyor. Çünkü kabarıyor ve kaşınıyor. Doğal yollarla bunu önlemenin bir yolu var mı?
6: Kaşıntı için biz genellikle gül suyu kullanıyoruz. Az önce koruma için lavanta suyundan bahsetmiştik. Bir de gül suyumuz var. Yine tedaviye uygun gül suyu, yağı alınmamış gül suyunu ısırılan bölgeye direkt de uygulayabiliriz. Ama daha etkili bir yolumuz var. Şöyle karbonat var elimde, basit normal bir karbonat. İçerisine gül suyu damlattıktan sonra bunu macun kıvamına gelene kadar karıştırmamız gerekiyor. Sonrasında bu macunu direkt ısırılan bölgeye sürebiliyoruz. Eğer etkiyi arttırmak istersek içerisine birkaç damla çay ağacı yağı ya da lavanta yağı da ekleyebiliriz. Bu yağlar dediğim gibi mutlaka tedaviye yönelik olmalı ve alırken buna

0: çok dikkat etmemiz gerekiyor. Herhangi bir yağ uygun olmuyor maalesef. Tedaviye yönelik yağ kullanmamız gerekiyor. Şu anda da lavantayı ekledim. Bunu bu şekilde böyle macun formunda direkt ısırılan bölgeye kaşıntıyı almak için kullanabiliriz.
1: Efendim yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sivrisinek mevsimi gelmiş durumda. Yalnızca sesleriyle değil ısırdıkları yerleriyle de aslında bizleri rahatsız ediyorlar. Isırdıkları yerler kaşınıyor, kabarıyor. Peki onlardan korunmanın yöntemleri var mı? Doğal bir şekilde bunun cevabını aradık. Bir yandan da sırıldıktan sonra o bölgeyi nasıl yatıştırabiliriz? Bunların cevabını sizler için aradık diyelim ve sözü Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nden tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Bağlantımızla araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. Mesajın hedefinde kimler var? Terörsüz Türkiye'de yasa teklifi virajı. Düzenleme ne zaman meclise sunulacak? NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. ABD-İran savaşında gözler diplomaside. Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dolupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
7: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz efendim. 22 yıl aranın ardından NATO zirvesinde adres bir kez daha Türkiye olacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde de tabii ki diplomasinin kalbi burada atacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise NATO zirvesinin öncesinde İstanbul'da düzenlenen NATO parlamento başkanları toplantısına katıldı. Mühim açıklamaları vardı. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor dedi Erdoğan. Mevcut küresel sistemin çöktüğünü de yerine de neyin geleceğinin, yerine neyin alacağının bir şekilde bilinmediğini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde hem Ankara'da yapılacak NATO zirvesi vardı hem ABD-İran arasındaki gerilim için konuştu. Bakalım neler söyledi.
1: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: NATO üyesi ülkelerin parlamento başkanlarına böyle seslendi. Dünyadaki mevcut küresel sistemin çöktüğünü bir kez daha yineledi. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir süreçten geçiyor diye de ekledi.
1: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da toplanan NATO parlamento başkanlarıyla bir araya geldi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan zirvenin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin zirveden beklentilerini sıraladı.
1: Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
2: Yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biri izleyen Erdoğan'ın gündeminde ABD-İran mutabakatı da vardı. İsrail'in ateşkesi baltalamasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi, çözüm önerisini sundu.
1: Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansörlesi Friedrich Merz'e bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde hem Türkiye-Almanya arasındaki ikili ilişkiler hem de küresel pek çok başlık vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Almanya Şansörlesi Friedrich Merz ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemli olduğunu da ifade etti. Erdoğan görüşmede Ankara'da düzenlenen

0: çalıştıklarını belirtti. İstanbul'daki NATO Parlamenterler Zirvesi açılış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini getirdik ekranlara. NATO caydırıcı olmalı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Müttefikler arasındaki savunma sanayi engellerinin son bulması gerektiğini söyledi ki açılışta programda bir de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu. Hem dünyadan hem de NATO'dan tarihi bir dönemeçten bahsetti. Tarihi de bir çağrıda bulundu. Gündeminde İran-ABD gerilimi vardı. Son duruma ilişkin bir değerlendirme yaptı. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi. NATO üyesi ülkelerin gerekli desteği vermesi gerektiğinin de altını çizdi.
1: NATO tarihi bir dönemeçtedir. Dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi açılış programında konuştu. Hem dünya hem de NATO'nun tarihi bir dönemeçten geçtiğini söyledi. Tarihi bir çağrıda bulundu.
1: Dünya tabir caizse yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor. Bu dönemde eski ezberlerin hiçbirisinin geçerli olmadığı bir döneme giriyoruz. Burada yeni fikirlerin, yapıcı fikirlerin, yol gösterici fikirlerin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelin hep beraber kendi meselelerimizi, NATO çerçevesindeki meselelerimizi konuşmakla birlikte adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için ulusların egemenlikte eşitliği, halkların da yaratılışta eşitliği prensibine oturan yeni bir dünyanın kurulması için hep beraber çalışalım, çalışmalarımızı ortaklaştıralım ve yeni bir dünyanın kuruluşunun kapılarını sonuna kadar açalım.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İran ve ABD arasındaki sürece de değindi. Olası provokasyonlara dikkat çekti, önüne geçilmeli dedi.
1: İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın, NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.
2: Ve katliamcı İsrail'in Gazze'deki soykırımı, Filistin'de yaşananlarla ilgili de net konuştu Kurtulmuş. İki devletli çözümden başka bir yol yok dedi.
1: Ümit ve temenni ediyoruz ki Filistin meselesinin çözümünde de nihai olarak bir sonuca ulaşılsın. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, gerçekten bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kuruluşu mümkün olsun. İki devletli çözümden başka bir yolun bulunmadığı bütün dünya tarafından anlaşılsın ve uygulansın. İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir.
2: Numan Kurtulmuş barışın sağlanması için NATO üyesi ülkelerin gerekli desteği vermesi gerektiğini söyledi.
0: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'nin başlamasına çok az bir zaman kaldı ama Ankara günler öncesinden hazırlıklarını tamamlamaya başlamıştı. Peki ne olacak? Nelerden bahsediyoruz? Bu kapsamda 10 Temmuz'a kadar mesela zirve alanına delegasyonu konaklayacağı, geçiş yapacağı bölgelere girilemeyecek. Hiçbir şekilde hassas bölgelere yetkisiz araçlar ve kişiler de giremeyecek. Kırmızı bölgeler var, kritik noktalar var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bunlardan biri, toplantı alanları, başkanların kalacağı oteller. Hepsi güvenlik çemberi içerisine alındı. 56 bin polis ve jandarmadan bahsediyoruz. 100 nokta üst düzey kameralarla çevrili olacak ve 9 ilçede kamu çalışanları da 6 gün boyunca izinli olacak. Dediğimiz gibi her şey üst seviyede ve bu operasyonda turkuazlı yanılıyor. Bakalım.
3: 32 ülkenin başkent Ankara'ya geleceği NATO Liderler Zirvesi'ne az bir süre kala şu an polis ekipleri denetimlerini önemli bir

0: noktada gerçekleştiriyor. O tarihlerde burası kırmızı hassas bölge ilan edilecek ve araç trafiğine kapatılacak. Çünkü bulunduğumuz bu cadde ABD Büyükelçiliğine çıkıyor ve birçok lider de bu alandaki otellerde konaklayacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ABD Büyükelçiliğine yakın olan bir otelde konaklayacağını biliyoruz. Ve polis ekipleri de o tarihlerde 56 bine yakın polisle birlikte asayiş anlamında, güvenlik anlamında denetimlerini 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirecek. Ve bulunduğumuz bu noktada o günlerde kırmızı alan olacak hassas bölgede denetim gerçekleştiriyor. Araçlar kenara çekiliyor ve belgeler kontrol ediliyor. Belgelerin devamında üst araması gerçekleştiriliyor. Üst aramasının devamında araç içi de kontrol ediliyor. Bulunduğumuz bu noktada denetim yapan polis ekiplerine baktığımızda hem Yunus ekipleri, hem trafik ekipleri, hem de asayiş ekipleri denetimlerini gerçekleştiriyor. 56 bin polisten bahsediyoruz. Yaklaşık 8 bine yakında jandarma personeli görev yapacak o tarihlerde. 7-8 Temmuz'da 32 ülkenin lideri bu noktada. Başkent Ankara'ya gelecek ve liderler NATO zirvesinde buluşacaklar. Başkent Ankara'da tüm hazırlıklarını aylar öncesinden başlarken şu an polis ekipleri de hem asayiş anlamında kontrollerini gerçekleştiriyor. Evrak kontrolleri, araç içi kontrollerini gerçekleştiriyor. Şu anda da görüntüye gelen ekranda üst araması da gerçekleşmiş oldu. Havadan da denetimler helikopterlerle gerçekleşecek ihtiyaç duyulduğunda. Aynı zamanda atlı birlikler olacak. Atlı birlikler de güvenliği göğüs kameralarından gerçekleştirecek ve anlık olarak takip edilecek. Koordinasyon merkezinden de kameralarla takip edilecek. Anlık müdahalelerle sahadaki personele bilgi aktarımı da sağlanacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi başkent Ankara'da gerçekleşecek ve tüm hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı. Şu anda da polis ekipleri denetim gerçekleştiriyor. Üst araması, evrak kontrolü ve araç içi arama gerçekleştiriliyor. Bu nokta o tarihlerde 7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Liderler Zirvesi olması sebebiyle kırmızı bölge, hassas bölge ilan edilecek ve o nokta, bu nokta, bu bulunduğumuz cadde, Ufuk Üniversitesi Caddesi, ABD Büyükelçiliğine çıkan bir cadde ve o büyükelçiliğe yakın bir otelde de Donald Trump, ABD Başkanı Donald Trump'ın da konaklayacağını biliyoruz. Tabii iki ihtimalli bir nokta, oradaki yakın olan otelde kalma iddiası ve büyükelçiliğin rezidansında kalma ihtimali de var. Ancak bu bölge otellerin de yoğun olduğu bir bölge. Birçok lider de bu noktada konaklayacak ve o yüzden hassas bölge ilan edildi. Bazı noktalar kırmızı alan olduğu için araç trafiğine kapatılacak. Harita.iletişim.gov.tr adresinden de iletişim başkanlığı alternatif güzergahlardan yol önerisinde bulunuyor. Vatandaşlar da o tarihlerde mağdur olmaması adına, o alternatif güzergahları kullanması adına da bir harita uygulaması gerçekleştirildi. Biz de bu noktada kırmızı nokta olacak, o günlerde hassas bölge ilan edilecek noktadaki polis ekiplerinin denetimlerini ekranlara getiriyoruz ve şu anda da kırmızı hassas bölgeden sözü İstanbul'a bırakalım.
1: Ankara'dan tam da o denetimlerin başladığı noktadan Emre Ayaz karşımızdaydı. Ayrıntıları da aktarmış oldu efendim. Dediğimiz gibi 10 Temmuz'a kadar bir takım önlemler var. 6-12 Temmuz arası daha hassafada bir şekilde aslına bakarsanız hiçbir organizasyonun düzenlenmeyeceği günlere girilmiş olacak. NATO zirvesi diyoruz. Ankara'da düzenlenmesinin öneminden bahsediyoruz. Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik konumunun altını çiziyoruz ve diplomatik ağırlığı diyoruz. Türkiye'nin savunma sanayide geldiği noktayla birlikte bölgedeki güvenlik politikalarında öne çıktığı pek çok ülkenin dikkatini çekiyor. Yunanistan onlardan biri. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde böyle son kozlarını da oynamaya başladılar. Yunan basınına göre Atina, Türkiye'ye karşı NATO içerisinde yeni bir strateji yürütmeli. Bunu geliştirebilmeli. 4 maddelik bir strateji bu adımları Yunanistan şu anda kafasında kurmuş ve böylece NATO'da da ön plana çıkmayı bekliyorlar.
2: Yunanistan yeni strateji peşinde. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi öncesinde Atina 4 maddelik stratejisini tartışmaya açtı. Yunan basını Türkiye'ye karşı izlenmesi önerilen stratejiyi paylaştı. Pentapostagma haber sitesinde yayımlanan analizde NATO zirvesi öncesinde Yunanistan'ın atması gereken 4 kritik adım sıralandı. İlk maddede ABD'deki Yunan lobisine değinildi. Buna göre lobinin Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump üzerinde etkili olmaya çalışması gerekiyor. Bu girişim Yahudi lobisiyle koordineli şekilde yürütülmelidir ifadelerine yer verildi. Now he's the first Jewish president to serve two. Analizin ikinci maddesinde ise NATO içinde Türkiye'ye karşı yeni ittifak önerisi yapıldı. Türkiye'nin daha güçlü bir rol üstlenmesine karşı çıkacak ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiği savunuldu. Fransa, İsveç, Finlandiya ve Bulgaristan farklı gerekçelerle bu çekirdek grubu oluşturabilecek ülkeler arasında yer alabilir denildi. Üçüncü maddede ise Yunanistan'ın NATO'da daha önemli bir rol üstlenmesi gerektiğine yer verildi. ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki bazı üslerinden çekmeyi planladığı kuvvetlere ev sahipliği yapmayı teklif edebileceği yazıldı. NATO'nun Güneydoğu kanadında daha önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edildi. Dördüncü maddede ise Atina'nın gerektiğinde NATO içinde veto hakkını kullanması gerektiği savunuldu. Analizde Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecinde izlediği yönteme atıfta bulunuldu. Ankara'dan Yunanistan'a yönelik kasus belli kararını kalıcı olarak kaldırması önerildi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO üyeliğine yönelik vetosundan vazgeçmesi gibi taleplerin gündeme getirilmesi gerektiği öne sürüldü. Ministers, Russia has
1: shattered. Özellikle de ABD Başkanı Donald Trump gelmeden önce Türkiye'ye yönelik pek çok olumlu açıklama yaptı. Başkan Erdoğan çağırdığı için geleceğini söyledi. Bunun dışında eli dolu gelecek ve bunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edeceğini söyledi. Jet motorlarından bahsediyoruz. F-35'ler konuşuluyor. İşte tabii ki böylesi açıklamalarla tabii NATO zirvesi önem arz etmişken kanla alakalı da gelişmeler var Trump'ın söylemleri üzerinden. Dünya Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerini konuşuyor ama ABD basını yeni bir iddiayı da ortaya attı. Artın iş birliklerinin ardından Mısır'ın da Türkiye'den kan satın alabileceğini yazdılar.
2: Savunma sanayi hamleleri, tatbikatlar ve küresel çapta atılan işbirliği adımları. Türkiye'nin uluslararası arenada gösterdiği güç dış basına da yansıyor. ABD basını Mısır'ın Kaan'ı satın almayı değerlendirdiğine yönelik iddialara yer verdi. El Monitör'ün analizinde Türkiye ile Mısır'ın bir dönem gergin olan ilişkilerinin pragmatik bir ortaklığa dönüştüğü ifade edildi. Analize göre iki ülke arasındaki yakınlaşmanın en son göstergesi artan ortak askeri tatbikatlar oldu. Eylül ayında Doğu Akdeniz'de 13 yıl aradan sonra ilk kez ortak deniz tatbikatı gerçekleştirilmişti. Askeri işbirliği hava sahasında da genişledi. Geçtiğimiz hafta Mısır'da Ankara ile Kahire arasında ortak hava kuvvetleri eğitimleri başladı. Ankara ve Kahire arasında normalleşme süreci son yıllarda hız kazandı. Türkiye'nin 2021'de başlattığı dış politikanın yeniden dengelenmesi süreci bu yakınlaşmada belirleyici oldu. Askeri yakınlaşmaya paralel olarak savunma sanayi alanında da işbirliğinin genişlediği belirtildi. Türkiye'nin askeri kamu şirketi Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Mısır'la 350 milyon dolarlık bir paket imzaladı. Mart 2025'te Havelsan'la Mısır'ın Kader Fabrikası arasında Kahire'de savunma ekipmanı ortak üretimine ilişkin anlaşma imzalandı. Analize göre ayrıca Mısır'ın Türk 5. nesil savaş uçağı Kaan'ı satın almayı değerlendirdiği bildirildi. Eski bir Türk savunma sanayi yetkilisi, Mısır'ın artan ilgisinin daha geniş bir stratejik özellik anlayışını yansıttığını ifade etti. Mısır ordusunun uzun süredir ABD, Rusya, Fransa ve diğer Avrupa tedarikçilerinden oluşan karma bir envantere sahip olduğu hatırlatıldı. Bununsa Kahire'yi siyasi koşullara, yaptırım risklerine, yüksek maliyetlere ve teslimat gecikmelerine açık hale getirdiği belirtildi.
1: O 17 Haziran tarihinde ABD ve İran arasında mutabakat imzalandı. Üzerinden 2 hafta geçti ama bu kadar kısacık bir zaman içerisinde ihlaller de beraberinde geldi. Karşılıklı misilleme saldırılarıyla birlikte acaba toplantılar gerçekleşmeyecek mi? Planlandığı gibi bu iş yürümeyecek mi derken ABD Başkanı Donald Trump da açıkladı. Yarın işaret etti. Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelinecek. Bunu da bizden İran istedi diyor efendim. Bunu da altını çizmiş olalım. Karşılıklı saldırılar süreci tehlikeye atsa da şu an için tablo stabil. Neler yaşanıyor aktaralım. İlk olarak

0: ABD merkezli Axios bu iddiayı ortaya attı. Buna göre taraflar yarın Katar'da görüşecek. Amaç Hürmüz'deki anlaşmazlıkları çözmek. Taraflar bu süreçte saldırı düzenlemeyecek. Hürmüz'den gemiler serbest şekilde geçecek. ABD Başkanı Trump bu görüşmeyi doğruladı ve görüşme talebinin İran'dan geldiğini öne sürdü. Trump petrol fiyatlarının düştüğüne de dikkati çekti. Ham petrol fiyatı 69 dolar ve düşüş eğiliminde. Bu İran'ın nükleer silahsızlanmasının başlamasından önceki seviyeden daha düşük ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Doha'daki görüşmelere ABD adına özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner'in de katılacağını duyurdu. Trump'ın barış sürecinin işlemesini istediğini belirtti. İran'dansa Doha'daki görüşmelere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Pazar günü İsviçre'deki teknik görüşmelere Tahran yönetimi katılmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin son saldırıları nedeniyle de katılmadıklarını belirttiler. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyansa İran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin açıklama yaptı. Katar'da dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığın 6 milyar dolarının yapılan anlaşma uyarınca serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na kıyıdaş İran ve Umman'sa Maskat'ta bir araya geldi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda görüşmeler yapıldı. Boğaz'ın gelecekteki yönetimi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Hürmüz Boğazı'nda bir yük gemisine düzenlenen saldırı geriliminde fitilini ateşlemişti. Daha sonra ABD ve İran karşılıklı saldırılara başlamıştı. Yurda dönelim efendim. Tabii ki aşırı sıcaklarla birlikte hep yüreğimiz ağzımıza geliyor. Orman yangınları da beraberinde geliyor. İzmir'e bakacağız. Bursa'da da iki farklı noktada da maalesef yangın çıktı. Sol taraf İzmir, sağ taraf Bursa. Detaylarını aktaralım. İzmir'de Dikili ilçesinde tarım arazisinde başladı. Makilik alana sıçradı alevler. Şu anda o yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. Görüldüğü üzere şu anda siyah dumanlar gökyüzü kadar uzanıyor ama İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 2 dozerle havadan karadan yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Alevlerin de tabii ki rüzgarın etkisiyle daha fazla yayılmaması için zamanla da bir mücadele var ve İzmir'deki yangının kuş bakışı görüntüsü de maalesef bu şekilde efendim. Hemen Bursa'daki son durumu da aktaralım sizlere. Burası da ağaçlık alanına çıkmış bir yangın. İzmir'deki yangında daha aslına bakarsanız tarım arazisinden makilik alana sıçradı. Bursa'da ise hali hazırda ağaçlık, ormanlık bir alanda başladı yangın. İhbar üzerine de bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Orhaneli yolu üzerinde. Bursa'daki konumu bir kez daha söyleyelim. Bursa Orhaneli üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Orman Bölge Müdürlüğü'nden de çok sayıda itfaiye ekibi şu an canla başla mücadele adresini sürdürüyor. Burada da dumanlar gökyüzüne kadar uzanmış durumda. Dediğimiz gibi iki lokasyonda da yangının çıkış sebebi henüz net değil ve alevler de kontrol altına alınabilmiş değil. Ama tekrar edelim, rüzgarın da etkisiyle ve keza tahmini üzerinden söyleyelim ama bir şekilde teyide muhtaç olmakla birlikte yaz aylarında aşırı sıcakların bu yangınlara sebebiyet vermiş olabileceğini tahmin ediyoruz. Bir kez daha aktaralım. İzmir'de ve Bursa'da iki farklı yangın çıkmış durumda. İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde başladı o yangın. Makilik alana sıçradı ve gerçekten de tarım arazisinden yayıldığı nokta oldukça geniş bir nokta. Görüldüğü üzere dumanlar ve alevler hali hazırda kontrol altına alınabilmiş değil ve tarım arazisinde desek tabii ki bu noktanın yan taraflarında da yeşillikler, ağaçlar dikkat çekiyor. O yüzden de bir an önce tabii ki alevlerin kontrol altına alınması önceleniyor. Farklı açılardan da İzmir'den, Dikili'den getirdik görüntüleri ve sanıyorum da yerleşim alanına çok uzak olmayan bir nokta. Şu anki ekranlara yansıyan görüntü üzerinden de bunu aktarmamız mümkün. Bursa'dan bahsedersek de hali hazırda zaten ormanlık alanda çıkmıştı yangın efendim. Tabii itfaiye ekipleri yangınları kontrol altına almak için bir şekilde çaba sarf ediyorlar. İzmir Dikili'de orman dış alanda başlayan yangınla alakalı mücadele aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü'nden bir resmi açıklama geldi. Altını çizelim. İzmir Dikili'de orman dış alanda tarım arazisine başlayan bu yangınla mücadele devam ediyor ve diğer yangın içinde söylersek Çanakkale'de orman dışı alanda meydana gelen bir yangın vardı ki o da ekiplerin havadan karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bu henüz ekrana getirmediğimiz ama Çanakkale'de başlamış olan bir yangındı. Onun kontrol altına alındığını söyleyelim. Ama dediğimiz gibi iki farklı lokasyonda çalışmalar sürüyor ve bugün meydana gelen İki yangında orman dışı alanda başladı. Aslında Orman Genel Müdürlüğü de söylüyor. Küçük bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir efendim. Yaz aylarında çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Evet, maalesef yangınları ekranlara getirdik. Umuyoruz en kısa sürede kontrol altına alınması temennisiyle. Dedik ki orta bölüm ve aynı zamanda aslına bakarsanız İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vuruyor ve İsrail Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarla birlikte Hizbullah tünellerini imha etmeyi amaçladığını ifade ediyor. Ama Hizbullah kalsa durum böyle değil. Hizbullah lideri Naim Kasım da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı ve saldırılara en sert şekilde cevap vereceğinin altını çizmişti. Bir ateşkes var kırılgan şekilde ama İsrail bunu çok defa ihlal etti. İsrail basınında yer alan bir protokol de var. Gizli ek protokol diyorlar buna ve yıllarca sürecek işgal iddiaları. Yani Lübnan'daki bu saldırılar her ne kadar 14 maddelik bir ateşkes metni olsa da hayata geçmeyecek diyor İsrail. Bakalım. İsrail Meşder Zum köyünü hedef aldı son olarak ve Hizbullah'a ait tünellerin imha edildiği belirtildi. İsrail ordusu saldırılara ilişkin bir görüntü de paylaştı. Saldırıların ardından şiddetli patlamalar yaşandı. İşgalci İsrail saldırı öncesi Amerika Birleşik Devletleri'ni bilgilendirdiğini belirtti. Tünelde İsrail'i hedef almak için hazırlanan çok sayıda füze rampası olduğunu öne sürdüler. Hizbullah ise İsrail'in birçok bölgede sivil yerleşim yerlerini vurduğunu açıkladı. Çok sayıda evin yıkıldığı belirtildi. Saldırıların ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunun altı çizildi. Hizbullah meşru müdafaa ve saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ifade etti. İsrail basınındansa Lübnan'dan çekilmeye ilişkin dikkat çeken iddialar geldi. Haris gazetesi İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesine yönelik herhangi bir talimat almadığını yazdı. İmzalanan anlaşmanın kamuoyundan gizlenen bir güvenlik ekine sahip olduğu öne sürüldü. İddiaya göre protokol Lübnan hükümetinin talebiyle gizli tutuldu. Söz konusu protokol İsrail'in geri çekilmesini belirli bir takvime değil sahadaki koşulların sağlanmasına bağlıyor. Kanal 14 televizyonu ise İsrail'in Lübnan'da yıllarca sürecek kalıcı bir varlığa hazırlık yaptığını iddia etti. İran'dan da sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ABD'ye seslendi. İsrail'i saldırıları durdurmaya zorlamasını istedi. Bekai, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesi için bir takvimin en kısa sürede belirlenmesini de talep etti. Evet, o 14 maddelik metne taslağı atıfta bulunuyoruz. Çünkü hali hazırda Lübnan'daki açılmış olan cepheler güney bölge başta olmakla birlikte İsrail'in hali hazırda Orta Doğu'da açmış olduğu tüm cepheler kapanacak. İsrail bunu istiyor. İran Amerika Birleşik Devletleri'ne de bunu dayatıyor ama işgalci İsrail örneğin Suriye'de de işgali derinleştirmek istiyor. Bu kapsamda somut adımlar var. Kuneitra ve Dera bölgelerinde peş peşe askeri üsler kurdu İsrail güçleri. Geri çekildikleri bir köy var. Burada da sivillerin üzerine ateş açtılar. İsrail'in bildiğimiz o katliamları. Sonunda da şiddetli patlamalar geldi. Şam yönetiminden İsrail'in kara ihlallerine ve topçu saldırılarına da kınama geldi. Suriye'de neler yaşanıyor bu kapsamda bakalım.
1: Sivillere ateş açtılar, saldırılar düzenlediler. İşgalci İsrail Suriye'deki işgalini de derinleştiriyor. Soykırımcı askerler Dera ilinde saatlerce konuşlandıktan sonra bölgeden çekildi. Dera ve Kuneitra'da İsrail ordusunun kara ihlalleri ve saldırıları tehlikeli bir boyuta ulaştı. İşgal güçleri Dera'nın Abidin köyünden çekildiği sırada sivil halka ateş açtı. Köye topçu atışları gerçekleştirdi. Bölgede alçak irtifada uçuş yapan iki İsrail helikopterinden de ateş açıldı. Saldırı sonrası büyük panik yaşayan köy sakinleri, İsrail birliklerinin yeniden sızmasını önlemek amacıyla yolları taşlarla barikat kurarak kapattı. İsrail 1974 yılında imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını çiğniyor. Bölgedeki askeri varlığını kalıcı hale getirmeye çalışıyor. İsrail birlikleri son olarak Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda ilerleyerek yeni bir piyade kampı kurdu. Abidin köyünde de askeri nokta oluşturdular. Daha sonra ise bölgeden çekildiler. İsrail'in Güney Suriye'de inşa ettiği üs ve askeri karakol sayısının 10'a ulaştığı bildirildi. İsrail'in fütursuzca gerçekleştirdiği bu saldırılar Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından çok sert bir dille kınandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in kara ihlalleri ve topçu saldırılarının Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiği vurgulandı. Siviller arasında korku ve paniğe yol açan bu hamlelerin bölge istikrarını dinamitlediğini belirten Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu İsrail'i durdurmaya ve 1974 anlaşmasının uygulanmasını sağlamaya çağırdı.
0: Evet efendim, tabii ki işgalci İsrail'in Suriye'de işgali genişletmek adına attığı adımlardan bahsettik. Türkiye'de bu yaşananları yakından takip ediyor. Hatta Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Peki ne deniyor, hemen aktaralım. İsrail'in Suriye'deki saldırısına ilişkin bir kınama mesajı geldi. Şöyle söyleniyor: İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü birliği egemenliği hilafına Kuneitra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 kuvvetleri ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlalini teşkil etmektedir. Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi, bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı da ineliyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin kınama açıklaması geldi.

0: Efendim aşırı sıcaklar Avrupa'da pek çok ülkeyi kasıp kavuruyor. Hatta tabii ekranları da getiriyoruz. Fransa'da, İspanya'da pek çok ülkede can kayıplarına da yol açtı. İşte o aşırı sıcak hava dalgası, Afrika'dan gelen bu sıcaklar Türkiye'yi etkileyecek mi derken yavaş yavaş evet etkisini göstermeye başladı. Yeni haftayla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin de üzerine çıkacak. Uzmanların söylediği bu gölgede 50 dereceden bahsediliyor. Peki nasıl kendimizi koruyacağız? Bu kapsamda sağlık sorunları yaşamamak için nasıl hareket edilmeli? Detaylarını ise Mehmetcan Çoban aktaracak.
1: Meteoroloji uyardı. Birçok kentte mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava etkisini gösterecek. Peki bu sıcak hava etkisinde vatandaşlar nelere dikkat etmeli, nasıl sağlıklı beslenmeli ve serinlerken ne yapmalı konunun detaylarını çok değerli yayın konuğumuz doçent doktor Şükrü Taş'a soracağız. Efendim sıcak hava etkisini göstermeye başladı ve önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağı söyleniyor. Peki vatandaşlar doğru beslenirken nelere dikkat etmeli?
2: Vatandaşlar doğru beslenirken şunlara dikkat etmeli. Sıcak hava ne yapar? Sıvı kaybımızı sağlar, elektrolit kaybını sağlar ve aynı zamanda hararet nedeniyle sizi halsiz düşürebilir. O zaman su tüketimi çok önemli. Günde en az 2-3 litre su alınmalı. Yine mineral kaybına karşı da mineralli içeceklerden faydalanılmalı. Peki ne yemeliyiz? Tabii ki su oranı daha yüksek olan özellikle sebze ve meyveler tüketilmeli. Sebzeler dediğimiz zaman domates, salatalık, biber, semizotu ve buna benzer su oranı yüksek, lif oranı yüksek, aynı zamanda sindirimi rahat olan gıdalardan faydalanılmalı. Yine probiyotiklerden faydalanılmalı. Ayran, yoğurt, kefir ve buna benzer serinletici içeceklerden faydalanılmalı. Yine su oranı yüksek olan özellikle meyvelerden karpuz, kavun, erik, şeftali. Fakat meyveleri yerken çok dikkat edilmeli. Volüm arttırılmamalı. Porsiyonlar çok büyük olmamalı. Neden? Çünkü bu sefer kalori miktarını da arttırmış olursunuz. Bu sizin için iyi olmayabilir. Nelerden uzak durmalıyız? Özellikle kafeinli gıdalardan, yine aşırı derecede alkolden. Neden? Bunlar diüretik sıvılar. Aynı zamanda idrar çıkışını arttırdığından dolayı sıvı kaybına neden olurlar. Yine aşırı derecede yağlı, baharatlı gıdalardan uzak durmalıyız. Bunların yerine yemekleri daha çok haşlayarak buğu şeklinde ve meyve yani sebze ağırlıklı yemeklerden faydalanılmalı.
1: Peki efendim son olarak da şunu sormak isterim. Vatandaşlar doğal bir şekilde serinlemek isterken ne yapmalı?
2: Bu çok önemli. En önemlisi bir kere güneşin direkt etkisinden uzak durmalı. Gölge ve serin yerler tercih etmeli. Klimayı kullanacaklarsa özellikle doğru bir şekilde kullanılmalı. Yine ılık duşlar alınabilir. Havuz ve denizden faydalanılabiliyorsa tabii ki bunlardan faydalanılmalı. Yine mevsime göre giyinme önemli. Ne direkt güneşten temas edecek ne de sizin mevcut vücut ısınızı kaybını önleyecek çok koyu artı kalın elbiselerden uzak durulmalı.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi sıcak hava etkisini göstermeye başlamışken vatandaşlar vücutlarındaki sıvı kaybından dolayı özellikle sıvı ağırlıklı besinler tüketmeli. Peki doğal yönden serinlemek isteyenlerse tabii ki de güneşe duyarlı kıyafetler giymeli diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
0: Türkiye'de hava sıcaklığının en yüksek olduğu illerimizden biri Antalya'ya bakalım. Antalya'da rafting yerli ve yabancı turistlerin şu günlerde vazgeçilmezi çünkü bölgeyi ziyaret edenler onlar bir şekilde sıcak havadan da bunalınca kendini serin sulara atıyor. Turistler hem serinliyor hem de keyifli dakikalar geçiriyor.

0: adrenalin, heyecan, eğlence bir arada yaşandı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Antalya'da yerli ve yabancı turistler, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yer alan Köprüçay'da can yeleklerini ve kasklarını takarak kendilerini 14 kilometrelik serin ve coşkulu parkura bırakıyor.
1: Haftalık sezonumuz başladı. Yaklaşık bir 2 ay falan oldu başlayalı. İnşallah şu an daha önce biraz azdı ama şu an okulların kapanmasıyla birlikte büyük bir yoğunluk bekliyoruz.
0: Rafting yalnızca adrenalin tutkunları için değil, sezonda binlerce kişiye de ekmek kapısı oluyor.
2: Götüreceğim işte. Burada güzel yere beğendim ben de. Müşteriler falan her şey iyi.
3: Vallahi ben şimdi 5 sene buradayım. Okula bitirdim. Sonra yavaş yavaş da yani gelecek zaman için düşünüyorum. Burada çalışıyorum. Sonra ne olacak bilmiyorum yani.
0: Bölgeye yılda milyonlarca turist geliyor.
1: Yıllık bu genelde bölge genelinde toplamda 3 milyon civarında turist ayarlıyoruz.
4: İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin üst üste açıklamalar geliyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen yazılı açıklamanın ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaptı. Neler söylüyor? Paylaşalım. İsrail bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ediyor. Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar, yarın İsrail saldırganlığıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına dönük de bir saldırganlıktır. Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır ifadesi geldi. Bu kapsamda İsrail bölge barışını küresel düzeni tehdit ediyor diyor efendim Ömer Çelik. Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına ilişkin de harekete geçmelidir dedi. Hali hazırda İsrail Suriye'ye 8 Aralık 2024'te Golan Tepeleri'yle birlikte bir saldırı düzenlemişti. Ve burada sadece hava saldırıları değil kara birlikleriyle birlikte de saldırılar başlamıştı. Ve bunun akabinde şu anda da İsrail'in Suriye'ye saldırıları devam ediyor. Moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: De böyle Otobit'te.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Vakıf Bank sunar.
8: Ara bitti. Ekonomi haberleriyle karşınızdayız. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında imzalanan işbirliği mutabakatı zaptıyla iki ülkenin özel sektör ilişkilerinin kurumsal zeminde geliştirilmesi hedefleniyor. İmza törenine ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
9: İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var.
10: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin özel sektör boyutunda daha sistematik ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor.
9: İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu da tek tek yapacağımız çabaların dışında birlikte yapacağımız işlerle gerçekleşecek.
10: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza töreninde konuştu. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle ticaret hacminin 118 milyar dolara ulaştığını söyledi. İslam ülkelerinin sahip olduğu ekonomik potansiyelin daha etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti.
9: 2003 yılından itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden ülkemize 27,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım gelirken ülkemizden İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine 15,2 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirilmiştir. Bunu da arttırmamız lazım.
10: İşbirliği ortak gıda forumuyla kalıcı hale getirilecek. O da akreditasyon sistemlerinden sektör konseylerine, düşünce kuruluşları arasındaki işbirliklerinden ortak platformlara kadar birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Anlaşmanın en önemli başlıklarından biri ise Türkiye-Suudi Arabistan Ortak Oda Forumu'nun kurulması olacak.
8: Türkiye geçen yıl hidroelektrikte toplam kurulu gücünü yaklaşık 32.294 megawattlık seviyesine taşıyarak Avrupa kıtasında ikinci sırada yer aldı. Türkiye Avrupa kıtasında Norveç'in hemen ardından en büyük ikinci hidroelektrik kurulu güç kapasitesiyle Fransa, İspanya ve İtalya gibi gelişmiş ekonomileri geride bıraktı.

Yaklaşık 32.294 megawattlık kapasiteyle dünyada ve Avrupa'da üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Uluslararası Hidroelektrik Derneği tarafından yayımlanan 2026 Dünya Hidroelektrik Görünümü raporundan derlediği verilere göre Türkiye dünya genelindeki sıralamada Çin, Brezilya, ABD, Kanada, Hindistan, Rusya, Japonya ve Norveç'in ardından dünyanın en büyük 9. hidroelektrik kapasitesine sahip ülkesi olarak da kayıtlara geçti. Rapora göre geçen yıl dünya genelinde hidroelektrik kurulu gücü 1469 gigawatta ulaşırken bunun 1269 gigawattını konvansiyonel hidroelektrik santraller, 201 gigawattını ise pompaj depolamalı hidroelektrik tesisler oluşturdu. Geçen yıl toplam 28 gigawatt yeni hidroelektrik kapasitesi devreye alınırken pompaj depolamalı santraller tarihindeki en yüksek yıllık kapasite artışını da kaydetti. Bu haberle birlikte ekonomi bültenimizi noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. Mesajın hedefinde kimler var? Terörsüz Türkiye'de yasa teklifi virajı. Düzenleme ne zaman meclise sunulacak? NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. ABD-İran savaşında gözler diplomaside. Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dolupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkaner ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, günlerdir Avrupa'yı kasıp kavuran o yüksek basınç alanı ve sırt artık Türkiye'yi de içine almış durumda. Biliyorsunuz bu sırt etkisi bir ısı kubbesi oluşturuyor. Isınan hava hiçbir yere kaçamıyor. Bir böyle fanusla kaplanmış gibi oluyorsunuz. Olduğunuz yerde o ısınma hem sıcak hava adveksiyonunu taşıyor size, hem de bir yandan bulunduğunuz ortamda daha bulutsuz bir gökyüzü, daha fazla radyasyon ve dolayısıyla da ısınan havanın hiçbir yere kaçamaması sebebiyle bulunduğunuz noktanın daha fazla kendi içerisinde sirküle olarak da daha fazla ısınmasına neden oluyor. Tabi hava hareketi olmadan, çünkü oldukça sakin hava koşullarını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yüksek basınç alanı üzerimize çökecek birkaç günü o sıcak havayı daha da bunaltıcı hissetmemize sebep olacak gibi gözüküyor. Birkaç gün zorlu geçecek, onu söyleyelim. Yüksek sıcaklıklar ölçülecek. Bizde normallerin 10 derece kadar üzerine çıkartacak hava sıcaklığını gibi görünüyor. Özellikle Trakya'da, Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklığını 40 derece bandına çekecek. Yüksek bir rakam normallerin yaklaşık 10 derece kadar üzeri anlamına geliyor. Öğle saatleri biraz kritik, artık 11-16 aralığına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü UV indeks çok yüksek. Güneşin zararlı etkisi çok fazla. 11'in üstüne çıkıyor. Bu da demek oluyor ki dakikalar içerisinde güneş cildinize zarar verebilir. O yüzden olabildiğince açık renkli, pamuklu, bol giysiler, geniş çeperli şapka, UV koruyuculu güneş gözlüğü ve güneş kremleri kullanmalısınız. En az 50 faktör tavsiye ediyorum ben. Çünkü güneş lekelenmeleri ihtimali bu süreçte oldukça fazla olacaktır. Şimdi atmosfer genel olarak sakin dedik ama Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da Poyraz yine zaman zaman kuvvetli esecek. Edirne, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 40 derece bandında. Aman dikkat diye tekrarlamış olalım. Yarının tablosuna hızlıca bakalım. Yarın tüm yurtta hava güneşli ve açık geçecek. Özellikle Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da ve hatta İç ve Doğu Anadolu'nun güneyindeki illerde termometreler 35 derecenin üzerine çıkacak. İnsan vücudunun tölere edebileceği sıcaklığın üstünde hava sıcaklığı anlamına geliyor. 35 derece ve üzerinde olmasına biz sıcak alarm diyoruz bu yüzden. Ve Türkiye'nin güney bölgeleri sıcak alarm seviyesinde olacak. Hem bugün, hem yarın, hem de çarşamba günleri. Çarşambanın tablosuna baktığımızda yine çok benzer bir tablo var. Sadece Manisa'da çok kısa süreli hafif lokal sağanaklara denk gelebilirsiniz. Ama onun dışında atmosfer berrak, güneşli ve termometreler normallerin üzerinde. Çok sayıda ilde sıcak alarm olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in özellikle batısı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 35 derecenin üzerini gösterecek. Perşembe günü itibarıyla da atmosfer kararsız hava koşullarına geçecek. Artık yüksek basınç alanı etkisi dağılacak nihayet ve konvektif sağanaklar başlayacak batı bölgeleri itibarıyla. Fakat perşembe ve cuma günü batıda sıcaklık düşüşü ve konvektif hareket başlasa da İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar devam edecek. Elbette Güneydoğu Anadolu'da da, Ege sahilinde de. Dolayısıyla Marmara ve Batı Karadeniz konvektif sağanaklar alacak perşembe cuma günü, ama bu saydığım bölgelerde sıcak hava devam edecek. Dolayısıyla bu süreçte su kaybı karşısında ve öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmanız durumunda, işte böyle sıcak döküntüsü, sıcak bitkinliği, sıcak yorgunluğu gibi güneş çarpmasına kadar varan, organ kaybına kadar sizi götürebilecek çok ciddi sonuçlar yaşanabilir. Öğle saatlerinde olabildiğince gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmaya özen göstermelisiniz. Hafif beslenmeyi de, bol su tüketmeyi de unutmayın. Detayıyla birlikte hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul bugün güneşli, termometre 34'ü gösterecek. Bağıl nem %35'lerde, neyse ki çok yüksek değil. Hissedeceğimiz rakamsa yaklaşık yine 34-35 derece bandında olacak. Ama tabii ki bu durum, eğer siz güneş altında aktiviteler içerisindeyseniz ya da yaşınıza, kilonuza, cinsiyetinize göre de değişir. O yüzden aman dikkat diyelim. Yarın ve çarşamba günü hava yine az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak ama hissedilen sıcaklık yine 33-34 derece bandında olacak. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve çarşamba
Çarşamba günü hava güneşli geçecek. Çarşamba günü Ankara'da sıcak alarm başlıyor. Perşembe ve Cuma günü de yine termometreler 35-36 dereceyi gösterecek Ankara'da. O yüzden Ankara giderek ısınacak. Bugün haftanın en serin günü Ankara için. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. Yarın ve Çarşamba günü, hatta hafta boyunca İzmir'de hava güneşli, açık ve aşırı sıcak geçecek. Termometreler 35 derecenin üzerinde. Özellikle bugün İzmir'de haftanın en sıcak günü, tıpkı İstanbul'da olduğu gibi İzmir'de de bugün termometreler 38 dereceyi gösterecek. 11-16 aralığı kritik. Öğlen güneşine dikkat. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
4: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş, güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları ilk sırada yerini alıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısına katıldı. Dikkat çekici mesajlar verdi Erdoğan. Eski kabuller bir bir yıkılıyor.

Ancak yeni bir sistemde kurulamıyor eleştirisinde bulundu. Aynı zamanda Meclis Başkanı kurtulmuş ev sahibiydi. Dünya ve NATO tarihi bir dönemeçten geçiyor uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında Merz'le, Almanya Şansölyesi'yle bir görüşme yaptı. ABD ile Avrupa arasında yani Transatlantik ittifakındaki çatlakların onarılması için Ankara'daki zirve bir fırsat mı olacak sorusu Erdoğan'ın mesajlarından çıkarıldı. Konuklarımıza konuşacağız elbette. Tabii de Ankaralıların tırnak içinde çilesi söz konusu olacak. Zira 6-7-8 Temmuz'da NATO zirvesi sebebiyle çok yoğun önlemler alındı. NATO standartlarında güvenlik önlemleri dünyanın hangi kentinde yapılsa bu önlemler alınıyor diyebiliriz. Ve aynı zamanda Ankara'da güvenlik önlemleri sebebiyle kapatılan yollar duyuruldu. Liderlerden de mesajlar peş peşe geliyor. Konuyla ilgili olarak artık tüm ülkelerde gündem Ankara'daki NATO zirvesi diyebiliriz. Çatışma ve müzakere, hani ABD ile İran arasındaki durumu tam da özetleyen bu. Bir yandan ateşkes müzakeresi devam ediyor. Diğer yandan zaman zaman tansiyon yükseliyor. Karşılıklı saldırılar, suçlamalar peş peşe geliyor. Bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nden Trump'tan bir açıklama geldi. Tahran yönetimi Doha'da buluşalım, bu meseleyi konuşalım diye Hürmüz'le ilgili konuyu gündeme getirdi. Trump Witkoff'u gönderiyor ve bu süreçle ilgili olarak Doha'da bir buluşma yapılacak. Ancak müzakerenin gidişatı ve çatışmanın diplomasi etkisi şu anda tartışılıyor. Zira bu şekilde bir diplomatik süreç nasıl yürür? Özellikle İsrail'in sabotajlarına nasıl önlem alınır? Pek bilinmiyor. En önemli bir başlık Hürmüz Boğazı diye yazmış editörümüz. Özgür Özel CHP'den ayrılacak mı? Özel il il geziyor. Hafta sonunda da yine Gaziantep'te de örneğin. Sürekli olarak yeni bir yol açacağız, iktidara yürüyeceğiz diye mesajlar veriyor ama acaba CHP'den kopup gitmesi o kadar kolay mı? Zira son haftaya yansıyan hem Böcek'in hem de Yalım'ın itirafları, işte helikopter istedi, araba istedi itirafları, 5 milyon avro istendi itirafları ciddi anlamda muhalefete, CHP muhalefetini sarsıyor diyebiliriz. Aynı zamanda yapılan son anketlerde, CHP'ler için yapılan anketlerde %74 oranında İmamoğlu yolsuzluktan içeride görüşü hakim olmuş vaziyette. Yani Özgür Özel ayağında İmamoğlu prangasıyla bu yolu yürüyebilir mi? Emin değiliz gibi, bu da yine manşette. Teveccüh beklentilerinin altında kalabilir diye söyleniyor. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Göz açtırılmıyor diye Mardin merkezli 5 ilde ehliyet sınavı çetesi çökertildi efendim. 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Nedir mesele? Ehliyet sınavını geçemeyecek olanları yerine birilerini bulup sokuyorlar sınava diyebiliriz. Kreşlerde yeni dönem başlıyor. Standartlar yükseltiliyor. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Artık fiziki standartlardan personel kriterlerine yeni önlemler gündemde. Birçok alanda da ortak kurallar belirlendi. Ekonomi gündeminden bir başlığımız var. Tüketicinin güveni artıyor. TÜİK Haziran ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Endeks Haziran'da %1,8 arttı ve 98,9 değerine yükseldi diyelim ve hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da toplanan NATO parlamento başkanları toplantısına katıldı. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi dönemeçten geçiyor değerlendirmesinde bulundu Erdoğan. Mevcut küresel sistemin çöktüğünü ama yerine yeni bir sistemde getirilemediğini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, ABD ve İran arasındaki mutabakat ve ateşkes süreci de vardı.
1: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: NATO üyesi ülkelerin parlamento başkanlarına böyle seslendi. Dünyadaki mevcut küresel sistemin çöktüğünü bir kez daha yineledi. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir süreçten geçiyor diye de ekledi.
1: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da toplanan

0: NATO Parlamento Başkanları'yla bir araya geldi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan zirvenin önemine vurgu yaptı, Türkiye'nin zirveden beklentilerini sıraladı.
1: Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Zirve

0: ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
1: Yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biri izleyen Erdoğan'ın gündeminde ABD-İran mutabakatı da vardı. İsrail'in ateşkesi baltalamasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi, çözüm önerisini sundu.
0: Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
2: Özgür Özel bir süredir CHP'den kopup yeni parti kuracakları yönünde mesajlar veriyor. En son Gaziantep'te böyle bir mesaj verdi ama gerçekten yeni bir partiye geçme konusunda, yani CHP'den ayrılma konusunda Özel İmamoğlu ikilisi aynı görüşte mi? Özellikle hafta sonunda yansıyan iki itiraf CHP'deki muhaliflerin altının yavaş yavaş boşaldığını ve zor duruma düştüklerini gösteriyor diyebiliriz. Zira Özel'in kuracağı yeni partiye milletin teveccühü beklentilerin çok altında kalabilir. Yani CHP'den kopup gidenler büyük hayal kırıklığı yaşayabilir.
3: Biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız.
4: Özgür Özel hafta sonunda Gaziantep'ten yeni parti mesajı verdi. CHP'yi geri alamazsak yeni partiyle yola devam edeceğiz açıklaması yaptı. Ancak Özgür Özel bu açıklamayı yaparken eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları gündeme damgasını vurdu. Zira Özel iddiaya göre helikopter sevdasına düşmüştü.
5: Özgür Özel benden çift motorlu Sikorsky helikopter istedi. Araştırmasını yaptık. Bunun üzerine Güneydoğu Havacılığın sahibi Hasan Sarıdağ ile temas kurduk. Helikopterlerden biri Türkiye'de, birinin Dubai'de, birinin de Almanya'da bulunduğunu söyledi. 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde helikopterlere teklif yaptık.
4: Özel CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde Yalım'ın itiraflarına göre bir de değeri 31 milyon lira olan makam aracı istedi. Hatırlanacağı üzere Özel bizzat kullandığı makam aracının VIP modele çevrilmesi işlerini de Yalım'a ihale etmişti. Hatta CHP Genel Merkezi önünde o araç geri alınamadığı için muadili araçlar haram yazısıyla sergilenmişti. Özel'le ilgili itirafla eş zamanlı olarak bir itirafta eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten suç örgütü lideri suçlamasıyla cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu için geldi.
6: Benden 15 milyon avro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. 5 milyon avroyu havala sistemiyle gönderdim.
4: İlk anda havala yazısı sehven gibi duruyor ancak aslında bu kripto bir ödeme yöntemi. Havala denilen sistemde alıcı ve verici birbirine para transferini şifreli bir yöntemle yapıyor. Meseleyi yine Böcek'in itiraflarından öğreniyoruz. Üstelik Böcek güne dair bir fotoğrafta paylaştığını söylüyor.
6: Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisiyle buluştuğumda bana yanında bulunan 100 lira paranın fotoğrafını çekti. Ayrıca da üzerinde bir sim ve telefon numarası yazılı kağıdı zarf içerisinde verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte kağıdı ödeme yapmak istediğin kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalı Çarşı'da tahsil edebileceğini söyledi. Baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede yanımdaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim.
4: Burada sorulması gereken dikkat çekici bir soru var. 100 liranın bir teslimat makbuzu gibi kullanılması yöntemini, yani havala sistemini İmamoğlu'na kim tavsiye etti? 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde kripto FETÖ'cülerin de 1 dolar üzerinden anlaştığını, haberleştiğini unutmamak gerekiyor. Ve tabii

0: Tüm bu soruları vatandaş da soruyor. Zira anketlere göre CHP tabanında dahi artık İmamoğlu'nun kredisi tükeniyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
0: Özgür Özel'in yeni partiye geçme konusunda zamanı oynamasının, gönülsüz olmasının temelinde acaba tüm bu gelişmelerin ne kadar etkisi var sorusu da ortada duruyor. Takdir milletin elbette.
2: Ve gelelim 17 sohbetlerine. Editörümüz Oğuz Polat bile kritik viraj başlığını seçti efendim. Hem iç siyasetten de dünya politikalarında kritik bir virajdan geçiyoruz. Virajların özelliği de biliyorsunuz sonrasını görmek biraz zordur. Özellikle ufkun ötesine bakabilecek siyasi irade ve vizyon gerektirir. Bu yüzden konuyu biraz gündemimize alalım, konuşalım istedik. Kimler bizimle? Kütahya Donupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türkçener ve gazeteci Ercan Gürses. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Gürses, sizinle başlayalım müsaadenizle. Erdoğan hafta sonunda verdiği milli uzlaşı mesajıyla başlamak istiyorum. Şimdi Erdoğan diyor ki AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta teröristi Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Mesajı kime veriyor, kimden sitem ediyor, kime sitem ediyor, kimden şikayetçi Erdoğan bu meselede? Ve tabii ki terörist Türkiye mücadelesinden de gözümüz yazdaydı, işte meclisteki yasal düzenlemelerdeydi ama bir şekilde de mesele istediğimiz gibi yürümüyor havası da var. Ne oluyor şu anda?
3: İbrahim Bey, öncelikle CHP'den, yani Türkiye'deki muhalefetten ve özelde müşahhas olarak CHP'den şikayet ediyor Sayın Cumhurbaşkanı ve son derecede haklı, onu söyleyelim. Yani iktidarın 25 yıla yaklaşan yolculuğu içerisinde çok sayıda milli mesele gündeme geldi de zaman zaman mecliste tezkere olarak gündeme geldi, sınır ötesi operasyon olarak geldi, dış politika olarak geldi ve iktidar her zaman buna, yani böylesi bir milli meselede her zaman olumlu cevap alamadı. Hatta çoğu zaman olumsuz cevap aldı. Ve özellikle siz biraz önce bahsettiğiniz terörsüz Türkiye projeksiyonu içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerlendirmesi, her ne kadar Özgür Özel'in genel başkanı olduğu süreçte komisyonda yer alsalar da hepimiz çok net biliyoruz ki bu işten iktidar mı fayda sağlayacak ya da bizim bir kaybımız olmayacak mı değerlendirmesi. Yani uzun süre biliyorsunuz toplantılar yapıldı. Biz komisyona girelim mi, girmeyelim mi, süreci destekleyelim mi, desteklemeyelim mi? Hatta kulis bilgisi alan gazetecilerimiz dediler ki CHP'de yapılan değerlendirmelerde bu işin dışında kalmanın daha çok zarar vereceği partiye, oy anlamında öyle değerlendirdiler. Yoksa dışında kalabilirlerdi. Dolayısıyla yapılan bu değerlendirmenin açıkçası milli bir değerlendirme olmadığını, zorunlu bir değerlendirme olduğunu görmek gerekiyor. Hatta şunu da söyleyelim. O süreç içerisinde biliyorsunuz İmralı ziyareti bir hayli tartışılmıştı. Ve CHP sürecin kendilerine zarar vereceğini öne sürerek bir anlamda buraya katılmamıştı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği çok net, yani bu normal şartlarda Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, başka bir ülkede, herhangi bir gelişmiş demokratik ülkede, yani milli konular siyaset üstüdür ve bunlardan oy faydası filan mülahaza edilmez. Dolayısıyla buradaki sistemi anlayabiliyorum. İkincisi, sizin sorduğunuz terörsüz Türkiye'de ben açıkçası tarihimizin en önemli dönemecine geldiğimizi düşünüyorum. 15 Temmuz'da normalde meclis tatili olacaktı ama bir miktar uzayacak. NATO zirvesi nedeniyle de çalışmayacak. Ben açıkçası bu kod yasanın, yani çerçeve yasanın çıkartılıp meclise de öyle tatile sokulacağını düşünüyorum. Ve burada hani hep konuşmuştuk biliyorsunuz. Sahadan fesih kararı MİT tarafından onaylandıktan ve Cumhurbaşkanı bunu açıkladıktan sonra kanun geçerli olacak şeklinde değerlendirme vardı. Hatta kanunun çıkma zamanlaması buna göre değerlendirilecekti. Burada bir revizyon yapıldı. Yani yasa çıkartılacak, tıpkı bir vergi yasası gibi. Doğru bir şey söylüyor muyum bilmiyorum ama teşbih iddiata olmaz. Siz yasayı çıkartırsınız, kapıyı açarsınız. Kapıdan geçenler ondan yararlanır. Geçmeyen de yararlanamaz. Dolayısıyla örgütün mensupları arasında fesih kararından sonra bundan yararlanmak isteyenler belirli bir süre içerisinde, ki bu bir yıl olarak öngörülüyor, buradan yararlanırlarsa ve elinde silah tutan tutmayan ayrımı yapıldıktan sonra da tabi olacakları sisteme dair, daha doğrusu bu geçici yasaya dair konu da ortaya çıkacak. Dolayısıyla ben bu ay içerisinde, daha doğrusu Temmuz ayı içerisinde bu konuda çok ciddi gelişmeler bekliyorum İbrahim Bey.
2: Peki. Sayın Caner, Sapanca kampından yansıyanları da biraz konuşalım. AK Parti'nin 33. istişare toplantısıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hani partiye yönelik uyarılarını paylaştı ama muhalefete yönelik eleştirilerini de paylaştı. Şöyle

0: yorumlayanlar var işte. Bir yanda tahta oyunları, koltuk kavgaları var. Diğer yanda istikrar abidesi diyebileceğimiz çeyrek asırdır siyasi mücadele sürdüren bir Erdoğan ve ekibi var. Bir, size göre bu meselenin sırrı ne? Erdoğan nasıl başarıyor bu işi? İkinci sorum da, yani bu kadar kavga eden bir muhalefetin millete gerçekten umut olması mümkün mü? Bir dipnot daha söyleyeceğim, sözü size bırakacağım. Mesela işte bugün umut diye paylaşılan Özgür Özel'in de geçmişte 7 seçimi, kendisinin girdiği 7 seçimi kaybettiği bilgisi var. Yani hani bir yandan da aklıma İmamoğlu bu kadar seçim kaybeden bir Özgür Özel niye acaba lider olarak CHP'nin başına getirmeye ihtiyacı hissetti sorusu da aklıma geliyor. Siz nasıl yansıyanları okursunuz, Sapanca'dan ve muhalefetten yansıyanları?
1: Abi şimdi şöyle, yani AK Parti ile muhalefetin arasındaki siyaseti okuma tarzından kaynaklanıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti neredeyse bu ülkeyi 25-26 yıldır yönetiyorlar. Peki bu kadar uzun süre bir yönetme bir siyasi partide, bir siyasi liderde korozyon oluşturur mu? Oluşturur. Peki bu korozyon veya bu yorulma söz konusu olduğunda burada yapılması gereken şey nedir? Liderin ve kadroların kendini yenileyebilme yeteneğidir. İşte muhalefet meseleyi sadece seçim kazanmak, seçim kaybetmek ve birbirlerini suçlamak üzerinde bu okumayı yaptığından muhalefetin iktidar olabilme şansı bu nedenle yok. Yani fotoğrafın bütününe bakamıyorlar. Oysa AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere kendi kendine de olsa kendini düzeltme, kendi hatalarını açıkça milletin önünde tartışabilme ve kadrolarını yenileyebilme, hem hedef bağlamında, hem felsefe bağlamında, hem de aksiyon bağlamında olmak üzere böyle bir yetenek var. Bu noktada Sapanca kampı da işte bunlardan birisi. Yani iktidarda bulunan 25 yıldır bu ülkeyi yöneten bir siyasi otoritenin 25 yıldır bu süreçte neler yaptığının işte en sonundaki yeni bir kendi kendini değerlendirmesi. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir metafor kullandı. AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Doğru. Metaforu kullandı. Bu parti içi çeşitliliğini bir dağınıklılık değil de bir Türk olarak sunmasının mesajıdır aslında. Yani şunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Bizde farklı sayfalar olabilir. Her sayfada farklı şeyler yazabilir. Ama kitap dağılmaz. Bizde bir hedef vardır. Kitabın bir ana metni vardır. Oysa işte CHP üzerinden bir okuma yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. CHP'de ise sayfalar kopuyor şeklinde bir cümle kullandı. Şimdi burada şunu bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Parti içerisinde yorulmuş, parti içerisinde artık işlevini yitirmiş kişiler veya bir takım fikirler, düşünceler varsa bunların yeniden dizayn edilmesi, düzeltilmesi. Bununla beraber Cumhur İttifakı seçmenine her zaman olduğu gibi işte neredeyse 10 senedir bir hedef verme ve seçmeni, kendi tabanı da başta olmak üzere bu hedefler doğrultusunda konsolide edebilme yeteneği. İşte mesela yerli ve milli üretim mottosu, efendim Türkiye'nin sorunlarını çözebilme, işte deprem gibi doğal afetlerle mücadele edebilme hedefleri, çevre, bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi hanımefendinin ortaya koyduğu vizyon, sıfır atık vizyonu, sadece Türkiye'nin veya AK Parti'nin vizyonlarından birisi değil, aynı zamanda dünyaya da örnek olabilecek bir takım bir vizyon anlatısı ve üretimi. Şimdi dolayısıyla işte Sapanca kampı işte bu iktidar olabilmenin veya niçin iktidar olduğunun aslında bir mesajı. Bu kampta veya bu tarz kamplarda AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı acımasızca herkes birbirini eleştiriyor. Herkes birbirini işte hatalarını, kusurlarını ortaya koyuyor. Ama bunların hepsi, yani ne oluyor? Bir evin içinde, bir ailenin içerisinde kalıyor ve kendini yeniden üreten bir AK Parti mottosu ortaya çıkıyor. Oysa işte muhalefette bu yok. Çünkü muhalefetin okuması kendini yenileyebilme üzerinden olmadığı için ve sadece kazanmak odaklı olduğu için ve daha önce yolda yürüdüklerini yolda bulduklarıyla değiştirebilme yetenekleri de malum artık iyice ayyuka çıktı. Böyle bir amaca yöneldikleri için aradaki temel fark bu.
0: Peki. Sayın Gürses, CHP cephesiyle ilgili de birkaç değerlendirme rica edeyim. Şimdi bir yandan Özgür Özel gittiği her yerde yeni parti kuracaklarının mesajını veriyor işte. Yani iktidar yürümek için yeni bir yol açacağız gerekirse diye söylüyor. Ama diğer yandan mesela Gezi

0: anketinde İmamoğlu neden cezaevinde sorusuna CHP'lerin %74'ü yolsuzluktan cevap veriyor gerçeği var önümüzde. Diğer yandan baktığımızda da salı günü krizleri yaşanıyor. İşte grup toplantısı yapılacak mı yapılmayacak mı? Özgür Özel grup toplantısıyla tırnak içinde paralel bir eylem ortaya koyuyor. Diğer tarafta Kılıçdaroğlu Yüksek Disiplin Kurulu'nu çalıştırıyor. Birilerinin ihracı yönünde kararlar çıkıyor. Bu anlamda siz gidişatı nasıl okuyorsunuz? Bir parçalanma okuyor musunuz? Yoksa son kertede siyasi ikbal ağır basıp bir geri viteste olabilir mi? Ne olacak?
1: İbrahim Bey, parçalanma bana kalırsa kaçınılmaz gibi, onu söyleyeyim. Yani bu saatten sonra derlenip toparlanma, büyük bir sürpriz olması, geri vites olması ve bir araya gelmeleri falan, yani tarihin en büyük siyasi sürprizlerinden birisi olur bana kalırsa. Yani artık öyle bir ayrım oldu ki beraber çay kahve içebilecek, birbirlerine selam verebilecek, yan yana oturmayı bırakın aynı çatı altında bir araya gelecek durumları kalmadı. Ben bu saatten sonra bölünmenin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Fiili olarak da gerçekleşti. Bir yandan da bakın, yani 3 ay önce mesela şu günkü konuşmamızı dinlemiş olsaydık mesela, böyle bir şey mümkün değil biliyorum ama nasıl şaşırmış olacaktık değil mi? Yani paralel bir yapı var Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle. Ve partinin içerisinde bir yapı grup toplantısı yapıyor, diğeri MYK yapıyor ya da Yüksek Disiplin Kurulu topluyor. Sanki bu böyle bir salı klasiği haline geldi değil mi? Bir taraf
0: Evet.
1: ihraçlarla ilgili yol alıyor, bir taraf diyor ki grup toplantısını biz yapıyoruz. Meclisteki genel merkez, genel merkezdeki genel merkez. Şimdi böyle bir durum,
0: Öbür
1: bu
0: taraftan mesela
1: sürdürülebilir mi?
0: hani yeni
1: Mümkün değil.
0: atamalar yapıldığı zaman il başkanlıklarında kimse de ya tamam hukukun yerini yerine getirelim, buyurun bir çay kahve ikram edelim, biz size koltuğu bırakalım da demiyor. Yumruklaşa yumruklaşa değişiliyor koltuklar.
1: Elbette, elbette. Yani biraz önce siz Can Türk Hoca ile konuşmuştunuz. Yani AK Parti'nin 25 yıllık neredeyse iktidar sırrının nelerde olduğunu çok net görüyoruz. Konuşuyorsunuz, kol kırılıyor, yerin içinde kalıyor. Sorunlar oluyor mu? Oluyor elbette. Ama bunlar istişare toplantılarında ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın başından beri, bakın, büyük bir liderlikle götürdüğü o orkestra şefliği yapısından kaynaklanıyor.
0: Doğru.
1: Yoksa elbette o kitabın mukaddimesi olur, ayrı sayfaları olur. Siz onu bir ahenk içinde sunarsanız bambaşka bir şey olur. Sunamazsanız CHP'deki gibi olur. Bir de şunu söyleyelim İbrahim Bey. Herkes yargı kararına endeksli bir şekilde konuşuyor ama bu yargı kararı niye oldu? Hep aynı şeyi söylüyoruz. Niye bu yargı süreci başlatıldı? Kimler başvurdu? Kimler şikayetçi
0: Tabii.
1: oldu? Kılıçdaroğlu mağdur değil miydi? Kılıçdaroğlu'nun elinden zorla alındıysa, para pulla alındıysa kurultay, Kılıçdaroğlu da bu ülkenin vatandaşı değil mi yani? Yargı onun da hakkını korumayacak mı? Dolayısıyla olaya biraz da böyle bakmak lazım. Ben bizim kesimden de bazılarının değerlendirmelerini izliyorum. Onlar da diyorlar ki yani burada işte bir genel merkez var, öbür tarafta butlancılar var vesaire, işte yani bir tarafın işte meşruiyeti var, diğer tarafın, böyle bir şey yok bakın. Yargı kararı süreci içerisindeyiz şu anda. Gelinen nokta da Cumhuriyet Halk Partilerinin bir kısmının itirazı. İlk başlangıçta söylediğinizle ilgili cevap vereyim, tamamlayayım. Gezici'nin anketinden bahsettiniz. Ben sürecin artık yavaş yavaş CHP'liler tarafından da fark edildiğini düşünüyorum. Geçen
0: Peki
1: gün mesela
0: Sayın
1: bir
0: Gürsel,
1: mezuniyet
0: şimdi
1: töreni
0: gazetede
1: buyurun.
0: Deniz Zeyrek'in köşe yazısını görmüşsünüzdür. Özetle Mehmet
1: Gördüm.
0: Uçum üzerinden bir yargı darbesi planlandığını, Kılıçdaroğlu'nun da bunu yakınlarına itiraf ettiğini, hatta işte sinkaflı ifadeler kullanarak, sinkaf da demeyeyim yani, küfürlü ifadeler kullanarak işte Özgür Özel ve ekibin üstünden geçeceğiz gibi şeyler söylediğini iddia ediyor ki ben hani kendi adıma Kılıçdaroğlu'nu yıllardır takip ediyoruz. Hani Kılıçdaroğlu'nun böyle hani küfrederek ya da işte böyle ifade kullanarak bir gruba hitap edeceğini düşünmüyorum. Net söyleyeyim. Yani Kılıçdaroğlu'nu savunacak da değilim burada ama hani kişiliği bunlara müsait değil gibi geliyor bana en azından. Sorumu şöyle sorayım. Hani Deniz Zeyrek'in bu çıkışı da bir algı operasyonu mu? Çünkü güvendiğim bir kaynağım diyor ama aynı ismin daha önce de işte Mustafa Varank'la ilgili ortaya attığı çok acayip iddialar vardı. İşte villa aldım, fotoğrafı elimde, tapusu elimde diye. Sonra dedi ki Varank yani ispat etmeyen müfteridir, yarın dava açıyorum dedi. Ne bir belge gördük, ne bir fotoğraf gördük havuzbaşı villalardan. Hani bu anlamda baktığımızda bir yandan da Deniz Zeyrek'in bu haberi, daha doğrusu bu yazısı hemen böyle sosyal medyada işte o malum troller diyeyim ben artık. Onlar tarafından kopyalı yapıştır şeklinde bir yayılmış vaziyette. Neyin operasyonu yapılıyor şu anda? Hani Kılıçdaroğlu'nun sarayın adamı ilan etme çabasının bir karşılığı var mı gerçekten?
1: Elbette, yani bu hikayeyi devam ettirebilmek için belki bunun bir parçası, operasyonel bir parçası. Siz söyleyene kadar ben de unutmuştum. Ankara Angora evindeki Mustafa Varank'ın hayali evinden
0: Tabii,
1: bahsettiniz siz
0: 100
1: biraz
0: milyonluk
1: önce.
0: villa havuz
1: Elbette.
0: başında fotoğrafları var böyle gösterin diye televizyon ekranlarından bağırıyordu yani Deniz Zeyrek. Hani muhalif medyanın böyle
1: Değil mi?
0: alışanlı gazetelerinden kendisi. Mustafa Varank çıktı. Hemen dedi ki böyle bir şey asla

0: yok dedi. Çık bunu dedi, ispatla. Ben dedi istifa edeceğim dedi ya. Ama ispatlamazsan müfterisin dedi. Hatta daha ağır ifadeleri de var da. Ben rütük itibariyle burada kullanamam bunları. Yani hani ne biz belge gördük, ne tapu gördük, ne o işte havuz başındaki o parti fotoğraflarını gördük. Hiçbir şey görmedik yani. Yani varsa da çıksın açıklasın tabii elbette. Gazetelik yeri ama. Hani şimdi böyle yaptığınız zaman işte Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir kaynak bana bunları söyledi. Nasıl bir kaynak bilmiyorum bu ama yani hani biraz böyle abartılı bir gazetecilik olmuyor mu bu iş? Biraz hani biraz şeyinden çıkmıyor mu artık, şirazesinden çıkmıyor mu?
1: Şimdi İbrahim Bey, kaynak elbette yani gazetecinin kaynağı vesaire, o konulara hiç girmeyeyim ama şunu söyleyeceğim sadece. Yani diyelim ki bu doğru değil mi? O olacağına bir %1 bile ihtimal vermiyorum ama o zaman şunu sormamız gerekir. Madem devlet CHP ile ilgili böyle bir karar verdiyse değil mi? Yani öyle bir kararı böyle en derin noktadan verdiyse. O zaman pavyon köşelerinde biner 1500 dolar parayla aldıklarını söyleyen delegeler kimin delegeleriydi? Onu vurgulamamız lazım. Ya. Ya da alışveriş çeklerini dağıtan genel başkan yardımcısı ve onun şoförünün itirafları, falanca delege, bunların hepsi iddianamenin içerisinde var. Onlar kimdi açıkçası? Onlar da derin devletin adamları mıydı CHP'nin içerisinde? Bu paraları aldık diyen, bu alışveriş çeklerini aldık diyen, SGK kayıtlarından işe girdiği, yakınları işe girdiği tespit edilen delegeler, ihale aldığı tespit edilen delegeler ve başvuru yapanlar, Kemal Kılıçdaroğlu diyelim ki sarayın adamı, devletin adamı, 13 yıl boyunca bunu fark edememişler. Diyelim ki öyle yani, diyelim ki öyle. O zaman delegeler vesaire, o zaman acayip bir iş yapılmış, acayip bir organizasyon yapılmış. Elbette bunu mecbur şey olarak söylüyorum, kimse yanlış anlamasın. Yani bunun çok böyle izah edilecek bir tarafı yok. Şöyle tamamlayayım. Can Türk Hoca'nın sözünden de çok böyle çalmak...
0: Tamam, ben onu söyleyeyim. Can Türk Hoca'm, şimdi size dış gündemde geleceğim. Cins siyasi burada kapatmak için son bir sorum kaldı Sayın Gürsüz. Estağfurullah, müsaadenizle.
2: Estağfurullah.
1: Bir cümle söyleyeyim. Bir mezuniyet törenindeydim. O mezuniyet töreninde CHP'li olduğunu bildiğim birisi yanıma yaklaştı ve dedi ki siz konuşuyorsunuz televizyonlarda. Ben bu yolsuzluklarla ilgili olarak çok ciddi şüpheler duyuyorum. Gerçekten doğru mu? Ben de dedim ki yani siz bize, bana, ötekine güvenmeyin. Açın bu iddianameleri okuyun. Açın soruşturma dosyalarına bakın. Haberleri okuyun. Ne olduğuna kendiniz karar verin. Bakın bu şüphe başladı İbrahim Bey. Bunu söyleyecektim sadece.
0: Peki tam oradan şöyle bir soru sorayım. Bir yandan da işte hafta sonunda yansıyan Böcek ve Yalım'ın itirafları, yeni itirafları vardı. İşte eski Uşak Belediye Başkanı şu otelde basılan. Diyor ki işte benden de helikopter istedi. Ve bu işte şu kişiyle görüştük, fiyatları verdi, işte bir sunum yaptı. Kim helikopter istiyor? Özgür Özel. Çift motorlu bir helikopter istemiş. İmamoğlu'nun içinde Muhittin Böcek dedi ki ya benden 15 milyon avro istedi. 5 milyon avrosunu Kavala sistemiyle verdim ben kendisine. Düzeltiyorum, havala sistemiyle. Şimdi bu havala sistemi dediğim, mesela ben ilk okuduğumda havale sistemi mi acaba? Hani sehven mi yazıldı diye düşündüm. Sonra anladık ki havala diye bir sistem var. Hatta sonra ben sistemi Kuzey Irak'tan da hatırladım. Bugün size de biraz bunu hasbihal ettik. Şimdi burada sorum şu. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısınız. CHP işte dizayn eden, tırnakçı gölgedeki lidersiniz ve havala diye bir sistemden haberdarsınız. İsterseniz bunu da biraz konuşalım. Nedir bu havala sistemi? Niye böyle yürüyor bu işler?
1: Sizinle de bugün konuştuk. Kuzey Irak'taki günlerim aklıma geldi. Erbil'e biz öyle bir tomar parayla gitmiştik. Çünkü orada biliyorsunuz kredi kartı sistemi vesaire işlemiyor. Yani orada bir kod ortaya koyuyorsunuz. Biraz önce sizin analiz haberinizde vardı. İşte içinde 100 lira para, sim kart vesaire. Kapalı çarşıda ya da muadili yerde o paranın değişim aracı olarak kullanılması. Elbette bu suç teşkil etmeyebilir. Orada havale yöntemleri falan sıkıntılı olduğu için o ülkelerde. Hı. Ama siz bunu rüşvetin, açıkçası bir böyle rüşvetin yöntemi olarak kullanıyorsanız, ki eski belediye başkanının Böcek'in söylediği böyle, 15 milyon euronun 5 milyon eurosunu kapalı çarşıda şifreli bir şekilde, ki şifreli para yöntemlerini kimin kullandığını da geçmişte çok iyi biliyoruz. Şifreli bir şekilde nasıl, teknik ayrıntılarına kadar anlatması, açıkçası bu konuda şüphe duyan insanların da açıp bunu okuması lazım. Ön yargısız okuması lazım. Böyle saklanabilecek bir şey kalmadı. Biraz önce Özkan Yalım'ın ifadelerinden de bahsettiniz siz İbrahim Bey. Haberinizde bahsettiniz. Diyor ki 3 Sikorsky helikopter değil mi? Evet. Sikorsky helikopterlerinin türleri de var. Birisi 3.8, biri 4, biri 10 milyon dolar. Alınacak kişi de belli. Modeller de belli. Pazarlık yapılan yer de belli. İşte dizayn edilen araba da belli. Hı-hı. Gönderilen paranın
0: ya bugün mesela bizim editörümüz Volkan Diker o kişiye ulaştı, bu işte adı geçen kişiye.

0: Yani bu konuyla ilgili görüş almak için dedi ki ya ben bu işe girmek istemiyorum ama şey de demedi yani hani yok böyle bir şey yok ben sunum yapmadım işte hiç böyle bir bunlar hepsi iftira böyle bir şey demedi. Sadece ki ben bu konularla gündeme gelmek istemiyorum ben bir iş adamıyım iş insanıyım lütfen diyor beni hani arayıp sormayın ve bana yazmayın demeye getirdi. Tırnak diyor ki ya beni bulaştırmayın ne olur diye söylüyor.
1: Değil mi? Yani orada söylediğinden bile kafamıza bir imaj oluşuyor. Şöyle tamamlayayım İbrahim
0: Yani
1: Bey.
0: normal
1: Bakın
0: şartlarda ben bir iş
1: sadece
0: insanı
1: mesela...
0: olsam böyle bir iddia gündeme geldiğinde hani adım firmam vesaire geçiyorsa çıkar derim. Kardeşim biz böyle bir sunumda yapmadık. Böyle bir helikopter satışı da yok. Böyle bir talep de yok. Ben asla bunu kabul etmiyorum. Benim firmamı karalamaya çalışanlar hakkında da gidip tazminat davası açıyorum. Çünkü benim siyasi düzeltiyorum ticari itibarım sarsılıyor derim yani.
1: Çok doğru. Zinhar iftira bu dersiniz, değil mi? Zinhar böyle bir şey olmadı dersiniz. Sadece ve sadece bir örnek verip kapatacağım. Özkan Yalım ne demişti Uşak eski belediye başkanı? Özgür Özel'in babasına bir araba aldık. Onun kalan parasının da şu kadarını 180 bindi galiba o zamanki fiyatı. Ben ödedim. Bakın şayet bu yalan olsa ya da birisi bize böyle bir iftira atsa ne deriz İbrahim Bey? Bakın Can Türk hocam da siz de ne dersiniz? Bakın ben ne diyeceğimi söyleyeyim. Bunu ispat etmeyen müfteridir derim ve ağzıma başka şeyler de gelebilir. Onları da söylerim. Sayın Özgür Özel böyle bir tepki göstermedi. Bana bu çok garip geldi. Çok garip geldi. Aynı zamanda yani çok da anladım yani ne olduğunu açıkçası. Onu burada söyleyemem ama her şeyin ne olduğunu anladığımız bir örnek diye düşünüyorum.
0: Peki. Sayın Caner gelelim dış politika gündemine. Aslında iç politika dış politika biraz birbirinin içine de biraz girmiş gibi. NATO zirvesi yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce sıcak gelişmeyle başlayalım. Almanya Şansölyesi Merz'de bir görüşme yaptı. İletişim Başkanlığı diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan hani ABD transatlantik ile Avrupa arasındaki yakınlaşmanın değerlendirilmesi yönünde bir telkin olmuş gibi. Merz'de şey mi diyor Erdoğan? Bak Ankara'da düzelttiniz Trump'ları. Düzeltmezseniz bu iş kötüye gidiyor diye mi uyarıyor acaba? Neler oluyor sizce?
2: Evet, yani şimdi zaman ilerledikçe, yani neredeyse bir hafta kaldı. Bu tarz haberler, bu tarz şeyler artacaktır. Şimdi çok net bir şey var İbrahim Bey. Bu NATO zirvesi artık Ankara'nın sadece hani Orta Doğu'da, Afrika'da yani veya işte Doğu Akdeniz'de merkeze geldiği bir nokta ifade etmiyor. Biz Avrupa'da da hatta yani Avrupa Birliği'nde veya Batı medeniyetinde de merkeze oturan bir yani eksen değişikliği içerisindeyiz. Yani bu kez belki de tarihimizde ilk defa Türkiye, Ankara, Batı gündeminin de merkezine doğru oturmaya başladı. Ve böyle giderse önümüzdeki yıllar içerisinde Türkiye giderek Avrupa'nın önemli aktörlerinden birisi olacak. Yani ama işin ironik kısmı ne? Avrupa Birliği'ne tam üye olmamış, Avrupa tarafından sürekli işte ne bileyim pragmatik veya pratik sebeplerle veya siyasi sebeplerle dışlanmaya çalışan ama Türkiye'si de yapamayan bir Avrupa görüntüsü söz konusu olacak. Galiba Nostradamus'un kehanette gerçek olacak gibi geliyor bana. Çünkü şöyle bir şey var. Bu NATO liderler zirvesi sıradan bir zirve değil artık yani. Giderek bunun önemi kendiliğinden ortaya çıkmaya başladı. Çünkü dört tane temel kriz var NATO'nun ilgilenmesi gereken. Biri hiç kuşkusuz Rusya-Ukrayna savaşı. Bir şekilde bu savaşın bitmesi gerekiyor. İkincisi Amerikan-İran gerilimi, Hürmüz meselesi. Üçüncüsü bir türlü başlatamadıkları veya beceremedikleri, becerebilecek gibi de görünmüyorlar Avrupa'nın savunma kapasitesi. Ve en önemlisi NATO'nun içerisindeki yük paylaşımı ve savunma sanayisi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalardan, Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahipliğinde ortaya koyduğu temalardan yola çıktığımızda bu zirvede sadece 32 tane NATO ülkesi de olmayacak. Körfez ve Asya Pasifik ortaklarının da yer aldığı bir zirve olacak. Yani oradan da temsilciler gelecek. Bu tabii bizim için büyük fırsat. Bir de aynı gün bizim yani savunma sanayimizi de sergileyeceğiz. Şimdi buradan şu yani söylüyor Türkiye veya Ankara. Avrupa'nın savunmasını konuşuyorsanız Türkiye'yi dışarıda bırakamazsınız. Hürmüz'ü konuşuyorsanız Türkiye'yi yok sayamazsınız. Ukrayna'yı konuşuyorsanız Türkiye'yi bypass edemezsiniz. Afrika'yı konuşacaksanız Türkiye'siz hareket edemezsiniz. Yani ne yaparsanız yapın artık Türkiye jeopolitik konumu gereği ve son zamanlarda hem savunma sanayisi hem yükselen diplomasi yeteneği çerçevesinde Avrupa'nın tam merkezinin üstüne oturmaya başladı. Ve Avrupa savunması NATO'dan kurtarak değil, NATO içinde ve Türkiye'yi de dışlamadan yapmak zorundasınız. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Merz'e verdiği cevap
0: Merz'e
2: esasen bu.
0: görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme gelmiş. Erdoğan bu konu diplomatik çabaların desteklenmesi yönünde bir çağrıda bulunuyor Merz'e. Avrupa biraz ayak mı sürüyor bu meselede? Yoksa hani Türkiye mesela bayağı bu konuda istekli ve hani diplomatik olarak da çözüm bulabilecek bir adres. Hatta en son hatırlarsanız Putin'le İstanbul şartlarını tekrar masaya oturabiliriz gibi bir açıklama yapmıştı. Hani İstanbul şartlarını hatırlarsanız Türkiye iki tarafı barıştırmış ve mutabakat imzalanmış, ancak Zelenski gidince İngiltere'nin gaz vermesiyle mutabakatı yırtmıştı. Sonrasını hatırlıyoruz, işte yıllardır
2: Kesinlikle.
0: savaş devam ediyor.
2: Bu sadece yani Avrupa'da yani Zelenski'nin şeyi değil, vizyonsuzluğu değil, Avrupa'nın da vizyonsuzluğu anlamına geldi. O olaylardan sonra işte ne kadar yıl geçti? Neredeyse 4 yıl geçti İbrahim Bey ve hala savaş tüm ağırlığıyla devam ediyor ve yıpratıcı hale gelmeye başladı. Şimdi Türkiye şunu söylüyor. Yani NATO'nun varlığı yani gerçekten bu devam edecek. Yani NATO bugüne kadar dünyada kurulmuş, hani Birleşmiş Milletler'den sonra oluşturulmuş ve hala ayakta kalabilen tek yapı. Dolayısıyla hani Batı medeniyeti, özellikle Anglo-Sakson coğrafya tarafından Batı medeniyetin bütün kurumları çatır çutur yıkılırken, hele Amerika İsrail uğruna bütün uluslararası sistemi mahvetmişken, ayakta kalabilen tek ana direk ve en önemli güç bana göre. Şimdi bütün bu çerçevede Avrupa'nın savunması NATO'dan bağımsız yürümeyeceği ortada. İkincisi, Avrupa'nın savunmasının da Türkiye'siz olamayacağı da ortada. Tabii ne yaptılar? Bir vizyonsuzluk daha gösterdiler. İşte Yunanistan ve Rum yönetimi Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında bizim SAFE programına katılmamızı engellediler. Peki ne oldu? Yani hiçbir şey olmadı. Şimdi Avrupa'nın savunması hala tartışmalar
0: O
2: bağlamında,
0: konuda biraz
2: bürokratik
0: pişmanlar
2: engeller
0: sanki.
2: içerisinde.
0: Hatırlarsanız Kallas'ın bir açıklaması vardı. Artık hani bir oy birliğiyle karar alma meselesini güvenlik konularında biraz esnetmek gerekiyor. Hani oy çokluğuna gidelim gerekirse filan gibi açıklamaları vardı. Onlar da sanki Rumların ve Yunanlıların bu şeyinden rahatsız gibiler. Artık yeter falan durumuna gelmişler sanki.
2: Zaten şimdi şöyle bir durum var. Belarus'ta da büyük bir askeri yığınak tespit ediliyor. İşte özellikle Ukrayna meselesine. Bakın İbrahim Bey, bir sabah biz bir uyanırız, Rusya bütün Ukrayna'yı yutmuş. Hiç şaşırmam ben buna. Yani son bir hamle yapar, bir omuz yapar. Hani kapının en son kırılması vardır ya filmlerde.
0: Anladım.
2: İşte o omuzu yapar, kırar. Çünkü bir hata daha yapıyorlar. Romanya Moldova ile birleşme kararı aldı. Mesela NATO zirvesinde bu tarz şeyler de gündeme gelecek. Peki Transdniester meselesi ne olacak? Rusya hemen açıklama yaptı. Dedi ki Moldova ile Rus eğer dedi Moldova ile birleşirse Romanya, ben dedi Transdniester'i işgal ederim. Peki nasıl işgal edecek? Odessa dahil olmak üzere bir koridor oluşturarak bu yani Transdniester'e girerim dedi. Çünkü orada Rus orduları var. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu Ukrayna'nın tamamının ele geçirilmesi demek. Bambaşka bir harita demek. İşte bunu Avrupa kaldıramaz. Ha, o zaman da ben hani kendim kişisel olarak, Can Türkçen olarak şunu diyeceğim. Beter olun diyeceğim. Çünkü Rusya ile konuşabilen tek ülke Türkiye. Hem savunması bağlamında Rusya'ya karşı Avrupa'yı koruyabilecek veya onun karşısına otorite olarak çıkabilecek, yani bir güç olarak
0: Peki.
2: çıkabilecek tek hazır ülke Türkiye. Bu bağlamda Avrupa'nın savunması Türkiye'siz olamaz. İşte Merz'de muhtemelen bunlar görüşüldü diye düşünüyorum.
0: Peki Sayın Gürses, Doha'da yarın bir buluşma var. ABD ile İran, İsviçre'den sonra bu kez Katar'da masaya oturacaklar. Bir yandan işte ateşkes devam ediyor diyorlar. Diğer yandan Hürmüz'ü kapattım kapatıyorum. İşte vurdum vuruyorumlar, açıklamalar geliyor. Beklentiniz ne yönde? Bir yandan da tabii İsrail daha önce Doha'yı vuran bir ülke. Yine böyle bir cürette bulunur mu meseleyi sabote etmek için diye de endişelenmiyor değilim. Neler olur sizce Doha'da?
1: Bir de o var değil mi? Doha'da Hamas heyetiyle görüşme devam ederken vurmuşlardı. Bu sefer böyle bir cüret edebileceklerini zannetmiyorum
0: Çünkü
1: İbrahim Bey,
0: ABD
1: ama
0: heyeti var diyorsunuz
1: ağır
0: masada.
1: Amerikan heyeti var. Yani orada da yani açıkçası Hamas heyeti de görüşüyordu onlarla. Böyle dolaylı görüşmelerde yapmışlardı ama bu sefer olacağını zannetmiyorum. Ama şöyle bir durum söz konusu. Yani biz ağır aksak gidebileceğini herhalde tahmin ediyorduk. Yani bu ateşkesin 60 günlük sürecinin. Ve o ağır aksak giderken de biraz fazla erken bir anlamda akamete uğradı bazı konular. Elbette ben ateşkesin böyle ağır aksak da olsa devam ettirileceğini ama ne iş aslında münhasır olduğunu, yani böyle ateşkes mi olur diyebilir birileri. Gerçekten doğru o da. Çünkü bir yandan siz Hürmüz'deki gemileri vurduğunu söylüyor İran'ın, Amerika Birleşik Devletleri. Onlar karşı saldırı yapıyor. İran Amerikan üstlerini vuruyor. Bu iş böyle devam edecek gibi sanki. Ondan sonra da bir farklı çatışma yöntemiyle zannediyorum bu işi bir şekilde böyle sürdürecekler. Çünkü gördüğümüz kadarıyla İbrahim Bey, Amerika Birleşik Devletleri'nin endişeleri ve bu konuda İsrail'in baskısı Amerika'nın üzerinde.
0: Yani asimetrik savaşlardan asimetrik uzlaşılara ya da asimetrik ateşkeslere mi geçiyoruz?
1: Gerçekten güzel bir tanım. Yani asimetrik ateşkeslere ve uzlaşılara geçiyoruz. Çünkü bu iş keşke yani tamamen dursa ama yani komplike sorunun mutabakat metnine bakıyorsunuz. Normal şartlar altında bu kadar fay hattı ve bu kadar kırılganlık olmaz, değil mi? Nasıl götürecekler ya da 60 gün sonra bu ne olacak dediğimiz o kadar çok konu var ki. Mesela Hürmüz'ün statüsü ne olacak hala bilinmiyor. Sonrasında İran para alacağım diyor, öbürü almayacaksın diyor, 60 gün böyle diyor. Bir yandan da bakın şu anda bile Trump diyor ki Doha'da yarın görüşme olacak diyor. İranlar bu hafta teknik olarak herhangi bir görüşme planlamıyoruz diyor. Muhtemelen olacak, yine görüşecekler yani, ben bunu düşünüyorum. Ama bu hep böyle kırılganlıkla, hep böyle itişmeyle, kakışmayla, Cantürk Hoca'nın tabiriyle birbirine omuz atmayla devam edecek. Ve o omuz atma seansları içerisinde de tabii ki bu kırılganlıklar bir miktar daha artacak ve bir miktar bu asimetrik savaşta devam edecek. Tabii kritik tarih İsrail ve Amerika'daki seçim tarihi.
0: Ekim ayı, Kasım ayı.
1: Ben bu savaşın başka şekilde devam edebileceğini düşünüyorum maalesef.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Netanyahu'dan bir mesaj vardı ama vaktim kalmadı. Erdoğan her konuştuğunda bizi hedef alıyor, bunu Amerika'ya şikayet edeceğim diye söylüyordu. Bir yandan da işte Rum, Yunan ve Yahudi lobisi Türkiye'nin uçak motoru alması meselesini akamete uğratmaya çalışıyor. Birçok başlık vardı ama sıram bitti. Yine konuşuruz inşallah. Kütahya Doğupan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türkçener ve gazeteci Ercan Gürses bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere. Sağ olun, var olun efendim. Hoşçakalın.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.
0: AK Parti kurulduğu günden bu yana milletin gönlünde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 25 yıldır derin bir teveccüh görüyor. Açık söylemek gerekirse Erdoğan girdiği her seçimi kazandı. CHP liderleri her seferinde hezimete uğradı. Peki Erdoğan'ın büyük sırrı ne?

0: AK Parti 25 yaşında ve kurulduğu günden bu yana milletin teveccühüne mazhar oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan girdiği her seçimi kazandı.
1: Yenmiş seni. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş.
0: Erdoğan'ın rakipleri bile bu başarıya karşı şapka çıkarmak zorunda kaldı.
2: Ya kavga karşılıklı olur. Biz hiç yumruk atamıyoruz ki. Recep Tayyip Erdoğan 22 yıldır evire çevire dövüyor bizi ya. Evire çevire dövüyor ya. Şimdi bu Recep Tayyip Erdoğan şu anda da kavgayı devam ettiriyor. Ve biz çıkıp...
3: Yani arada mola mı veriyor diyorsunuz?
2: Mola da vermiyorum.
0: Peki Erdoğan nasıl kazanıyor? Öncelikle ilk kural çok ama çok çalışmak. Milletine koşan, terleyen lider olma sözü verdiği günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan durup dinlenmek nedir bilmeden çalışıyor. Muhalefet daha bu ilk kuralda baltayı taşa vuruyor.
4: Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum. Aksi takdirde bu iş, bu devlet yürümez.
5: Ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin karşısına her daim eser siyasetiyle çıktı. Asrın felaketinin ardından herkese büyük bir karamsarlık çökmüşken Erdoğan millete umut oldu. Geceli gündüzü çalışmanın dinamosuydu. 455 bin konut işte bu anlayışla inşa edildi. Depremzedeler yuvalarına kavuşturuldu.
4: Ya Allah! Bismillah!
0: Eser deyince aklına sadece heykel gelenlerin elbette bu mücadeleyi anlaması zor. Bu yüzden muhalefet eser siyasetinde de çuvallıyor. Hatta Cumhurbaşkanı

0: Erdoğan sık sık bu konuda sitem ediyor.
1: Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
0: Geceli gündüzlü çalışmak, eser siyaseti üretmek ve tabii gelecek vizyonu ve hayali kurmak. Erdoğan, çeyrek asır önce bugünlerin vizyonunu hayal ediyor, millete vaat ediyordu.
2: Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk, Türkiye için gerçekleştirdik. Şimdi sıra daha büyük hedeflerde.
3: 17 bin kilometre yeni duble yol. İstanbul'dan İzmir'e otoban. İzmit Körfezi'ne dünyanın en büyük ikinci köprüsü. Çanakkale Boğazı'na köprü. 10 yeni yüksek hızlı tren hattı.
0: Erdoğan, geleceğe dair büyük vizyonlar ortaya koyarken muhalefet milleti şeriat gelecek diye korkutmaya, oy devşirmeye çalışıyordu.
4: Kadınların araba kullanma imkanı olacak mı acaba hedef 2023'te? Başbakanın aklındaki o 2023'te. Gizli ajandada kadının seçme seçilme hakkı olacak mı? 2023 geldiğinde kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi? Meclise kadın milletvekili olacak mı?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset anlayışıyla muhalefetin siyaset anlayışı arasındaki farklar say say bitmez aslında. Ama en önemlilerinden birisini daha buraya not düşelim. Lidere saygı, sevgi ve yüksek disiplin. Bugün tartışmasız olarak herkes biliyor ki AK Parti demek Cumhurbaşkanı Erdoğan demek. Oysa CHP'de hizipler, kavgalar, lider tartışmaları hiçbir zaman bitmedi. Bu yüzden de kendi kavgalarından millete eser, hizmet, vizyon üretmeye vakit yetmedi. Demokrasilerde iktidarları muhalefet eleştirir. Muhalefetin eleştirilerinden umudu kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi başkanlarını kendisi eleştiriyor. Partinin izlediği yoldan en ufak bir sapmaya izin vermiyor. Özetle AK Parti'de çok yüksek bir disiplin anlayışı bulunuyor.
1: Milletimiz emaneti bizlere, kendisine hizmet etmemiz, eser üretmemiz, refahını artırmamız için tevdi etti. Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil, sorumluluk makamlarıdır. Vatandaşımızın karşısına çıktığımızda, esnafımızın kapısını çaldığımızda da, görevimiz gereği kamu gücünü kullandığımızda da, taşıdığımız emanetin ağırlığıyla mütenasip hareket etmek zorundayız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak TikTokçu başkanlar konusunda uyarıda bulundu. Millet şov değil, hizmet bekliyor mesajıyla herkesin durması gereken yeri bir kez daha hatırlattı. Özetlemek gerekirse muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset anlayışından öğrenmesi gereken çok şey var. Ve en başta da tabii ki siyasetin millet için yapıldığını hatırlamaları gerekiyor.
1: Şair kalpten kalbe bir yol vardır görünmez diyor. Bizim de gönüllerimiz arasında gözle görülmeyen yollar var.
5: Ben veda ediyorum. Kaan Yakup'un akşam haberlerinde saat başında sizlerle olacak efendim. Hoşça kalın.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başladık. Gerçekten yoğun ve sıcak bir hafta olacak her anlamda. 29 Haziran gündemine yansıyanları paylaşacağız. 2 saat boyunca önce birkaç başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. NATO parlamento başkanlarını kabul etti. Orada vermiş olduğu mesajlar önemliydi. Özellikle 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde hem Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki müzakereler hem elbette NATO zirvesine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları vardı. Birazdan ekrana getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim hafta sonunda Hürmüz meselesi konusunda yine yükselmişti. Şimdi ılımlı mesajlar geliyor. Katar'da masa bir kez daha kurulacak. O yarın için aslında işaret ediliyor. O toplantıya katılım olacak mı? Çünkü

İran tarafından sanki ipe un sermek gibi bir takım davranış biçimleri var. Acaba İran o toplantıda olacak mı? Amerika'dan kimler katılacak? Artık sorun, müzakereler belli bir noktaya ulaşacak mı? Bunların hepsini ekranınıza getireceğiz gelen açıklamalarla birlikte. Sıcak bir hafta dedik, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de öyle. Özellikle yarın bir yanda genel merkez tarafından MYK toplantısı, ki o kimi disiplin meseleleriyle alakalı karar çıkması bekleniyor o MYK toplantısından. Yarın bir de CHP'nin grup toplantısı var. Grup toplantısında kim konuşacak? Özgür Özel gibi, tıpkı geçen hafta olduğu gibi CHP'de olup biteni de anlatacağız. Sıcak dedik, gerçekten sıcak. Hem dünyada, batıda hem de Türkiye'de sıcak günler yaşıyoruz. Bu hafta rekor sıcaklıkları görüyoruz bugünden başlayarak. Peki kaç dereceye kadar çıkacak? Ne yapmalı? Nasıl önlem almalı? Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da toplanan NATO parlamento başkanları toplantısına katıldı. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi dönemeçten geçiyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut küresel sistemin çöktüğünü ancak yerini neyin alacağının bilinmediğini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde hem Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hem Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat da vardı.
1: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: NATO üyesi ülkelerin parlamento başkanlarına böyle seslendi. Dünyadaki mevcut küresel sistemin çöktüğünü bir kez daha yineledi. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir süreçten geçiyor diye de ekledi.
1: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da toplanan NATO parlamento başkanlarıyla bir araya geldi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan zirvenin önemine vurgu yaptı, Türkiye'nin zirveden beklentilerini sıraladı.
1: Ankara zirvesi, tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
2: Yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz diyen Erdoğan'ın gündeminde ABD-İran mutabakatı da vardı. İsrail'in ateşkesi baltalamasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi, çözüm önerisini sundu.
1: Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.

Şimdi tabii önümüzdeki en önemli mesele 7-8 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi. Zirve öncesi başkent Ankara gerçekten hareketli günler yaşıyor. Zirveye ilişkin hazırlıklar sürüyor. Polis ekipleri de başkentin farklı noktalarında trafik denetimi gerçekleştiriyor.

0: Polis ekipleri de asayiş ekipleriyle birlikte denetimlerini gerçekleştiriyor. Üst araması ve araç içi araması ile birlikte belgeler kontrol ediliyor.
1: 32 ülkeden devlet başkanları ve liderleri 7-8 Temmuz tarihinde NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelecek. Başkentte de zirve öncesi son hazırlıklar yapılırken bir yandan da hassas bölge olacak olan noktalarda polis ekipleri trafik denetimi gerçekleştiriyor. Tarihi zirve süresince başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli ve 8 bine yakın jandarma personeli görev yapacak. Denetimler Ankara'nın çeşitli noktalarında günler öncesinden başladı. Ekipler sürücülerin belgelerini kontrol ettikten sonra hem üst hem araç içi arama gerçekleştiriyor. 7 gün 24 saat esasıyla görev yapacak olan polis ekipleri özellikle hassas bölgelerde sıkı denetim gerçekleştiriyor. NATO zirvesinin olacağı hafta liderlerin konaklayacağı ve zirvenin gerçekleşeceği bölgelere araç girişi de yapılamayacak. Araçların park etmesine müsaade edilmeyecek. Park halindeki araçların bölgeyi boşaltması için de uyarılar gerçekleşecek.
2: Ankara'daki NATO zirvesiyle ilgili tabii farklı yorumlar var. Aslında Ankara'da yapılacak olmasının pek çok önemli detayı var, pek çok kıymeti var aslında. Ama bir de bundan rahatsız olan ülkeler var. Şimdi onlara geliriz ama Rusya-Ukrayna savaşı tıkanmış durumda malum. Hürmüz Boğazı gördüğüm hafta sonu yaşananları biliyoruz. Orta Doğu'daki düzen İsrail saldırganlığıyla bozuldu. Avrupa kör bir kısır döngünün içinde, dünya yönünü bulabilmek ve ilerleyebilmek için rüzgar bekleyen bir yelkenli misali. İşte o rüzgar 7-8 Temmuz'da Ankara'dan esecek. Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO zirvesi bundan öncekilere hiç benzemeyecek gibi görünüyor.
3: Right? Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim.
4: 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, ittifak tarihinin rutin toplantılarından biri olmayacak. NATO, kapsam ve misyonunun Türkiye merkezinde şekilleneceği bir eşik atlanacak. Erdoğan olmazsa katılmazdım ifadesi bunun işaretlerinden sadece biri. Kaan motoru ve F-35'ler de Türkiye'nin üstleneceği sorumluluk artışının bir başka yansıması.
5: Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
4: Zirvenin külliyede düzenlenecek olması bir başka mesaj. Erdoğan'ın makamının meşruiyetine yapılan bir atıf. Küresel liderler burada ağırlanacak ve Türkiye'nin ittifak içindeki siyasi gücü doğrudan bu merkez üzerinden dünyaya ilan edilecek. Uluslararası think tank kuruluşları ard arda analizler yayınlıyor ve Türkiye'nin periferiden merkeze kayışını argümanlarla ortaya koyuyor. Atlantic Council ve diğer batılı analiz merkezleri Ankara zirvesini NATO'nun NATO için güney komşularıyla ilişkilerini artırmak adına bir fırsat sunacağını belirtiyor.
6: Levant ve Anadolu'yu uzun süredir inceleyenlerin geleneğinde Irak, Suriye ve Türkiye Orta Doğu'nun kalıcı istikrarının dönmek zorunda olduğu stratejik bir fulkrum olmaya devam etmektedir. Bu üç ülkeyi dengelemek Amerikan temas ve kaldıraç noktasında tek tutarlı bir odak gerektirir.
4: NATO Ankara'da Rusya-Ukrayna savaşı, İran krizi ve küresel enerji güvenliği kaygılarının gölgesinde toplanacak. NATO uzun yıllar Doğu Kanada odaklandı. Ancak son yıllarda Orta Doğu'daki istikrarsızlık, göç, terörizm ve enerji akışlarındaki kesintiler Güney Kanada'yı stratejik öncelik haline getirdi. İsrail'in maksimalist kompleksleri Hürmüz Boğazı aracılığıyla Batı'yı da tehdit eder hale geldi.
7: Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
4: NATO ve Avrupa için artık odak noktası ne tek başına Rusya ne Çin. Enerji ve ticaret yolları güvenliği Batı çıkarlarının yeni odak noktası. Ancak İSMET ve İMEK gibi İsrail merkezli projeler nedeniyle Ankara bir veto oyuncusu olmaya zorlandı. NATO'nun Ankara zirvesi Türkiye için anahtar tedarikçi statüsüne geçişinin eşiği olacak.
8: Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapmadan geçen bir günü bile yok. Bu beyanları ciddiye

0: alıyoruz ve Amerikalı dostlarımızın da dikkatine sunacağız. Onları görmezden gelmiyoruz.
1: Erdoğan ve Türkiye'nin hedef alındığı İsrail merkezli saldırıların sıklaşıp şiddetlenmesinin sebebi de bu. Netanyahu geleceği görüyor ve endişeli. Ankara 2026 zirvesi Türkiye için stratejik bir sıçrama tahtası olabilir. Savunma teknolojisi kazanımları, Güney Kanat'ta merkezi rol, enerji koridorlarında lehine gelişmeler. NATO'nun imkanları bundan sonra Orta Doğu'da yeni bir Pax Türkiye dönemi için seferber olacak.
2: Bugünlerde ulusal ya da uluslararası tüm toplantılarda gündemin birinci başlığı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan o mutabakat. 17 Haziran'da imzalandı, hatırlayacaksınız. Henüz 2 hafta bile geçmedi fakat hafta sonu Hürmüz'de yine gerilim vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında o mutabakat konusunda hala bir gerçek uzlaşı yok. İyi haber, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Yarın Doha'da tarafların bir araya geleceğini söyledi. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios iddia etti. Buna göre taraflar yarın Katar'da bir görüşme planladı. Amaç Hürmüz'deki anlaşmazlıkları çözmek. Taraflar bu süreçte saldırı düzenlemeyecek, Hürmüz'den gemiler serbest bir şekilde geçebilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görüşmeyi doğruladı. Görüşme talebinin İran'dan geldiğini öne sürdü. Trump, petrol fiyatlarının da düştüğüne dikkati çekti. Ham petrol fiyatı $69 ve düşüş eğiliminde. Bu, İran'ın nükleer silahsızlanmasının başlamasından önceki seviyeden daha düşük ifadesini kullandı. Beyaz Saray, Doha'daki görüşmelere Amerika Birleşik Devletleri adına özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın katılacağını duyurdu. Trump'ın barış sürecinin işlemesini istediği belirtildi. İran'dansa Doha'daki görüşmelere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Pazar günü İsviçre'deki teknik görüşmelere Tahran yönetimi katılmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin son saldırıları nedeniyle katılmadığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin açıklamada bulundu. Katar'da dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığın 6 milyar dolarının yapılan anlaşma uyarınca serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na kıyıda İran ve Umman ise Maskat'ta bir araya geldi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda görüşmeler yaptı. Boğaz'ın gelecekteki yönetimi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Hürmüz Boğazı'nda bir yük gemisine düzenlenen saldırı gerilimin fitilini ateşlemişti. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İran karşılıklı saldırılar düzenlemişti. Ama İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vuruyor. İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarla Hizbullah tünellerini vurduğunu belirtti. Hizbullah ise İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirtip saldırılara karşılık vereceğini duyurdu. İsrail basınında yer alan gizli ek protokol ve yıllarca sürecek işgal iddiaları ise krizi daha da derinleştiriyor. İsrail, Mecdezun köyünü hedef aldığı Hizbullah'a ait tünellerin imha edildiği belirtildi. İsrail ordusu saldırılara ilişkin görüntü de paylaştı. Saldırıların ardından şiddetli patlamalar yaşandı. İşgalci İsrail saldırı öncesi Amerika Birleşik Devletleri'ni bilgilendirdiğini belirtti. Tünelde İsrail'i hedef almak için hazırlanan çok sayıda füze rampası olduğunu öne sürüldü. Hizbullah ise İsrail'in birçok bölgede sivil yerleşim birimlerini vurduğunu açıkladı. Çok sayıda evin yıkıldığını belirtti. Saldırıların ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunun altını çizdi. Hizbullah, meşru müdafaa ve saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ilan etti. İsrail basınındansa Lübnan'dan çekilmeye ilişkin dikkati çeken iddialar var. Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesine yönelik herhangi bir talimat almadığını yazdı. İmzalanan anlaşmanın kamuoyundan gizlenen bir güvenlik ekine sahip olduğunu öne sürdü. İddiaya göre protokol Lübnan hükümetinin talebiyle gizli tutuldu. Söz konusu protokol, İsrail'in geri çekilmesini belirli bir takvime değil, sahadaki koşulların sağlanmasına bağlıyor. Kanal 14 televizyonu ise İsrail'in Lübnan'da yıllarca sürecek kalıcı bir varlığa hazırlık yaptığını iddia etti. İran'dan da sert tepkiler var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'ne seslendi. İsrail'i saldırıları durdurmak

0: Miye zorlamasını istedi. BKİ, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesi için bir takvimin en kısa sürede belirlenmesini talep etti. İşgalci İsrail, Suriye'deki işgalini de derinleştirmek istiyor. Kuneitra ve Dera bölgelerinde peş peşe askeri üsler kuran İsrail güçleri geri çekildikleri bir köyde sivillerin üzerine ateş açtı. Şiddetli patlamalar yaşandı. Şam yönetiminden İsrail'in kara ihlallerine ve topçu saldırılarına çok sert kınama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletleri acilen göreve çağırdı. Türkiye de saldırıları kınadı.
1: Sivilleri ateş açtılar, saldırılar düzenlediler. İşgalci İsrail Suriye'deki işgalini de derinleştiriyor. Soykırımcı askerler Dera ilinde saatlerce konuşlandıktan sonra bölgeden çekildi. Dera ve Kuneitra'da İsrail ordusunun kara ihlalleri ve saldırıları tehlikeli bir boyuta ulaştı. İşgal güçleri Dera'nın Abidin köyünden çekildiği sırada sivil halka ateş açtı. Köye topçu atışları gerçekleştirdi. Bölgede alçak irtifada uçuş yapan iki İsrail helikopterinden de ateş açıldı. Saldırı sonrası büyük panik yaşayan köy sakinleri, İsrail birliklerinin yeniden sızmasını önlemek amacıyla yolları taşlarla barikat kurarak kapattı. İsrail 1974 yılında imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını çiğniyor. Bölgedeki askeri varlığını kalıcı hale getirmeye çalışıyor. İsrail birlikleri son olarak Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda ilerleyerek yeni bir piyade kampı kurdu. Abidin köyünde de askeri nokta oluşturdular. Daha sonra ise bölgeden çekildiler. İsrail'in Güney Suriye'de inşa ettiği üs ve askeri karakol sayısının 10'a ulaştığı bildirildi. İsrail'in fütursuzca gerçekleştirdiği bu saldırılar Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından çok sert bir dille kınandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in kara ihlalleri ve topçu saldırılarının Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiği vurgulandı. Siviller arasında korku ve paniğe yol açan bu hamlelerin bölge istikrarını dinamitlediğini belirten Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu İsrail'i durdurmaya ve 1974 anlaşmasının uygulanmasını sağlamaya çağırdı. Bir tepki de Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Kuneitra ve Dera'daki saldırılarını güçlü şekilde kınadı. İsrail'in 1974 anlaşmasını ihlal ettiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz ifadelerini kullandı.
0: İsrail'in Gazze'deki saldırıları yalnızca uluslararası kamuoyunda değil, en büyük müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nde de siyasi dengeleri sarsıyor. Amerikan basını Cumhuriyetçi Parti içinde İsrail'e yönelik desteğin hızla eridiğini yazdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kendi partisinde aday listesi kriziyle de karşı karşıya. Netanyahu gerekirse seçimlere bağımsız bir listeyle girebileceğinin sinyalini vererek partisine rest çekti.
1: İşgalci İsrail Gazze'de soykırım yapıyor, ABD'nin uyarılarını göz ardı ediyor. Ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor. Ancak bu saldırılar ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerde kırılmaya yol açtı. İsrail'in ABD'deki en büyük destekçileri Cumhuriyetçiler bile Tel Aviv'e mesafeli yaklaşıyor. ABD'li Axios haber sitesine göre Washington-Tel Aviv ilişkileri ciddi şekilde yıprandı. Demokratların ardından Cumhuriyetçiler de İsrail'e sırt çevirmeye başladı. Özellikle genç Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail'e yönelik destek ciddi şekilde azaldı. Netanyahu'nun İran Savaşı'nı bitirmeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini karşısına alması partideki olumsuz tutumu tetikledi. Anketlerde siyasi kırılmayı doğruluyor. Pew Araştırma Merkezi'ne göre özellikle 18-49 yaş arası genç cumhuriyetçi seçmenin %57'si İsrail'e olumsuz bakıyor. İsrail'e gereğinden fazla destek veriyoruz diyen cumhuriyetçilerin oranı ise son 3 yılda tam 3 kat artmış durumda. Netanyahu'nun başı sadece Washington'la değil, kendi partisiyle de dertte. İsrail basınına göre 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesi Likud partisi içinde aday listesi krizi yaşanıyor. İddialara göre Netanyahu, parti yönetiminden aday belirleme kontenjanının artırılmasını istedi. Bu talep parti içinde sert görüş ayrılıklarına yol açtı.

0: açtı. Netanyahu'nun ise gerekirse kendi özel listemi oluşturup seçime tek başıma girerim diyerek partisine res çektiği öne sürüldü. Parti ön seçimleri 4 Ağustos'ta yapılacak. Netanyahu'nun aday belirleme konusunda daha fazla yetki istemekte ısrar ettiği belirtiliyor. Öte yandan hükümete yönelik destek de erimeye devam ediyor. Maariv gazetesinin yayımladığı son anket sonuçlarına göre bugün olası bir erken seçim yapılması halinde muhalefet bloğu 60 sandalyeye ulaşıyor. Netanyahu'nun başını çektiği mevcut koalisyon bloğu ise 50 sandalyede kalarak meclis çoğunluğunu kaybediyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta hareketli geçecek gibi görünüyor. Yarın MYK toplantısı var. Disiplin sürecine dair kritik kararlar çıkması bekleniyor beklentiler arasında. Olağanüstü kurultay tartışması da gündemdeki yerini koruyor. İşte Ankara kulislerine yansıyan son gelişmeler.
2: CHP'de yeni hafta kritik kararlarla başlıyor. Salı günü hem disiplin süreci hem de olağanüstü kurultay tartışmaları açısından belirleyici olacak. Partide gözler MYK'dan çıkacak kararlarda. CHP'de ilk gündem maddesi MYK toplantısı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında salı günü yapılacak toplantıda özellikle bazı il başkanlarına yönelik disiplin süreci ele alınacak. İhraç ve görevden alma kararlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Aynı gün mecliste de grup toplantısı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun MYK nedeniyle meclise gitmesi beklenmiyor. Grup toplantısını yine Özgür Özel'in yapması bekleniyor. Partideki diğer başlık ise olağanüstü kurultay tartışması. Özgür Özel cephesinin topladığı 800'ü aşkın delege imzası geçen hafta genel merkeze teslim edildi. 26 Haziran imzaların incelenmesi için belirlenen son tarihti. Ancak bu sürecin ardından herhangi bir resmi geri dönüş yapılmadı. Özgür Özel cephesi çağrı heyeti oluşturulması ve olağanüstü kurultayın toplanması için önümüzdeki günlerde mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bir yandan da olağan kurultay takvimi işliyor. Kurultay takviminin Eylül ayında başlaması beklenirken, yargı sürecinin sonbaharda kesinleşmesi halinde büyük kurultayın 2027 yılının ilk yarısında yapılabileceği değerlendiriliyor.
1: Şimdi tabii bir de dezenformasyon çabaları var. Olup bitene dair ya da olup biteni anlamlandırmaya dair desek belki daha doğru. CHP'li gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir kaynaktan aldığını söylediği çeşitli iddiaları ortaya attı. Ancak hem iddiaların özel İmamoğlu trolleri tarafından aynı cümlelerle dolaşıma sokulması hem Zeyrek'in gazetecilik anlayışı meseleyi sorgulama ihtiyacı doğurdu. Analiz haberimizde Zeyrek'in iddiaları bir köşeye sıkışmışlık halinin yansıması olabilir mi sorusunu soruyoruz.
3: Genç, yakışıklı, tuttuğunu koparan genç bir insanı, bir Manisalıyı, Özgür'ü buraya çağırıyorum.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 yılında Özgür Özel'i Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu sözlerle ilan etmişti.
3: Dedim ki şu direksiyona geç bakalım. Arabayı iyi sürüyor musun? Direksiyona geçti, gayet güzel sürüyor. Dedim tamam, Manisa'yı hak ettin. Manisa'nın direksiyonu sana emanet dedim.
4: Kılıçdaroğlu Özel'i bu sözlerle övdü ama Özel o seçimde dahil bugüne kadar girdiği 7 seçimi kaybetti. Yani aslında Özel'in siyasi kariyerinde Kılıçdaroğlu'nu şaibeli kurultayla devirme dışında büyük bir seçim galibiyeti yok. Kılıçdaroğlu'nu da İmamoğlu'nun duygusal motivasyonuyla devirdi. 38. Olağan Genel Kurultay'daki şaibe yargı kararıyla tescillendi. Dünyanın ucunda bir gül açılmış, efile file sen. Bu yüzden mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğunu geri alan Kılıçdaroğlu'na karşı verdiği siyasi mücadelede ne kadar başarılı olduğu da tartışmalı. Özellikle Garip Dede Türbesi'ndeki hamlesi tepkileri de beraberinde getirdi. Özel İmamoğlu ikilisi Kılıçdaroğlu'na karşı mevzi kaybettikçe işler çirkinleşmeye başladı.
5: En güçlü lider Özgür Özel.
4: Son olarak gazeteci Deniz Zeyrek sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir iddia ortaya attı. Özel İmamoğlu ikilisinin troll ordusu sosyal medyada yaylım ateşi başlattı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'la işbirliği yaptığı, yargı kararlarının bu şekilde alındığı tezviratını dolaşıma soktu.
6: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
4: Gazeteci Deniz Zeyre'ye cevap Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabından Zeyre'ye yönelik sert ifadeler kullandı. Çok güvendiğim bir kaynağım, Deniz Zeyrek isimli Sözde gazetecinin belediyelerden para aldığını söyledi. Deniz Zeyrek gibi müptezellerin gazetecilik tarzı diye yazdı. Suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
6: Siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir.
4: Şimdi taraflar yargı önünde hesaplaşacak. Ancak gazeteci Deniz Zeyrek'in çamur at izi kalsın tarzı bir anlayışı olduğunu Türkiye daha önce de gördü. Zira Zeyrek, AK Parti milletvekili Mustafa Varank'ın Zekeriyaköy'de 100 milyon liraya havuzlu villa aldığını, tapu ve havuzbaşı fotoğraflarının elinde olduğu yalanını dolaşıma sokmuştu. Ancak Varank hem dava açmış hem de sosyal medyadan Zekeriyaköy'de 100 küsur milyonluk havuzlu villayı bırak, bir artı bir daire bile almadım. Azıcık haysiyetin varsa o elimde görüntüler var dediğin havuzdaki fotoğrafımı ortaya çıkart, yarın tüm görevlerimden istifa edeyim diye yazmıştı. Bu meydan okumadan sonra Zeyrek ne tapu kaydı ortaya koyabildi ne havuzbaşı fotoğraflarını. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'na yakın kaynağımın verdiği bilgiye göre diye dolaşıma soktuğu tezviratların ne kadar itibarlı olduğu epey tartışmalı.
1: Adaylık için Ekrem İmamoğlu tarafından kendisinden 15 milyon avro istendiğini iddia eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin mobil özel kalemi Yasin Yerlice de konuştu. Yerlice, Böceğin İmamoğlu'yla görüşmesinden sonra kendisine herhangi bir problem kalmadı dediğini anlattı Yasin Yerlice. Muhittin Böceğin Manisa'da Ferdi Zeyre'ye verdiği iddia edilen avroları da gördüğünü söyledi.
7: Partimizin milletvekilleri ve Muhittin Başkanımın nezdinde bütün belediye başkanlarımız.
0: Pandora'nın kutusu açıldı. Kirli çamaşırlar bir bir ortaya dökülüyor. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin mobil özel kalemi Yasin Yerlice de konuştu. Hem Manisa'daki siyasi rüşvetin hem Muhittin Böcek'le Ekrem İmamoğlu arasında geçen 15 milyon avroluk görüşmenin detaylarını anlattı.
7: Antalya'nın bende özel bir tarafı var.
0: Yasin Yerlice, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi. 2024 yerel seçimleri öncesindeki Manisa ve İstanbul ziyaretlerine ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulundu. Yerlice, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'ya gidildiğini, Böceğin seyahatlerinde kullandığı lacivert renkli orta boy sırt çantanın euro cinsinden dövizle dolu olduğunu gördüğünü anlattı.
8: Başkan Bey'in hastalığından bu yana ilaçlarını ben takip ederim. O sabah başkanı ilacını vermek adına her zaman seyahatlerde kullandığı lacivert renkli orta boy sırt çantasını açtığımda içerisinde euro cinsinden döviz gördüm. Miktarın tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum. Fakat çantanın dolu olduğunu gördüm. Manisa'ya doğru hareket ettiğimiz sırada rahmetli Ferdi Zeyrek Başkan, Başkanımız Muhittin Böceğin bulunmakta olduğu ofisin konumunu göndermişti. Başkan da o konumu benim telefonum iletti ve gelen konuma doğru hareket ettik.
0: Yerlice Muhittin Böceğin son ifadesinde Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon avro talep etti iddiasıyla ilgili de detaylar verdi. Böceğin adaylığı açıklanmadan önce İmamoğlu'yla görüştüğünü, görüşmenin adaylıkla ilgili olduğunu söyledi. Görüşmenin yapıldığı otelin balkonundaki o fotoğrafı da kendisinin çektiğini belirtti.
8: Bu görüşmeden çıktıktan sonra Muhittin Başkan bana, "Oğlum herhangi bir problem kalmadı," dedi. Oda içerisinde Ekrem İmamoğlu'na para verip vermediğini ben bilmiyorum. Her iki konuyla ilgili bildiklerimi anlattım. Bilgim ve görgüm bundan ibarettir.
0: İlk görüşmeden iki hafta sonra yeni bir görüşme için tekrar İstanbul'a geldiklerini belirten Yasin Yerlice, Muhittin Böceğin görüşmeden sonra kendisine adaylığıyla ilgili bir sorun olmayacağını söylediğini aktardı.
7: Antalya hazır mıyız?
1: Son günlerde gündeme gelen, popüler olan bir isim var. Adı Deniz Göktaş. CHP medyası Deniz Gök

0: Demirtaş'ın gösterisini Erdoğan üzerinden görüp muhafazakar çevreleri tahrik etmeye çalışıyor. Oysa gösterinin asıl odağında seküler camianın yaşadığı o hastalıklı bakış açısının içeriden bir teşhisi var.
1: Biraz tatsız bir şey söyleyeceğim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç sevmedim. Ya hayatımda bir dakikam bile yok.
2: Türkiye, Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisini konuşuyor. Gösteriye ilişkin bazı kesitlere X'te erişim engeli getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da dini değerleri aşağılama gerekçesiyle bir soruşturma başlattı. İşte bu hengamede belki de asıl odaklanılması gereken nokta ıskalandı. Seküler çevreler Erdoğan'ın konu edildiği esprileri öne çıkarırken muhafazakar kesimi savunma yapmaya itiyorlar. Çünkü aslında gösterinin nirengi noktasında Türkiye'deki seküler kesimin içine düştüğü ideolojik boşluk ve çelişkiler var.
1: Mesela İmamoğlu bir şekilde çözmüştür gibi geliyor. Çok fonksiyonel bir insan. Cezaevinde benden daha sosyal bir hayat olduğu kesin ya. Gardiyanı bağlamıştır, avukatlarla geyik yapıyordur, kafa dinliyordur gibi geliyor. Zaten içeriden gelen haberler de öyle. Morali yerindeymiş. Kitap okumaya başlamış. ÖSS hazırlık. Hadi bakalım bu sefer inşallah.
2: Örneğin diploma esprisi. CHP seçmeninin içine düştüğü bilişsel uyumsuzluğu ortaya koyuyor. Yıllarca hak, hukuk ve liyakat denerek ahlaki bir üstünlük retoriği pazarlandı. Ancak konu İmamoğlu'nun diploması olunca peşinen bir mağduriyet hikayesi ortaya atıldı ve çelişki rasyonalize edilmek istendi. Salonda kopan kahkaha ve alkış bu iki yüzlülüğün getirdiği stresin boşalma anıydı. Kendi mahallelerinden birinin kandırıldıklarını itiraf etmesi gerekiyordu.
1: Bütün yılın stresini denize akıtacağım. Tam böyle düşünürken denizin içinden birkaç tane insan çıktı. Saçları görünmüyor. Bütün vücutlarını kaplayan siyah bir kıyafet. Ben kimin hangi kıyafette denize gireceğine karışacak değilim ama bu görüntüye de yıllardır alışamadım. Gerçekten nefret ediyorum. Boşa alkışlamayın. Sizi de tanımış olduk. Testi geçemediniz. Harbiye isminin hakkını verdi. Deniz Baykal ölmedi, bilinçaltınızda yaşıyor.
2: Çokça tartışılan başka bir espri ise dalgıç esprisiydi. Bu sadece seküler kesimin ters köşe olacağı bir espriydi. Zaten esprinin başında salonda yaşanan sessizlik, lümpen elitizmin çifte standardının bir yansımasıydı. Deniz Göktaş, seküler sol camianın içinden gelen bir figür. O kesimin Erdoğan algısında bir değişiklik yok. Asıl yeni olan CHP elitizminin dost ateşine maruz kalması ve yaşadıkları narsistik yaralanma. O mahalledeki Erdoğan algısı yine aynı algı. Yani Erdoğan'ın hedef alındığı bölümlerde yeni bir şey yok. Asıl yenilik kendi popüler figürleri konusunda yaşadıkları narsistik yaralanma.
1: 4 kitabı aynı anda okumaya başlamış. Yine bütün tuşlara basmış. 4 kitap aynı anda okunmaz. Birbirine karışır. Yarın Türkçe paragraf sorusu olarak çıksa yine karıştıracak. O Nazım Hikmet miydi, Kur'an-ı Kerim miydi? Sonra yatay geçiş kovaladır.
0: Üniversite öğrencilerini ya da üniversiteyle ilişiği kesilenler diyelim, yakından ilgilendiren yeni düzenleme için hazırlık tamamlandı. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle belirli tarihten sonra üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi öngörülüyor. Teklifin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
3: Üniversite hayali yarım kalanlar için yeni bir umut kapısı açılıyor. Binlerce öğrenci ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesi meclis gündemine geliyor. Hazırlanan kanun teklifiyle üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen eğitimine başlayamayan öğrencilere yeniden dönüş yolu açılması planlanıyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktor öğrencileri yeniden eğitim hakkı kazanabilecek. Üniversiteye dönüş için başvuru takvimi belli olacak. Teklifin yasalaşması halinde öğrenciler ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurabilecek. Başvuruların düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde yapılması gerekecek. Hak kazanan öğrenci

0: 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında yeniden öğrenimlerine başlayabilecek. Herkes düzenlemeden yararlanamayacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu imalatı ve ticareti gibi suçlardan hüküm giyenler kapsam dışında tutulacak. Sahte belge kullananlarla, terör örgütleriyle bağlantısı tespit edilenler de düzenlemeden yararlanamayacak. Öğrenci affı düzenlemesinde şimdi gözler meclise çevrildi. Kanun teklifinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
1: İbn Haldun Üniversitesi tarafından bu yıl 9.sü düzenlenecek olan Tercih Fest, Türkiye'nin dört bir yanından 1000 aday öğrenciyi 3 gün boyunca aynı kampüste buluşturacak. Üstelik ulaşım ve konaklama da ücretsiz olacak. Öğrenciler tercih etmek istedikleri bölümleri deneyimleyebilecek.
2: Üniversite tercihini bilinçli yapmak isteyen adaylar için kapılar açılıyor. Tercih Fest 3 gün boyunca tercih sürecine ışık tutacak. Sadece üniversite tanıtımı değil, kariyer planlaması da birlikte yapılacak.
3: Bilinçli tercih geleceğini inşa etmek demektir. Dolayısıyla kişinin Tercih Fest'e kendinin farkına varması ve bilinçli bir şekilde tercihte bulunması ve bilinçli bir şekilde geçireceği üniversite yılları gelecekte mutluluğu demektir.
2: İbn Haldun Üniversitesi tarafından bu yıl 9.sü düzenlenecek Tercih Fest 1-2-3 Ağustos tarihlerinde Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ilk ve tek üniversite tercih festivali olma özelliğini taşıyan organizasyon, üniversite adaylarını tercih sürecinde doğru karar verebilmeleri için akademik ve sosyal içeriklerle buluşturacak.
3: Bölümleri hakkında örnek dersler görecekler, atölye çalışmaları yapacaklar. Kendi alanlarında işte Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Balat, Diyanet İşleri Başkanımız Safi Arpaguş, yine Cumhurbaşkanı'nın Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlı gibi isimleri burada konferanslarını dinleyecekler. Onlara soru sorabilecekler ve gelecekle ilgili nasıl bir hayat çizgileri olabileceklerine dair başarılı isimlerden ilk edinimleri, ilk tecrübeleri ilk ağızdan dinleyecekler.
2: Tercih Fest'e bu yıl yaklaşık 1000 başarılı aday öğrencinin katılması planlanıyor. Farklı şehirlerden gelecek öğrencilerin ulaşım ve konaklama giderleri ücretsiz karşılanacak. Öğrenciler 3 gün boyunca üniversite yurtlarında kalarak kampüs yaşamını yakından deneyimleme fırsatı bulacak.
4: Türkiye'nin dört bir yanından, 81 ilinden üniversite adaylarının katılımına açık. Bu manada işte maddi koşullar sebebiyle işte ulaşım masrafıdır, konaklamadır falan, hani bu imkanların kısıtlığı sebebiyle İstanbul'a gelemeyen kişiler için önemli bir fırsat. Çünkü onları düşünerek programı tamamen ücretsiz bir şekilde planladık.
2: Doğru bir bölüm tercih etmek isteyen öğrenciler için başvurular İbn Haldun Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden sürüyor.
4: Biz 8 Temmuz'a kadar üniversite adayları tercihfest.com.tr üzerinden programa başvuruyorlar. 1-2-3 Ağustos tarihinde olacak etkinlik için 31 Temmuz'dan itibaren kampüsümüze misafirlerimizi, üniversite adaylarımızı alıyoruz.
2: Öte yandan 2024 yılında dereceye giren ve Tercih Fest'i hayalindeki bölümü seçen Hukuk Fakültesi öğrencisi Selin Subaşı ve Yeni Medya ve İletişim öğrencisi Abdullah Ali Karali, Tercih Fest deneyimini ve tercih etmek istedikleri bölüme olan katkılarını 24 ekibine anlattı.
5: 2024'te 1729 sıralamayla, sözel sıralamayla buraya yerleşmiştim. Uzun süredir tarih istiyordum. Sonra buraya geldim, baktım burada özellikle eşit ağırlıklı öğrencileri de sözele dönecek o matematikten dolayı, yanlış hatırlamıyorsam o zaman. Ben dedim ki tarih gelmez, o zaman medya yazayım. Ve medya geldi. İyi ki de medya geldi, yani mutluyum. Benim için en büyük artısı bu olmuştu yani, hani ve hani nasip de diyebilirim yani, hani medya olduğu için daha da iyi oldu. Hani benim profilime veya kendi karakteristik özelliklerime de daha uygun olduğunu düşündüğüm için o şekilde söyledim yani.
6: Hukuk bölümü benim için çocukluğumdan beri bir hayaldi ve hep istiyordum. Ben zaten bütün çalışmalarımı bu hedef doğrultusunda yürütmüştüm. Ben bütün öğrencileri tercih etse beklerim. Kendim bizzat katılan bir öğrenci olarak hani bizzat tatilimi bölüp gelmiştim. Hiçbir zaman da pişman olmadım bunun için. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde sıkıcı bir program değil ve tamamen öğrenci odaklı. Öğrencinin mutlu olmasına odaklı, kararsızlığını gidermesine odaklı bir proje.
1: Antalya'da seçenek çok. Antalya'da rafting yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi olmuş durumda. Bölgeyi ziyaret edenler sıcak havadan bunalınca kendini serin sulara atıyor. Turistler hem seriniyor hem keyifli dakikalar geçiriyor.

0: adrenalin, heyecan, eğlence bir arada yaşandı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Antalya'da yerli ve yabancı turistler, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yer alan Köprüçay'da can yeleklerini ve kasklarını takarak kendilerini 14 kilometrelik serin ve coşkulu parkura bırakıyor.
1: Haftalık sezonumuz başladı. Yaklaşık bir 2 ay falan oldu başlayalı. İnşallah şu an daha önce biraz azdı ama şu an okulların kapanmasıyla birlikte büyük bir yoğunluk bekliyoruz.
0: Rafting yalnızca adrenalin tutkunları için değil, sezonda binlerce kişiye de ekmek kapısı oluyor.
2: Götüreceğim işte. Burada güzel yere beğendim ben de. Müşteriler falan her şey iyi.
3: Vallahi ben şimdi 5 sene buradayım. Okula bitirdim. Sonra yavaş yavaş da yani gelecek zaman için düşünüyorum. Burada çalışıyorum. Sonra ne olacak bilmiyorum yani.
0: Bölgeye yılda milyonlarca turist geliyor.
1: Yıllık bu genelde bölge genelinde toplamda 3 milyon civarında turist ayarlıyoruz.
4: Şimdi yaz mevsimi geldi. Başta sivrisinekler olmak üzere haşerelerle mücadele sürüyor. Birçok kişi kimyasal ürünleri vücutlarına sürmek yerine çareyi doğada ve doğal ürünlerde arıyor. 24 ekibi de Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin kapısını çaldı. Sizin için doğal sivrisinek kovucu formüller aldı.
5: Yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirdi. Havalar ısındı. Sivrisinekler bazen can sıkıcı olabiliyor ancak onlardan doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün. Sesleri uyku kaçırıyor, ısırıkları günü zehir ediyor. Ancak sineklerin düşmanları her evin mutfağında var. Basit doğal yöntemler hayatı size değil, sivrisineklere dar ediyor. Sirke, zeytinyağı, deterjan her evde mevcuttur. İşte bu basit malzemeleri birleştirerek sivrisinek derdinden kurtulabilirsiniz.
6: Sivrisinekleri toplamak istersek eğer bir yerde, örneğin beyaz sirkemiz var, yarım kap kadar. Bir zeytinyağı hemen ekliyoruz ve içerisine herhangi bir deterjan, bulaşık deterjanı da olabilir, şampuan da olabilir. Bu şekilde bunları karıştırarak böyle bir karışım elde ediyoruz, sıvı bir karışım. Bunun kokusu da gelecektir birazdan. Direkt sivrisinekleri çekici özelliğe sahip.
5: Lavanta suyunun içine okaliptus, karanfil, nane, limon yağlarını eklediğinizde doğal sivrisinek kovucu solüsyonunuzu oluşturabilirsiniz.
6: Lavanta suyumuz var, hidrolat diyoruz. Lavanta suyumuzu şöyle bir yaklaşık 100 ml'lik bir şişe içerisine alıyoruz. Uçucu yağlarımızdan nane yağı. Şimdi kullandığımız yağlar çok önemli. Tıbbi özellikte olması gerekiyor. Şu an kullandığım nane yağı tedaviye uygun olan nane yağından. 2 damla karanfil yağı ekleyeceğim. Karanfil yine koku anlamında sivrisinekler için oldukça etkili. Okaliptus yağı yine hem kaşıntıyı alacak hem de sinekleri uzaklaştıracak. 4 damla kadar ekliyorum. Ve son olarak limon yağı yine aynı şekilde. Zaten limon mekanik olarak da sivrisineklerden uzaklaştırıcı etkiye sahip. Bunları bu şekilde sprey formda karıştırabiliriz. İstersek etkiyi arttırmak için de yine lavanta yağı, çay harcı yağı gibi, biberiye yağı gibi farklı yağlar da ekleyebiliriz.
5: Sivrisinekler limondan hiç hoşlanmıyor. Yarım limona bir miktar karanfil sapladığınızda sivrisinekleri kendinizden uzaklaştırmak mümkün olacaktır.
6: Sivrisineklerin aslında çok sevmediği kokular. O yüzden uzaklaştırıcı olarak limon ve karanfili bu şekilde mekanik olarak kullanabiliyoruz. Yarım limonun üzerine karanfil tanelerini, tomurcuklarını bu şekilde saplayarak yanımızda tutabiliriz.
5: Sivrisinekler ısırdıkları yerleri kabartır ve kaşındırır. Bu durum oldukça can sıkıcıdır. Ancak karbonatın içine bir miktar gül suyu damlattığınızda bu dertten kurtulmanız mümkün.
6: Kaşıntı için biz genellikle gül suyu kullanıyoruz. Az önce koruma için lavanta suyundan bahsetmiştik. Bir de gül suyumuz var. Yine tedaviye uygun gül suyu, yağı alınmamış gül suyunu ısırılan bölgeye direkt uygulayabiliriz. Ama daha etkili bir yolumuz var. Şöyle karbonat var elimde, basit normal bir karbonat. İçerisine gül suyu damlattıktan sonra bunu macun kıvamına gelene kadar karıştırmamız gerekiyor. Sonrasında bu macunu direkt ısırılan bölgeye sürebiliyoruz.
4: Kısa bir ara sonrasında devam edeceğiz.

Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.

0: Birçok avantajı kaçırma.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Testik.
7: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
8: Heh, tam zamanında.

0: Güzel saçın bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
5: Heh, tam zamanında.

0: yere taşıdım. Jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz orada gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım artık?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

0: Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Saat 19, 24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 29 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle. Önce bazı başlıklar. Yunanistan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi son kozlarını oynuyor. Yunan basınına göre Atina Türkiye'ye karşı NATO içinde yeni bir strateji benimsemeli. Bunun için de 4 maddelik strateji adımı önerildi. Peki bu adımlar neler ve ne kadar gerçekçi? Detayına bakacağız. Dünya Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerini yakından takip ederken Amerika Birleşik Devletleri basını yeni bir iddiaya yer verdi. Artan işbirliklerinin ardından Mısır'ın Türkiye'den Kaan satın alacağını öne sürdü. Mısır Hava Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa uçaklarıyla dolu olası bir yaptırım ihtimaline karşı Mısır'ın Türkiye ile ortaklığa gidebileceği belirtiliyor. Detayını aktaracağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun tüm cephe hattında geri çekildiği öne sürdü. Batı'ya meydan okudu Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Alaska'da yaptıkları gizli görüşmenin detaylarını da paylaştı. Onu da aktaracağız. Altın fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan gerilimle beraber ons başına 4050 dolara kadar geriledi. Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlaması, petrol fiyatlarını yükseltirken piyasalarda belirsizlik arttı. Peki Katar'da kurulacak Amerika Birleşik Devletleri İran masası piyasalardaki seyri değiştirebilir mi? Uzmanına sorduk, ekrana getireceğiz. 81 ilde kamu kurumlarıyla belediyelere bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle fiziki standartlardan personel kriterlerine, denetim mekanizmalarından yaptırımlara kadar birçok alanda ortak kurallar getirildi. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da NATO Parlamenterler Zirvesi açılış programında açıklamalarda bulundu. Hem dünya hem NATO'nun tarihi bir dönemeçten geçtiğini söyledi. Tarihi bir çağrıda bulundu. Gündeminde İran-Amerika Birleşik Devletleri gerilimiyle İsrail'in Gazze'deki katliamları da vardı. NATO üyesi ülkelerin gerekli desteği vermesi gerektiğini söyledi.
1: NATO tarihi bir dönemeçtedir. Dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi açılış programında konuştu. Hem dünya hem de NATO'nun tarihi bir dönemeçten geçtiğini söyledi. Tarihi bir çağrıda bulundu.
1: Dünya tabiri caizse yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor. Bu dönemde eski ezberlerin hiçbirisinin geçerli olmadığı bir döneme giriyoruz. Burada yeni fikirlerin, yapıcı fikirlerin, yol gösterici fikirlerin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelin hep beraber kendi meselelerimizi, NATO çerçevesindeki meselelerimizi konuşmakla birlikte adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için, ulusların egemenlikte eşitliği, halkların da yaratılışta eşitliği prensibine oturan yeni bir dünyanın kurulması için hep beraber çalışalım, çalışmalarımızı ortaklaştıralım ve yeni bir dünyanın kuruluşunun kapılarını sonuna kadar açalım.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İran ve ABD arasındaki sürece de değindi. Olası provokasyonlara dikkat çekti, önüne geçilmeli dedi.
1: İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.
2: Ve katliamcı İsrail'in Gazze'deki soykırımı, Filistin'de yaşananlarla ilgili de net konuştu Kurtulmuş. İki devletli çözümden başka bir yol yok dedi.
1: Ümit ve temenni ediyoruz ki Filistin meselesinin çözümünde de nihai olarak bir sonuca ulaşılsın. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, gerçekten bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kuruluşu mümkün olsun. İki devletli çözümden başka bir yolun bulunmadığı bütün dünya tarafından anlaşılsın ve uygulansın. İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir.
2: Numan Kurtulmuş barışın sağlanması için NATO üyesi ülkelerin gerekli desteği vermesi gerektiğini söyledi.
0: Gözler NATO zirvesinde, aslında herkesin gözü NATO zirvesinde. Yunanistan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi son kozlarını oynuyor. Yunan basınına göre Atina, Türkiye'ye karşı NATO içinde yeni bir strateji benimsemeli. Peki nedir o strateji? 4 maddelik bu strateji adımlarının Yunanistan'ı NATO'da ön plana çıkarması bekleniyor.
3: Yunanistan yeni strateji peşinde. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi öncesinde Atina 4 maddelik stratejisini tartışmaya açtı. Yunan basını Türkiye'ye karşı izlenmesi önerilen stratejiyi paylaştı. Pentapostagma haber

Sitesinde yayımlanan analizde NATO zirvesi öncesinde Yunanistan'ın atması gereken 4 kritik adım sıralandı. İlk maddede ABD'deki Yunan lobisine değinildi. Buna göre lobinin Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump üzerinde etkili olmayacak.

0: gerektiği savunuldu. Fransa, İsveç, Finlandiya ve Bulgaristan farklı gerekçelerle bu çekirdek grubu oluşturabilecek ülkeler arasında yer alabilir denildi. Üçüncü maddede ise Yunanistan'ın NATO'da daha önemli bir rol üstlenmesi gerektiğine yer verildi. ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki bazı üslerinden çekmeyi planladığı kuvvetlere ev sahipliği yapmayı teklif edebileceği yazıldı. NATO'nun Güneydoğu kanadında daha önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edildi. Dördüncü maddede ise Atina'nın gerektiğinde NATO içinde veto hakkını kullanması gerektiği savunuldu. Analizde Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecinde izlediği yönteme atıfta bulunuldu. Ankara'dan Yunanistan'a yönelik casus belli kararını kalıcı olarak kaldırması önerildi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO üyeliğine yönelik vetosundan vazgeçmesi gibi taleplerin gündeme getirilmesi gerektiği öne sürüldü. Ministers, Russia has
1: shattered... Dünyada pek çok alanda aslında ön plana çıkıyoruz ama en çok özellikle son 10 yıllarda öne çıktığımız şey tabii ki güçlü ordumuz, NATO içerisindeki pozisyonumuz ve savunma sanayinde geldiğimiz nokta. Tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Dünya basınında sık sık haberleştiriliyor. Son haber Amerika Birleşik Devletleri basınında yer aldı. İddia o ki Mısır Türkiye'den Kaan satın alacak.
0: Savunma sanayi hamleleri, tatbikatlar ve küresel çapta atılan işbirliği adımları. Türkiye'nin uluslararası arenada gösterdiği güç dış basına da yansıyor. ABD basını Mısır'ın Kaan'ı satın almayı değerlendirdiğine yönelik iddialara yer verdi. El Monitör'ün analizinde Türkiye ile Mısır'ın bir dönem gergin olan ilişkilerinin pragmatik bir ortaklığa dönüştüğü ifade edildi. Analize göre iki ülke arasındaki yakınlaşmanın en son göstergesi artan ortak askeri tatbikatlar oldu. Eylül ayında Doğu Akdeniz'de 13 yıl aradan sonra ilk kez ortak deniz tatbikatı gerçekleştirilmişti. Askeri işbirliği hava sahasında da genişledi. Geçtiğimiz hafta Mısır'da Ankara ile Kahire arasında ortak hava kuvvetleri eğitimleri başladı. Ankara ve Kahire arasında normalleşme süreci son yıllarda hız kazandı. Türkiye'nin 2021'de başlattığı dış politikanın yeniden dengelenmesi süreci bu yakınlaşmada belirleyici oldu. Askeri yakınlaşmaya paralel olarak savunma sanayi alanında da işbirliğinin genişlediği belirtildi. Türkiye'nin askeri kamu şirketi Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Mısır'la 350 milyon dolarlık bir paket imzaladı. Mart 2025'te Havelsan'la Mısır'ın Kader Fabrikası arasında Kahire'de savunma ekipmanı ortak üretimine ilişkin anlaşma imzalandı. Analize göre ayrıca Mısır'ın Türk 5. nesil savaş uçağı Kaan'ı satın almayı değerlendirdiği bildirildi. Eski bir Türk savunma sanayi yetkilisi Mısır'ın artan ilgisinin daha geniş bir stratejik özellik anlayışını yansıttığını ifade etti. Mısır ordusunun uzun süredir ABD, Rusya, Fransa ve diğer Avrupa tedarikçilerinden oluşan karma bir envantere sahip olduğu hatırlatıldı. Bununsa Kahire'yi siyasi koşullara, yaptırım risklerine, yüksek maliyetlere ve teslimat gecikmelerine açık hale getirdiği belirtildi.
1: AK Parti kurulduğu günden bu yana milletin gönlünde büyük bir teveccüh kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan girdiği tüm seçimleri kazandı. Muhalefet liderleri her daim Erdoğan karşısında çaresiz kaldı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zafere taşıyan sırrı ne?

0: AK Parti 25 yaşında ve kurulduğu günden bu yana milletin teveccühüne mazhar oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan girdiği her seçimi kazandı.
1: Yenmiş seni. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş.
0: Erdoğan'ın rakipleri bile bu başarıya karşı şapka çıkarmak zorunda kaldı.
2: Ya kavga karşılıklı olur. Biz hiç yumruk atamıyoruz ki. Recep Tayyip Erdoğan 22 yıldır evire çevire dövüyor bizi ya. Evire çevire dövüyor ya. Şimdi bu Recep Tayyip Erdoğan şu anda da kavgayı devam ettiriyor. Ve biz çıkıp...
3: Yani arada mola mı veriyor diyorsunuz?
2: Mola da vermiyorum.
0: Peki Erdoğan nasıl kazanıyor? Öncelikle ilk kural çok ama çok çalışmak. Milletine...

0: Koşan, terleyen lider olma sözü verdiği günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan durup dinlenmek nedir bilmeden çalışıyor. Muhalefet daha bu ilk kuralda baltayı taşa vuruyor.
1: Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum. Aksi takdirde bu iş, bu devlet yürümez.
2: Ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin karşısına her daim eser siyasetiyle çıktı. Asrın felaketinin ardından herkese büyük bir karamsarlık çökmüşken Erdoğan millete umut oldu. Geceli gündüzlü çalışmanın dinamosuydu. 455 bin konut işte bu anlayışla inşa edildi. Depremzedeler yuvalarına kavuşturuldu.
3: Ya Allah! Bismillah!
0: Eser deyince aklına sadece heykel gelenlerin elbette bu mücadeleyi anlaması zor. Bu yüzden muhalefet eser siyasetinde de çuvallıyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık bu konuda sitem ediyor.
3: Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
0: Geceli gündüzlü çalışmak, eser siyaseti üretmek ve tabii gelecek vizyonu ve hayali kurmak. Erdoğan, çeyrek asır önce bugünlerin vizyonunu hayal ediyor, millete vaat ediyordu.
4: Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk, Türkiye için gerçekleştirdik. Şimdi sıra daha büyük hedeflerde.
5: 17 bin kilometre yeni duble yol. İstanbul'dan İzmir'e otoban, İzmit Körfezi'ne dünyanın en büyük ikinci köprüsü. Çanakkale Boğazı'na köprü, 10 yeni yüksek hızlı tren hattı.
0: Erdoğan, geleceğe dair büyük vizyonlar ortaya koyarken muhalefet milleti şeriat gelecek diye korkutmaya, oy devşirmeye çalışıyordu.
2: Kadınların araba kullanma imkanı olacak mı acaba hedef 2023'te? Başbakanın aklındaki o 2023'te. Gizli ajandada kadının seçme seçilme hakkı olacak mı? 2023 geldiğinde kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi? Meclise kadın milletvekili olacak mı?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset anlayışıyla muhalefetin siyaset anlayışı arasındaki farklar say say bitmez aslında. Ama en önemlilerinden birisini daha buraya not düşelim. Lidere saygı, sevgi ve yüksek disiplin. Bugün tartışmasız olarak herkes biliyor ki AK Parti demek Cumhurbaşkanı Erdoğan demek. Oysa CHP'de hizipler, kavgalar, lider tartışmaları hiçbir zaman bitmedi. Bu yüzden de kendi kavgalarından millete eser, hizmet, vizyon üretmeye vakit yetmedi. Demokrasilerde iktidarları muhalefet eleştirir. Muhalefetin eleştirilerinden umudu kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi başkanlarını kendisi eleştiriyor. Partinin izlediği yoldan en ufak bir sapmaya izin vermiyor. Özetle AK Parti'de çok yüksek bir disiplin anlayışı bulunuyor.
3: Milletimiz emaneti bizlere, kendisine hizmet etmemiz, eser üretmemiz, refahını artırmamız için tevdi etti. Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil, sorumluluk makamlarıdır. Vatandaşımızın karşısına çıktığımızda, esnafımızın kapısını çaldığımızda da, görevimiz gereği kamu gücünü kullandığımızda da, taşıdığımız emanetin ağırlığıyla mütenasip hareket etmek zorundayız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak TikTokçu başkanlar konusunda uyarıda bulundu. Millet şov değil, hizmet bekliyor mesajıyla herkesin durması gereken yeri bir kez daha hatırlattı. Özetlemek gerekirse muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset anlayışından öğrenmesi gereken çok şey var. Ve en başta da tabii ki siyasetin millet için yapıldığını hatırlamaları gerekiyor.
3: Şair, kalpten kalbe bir yol vardır görünmez diyor. Bizim de gönüllerimiz arasında gözle görülmeyen yollar var.
6: O yol tabii diplomasi yolu aynı zamanda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Şimdi de Türkmenistan lideri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan geldi açıklama. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurban

0: İmamoğlu, Berdi Muhammedov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Berdi Muhammedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi ve COP31 iklim zirvesine davet ederken, doğum gününü de kutladı. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlayacaksınız gündüz saatlerinde de Alman Şansölye Friedrich Merz'le de bir görüşme gerçekleştirmişti. Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Şile Belediyesi soruşturması kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı tespit edilmesi üzerine 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınmış, sonradan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye yükselmişti. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl düzenlenen İlk dalga operasyonda gözaltına alınan eski Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmıştı. CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı. İzmir, CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları ve İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasındaki CHP'li Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve bir şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le CHP'li İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis üyeleri ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti. CHP kulislerinde en çok konuşulan meselelerden biri Özgür Özel bir süredir CHP'den kopup yeni partiye geçme mesajı veriyor ve bu çokça konuşuluyor. Ancak bu konuda ne kadar ciddi ve istekli sorusunun cevabı biraz tartışmalı. Sadece hafta sonuna yansıyan iki itiraf dahi CHP'deki muhaliflerin altının nasıl hızla boşaldığının kanıtı gibi. Zira Özel'in kuracağı yeni partiye milletin teveccühü beklentilerinin çok altında kalabilir.
1: Biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız.
2: Özgür Özel hafta sonunda Gaziantep'ten yeni parti mesajı verdi. CHP'yi geri alamazsak yeni partiyle yola devam edeceğiz açıklaması yaptı. Ancak Özgür Özel bu açıklamayı yaparken eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları gündeme damgasını vurdu. Zira Özel iddiaya göre helikopter sevdasına düşmüştü.
3: Özgür Özel benden çift motorlu Sikorsky helikopter istedi. Araştırmasını yaptık. Bunun üzerine Güneydoğu Havacılığın sahibi Hasan Sarıdağ ile temas kurduk. Helikopterlerden biri Türkiye'de, birinin Dubai'de, birinin de Almanya'da bulunduğunu söyledi. 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde helikopterlere teklif yaptık.
2: Özel CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde Yalım'ın itiraflarına göre bir de değeri 31 milyon lira olan makam aracı istedi. Hatırlanacağı üzere Özel, bizzat kullandığı makam aracının VIP modele çevrilmesi işlerini de Yalım'a ihale etmişti. Hatta CHP Genel Merkezi önünde o araç geri alınamadığı için muadili araçlar haram yazısıyla sergilenmişti. Özel'le ilgili itirafla eş zamanlı olarak bir itirafta eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten suç örgütü lideri suçlamasıyla cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu için geldi.
4: Benden 15 milyon avro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. 5 milyon avroyu havala sistemiyle gönderdim.
2: İlk anda havala yazısı sehven gibi duruyor ancak aslında bu kripto bir ödeme yöntemi. Havala denilen sistemde alıcı ve verici birbirine para transferini şifreli bir yöntemle yapıyor. Meseleyi yine Böcek'in itiraflarından öğreniyoruz. Üstelik Böcek güne dair bir fotoğrafta paylaştığını söylüyor.
4: Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisiyle buluştuğumda bana yanında bulunan 100 lira paranın fotoğrafını çekti. Ayrıca da üzerinde bir sim ve telefon numarası yazılı kağıdı zarf içerisinde verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte kağıdı ödeme yapmak istediğin kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalı Çarşı'da tahsil edebileceğini söyledi. Baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede yanımdaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim.
2: Burada sorulması gereken dikkat çekici bir soru var. 100 liranın bir teslimat makbuzu gibi kullanılması yöntemini, yani havala sistemini İmamoğlu'na kim tavsiye etti? 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde kripto FETÖ'cülerin de 1 dolar üzerinden anlaştığını, haberleştiğini unutmamak gerekiyor. Ve tabii tüm bu soruları vatandaş da soruyor. Zira anketlere göre CHP tabanında dahi artık İmamoğlu'nun kredisi tükeniyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
2: Özgür Özel'in yeni partiye geçme konusunda zamanı oynamasının, gönülsüz olmasının temelinde acaba tüm bu gelişmelerin ne kadar etkisi var sorusu da ortada duruyor. Takdir milletin elbette.

0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun tüm cephe hattında geri çekildiğini iddia etti. Meydan okudu. Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Alaska'da yaptıkları gizli görüşmenin detaylarını da paylaştı. Amerikan yönetiminin uzlaşma teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Rusya bir yandan saldırıları sürdürüyor, diğer yandansa akaryakıt kriziyle boğuşuyor.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin kongresinde konuştu. Ukrayna Savaşı'na ve küresel gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna ordusunun temas hattının tamamından geri çekildiğini savundu.
2: Kiev rejimi temas hattının tamamında geri çekiliyor ve bu nedenle açıkça terör eylemlerine yöneldi. Sivillere ve sivil tesislere yönelik kasıtlı saldırılarla ülkemizde sabotaj ve terör eylemleri düzenlemek üzere İnsanların açıkça kullanılmasına başka ne ad verilebilir?
1: Rus lider devlet kanalı Rusya 24'e açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın çatışmaları sadece 4 bölgeyle sınırlama yönündeki yeni teklifini askeri bir taktik olduğu gerekçesiyle reddetti. Ukrayna savunmasının en kritik kalelerinden biri olan Konstantinovka'nın %96'sını ele geçirdiklerini duyurdu. Putin, Batı'nın Rusya'nın stratejik yenilgisi hedefinin sürdüğünü ifade etti.
2: Eğer Ukrayna giderek daha fazla toprak elde ediyor ve kurtarıyorsa, yani Ukrayna kazanıyorsa, eğer tüm bunlar gerçekten doğruysa, o zaman Batılı liderlerin sadece beklemesi gerekiyor. Bu durumda zaten Rusya'nın stratejik yenilgisi hedefi görünüşte otomatik olarak gerçekleşecektir. Pekala, bırakın beklesinler.
1: Putin konuşmasında ABD ile yürütülen gizli diplomasiye de değindi. ABD Başkanı Trump'la Alaska'da gerçekleştirdikleri zirveye dair ilk kez net konuştu. Görüşmede resmi bir metne imza atılmadığını belirtti. Buna rağmen Amerikan müzakereciler tarafından formüle edilen uzlaşma tekliflerini Rusya olarak kabul ettiklerini açıkladı. Öte yandan Putin, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla enerji altyapısına düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede akaryakıt arzında sorunlar yaşandığını kabul etti. Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirildi. Putin bu adımı iç piyasayı korumak için attıklarını söyledi.
2: Ne yazık ki akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var. İnsanlar ihtiyaç duydukları yakıt türüne her zaman ulaşamıyor. İç piyasadaki tüketicilerin çıkarları doğrultusunda benzin ve jet yakıtı ihracatına geçici yasak getirilmişti. Dizel yakıt ihracatına da tamamen yasak getirilmesinin gerekli olup olmadığı değerlendiriliyor.
1: Sağda ise saldırılar sürüyor. Rusya Zaporijya'yı vurdu. Siviller hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Dnipro'daki Rus saldırılarında ise 5'ten fazla kişi öldü. Ukrayna ise Belgora'da İHA saldırısı düzenledi. Rusya'da da ölü ve yaralılar var.
0: Dünyanın pek çok noktasında tansiyon hala yüksek. Pakistan-Afganistan sınırı da onlardan biri. Karaçi'de 3 Pakistan askerinin öldürülmesine İslamabad yönetiminden sert karşılık geldi. Afganistan'da 3 noktaya operasyon düzenlendi. En az 29 militanın öldürüldüğü belirtildi. Pakistan ordusu gece yarısı hava operasyonları düzenledi. Afganistan'daki 3 noktayı hedef aldı. Enformasyon Bakanlığı'na göre terör yapıları vuruldu. Saldırılarda en az 29 militan öldü. Sınırda son günlerde tansiyon iyice yükselmişti. Teröristler Belucistan ve Sind eyaletlerinde Pakistan askerlerine hedef almıştı. Saldırıda 3 asker ölmüştü. Bunun ardından Pakistan Taliban'a nota vermiş, Afgan topraklarının Pakistan'a saldırı için kullanılmaması gerektiği belirtilmişti. Taliban saldırıları kınadı, Pakistan'ın iddialarını da reddetti. Taliban yönetimi Pakistan'ın sivil yerleşim yerleri vurduğunu öne sürdü. Venezuela'da ard arda yaşanan iki büyük depremin ardından yıkımın boyutu giderek gözler önüne serildi. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye yükseldi. 68 bin kişidense haber alınamıyor. Bir yandan kötü haberler gelirken diğer yandansa 18 günlük bir bebeğin enkaz altından sağ çıkarılması umutları yeşertti.
1: 32 saat enkaz altında kaldı. Uzun uğraşların ardından sağ olarak kurtarıldı. Venezuela'da yaşanan çifte depremin ardından can kaybı artarken 18 günlük bebek ve annesinin mucizevi kurtuluşu herkesi sevindirdi. Kurtarma ekipleri yoğun çaba gösterdi. 32 saat yıkımın altında kalan 18 günlük bebek canlı olarak kurtarıldı. Çıkarılan bebek kalabalığın alkışlarıyla karşılandı. Gözyaşları içinde bekleyen babasına teslim edildi. Kısa bir süre sonra bebeğin annesi de enkazdan sağ çıkarıldı. Ölü ve yaralıların arttığı Venezuela'da zamana karşı yarış sürüyor. En büyük endişe ise kayıp sayısında yaşanıyor. Yetkililer depremler sonrası 68 bini aşkın kişiden hala haber alınmadığını açıkladı. Ülkede on binlerce görevli çalışmalar için seferber oldu. Türkiye'den gelen ekipler de sahada. Depremi yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser de çalışmalardaki son durumu anlattı.
3: Bu bölgede en çok hasar gören binalardan biri. İçinde yüzlerce, altında yüzlerce yaşayanlar var hala. Her taraftan insan sesi geliyor.
1: Binlerce kişi deprem nedeniyle yerinden olurken yüzlerce bina deprem nedeniyle çöktü. Başkent Caracas'ta dayanışma seferberliği de sürüyor. Yüzlerce gönüllü bir araya geldi. Depremzedeler için bağışlanan kıyafet ve yardım malzemelerini kutulayarak büyük bir dayanışma sergiledi.
0: Avrupa'da aşırı sıcaklar hayatı felç etti. Birçok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı. Sıcaklığa bağlı can kayıpları arttı. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da 1300'den fazla ölüm kaydedildiğini açıkladı.
1: Yıkıcı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Sıcaklar birçok ülkede hayatı felç etti. Bunaltıcı hava Avrupa'da can almaya devam ediyor. Fransa Halk Sağlığı Kurumu özellikle Paris bölgesinde ölüm sayılarında ciddi artış yaşandığını açıkladı. Sıcak hava dalgası ülkede radikal bir iş hukuku reformunu tetikledi. Yeşiller Partisi yeni bir yasa teklifi hazırladı. Çalışanların can güvenliğini korumak adına yılda 5 günlük ücretli iklim izni hakkı tanınmasını öngören bir yasa teklifi hazırladı. Bu 5 günlük zorunlu izin yasa tasarısı başlatılan imza kampanyasında halktan çok kısa sürede binlerce destek topladı. Almanya'da orman yangınları patlak verdi. Berlin polisi kalabalığı serinletmek için tazikli su kullandı. Sıcak hava Orta ve Doğu Avrupa'da etkisini artırarak sürdürdü. Çekya, Macaristan ve Polonya sıcaklardan en ağır etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldı. Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor. Nesilde bir kez görülen sıcak hava dalgalarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkati çekildi. Rapora göre 150 milyon insan aşırı sıcak altında yaşıyor. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Okullar kapalı ve elektrik şebekeleri zorlanıyor.
0: Sıcaklık bize geldi. Türkiye yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin epey üzerinde. Bazı bölgelerde güneş altında hissedilen sıcaklık 50 derecelere ulaşmış durumda. Uzmanlar sıcakta bol bol su içilmesi ve lif oranı yüksek besinlerin tercih edilmesi konusunda uyarıyor.
4: Termometreler yükseliyor, sıcaklık artıyor. Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında.
5: Sıcaklıkların hem biraz fazla olduğundan dolayı etkileme yapıyor. Ayaklarımızı denize soktuk çıkardık şimdi yeni. Bir gölgelenelim dedik.
6: Büyükada'ya gidiyoruz. Orada adaların birini düşünüyoruz. O sahillerin birini.
7: Denize girip serinleyeceksiniz o zaman.
6: Evet evet inşallah.
8: Etkiliyor biraz tabii. Mümkün olduğu kadar gölgelik yerleri tercih ediyoruz.
4: Yeni haftayla birlikte yurt genelinde sıcaklıklar hızla yükseldi. Hava sıcaklığı birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul'da sıcaklık salı gününden itibaren 35 dereceye ulaşacak.
9: Kavurucu sıcaklıklar kapıda. Yeni haftayla birlikte Türkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar özellikle öğle saatleri için peş peşe uyarılarda bulunuyor.
10: Güneşin direkt etkisinden uzak durmalı. Gölge ve serin yerler tercih etmeli. Klimayı kullanacaklarsa özellikle doğru bir şekilde kullanılmalı. Yine ılık duşlar alınabilir, havuz ve denizden faydalanılabiliyorsa tabii ki bunlardan faydalanılmalı.
4: Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 40 derece sınırına yaklaştı. Güneş altında ve asfalt zeminlerde hissedilen sıcaklık 50 dereceyi gördü. Uzmanlar özellikle kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar, çocuklar ve hamilelerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini söylüyor.
11: Ben bugün sabah evden çıkarken beyazdım. Rengim beyazdı. Bugün bu hale geldim. Çok kötü gerçekten. Yanıyoruz, bitiyoruz, ölüyoruz. Allah'ım bir el at da biraz yağmur yağdır, bizi bir güzel hale getirir, bir serinlet ferahlat.
12: Biz İranlılar Tebriz şehrinden geliyoruz. Oraya bayağı soğuk bir şehir. Bu sıcağa çok alışkın değiliz. Günlük iki defa duş alıyoruz.
13: Perişan hissediyorum ben biraz. Çünkü çok terliyorum.
4: Öte yandan sıcak havalarda yalnızca serinlemek değil, doğru beslenmek de büyük önem taşıyor.
14: Sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde uzmanlara göre günde en az 2-3 litre su tüketilmeli. Beraberinde ise lif oranı yüksek gıdalar tercih edilmeli.
10: Günde en az 2-3 litre su alınmalı. Yine mineral kaybına karşı da mineralli içeceklerden faydalanılmalı. Peki ne yemeliyiz? Tabii ki su oranı daha yüksek olan özellikle sebze ve meyveler tüketilmeli. Lif oranı yüksek, aynı zamanda sindirimi rahat olan gıdalardan faydalanılmalı.
4: Ayrıca kafeinli ve şekerli içeceklerden uzak durulması gerekiyor.
15: Şu an sahile geldik. Yanıyor buralar. Gerçekten çok sıcak hissediliyor yani genel olarak. Hemen bir gölgeye geçmem lazım. Şurada bir limonata falan içeceğim zaten.
0: Şimdi sıcak olunca tabii akıllara hemen deniz geliyor. Bir suya girmek, serinlemek geliyor. Türkiye genelinde 12'si mavi bayraklı olmak üzere 20 noktada hizmet veren Halk Plajları Ağı 2026 yılında Sinop Abalı. Samsun Yakakent ve Bitlis Adil Cevaz'da açılacak yeni tesislerle daha da genişleyecek. Böylece ücretsiz halk plajlarının sayısı yıl sonunda 23'e ulaşacak. Ayrıca ücretsiz giriş, yüksek hizmet standartları ve erişilebilir yapısıyla öne çıkan halk plajları yerli ve yabancı misafirlerin ortak tercihi oluyor.
1: Deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfini çıkarmak isteyenler plajlara akın etti. Çeşme'den Bodrum'a, Marmaris'ten Bele'ye halk plajlarına ise yoğun ilgi gösterildi. Türkiye'nin gözde turizm

0: Bölgelerinde hizmet veren ücretsiz girişli halk plajları her yıl artan ziyaretçi sayısıyla yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ücretsiz giriş, yüksek hizmet standartları ve erişilebilir yapısıyla öne çıkan halk plajları yerli ve yabancı misafirlerin ortak tercihi oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesi Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 20 noktada hizmet veriyor. 2026 yılında Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adil Cevaz'da da açılacak. Yeni tesislerle ücretsiz girişli halk plajlarının sayısı yıl sonunda 23'e ulaşacak. Proje kapsamında hizmette olan 20 halk plajından 12'si mavi bayrak sahibi olarak uluslararası çerçeve ve kalite standartlarını da karşılıyor.
1: İddiaya göre İSKİ'nin iş bilmezliği, Bakırköy Çırpıcı Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleriyle gün yüzüne çıktı. İSKİ ekipleri sorunu çözmek yerine ilginç bir yöntem buldu. Kirliliğin Marmara Denizi'ne yayılmasını önlemek amacıyla derenin denizle birleştiği noktayı toprak setlerle kapattı. İlginç önlem drone'la havadan görüntülendi.
2: Derede telef olan balıklar, çevreye yayılan kötü koku ve mega kent İstanbul'a yakışmayan bir manzara. İstanbul CHP zihniyeti altında günden güne eriyor. Bunun son örneği Bakırköy Çırpıcı Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleriyle gün yüzüne çıktı. İSKİ'nin 4 gündür yaptığı çalışma dolayısıyla su akışını kestiği Çırpıcı Deresi'nde telef olan balıklar çevreye kötü koku yayılmasına neden oldu.
3: Burasını Çırpıcı Deresi'ni kapatmışlar şu anda. Balıklar hepsi ölmüş şu anda çok pis bir koku var. Yani burada insanlar oturuyor, aileler oturuyor yani. Böyle yapılması gerekmiyordu yani.
2: İhbar sonrası devreye AFAD ekipleri girdi. Sudan numuneler alındı. İncelenmek üzere laboratuvara gönderildi. İSKİ ekipleri ise sorunu çözmek yerine sadece sorunun daha da büyümesini engellemeye çalıştı. Deredeki kirliliğin Marmara Denizi'ne sızarak daha büyük bir çevre felaketine yol açmaması için iş makineleri bölgeye geldi. Çırpıcı Deresi'nin denize buluştuğu ağız kısmı dev toprak setler örülerek kapatıldı. Bölge sakinleri dereden yayılan kötü kokulardan şikayetçi olurken AFAD'dan gelecek laboratuvar sonuçları bekleniyor.
1: 81 ilde kamu kurumlarıyla belediyelere bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle fiziki standartlardan personel kriterlerine, denetim mekanizmalarından yaptırımlara kadar birçok alanda ortak kurallar getirildi.
4: Gel. 81 ilde kreş ve gündüz bakım evlerinde yeni dönem başladı. Düzenleme ile birlikte tüm kurumlarda ortak standart uygulanacak. Fiziki ortam, metrekare, oda büyüklükleri, kapasite tespiti ve yaş gruplarına ilişkin kriterler standart hale getirilecek. Ayrıca müdür, öğretmen, grup sorumlusu ve yardımcı personelin işe alım şartları da netleştirilecek. 0-6 yaş arası çocuklara hizmet veren kamu kurumlarıyla belediyelere bağlı kreş ve gündüz bakım evleri için yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre kreş ve gündüz bakım evleri il müdürlükleri tarafından yılda en az bir kez idari, fiziki ve işleyiş yönünden denetlenecek. Uygulanan eğitim programlarının denetimi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kurumlara en fazla bir ay süre verilecek. Çocukların güvenliğini, sağlığını ve gelişimini riske atan durumlardaysa kademeli yaptırımlar uygulanacak. Gerekli hallerde kapatma hükümleri devreye alınacak. Düzenleme, büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin halka açık olarak hizmet veren tüm 0-6 yaş arası kreş ve gündüz bakım evlerini kapsıyor. Kamu kurumlarının yalnızca kendi personelinin çocukları için kurum içinde açtığı kapalı devre çocuk bakım evleri ise yönetmelik kapsamı dışında tutuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni yönetmelikle 81 ilde ortak kural ve uygulama birliği sağlanacağını belirterek düzenlemenin çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.
1: Son günlerde hep benzer şeyleri ard arda yaşar olduk. Neden bahsediyoruz?

0: diyoruz. Orta Doğu'da gerilim artıyor. Altın fiyatları düşüyor. Petrol yükseliyor. Uzlaşma sağlanıyor. Bu kez zıddı bir hareket oluyor. Peki piyasalarda son durum ne? O gelsin ekrana.
1: Füzeler havalandı, piyasalar dalgalandı. Altın haftaya düşüşle başladı. Petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi. ABD-İran cephesinde tekrar füzeler konuşuyor. Petrol fiyatlarında yükseliş gözlemleniyor. Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerini güçlendirmesi de altın fiyatlarında ibreyi aşağı çekti. Küresel piyasalar haftaya sert fiyat hareketleriyle başladı. ABD ile İran arasında hafta sonu yeniden yükselen askeri gerilim enerji piyasalarında dalgalanmaya neden olurken altın fiyatları ise beklenenin aksine düşüş gösterdi.
2: Hem jeopolitik etkiler hem petrol fiyatlarındaki artış bir miktar altının baskılanmasını sağlamıştı. Zirveden neredeyse %30'a yakın bir düşüşün olduğunu gördük. Bu yılı yılın ilk yarısını düşüşle kapatacak altın. Ama diğer yarıya baktığımızda Merkez Bankası'nın faiz üzerindeki etkisinin azalması altın cephesine yeniden yükselişleri beraberinde getirebilir.
1: Yaşanan gelişmeler küresel petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
2: Petrol fiyatlarında aslında ciddi bir gerileme oldu. 120 dolarlardan 72 dolarlara kadar düşüşler gördük. Bu haftayı da 74 doların altında başlamış olması sevindirici. Belki haftanın sonuna doğru talepte bir eksilme olmadığı sürece arzın da Hürmüz Boğazı'nın sağlıklı bir şekilde açık kalması burada 60-70 dolar bandına geçen bir Brent petrolü görmemizi sağlayabilir.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran yeniden masaya dönüyor. 30 Haziran'da Katar'da Doha'da bir araya gelecekler. Peki masadaki çıktılar pozitif olursa piyasadaki seyir nasıl olacak?
2: Muhtemelen barış sürecini etkileyebilecek, engelleyebilecek her türlü tedbir alınmış durumda. Hafta sonu misilleme saldırıları olmuş olsa bile aslında finansal piyasaların bu süreçten olumsuz etkilenmesini artık liderler istemiyorlar. Muhtemelen barışın devam etmesi noktasında önemli kararlar alınacaktır ve bu da piyasalarda pozitif fiyatlanabilir.
1: Altın son 5 ay içinde yaklaşık %29 kayıp yaşadı. Bu güvenli liman olan bir varlık için oldukça yüksek bir oran. Peki altın yatırımcısı bu saatten sonra nasıl konumlanmalı?
2: Elinde nakdi bulunduranlar, nakdi olanlar 6000 TL ve altını muhtemelen bekliyorlar ki oralardan bir miktar fiziki talepler gelebilir. Almış olanlar açısından biraz daha beklemeleri gereken bir süreç. Kademeli olarak almak isteyenler, portföylerini eklemek isteyenler açısından da bir fırsat içerisindeyiz diyebiliriz.
0: Evet, bugünlük akşam haberlerini noktalıyoruz. Elbette sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: sesler geçer, Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışsın. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
3: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
4: De böyle Otobit'te.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
7: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
6: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstü.

0: ve kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
5: Heh, tam zamanında.
6: Bank kart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

0: yere taşıdım. Jest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
2: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
0: Atı canam artık ya. Bunu kaçırır mı canam?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: Koşak!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: Sen saçın jest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
4: E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli gündem maddelerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Oldukça sıcak günlerden geçiyoruz. Bir taraftan Ankara'da NATO zirvesi heyecanla bekliyoruz. Aslında tüm dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak. Ankara diplomasinin sıfır noktası olacak. Tabii ki bundan bahsedeceğiz. Ve tabii ki yine Lübnan'dan bahsedeceğiz. İsrail'in katliamcı politikalarından bahsedeceğiz. Ama bir de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan sözlerini konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın karşılığın verdiği çok önemli bir konuşması oldu Sapanca'da. Ondan bahsedeceğiz. Ve tabii ki bunun genel görüntüsü içerisinde bir harita çıkarmaya çalışacağız. Ve tabii ki yine Türkiye'nin de merkezi rolünü bir defa daha altını çizmiş olacağız. Bu akşam da bizlerle çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Yeliz Albayrak hocamızla bu akşam bu başlıklarımızı değerlendireceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Özellikle Netanyahu neden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şikayet etmek istiyor? Korkusunu itiraf eden Netanyahu, Türkiye'yi ABD'ye şikayet edecek, Erdoğan'ı ciddiye alıyoruz. Aslında bu söz oldukça önemli, oldukça kıymetli. Çünkü Netanyahu 8 defa biliyorsunuz Beyaz Saray'a gitti, Donald Trump'la görüştü. Başkanlığın başladığı günden beri yani 2,5 sene içerisinde oldukça yüksek bir rakam. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'ne tutunan ve bir şekilde artık tek medet Trump'ı gören bir Netanyahu var karşımızda. Netanyahu'dan Türkiye korkusu itirafı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını kabine toplantısında gündeme taşıdı. Ve işte o korku dolu ifadelerle beraber şunu söyledi. Erdoğan'ı ciddiye alıyoruz. Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapmadığı gün neredeyse yok diyerek Türkiye'den gelen mesajları

ciddiye aldıklarını ifade etti. Hatta biliyorsunuz Simotriç gibi, Katz gibi, Bengivir gibi, hatta en son Diyaspora Bakanı da Türkiye İran'dan 1000 kat daha tehlikelidir şeklinde bir açıklama yaparak aslında Türkiye korkusunu bir defa da altını çizdiler. Şimdi Netanyahu bunu tabii ki işte Big Brother dediğimiz hep uluslararası ilişkilerde büyük abisi olan Amerika Birleşik Devletleri'ne ifade etti. ABD'yi devreye sokma hamlesi. Netanyahu, Erdoğan'ın açıklamalarını Amerikan yönetiminin dikkatine sunacaklarını ve bu mesajları görmezden gelmeyeceklerini açıkladı. Tabii ne olmasını bekliyorlar? Bir de tabii Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri de, özellikle Erdoğan'ı bu anlamda işte efendim seviyorum, onunla anlaşabiliyoruz, görüşebiliyoruz ve işte son NATO zirvesi tabii ki bu anlamda belki o buluşma çok kritik. Bu da tabii Netanyahu oldukça rahatsız ediyor. Dolayısıyla detaylı almazsan gözü kulağı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın ikili görüşmesinde olacak. Ankara'nın Gazze tavrı net. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de işlenen soykırımın hesabının mutlaka sorulacağını vurguluyor. Belki de Gazze katliamının tüm çıplaklığı ortaya koyan, belki de siyaset meydanında en şiddetli şekilde savunan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tabii ki Donald Trump'ın ve Netanyahu'nun da o bütün kara propagandasına rağmen, ki iletişim başkanımızı da ayrı tebrik etmek gerekiyor, o yanlış bilgileri, o yanlış enformasyonu verenlere karşı net bir duruş sergiledi ve dolayısıyla da Gazze katliamı yüzünden de tabii ki Netanyahu'nun büyük bir rahatsızlığı var. İsrail Türkiye için de tehdit. Ankara, İsrail'in saldırgan politikalarının yalnızca bölgeyi değil Türkiye'nin güvenliğinde tehdit ettiği görüşünde. Zaten hep söylediğimiz gibi İsrail'in o arz-ı mevut düşüncesi, o büyük İsrail projesi, büyük Orta Doğu projesinin oluşabilmesi için, gerçekleşmesi için de Türkiye'nin muhakkak bir savaşa çekilmesi, hatta İran-Türkiye savaşının daha önce de konuştuğumuz gibi planlanması söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda da Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren İsrail'in siyaseti mutlaka ve mutlaka dikkate alınmalı. Türkiye'nin güvenlik hattı, Erdoğan Türkiye'nin güvenliğinin Halep, Şam ve Beyrut'taki istikrardan başladığını ifade ediyor. İşte zaten grup toplantısında da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer gözünüz veya buralarda herhangi bir hesabınız varsa bunun karşılığını misliyle alırsınız şeklinde net bir duvar ördü, net bir set çekti ve gerçekten ciddi bir meydan okumaydı bu hesaplı içerisinde olanlar için. Şimdi çok değerli hocam, Yeliz Albayrak hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Yeliz Albayrak hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk hocam, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi hocam isterseniz LED'de bahsetmiş olduğum konuyla başlayalım. Çünkü çok da sıcak. Netanyahu'nun ciddi bir hem bir Erdoğan korkusu var hem de tabii ki bir Türkiye korkusu var. Bir taraftan yargılanıyor. Gazze'de katliam devam etmesi gerekiyor koltuğunu kalabilmesi için. Bir taraftan Lübnan. Şimdi artık en son çare, kapısını çalacağı en önemli isim Donald Trump. Ve Donald Trump'a şikayet ederek de aslında ben bu işi yapamıyorum, ben Türkiye'yi dizginleyemiyorum, bana yardım et demesi. Şimdi bu çağrısı sizce karşılık bulur mu? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Netanyahu arasındaki o makasın açılması belki de Türkiye-Amerikan ilişkileriyle beraber İsrail'in bölgede yalnızlaşmasına sebebiyet verebilir mi?
1: Şimdi çok önemli anahtar bir kelime söylediniz hocam, o da seçim. Netanyahu'nun önünde bir seçim olduğunu biliyoruz ve seçim baskısının siyasetçileri hangi yollara soktuğunu, hangi açmazlara soktuğunu, arkadaki çalışan o baskı mekanizmasının hepsinin aslında o takvimi sıkıştırdığı gibi çok büyük bir kere bir gerçek var önümüzde. Şimdi son dönemde aralarında çıkar çatışmaları oldu, zaten oldukça aşikar. Şimdi aktör bazında baktığınızda ilişkileri tabii ki bireysel olarak nasıldır bunun üzerinden değerlendirmek tabii ki mutlaka çok eksik kalacaktır, ama bir taraftan ABD'nin, daha doğrusu Trump hükümetinin şu anda Orta Doğu'da ya da dünya düzeninde kurmaya çalıştıkları ve zapt etmeye çalıştıkları yeni pozisyonlarıyla Netanyahu hükümetinin iktidarda kalması için, oraya yapışmaları için kurmak istedikleri, devam ettirmek istedikleri o hem yayılma hattı hem saldırganlık hattı şu anda birbiriyle %100 örtüşüyor gibi durmuyor. Bu da bizim işte son dönemlerde gördüğümüz o aralarının çok da iyi olmadığı resleşmelerin ya da Trump'ın zaten biz kendi siyasi tarzına alıştık. O diplomatik teamüllerden uzak konuşma tarzına da alıştık, ama Netanyahu ile alakalı şikayetlerini arada dile getirdiğini zaten biliyoruz, ama açıkçası tamamen bu iki ülke

bir çıkar çatışması içindedir. Burada artık tamamen bağları kopmuştur, bir makas ayrımına gelmişler demek için tabii ki çok zor bir noktadayız kesinlikle, ama kesinlikle belli olan şu var.

0: alanlardan da geri çekilmeme, Lübnan'da da ilerledikleri noktalardan asla geri çekilmeme. Şimdi yerine başkası gelse, kim gelirse gelsin, biliyoruz muhalefetteki söylemleri
1: işte, de. Şeyle Yair Lapid'le Naftali Bennett.
0: Yani iki önemli isim evet, şu anda. Naftali Bennett de gelse, Lapid de gelse, biz bu yayılmacılığın biraz daha yumuşatılmış bir söylemle, sadece söylem kısmını söylüyorum. Söylense bile realitede aynı kalacağını biliyoruz. Daha da şiddetleneceğini biliyoruz. Şimdi burada Trump sonrası döneme hazırlanan bir dünya düzeninden bahsediyoruz. Bakın Trump'ın yerine kim gelecek? G.D. Vance mi gelecek? G.D. Vance ile İsrail'in acaba ilişkileri nasıldır? G.D. Vance ile İsrail lobisinin acaba ilişkileri nasıldır? Burada yeni düzlemde işte Naftali Bennett gelsin ya da başka biri gelsin. Bunun G.D. Vance ile ilişkisi nasıl? Bir sürü bakılacak aslında burada alt parametre var. Ama ne olursa olsun bir geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş döneminde Trump da yerini korumaya çalışıyor. Başarı anlatısı inşa etmeye çalışıyor. Netanyahu da o kadar farkında ki yargılanacağını, cezalandıracağını. Tabii. Önünde çok zorlu günlerin olduğunu o kadar farkında ki işte buradaki hasılatı bir şekilde o saldırganlığın üzerine yüklemeye devam ediyor. Hatta bakın çok ilginç söylemlerde bulunuyor hocam. Diyor ki ben olmazsam, ben olduğum sürece İsrail var olmaya devam edecek diyor. Daha bir iki hafta önce çok rahat bir şekilde Netanyahu çıkıp bunu kürsüden söyledi. Yani diyor ki İsrail'in geleceği bana bağlı. Kendi iç siyasetine de bakın bunu oynuyor. Ben yoksam İsrail tarumar olur ama aynı şekilde Trump da bunu söylüyor.
1: Trump İlginç söyledi. Bir şekilde ben yoksam değil mi? Siz de yoksunuz. Dedi.
0: Evet, bunu karşılıklı olarak İsrail acaba kimin sonra. Evet kimin varlığına bağlı biz tartışması görüyoruz. Hangisi daha çok İsrail'i kurtarıyor, koruyor tartışması görüyoruz.
1: Kim yönetiyor diyoruz hocam. Şimdi İsrail mi Amerika, Amerika mı İsrail yönetiyor? Bu anlamda şimdi bir de ledimize rica edeyim. Özellikle Netanyahu'nun bu korkusunu itiraf eden bir açıklaması var. Erdoğan ciddi alıyoruz şeklinde. Onu da arkaya rica edeyim yönetmenimden. Evet. Hem izleyenlerimize hem Yeliz hocamıza da bunu göstermek istiyorum, okumak istiyorum. Evet hocam bu da önemli. Şimdi diyor ki Erdoğan'ın İsrail devletinin yok edilmesi çağrısı yapmadan geçen bir gün bile zor bulunuyor. Bu beyanları ciddiye alıyoruz ve Amerikan dostlarımızın dikkatini sunacağız. Onları görmezden gelmiyoruz. Yani bu korku ve tedirginlik. Şimdi daha önce ne diyorlardı? İşte meydan okuyoruz, Türkiye'ye karşı öyle yapacağız. Şimdi artık belli bir gerçeklikle yüzleşiyorlar hocam. Tabii bunda savunma sanayimizin geldiği yer, Türk ordusunun gücü ki bunda tartışmaz zaten hiç bu anlamda mukayese bile kabul etmez ama bir korku sarmış neden ya bu sanki değil mi hocam?
0: Çok uzun süredir hocam aslında böyle şimdi hani İran meselesi evet sürekli bir hani karşılıklı olarak varoluşsal bir düşman anlatısı hep vardı ama şimdi bakın yeni yeni sorular soruluyor. İran meselesi sönümlenirse Netanyahu'nun yeni bir düşmana da ihtiyacı var bunu da hatırlamak lazım. Evet. Az önce seçim takviminden bahsettik hem iktidarda kalması için hem saldırganlığın devam etmesi için hem yeni bir düşmana ihtiyacı var sürekli Türkiye'ye hedef gösteriyor. Hem de o yayılma alanının önünde duran dağ gibi bir aktör var. O da Türkiye sürekli biliyorsunuz sizin de söylediğiniz gibi. Hem sert gücü hem yumuşak gücü hem de bakın şimdi NATO'dan bahsedeceğiz belki birazdan. Türkiye'nin yeni konumlanması, o geçiş dönemindeki Türkiye'nin çok daha görünür olması. Birkaç farklı güç noktasında o siklet merkezinde artık Türkiye'nin de var olduğu gerçeği evet Netanyahu'yu ve Netanyahu hükümetini çok rahatsız ediyor. Çünkü elini kolunu rahatlıkla sallayarak o yapabileceği zulüm, isyan, yerleşim. Şimdi adı adında gidip oraları işgal etme politikalarının önünde buna sürekli hayır diyen, çevresindeki ülkelere sürekli Netanyahu hükümetinin saldırdığını her yerde sürekli söyleyen ya da o kurmak istediği o ticari koridorlar, enerji pakları ya da işte Güney Kıbrıs'ta Yunanistan'la arkadan Fransa ile kurmaya çalıştığı ilişkilerde buna sürekli dikkat çeken ve bu senaryoları bozan bir Türkiye var. Onun için hiçbir şekilde burada Türkiye'nin tabii ki önemli bir aktör haline gelmesini asla istemiyor. Görünür olmasını asla istemiyor ve burada o görünürlüğün altında çok büyük bir gerçeklik var. Netanyahu bunun farkında. Şimdi Trump Netanyahu'nun şikayetlerini ne kadar dikkate alabilir realiteye döndüğünüzde. Tabii. Söylemsel olarak giderler, görüşürler, sürekli görüşüyorlar. Çok samimiler gördüğünüzde sürekli diyorlar ki çok iyi bir ilişkimiz var. İşte birbirler havalar uçuşuyor biliyorsunuz ama realiteye baktığınızda, siz sahaya baktığınızda, ilişkilere baktığınızda, şimdi burada kim karlı çıkacak diye baktığınızda ABD'nin burada her ne kadar Trump sıkı sıkıya bağlı olmak zorunda olsa da parantez içinde oradaki tabii ki İsrail ve lobisine baktığınızda realitede yine Türkiye'ye de birçok noktada gebe olduklarını biliyoruz tabii ve Netanyahu hükümeti de bunu kesinlikle görüyor. Onun için ne kadar ciddiye alınır belki bir sırtı pışpışlanır evet bununla ilgileneceğiz diye ama sahaya baktığınızda yine İsrail'in istediklerinin şu anda hiç değilse kısa vadede çok da mümkün olmadığını Trump hükümeti de mutlaka Trump'ta hatırlatacaktır.
1: Tabii şimdi hep söylüyorum ben de Donald Trump bir ticaret adamı. Dolayısıyla kesinlikle. O ticari zekası daha mantıklı, duygusal kesinlikle. Reflekslerden uzak daha mantıklı hareket etmeye onu da yöneltiyor. Hı hı. Çok da önemli.

0: Şimdi hocam, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın biliyorsunuz Sapanca'da bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Hem AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü orada bir kez daha kutlanmış oldu ve orada çok önemli bir hitabı oldu. Öncelikle isterseniz Sayın Cumhurbaşkanımızı bir dinleyelim, onun üzerine sohbetimize devam edelim.
1: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Bakınız, Gazze'de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış halde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanıyla birlikte dua eden, Kur'an okuyan Hint Recep yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, köyezlerde masum yavruları kasten öldürdüler. Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak.
0: Şimdi Yeliz Hocam, bu çok kıymetli, gerçekten önemli. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Yani bunun, hep Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi biliyorsunuz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da, bu bir din meselesi değildir, bu bir vicdan meselesidir.
2: Kesinlikle.
0: Bu katliamın efendim mezhebi, dini, siyasi hiçbir şey olmaz. Bu bir insanlık meselesidir, bir vicdan meselesidir. Ve vicdan olan herkes İsrail'in katliamı karşısında durmalı ve bunun karşısında karşılığını vermeli demişti. Şimdi son 3 kere hesabını soracağız, hesabını soracağız, hesabını soracağız. Ve biraz evvel girişte de ifade ettim. Tüm bu katliamı 100 bine yakın, 100 binden de fazla belki, insanı şehit eden ve biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlattığı, hepimizi duygulandıran, ağzı süt kokan çocukları bile. Ama hep şöyle der hocam, hatırlarsanız, biz çocukları öldüreceğiz. Neden? Çünkü o çocuklar onlar büyüyüp de yarın bizden hesap soramasın. Şimdi hocam, yorumlarınızı merak, sözün bittiği yer tabii ki.
2: Kesinlikle.
0: Ama hocam, ben yorumlarınızı merak ediyorum. Belki de bu meydan okuyuş, bu çığlık belki de titretiyor, korkutuyor.
2: İşte hocam, az önce söylediğim gibi Netanyahu'nun gerçekten belki de uykularını kaçıran, o yargılanacağı günleri, bu yaptıklarının artık faturasını ödeyeceği günleri aslında biz, herkes bekliyor şimdi. Vicdanı olan herkes bunun gerçekten hesabının sorulmasını bekliyor.
0: Tabii
2: yani,
0: ki hocam, yani
2: insanlık suçu, savaş suçu, bazı konular biliyorsunuz bunlar siyaset üstü, çıkar üstü konulardır. Yani biz çok uzun zamandır birçok çocuğun, birçok kadının, birçok masum insanın, sivil insanın Netanyahu hükümetinin politikaları, yayılmacı politikaları sebebiyle o kafalarındaki arzu mevcut haritaları mı dersiniz, teolojik anlatıları mı dersiniz, yoksa artık insanlığa hiçbir şekilde sığmıyor da ilginç güdüleri mi dersiniz, biliyorsunuz çok karanlık ilişkileri olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bunların ışığında yıllarca biz Filistin'de birçok zulüm gördük. Yıllarca bunların tabii, hesabının yani, verilmesini tabii bekledik. Evet, biz bunu yıllardır seyrediyoruz.
0: 48'den beri.
2: Kesinlikle 48'den beri devam net eden burada bir zulüm var. İnsanların yerinden edilmesi, toplu olarak bakın hayatlarından edilmesi, hayatlarının çalınması, kaç neslin kamplarda büyümesi var ki biliyorsunuz, o kamplarda büyüyen insanlar.
0: Evet.
2: Hala bakın onların çocukları, onların torunları mücadele veriyorlar ki sesimiz duyulsun diye. Neyse ki işte son yıllarda tabii ki Türkiye'nin de çok büyük yıllar Sayın Cumhurbaşkanımızın da çabalarıyla bütün platformlarda, Birleşmiş Milletler'den haricinde bütün katılan uluslararası platformlarda sürekli bakın insanların gözüne sokarak haritalarla, sayılarla, gerçekten ne olduğunu Türkiye'nin haricinde yıllarca, evet, Avrupa'da bunun peşine çok sonradan takıldı ama bakın çok geç kalınmış bence bir tepkiydi. İnsanların sokağa dökülmesi, Avrupalı ülkelerin buranın belki rüzgarına kapılıp o yeni düzende de tarihin doğru tarafında kalma düsturuyla ne kadar tabii ki samimi, bunu hepimiz göreceğiz ne kadar samimi olup olmadığını, ama Türkiye'nin başlattığı ve yıllarca arkasında durduğu burada bakın bir dava var. Artık hesap verilmesini herkes bekliyor. Elini vicdanına koyan herkes yıllarca burada sistematik olarak yapılan zulümün artık hesap noktasına geldiğini görüyor. Ömrümüz vefa ederse hep birlikte Netanyahu'nun burada işlediği savaş suçlarını, insanlık suçlarını, onu ve onun yanındaki tabii ki destekçilerin hep birlikte hesap verdiğini artık bakın görmek istiyor. Çünkü dediğiniz gibi sözün bittiği noktadayız. İktidarda kalmak için yıllarca kendi kafalarındaki ilginç hayalleri için, insanlık dışı hayalleri için bu kadar insanı öldüren, bu kadar insanı yersiz yurtsuz bırakan, hayallerini ve geleceğini çalan, bakın biz bir tarih süreci tabii ki seyrettik.
0: Batı Şeria'da da biliyorsunuz devam ediyor. Batı Şeria'yı da gazileştirmek
2: bitmiş
0: üzere.
2: Değil. Örnek gösterdikleri, evet hani örnek gösterdikleri bazı noktalar Batı Şeria, çok iyi dediniz. Orada da hiçbir şey güllük gülistanlık değil. Hiçbir taahhüte uyulmuyor. Bakın ne Lübnan'da, ne Filistin'de, ne işte barış görüşmesi, ateşkes görüşmesi, buna başka isimler, sürekli başka süreçler, biz sürekli umutla seyrediyoruz bir şekilde yeni bir düzleme geçilecek. Biz bu meseleden artık hani bu sayfayı kapatıp hesap verme sayfasına geçeceğiz artık diye bekliyoruz ama İsrail'in dahil olduğu hiçbir anlaşma, hiçbir sözleşme, hiçbir taahhütün maalesef yerine getirilemediğini de biz de hala görüyoruz. İşte onun için çok önemli çağrılar, sürekli hatırlatılması gerekiyor. Bu çağrıları da bir fiil sürekli Türkiye yaptığı için, Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı için de çok büyük bir rahatsızlık var ve sürekli hedef gösterilmeye bunun için devam ediyor.
0: Kesinlikle, işte biraz önce dedim Diaspora Bakanı ismini hatırlayamadım. Türkiye İran'dan 1000 kat daha evet. tehlikelidir diyor. Naftali Bennett ne dedi? Bizim için yeni İran Türkiye'dir dedi. Yani evet, esas düşmanın kim olduğu çok net. Şimdi hocam bu muhabbet güzel ama zamanımız hızla akıyor. Evet. Şimdi bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısı yaptığı bir konuşma var. Orada da 4 önemli bölgeye işaret etti. Yine İsrail'e yani aklını başına topla dercesine çok da sert net bir ifadeydi. Şimdi o bölgeler işte Şam, Beyrut, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, o hitaplarını dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanı ve üzerine konuşalım hocam.
1: İsrail mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil, insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şunu bir defa herkesin bilmesini isterim. Suriye ve Lübnan müstakil, bağımsız iki devlettir. Ancak bu iki devlet, yani Suriye ve Lübnan, aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar.
0: Şimdi çok önemli Yeliz Hocam, misak-ı milli sınırlarını belirtiyor aslında Sayın Cumhurbaşkanı diyorsun. Bizim burası coğrafyamızda hocam.
2: Tabii.
0: Yüzyıllar boyunca buraları tabii. yönettik. Şu anda barış için mücadele ediyoruz. Hocam özellikle güvenliğimiz Şam'dan başlar, Halep'ten başlar. Aslında İstanbul'un güvenliği de buradan başlar kesinlikle. Demesi önemli. İstanbul vurgusu da önemli hocam. Siz nasıl yorumladınız Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını?
2: Şimdi hocam size dediğiniz gibi misak-ı milli sınırları bizim zaten kendi içimizde, özümüzde bağımız olduğu yerlerden bahsediyor. Zaten kendi coğrafyamızda bağımız olduğu hem
0: öz kültürel
2: tabii ki bağımız olduğu yerlerden bahsediyor. Şimdi bütün bunları birbirinden ayrı yekpare değerlendirmek mümkün değil. Çünkü bakın sadece teröristli Türkiye sürecini de düşünürseniz nereden başladık nereye gidiyoruz? Terörsüz coğrafya, terörsüz bölgeye gidiyoruz.
0: Türkiye'den evet. coğrafya, Orta Doğu'ya.
2: Kesinlikle. Evet. Yani şimdi burada birçok konuyu özellikle bilhassa güvenlik meselesini, güç dengeleri meselesini, yeni müttefiklikler meselesini, yeni konumlanmalar meselesini biz hiçbir şekilde sadece Türkiye'den okumak durumunda artık değiliz. Çünkü Türkiye'nin o kendi alanı, kendi inşa ettiği yeni alanı, bu yeni konumlanmadan sürekli bahsediyoruz biliyorsunuz. Şimdi NATO 3.0'lardan falan bahsediliyor.
0: Evet, evet biraz yani, onda değineceğiz evet, hocam.
2: NATO neresi, yeni NATO neresi olacak? Bakalım Türkiye burada nereye oturtulmak isteniyor? Türkiye'nin tabii ki burada yeni planları nelerdir? Çünkü çok riskli bir safhaya giriyoruz. Siz de tabii ki her
0: tabii
2: zaman
0: ki, tabii.
2: Söylüyorsunuz. Tabii. Çok şimdi ilginç ve zor bir dönemeçten geçiyoruz. Bu coğrafya üzerinde özellikle bakın Akdeniz'de çok yeni planlar olduğunu biliyoruz. Kıbrıs üzerinden yeni planlar evet, olduğunu biliyoruz. Ara sıra Tom Baran sürekli söylediği
0: çıkışları.
2: Bu bölgede evet başka bir yapı topluca sanki sanki yönetilmek istenen başka bir yapı. Buradaki ülkelerin kendi kendilerini yönetmeye hakkı yokmuş gibi açıklamalar
0: dedi
2: yapılması.
0: Dedi zaten bizatihi dedi.
2: Tabii yani zaten biliyorsunuz sürekli buraya işaret ediliyor. Aslında buradaki yapıların, buradaki insanların kendi kendini yönetemeyeceğinden bahsediyorlar. Sürekli başka bir yapının, başka bir üst gücünün, süper gücün gelip buraları bir şekilde idare

0: etmesi gerektiğini sürekli böyle bir üstenci akılları zaten var ki Tom Baranlar'a sırada zaten dikkat çekti. Onun için çok riskli bir zamandan geçiyoruz. Hem Doğu Akdeniz meselesi, hem bakın Suriye meselesi, Irak'ta yatırım yapılan yeni terör grupları, İran'ın içerisinde bile canlandırılmaya çalışılan yeni terör grupları. Kesinlikle Suriye'nin içerisinde bazı risklerin hala barındırılıyor olması, bunlara İsrail'in sürekli kesinlikle yatırım yapılıyor olması, bunların hepsi aslında bizim çok riskli bir döneme geçtiğimizi gösteriyor. Şimdi bu İran meselesi bittiğinde bundan sonra aslında önümüze külahı koyup takkeye koyup düşünecek çok meselemiz var. Biz nerede duracağız? Yeni yeni neler planlanıyor?
1: Hiçbir şey olmayacak.
0: Asla değil kesinlikle. Çok riskli bir döneme kesinlikle giriyoruz. Hani doğru. Daha öncesinden daha riskli bir dönemde olduğumuzu ben düşünüyorum ve yeni yeni birçok senaryonun da masada olduğunu düşünüyorum. Şimdi sürekli konuşuyoruz. Yani NATO için buraya gelince birçok şey konuşulacak ama Türkiye'yi içine çekmek isteyen birçok başka sistem var. Bakın kaç noktada Türkiye şu anda görünür halde.
1: Çok merkezi bir görüntü veriyoruz aslında.
0: İşte onun yansımamız da çok büyük merkezi. Maalesef onda çok büyük tabii büyük başım büyük derdi olur hesabı. Çok büyük şu anda başka tabii ki çıkar grupları tarafından kendi tarafına çekmek isteyen birçok başka meseleler, alt senaryolar olacak. Onun için Türkiye'nin durduğu yer hem Orta Doğu'nun güvenliği, hem Doğu Akdeniz'in bakın güvenliği, hem Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın güvenliği, hem Kafkasların tabii ki güvenliği üzerinden birçok noktada bir de buna Körfez coğrafyası eklendi. Körfez'in yeni müttefik bulma çabaları içerisine mutlaka girecektir. Bunların hepsinin ortasında biz ne görüyoruz? Kafkasya'da Türkiye'yi görüyoruz şimdi.
1: Buyurun hocam, sözün tamamı tam da aslında NATO penceresini açacağımız
0: Bir safhadayız. Evet, tam olduğumuz noktada sadece Türkiye değil tabii ki Şam, Halep, Beyrut, Filistin bunların hepsini bakın düşünmek durumundayız. Çünkü biz birbirine eklemlenmiş bir coğrafya ve tabii ki yıllarca hem tarihi bağları bir tarafa bırakın. O az önce söylediğim o yeniden konumlanmalar noktasında hepsini birlikte düşünmek durumunda olduğumuz bir dönemdeyiz.
1: Hocam o zaman zaman da tabii hızlı akıyor. Şimdi biraz da bu Amerika Birleşik Devletleri, İran görüşmeler biliyorsunuz Doha'da hocam. Evet. En son Hürmüz açıklarında bir gemi vuruldu. İki gemi vuruldu hatta. Ondan sonra Donald Trump Keşme Adası'na bir saldırıda bulundu. Bir bölgeyi dikiş, Keşme bir bölgeyi daha vurdu. Şimdi hocam Doha'da Hürmüz konusunda bir anlaşma bekliyor musunuz? Çok kısa onunla ilgili bir yorumunuzu rica edeyim. Sonra NATO'ya geçelim.
0: Şimdi çok kısa bir vakitte ben bir anlaşma açıkçası beklemiyorum. Çünkü belli ki bu iş daha çok su kaldıracak. Çünkü karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bir saldırmazlık üzerinde anlaştıklarını biliyoruz. Hürmüz rejimi üzerinde hala anlaşamadıklarını görüyoruz ki ABD'nin buradan maksimum faydayla çıkma çabası var. Ama bu işin ABD'nin tabii ki aleyhinde işlediğini de biliyoruz takvim olarak. Bir şekilde ABD'nin o kırmızı çizgilerim dediği şeyler geri adım atması gerçekleşecek ki orada İran belki belli bir noktada kabul edebileceği bir düzleme gelecek ama şu anda çok kısa vadede bir çözüm açıkçası öngörmek çok da mümkün değil gibi.
1: Doğru. Hocam şöyle peki şimdi tabii bunların hepsi NATO'da konuşulacak aslında bu bahsettiğim bütün mevzular 7-8 Temmuz'da Ankara'da konuşulacak. Şimdi hocam şu dikkatimi çekti benim NATO 3.0.
0: Evet.
1: Şimdi NATO 1 49 kuruluş 52 Türkiye'nin girişi. NATO 2 90-91 demir perdenin inmesi çöküşü. NATO 3.0 bu dönemde neden? Yani Ankara neden diplomasinin sıfır merkezi oluyor ve neden Ankara'daki toplantı Türkiye'nin bir kanat ülkesi değil artık merkez ülke olma noktasında görünürlüğünün hissedildiği veya kabul edileceği bir toplantı olacak hocam. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok özel, çok önemli bir noktaya geldik. Burada az önce bütün belki konuştuklarımızın burada jübilesini yapılacağı asıl soru bu. Şimdi belli ki yeni bir noktaya geçiyoruz. Bunu zaten en başından beri söyledik. Şimdi Trump hükümetinin iktidara gelmesiyle zaten Avrupa'nın transatlantik paktını biz çatırdadığını biliyoruz. O gayri safi milli hasılanın %5 olmasından çok daha büyük bakın aralarında bir çekişme var. Çok daha büyük bir hem çıkar çatışması hem güç mücadelesi var. Avrupa ülkeleri Çin'le yakınlaşmak istiyor, Rusya ile uzaklaşmak istiyor. Trump Çin'le uzaklaşıp Rusya ile yakınlaşmak istiyor. Kesinlikle. İngiltere biliyorsunuz zaten bütün dengeleri sürekli arka planda bozan, kendi hesaplarını yapan bir ülke ama bir de bunların yanında Avrupa'nın güvenlik mimarisiyle ilgili çok Avrupa ordusu kesinlikle bahsediliyor ama realiteye baktığımızda yine atılan gerçek bir adım yok. SAFE programının haricinde sürekli Rusya tehdidinin sıcak tutulduğu, İngiltere'nin hala Ukrayna'ya falan devam ettiği yardım etmeye, Avrupa'nın devam ettiği işte drone vereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye orayı hep sıcak tuttuğu bir hat var. Bir taraftan da ABD'nin başka çıkarları var. Sizin dediğiniz gibi Trump'ın o ABD'ye tekrar bir numara yapma iş adamı mantığıyla çıkarları artık yeniden belki masaya serip kim işine yarayacaksa birçok noktada belki belli bir süreliğine geri adım atıp hiç değilse söylemsel olarak belli noktalarda yeni

0: işbirliği yapıp burada da Avrupa'yı bu işin içerisinde pek de katmadığı bir aslında düzleme çıkıyoruz. E tabii böyle oldukça Türkiye'nin önemi yine ne olursa olsun ortaya çıkıyor. Çünkü Avrupa'nın güvenliğinde bakıyorsunuz Türkiye düşünülüyor. ABD burada yeni mecbur bir şey inşa etmeye çalışıyor. Evet, buralara hakim olamıyor. Çok kesinlikle burada söyledikleri kadar başarılı olduklarını göremiyoruz. İran meselesinde görüyoruz. O çok büyük hegemon gücün burada. Sürekli İran'ı yerle bir ediyoruz deyip.
1: 35 milyar dolar evet. Fatura hocam. Öde ödeyebilirsen.
0: Evet, zaten halk çok ödedi. Büyük bakın Amerika borçları aldı. Vardı değil mi? Trump ne dedi gelirken? Biz o işe çok büyük dış borcu kapatacağız. Şöyle olacak, bilmem ne olacak. Aynen. Petrol fiyatları kaça çıktı?
1: Enflasyon yani. Yükseldi. Petrol fiyatları yükseldi. Halk isyan
0: kesinlikle.
1: Etti.
0: İşte o
1: savaş
0: halk,
1: satamadı.
0: Amerikan seçmeni o petrol kısmını ekonomide işte 1 dolar bile artsa
1: çünkü herkes biliyoruz. Cebini düşürür Amerika'da biliyorsunuz.
0: Kesinlikle hani, Amerika'da durumu
1: milli dava anlayışı onlarda öyle bir şey yok, söz konusu yok. Hocam peki şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz bu Kaan motoru meselesini? Hı hı. Biliyorsunuz yaptığı açıklamada işte Ankara'ya geleceğim, Sayın Cumhurbaşkanı hı hı. Erdoğan için geleceğim, onu bir hediyeyle geleceğim. Bu F-110 blok 80 hı hı. adet Kaan motoru uçağı adet. Ve F-35 dosyasının da açılması söz konusu olabilir dendi. Yani Trump ben tek başıma bu kongrede dayanacağım, mücadelemi vereceğim dedi. Bu nasıl yorumluyorsunuz hocam? Hı hı. Savunma anlayış, savunma işbirliği bakımından Türk-Amerikan ilişkileri nasıl görüyoruz? NATO bağlamında da söyleyebilirsiniz.
0: Şimdi NATO içerisinde zaten bir hani yeni bir formül belki düşünülecek. Türkiye'nin konumu merkez ülke haline gelmesi dediğiniz gibi aslında hani NATO neden var sorusunun yeniden sorulacağı. Şimdi Rusya'ya karşı mı biz NATO'yu
1: kime
0: kurduk?
1: Karşı?
0: Şimdi ne için NATO'yu kurduk? Yani Türkiye'nin olduğu ve hakim olduğu coğrafyalarda belki yeni bir formül kafalarında düşünecek mi? Yeni bir artı NATO gibi yeni bir kurum mu çıkacak ya da yeni bir kanat mı çıkacak? Ama çok hakikaten çok fazla içerisinde soru işaretleri barındıran yeni bir düzlem. NATO ve NATO'nun yeni hali ve Türkiye'ye verilmek istenecek konum. Ve tabii ki Türkiye'nin bu konudaki buradaki riskleri hesaplayıp yol alma meselesi. Önümüzde tabii ki birçok risk var ama bu risklerin tabii ki Türkiye'de farkında. Yani kimsenin eli armut toplamıyor. Türkiye'yi biçilmek istenen mutlaka roller vardır. ABD tarafından da vardır. Avrupa tarafından da vardır. Ama Türkiye şu anda sizin az önce dikkat çektiğiniz konuda sert gücünü maksimize etme yoluna gitmiş. Uzun yıllardır bu işe daha drone'un D'sini Avrupa bilmezken bu işe yatırım yapmış bir ülke.
1: Tabii.
0: Önüne bir plan koymuş ülke. İlerleme noktasında riskleri hesaplayıp ona göre yatırım yapmış
1: yani,
0: bir ülke.
1: Mucizeler yürümedik hocam. Yani bunun hepsinin bir emek var.
0: Kesinlikle.
1: Alın teri var.
0: Yani hiçbir şey dünden bugün olmadı. Tabii ki, dediğiniz tabii. gibi bir yıllarca mucize, uğraşıldı. Bu riskler hesaplandı. Tabii ki hepsine tabii ki katkı sağlayanların hepsine teşekkür etmek
1: kesinlikle,
0: lazım.
1: Kesinlikle.
0: Gecesini gündüzüne çoluğunu çocuğunu bırakıp çalışan birçok biliyorsunuz mühendisimiz var orada.
1: Tusaş
0: çaba sarf eden. Kesinlikle kalpten teşekkür etmek lazım. Her zaman desteklemek lazım. İşte onların sayesinde biz şu anda karar verici mekanizmaların içerisinde rol alabiliyoruz. Yani
1: masadaki sana, gücümüz aslında biraz da oradan
0: aynen öyle.
1: Hocam?
0: Hep derler ya hani menü meselesi, masada
1: tabii,
0: olma
1: masada
0: meselesi.
1: Misin,
0: tabii çok fazla riskleri var. Bunu mutlaka ekleyelim. Ama
1: düşmanla kazanıyorsunuz.
0: Kesinlikle öyle. İşte görünür olmanın getirdiği bir düşman listesi artıyor ve kabarıyor. Bu kesinlikle ama ne olursa olsun NATO'nun içerisindeki Türkiye'nin yeni rolü, o yeni konumlanmalarda yapılacak olan hesaplar, riskler hesaplanarak çıkılacak yollar, bunların hepsini alt alta dizdiğimizde büyük bir değişimin içinden geçeceğiz. Kesinlikle. Ama bu değişiklikler içerisinde çok büyük tabii ki fırsatları da barındırıyor. Trump'ın Türkiye ile birlikte şu anda iş yapmak istemesi, yol yürümek istemesi tamamen tabii ki çıkar odaklı. O iş adamı kafasıyla verdiği kararlar ya da o inşa etmeye çalıştığı yeni düzende bu İran meselesinin, Orta Doğu meselesinin biraz daha sönümlenmesini istiyor. Çünkü Asya Pasifik'te bakması gereken başka bir pencere var. Asıl derdi Çin ve Asya Pasifik'le olan meselelerde belki biraz daha yoğunlaşmak ve bir Orta Doğu meselesinin biraz daha sönümlenmesini istiyor. Onun için Türkiye'yi burada daha güçlendirmek istiyor olabilir. İsrail hiç hoşuna gitmeyecek şekilde. Ama ne olursa olsun Kaan motorlarının tabii ki sağlanması olabilir. Birçok noktada biliyorsunuz yaptırımları, katsa yaptırımlarıyla alakalı henüz bir şey yapılmadığı
1: tabii
0: konuşuluyor.
1: Tabii.
0: Birçok nokta var. Bunlarla ilgili atılacak adımlar olabilir. Ama ne olursa olsun ben her zaman şeytan avukatlığını yapıp düşünüyorum. Ne olacak? Bundan sonra ne olacak?
1: Tabii ki.
0: Bunun arkasında ne gibi bir şey acaba beklenecek ve bizim tabii ki kendi çıkarlarımız doğrultusunda nasıl bir yol alacağımız, nasıl şekillenecek? Bunların hepsini her zaman sormak lazım. Çünkü hiç kimse tabii ki Trump Türkiye'yi çok seviyor, Trump bizi çok seviyor mantığıyla tabii ki düşünmüyor.
1: Bu işi duygusallaştırmamak lazım hocam.
0: Kesinlikle
1: yani çok
0: öyle.
1: Tamam,
0: kesinlikle.
1: Çok güzel ama bizim onun övgü dolu sözlerine Sayın Cumhurbaşkanı'na ihtiyacı yok.
0: Asla yok.
1: Yani,
0: asla
1: ama demek ki bu evet. söylemek zorunda yani söylemek durumunda da hissediyor kendi.
0: Mecbur çünkü dediğiniz evet. gibi bakın içeride baskılar var, başka lobiler var. Evet. Burada bir artık bir çözüm bulmak durumunda
1: hocam.
0: Ve o çözümdeki tabii ki giden yolda Türkiye gibi bir tabii ki müttefiğe de ihtiyacı olduğunu oldu.

0: oldukça farkında Trump.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Filiz Hocam, zaman hızlı geçti.
2: Evet,
1: çok aslında hızlı çok geçti. Da güzel konulara değindik ama biraz böyle kısa kısa kaldı.
2: Evet, evet.
1: İnşallah bir dahaki programda daha derinlemesine analiz ederiz İnşallah. Hocam. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar
2: Teşekkür
1: görüşmek
2: ederim.
1: Dileği
2: sağ
1: hocam.
2: Olun.
1: Sağ olun var
2: olun.
1: Teşekkür. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Yeliz Albayrak hocamızla beraber işin aslında grand stratejisini de son olarak biraz toparlamaya çalıştık. Ve gözler kulaklar gerçekten Ankara'da olacak. Bahsettiğimiz tüm bu meseleler, Amerika-İran savaşı, efendim Gazze katliamı, efendim Doğu Akdeniz meselesi, Kıbrıs, bir taraftan İsrail'in Amerika'ya tutunması, Atina'nın da biliyorsunuz bundan çok büyük rahatsızlığı vardı. İşte hep bunlar Türkiye'nin o değerli yalnızlığının ve gücünün ve kudretinin dünyaya barış getirmek üzere nasıl bir mesai harcadığının da en iyi tezahürü diye düşünüyorum. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.
5: Bank kart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

0: jest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
7: Ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
8: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
9: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
8: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
10: Atı canam artık ya. Bunu kaçırır mı canam?
8: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
11: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
12: bu. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
13: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
14: Yoksa sorun değil.
13: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
15: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
16: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
17: Kazancım net, sigortam net.
18: Ayol, çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır. Vitaminli mineralli olmasından belli.
19: Yayladan geldi belli.
20: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
18: İhtiyacımız olan vitaminler artık...

Masada ne var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları paylaşacağım, ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız Erdoğan'ın sırrı ne? AK Parti bu kez Sapanca'da bir araya geldi. İstişare kampından yansıyan birçok mesaj vardı. Hepsini paylaşacağız ama bir yandan da AK Parti'nin 25. yıl dönümü kutlamaları, yani yaş günü kutlamaları hazırlığı var. Bu süreçte nasıl oldu da Erdoğan 25 yıl boyunca rakiplerine karşı girdiği her seçimi kazandı? Muhalefetin talihsizliği neydi sorusunu soracağız. Aynı zamanda bu başlık altında Fransa'da Ahim önünde FETÖ'cülerin yaptığı bir gösteriden detayları sizlere göstereceğiz ve soracağız. Neden Türkiye'deki bazı isimlere FETÖ'cüler sahip çıkmaya çalışıyorlar? Zira o isimlere Özgür Özel'in ve Michael Rubio gibi gölge siyahı denilen isimlerine sahip çıkması dikkat çekiciydi. Ortak paydaları ne sorusunu bu başlık altında ele alacağız. İkinci başlığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete dair eleştirisi, tespitleri üzerinden seçtiğimiz bir başlık. Diyor ki, İzahı olmayanın mizahı olur. Zira CHP'de gerçekten enteresan gelişmeler söz konusu. Bir öneri ortaya atıldı. Üçüncü yolcular denilen, yani ne Ekrem İmamoğlu özel tayfasını destekliyorlar ne de Kılıçdaroğlu tayfasını destekliyorlar ama CHP'nin bu dağınık halinden de rahatsızlar. Onların suflesini CHP'li gazeteci Şaban Sevinç paylaştı. Formülü söylüyorum. Özgür Özel'e Cumhurbaşkanlığı koltuğu, Kılıçdaroğlu'na meclis başkanlığı koltuğu, İmamoğlu'na da başbakanlık koltuğu teklif ediliyor. Ve diyorlar ki herkese yetecek kadar koltuk var, kavgaya gerek yok. Bu CHP bizi nereye taşır sorusunu soracağız. Zira hafta sonunda Özgür Özel yeni parti mesajını bir kez daha verdi. Ama hem Böcek'ten hem de Yalın'dan öyle itiraflar geldi ki İmamoğlu Özel ikilisi epey köşeye sıkışmış gibi görünüyor. Helikopter istedi, araba istedi, 5 milyon avro istedi. Birçok ifşa var. Hepsini birazdan paylaşacağız. Son başlığımız ise elbette tüm dünyanın takip ettiği mesele. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da NATO parlamenterler toplantısına katıldı. NATO'ya dair çok kritik mesajlar verdi. En kritik NATO zirvesi başkent Ankara'da yapılacak. Bu süreçte Trump'ın geleceği bilgisini paylaşmıştık. Aynı zamanda Netanyahu Türkiye'yi ABD'ye şikayet edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırımcılar eninde sonunda hesap verecekler. Bu hesabı da bu kadrolar soracak diyerek AK Parti'deki kurmaylarına seslendi. Birçok gelişme

0: gelişme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırımıza hesap verecek iddiasından ve söyleminden sonra İsrail'den bir hamle geldi. Şu 1915 olaylarını sözde soykırım diye tanıdıklarını ilan ettiler. Dışişleri Bakanlığı'ndan, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi. Neler planlanıyor, neler yapılmaya çalışılıyor? Erdoğan bugün Alman Şansölye Merz'le görüştü. Şansölye Merz'e Trump'la aranızı yapmanız için son fırsat Ankara olabilir uyarısında bulundu. Hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi, Saftek Genel Yayın Yönetmeni Sayın Yusuf Alabard, hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar İbrahim,
0: hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hukukçu Avukat Şükrü Aksuysat, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İbrahim Bey, yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Ve Türkiye Gazetesi yazarı Sayın Sevil Nuriyeva, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Alabard'a Erdoğan'ın büyük sırrı ne diye soracağım. Elbette birçok sınama var, birçok zorlu aşama var. Bunları zaman zaman da konuşuyoruz ama esas dikkatimi çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sapanca kampından verdi. Biz aslında Türkiye'de normalleşmenin mücadelesini veriyoruz. Kutuplaşma değil, eşitlik peşindeyiz. Ancak bazıları bugüne kadarki o vesayetçi, tahakkümcü nasıl söyleyeyim, haklarından demeyeyim de kazançlarından vazgeçmek istemiyor gibi bir ifade kullandı. Önce bunu bir izlettireyim. Sonra Erdoğan'ın bu büyük sırrı ne diye soracağım. Çünkü rakiplerinde bir anlamda hani rahmetli Naim Süleymanoğlu sendromu oluşturuyor diyebiliriz. Bir izleyelim.
4: Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibidir. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
0: Evet, Sayın Alabard'a nasıl bir mücadele verildi? Evet. Erdoğan hani çeyrek asır sonra hala bu uyarıları yapma ihtiyacını neden hissediyor? Ne oluyor?
5: Bu uyarılar sistematik olarak yapılmadığı takdirde başarı sağlamış olduğun alanda tekrardan birilerinin rücu ettiğini görürsün. Dolayısıyla sıklıkla hatırlatılması lazım. Çünkü hani bir laf vardır, gençler arasında çok kullanır. Geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları diye. Yine ne olduysa 28 Şubat zihniyetini andıracak bir zihniyet geldi, hortladı.
0: Geçtiğimiz hafta
5: yani,
0: çok gördük.
5: Çok gördük. Yani sanki böyle bir yerden kurmuşlar da piyasaya bırakıvermişler gibi. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın 25 yıl, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü 2023'te kutladık. 2026'dayız. 25 yılına damga vurmuş bir parti, AK Parti. Beğenen ve beğenmeyen için değişmez hakikat. Yani Türkiye'nin çeyrek yüzyılına hükmetmiş ve başında da Recep Tayyip Erdoğan. Nedir bunun sırrı diye baktığımda ben aslında geriye dönüp Turgut Özal'ı hatırlıyorum, Süleyman Demirel'i hatırlıyorum, Necmettin Erbakan'ı hatırlıyorum ve bu merhumların siyasi ömürlerinin Recep Tayyip Erdoğan gibi olmadığı, ya parçalı, bölünmüş ya da çok kısa süreli olduğunu görüyoruz. Nedir Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu noktada başarılı kalan, sadece

0: iktidarda kalması değil. Yani Türkiye'ye yapılmış hizmetler anlamında da. Birincisi vizyonu var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Yani kafasında nerede olmak istediğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nereye konumlandırmak istediğini, hangi tarihte ne olsun dediğimiz bir stratejik vizyonu var. Savunma sanayi için var, sağlık için var, ulaştırma için var. Yani birçok alanda Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 seneden bu yana kafasında var olan bir model var.
1: 2011 vaatleri aklıma geldi. Evet,
0: hatırladın değil mi? Tabii.
1: Gerçi şimdi, o zaman Özgür Özel de şey diyor, şeriat gelecek 2023.
0: Ya, o da işte Özgür Özel'in vizyonu. Ne kadar tuttuğunu mukayese edelim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı 10 bin kilometre duble yol yapılacak dendiğinde Deniz Baykal yapın dedi. Buradan Rodos Adası'na kadar yüzerim dedi. Hatırladın değil mi? Doğru, doğru. 30 bin kilometre yaptılar. Doğru. Var mı itirazı olan? Yapılmadı diyen?
1: İnanmayan ölsün.
0: İnanmayan ölsün Nasrettin Hoca gibi. Bravo. Bugün güzel bir program yapalım.
1: İnşallah.
0: Şimdi bu vizyonu var, bir de misyonu var. Yani bir de misyonu var. Yani sadece köprü yapmak, beton dikmek için gelmedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın her siyasi parti liderinin olması gerektiği gibi omuzlandığı bir misyon var. Buna kimileri dava diyor, kimileri bilmem ne diyor ama Recep Tayyip Erdoğan'ın omuzlarında giden bir misyon bu. Sabır var. Yani her şeyin zamanının gelmesini bekliyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılına geldiğinde Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle ilgili bir konuyu gündeme getirebilirdi. Ama o zaman şartlar müsait değildi. Yani dolayısıyla her şey zaman içerisinde ama Türkiye'de sahip olunan demokratik hakları ilerleterek devam etti. Hani birileri diyor ki vay nasıl demokratik hakları? Ya kardeşim Nasrettin Hoca eşekten düşünce ne demiş? Bana eşekten düşeni getirin. Ben neler çektim bir bilsen. Yani bu ülkede bak şunu...
1: Damdan düşeni.
0: Bu ülkede Sünni'ye Sünni gibi yaşatmadılar kardeşim. Başının örtüsüne karıştılar, ona karıştılar. Anan böyle bağlıyordu, sen niye böyle bağlıyorsun? Sana ne ulan diyemedik yani, tamam mı? Alevi'ye de Alevi gibi yaşatmadılar. Kapısına işaret koydular. Tamam. Otelde konuşma yapan insanları fikrinden dolayı cayır cayır birileri araya girdi. Sivas'ta katlettiler. Çorum'da, Maraş'ta yaşanan derin devlet operasyonları oldu. Ve bu insanlar bundan muzdarip oldular. Alevi'yi de Alevi gibi yaşatmadılar. Ben de mesela bunu bu programlarda çok söyledim. Annemler 70'li yıllarda Dürriye Hafız, Hayriye Molla, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bunlar dini İslam'ı o küçücük beldede ayakta tutmak isteyen insanlar bir Kur'an tilaveti yapmak istediklerinde 6 yaşında 7 yaşında kapıda erketelik yapıyordum. Jandarma geliyor mu gelmiyor mu diye kendimden örnek veriyorum. Tamam mı? Alevi'ye Aleviliğini yaşatmadılar. Türk'e Türklüğünü yaşatmadılar. Bak ne nasıl yani? Bu da mı oldu? Nihal Atsız'ın hayatını bilmiyorsan konuşursun boş boş. Nihal Atsız'ın tabutluklarda çekmiş olduğu işkenceleri belki de hiç kimse çekmedi. Belki de hiç kimse çekmedi. Nihal Atsız kendisini Müslüman olarak görmüyordu ama biz yine de onu Cenab-ı Hakk'ın rahmetine uğurlamış olalım. Müthiş eserler. Müthiş eserler. Yani Nihal Atsız'ı okumamış ama adam kendisini milliyetçi diye dışarıda geziyor. Onu bıyık bırakmakla kaim zannediyor. Öyle değil o işler. Neler çekti adam. Şimdi buradan baktığımda madem Nihal Atsız'ı söyledik. Türk'e Türk gibi yaşatmadılar. Kürt'e de Kürtlüğünü yaşatmadılar. Diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Hiç kimse üvey evlat değildir. Coğrafya neresi olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıdır. Bak burası çok kıymetli ama. Bir zümrenin, bir kitlenin, bir grubun, bir kökenin değildir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Zaten hiç kimse de çıkıp biz zümreyiz ve bize ait olacaksınız demiyor ama koyulmuş bir takım çerçevelerin içerisine seni hapsettiklerinde zümreye ait oluyorsun. Şimdi ben Nihal Atsız'dan konuyu açtık. Nazım Hikmet. Yani Nazım Hikmet neden Moskova'da kabri var? Sorgulayın bakalım kim çıkıyor altından. Şimdi Özgür Özel diyor ki Sivas'ta Madımak'ta katledilen diyor Alevi canların akıbeti araştırılıp ortaya çıkartılmadan bize uyku haram olsun. Kendi Adalet Bakanınızdan başlayın. O kimmiş o devirde Adalet Bakanı? Bence de çıkartın yani. Şimdi Sabahattin Ali. Söylüyoruz işte Nihal Atsız, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali. Ya Sabahattin Ali gördüğü zulümlerden bıktığı için galiba yaşı 40'ların başındaydı. Ülkeden kaçmak zorunda kaldı. İskeçe doğumlu zaten kendisi. Dedi ki yani bana burada huzur yok. Ben gideyim en azından Edirne sınır kapısından geçeyim. Yakaladılar Edirne sınır kapısında. İki tane paçoza kafasını taş

0: Sarla ezdirdiler. Ezdiren zihniyet şimdi seçim meydanlarında Leylimley türküsünü söylüyor. Birazcık utanmanız olsun. Birazcık utanmanız olsun. Sizin yönetiminiz başını ezdirdi taşla. Herkes okuyor. Kürk mantolu Madonna. Ay çok güzel. Arkadaşlar okuduğunuz kitabın müellifini araştırın, hayat hikayesini. Leylimley türküsünü meydanlarda söyleyenler neler yapmışlar bir görün hele. Bunun dışında Ahmet Kaya'yı söyleyebilirim. Üstad Necip Fazıl'ı söyleyebilirim. Daha çok söyleyebilirim yani. O yüzden ben şunu İbrahim, Peygamber Ocağı'nda 30 yılımı geçirdim ben. Şöyle müptezel gördüm 30 yıl içinde birçok yerde. Arkadaşlar, memleketin esas sahibi biziz. Bir gün sordum, esas sahibi bizsek şalvarıyla şeftali ağacının tepesinde şeftali toplayan anam neyi oluyor? Ya onlar gönlümüzün tacı. İşte zümre. Zümre orada giriyor devreye. Sana böyle kriterler koymuş. Şucu musun? Bucu musun? Cılık cılık olacak mutlaka. Tamam mı? Böyle böyle kalıpların içerisinde. Kalıpların içerisinde. Şimdi dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanı'nın başörtüsü konusunda verdiği, ülkedeki farklı grupların haklarının tanınması ile ilgili vermiş olduğu mücadeleyi biliyor. Son bir şey söyleyeyim. Bu verilen mücadeleye rağmen o kadar etkin söylemler olmasa bile o kadar sıklıkla tekrar ediyorlar ki bugün 30'lu yaşlarını süren, 20'li yaşlarını süren gençler başörtüsüne özgürlük gelmesini, bu ülkede insanların Anayasa Mahkemesi'nde haklarını arayabilmesini, bu ülkede insanların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilmesini, yanımızda hukukçu var, çok fazla o konulara girmeyeyim ama demokratik birçok hakkın, seçme seçilme yaşının aşağıya indirilmesi, ceza mahkemeleri usulü kanunun çıkması ile ilgili hususlar, siz gözaltına alındığınızda yanınızda avukat bulundurma zorunluluğu gibi birçok, daha böyle birçok şey sayabilirsin. En önemlisi de faili meçhul cinayetlerle verilmiş mücadele. Bunlarla mücadele edildi. Toplum bir yere getirildi. Toplum barıştırılması için her renge sahip çıkıldı. Çok iyi hatırlıyorum. Yaşar Kemal, rahmet olsun, sağdı ve bir ödül verildi Yaşar Kemal'e. Ödülü alırken yaşlılık haliyle pantolonunu sürekli çekti ödül töreninde. Bugün muhalefetin yayın organlığı yapan gazetelerdeki çöleşanlar falan, tamam mı? Donunu toplayamayan Yaşar Kemal diye ödül aldığı için taşladılar adamı. Şahidiz kardeşim. Bülent Ecevit'in altı değiştirilmediği için odasına pislik kokusundan girilmiyor yazıları yazıldı. Eğer ki bir taşlamak istesinler, vallahi kaşının altında gözün var derler, seni de taşlarlar sevgili İbrahim. O yüzden ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın az mücadelelerle buraya gelmediğini biliyorum. Sahip çıkmak lazım gelir. Sadece yapılmış olanlara değil, aynı zamanda da bilmek lazım. Nihal Atsız'a ne oldu, Nazım Hikmet'e ne oldu, Sabahattin Ali'ye, Necip Fazıl'a, Ahmet Kaya'ya ne oldu, iyi hatırlamak lazım.
1: Çok haklısınız. Peki, şimdi devam edeceğiz. Sayın Aksu'ya soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısına dikkat çeken bir mesajı vardı. Aslında Sayın Alabardan'ın da biraz önce anlattığı meselede tekabül ediyor biraz. Hem onu izlettireceğim hem de FETÖ'cülerin bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki eylemi üzerinden de birkaç fotoğraf paylaşacağım. Birkaç sorum olacak. Bir izleyelim Erdoğan'ı.
2: Antidemokratik güç odaklarıyla mücadele ettik. Bize siyasi ömür biçen manşetlerle mücadele ettik. DAEŞ'inden FETÖ'süne eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettik. Kendini devletin sahibi zanneden bürokratik oligarşiyle mücadele ettik. Kızlarımızın başörtüsünden, çocuklarımızın hafızlığından, dinlediğimiz mehter marşından rahatsız olan yobaz anlayışla mücadele ettik. Milletin kesesinden beslenen hortumcularla, halkın malını ganimet bilen yağmacılarla mücadele ettik. Eser ve hizmet namına ne yapılırsa engellemeyi marifet zanneden takoz zihniyetle mücadele ettik. AK Parti için mücadele kavramı hiçbir zaman koltuk kapmak, kişisel ikbal kazanmak, iktidara gelerek birilerine imtiyaz dağıtmak anlamı taşımadı. İktidara gelmeyi tek başına bir hedef olarak değil, ülkeye hizmet etmek, milletin dertlerine derman olmak,

0: olmak için bir fırsat olarak gördük.
1: Şimdi Sayın Aksu, iki sorum var. Bir tanesi, Erdoğan hani çeyrek asır sonra hala bunları hatırlatma ihtiyacı hissediyor. Bir, anayasal güvencelere mi ihtiyacımız var bu konuda? Hafta içinde de işte hafızlık merasimli protesto yürüyüşleri vardı. İşte bir metroda bir kadının haddini aşan ifadeleri vardı çarşaflı bir hanımefendiyle ilgili. Yine haşemeyle denize giremeyen birisine yönelik bir engelleme çabası vardı. Orada da mesela site yönetimi suçluyken işte o engellemeyi yapan oradaki 19 yaşındaki çocukla ilgili bir işlem yapıldı o engellediği için. Onun da ailesi ya biz sadece emir yerine getirin bu çocuk diye sızlanıyor. Yani orada tabii bir gerilim var. Bu anlamda sizden hem bunu değerlendirmenizi yapacağım. Yani anayasal güvenceler mi eksik? Nasıl çözeceğiz bu meseleyi diye. Bir de şu konuyu da hani Erdoğan'ın konuşmasında da vardı. FETÖ'süyle eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettik diye. Şimdi FETÖ'cüler AİHM önünde bir eylem yaptılar. Burada dikkat çekici olan şey şu. Sahip çıktıkları isimleri sayıyorum. Kimler? Ekrem İmamoğlu, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Hidayet Karaca, Mehmet Baransu. Burada dikkatimi çeken Osman Kavala ismi. Diğer isimler de zaten dikkat çekici ama Osman Kavala her yerde karşımıza çıkıyor. Hani Erdoğan dedi ya takoz zihniyetiyle de mücadele ettik. Ben bir hatırlatayım Kavala'yı, size de ortak paydayı soracağım. Gezi kışkırtmasının organizasyonunu yapan kişi olarak kendisi cezaevinde mahkum oldu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu işte turuncu işte kadife devrimlerinin arkasındaki isim olarak bilinen Soros'un Türkiye Şubesi dediği birisi bu. Ama Avrupa Parlamentosu'nda karşımıza çıkıyor. AİHM'in önünde FETÖ'cülerin eyleminde karşımıza çıkıyor. CHP genel başkanı sıfatını taşıyormuş gibi korsan grup toplantısı yapan Özgür Özel'in kürsüden işte selam olsun yakında kavuşacağız diye selam gönderdiği bir isim. Michael Rubin'in ABD Kongresi'nde kurtarmamız gereken ilk isimlerden bir tanesi Türkiye'den diye senatörlere çağrı yaptığı bir isim. Enteresan bir isim. Neyle mücadele ediyor Türkiye Erdoğan? Neyin uyarılarını yapıyor bize?
2: Öncelikle şunu söylemek lazım. Geçmişle gelecek suyun suya benzediği ya, kadar birbirine... Evet, İbn Haldun'un sözüdür bu. Geçmişle gelecek suyun suya benzediği kadar birbirine benzer. O yüzden şunu da söylemek lazım. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, Sayın Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Ve zor zamanlar güçlü insanları doğurur. Güçlü insanlar çok çalışırlar ve kolay zamanlar yaratırlar, rahat zamanlar yaratırlar. Ne yazık ki sonra gelen rahat zamanlar ise zayıf insanları doğurduğu için bir ülke, bir medeniyet, bir aile yok olup gider. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da göreve geldiği 2002 yılına baktığınızda sırasıyla bugüne kadar geldiğinizde E-Muhtıra dönemlerini gördük, FETÖ darbesini gördük, Irak Savaşı'nı gördük, Ukrayna...
1: Parkı kapatma davası.
2: Evet, parkı kapatma davalarını gördük, DGM'leri, Devlet Güvenlik Mahkemelerini gördük, işkenceleri, hukuka aykırılıkları gördük, şiir okuduğu için... Kendisi zaten cezaevine gönderilmişti. Temel hak ve özgürlüklere doğrudan müdahalelerin yapıldığını, askerin görevinin dışına çıkarak halkın hür iradesine müdahale ettiği, yaşam en doğal hakkı olan yaşam hakkına doğrudan müdahalelerin görüldüğü, kapalı kız çocuklarımızın kapalı olduğunu ifade edemediği üniversiteye peruklarla gitmek zorunda kaldı. Benim üniversitede böyle arkadaşlarım vardı.
3: Tabii canım.
2: O dönemlerden Türkiye'nin paradigmasını, hayata bakış açısını tamamıyla değiştiren ve o köklerindeki medeniyet iddiasını, medeniyet kültürünü yeniden ortaya koyan bir karizmatik bir lider oldu. Ve az önce Yusuf Bey'in söylediği gibi en önemli özelliği ne biliyor musunuz? Zamanın ruhunu doğru okuyabilen bir lider. Ve bu zamanın ruhunu doğru okuyabilen bir lider olmakla birlikte kriz yönetebilme becerisi en yüksek olan liderlerden bir tanesi. Siyasette İbrahim Bey iki türlü lider vardır. Bir, olayları takip eden, iki, olaylara yön veren, olayları yönlendiren. Bir söz var ya, hani bir şey olmadan siz bunu tahmin ediyorsanız aptalsınız, ancak olduktan sonra tahmin ediyor, önlem almaya çalışıyorsanız aptalsınız derler ya. Sayın Cumhurbaşkanı o aptallık, yani o ilmi kendisinde, hikmeti kendisinde barındırmış ve toplumun temeli olarak problemlerini, sıkıntılarını her zaman görmüş ve bu noktada bakın sadece kendi güçlü liderliğini değil, aynı zamanda da teşkilatın da güçlü ve diri kalabilmesi için etrafındaki insanları da yenileyebilen, bu konuda onlara bağımlı kalmayan yeni insanları Türk siyasi hayatına katabilen de bir birey olması bu nokta çok kıymetli. Tabii şunu da söylemek lazım, bakın dünyada bir kelebek etkisinin yaşandığı bir dönemde dönemden geçiyoruz. Yani Amazon'daki bir kelebeğin bir kanat çırpışı başka bir ülkede fırtına yaratıyor. Bu ne demek? İşte Ukrayna'daki bir savaş tahıl koridorlarını tamamen ortadan kaldırabiliyor.

Japonya'da, Çin'de yaşanan bir ticari kriz tüm dünyayı tamamen yokluğa seferber edebiliyor. İşte bu nokta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kriz çözebilme başarısı çok kıymetli. Şunu söylemek lazım. Türkiye bir medeniyet ülkesine sahip olan bir ülkedir ve

0: bildiği bir dönemi görüyoruz. O yüzden tüm bu hatırlatmalar, tüm bu yaşananların tekrar söylenmesi nereden nereye geldiğinin doğru şekilde anlaşılması için bir örnektir. Bugün hepimizin çocuğu var. Çocukların şu andaki mevcut yaşam koşullarıyla 1980'li yıllardaki, 1990'lı yıllardaki, 2000'li yıllardaki yaşam tarzı, 2002-2005 yıllarındaki yaşam tarzı birbirinden çok farklı. Bugün üniversitelerin her geçen gün sayısının arttığı, ekonomik olarak çok daha refaha, dünyadaki tüm krize rağmen ayakta kalabildiğiniz bir süreci yaşıyorsunuz. Şunu unutmayın, COVID, 2020'de bir COVID yaşanmıştı biliyorsunuz. Dünyadaki en önemli ülkeler bile aşıya ulaşma noktasında ciddi problemler yaşamıştı. Biz bu konuda biz problem yaşamamıştık. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktadaki liderliği çok kıymetli. Bu sözleri, tabii burada özellikle az önce bahsetmiş olduğunuz FETÖ'nün hala o ülkenin içerisinde var olması da bize neyi gösteriyor? Bakın bu insanlar neden Osman Kavala'dan sürekli dem vuruyorlar, Selahattin Demirtaş'tan dem vuruyorlar da Eren Bülbül'den dem vurmuyorlar? Niye şehit olan onlarca çocuğumuz kerpiç evlerde, zor koşullarda okullar okurken, hayata tutunmaya çalışırken, bir lokma ekmeği bulma noktasında daha çok yardıma, daha çok desteğe, toplumsal dayanışmaya ihtiyacı varken neden bu insanların hakkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Fransa'da, İtalya'da, başka yerlerde, Belçika'da neden dillendirilmiyor? Dolayısıyla buradaki sürekli Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş üzerinden özgürlük naraları atan ya da hukuka uygun hareket edilmesi gerektiğini savını ileri atanların aslında kendi içerisinde ikircikli bir tavır içerisinde bulunduğunu söylemek lazım. Tam bunları söylerken de hep Biden'ın meşhur sözü aklıma geliyor. Biz artık Türkiye'deki iradeyle askeri darbelerle değil kendi muhalefet, desteklediğimiz muhalefetle hareket edeceğiz.
1: Onları organize ederek.
0: Evet, onları organize ederek. Bugün aslında
2: altılı masa kurup bir anlamda.
0: Evet, bugün aslında İBB iddianamesini şöyle detaylı bir incelediğinizde, dosyayı detaylı incelediğinizde, belediyelerdeki operasyonları detaylı incelediğinizde aslında dört koldan kuşatma içerisine dış güçlerle birlikte girdiklerini hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla bu özgürlük naralı atanlar, İnsan hakları savunucusu gibi gözükenler gerçek mazlumun, gerçek insanımızın değerlerini savunmadığını bir kez daha vurgulamak lazım.
2: Peki, tam da bu dış mihraklar konusuyla ilgili Erdoğan'ın bir uyarısı vardı. AK Parti'nin 33. istişare kampında açık konuşmasında. Sayın Nureyeva, size bunu soracağım. İzlettirip bu dış mihraklar meselesini, özellikle siyasete sızmalarının nasıl bir tehlike oluşturacağı meselesini. Tabii bu FETÖ'cülerin ortak paydası meselesiyle ilgili, özellikle Kavala ile ilgili varsa bir değerlendirme, onu da merak ediyorum. Bir izleyelim arkadaşlar.
3: CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Kendisiyle barışık olmayan, kendi evinde huzur bulunmayan, kendi içinde birlik olmayan teşkilatlarının biri Şam'dan, biri Şark'tan çalan bir yapının Türkiye'ye de milletimize de sunabileceği hiçbir katkı yoktur. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir. Bu elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir.
2: Şimdi eskilerin bir sözü var. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz diye. CHP'nin başındakiler kim olursa olsun konuştuğunu hep diyor ki biz Atatürk'ün partisiyiz, Kuvay Milli'yiz, işte Türkiye'yiz. Ama hani milli meselelerle ilgili Erdoğan bu uyarıları dikkat çekici. Siz nasıl okuyorsunuz? Ben hemen şimdi Erdoğan dinlerken aklıma mesela Özgür Özel'in BBC üzerinden İngiltere'ye yalvarması geldi.

0: Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da 8 saat hamburger molasının ortadan kaybolması geldi. İmamoğlu'nun ABD elçisi karşısında iki büklüm ayağım okey diye poz verdi. O görüntü artık ikonikleşen o fotoğraf geldi. Nasıl okumak lazım? Erdoğan neyle, neden endişeli CHP için?
1: Erdoğan Türkiye için endişeli. Yani CHP içinde olup bitenler işte diyor ki biz dış mihraçlarla bağlantılı herkes. Yani bugün ismine CHP diyebiliriz ama Türkiye'de her türlü teşkilatların içerisine öteden beri bunu şimdi biz Sayın Cumhurbaşkanı bunu bize adeta bir öğretmen gibi 25 yılda her konuşmasında küçük küçük notlarla toplumu olup bitenlerle aydınlatıyor. Bismarck, bakın ben tarihte liderlerin önemini önemsememiz gerektiğine inananlardan. Yani tarihi şahsiyetler, hani bazen deniliyor ya işte sistem çalışmalı. Neden mesela batıdaki bir takım ülkelerde sistem çalışır? Liderlerin bu kadar ehemmiyet kesbetmesi gerekli değil fikrine inananlar var. Fakat ben Türkiye'nin hele hele geçmişten geleceğe medeniyet yolculuğu üzerine konumlanan bir tefekkürü, bir ülküyü kendi içinde barındıran bir ülkenin lideri olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği her cümlenin, her ifadenin derin anlamı olduğuna inanıyorum. Türkiye'yi 200 yıl önceki kodlara baktığımızda, bakın ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi faaliyeti döneminde, yani seçim döneminde, kongrelerde, istişare toplantılarında hep sürekli bize milli kodları hatırlatıyor. Buna ihtiyaç duyuyor. Eğer ki bu soru olarak olmamış olsaydı Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir literatüre ihtiyacı olur muydu? Şimdi o zaman dönüp şuna bakmamız gerekiyor. Hafıza kodlarımızda neyi bizden aldılar ki Sayın Cumhurbaşkanı devleti yönetmekle birlikte toplumun yeniden kendine dönüşünü sağlamaya gayret eden hamleler yapıyor. O nedenle şimdi bakın Cumhurbaşkanımızla birlikte biz Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, tarihte kurduğumuz bütün devletlerin gayesiyle ilgili bizim bürokratlarımızın, siyasilerimizin, medyacılarımızın konuşmaya baktığını görüyoruz. Ben de Yusuf Bey çok güzel değindi. Aslında tabloyu o kadar güzel çizdi ki o hatırlattığı isimlerle. Bunlar hepsi yaşanmış hikayelerdi. Boş bir şey değil. Yaşanmış hikayeler bize Türkiye'nin yakın tarihindeki olanları anlatıyor. Peki neden herkes rahatsız oluyor? Neden İsrail rahatsız oluyor? Neden ısrarla bizim içerimizde farklı siyasi operasyonlara el atılıyor? Çünkü bu bilinci yeniden doktrin haline getiren bir siyasi irade var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu milli kodları kendi siyasi hayatının merkezine oturdurdu ve bunu bayrak yaptı. Dolayısıyla yeni nesillere bunu hatırlatarak, ki maalesef şu anda çok fazla kitap meyilli olmayan bir dönemdeyiz. Bu bütün evet, dünya için geçerlidir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunları hatırlatarak konuşulması, gündem yapılması gerektiğinin de altını çiziyor. Peki başarısı nedir? Bir defa gayesi var. Adamın cidden bir gayesi var. İnanmış bir lider. İnandığı şey de şudur. Bütün bugün görev olarak omuzlarında taşıdığı bu yükün hesabını vereceğine inanıyor. Yani Allah o alem dışında hesap vereceği bir mahrecin olmadığına inanıyor. O nedenle zaten oradan aldığı cesaretle ABD'ye, İngiltere'ye, Rusya'ya, oraya buraya yüksek sesten kesin diyebiliyor. Neden bu kodları tekraren Türkiye toplumuna, hani Türkiye hepimizle birlikte bir kitap diyor, Türkiye kitabı diyor.
0: Evet.
1: Gidene dur demiyoruz ama geleni de bağrımıza basıyoruz. Neden bunları hatırlatmak gereği hissediyor Sayın Cumhurbaşkanı? Neden teşkilatına sıkça istişare toplantıları yapıyor? Bakın istişare çok önemli bir adetti, gelenekti. İstişare kendinden emin liderlerin yapabileceği bir şey. Korkak ve Cesur olmayanlar istişare metodolojisini bilmez, sevmez. Sayın Cumhurbaşkanı kendisinden ve ekibinden o kadar emin ki istişareden korkmaz. Samimidi, mertti, cesurdu, ilkesi var, yolu var, menzili var. Bütün konuşmalarına dikkat edin. Ana başlıklara bakın. Menzil gaye var, mefkure var, dava var, yol var. Hedef koyuyor, o hedefe yönelik de sonuç alıyor. Benim Sayın Cumhurbaşkanımız da bunca yıl böyle takip ettiğim, gördüğüm, en beğendiğim özelliğinden birisi nedir sorarsanız şunu söyleyeyim size. Karşısına, önüne koyduğu hedefi, o hedef oluşana kadar o hedefin yakasından düşmez. Bakın bugün biz...
0: Bir örnek vereyim mesela 455 bin konut asrın felaketinde, evet, yerle bir olduğunda 11 kent.
1: Hangi ağzına?
0: Yani herkes şeydi, evet, böyle ya ne yapabildi olacak,
1: yapabildi mi
0: şimdi?
1: Yaptı. Evet. Niye? Çünkü bir defa rasyonel düşünen bir lider, pragmatik bir lider. Bununla yanlışı çok duygusal bir lider. Yani bence gerçekten de siyaset tarih okumasını yapanların çoğu böyle vicdanlı elini koyarak bakarsa şunu görür. Ben Erdoğan dışında böyle bir liderin Türkiye ölçeğinde de konuşmuyorum. Gerçekten ki yakın dünya tarihinde böyle bir lider olmadı. Bu bizim şansımız olarak görüyorum. Katılıyorum Yusuf Bey'e. Bu kıymetini bilmek lazım. Dolayısıyla gayesi olan cesur, mert, samimi, çocukla çocuk, büyükle büyük, güçlü insanlardan korkmayan, o kadar kendi gücünden, aklından, zekasından emin ki, ekibinin de güçlü olmasından memnuniyet duyan güçlü bir karakter ve karizmatik lider. Başarısını da ben bu destansı hikayenin altında kendi özel özelliklerinin yattığını, inanç sisteminin sağlam olduğunu, milletini, ülkesini, toprağını, devletini sevdiğini, bir de en son cümleyle bitireyim. Siyasiler gelecek seçimlerle uğraşır, devlet adamları gelecek nesillerle. Çünkü karşımızda sıradan bir siyasetçi yok. Karşımızda ciddi bir tarihi devlet adamı var. O nedenle de gaye üzerine, istikamet üzerine yürüyen, sonuç alma konusunda da hiç tereddüt etmeyen bir şahsiyetten bahsediyoruz.
0: Peki bu durum aynı zamanda muhalefetin talihsizliği mi diye soracağım. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
2: Sen 14 parti bir araya geldik diyorsun. 38 almışsın, yenmiş seni. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş.
1: Ama şöyle, yani ben yani kınayamıyorum. Çünkü gerçekten Sayın Erdoğan farklı bir lider. Yani çok kolay değil ona muhalif olmak veya onun çapı farklı bir çap, farklı bir mertebe. Ben yani çok da kolay değil yarışmak. Açıkçası biraz da hak vermek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: O yüzden biraz şey örneği verdim. Naim Süleymanoğlu, gençler hatırlamaz tabii de, dünya ve olimpiyat şampiyonumuz rahmetli. Hani ağırlığın 3 katını halderde kaldırabilen bir şampiyondu.
1: Evet.
0: Onun yarıştığı dönemde rakipleri hep ikincilik için yarışırlardı.
3: Ama şurada bir şey de var. Sendromu diyorlar ya ona da.
1: Evet. Ama burada bir şey de var. Mesela biz şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızı artık Türkiye içinde birilerine kıyaslamamızı ona karşı da haksızlık olarak görüyorum. Peki. Gerçekten bu aşamayı, yani şu anda biz dünyadaki liderlerle eğer kıyaslarsak orada bile karşılığı nadir bulunan bir isimden bahsediyoruz. Onun için muhalefetteki çöküşü de anlıyorum.
0: Peki. Şimdi ikinci başlıkta izahı olmayanın mizahı olur başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hitabı vardı. Onu bir paylaşacağım. Ardından da üçüncü yolcuların önerdiği formülü paylaşacağım. Sayın Alabardağ'a soracağım. Hani bu işin mizahını mı yapalım, mizahını mı diye.
4: Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın? Dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın? Tekmili birden mevcut. çerçici dükkanı gibi yok yok.

0: entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. Ne ararsan hepsi var. Mizahı olmayan şey mizahı olurmuş.
1: Şimdi Erdoğan'ın konuşması bu. CHP en azından içine düştüğü hali bu şekilde izah ediyor. CHP'nin bu düştüğü halden çıkış formülünü de üçüncü yolcular bulmuş. CHP'li gazeteci Şaban Semiş de ekranlardan deklare etti nasıl bir formül bulduklarını. Onu da biz diyelim arkadaşlar.
2: Parlamenter sisteme geçilince Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu lider kadro için herkes için çok önemli koltuklar var. İşte Cumhurbaşkanlığı olacak, Başbakanlık olacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı adayımız ilan ederiz. Efendim Özgür Özel'i efendim Cumhurbaşkanı adayımız ilan ederiz. Ekrem İmamoğlu Başbakan adayı ilan edebiliriz.
3: Vay vay vay vay.
1: Mesele bu Sayın Alabardo. Gerçi formül yani çok böyle yeni de değil, tanıdık geldi bana biraz ya, daha Sayın Alçı'ya da soracağım meseleyi ama.
3: Formülün tanıdık gelmesi bir tane. Sen kaç senelik gazetecisin ya? Türk siyaseti böyle bir şey mi ya? 24 saat diyor siyasette çok süredir Demirel rahmetli. Evet. Köprünün altından diyor çok su akar 24 saatte. Ulufe dağıtıyor Şaban Sevinç. Ulufe cebinden al sana. Al sana. 6 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı masayı kurdular. Yetmedi. Kim çıktı devreye? Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu. Size de verdim Cumhurbaşkanı. Ne olacak? Devletin ne olacak? Ver gitsin. 8 Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kendisini düşersek 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.
1: Altılması... Yok 8.
3: 8 mi?
1: Tabii. Şöyle. Bir de HDP var ya.
3: Ha, onlara da verirler.
1: Masanın altından çıkacaktı ya.
3: O da çıkardı. Ya kardeşim ya. Ne dağıtıyorsunuz ya? Geçtiniz bir masaya. Evcilik oynayan çocuklar gibi dünya siyaset tarihine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni rezil edecek mizansen çekimler yaptınız. Evet.
1: Sevgili Cumhurbaşkanı yakınlar vardı ya, beyaz gömlekler.
3: Tabii sevgili Cumhurbaşkanı yardımcılarım, sevgili Cumhurbaşkanı yardımcılarım. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, efendim Sayın Cumhurbaşkanım. Birinin önüne bilmem ne Dex diye bir kitap koymuşlar, tamam mı? Tindex'e benzeyen bir şey. Eğer ki Mansur Bey onun içini açıp da bir sayfasının künhüne vakıf olduysa ben televizyon programını bırakır giderim. Tamam mı? Diğeri kendisini daha dijital pazarlamak için ayaklı bir tablet koymuş falan.
1: Bu
3: izletelim ya. Ya bu rezillik. İzleyelim.
1: Sesi
3: izleyelim.
1: Var mı arkadaşlar?
3: İzleyelim de gecenin eğlencesi olsun.
1: Bilmiyorum, sesi varsa duyalım.
4: Sevgili milletim. Bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
5: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
6: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Ya biz bunları niye herkese gördük? Bir gülme tuttu ya?
3: Ya kardeşim bunları gördük.
1: Sevin Hanım'ı tutamıyoruz.
3: Ya böyle bir şey olabilir mi? Kim Cumhurbaşkanı seçti sizi? Kimden aldınız mazbatanızı? İnsan şunu söylemez
1: ama
3: mi?
1: Ama şimdi Özgür Hayır, Özel dairesini yapmıyor mu?
3: İnsan şunu söylemez mi ya? Ya kardeşim biz bunu yapıyoruz ama vallahi bu rezillik yani, bunu yapmayalım. Bizi millet seçmedi ki daha. Ondan sonra ya koy, bu adamlar İstanbul'u yönetiyorlar, Ankara'yı yönetiyorlar. Vallahi ayıp, billahi ayıp. Ben o gün yazdım evcilik mi oynuyorsunuz diye. Müpteseller bana saldırıyor. Ya ne oldu şimdi? Ne oldu, kanlı bıçaklı oldunuz hani?
1: Şimdi ya bu herkese bir koltuk verelim tutmaz mı?
3: Ya kardeşim olur mu? Doğmamış çocuğa don biçme üzerine siyaset mi olur yani? Şaban Sevinç. Şimdi bunları yapma görevi üstlenmiş anlaşılan. 14 Mayıs 2023 tarihinden önce de Kemal Kılıçdaroğlu %63 çıkıyor anketlerde diye paylaşımlar yapıyorlardı.
1: Şaban adam, Sevince tam söylüyor.
3: Tabii millet önceden ayna yok berberlerde. Tıraş oluyor ama nasıl olduğunu görmüyor. Şimdi bakıyoruz böyle, hocamın saçları çok iyi maşallah falan. Tamam mı? Berbere gitmiş. Hocam gitmiyor gerçi de.
1: Gidiyor hocam.
3: Saçını da göremediği için soruyor berbere. Yav diyor, berber diyor, saçım ak mı kara mı?
1: Şunlar gibi.
3: Şimdi diyor makası vurduğumda önüne düşecek. Düştüğünde ak mı kara mı görürsün. Tamam mı? Kardeşim milletin seçim sandığında kullandığı oy berberin makası. Milletin kantarına çıkacaksın. Makası vuracak millet. İşte yerel seçimler yapıldı. Yerel seçimlerde AK Parti alması gereken dersi almıştır. Almadıysa millet makası bir kere daha vurur.
1: Doğru.
3: Şimdi dolayısıyla ulüfe dağıtır gibi olmaz bu işler.
1: Yani mesele o zaman koltuktan güç almak ya da almamak
3: ya
1: mı?
3: Ya şimdi diyor ki makamlar var diyor. Bu makamlar diyor acaba Özgür Özel Cumhurbaşkanı, Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı, Ekrem İmamoğlu başbakan, ya bu ülkede başbakan var mı? Ne zaman referanduma gittiniz? Ne zaman değiştirdiniz? Ne zaman halk oylamasından talep gördünüz?
1: Diyorlar ki Kılıçdaroğlu bu formülü ikna edelim.
3: Ya arkadaş, yani masa başında olan şeyler değil bunlar. Yani eğer Türkiye'de 15 Temmuz gibi bir ihanet olmasaydı ve biz 70'li yılları, 90'lı yılları 15'er günlük hükümet istikrarsızlıklarıyla yaşamamızdan kaynaklanan dersi almamış olsaydık, biz Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçemezdik. İnsanlar şunu söyledi. Ya %51 olsun, Cumhurbaşkanı krizini Yargıtay onursal bilmem ne başsavcısı gelip belirlemesin kendi kafasına göre. Millet Cumhurbaşkanı'nı sandıkta seçsin.
1: Benim liderim bu desin.
3: Bitti. Onu yapıyoruz. Ne rahatsızlık, ne rahatsızlık. Ya deprem olmuş. Bunlar hep diyor Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminden kaynaklandı. Ya yıkılan konutların hepsi 60-70-80'li yıllarda, yani parlamenter düzende yapılmış. Ne alakası var sonra? Ama öyle, bu memlekette güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey uydurdular. Ne olduğunu onlar da bilmiyor. Bak iddia ediyorum, burada görüşeceğiz. Zafer Partisi ile İyi Partisi'nin adayı olarak Mansur Yavaş'ı aday gösterdiklerinde önüne yine bunu verecekler. Mansur Yavaş onu anlatacak. Ama vereceğiz ekrandan karşılığını. Hatta davet edeceğiz stüdyomuza. Gelsin fikirlerini bizim yanımızda bir anlatsın. Biz suallerimizi tevcih edelim. O da bir cevaplasın bakalım. Ya kardeşim, 25 günlük hükümet gördüm. Neyi planlayacaksın? Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ne dedik? Vizyonu var, misyonu var. 25 günlük hükümetin ne vizyonu olur ya? Savunma sanayisinin hangi şeyini planlayabilirsin? Ne oluyor o zaman
1: 25
3: işte?
1: 25 günde ancak gelen çelenklere bakarsın. İşte ne oluyor biliyor musun?
3: Oradaki bürokratın esiri olursun. Tamam mı? Dolayısıyla ne oluyor? Bürokrat plan yapmaya başlıyor ama bürokrat plan yapınca vesayetçi sistematiğe giriyorsun. Tamam mı? Adamın bak böyle dosyasının altında bekleyen bürokratlar var. Ben biliyorum İbrahim. Şimdi bu Kore dosyası. Bu Almanya dosyası.
7: Cumhurbaşkanı da bürokratik oligarşiden tabii de bahsetti ya.
3: Tabii canım. Bu da Amerika Birleşik Devletleri dosyası. Evet. Getirdin. 25 günlük siyasetçiye bunu veriyor. Kabul ederse ne ala, etmezse boş ver. Burada Kore dosyası var. Yani Ankara'daki zenginliğin önemli bir kısmını neyle izah edeceksin? Biz biliyoruz hepsini. Biz hepsini biliyoruz, tamam mı? O haramzadeler de kendilerini biliyorlar zaten. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi bu ülkeye %51'i getirdiği için Adnan Menderes'in kabrinin başında Canan Kaftancıoğlu tesbih tanesi gibi dizildi. Ateist olduğunu, bu tabakta 15 dakika önce koca domuz vardı diye paylaşım yapan Canan Kaftancıoğlu bir baktık iftar sofrasında avuç açmış amin diyor. Niye? %51 kardeşim. Gideceksin Niğde'nin Güllüce köyünden oyu alacaksın. Nasıl alacaksın ya? Ateistim diyerek mi alacaksın?
1: Biraz zor.
3: Tabii.
1: Peki. Üstad, şimdi Erdoğan'ın çok önceden yaptığı bir konuşmayı hatırlatacağım. 25 Ocak 2025 Eskişehir AK Parti Kongresi, çok değilmiş ya, bir yıl olmuş ondan sonra. Orada Erdoğan bu siyaset mücadelesine dair bir tarif yapıyor. Hani az önce hani mesele koltuktan güç almak mı almamak mı diye yazdı ya arkadaşlar. Bunu soracağım. Bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan geçen yıl yaptığı uyarı. Aslında bu istişare kampında da benzer ifadeleri oldu. Sık sık da teşkilatı bu konuda bir silkeliyor böyle kendisi. Neden bunu yapıyor onu da birazdan konuşuruz.
8: Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım. Aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Makamların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır. Birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yoktur. Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz.
1: Şahsi görüşümü söyleyeyim mi? Ben olsam bu yazıyı alırım AK Parti teşkilatlarında böyle bir panoya çerçevelettirip asarım. Hani o teşkilatta kapıdan giren herkes ne için o davanın bir neferi olduğunu unutmasın diye. Çünkü yani Beşer Şaşar...
3: Beşer Şaşar değil, Beşer şaşıyor zaten.
1: İnsanoğlu hani tabii. Bir söz var ya, nisyan ile mağluldur diye. Şimdi insanoğlu unutkanlığıyla ünlüdür. Hani o yüzden de hani bu konuları sık sık hatırlatma ihtiyacı hissetmemin sebeplerinden bir tanesi. Bunu da söyleyeyim, ben kendi duvarıma astım bu arada. Gelince okuyorum sabahları. Hani makama oturunca bir bakıyorum, şöyle tekrardan işe güce koyuluyorum. Şimdi sizden de bu anlamda bir değerlendirme almak isterim. Yani muhalefetin gerçekten böyle dertleri var mı bu şeye baktığımızda, hani kavgalara baktığımızda? Yani şu kavga niye veriliyor sorusunu ben anlamaya çalışıyorum CHP'de. Mesela niye şöyle bir şey olmuyor mesela? Sayın Kılıçdaroğlu tamam, mahkeme böyle bir karar verdi. Biz hukuki yollardan biz hakkımızı arayabiliriz. Çünkü millet bizim arkamızda, teşkilat bizim arkamızda. Velev ki siz bu şekilde geldiniz ama biz yine bunu kurultaya eninde sonunda götüreceğiz ve bu milletle bir mücadele vereceğiz. Niye denilemiyor? Niye mesela kapılar kırılıyor, duvarlara yazılar yazılıyor? Bugün işte Trabzon'dan birisi yazmış, sakın ha buraya gelmeyin, çok ağır ödetiriz falan diye böyle tehditvari CHP teşkilatlarını ayar vermeye çalışıyor. Neyin kavgası yapılıyor Türkiye'de? Kim neyin kavgasını yapıyor?
9: Siyasette en tehlikeli an makamların emanet değil de ganimet olarak görülmüş olduğu anlardır. Dolayısıyla az önce göstermiş olduğunuz paylaşımda ise anayasanın 6. maddesinde var olan ve aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün de sözü olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü hiçe sayan, ben yaptım olducu bir bakış açısını görüyoruz. Halbuki size o makamları verecek olan bu âli millettir. Siz millet sizi bu makama bakalım layık görecek mi görmeyecek mi, daha bunun için gerekli çalışmaları yapmadan böyle ekranlara çıkıp ganimet gibi paylaşmaya çalıştığınızda hem kaderin sillesi hem de kaderin tokadı hem de milletin tokadı gelir vurur.
1: Şaban Sevinç'in formülü tutmaz diyorsunuz, evet, millette.
9: Şaban Sevinç'in...
1: Bakın, gerçi o da onun formülü değil yani. Üçüncü yolcular bana bunu söylediler. Hadi kavga bitsin diye böyle bir formül geliştirmiş CHP'liler diye söylüyor.
9: Farabi'nin Medine-ül Fazla kitabında siyasetin amacının erdemli ve ahlaklı bir toplum yetiştirmek, oluşturmak olduğunu ifade eder. Ve siyasetçinin amacı koltuk devşirmek değildir. Ortak bir ülkü, ortak bir yaşam gayesini insanlara aşılayabilmek ve böylelikle bir vizyon katabilmektir. Dolayısıyla milletin ihtiyaçlarını ikinci plana atan, kendi makamlarını bir an önce ele geçirip bunları dileği gibi dağıtmaya çalışan bir zihniyetin bu ülkede liderlik vasfına sahip olamayacağını ve bir vizyon katamayacağını çok açık net olarak söylemek lazım. Dolayısıyla burada siyasetin kurucu unsuru niteliğinde olan milletin ikinci plana atılmış olduğu bir süreci hiçbir toplumda, hiçbir medeniyette kabul görmeyeceğini bir kez daha açıkçası net olarak anlamış oluyoruz.
1: Peki tam bu süreçte Özgür Özel dedi ki hafta sonunda işte biz iktidar yürümek için yeni bir yol açacağız gerekirse dedi. Hani CHP'yi geri alamazsak yeni partiyi kuracağız dedi. Fakat Özgür Özel bu açıklamaları yaparken de iki itiraf gündeme geldi. Bir tanesi şu otelde basılan Uşak bir eski belediye başkanı Özkan Yalım'dan. Onu bir versin arkadaşlar. Diyor ki Özkan Yalım, Özgür Özel benden çift motorlu Sikorsky helikopter istedi. Araştırmasını yaptık. Bunun üzerine Güneydoğu Havacılığı'nın sahibi Hasan Sarıdağ'la temas kurduk. Helikopterden biri Türkiye'de, biri Dubai'de, birinin de Almanya'da bulunduğunu söyledi. 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde helikoptere teklif yaptık. Hasan Sarıdağ, Özgür Karabat'a sunum yaptı. WhatsApp yazışmaları ve Ahlatlı Bel'deki sunum belgeleri iddialarımın kanıtıdır. Ayrıca Özel'in kullanımı için de Koluman firmasına 31 milyon liralık makam aracı için görüşme yaptık. Şimdi baktığınızda bugüne kadar işte Erdoğan'ı devlet işlerine kullandığı uçaklarla eleştirenler, işte makam konvoyuyla eleştirenler aslında nasıl bir şatafat peşinde koşuyorlarmış sorusu gündeme geliyor. Siz bu itirafları nasıl okuyorsunuz? Birazdan bir başka itirafı, Muhittin Böcek'in itirafını da paylaşacağım ama yani hani halk partisi ya bu, hani halkın partisi ya bunlar. Kılıçdaroğlu da yine işte esas araca ulaşamadığı için muadillerini haram araç diye kapıya çıkarttırıp teşhir ettirmişti. Çünkü Özgür Özel o VIP minibüste geri vermemiş anladığım kadarıyla. Yine bu Özkan Yalım'ın içinin dizaynını VIP hale getirdi. Nasıl bir anlayış bu? Nasıl bir halkçılık anlayışı? Biraz böyle sakil durmuyor mu? Sürekli olarak işte fakirin, fukaranın, emeklinin hakkını savunduklarını söyleyenlerin hem kendi yaşam tarzları hem bu aradıkları şatafat birbiriyle tenakuz halinde değil mi? Yani hem muhalefet olarak iktidarı sürekli böyle eleştiriyorsunuz bu konularla ilgili ama tüm eleştirdiğiniz yerlerden de kendiniz vuruluyorsunuz. Biraz nasıl bir siyaset anlayışı bu? Ve Özkan Yalın'ın bu ifadeleri ne anlama geliyor?
9: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iş tüzüğünün 3. maddesine baktığınızda şöyle bir ifade var. Partililerin başarı anlayışı partinin başarı anlayışıdır. Ve partide öne çıkabilmek için liyakat, güven, ortak akıl ve çalışma...

0: esastır diye bir öykü var iken, bugün itibariyle tamamıyla milletin hakkını, mazlum kişilerin, muhtaç kişilerin hakkını çalan, çırpan, bunlardan kendilerine bir hükümranlık yaratmaya çalışan, bir şatafat yaratmaya çalışan, ne yazık ki bozuk zihniyeti birçok belediye başkanını ya da belediyede görev yapan kişileri hep beraber görüyor olduk. Ve şunu söylemek lazım, belki bugün aslında şu soruyu sormak gerekiyor. Belediyeler kapatılsın mı? Yani bu kadar hakkın yenmiş olduğu bir yerde, ekonominin bu kadar canlı olan belediyelerde, halkın hakkının korunması gereken yerde tamamıyla bir şatafat abidesine dönüştürülen bir sistemi biz görüyorsak, acaba merkezden bir yönetimin mi olması gerektiğini sorgulamak lazım.
1: Tam bu konuda mesela Muhittin Böceğin de bir açıklaması var. Savcıya yetkin çıplaktan yararlanmak için başvurmuş da ifade verdi. Onu da okuyayım. İmamoğlu için konuşuyor, diyor ki İmamoğlu'na adaylık rüşveti vermem gerekiyor. Daha önce Özgür Özel de yine verdiklerini söylemişti, baba oğul. Benden 15 milyon avro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. 5 milyon avroyu havala sistemiyle gönderdim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisiyle buluştuğumda bana yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti. Ayrıca üzerine bir sim ve telefon numarası yazılı kağıdı zarf içerisine verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte kağıdı ödeme yapmak istediğim kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalı Çarşı'da tahsil edeceğini söyledi. Baş başa yaptığınız bu ikinci görüşmede yanındaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim, diyor. Şimdi bu Kavala mesela enteresan bir sistem. Şöyle tarif edeyim.
2: Kavala değil, Havala.
1: Havala, düzelim. Osman Havale. Kavala'dan kaldı kafamda herhalde. Havala sistemi, düzeltiyorum. Şöyle bir sistem. Şimdi ben şimdi diyorum ki şu 100 lira. Bunun üzerine seri numaraları var vesaire. Bunu diyorum al. Şu da diyorum şifre olan bir kağıt, bir de sim kart, telefon numarası. Bununla beraber parayı teslim et. Sonra adam bunun fotoğraflarını çeksin, parayı bana geri getir. 100 lirayı ben alıyorum, bunu emanetçiye veriyorum. O gidiyor Kapalı Çarşı'ya, diyor ki şu 100 liranın karşılığı olan parayı bana ver. Üzerindeki şifre ve aynı zamanda diğer bilgileri veriyorsun. Sen kimsin, niye bu parayı alıyorsun, kimden aldın, kimse sormuyor. Sana parayı teslim ediyorlar. O parayı da yani emanet için kupon
2: zaten
1: gibi.
2: Uluslararası kullanılan bir sistem.
1: Evet, tam onu söyledim. Mesela ben bunu nerede gördüm biliyor musun? Kuzey Irak'ta bankacılık sistemi yokken orada gidiyordunuz, böyle bir döviz bürosu gibi yerler vardı. Orada mesela birisi bir şey sattı, aldı vesaire. Bu sistem orada işliyordu. Benim merak ettiğim şu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş birisi neden Havala diye bir sistemden haberdar olabilir? Bu sisteme mesela Böcek ailesi, ya bir dakika, biz bu paraları niye böyle Kapalı Çarşı'da birilerine götürüyoruz? Siz bize niye böyle kripto işler veriyorsunuz diye niye sormaz? Çok enteresan değil mi bu Havala işi?
0: Sadece o mu? Yani İstanbul halkının tamamının kişisel verilerini yabancı bir şirkete 5 milyon euro karşılığında karşılığında para alan bir zihniyetin bu sistemi uyguluyor olması, neredeyse kripto bir örgütün uygulayacağı bir yöntemle para transferle yapıyor olması, Antalya halkının seçtiğini düşündüğü Muhittin Becek'in aslında parayla orada tutunduğunu görüyor olması, o bir siyasi partinin kurumsallaşmasının tamamıyla çöktüğü, partinin tamamıyla içten içe yok edildiği, o ahlaki değerlerin tamamıyla dışlandığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz diye övünürken Atatürk'ün koymuş olduğu ilkelerin tamamıyla ikinci plana atıldığı, insanların neredeyse hakkına çöküldüğü bir zihniyeti içerisinde bulunuyoruz. Bugün aslında İBB iddianamesini ve dosyaları incelediğinizde buradaki detayları çok daha da farklı şekilde ortaya koyabilirsiniz. Ya yani İETT'deki birçok ihalenin nasıl verildiğini. Bakın, belediyelerdeki en büyük problemler, şimdi bir belediye başkanı neden bir başka lider olarak gördüğü kişiye rüşvet verildiğinden seçilmek için? Çünkü bunun karşılığında kendisi 10 kat, 100 kat, 1000 kat geriye kazanacağını biliyor. Nasıl kazanacağını biliyor? Çünkü ihalelerden kendi cebine para koyacak. Peki bu zihniyetle hareket eden bir kişinin halka, hakka hizmet etme gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Dolayısıyla aslında bu bir cadı kazanı. Ve bu cadı kazanı hep beraber savcılar, mahkemeler ortaya çıkardı. Bugün hala bunun arkasında durup, bunlar aslında siyasi bir operasyondur diyenlerin de bu ülkenin vatandaşlığı ve bu ülkeye olan hizmetleri noktasındaki hem gazetecileri kastediyorum, hem diğer bütün siyasileri kastediyorum, bunları savunanların yatacak yeri yok demek lazım. Ve ülkeye bir kefen biçmeye çalışır gibi, işte şu, bu başbakan olacak, bu cumhurbaşkanı yardımcısı olacak demek de çok sağlıklı ve mantıklı durmuyor açıkçası.
1: Bize bir tane fotoğraf var, onu da dosyaya sunmuş. Diyor ki bizim o gün buluşmamızda balkonda beraber verdiğimiz poz, evet, işte 15 milyon euro.

0: Avroluk fotoğraf diye de bugün dolaşımları sosyal medyada. Tüm bu pazarlıklar bu buluşmada yapılmış iddiasına göre.
1: Şimdi mesela burada şunu söyleyeyim hukukçu olarak. Hı-hı. Sürekli şu iddia ediliyor. Bu paranın dekontu var mı? Bakın böyle işlerde dekont olmaz zaten. Yani siz bir rüşvet veriyorsanız bir kişiye, bir yere gelmek için bir iddiada bulunuyorsanız, burada kendisi hakkında soruşturma yürütülmüş olan şüpheli ya da hakkında dava açmış olan sanığın bunu ortaya çıkaracak olan nitelikteki ikrarı en büyük delillerden bir tanesidir. Ve bununla ilgili gittiği saatleri, paranın verildiği saatleri, HTS kayıtları çok net olarak ortadaysa.
0: Şimdi rüşvetin çok belgesi olmaz ama bazen fotoğrafı oluyor. Niye mesela Turgut Koç adliyeye gittiğini ifade verdi. Veli Ağbaba'yla rüşvet trafiğine dair. Fotoğrafları verin arkadaşlar. WhatsApp yazışmalarını falan ifşa etti. Bir de görüşmede fotoğraf olarak hani paralarını da göstermiş. 500 bin lira toplamam lazımdı diye.
1: Bakın rüşvet suçunda şimdi, para vermeye gerek yok. Rüşvet suçunda anlaşma dahi o suçu oluşturur.
0: Şimdi o fotoğrafı da arkadaşlar veriyor. Paralelleştirilen fotoğraflar. Yani iddia o ki Veli Ağbaba ile bu Turgut Koç yazışmalarında kesin paraya getireceğim mi falan diye bu kadar ısrar edince, abi vallahi getireceğim kesin getireceğim. Ya al işte hazır falan diye böyle. En son bu işte fotoğrafları falan paylaşmak durumunda kalmış.
2: Ya Veli Ağbaba ne diyor ya? Ne diyor kardeşim? Her taşın altında çıkıyorsun. Roma'ya dönmüşsün. Her yol sana çıkıyor para söz konusu olduğunda. Roma gibi adam. Çıkıp meclis kürsüsünde ne diyor? Allah belanızı versin, Allah bela. Çık kardeşim. Havala yöntemini konuşuyoruz da Veli Ağabey'in icat ettiği yol havala yöntemine taş çıkartır. Neyle gönderiyor?
0: Kuryeyle. Şöyle.
2: Yurt içi kargoyla. Yani ya da kargoyla. Ha, tamam. Reklam. Yurt içindeki bir kargoyla gönderiyor. Poşete sarılı. Bak ambarla bile para göndermişlerdir ispat edeme. Ambar taşıma yöntemini biliyor musun? Dolunca kalkıyor. Ya kardeşim böyle bir şey olabilir mi? Her taşın altından sen çıkıyorsun. Yani Veli Ağbaba'nın fezlekesinin meclise gelip bir an önce hukukun önünde kamu vicdanını rahatlatacak şekilde
0: ki
2: hesap vermesi.
0: Ki ona da aklanma fırsatı aslında.
2: Ya madem aklanma fırsatı isteyen adam zaten Allah belanızı versin diye şey yapacağına bir dakika. Yusuf Ala vardı, atıp tutuyorsun 24 TV ekranında. Aha dilekçem meclis başkanlığında kaldırın benim dokunulmazlığını demesi lazım.
0: Bugün gazete Deniz Zeybek diyor ki bu kadar para ne gezer belediye başkanlarında
2: tabii
0: diyor.
2: Tabii canım.
0: Çıkarmış
2: tabii,
0: kendi hesabı kitap bu kadar para mümkün
2: tabii,
0: değil diye söylüyor.
2: Tabii sorsun Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı. Kadıköy'ün kaynakları nasılmış bir ona küçük bir briefing hazırlasın. Konuşturmasınlar bugün ya. Kılıçta, nepotizm diyenler nepotizmin kralını yaptılar.
0: Bugün avukatı da bir cevap yazdı. En iyi paraların nasıl nemalanıldığını sen biliyorsun. Bizi konuşturma diye.
2: Tabii canım.
0: Yazdı Celal Kadıoğlu bayağı sert
2: yani
0: bir
2: şimdi
0: mesaj
2: bakın,
0: yazdı.
2: Şimdi bakın WhatsApp yazışmaları ortada. Ya özür dilerim mesela, sözünüze girdim mesela. De. Şimdi kardeşim Muhittin Böcek yanımda diyor şu vardı diyor. Öbür adam diyor ki bak helikopter alacağız diyor. Hasan
0: Sarıdağ.
2: Sarıdağ'la
0: diyor. Bugün ulaştık ona. Beni bulaştırmayın
2: bak,
0: dedi.
2: Bak Hasan, bir dakika. Seni hukuk çekecek.
0: Çekecek. Biz dedik ki ben artık bu işe hiç girmek istemiyorum. Beni bulaştırmayın dedi. Ama
2: ya.
0: Hayır böyle bir şey olmadı demedi yani.
2: Ya kardeşim adam diyor ki WhatsApp yazışmalarıyla Özgür Karabat'a yapılan sunum burada diyor. Burada.
0: Bir kısacık mola rica edelim. Birazdan geleceğiz efendim. Özellikle CHP'lerin %74'ü İmamoğlu'nun hırsızlıktan içeride olduğunu söylemiş. Bu çok enteresandı. Sevil Nuriyeva'ya soracağım. Lütfen bizimle kalın.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
6: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
7: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
5: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
5: Tamam. Kolay gelsin. Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
0: Halkbank'ın katkılarıyla...

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
2: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz orada gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Şimdi atacağım artık ya. Bunu kaçırmayacaksın artık.
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
5: Heh, tam zamanında.

0: sen taşıdın. Jest oldu, bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek

0: istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Masada ne var devam ediyor efendim. CHP'nin içine düştüğü çıkmazı konuşuyorduk. Özellikle hafta sonuna yansıyan Özkan ve Yalım'ın itirafları, ifşalar, işte bazı itirafçıların ortaya koyduğu bilgi ve belgeler deyim yerinde ise Özgür Özel'i sallamaya devam ediyor. Bu süreçte dikkat çekici bir değişim de söz konusu. Hani vatandaştaki değişimi zaten sizlerle paylaşıyorduk ama CHP tabanında da bir değişim söz konusu. İmamoğlu'nun cezaevinde olmasıyla ilgili hani meydanlardan verilen Özgür Özel'in savunduğu tezlerle CHP'lerin kafasındaki argümanlar birbirinden farklı gibi görünüyor. Bunu da biz söylemiyoruz. Gezici'nin anketi söylüyor. Bir izleyelim anketi, sonrasında devam edelim.
1: Notlarıma da şimdi baktım da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
0: Şimdi diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil, şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor diyor. Gezi araştırma sahibi Murat Gezici, bu da Gezici'nin anketi. Artık İmamoğlu taşınamaz bir pranga haline mi geldi Özgür Özel için? Siz bu değişimi nasıl okuyorsunuz? Bir de hani yeni parti kuracağız, yeni parti kuracağız diyor ama bu anketler, bu şeyler muhtemelen Özgür Özel'in de önüne gidiyordur. Ya ben hani bu şekilde yola devam edersem ne kadar yol alabilirim diye bir endişesi var mı sizce? Kimileri diyor ki CHP bu saatten sonra toparlanmaz, mutlaka bölünür. Kimileri de siz dediğiniz gibi 24 saat siyaseti çok uzun bir zaman dilimidir. Herkes her zaman geri vites yapabilir diyor. Sizin beklentileriniz ne? Bir de bu sonucu nasıl okuyorsunuz?
2: Tabii şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Mart 2024 müydü?
0: Evet, 19 Yok, Mart galiba.
2: 19 Mart 2025.
0: 25 evet.
2: Tarihinde gözaltına alınıp sonrasında da tutuklandığında tablo çok farklıydı. Yani insanlar Ekrem İmamoğlu'nun siyasi bir kumpasa kurban gittiğini falan düşünüyorlardı. Bunu meydanlar gösteriyordu. Şimdi de meydanlar %74'ünün bu iş öyle değilmiş dediğini gösteriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kılıçdaroğlu mutlak mutlamla geri döndüğünde sokaklara çıkın diyen Özgür Özel sokaklarda 500 kişiye 1000 kişiye sadece konuşma yaptığında o zaman anladık ki geçen bir yıl içerisinde hem savcılığın hazırladığı iddianame hem de bu iddianamenin ekleri ortaya çıkan görüntüler, Muhittin Böcekler, Özkan Yalımlar, Bolu'da Tanşır Özcanlar, istifa edip de bu şartlarda çalışma imkanım kalmadı diyen Aydın Belediye Başkanı falan gibi isimler bir şeylerin yanlış gittiğini gösteriyordu. Şimdi mesela
0: CHP'den 19 belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti.
2: Canım mesela. Şimdi Özkan Yalım'ı kim savunacak Allah aşkına? Çıkın savunun yani. Tamam Özkan Yalım'ı savunmuyoruz zaten diyor olabilirsiniz.
0: Özkan savunuyorlardı.
2: Hayır bir dakika. Özkan Yalım'ın kimin ricası üzerine arabanın içini Uşaklı'nın parasıyla tepriş ettirdiğini, kimin ricasıyla metreslerini Bornova Belediyesi'nde işe gitmediği halde para alacak şekilde işe soktuğunu deliliyle, adıyla, sanıyla, kaydıyla, kuyudatıyla gördük yani. Şimdi Muhittin Böcek diyor ki bana telefon açıldı. 1 milyon dolar para istendi. Partinin altıncı katına çıktım. Şöyle şöyle bir

0: birisine verdim. Peki bunu görseniz tanır mısınız? Fotoğraf gösteriyorlar. Bir kişiyi teşhis ediyor. Bir bakıyorlar, o da Veli Ağbaba'nın eski danışmanı. Adam hem veli, hem ağa, hem baba. Her şey olmuş partinin içerisinde. Şimdi ne diyor? Helikopter alacaktık diyor. Adam diyor geldi diyor. Ahlatlıbel tesislerinde sunum yaptı. Sunum da orada. Telefon yazışmaları da burada diyor. Hala bu %16'nın içinde bunları anlatınca küfrediyor adam. Oğlum bana küfretmiş olman, klavyeden kahramanlık yapmış olman seni kahraman ilan etmez. Yanımıza gelip de o küfre edersen o zaman kahraman olabilirsin. Edebiliyorsan. Bu ayrı bir şey. Ama hala ona hırsızlık üzerine görse onun olmayacağına teşbihte hata olmaz iman etmiş adamlar var. Yani bu %16'nın da %26'nın da konuşulması lazım. Yani bu %26 Cumhuriyet Halk Partisi
1: seçmeni... Yani %74'de hırsızlık var diyor ama %26 hala şüpheli.
0: Yani kardeşim bu kadar delile, bu kadar konuşmaya, bu kadar WhatsApp yazışmalarına, bu kadar itiraflara şoförünü alıyorlar, özel sekreterini alıyorlar. Vallahi diyor ben diyor aldım diyor, şuraya götürdüm, buraya götürdüm diyor. Orada ne yaptınız? Orada şunu yaptık, bunu ettik falan. Hepsi ortada. Sonra diyor ki para diyor, telefondan görüntüler çıkıyor, fotoğraflar çıkıyor, kargo poşetine sarılmış paralar falan. Zaten Veli Ağbaba inkar edemiyor. Ne diyor? Ya ben o parayla diyor Yunanistan'a tatile gidecektim, öyle istedim. Abi siz Yunanistan'da tatilde 100 bin avroyu gömüp yiyorsanız, bir de bu ülkede de fakir fukara edebiyatı yapıp para oy almaya çalışıyorsanız, size oy veren kitlenin ayna karşısına geçip kendisiyle bir yüzleşmesi lazım. Size fakir fukara yapan, edebiyatı yapan adam neredeyse ambarla para gönderecek. 100 bin dolarla da Yunanistan'a tatile gidecek. Kendisi söylediği için söylüyoruz bunları. Para sayma makineleri ortada. Sıvacı'dan İstanbul'un en zengin inşaat firmasının sahibi yapmışlar. Adem Soytekin. O görüyorum burada. Asoy İnşaat falan.
1: Koca bir gökdeleni var.
0: Adam Sıvacı. Ha, Sıvacı'yı küçümsemiyorum ama adam kendisi kabul ediyor nasıl zengin olduğunu falan. E artık neyi inkar ediyorsunuz ya? Yani şuna inanmamızı mı bekliyorsunuz? Kameraları bantladık. Niye bantladık? E İbrahim söyledi adam. Çorba dökülüyormuş üstüne. Çorba dökülünce de itibarı zedeleniyormuş. İtibarı zedelenmesin diye kameraları bantlamışlar. Ya siz aklımızla alay mı ediyorsunuz ya?
1: Peki Özgür Özel'e bir övgü var. Ama ta 2014 yılından bir izleyelim arkadaşlar.
2: Genç, yakışıklı, tuttuğunu koparan genç bir insanı, bir Manisalı'yı, Özgür'ü buraya çağırıyorum. Dedim ki şu direksiyona geç bakalım. Arabayı iyi sürüyor musun? Direksiyona geçti, gayet güzel sürüyor. Dedim tamam, Manisa'yı hak ettin. Manisa'nın direksiyonu sana emanet dedim.
1: Kılıçdaroğlu test yapmış, yolda direksiyonu vermiş, arabayı iyi kullanmış için Manisa'yı. Sorumu şöyle soracağım. Şimdi tabii en çok köprünün altından su aktı ama Kılıçdaroğlu'nun bu övdüğü Özgür Özel o günden bugüne 7 seçim kaybetmiş. Tabii. Buna rağmen İmamoğlu neden Özgür Özel'i CHP lideri yapmak istedi?
0: Çünkü aradığımız lider kolay. Bu mu? Çünkü kontrolü kolay. Yani İmamoğlu'nun Özgür Özel dışında liderlik vasfı olan, liderlik karakteri olan, liderlik ruhu olan bir ismi partinin başına getirdiğinde sıkıntı olur. Rahmetli Turgut Özal da Anavatan Partisi'nin başına Yıldırım Akbulut'u geçirdi.
1: Doğru.
0: Anavatan Partisi'nde ben Yıldırım Akbulut'u da severim ayrıca. Başka bir konu ama muhtedir, ılımlı, daha uzlaşıcı bir adamdı.
1: Akbulut fıkraları aklıma geldi
0: tabii,
1: o zaman.
0: Tabii, eyvallah. Şimdi aynı şey Ekrem İmamoğlu açısından da şey. Yani Özgür Özel aynı zamanda Ekrem İmamoğlu eliyle bugün iddianamenin içerisinde geçen birçok şeye bulaştırılmış durumda. Yani Özgür Özel'e soruyorlar. Ya niye bu kadar cansiperane Ekrem İmamoğlu'nu savunuyorsun? E çünkü olayların içinde. Olayların içinde adam diyor ki kardeşim diyor Ankara'da JV Marriott'ta diyor hangi belediye başkanının kaç lira katkı sunacağı diyor karara bağlandı diyor. Ben götürdüm diyor oradaki alınan karar doğrultusunda diyor Ferdi Zeybe'ye 1 milyon dolar ve avro verdim diyor. Oradaki diyor yapılan telefon görüşmeleri ve kayıtlar, yazışma kayıtları duruyor diyor. Şimdi öyle söyleyince diyorlar ki WhatsApp yazışmalarının bir kısmı silinmiş. Aslında silinen kısmı da olsa hakikat ortaya çıkarmış. Ne yapacaklarmış? Telefonun işte içerisindeki silinmiş mesajları geri getirmek üzere savcılığa. Hadi bulunun. Hani bulunacaktınız savcılığa diyecektiniz böyle böyle diye.

0: Peki. Başlığı ya, kapatıyorum.
1: Çuvala sığmıyor İbrahim. Neresinden
0: izah bakarsan. Olmayan da mizah olmuyor. Aynen. Siz de haklısınız. Üçüncü başlığa geçeceğim. Sıramızla akıyor efendim. Zira üçüncü başlıkta neydi? Şöyle bakayım. En kritik NATO zirvesi. Şimdi masaya açtı arkadaşlar. Sayın Nureyeva'ya bir 10 dakika vereceğim. Uzun uzun konuşacağız çünkü. Erdoğan bugün İstanbul'da.

0: Onu da soracağım. Biz diyelim.
1: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
0: Evet Sayın Nuriyeva, neden? Tarihin en kritik NATO zirvelerinden birisi. Hani NATO 3.0 diye söylüyorlar. Siz daha iyi bilirsiniz ama kuruluşu, işte soğuk savaşın sona ermesi, şimdi de 3.0 kritik. Yani 1.0, 2.0, 3.0. Bu kadar kritik olan ne? Ne oluyor şu anda?
2: Bir defa dünya yeni, işte Sayın Cumhurbaşkanı da ona işaret etti. Bir süreç başladı ve bu süreçte henüz gelecekle ilgili neyin nasıl olacağına dair çerçeve söz konusu değil. Neden sorusunu sorarsanız, çünkü küresel aktörler arasındaki hesaplaşma kapanmadı. Dolayısıyla küresel aktörler arasındaki hesaplaşma süreci açıldığına göre ve bu savaşlar zincirinin de nedeninin bu hesaplaşma akabininde gerçekleştiğine göre Sayın Cumhurbaşkanı buradan umudu kesilmiş. Hatırlıyorsanız NATO'yla ilgili Fransız Devlet Başkanı'nın söyledikleri, Almanya'dan gelen açıklamalar.
0: Macron beyin ölümü gerçekleşti, NATO'ya ne gerek var diyordu.
2: Bunun daha birkaç gün önce Trump Erdoğan ve Türkiye olmasaydı belki de gitmeyebilirdim diyor. Yani şuna değinmek istiyorum. Yine bu çıkmazın içerisinde çıkış yolu belirlemek isteyen aklın Türkiye olduğunu görüyoruz.
0: Bu Teksas'tan Ankara'ya amasız fakatsız müttefiklik mesajı Avrupa'ya da biraz mesaj.
2: Aynen, çünkü bugüne kadar ne oldu? Külfette hep Türkiye kapısı çalındı. İşin meyvesi toplanırken de Türkiye'ye kapılar kapandı. Biz bunu birçok konularda gördük. AB üyeliği dahil. Her ne kadar NATO'dan bağımsız bunu konuşmuş olsak da. Şimdi şöyle bir durum var. Dünyanın refah, güvenlik, yeni doktrine ihtiyacı var. Neden? Çünkü eski dünya eski paradigmalarından sonuç üretemiyor. Şu anda yeni dünya nizamı için bir kavga var. Eski dünyanın paradigmaları da bu kavganın gölgesinde fikir üretemiyor. Türkiye tam bu noktada hem fikir üretmek hem de çözüm üretme noktasında kendi becerisini, kabiliyetini, kapasitesini tüm çevremizde olup biten savaş serüveninde olduğu gibi, Ukrayna-Rusya meselesinde olduğu gibi, İran sürecinde olduğu gibi, Suriye'deki gelişmelerde olduğu gibi, Irak'taki, Lübnan'daki bütün bu süreçlerin merkezinde çıkmazda olan ittifakın çıkmak için yol arayan, üreten, fikir üreten, teklifle gelen bir Türkiye profilini masada, merkezde görebiliyoruz. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı çıkmazda olan, işte bakın Avrupa Birliği liderleri Trump'a

0: ne yapacağını kestiremiyor ama diğer taraftan da Türkiye varsa işin içinde olumsuz bir şey çıkmaz diye beyanda bulunuyor. İkinci başka taraftan bakıyorsunuz, Avrupa Birliği'nden liderlerinden gelen açıklamalara bakıyorsunuz. Umut bekliyor, umutları var. Bir tarafta evet ABD-AB arasındaki çekişme söz konusu. Bunun içinde Almanya'nın, Fransa'nın ve İngiltere'nin yeni güvenlik doktrini üretme hevesini de görebiliyoruz. Hı. Ama diğer
1: tam
0: taraftan
1: bugün o konuda Erdoğan Şansölye Merz'le görüştü.
0: Evet, işte biz
1: başkanlığı bir açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Yani özetle diyor ki benim anladığım açıklama. Yani tabii çok onlar diplomatik bir dille yazmışlar ama bak Trump da geliyorken bu son fırsatınız olabilir. Hani gelin bu Ankara'da bu işi düzeltin. Bakın,
0: Diplomatik kanallarımızın çalışma stilistikasına baktığınızda, üslubuna baktığınızda sürekli burada bir olumsuz tablonun ortadan kaldırılmasına ve Türkiye buradan somut bir sonuçla çıkmak istiyor. Bu NATO zirvesinin göstermelik güç gösterisi veya içi boş, teknik olarak boş beyanlar değil de içinden somut sonucun çıkmasına odaklı olduğunu, işte beklentilerimizin çok olduğu konusu da burada devreye giriyor. Tabii bunu söylerken Dışişler Bakanlığı'nın Rusya ziyaretini, daha sonra NATO sonrası da Ukrayna ziyaretini de şu analizlerin merkezine oturtmamız lazım. Şunu görebiliyoruz, hani demin küresel güçlerin hesaplaşma sürecinin içerisinde olduğumuzu ve bu süreçte herkes kendi istediğini dayattığı bir dönemde aklı selim buradan nasıl çıkış yolu bulabiliriz sorusuna cevap arayan tek Türkiye'yi görüyoruz. Zaten Trump'ın da bu kadar Türkiye'nin ve Erdoğan'ın aklına güvenmesinin altında yatan şey budur. Bir, kapasite, kabiliyet. Çünkü tamam bir fikir üretirsiniz ama sahada, masada o kapasite ve kabiliyetiniz olmayabilir. Ama bizim hem kapasite kabiliyetimiz hem de fikir üretme imkanlarımız. Bakın Rusya gidildiğinde Sayın Dışişleri Bakanı nasıl çözüm üretilebilir teklifleriyle gidiyor. Hatta akıl veriyor. Ukrayna'ya gittik de aynı şeyi yapıyor. Bu konu İran sürecinde de açık net gördük. Perde arkasında İran'ın bugün eğer parça parça olmamasını şahitlik ediyorsak bunun açık ve net mimarının Erdoğan olduğunu görüyoruz.
1: O zaman Putin'in İstanbul şartlarında masaya oturabilir açıklaması da tüm bu süreçlerin bir yansıması mı?
0: Kesinlikle.
1: Çünkü Merz'e de diyor ki Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğimizi, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürenin canlandırılması için çalıştığımızı belirttik.
0: Merz'e şöyle söylenmiş. Bir şey var İbrahim Bey, bakın ben size bir şey anlatayım. Almanya ile Fransa ve İngiltere arasında Ukrayna-Rusya meselesinin çözümü ile alakalı henüz ortak bir kanaat oluşmadı. Biz bunu şu anlıyoruz zaten arka perdedeki ara okumalardan, meydana çıkan beyanlardan, makalelerden ve ara satırlardan anlıyoruz biz bunu. Diğer taraftan da Rusya, İngiltere'nin de başını çektiği bu üçlünün sunduğu çözüm konusuna inanmıyor. O nedenle NATO ortağı olan Türkiye'yi adres gösteriyor. Ne zaman gösteriyor? NATO öncesi gösteriyor. Hani diyor ki zaten bunu masaya getireceksiniz. Tamam orada İngiltere kendi ağacının gölgesinde bir şeyler oluşturmaya gayret ediyor. Ama ben buna yokum diyor. Kimle varım bu süreci devam ettirmeye? Amerika ile varım.
1: Türkiye'de
0: tamam diyor ben Alaska'da diyor bir şeyler anlaştık. Bir de Türkiye ile varım diyor. Neden bunu yapıyor? Bakın çok enteresan bir şeye kanaate geliyoruz. Parça parça fazla aktörlerle birlikte üretilen şeyin sonuca varmadığını görüyoruz. Çünkü herkesin bu süreçten bir beklentisi var. Avrupa'daki ittifak ortaklarının biriyle ters düşen, çelişen konularını açık görüyoruz. Fakat bu konular uzadıkça güvenlik ve istikrar meselesi, gıda güvenliği meselesi açıkta kalıyor. Bunun küresel ekonomiye maliyeti söz konusu. Dolayısıyla dünya bunu kaldıramıyor. Kaldıramadığı için de Moskova adresin aklı selim bir şey üretebileceği aklın, kapasitenin, tarafsız olaya bakabilen kapasitenin ve elbette ki sahadaki güç anlamında. Şimdi Türkiye hani bunu çok net göstermemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın demin destansı bir hikayeden bahsetti. Doğru mu?
1: Evet.
0: Şimdi biz savunma sektöründe, biz savunma sanayisinde savaşın

0: seyrini değiştireceği mantığın, mentalitenin hakim olduğu bir kabiliyet kapasiteni göstermemiş olsaydık, biz diplomatik zekanın, sonuç üreten aklın temsilcisi olduğumuzu göstermemiş olsaydık, biz sahada ve alanda, hinterland'da resmi ya gayri resmi aktörlerle konuşabilme kapasitemizi göstermemiş olsaydık, biz istibari gücümüzün, aklımızın, alandaki istibari çalışmalarımızın sonuç verme kabiliyetini göstermemiş olsaydık, sizce Putin'in, Trump'ın böyle bir adres gösterme gibi bir meselesi olabilir miydi?
1: Peki, tam burada Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ın bir açıklaması var. Kısacık bir şey, onu bir izlettireyim. Size şeyi soracağım. Avrupa Birliği bunu görebiliyor mu, okuyabiliyor mu? Çünkü SAFE programını Rumlar sabote ettikleri için biz faydalanamadık. Bir izleyelim.
2: Her zirve için tarihi denir ama bu kez gerçekten öyle. İttifakın bu zirvede vereceği birlik mesajı sadece kendimiz için değil, hasımlarımıza karşı da çok güçlü bir duruş olacaktır. Bizim için önemli olan NATO içindeki Avrupa ayağını güçlendirmek ve böylece NATO'yu daha güçlü hale getirmek. Bunun için mevcut kabiliyet eksikliklerini belirliyoruz. Ayrıca üye ülkeleri ortak tedarik projelerine yönlendiriyoruz. Çünkü bazı savunma kabiliyetleri tek başına karşılayamayacağı kadar maliyetli. Türkiye ittifakın ikinci büyük ordusuna ve çok güçlü bir savunma sanayisine sahip. Avrupa güvenlik mimarisinde yeri doldurulamaz bir konumu var. Eleştiriyle karşılaştığınızda verilecek doğru tepki iletişimi koparmak değildir. Diyalog sesimizi duyurmanın tek yoludur.
1: Tamam, bir mesajı daha var. O diyor ki Türkiye'deki demokratik sorunların farkındayız ama aslında hani bu sorunlara rağmen de Türkiye ile işbirliği yapabiliriz. Soruyu şöyle soracağım. Değişim olacak mı sizce bu NATO zirvesinden sonra? Şimdi biz Avrupa'yı güçlendirelim diyor. Türkiye'den ihtiyaçlarla ilgili olarak her ne kadar blokaj olsa da tek tek ülkelerin kendi tedariklerine başvurduğunu görüyoruz. İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya, bunlar diyor ki Türkiye'den biz şunu alıyoruz, bunu alıyoruz. Şurada imza atıyoruz, işbirliği yapıyoruz. Yani bu hani bu üç ülke mi bu meselede kafayı değiştirmesi gerekenler? Almanya, İngiltere, Fransa mı? Evet. Kafayı değiştirmesi gerekenler? Kaya Kallas'ın bu açıklamaları nasıl okumak lazım?
0: Şimdi Kaya Kallas'ın aşırı bir Rusya düşmanı olduğunu da biliyoruz. Karşıtı olduğunu. Şimdi cümlenin içerisinde ben de bu tür beyanlara biraz hani zaten Ankara'nın da anladığım kadarıyla böyle çok ihtiyatlı yaklaştığını görüyoruz. Yani sadece Türkiye'ye savunma gücü askeri güç olarak bakmak yani kulağa hoş gelebiliyor. Ama Ukrayna'nın kullandıkları mottoya baktığınızda kendi adlarına, onların yerine çatışan, savaşan bir güce ihtiyaçları olduğunu da görebiliyoruz. Şu anda Avrupa'nın en büyük eksiği ne? Savunma teknoloji üretebiliyorlar, doğru. Mühendislik imkanları var, doğru. Ama bunu alana yayabilecek askeri doktrin anlamında bahsediyorum. İşte o nedenle zaten ABD'nin bu kadar res çekmesinin, ABD'nin bu kadar baskı yapmasını ve onlar da ne yapacaklarına dair sorular, cevap arayışı içerisinde olmasının altında yatan neden de budur. Buradan Türkiye'nin beklentileri çok önemli. Türkiye NATO zirvesine evet diyorum ya, Cumhurbaşkanı açıkça ilan etti. Diyor ki yeni dünya düzeni kuruluyor ama ortada kimin yarın ne yapacağına, bu güvensizlik ortamında, kaotik ortamda olumsuz daha fazla şey çıkmasın diye bir sistemin çalışması gerekiyor. Dolayısıyla yeni dünya düzeni kurulmadan eskini ortadan kaldıralım, yok edelim, bu aparatları yok edelim fikri iyi bir fikir değil.
1: Kaos.
0: Kaostu. Kaostan kim nemalanabilir? İsrail gibi yapılar. Bak, devletler demedim, yapılar. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada Avrupa'nın da geleceğini, güvenliğini koruma altına alabilecek mantığı işletmesi mantıklı bir durumdu. Artı buradan bizim de beklentimiz var demek, Ankara'nın bir takım talepleri var. Bu taleplere nasıl cevap verilecek sorusu çok önemlidir.
1: Peki.
0: Sonucu da o belirleyecek diye düşünüyorum.
1: Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail ile ilgili bir açıklaması vardı. Onu bir izlettireceğim size. AK Parti kadrolarına da seslendi. Öncesi diyor ki bizim bu davamızda işte Libya'daki, Somali'deki, Karabağ'daki, Suriye'deki, Irak'taki birçok coğrafyadaki mazlumların da umut bağladığı bir davadır diyor. Bir izleyelim arkadaşlar.
3: Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabına Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Kardeşlerim, tüm kalbimle söylüyorum. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hint Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın. Aybüke Yalçın'ı hatırlayın. Ayşe Nur Alkan'ı hatırlayın. Mehmet Selim Kiraz'ı hatırlayın. Ömer Ali Semir'i, Halil Kantarcı'yı hatırlayın. Şehit Mustafa Cambaz'ı hatırlayın. 15 Temmuz gecesi kurşunların hedefi olan yol arkadaşlarımızı hatırlayın. Onların henüz 16-17 yaşındayken acımasızca hayattan kopartılan evlatlarını, kardeşlerimizi hatırlayın. Bu kadro, bu aziz kadro bugüne kadar Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam ehli beytin, evliyanın, ulemanın, ecdadın, şehitlerimizin, gazilerimizin, din, vatan, bayrak uğruna can veren kahramanların, mazlumların hatırasına sahip çıkmış bir kadrodur. Sahip çıkmaya da devam edecektir.
1: Şimdi Sayın Aksu, Erdoğan bu konuşmayı yaptıktan hemen sonra Tel Aviv'den 1915 olaylarıyla ilgili olarak işte bunlar sözde soykırım diye kararlar çıktı. Dışlarından da tepki açıklamaları geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki açıklamaları geldi. Netanyahu'dan da bir açıklama var. Bir Netanyahu'yu da izleyelim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Çünkü diyor ki gideceğim ABD'ye şikayet edeceğim diyor.
4: Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapmadan geçen bir günü bile yok. Bu beyanları ciddiye alıyoruz ve Amerikalı dostlarımızın da dikkatine sunacağız. Onları görmezden gelmiyoruz.
1: Evet, şimdi nasıl bir...
0: Bu ilk kez bir akıllı bir şey söylemiş ha. Onu da söyleyeyim size. Ciddiye alıyoruz diyor. Yani Erdoğan'ın boş konuşmadığını...
5: Erdoğan'ın da İsrail'in ortadan kaldırılmasına
0: öyle bir
5: dair
0: de
5: en ufak bir cümlesi yok.
0: Öyle bir beyanı da yok.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti İsrail'i devlet olarak tanıyan bir devlettir. Evet. Bitti. Hı. Kendilerine tutamak noktası arayan, mezarlıktan geçerken korkusuna ıslık çalan adamın ruh haliyle konuşuyor.
0: Evet, ama yani Netanyahu'ya yönetilmiş eleştiriler, Netanyahu ve Siyonist hükümetin Gazze'de yaptıklarına eleştirileri bütün İsrail'e yönelik bir tavır olarak algılaması
1: çünkü
0: veya öyle
1: o şekilde savunabiliyor. Beni hedef alıyorlar diye soykırımcısı diyecekler.
0: İşine öyle yarıyor. İşine öyle yarıyor.
5: Allah'ın soykırımcısı.
0: Evet.
1: Peki Sayın Aksu, sizden de bir yorum alayım bu konuyla ilgili. Tel Aviv 1915 hamlesi tesadüf mü diye. Mesela eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bu 1915 olayları işte soykırım olarak ifade edilmesin diye Yahudi lobisi devreye girerdi. En azından o dönemler öyle anlatılırdı. Sonrasında işte bu hamleler bir şekilde kaldı öyle. Kadük kaldı ve bugün de geldiğimiz noktada artık İsrail'de bu meseleyle ilgili tavır ortaya koyuyor. Azerbaycan'dan İsrail'e bir tepki geldi bu süreçte. Bakü yönetimi hani kesinlikle kabul edilemez. Siyasete alet etmeyin bu tür şeyleri, karalamadır diye bir tepki gösterdi. Nasıl bir mesafe almaya çalışıyorlar Tel Aviv yönetimi, Netanyahu işte bunlar ne yapmaya çalışıyor? Ve işte Erdoğan'a yönelik bu açıklamaları nasıl okursunuz?
6: Öncelikle bir çocuğun milliyeti olmaz. Bir annenin gözyaşının dini olmaz. Bir sivil bir insanın yaşamı hiçbir masada pazarlık konusu olamaz. Uluslararası hukuk da meşruiyetini buradan alır. O yüzden insan hakları evrenseldir ve insan haklarını siz evrensel olarak kabul ediyorsanız o zaman herkese eşit uygulamak zorundasınız. 1948 tarihli soykırımın önlenmesine dair sözleşmeye baktığınızda İsrail'in bugüne kadar bu uluslararası sözleşmenin ihlal etmediği bir tane maddesi yok.
7: Birleşmiş Milletler şartının tamamını ihlal eden bir İsrail'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün İsrail devletinin özellikle o Siyonist örgütün, Siyonist çetenin dünyadaki bütün insanlığa, o küçücük çocuklara, hastanelerde, okullarda bombalanan çocuklara çektirdiği zulmü bilmeyen yok. Elbet

0: hakkında bir hesabı var bu noktada. Siz bir insanı öldürdüyseniz bütün insanlığı öldürmüş gibisiniz. Bize ne öğütleniyor? Kendi anne babanız lehine olacak olsa bile böyle bir durumda dahi adaleti titizlikle ayakta tutunuz diye bize öğütleniyor. Peki bugüne kadar Siyonist çeteyi hep böyle güçlü zannedenlere Kur'an'daki bir ayet çok açık net şunu söyler. Onlar kalpleri bir arada zannedersin ancak kalpleri darmadağınıktır. Onlar tahkim edilmiş kalelerin içerisinde bulunmadıkça seninle savaşamazlar der. Dolayısıyla bugün Netanyahu'nun son çırpınışları diye okumak lazım. Elbet bir tarih yaklaşıyor. O tarih geldiğinde bunun hesabı tek tek mutlaka sorulacak. Kendi halkında dahi özellikle İsrail halkında da kendisine karşı çok ciddi bir tepkinin olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki bugüne kadar insan yaşamını siyasetine alet eden, bunun üzerinden bu kanın üzerinden beslenen bir zihniyet hep beraber gördük. 1915 açıklamalarını da bu kapsamda değerlendirmek lazım. Unutmayın yani bir insan vicdanını kaybettiğinde aslında var olma iddiasına dair her şeyini de kaybetmiş olur. Devletler de vicdanını kaybettiğinde işte savaşla karşı karşıya gelirler. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması çok çok kıymetli. Bu mazlumların ahı mutlaka sorulmalı. Çünkü tarihin gerçekten Türklere, Türkiye yüklemiş olduğu bir görev var. Bu görevi ya yapacaksınız ya yapacaksınız. Evet. Dolayısıyla bu görevi yerine getirebilmek için biz o medeniyet coğrafyamızda buram buram bize yüklenmiş olan, DNA'mıza işlenmiş olan o gerçek medeniyet kavramını ortaya çıkarmalı. İnsanlara göz hizasından bakan, onları anlayan, sadece kendi cebini dolduran değil, kazan kazan modelini tüm insanlara yaşatmış olan, 3 lirası varsa 2 lirasını paylaşan zihniyeti ortaya koyduğumuzda, hakkı hak için gözettiğimize, ne diyordu? Bizim İstiklal şairimizin de sözü değil mi? İstiklal Marşı'nda.
1: Hakkıdır hakka tapan
0: evet, milletimin hakkıdır istiklal. Hakka tapan milletimin istiklal. Hakka tapıyorsanız, tek ilaha inanıyorsanız, yaratıcıya inanıyorsanız o zaman mazlumun ahını da
2: evet.
0: Yerine getirmek zorundasınız. Onun sorununu çözmek zorundasınız. Kendi coğrafyanızda özgürce yaşamış olmanız, akşam çocuğunuzun karnınızı doyurmuş olmanız yetmez. Bunun yettiğini zannediyorsanız o zaman insanlığınızdan şüpheli olmak lazım. Evet. Beşer ile insan arasındaki fark buradadır. İnsan erdem ile ahlakla yüklendiyse beşerlikten sıyrılıp insan olabilmiştir. İşte bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de İnsan olmanın gereğini yerine getirmek noktasında iyi bir kadroya sahip olduğunu, sadece bakın siyasi olarak söylemiyorum, şu an insanımızın da göğsünden, kalbinden, ruhundan buram buram tüten ve buram buram yükselen bir iddianın olduğunu görüyoruz. Yeni nesil gümbür gümbür geliyor. İnşallah Siyonist çetelerin de önüne geçebildiğimiz, dünyaya damga vurabildiğimiz bir süreci yaşayacağız. Az önce bir söz söylediniz ya, Teksas'tan Ankara'ya. Neden Teksas'tan Ankara'ya biliyor musunuz? Artık Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Atlantik'in güvenliğiyle Ankara'nın güvenliği birebir örtüşüyor. Artık sadece tanklar sizi durdurmuyor. Bakın şu anda siber uzaydan bahsediyoruz. Verilerin kontrol edildiği bir dönemden bahsediyoruz. Yapay zekadan bahsediyoruz. Artık veriyi kontrol eden, uluslararası havacılığı ve uzayı kontrol eden insanlar dünyaya hükmedebilecekler. Bu noktada NATO'nun Ankara'daki toplantısı çok kıymetli olacak. Avrupa bu yıl Şubat ayında yapılmış olan Münih Güvenlik Konferansı'nda hem Alman şansölyenin hem de Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözü şuydu. Artık güçlünün haklı olduğu bir dönem yaşıyoruz. Haklının güçlü olduğu dönem değil. O yüzden Avrupa Birliği'nin bir askeri güce ihtiyacı var. Türkiye son 20 yılda ciddi şekilde askeri olarak bir atılım gerçekleştirdi. Şu an jeopolitik bir vizyon çizen Türkiye'den bahsediyoruz. Peki. Bu tüm süreci böyle okumak lazım.
1: Peki. Şimdi Sayın Babar'da Bahçeli'nin de bu konuyla ilgili bir değerlendirmesi var. Onu bir izlettireceğim ama Erdoğan'ın konuşmasından da dikkatimi çeken bir ifade var. Onu da soracağım. Bir önce bir Bahçeli izleyelim arkadaşlar. Siyonizmden barış meleği olmaz ifadesini.
3: Bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı.
1: Şimdi Sayın Alabar'da Erdoğan'ın az önceki konuşmasını dinlerken sizin daha önceki programda söylediğiniz bir ifade aklıma geldi. Bölgedeki tüm terör örgütlerini kaşıyın, kazıyın altından Tel Aviv çıkardı. Erdoğan da burada diyor ki bakın hani soykırımcılara hesap verecek. Yani Hint Recep'in hesabı sorulacak ama diyor Eren Bülbül'ü, Aybüke Yalçın'ı, Mehmet Selim Kiraz'ı, Ömer Halis Demir'i, Halil Kantarcı'yı, Mustafa Canbaz'ı, 15 Temmuz şehitlerini de unutmayın diyor.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Yani aslında
4: nur içinde yatsınlar. Orada söylediği şu. Ne dedi Erdoğan 15 Temmuz sonrası?

0: Hepiniz topunuz geri. Evet. Bir taraftan PKK, bir taraftan YPG, bir taraftan DH, bir taraftan DHKPC, bir taraftan FETÖ. Topunuz gelin dedi. Topu da geldi. Doğru. Topunu da mağlup etti. Yani terörsüz Türkiye konuşuluyor ama terör örgütüne ne olur silahını bırak da çek git falan denmiyor. Ülkede silahı elinde tutabilecek bir tane baldırı çıplak terörist yok. Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyon terörsüz coğrafyaya dair bir vizyon. Evet. Kerkük'ün de sorununu çözmek istiyor. Süleymaniye'nin de, Erbil'in de,
1: Halep'in.
0: Sonra bu coğrafyanın içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın defalarca söylediği Kürt'ün de, Türk'ün de, Arap'ın da, Türk'ün de birbirleriyle kucaklaşıp kendi Schengen'lerini oluşturduğu bir bölgeye ihdas etmek evet. istiyor Türkiye. Vay efendim imparatorluk hayali mi kuruyorsunuz? Evet. Ya Schengen'i kurdu Avrupa. Hiçbirisi bunların böyle konuşmadılar.
1: Evet. Onlar yaparken olur ama.
0: Tabii hiç konuşmadılar
1: sorun bunu. Değil. Biz yaparken imparatorluk kurmuş oluyoruz.
0: Ya ben 1990 yılına kadar Sevil Hanım işte burada Bakü diye bir yerin olduğundan haberimiz yoktu. Neden? Haber yapılmıyor. İnterneti yok. Hepsi Sovyetler Birliği. Şimdi ben Türkistan'a gitmek istiyorum diyor. Kılıçdaroğlu diyor ki Türkistan'ı Karadeniz'i Osmanlı coğrafyasında kimlik inşa etmemiz lazım diyor. Uyuyamadım diyor sabaha kadar.
2: Özel uykularım kaçtı.
0: Uykularım kaçtı diyor. Ya Muhittin Böceğin söylediklerinden uykun kaçmıyor mu? Ortaya çıkan evraklardan uykun kaçmıyor mu? Neden? Topunu da ortadan kaldırdı. Var mı bugün ülkede PKK terör örgütünü sistematik bir şekilde karakola saldırabilecek?
1: Bir soru soracağım. Bu topraklara ait hisseden birileri uykusu kaçır mı?
0: Kaçmaz yani, işte onu söylüyorum.
1: Yani Kılıçdaroğlu, Netanyahu'nun uykusunun kaçmasını ben anlıyorum.
0: Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı ile ilgili ortaya koyduğu daha önceki konuları en sert eleştiren biriydik biz. Evet. Ne diyordu? Osmanlı bu çadırlarda ne zulümler yaptı. Getirdik evet, burada masaya. Bir şey değil. Onu eleştirdik. Şimdiki söylediğini hangi gerekçeyle söyledi beni ilgilendirmiyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı coğrafyasında da Akdeniz'de de Orta Doğu'da da Türkistan'da da kimliğimizi inşa etmeliyiz lafını.
1: Doğru bir laf.
0: Fütühat olarak mı algılıyorsun?
1: Güzel bir laf, güzel, doğru bir
3: çocukların
1: tespit.
3: Çocukları Amerika, Avrupa vatandaşı olsun diye doğum anında yurt dışına giden bir zihniyetten
0: güzel.
3: Türk topraklarında doğmayı bir onur haline getiren bir liderden bahsediyoruz. Çok açık net bunu söylemek lazım. Türkiye'nin vizyonu şu anda bu.
0: O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı merhum savcı Kiraz'dan Eren Bülbül'e varıncaya, Aybüke öğretmene varıncaya, Ömer Halis Demir'e varıncaya kadar ortaya koyduğu şeyle şunu söylüyor. Bu topraklarda PKK'yı da, YPG'yi de, DH'ı da, FETÖ'yü de, DHKPC'yi de yere serdik.
2: Bütün oyunları bozdu aslında. Ama İsrail'in tüm planlarına tamam akamet orada.
0: Bu güvenlik boyutuydu. Bunu yaptı Türkiye. Şimdi Rumi'nin dediği gibi yeni şeyler söylemek lazım. Nedir o yeni şey? Devlet kimseye 2000'li yılların ortasında olduğu gibi silahını bırakıp gidersen şöyle yaparım falan demiyor. Zaten toprağa gömdü. Şimdi Musavat Bey'in, Dervişoğlu'nun teröre karşı oluşturulmuş terörsüz Türkiye projesi için bir miting düzenledi. Katılmıyor olabilir, eyvallah. Ama şunu sormak da bizim hakkımız. Ya 14 Mayıs 2023'te şu kalınlıkta hazırladığınız ortak politikalar mutabakat metninde bir kelime PKK, bir kelime YPG geçmiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde sınırlarımızdan içeriye askeri çekeceğiz diyordu. 26 federatif parçayı savunan yerel yönetimler özerklik şartını kabul edeceğiz diyordu.
2: FETÖ'cüleri de kaldırıvereceğiz
0: diyordu. Altında kimin imzası vardı? Meral Akşener'in, yani Musavat Dervişoğlu Grup Başkanı. Meral Akşener Genel Başkanı'ydı. Atnalı gibi imzası var Meral Hanım'ın. Peki Musavat Dervişoğlu kendi genel başkanına ve topluma, ya bunun içerisinde bir kelime bile PKK gezmiyor, bir kelime bile YPG geçmiyor. Kılıçdaroğlu da oradan çıkmış 26 tane federatif yapıyor, ülkeyi böleceğini söylüyor. Öbür tarafta asker çekeceğini beyan ediyor. Siz bunlara neden imza attınız demediniz. Şimdi keser dönmüş, sap dönmüş, olaylar farklı noktaya gelmiş. Birden milliyetçi olduğunu hatırlamak gelmiş. Sormak bizim görevimiz. Öyle hiç öyle afra tafra yapmayacak. Biz soracağız. O zaman neden sesiniz çıkmıyordu? Daha şimdi bayrak falan açıyorsun yani.

0: Tamam aç.
1: Ha orada da bir şey söyleyeyim. 26'sıydı Haziran'ın Tam Doğan'da İyi Parti'nin bayrak açıyorum mitingi var. Demokratik ülke tabii ki insanlar açarlar, miting yaparlar. Buna sonsuz saygı duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adına Çankaya Belediye Başkanı mitingdeydi. Mitingin teması ne? Terörsüz coğrafya, terörsüz Türkiye ile ilgili projenin bir bölücülük projesi olduğunu, demin siyasi hedeflerine hizmet etmek anlamına geleceği orada haykırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Çankaya Belediye Başkanı temsil etti. Selamınızı getirdim dedi. Aynı zamanda, aynı günde, aynı saat diliminde Özgür Özel de Sezgin Tanrıkulu'yla Diyarbakır'a gitti. Selam Diyarbakır'da yolumu, yöntemimi öğrenmeye geldim sizden dedi. Abicim, siz kiliseye mum yakıp camide safa girme konusunda ne zaman bu denli uzmanlık kazandınız yani? Kimsiniz siz? Diyarbakır'daki Özgür Özel midir esas olan? Tandoğan Meydanı'ndaki Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden Çankaya Belediye Başkanı mıdır esas olan?
2: İyi de niye çözüyoruz ki? Kılıçdaroğlu Hakkari'ye gidiyordu, tabii, Barış diyordu, Nevşehir'e gidiyordu, Kandil'i bombalayacağız diyordu.
1: Aynı şey işte. Aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Evet. Şimdi tabii bunları da halkın gündemine getirmek lazım. Siz komisyonda yer alacaksınız. Söz konusu İmralı'ya milletvekili göstermeyerek kuvacı CHP'lileri içinizde tutmaya çalışacaksınız. Olmaz. Bak Diyarbakır'da bir konuşma yaptı. Şu iki parmağını alıp ısırman lazım. Ne diyor? Ya diyor bu diyor Dicle Elektrik var ya diyor Dicle Elektrik. Ne olduysa onunla oldu diyor. Adam diyor domatesini ekmiş diyor. Domates büyümüş diyor. Geliyorlar bakıyorlar burada diyor. Kaçak elektrik arıyorlar diyor. İşte diyor bunları da hep AKP getirdi. Devlet elektriği dağıtsaydı böyle olmaz. Diyor ki elektrik dağıtım şirketlerini kaldıralım. Devlet buraları tekrar ele alsın. Siz de tepe kaçak kullanın demek.
2: Ben de İstanbul'dan faturayı ödeyeyim o zaman.
1: Öyle bir şey var mı?
2: Peki. Seyir Hanım, şimdi süremiz kaldığı için şu İran ABD meselesini de bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü asimetrik ateşkese mi döndü? Asimetrik ateşkes tanımını bugün konuşurken tesadüfen bulduk. Hani hep asimetrik savaş diyorduk ama bir de asimetrik ateşkes mi var artık, evet, dünyada? Doha'da Trump yarın bir görüşme yapacağız. İşte Witkoff ve Kushner gidecek diye söyledi. Ne yapıyorlar şu anda?
3: Bu krizi çözmeye çalışıyor Trump. Neden? Herkes şöyle diyordu. İsrail, hani İsrail'in güdümünden çıkabilecek mi? İsrail lobisinin, İsrail'in Siyonistlerin etkisi altından bağımsız kararlar verebilecek mi? Biz bu süreçte ABD'nin bu konuda daha ısrarcı davranacağını da görmüş olacağız. Niye? Çünkü başından da söyledim size, küresel bir hesaplaşma sürecinin tam ortasındayız. Biz İran, ABD arasında olup bitenleri İran, Çin, ABD, Çin arasındaki hesaplaşmadan bağımsız okuyamayız. Dolayısıyla İsrail'in bu coğrafyada ürettiği bütün krizlerin faturasının da ABD'nin küresel aktörlük mücadelesindeki sonucunu etkileyeceğini, hı-hı, Trump biliyor.
2: Mesela bir anket vardı, 36 müttefik ülkede yapılmış, güven 80'den 30'lara düşmüş Türkiye, yani, ABD'ye.
3: Bu ABD yani için çok
2: güvenmiyor artık.
3: ABD'yi çalışan arkadaşlar da hep onu söyler. ABD için, ABD siyasi enstitüleri için bu korkunç bir, yani bir yerlerde ABD reytinginin düşmesi, ABD'nin ABD'ye güvenin yok olması ABD için korkunç bir şey. Çünkü bugüne kadar ABD bunu sattı küresel, evet, sistemdeki aktörlük. Evet. Ben burada küçük, zamanımız varsa küçücük bir ekleme yapmak istiyorum İbrahim Bey. Sayın Dışişleri Bakanımızın bakanlığın davetiyle Rusya'ya ziyaretini diğer çok kıymetli meslektaşlarımdan ben de takip etme şansım oldu. Rusya'yı biraz biliyorum, araştırıyorum. Orada doktora yapıyorum, bitmeye üzere zaten. Karakteristik yapıları gurur yapacak bir takım huylar var. Diplomaside çok pek böyle yumuşak dili kullanma kabiliyet ve kapasitesini pek göstermez. Fakat bu ziyarette dikkatimi çok çekti. İşte devlet başkanı ve iki görevde olan kişi dışında bütün Rusya'nın üst düzey yöneticileri, işte istihbarat olsun, çeşitli yani petrol ve enerji alanındaki üst düzey isimlerin bakanın bulunduğu yere gelmeleri,

0: dikkatimi çekti. Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD'deki çoğu görüşmeleri Türk evinde yaptığı gibi. Buna işaret etmeye çalışıyorum. Demin Osmanlı'dan bahsederken Özgür Bey'in uykularının kaçtığına dair bir cümle tekrarlandı.
1: Peki
0: ya.
1: Peki doğada ne olacak yarın?
0: Doha'da ne olacak? Doha'da yani sonuç itibariyle biz ABD'nin nasıl bir dizayn yapmak istediğini ve burada barışa yaklaşmasını, Hürmüz'ü ekonomik olarak İran'ın bir takım şeylerden vazgeçirmeye gayret ettiğini görüyoruz. Fakat karşısında pek kolay lokum olmadığını da gören bir ABD'ni görüyoruz. Dolayısıyla ben buradan sonuç olarak tam olarak barış çıkar mı? Bunu bize yarınki görüşmelerin sonucu gösterecek. Fakat ABD'nin dayatmasının bu kadar sert olmayacağından eminiz. Yani ABD giderek sert dayatmalar yerine buradan çıkış yolu arayacağından artık eminiz.
2: Peki Sayın Alabar'da 2-3 dakikam kaldı ama Trump bir hediye paketiyle Ankara'ya geliyor diye gündem oldu. Ama bir yandan da Yunan, Rum ve Yahudi lobisi kongre üzerinden bu işte Kaan motorları konusunu sabote etmeye çalışıyor diye de haberler var. Beklentiniz ne yönde? Yani 3 dakikam kaldı ama.
3: Tamam, hızlı bir şekilde söyleyelim. Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki kişisel dostluk iki ülkenin ilişkilerine de yansıdı ama olayın bunun ötesine de taşan bir Trump vizyonu var Orta Doğu ile ilgili olarak. Trump, Avrupa'nın kendi savunmasını kendisi sağlayacak seviyeye yükseltilmesini, Orta Doğu'da da kalıcı bir barışa imza atılarak bütün dikkatini Çin'e teksif edecek bir ülkeye dönüşmek istiyor. Burada da Türkiye ile stratejik anlamda paylaştığı bir takım vizyonlar var. Erdoğan ile arasında var olan özel ilişki ve frekans uyumu da bu anlamda önemli. Şimdi buradan baktığımızda gelirken de boş gitmeyeceğim falan dedi. 80 adet F-110GE dediğimiz Kaan uçağının ilk blok üretimlerinde kullanılacak motorların Türkiye'ye satışı ile ilgili. Şimdi bu motorların satışı ile ilgili KATSA kapsamında bir yaptırım yok sevgili İbrahim. KATSA kapsamındaki yaptırımlar farklı. Bunlar commercial sales diye nitelendirilen ticari satışlar kapsamında değerlendiriliyor ve bu ticari satış kapsamında da KATSA'ya engel olarak takılmıyor. Trump bununla alakalı da kongre bildirimini resmi yollardan yaptı ve 15 günlük süreç başladı. Amerika'daki işleyişi çok iyi bilen arkadaşlarla yapmış olduğum görüşmede Trump'ı engellemeyeceklerini, engellese bile Trump'ın veto hakkının ilk seferde var olduğunu, dolayısıyla burada önemli bir sıkıntı çıkmayacağını söylüyorlar. Bu da şu demek, 80 tane F-110 motoru demek, 40 tane uçak. Kaan uçağı demek. Evet, evet. Tabii 40 tane üretilmez.
2: Ben önce 48 tane sipariş etti.
3: Yani 10 tane falan yedek ayrılabilir. 30 tane, 30 tane hava muharebesi açısından çok önemli bir sayı. Tabii şöyle bir şey, Türkiye'nin TUSAŞ tesislerinde 30 tane Kaan'ın üretilmesi zaten 2030'lu yılları bulacak. 2028'den itibaren seri üretim başlayacak. Bu yıl içerisinde prototipin ilk versiyonunun uçtuğunu da göreceğiz. Uçanlar dizayn versiyonuydu. Biz şimdi prototipleri göreceğiz. 2028'de de bu motorlarla envantere girecek. Bu bize 2-3 yıl kazandırıp da 2031'e geldiğimizde envantere de 20-30 tane Kaan ürettiğimizde bu motorları kullanarak o zaman işte TF-35000'in de seri üretime başlama ve kendisinin bütün testleri bitirmiş olmasını bekleyeceğiz. Kaç saniye, bir dakikam daha var mı?
2: Bir dakika.
3: Tamam, o zaman hızlanayım. Şu tabii ki, geçtiğimiz hafta Leonardo'nun insanlı uçağıyla Kızıl Elma'nın insansız uçuşu Kaan motorundan daha önemli. Evet, Kaan çok önemli bir proje, çok kıymetli bir proje, ayrı bir yerde tutuyorum. Ama motor vermediklerinde sadece sürecin takvimi 2028-29'dan 32'ye 3 yılı aksar. Ama daha önemlisi geleceğin hava muharebesi olarak ortaya çıkan insanlı sistemin etrafındaki 40-50 tane insansız sistemi domine etmiş olduğu bir hava konsepti Türkiye'de denendi. Bunu Hürjet'le de denedik biz.
2: Aynen.
3: Bence bunu konuşalım. Yoksa sabah akşam konuşuyoruz. Trump'ın çantasında ne var? Verirse ne ala, vermezse
0: Mısır,
3: sorun yok.
0: Mısır, Suud, Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliği konusu da bu bizim gelecekteki masamıza
3: tabii çok önemli.
0: Çok tartışmamız
2: peki,
0: gereken
2: haftaya
0: konu.
2: NATO zirvesinde buluşacağız. Nasıl olsa daha bunları çok konuşacağız efendim. Evet. Masada Neverdan veda vakti geldi. Bizimle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Unutmayın.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
5: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
8: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi öncesinde NATO parlamento başkanları toplantısına katıldı. Batı'ya verdiği önemli mesajlar var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi Cumhurbaşkanı. Mesajları elbette bununla da sınırlı değil. Birazdan tamamını paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında o devam eden 60 günlük müzakere süreci içerisinde karşılıklı saldırılar vardı. Hatırlayacaksınız, tansiyon yükselmişti ama taraflar yarın Doha'da bir araya gelecekler. Amerika tarafından gelen açıklama böyle. Konuğum olacak, meseleyi derine boyuna konuşacağız birazdan. CHP'de neler oluyor? Yarın çok hareketli geçecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısı var. Disiplin süreçlerine ilişkin kritik kararlar çıkabilir. Neler olacak? Bakacağız, tahmin etmeye çalışacağız. Ve Venezuela'daki deprem. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gelen bilgi 68 bin kişiden haber alınamadığı yönünde. AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden personeller de orada arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. AFAD'dan bir bağlantı yapmaya çalışacağız. Venezuela'da gideceğiz. Orada elbette İnternette de problemler var, onu da söyleyelim. Bakacağız, oradaki çalışmaları yerinde gözlemlemeye çalışacağız. Moderatör Gece başlıyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da toplanan NATO parlamento başkanları toplantısına katıldı. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi dönemeçten geçiyor diyen Erdoğan, mevcut küresel sistemin çöktüğünü ancak yerini neyin alacağının bilinmediğini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde hem Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hem ABD ve İran arasındaki mutabakat da vardı.
1: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: NATO üyesi ülkelerin parlamento başkanlarına böyle seslendi. Dünyadaki mevcut küresel sistemin çöktüğünü bir kez daha yineledi. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir süreçten geçiyor diye de ekledi.
1: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da toplanan NATO parlamento başkanlarıyla bir araya geldi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan zirvenin önemine vurgu yaptı, Türkiye'nin zirveden beklentilerini sıraladı.
1: Ankara zirvesi, tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.
2: Yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz diyen Erdoğan'ın gündeminde ABD-İran mutabakatı da vardı. İsrail'in ateşkesi baltalamasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi, çözüm önerisini sundu.
1: Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise İki devletli çözümdür.
0: Yaklaşan NATO Liderler Zirvesi öncesi başkenti Ankara hareketli günler yaşıyor. Zirveye ilişkin hazırlıklar sürerken polis ekipleri de başkentin farklı noktalarında trafik denetimi gerçekleştiriyor.
3: Başkent Ankara son zamanların en hareketli günlerini yaşıyor. Yaklaşan NATO Liderler Zirvesi öncesi polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.
4: NATO Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğumuz bu nokta hassas bölge ilan edilecek. Polis ekipleri de asayiş ekipleriyle birlikte denetimlerini gerçekleştiriyor. Üst araması ve araç içi araması ile birlikte belgeler kontrol ediliyor.
3: 32 ülkeden devlet başkanları ve liderleri 7-8 Temmuz tarihinde NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelecek. Başkentte de zirve öncesi son hazırlıklar yapılırken bir yandan da hassas bölge olacak olan noktalarda polis ekipleri trafik denetimi gerçekleştiriyor. Tarihi zirve süresince başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli ve 8 bine yakın jandarma personeli görev yapacak. Denetimler Ankara'nın çeşitli noktalarında günler öncesinden başladı. Ekipler yetkililer sürücülerin belgelerini kontrol ettikten sonra hem üst hem araç içi arama gerçekleştiriyor. 7 gün 24 saat esasıyla görev yapacak olan polis ekipleri özellikle hassas bölgelerde sıkı denetim gerçekleştiriyor. NATO zirvesinin olacağı hafta liderlerin konaklayacağı ve zirvenin gerçekleşeceği bölgelere araç girişi de yapılamayacak. Araçların park etmesine müsaade edilmeyecek. Park halindeki araçların bölgeyi boşaltması için de uyarılar gerçekleşecek.
0: Rusya-Ukrayna savaşı tıkandı. Hürmüz Boğazı kör düğüm. Orta Doğu'daki düzen İsrail saldırganlığıyla bozuldu. Avrupa kör bir kısır döngünün içinde. Dünya yön bulmak ve ilerleyebilmek için rüzgar bekleyen bir yelkenli gibi. İşte o rüzgar 7-8 Temmuz'da Ankara'dan esecek. Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO zirvesi bundan öncekilere hiç benzemeyecek. İşte ayrıntılar.
5: Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim.
6: 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, ittifak tarihinin rutin toplantılarından biri olmayacak. NATO, kapsam ve misyonunun Türkiye merkezinde şekilleneceği bir eşik atlanacak. Erdoğan olmazsa katılmazdım ifadesi bunun işaretlerinden sadece biri. Kaan motoru ve F-35'ler de Türkiye'nin üstleneceği sorumluluk artışının bir başka yansıması.
5: Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
6: Zirvenin külliyede düzenlenecek olması bir başka mesaj. Erdoğan'ın makamının meşruiyetine yapılan bir atıf. Küresel liderler burada ağırlanacak ve Türkiye'nin ittifak içindeki siyasi gücü doğrudan bu merkez üzerinden dünyaya ilan edilecek.

Uluslararası think tank kuruluşları ard arda analizler yayınlıyor ve Türkiye'nin periferiden merkeze kayışını argümanlarla ortaya koyuyor. Atlantic Council ve diğer batılı analiz

0: Amerikan temas ve kaldıraç noktasında tek tutarlı bir odak gerektirir.
1: NATO Ankara'da Rusya-Ukrayna savaşı, İran krizi ve küresel enerji güvenliği kaygılarının gölgesinde toplanacak. NATO uzun yıllar Doğu Kanada odaklandı. Ancak son yıllarda Orta Doğu'daki istikrarsızlık, göç, terörizm ve enerji akışlarındaki kesintiler Güney Kanada stratejik öncelik haline getirdi. İsrail'in maksimalist kompleksleri Hürmüz Boğazı aracılığıyla Batı'yı da tehdit eder hale geldi.
2: Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
1: NATO ve Avrupa için artık odak noktası ne tek başına Rusya ne Çin. Enerji ve ticaret yolları güvenliği Batı çıkarlarının yeni odak noktası. Ancak İSMET ve İMEK gibi İsrail merkezli projeler nedeniyle Ankara bir veto oyuncusu olmaya zorlandı. NATO'nun Ankara zirvesi Türkiye için anahtar tedarikçi statüsüne geçişinin eşiği olacak.
3: Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapmadan geçen bir günü bile yok. Bu beyanları ciddiye alıyoruz ve Amerikalı dostlarımızın da dikkatine sunacağız. Onları görmezden gelmiyoruz.
1: Erdoğan ve Türkiye'nin hedef alındığı İsrail merkezli saldırıların sıklaşıp şiddetlenmesinin sebebi de bu. Netanyahu geleceği görüyor ve endişeli. Ankara 2026 zirvesi Türkiye için stratejik bir sıçrama tahtası olabilir. Savunma teknolojisi kazanımları, Güney Kanat'ta merkezi rol, enerji koridorlarında lehine gelişmeler. NATO'nun imkanları bundan sonra Orta Doğu'da yeni bir Pax Türkiye dönemi için seferber olacak.
4: Gelelim İran-ABD hattına. 17 Haziran'da imzalanan ABD-İran mutabakatının üzerinden 2 hafta geçmeden Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmandı. Karşılıklı saldırılar anlaşma sürecini tehlikeye attı. Ancak ABD Başkanı Trump tarafların yarın Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceğini duyurdu. İlk olarak ABD merkezi Axios iddia etti. Buna göre taraflar yarın Katar'da bir görüşme planladı. Amaç Hürmüz'deki anlaşmazlıkları çözmek. Taraflar bu süreçte saldırı düzenlemeyecek. Hürmüz'den gemiler serbest bir şekilde geçecek. ABD Başkanı Trump görüşmeyi doğruladı. Görüşme talebinin İran'dan geldiğini öne sürdü. Trump petrol fiyatlarının da düştüğüne dikkati çekti. Ham petrol fiyatı 69 dolar ve düşüş eğiliminde. Bu İran'ın nükleer silahsızlanmasının başlamasından önceki seviyeden daha düşük ifadelerini kullandı. Trump açıklamalarına Beyaz Saray'da da devam etti. Görüşmeyle ilgili Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki olmayacak. Öğreneceğiz dedi. Beyaz Saray Doha'daki görüşmeleri ABD adına özel temsilci Steve Witkoff ve Kushner'in katılacağını duyurdu. Trump'ın barış sürecinin işlemesini istediği belirtildi. İran'dansa Doha'daki görüşmelere ilişkin henüz bir açıklama yok. Pazar günü İsviçre'deki teknik görüşmelere Tahran yönetimi katılmadı. ABD'nin son saldırıları nedeniyle katılmadığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin açıklamada bulundu. Katar'da dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığın 6 milyar dolarının yapılan anlaşma uyarınca serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na kıyıdaş İran ve Umman ise Maskat'ta bir araya geldi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda görüşmeler yaptı. Boğaz'ın gelecekteki yönetimi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Hürmüz Boğazı'nda bir yük gemisine düzenlenen saldırı gerilimin fitilini ateşlemişti. Daha sonra ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenlemişti. Yarınki görüşmeyi konuşacağız. Katar Luzeyl Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Muhammed Masar Şahin bizlerle. Muhammed Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Erkan Bey. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum.
4: Teşekkür ediyoruz. Elbette biliyorduk ki bu 60 günlük müzakere sürecinde pek çok provokasyon da olacak, saldırı da olacak. Bunu öngörebiliyorduk. Öncesinde konuşmuştuk da sizinle bir yandan. Trump diyor ki yarınki görüşme için Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki olmayacak. Öğreneceğiz diye bir açıklama yaptı ABD Başkanı Trump. Önce bu karşılıklı saldırıların ardından bir araya gelme kararı, tekrar bir masada oturma kararı önemli. En azından tarafların bir şekilde bu meseleyi

0: masada çözmeye istekli olduğu görünüyor herhalde, değil mi?
1: Kesinlikle. Yani tabii onları bu masaya kim oturtmak istiyor, o da önemli. Şimdi Trump'la İran tarafı, özellikle Pakistan'daki görüşmelerin ardından da, İsviçre'deki görüşmelerin ardından da pek bir çatışma ortamı oluştuğunda tekrar masaya oturmaktan yana olmadılar. Daha çok söylemler zıt olarak devam etti ve gerilim en azından sözlü olarak yükseldi. Çatışmalar belli bir sürede olsa şiddetlendi. Fakat Doha'nın devreye girmesiyle, Katar'ın bir arabulucu olarak ve etkin bir arabulucu olarak tarafları birbirine yakınlaştırma stratejisi ve bu İsviçre'deki toplantı, İsviçre'deki görüşmeye de biliyorsunuz Katar arabulucu olarak artık katılmıştı. O günden sonra hem El Cezire'de yazdığım yazıda hem de birçok analizimde şunu söylemiştim. Bu saatten sonra bu anlaşmanın güvenlik sübobu haline gelmiştir Katar demiştim. Çünkü İsrail'de, İran'da devrim muhafızları da çatışmayı tekrar başlatmak için fırsat kollayacaktır. Bunu bir defa bilmemiz gerekiyor. Ve burada güçlü bir arabulucunun, fakat bu güçten kastım askeri bir güç değil, iktisadi olarak bir güç, İran'a komşu olarak bir güç, Hürmüz'de bir söz sahibi olan bir güç veya Körfez'in en azından etkili bir ülkesinin masada olması, iki tarafı bir araya getirme noktasında kararlı adımlar attı ve en azından bir çatışmasızlık ortamının uzun sürede devam etmesi için bu görüşmeyi Doha'da yapmak için taraflarla görüştü. Şimdi birbirinden bağımsız açıklamaları görüyoruz ama yarın burada belli ki bir görüşme olacak. Kim gelecek? Evet, Kruşner diyoruz, Witkoff diyoruz, İran tarafı İsmail Bekai gelecek. Ancak belli ki İran'ın burada gelme sebebi dondurulmuş mal varlığı. Amerika'nın gelme sebebi nükleer dosyanın çözülmesi. Fakat Katar'ın burada bu toplantıyı yapma sebebi, ikisinden de bağımsız, tekrar bir çatışmanın önüne geçme. Ve bence bu toplantıdan biz yarın yapılacak, belki farklı kapılar ardında yapılacak, belki aynı odada olma ihtimali en azından İran tarafına bakarsak pek öngörülmüyor, ancak
0: Oradan
1: bence
0: da
1: yarın
0: yarınki
1: bugün,
0: toplantıyla ilgili herhangi bir açıklamanın gelmemesi de garip ve tuhaf.
1: yani burada daha çok beklenti şu şekilde, sanki biraz daha İran'ın açıklamalarına yakın gibi. Yani iki taraf da aynı gün Doha'yı ziyaret edecek ve birbirlerinden sanki habersiz ve bağımsız bir görüşme gibi. Ama zaten böyle yürüyor. Yani şu anda İran ile Amerika'nın karşılıklı görüşmesi neticeye ulaşmadığında yeni bir kriz doğurabilir. Bu belki de Katar'ın talebidir. Katar böyle bir şeyi talep etmiş olabilir. Yani siz birbirinizden bağımsız olarak gelin, zaten arabulucu benim, benimle görüşeceksiniz. O Katar yarınki toplantıda birbirlerinin taleplerini, haberlerini de iletebilir. Böyle bir süreci de yaşayabiliriz. Burada önemli olan şey artık toplantı merkezinin Doha olarak seçilmesi, ki Doha biliyorsunuz daha önce Pakistan-Afganistan çatışmasına da, İsrail-Gazze saldırıları sürecindeki arabuluculuk sürecine de ev sahipliği yaptı. Bir defa Doha arabulucu olduğunda sadece Doha arabulucu olmuyor. Türkiye'nin kuvvetli bir iradesi Doha'nın arkasında oluyor. Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın iradesi ve en önemlisi, tüm karşıtlıklarına rağmen, iç siyasetindeki karşıtlıklara rağmen, Körfez'in tamamı Doha'nın alacağı kararlara ve attığı adımlara bir şekilde destek oluyor. Böyle bir noktada ne Amerika'nın daha fazla bölgeyi savaşa itme ihtimali olabiliyor, ne de İran'ın bölgede artık daha fazla bir şeyleri zorlama çabası ortaya çıkabiliyor.
0: Ama bir
1: İran'ın
0: de
1: yarınki
0: İsrail var tabii.
1: toplantıdan kesinlikle, işte İsrail'in ve devrim muhafızların, dedik ya artık İsrail ve devrim muhafızları ne yazık ki bu çatışma ortamını devam ettirmek istiyor. İsrail çok ciddi bir şekilde bunu isterken, İran'da devrim muhafızları da en ufacık bir hatada askeri seçeneğe başvurmayı tercih ediyor. Fakat burada önemli olan çatışma ortamının artık ortadan kalkması, en azından bu riskin ortadan kalkarak Katar üzerinden bir iletişim köprüsünün sağlanması ve muhtemel çatışmanın önüne geçilmesi.
0: Bu bahsettiğimiz işte 60 günlük süre içerisinde süre işlemeye devam ediyor bir yandan. Ara ara toplantılar da olacak. İşte pazar günü İran toplantıya gitmedi saldırıları gerekçe göstererek. 60 günün sonunda ne olacak sizce? Yani öngörmesi çok zor. İsrail gibi ve devrim muhafızları gibi bölgede aktörler olduğu sürece farkındayım ama sizin görüşünüzü merak ediyorum.
1: Yani Erkan Bey, ben bölgenin en azından nabzını tutabildiğime inanıyorum. Bölge artık şu

0: şuna inanıyor. İran, Amerika, İran, İsrail çatışma kapısının önü artık aralandı ve bu saatten sonra yer yer ateşkes, yer yer barış süreci olsa da bundan sonra bu çatışmaların önüne geçmek gittikçe zorlaşıyor. Şimdi bölge artık buna inanır hale gelmiş. Zaten bölgenin yeni bir güvenlik mimarisi arayışı da bundan kaynaklanıyor. Zaten Türkiye'nin bu kadar ön plana çıkması, Pakistan'ın askeri olarak ön plana çıkması, Türkiye'nin Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın, Katar'ın bir şeyler yapmaya çalışması, bunların hepsinin temelinde çıkabilecek bundan sonraki savaşın bölgeye yayılmasının en azından önüne geçebilmek. Şimdi benim beklentim şu, 2 ay bir defa bu süreç ama öyle ama böyle kör topal devam edecek. Ancak sürecin devamı Trump'ın seçimlerine olan süreden hala 2 ay uzak bir mesafede. Dolayısıyla biz 2 aylık süre dolmak üzereyken yine bir ülkenin arabuluculuğu ama Katar ama Pakistan belki Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan bilmiyorum. Trump tarafından şöyle bir açıklama duyacağımıza inanıyorum. Bölge ülkelerin yoğun talebiyle bu barış sürecini 1 ay daha tarafsız uzattım. Daha sonra tekrar belki 1 ay daha. Şu anda Trump belki bu savaş sahasına dönmeyi istiyor olabilir de. Yani çünkü Trump'ı hiç dinlemeyen bir İran yönetimi var ve Trump'ın sözünü hiçbir şekilde kale almıyorlar. İsrail de oraya ciddi bir baskı yapıyor. Trump'ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Trump'ın önemli bir seçimi var. Şimdi seçim
1: Bu ekranda da
0: olduktan sonra
1: görüyorsunuz,
0: İsrail'deki...
1: bölüyorum söylediğinizi ama hani Trump'ın söylediği önemli olabilir, önemli olmayabilir de yarın göreceğiz diyor. Bir beklentisi var yarınki görüşmeyle ilgili galiba. Oradan o sonuç çıkmazsa farklı cümleler ya da tehdit diliyle konuşan bir Trump da görebiliriz.
0: Kesinlikle işte yani Trump zaten böyle. Trump yarın sabah muhtemelen uyandığımızda çok sert bir İran açıklaması yapacaktır. Ancak akşama İran çok iyi müzakere ediyor. Gerçekten çok başarılılar. Eski yönetimi değiştirdik. Yeni yönetim muhteşem gibi bir açıklama yapabilir. Trump'ın yaptığı açıklamaların bölgede itibarı kalmadı. Onun için ben ikindinin saatlerinde düştü biliyorsunuz bu haber. Ben düştüğü an itibariyle hep Katar dışişlerinde bir açıklama bekledim. Çünkü biz doğru açıklamaya şu anda Katar tarafından ulaşabiliriz. Taraflar birbirinden çelişkili açıklama yapıyor. Ama ben bu toplantının tek toplantı olmadığı kanaatindeyim. Bundan sonra yine Doha'da biz birçok toplantıya ev sahipliği Katar'ın yapacağını ve buna kuvvetli bir Türkiye desteğinin olacağını göreceğiz.
1: Bakalım süreçte bize neleri gösterecek. Katarlı Özel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Muhammed Masar Şahin. Muhammed Bey çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Meseleyi konuştuk, devam edelim. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Ömer Çelik tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakalım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılar konusunda İsrail'i en güçlü şekilde kınıyoruz mesajına yer verdi. Çelik, gerçekleşen saldırıların bölge barışı için yeni bir tehdit dalgası olduğunu söyledi. Ayrıca saldırıların 1974 kuvvetlerinin ayrıştırılması anlaşmasına dönük saldırganlıktır. Bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik uluslararası topluma seslendi. İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar yarın İsrail'i saldırganlığıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar ifadelerini kullandı. Ve Gazze. Ateşkese rağmen İsrail ordusunun soykırımı sürüyor. Filistinliler bombaların gölgesinde yaşam mücadelesini sürdürürken biri çocuk olmak üzere çok sayıda kişi saldırılarda şehit oldu.
2: Genç, yaşlı, çocuk dinlemeden bombaladılar. 2 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma ara vermediler. İsrail ordusu Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırı düzenlemeyi sürdürdü. Şehit sayısı yükseldi. Beit Lahia beldesinde yer alan Selatin bölgesinde bir grup sivil hedef alındı. Amudi bölgesinde sivillere ateş açıldı. Mevasi bölgesinde ise İsrail güçleri bir şarj noktası yakınlarında sivillerin toplandığı alanı bombaladı. İsrail güçleri ayrıca Han Yunus kentinde Beni Suheyla kavşağını hedef aldı. Patlayıcı parçasının isabet etmesi sonucu 13 yaşındaki kız çocuğu İlin İslam Ferra şehit oldu. Öte yandan bölgede hayat mücadelesi sürüyor. Gazze'li iki genç sağlam ve güvenli olmayan çadırlara alternatif buldu. Kerpiçten geleneksel kümbet ev inşa etmeye başladı. Gazze'de savaşın izleri arasında 150 gelin ve damatsa toplu düğün töreniyle dünya evine girdi. Savaşta zarar gören ve onarılan bir düğün salonunda nikahları kıyıldı. Bir sivil toplum kuruluşunun düzenlediği organizasyonda gençler yeni hayatlarına adım attı.
1: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında imzalanan işbirliği mutabakat zaptıyla iki ülkenin özel sektör ilişkilerinin kurumsal zeminde geliştirilmesi hedefleniyor. İmza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
3: İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var.
4: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Arabistan Odalar Federasyonu arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin özel sektör boyutunda daha sistematik ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor.
3: İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu da tek tek yapacağımız çabaların dışında birlikte yapacağımız işlerle gerçekleşecek.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza töreninde konuştu. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle ticaret hacminin 118 milyar dolara ulaştığını söyledi. İslam ülkelerinin sahip olduğu ekonomik potansiyelin daha etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti.
3: 2003 yılından itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden ülkemize 27,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım gelirken ülkemizden İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine 15,2 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirilmiştir. Bunu da arttırmamız lazım.
4: İşbirliği ortak gıda forumuyla kalıcı hale getirilecek. O da akreditasyon sistemlerinden sektör konseylerine, düşünce kuruluşları arasındaki işbirliklerinden ortak platformlara kadar birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Anlaşmanın en önemli başlıklarından biri ise Türkiye-Suudi Arabistan Ortak Oda Forumu'nun kurulması olacak.
1: Venezuela'da art arda yaşanan iki büyük depremin ardından yıkımın boyutu giderek gözler önüne seriliyor. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye yükseldi. 68 bin kişiden haber alınamıyor.
2: ...32 saat enkaz altında kaldı. Uzun uğraşların ardından sağ olarak kurtarıldı. Venezuela'da yaşanan çifte depremin ardından can kaybı artarken... ...18 günlük bebek ve annesinin mucizevi kurtuluşu herkesi sevindirdi. Kurtarma ekipleri yoğun çaba gösterdi. 32 saat yıkımın altında kalan 18 günlük bebek canlı olarak kurtarıldı. Çıkarılan bebek kalabalığın alkışlarıyla karşılandı. Gözyaşları içinde bekleyen babasına teslim edildi. Kısa bir süre sonra bebeğin annesi de enkazdan sağ çıkarıldı. Ölü ve yaralıların arttığı Venezuela'da zamana karşı yarış sürüyor. En büyük endişe ise kayıp sayısında yaşanıyor. Yetkililer depremler sonrası 68 bini aşkın kişiden hala haber alınmadığını açıkladı. Ülkede on binlerce görevli çalışmalar için seferber oldu. Türkiye'den gelen ekipler de sahada. Depremi yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser de çalışmalardaki son durumu anlattı.
5: Bu bölgede en çok hasar gören binalardan biri. İçinde yüzlerce, altında yüzlerce yaşayanlar var hali. Her taraftan insan sesi geliyor.
2: Binlerce kişi deprem nedeniyle yerinden olurken yüzlerce bina deprem nedeniyle çöktü. Başkent Caracas'ta dayanışma seferberliği de sürüyor. Yüzlerce gönüllü bir araya geldi. Depremzedeler için bağışlanan kıyafet ve yardım malzemelerini kutulayarak büyük bir dayanışma sergiledi.
1: Türkiye deprem deneyimini dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor. 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Venezuela'ya ilk yardım eli uzatan ülkelerden biri Türkiye oldu. AFAD ve TSK-DAK arama kurtarma ekipleri felaketin yaşandığı bölgede fedakarca görev yapıyor. Enkazda bir can kurtarabilmek için titiz çalışmalar yürütüyor.

Acı tecrübeler umuda dönüşüyor. Türkiye'nin deprem kahramanları bu kez Venezuela'ya yardım eli uzatıyor. Dünyanın en tecrübeli arama kurtarma ekiplerinden AFAD ve TSK DAK deneyimlerini kilometrelerce uzakta sahaya yansıtıyor. Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin şoku atlatıldı. Şimdi kayıpların asgari seviyede tutulmasına ve yaraların sarılmasına çalışılıyor. Türkiye'den Venezuela'ya intikal eden 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. AFAD ekipleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri, doğal afet arama kurtarma timleri felaketin yaşandığı bölgede yerel halka umut oluyor. Depremin ardından ülke genelinde 48 uluslararası arama ve kurtarma ekibi faaliyet gösteriyor. Türkiye'de bölgeye intikal eden ilk ülkeler arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından Türk ekiplerin katıldığı arama kurtarma çalışmalarından görüntüler paylaşıldı. Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin acısını kendi acısı bilen bir anlayışla hareket ettiği belirtildi. Venezuela'da görev yapan ekiplerin Türkiye'nin gücünü ve merhametini sahaya yansıttığı dile getirildi.

0: Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni düzenleme için hazırlık tamamlandı. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle belirli tarihten sonra üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi öngörülüyor.
1: Üniversite hayali yarım kalanlar için yeni bir umut kapısı açılıyor. Binlerce öğrenci ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesi meclis gündemine geliyor. Hazırlanan kanun teklifiyle üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen eğitimine başlayamayan öğrencilere yeniden dönüş yolu açılması planlanıyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktor öğrencileri yeniden eğitim hakkı kazanabilecek. Üniversiteye dönüş için başvuru takvimi belli olacak. Teklifin yasalaşması halinde öğrenciler ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurabilecek. Başvuruların düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde yapılması gerekecek. Hak kazanan öğrenciler 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında yeniden öğrenimlerine başlayabilecek. Herkes düzenlemeden yararlanamayacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu imalatı ve ticareti gibi suçlardan hüküm giyenler kapsam dışında tutulacak. Sahte belge kullananlarla terör örgütleriyle bağlantısı tespit edilenler de düzenlemeden yararlanamayacak. Öğrenci affı düzenlemesinde şimdi gözler meclise çevrildi. Kanun teklifinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
0: 81 ilde kamu kurumlarıyla belediyelere bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle fiziki standartlardan personel kriterlerine, denetim mekanizmalarından yaptırımlara kadar birçok alanda ortak kurallar getirildi. İşte detaylar.
2: 81 ilde kreş ve gündüz bakım evlerinde yeni dönem başladı. Düzenleme ile birlikte tüm kurumlarda ortak standart uygulanacak. Fiziki ortam, metrekare, oda büyüklükleri, kapasite tespiti ve yaş gruplarına ilişkin kriterler standart hale getirilecek. Ayrıca müdür, öğretmen, grup sorumlusu ve yardımcı personelin işe alım şartları da netleştirilecek. 0-6 yaş arası çocuklara hizmet veren kamu kurumlarıyla belediyelere bağlı kreş ve gündüz bakım evleri için yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre kreş ve gündüz bakım evleri il müdürlükleri tarafından yılda en az bir kez idari, fiziki ve işleyiş yönünden denetlenecek. Uygulanan eğitim programlarının denetimi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için

0: kurumlara en fazla bir ay süre verilecek. Çocukların güvenliğini, sağlığını ve gelişimini riske atan durumlardaysa kademeli yaptırımlar uygulanacak. Gerekli hallerde kapatma hükümleri devreye alınacak. Düzenleme, büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin halka açık olarak hizmet veren tüm 0-6 yaş arası kreş ve gündüz bakım evlerini kapsıyor. Kamu kurumlarının yalnızca kendi personelinin çocukları için kurum içinde açtığı kapalı devre çocuk bakım evleri ise yönetmelik kapsamı dışında tutuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni yönetmelikle 81 ilde ortak kural ve uygulama birliği sağlanacağını belirterek düzenlemenin çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.
1: Türkiye yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Bazı bölgelerde güneş altında hissedilen sıcaklık 50 derecelere ulaştı. Uzmanlar sıcaklarda bol bol su içilmesi ve lif oranı yüksek besinlerin tüketilmesi konusunda uyarıyor.
2: Termometreler yükseliyor, sıcaklık artıyor. Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında.
3: Sıcaklıkların hem biraz fazla olduğundan dolayı etkileme yapıyor. Ayaklarımızı denize soktuk çıkardık şimdi yeni. Bir gölgelenelim dedik.
4: Büyükada'ya gidiyoruz. Orada adaların birini düşünüyoruz. Sahillerin birini.
5: Denize girip serinleyeceksiniz o zaman.
4: Evet evet inşallah.
6: Etkiliyor biraz tabii. Mümkün olduğu kadar gölgelik yerleri tercih ediyoruz.
2: Yeni haftayla birlikte yurt genelinde sıcaklıklar hızla yükseldi. Hava sıcaklığı birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul'da sıcaklık salı gününden itibaren 35 dereceye ulaşacak.
7: Kavurucu sıcaklıklar kapıda. Yeni haftayla birlikte Türkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar özellikle öğle saatleri için peş peşe uyarılarda bulunuyor.
8: Güneşin direkt etkisinden uzak durmalı, gölge ve serin yerler tercih etmeli. Klimayı kullanacaklarsa özellikle doğru bir şekilde kullanılmalı. Yine ılık duşlar alınabilir, havuz ve denizden faydalanılabiliyorsa tabii ki bunlardan faydalanılmalı.
2: Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 40 derece sınırına yaklaştı. Güneş altında ve asfalt zeminlerde hissedilen sıcaklık 50 dereceyi gördü. Uzmanlar özellikle kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar, çocuklar ve hamilelerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini söylüyor.
9: Ben bugün sabah evden çıkarken beyazdım. Rengim beyazdı. Bugün bu hale geldim. Çok kötü gerçekten. Yanıyoruz, bitiyoruz. Ölüyoruz. Allah'ım bir el at da biraz yağmur yağdır. Bizi bir güzel hale getir. Bir serinlet, ferahlat.
10: Biz İranlılar Tebriz şehrinden geliyoruz. Oraya bayağı soğuk bir şehir. Bu sıcağa çok alışkın değiliz. Günlük iki defa duş alıyoruz.
11: Perişan hissediyorum ben biraz. Çünkü çok terliyorum.
2: Öte yandan sıcak havalarda yalnızca serinlemek değil, doğru beslenmek de büyük önem taşıyor.
12: Sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde uzmanlara göre günde en az 2-3 litre su tüketilmeli. Beraberinde ise lif oranı yüksek gıdalar tercih edilmeli.
8: Günde en az 2-3 litre su alınmalı. Yine mineral kaybına karşı da mineralli içeceklerden faydalanılmalı. Peki ne yemeliyiz? Tabii ki su oranı daha yüksek olan özellikle sebze ve meyveler tüketilmeli. Lif oranı yüksek, aynı zamanda sindirimi rahat olan gıdalardan faydalanılmalı.
2: Ayrıca kafeinli ve şekerli içeceklerden uzak durulması gerekiyor.
13: Şu an sahile geldik, yanıyor buralar. Gerçekten çok sıcak hissediliyor yani genel olarak. Hemen bir gölgeye geçmem lazım. Şurada bir limonata falan içeceğim zaten.
1: Güneş gözlüğü seçiminde yapılan hatalar göz sağlığını ciddi şekilde riske atıyor. Piyasada satılan ultraviyole koruması olmayan ürünler uzun vadede kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Ayrıntılar haberimizde.
7: Güneş gözlükleri yalnızca bir aksesuar değil, gözlerinizi zararlı güneş ışınlarından koruyan önemli bir araç.
14: Genelde orijinal gözlükleri tercih ediyoruz. Yani bu tarz şeylerde tabii ki bir zaman estetik açıdan da düşünüyoruz ama daha çok tabii ki sağlık açısından.
15: Güneşten korunmak isterken göz sağlığınızı tehlikeye atmayın. Uzmanlar uyarıyor, merdiven altı ve sahte ürünler göz sağlığını tehdit ediyor. Piyasada satılan sahte ve ultraviyole koruması bulunmayan güneş gözlükleri göz sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlar özellikle UV ışınlarını filtrelemeyen gözlüklerin gözü korumak yerine daha fazla

0: fazla zararlı ışına maruz bırakabileceğini belirtiyor.
1: Korneanıza çeşitli olumsuz zararlara yol açabiliyor. Nedir bunlar? Örneğin retina ile ilgili olarak retinanızda güneş yanıklarına yol açabiliyor. Lensinizdeki oluşturduğu değişikliklerle belirttiğiniz gibi katarakta giden süreci hızlandırabiliyor. Tabii ki tek bir nedeni bu değil ama giden süreci hızlandırması çok önemli. Sizin burada dikkat ettiğiniz, çektiğiniz konulardan en önemlisi gerçek bir UV gözlüğünün, ultraviyole 400 koruma gözlüğünün, kalkanının olduğu gözlüklerin takılması hastalar için daha değerli oluyor.
0: Güneş gözlüğü takıldığında göz bebeği genişliyor. Ancak UV filtresi yoksa bu durum daha fazla zararlı ışının göze ulaşmasına neden olabiliyor. Uzun vadede bu maruziyet katarakt, retina hasarı ve çeşitli göz hastalıklarının gelişimini ortaya çıkarıyor. Koyu renk camların tek başına koruma sağlamadığı, önemli olanın UV 400 veya tam UV koruması olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar tüketicilerin sadece fiyata ya da görünüme değil, gözlüklerin koruyuculuk özelliğine dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.
2: Gözlüğünüzü alırken UV ışınlarının sertifikalı camlar olmasına dikkat ediyoruz.
3: Evet.
2: Sizin için yalnızca aksesuar mı yoksa güneş gözlüğü alırken orijinalliğine, cam kalitesine de dikkat ediyor musunuz?
4: Tabii ki orijinalliğine ve cam kalitesine dikkat ediyorum ama tabii günümüzde artık çok şanslıyız. Hem estetik açıdan hem de sağlık açısından uygun gözlükleri bulmak da kıymetli ve kolay. O yüzden evet, estetiğe dikkat ederken bir taraftan da göz sağlığımı da önemsiyorum tabii.
5: İbn Haldun Üniversitesi tarafından bu yıl 9.sü düzenlenecek Tercih Fest, Türkiye'nin dört bir yanından 1000 aday öğrenciyi 3 gün boyunca aynı kampüste buluşturacak. Üstelik ulaşım ve konaklama da ücretsiz olacak. Öğrenciler tercih etmek istedikleri bölümleri deneyimleyebilecek.
0: Üniversite tercihini bilinçli yapmak isteyen adaylar için kapılar açılıyor. Tercih Fest 3 gün boyunca tercih sürecine ışık tutacak. Sadece üniversite tanıtımı değil, kariyer planlaması da birlikte yapılacak.
6: Bilinçli tercih, geleceğini inşa etmek demektir. Dolayısıyla kişinin tercih fesle kendinin farkına varması ve bilinçli bir şekilde tercihte bulunması ve bilinçli bir şekilde geçireceği üniversite yılları gelecekte mutluluğu demektir.
0: İbn Haldun Üniversitesi tarafından bu yıl 9.sü düzenlenecek Tercih Fest 1-2-3 Ağustos tarihlerinde Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ilk ve tek üniversite tercih festivali olma özelliğini taşıyan organizasyon, üniversite adaylarını tercih sürecinde doğru karar verebilmeleri için akademik ve sosyal içeriklerle buluşturacak.
6: Bölümleri hakkında örnek dersler görecekler, atölye çalışmaları yapacaklar. Kendi alanlarında işte Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Balat, Diyanet İşleri Başkanımız Safi Arpaguş, yine Cumhurbaşkanı'nın Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlı gibi isimleri burada konferanslarını dinleyecekler. Onlara soru sorabilecekler ve gelecekle ilgili nasıl bir hayat çizgileri olabileceklerine dair başarılı isimlerden ilk edinimleri, ilk tecrübeleri ilk ağızdan değinecekler.
0: Tercih Fest'e bu yıl yaklaşık 1000 başarılı aday öğrencinin katılması planlanıyor. Farklı şehirlerden gelecek öğrencilerin ulaşım ve konaklama giderleri ücretsiz karşılanacak. Öğrenciler 3 gün boyunca üniversite yurtlarında kalarak kampüs yaşamını yakından deneyimleme fırsatı bulacak.
7: Türkiye'nin dört bir yanından, 81 ilinden üniversite adaylarının katılımına açık. Bu manada işte maddi koşullar sebebiyle işte ulaşım masrafıdır, konaklamadır falan, hani bu imkanların kısıtlığı sebebiyle İstanbul'a gelemeyen kişiler için önemli bir fırsat. Çünkü onları düşünerek programı tamamen ücretsiz bir şekilde planladık.
0: Doğru bir bölüm tercih etmek isteyen öğrenciler için başvurular İbn Haldun Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden sürüyor.
7: Biz 8 Temmuz'a kadar üniversite adayları tercihfest.com.tr üzerinden programa başvuruyorlar. 1-2-3 Ağustos tarihinde olacak etkinlik için 31 Temmuz'dan itibaren kampüsümüze misafirlerimizi, üniversite adaylarımızı alıyoruz.
0: Öte yandan 2024 yılında dereceye giren ve Tercih Fest'te hayalindeki bölümü seçen Hukuk Fakültesi öğrencisi Selin Subaşı ve Yeni Medya ve İletişim öğrencisi Abdullah Ali Karali, Tercih Fest deneyimini ve tercih etmek istedikleri bölüme olan katkılarını 24 ekibine anlattı.
8: 2024'te 1729 sıralamayla, sözel sıralamayla buraya yerleşmiştim. Uzun süredir tarih istiyordum. Sonra buraya geldim, baktım burada özellikle eşit ağırlık öğrencileri de sözele dönecek o matematikten dolayı, yanlış hatırlamıyorsam o zaman. Ben dedim ki tarih gelmez, o zaman medya yazayım. Ve medya geldi. İyi ki de medya geldi. Yani mutluyum. Benim için en büyük artısı bu olmuştu yani. Hani ve hani nasip de diyebilirim yani. Hani medya olduğu için daha da iyi oldu. Hani benim profilime veya kendi karakteristik özelliklerime de daha uygun olduğunu düşündüğüm için o şekilde söyledim yani.
3: Hukuk bölümü benim için çocukluğumdan beri bir hayaldi ve hep

0: istiyordum. Ben zaten bütün çalışmalarımı bu hedef doğrultusunda yürütmüştüm. Ben bütün öğrencileri tercih fiyatına beklerim. Kendim bizzat katılan bir öğrenci olarak hani bizzat tatilimi bölüp gelmiştim. Hiçbir zaman da pişman olmadım bunun için. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde sıkıcı bir program değil ve tamamen öğrenci odaklı, öğrencinin mutlu olmasına odaklı, kararsızlığını gidermesine odaklı bir proje.
1: Avrupa bisiklet başkenti Konya'da ilk kez uluslararası Gran Fondo yol bisiklet yarışması düzenlendi. Türkiye'nin 42 vilayeti ve 4 ülkeden 565 amatör ve profesyonel bisikletçi dereceye girip madalya almak için kıyasıya yarıştı.
2: Avrupa bisiklet başkenti Konya'da pedallar şampiyonluk için bastı. Kentte ilk kez Gran Fondo yol bisikleti yarışması yapıldı. 2026 Avrupa bisiklet başkenti unvanına sahip Konya, uluslararası ölçekte önemli bir spor buluşmasına ev sahipliği yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde şehirde ilk kez gerçekleştirilen uluslararası Gran Fondo yol bisiklet yarışı, Meram Bağları'ndan verilen startla başladı.
3: İlkini yapıyoruz, Gran Fondo'nun ilkini yapıyoruz ve ilk olmasına rağmen muhteşem bir organizasyon. Tüm Konya'yı, bütün katılımcıları kutluyorum.
2: 4 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 42 ilinden gelen toplam 565 amatör ve profesyonel bisiklet sporcusu dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
4: Güzel bir organizasyon. Benim de ilk yarışım olacak. Zaten Konya biliyorsunuz bisiklet şehri. Bu anlamda da yarışın burada olması bizim için çok büyük mutluluk.
5: Konya gibi bisikletin başkenti seçilmiş bir şehirde böyle bir organizasyona katılıyor olmak gerçekten gurur verici.
6: 71 yaşındayım. Son 20 senedir bisiklet kullanıyorum. İstanbul koşularına katıldım. Pist dersen çok güzeldi.
2: Sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayan sporcular yarış öncesi ısınma turları yaptı. Yarış kısa ve uzun parkur olmak üzere iki kategoride düzenlendi.
1: 6 Şubat depremlerinin izleri silinmeye, asırlık miraslar yeniden ayağa kalkmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören yaklaşık 6 asırlık tarihi kapalı çarşı, TOKİ tarafından yürütülen 14 aylık titiz bir restorasyon çalışmasının ardından kapılarını yeniden açtı.
7: Beklediğimizin fazlası var, eksiği yoktur.
8: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi kapalı çarşı, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı ve esnafıyla buluştu.
9: Öncelikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 3 yıldan bu yana hep esnafımızın yanında oldu. Gerek konteyner çarşısında, gerek kapalı tarihi kapalı çarşımızda hep yanımızda oldular.
8: TOKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 6 asırlık ticaret merkezinde 14 ay süren restorasyon tamamlandı.
9: Şu an tadilatımız bitti. Eskisinde bu kadar ferah değildi. Işıklandırmalar falan olsun, havalandırmalar falan olsun bu kadar ferah değildi.
8: Bezirganlar, kavaflar ve alacacılar çarşılarından oluşan yaklaşık 2700 metrekare kapalı alana sahip çarşıdaki 140 dükkandan 18'i aslında uygun yeniden inşa edilirken 122 dükkanda restorasyon uygulandı.
7: Beklediğimizin üstünde bir iş yeri. Gerek düzen, gerek kalitesi gayet güzel yapmışlar. Allah razı olsun diyorum.
8: Tarihi yapının özgün dokusu korunurken ihtiyaç duyulan bölümlerde yöreye özgü taşlarla kısmi taş yerleştirmeleri gerçekleştirildi. Ayrıca bazı sistemlerde tamamen yenilendi.
9: Gördüğünüz gibi içeri tertemiz ve hijyenik, ferah bir ortamda satış yapmaya devam edeceğiz.
1: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde renkli görüntüler vardı. Okulların kapandığı ilk hafta sonunda çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.
8: Uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi. Binlerce kişi şenlikte buluştu. Mutluluk rekoru kırıldı. Görüntüler Kayseri'den. Koca Sinan'da çocukların karne sevincini paylaşmak amacıyla düzenlenen karneni getir uçurtmanı al uçurtma şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.
10: Binlerce hemşerimiz burada çocuklarıyla beraber dedeler, babaanneler, anneanneler, torunlarıyla birlikte bu etkinliğe katılmışlar. Ve keyifli bir ortam var burada. Kimisi uçurtma uçuruyor, kimisi piknik yapıyor, kimisi burada diğer etkinliklerde yer alıyorlar.
8: Şehrin dört bir yanından gelen ailelerin heyecanı, binlerce çocuğun neşesi ve gökyüzünü süsleyen rengarenk uçurtmalar unutulmayacak anlar yaşattı.

0: Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik gün boyu sürdü.
1: Efendim bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sunlar da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Bizim kız üniversitede, acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
7: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
8: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
7: Bir pozisyona kapatırız.

0: Kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
1: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım artık?
0: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
4: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

0: Yere taşı doldu. Jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya şansölyesi Friedrich Merz ve Türkmenistan milli lideri Berdi Muhammedov'la telefon görüşmeleri yaptı. Hem ikili ilişkiler hem küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Almanya şansölyesi Merz ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Adaylık için Ekrem İmamoğlu tarafından kendisinden 15 milyon avro istendiğini iddia eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin mobil özel kalemi Yasin Yellice'de konuştu. Yellice, Böceğin İmamoğlu'yla görüşmesinden sonra kendisine herhangi bir problem kalmadı dediğini anlattı. Yasin Yellice, Muhittin Böceğin Manisa'da Ferdi Zeyre'ye verdiği iddia edilen avroları da gördüğünü söyledi.
1: Partimizin milletvekilleri ve Muhittin Başkanımın nezdinde bütün belediye başkanlarımız.
2: Pandora'nın kutusu açıldı. Kirli çamaşırlar bir bir ortaya dökülüyor. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin mobil özel kalemi Yasin Yellice'de konuştu. Hem Manisa'daki siyasi rüşvetin hem Muhittin Böcek'le Ekrem İmamoğlu arasında geçen 15 milyon avroluk görüşmenin detaylarını anlattı.
1: Antalya'nın bende özel bir tarafı var.
2: Yasin Yellice, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi. 2024 yerel seçimleri öncesindeki Manisa ve İstanbul ziyaretlerine ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulundu. Yellice, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'ya gidildiğini, Böceğin seyahatlerinde kullandığı lacivert renkli orta boy sırt çantanın euro cinsinden dövizle dolu olduğunu gördüğünü anlattı.
3: Başkan Bey'in hastalığından bu yana ilaçlarını ben takip ederim. O sabah başkanı ilacını vermek adına her zaman seyahatlerde kullandığı lacivert renkli orta boy sırt çantasını açtığımda içerisinde euro cinsinden döviz gördüm. Miktarın tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum. Fakat çantanın dolu olduğunu gördüm. Manisa'ya doğru hareket ettiğimiz sırada rahmetli Ferdi Zeyrek Başkan, Başkanımız Muhittin Böceğin bulunmakta olduğu ofisin konumunu göndermişti. Başkan da o konumu benim telefonuma iletti ve gelen konuma doğru hareket ettik.
2: Yellice, Muhittin Böceğin son ifadesinde Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon avro talep etti iddiası ile ilgili de detaylar verdi. Böceğin adaylığı açıklanmadan önce İmamoğlu ile görüştüğünü, görüşmenin adaylıkla ilgili olduğunu söyledi. Görüşmenin yapıldığı otelin balkonundaki o fotoğrafı da kendisinin çektiğini belirtti.
3: Bu görüşmeden çıktıktan sonra Muhittin Başkan bana, "Oğlum herhangi bir problem kalmadı," dedi. Oda içerisinde Ekrem İmamoğlu'na para verip vermediğini ben bilmiyorum. Her iki konuyla ilgili bildiklerimi anlattım. Bilgim ve görgüm bundan ibarettir.
2: İlk görüşmeden iki hafta sonra yeni bir görüşme için tekrar İstanbul'a geldiklerini belirten Yasin Yellice, Muhittin Böceğin görüşmeden sonra kendisine adaylığıyla ilgili bir sorun olmayacağını söylediğini aktardı.
1: Antalya hazır mıyız?
0: CHP'li gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir kaynaktan aldığını söylediği çeşitli iddiaları ortaya attı. Ancak hem iddiaların özel İmamoğlu trolleri tarafından aynı cümlelerle dolaşıma sokulması, hem Zeyrek'in gazetecilik anlayışı meseleyi sorgulama ihtiyacı doğurdu. Analiz haberimizde Zeyrek'in iddiaları bir köşeye sıkışmışlık halinin yansıması olabilir mi sorusunu soruyoruz.
4: Genç, yakışıklı, tuttuğunu koparan genç bir insanı, bir Manisalıyı, Özgür'ü buraya çağırıyorum.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 yılında Özgür Özel'i Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu sözlerle ilan etmişti.
1: Dedim ki şu direksiyona geç bakalım. Arabayı iyi sürüyor musun? Direksiyona geçti, gayet güzel sürüyor. Dedim tamam, Manisa'yı hak ettin. Manisa'nın direksiyonu sana emanet dedim.
0: Kılıçdaroğlu Özel'i bu sözlerle övdü ama Özel o seçimde dahil bugüne kadar girdiği 7 seçimi kaybetti. Yani aslında Özel'in siyasi kariyerinde Kılıçdaroğlu'nu şaibeli kurultayla devirme dışında büyük bir seçim galibiyeti yok. Kılıçdaroğlu'nu da İmamoğlu'nun duygusal motivasyonuyla devirdi. 38. Olağan Genel Kurultay'daki şaibe yargı kararıyla tescillendi. Dünyanın ucunda bir gül açılmış, efile file sen. Bu yüzden mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğunu geri alan Kılıçdaroğlu'na karşı verdiği siyasi mücadelede ne kadar başarılı olduğu da tartışmalı. Özellikle Garip Dede Türbesi'ndeki hamlesi tepkileri de beraberinde getirdi. Özel İmamoğlu ikilisi Kılıçdaroğlu'na karşı mevzi kaybettikçe işler çirkinleşmeye başladı.
2: En güçlü lider Özgür Özel.
0: Son olarak gazeteci Deniz Zeyrek sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir iddia ortaya attı. Özel İmamoğlu ikilisinin troll ordusu sosyal medyada yaylım ateşi başlattı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'la işbirliği yaptığı, yargı kararlarının bu şekilde alındığı tezviratını dolaşıma soktu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
0: Gazeteci Deniz Zeyre'ye cevap Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabından Zeyre'ye yönelik sert ifadeler kullandı. Çok güvendiğim bir kaynağım, Deniz Zeyrek isimli Sözde gazetecinin belediyelerden para aldığını söyledi. Deniz Zeyrek gibi müptezellerin gazetecilik tarzı diye yazdı. Suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
3: Siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir.
0: Şimdi taraflar yargı önünde hesaplaşacak. Ancak gazeteci Deniz Zeyrek'in çamur at izi kalsın tarzı bir anlayışı olduğunu Türkiye daha önce de gördü. Zira Zeyrek, AK Parti milletvekili Mustafa Varank'ın Zekeriya Köy'de 100 milyon liraya havuzlu villa aldığını, tapu ve havuzbaşı fotoğraflarının elinde olduğu yalanını dolaşıma sokmuştu. Ancak Varank hem dava açmış hem de sosyal medyadan Zekeriya Köy'de 100 küsur milyonluk havuzlu villayı bırak, bir artı bir daire bile almadım. Azıcık haysiyetin varsa o elimde görüntüler var dediğin havuzdaki fotoğrafımı ortaya çıkart, yarın tüm görevlerimden istifa edeyim diye yazmıştı. Bu meydan okumadan sonra Zeyrek ne tapu kaydı ortaya koyabildi ne havuzbaşı fotoğraflarını. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'na yakın kaynağımın verdiği bilgiye göre diye dolaşıma soktuğu tezviratların ne kadar itibarlı olduğu epey tartışmalı.
4: CHP'de yeni hafta hareketli geçecek. Bugün yapılacak MYK toplantısında disiplin sürecine ilişkin kritik kararlar bekleniyor. Olağanüstü kurultay tartışması da gündemdeki yerini koruyor. İşte Ankara kulislerine yansıyan son gelişmeler.
5: CHP'de yeni hafta kritik kararlarla başlıyor. Salı günü hem disiplin süreci hem de olağanüstü kurultay tartışmaları açısından belirleyici olacak. Partide gözler MYK'dan çıkacak kararlarda. CHP'de ilk gündem maddesi MYK toplantısı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında salı günü yapılacak toplantıda özellikle bazı il başkanlarına yönelik disiplin süreci ele alınacak. İhraç ve görevden alma kararlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Aynı gün mecliste de grup toplantısı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun MYK nedeniyle meclise gitmesi beklenmiyor. Grup toplantısını yine Özgür Özel'in yapması bekleniyor. Partideki diğer başlık ise olağanüstü kurultay tartışması. Özgür Özel cephesinin topladığı 800'ü aşkın delege imzası geçen hafta genel merkeze teslim edildi. 26 Haziran imzaların incelenmesi için belirlenen son tarihti. Ancak bu sürecin ardından herhangi bir resmi geri dönüş yapılmadı. Özgür Özel cephesi çağrı heyeti oluşturulması ve

Olağanüstü kurultayın toplanması için önümüzdeki günlerde mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bir yandan da olağan kurultay takvimi işliyor. Kurultay takviminin Eylül ayında başlaması beklenirken, yargı sürecinin sonbaharda kesinleşmesi halinde büyük kurultay

0: hafta sonuna yansıyan iki itiraf dahi CHP'deki muhaliflerin altının nasıl hızla boşaldığının kanıtı gibi.
1: Biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız.
2: Özgür Özel hafta sonunda Gaziantep'ten yeni parti mesajı verdi. CHP'yi geri alamazsak yeni partiyle yola devam edeceğiz açıklaması yaptı. Ancak Özgür Özel bu açıklamayı yaparken eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları gündeme damgasını vurdu. Zira Özel iddiaya göre helikopter sevdasına düşmüştü.
3: Özgür Özel benden çift motorlu Sikorsky helikopter istedi. Araştırmasını yaptık. Bunun üzerine Güneydoğu Havacılığın sahibi Hasan Sarıdağ ile temas kurduk. Helikopterlerden biri Türkiye'de, birinin Dubai'de, birinin de Almanya'da bulunduğunu söyledi. 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde helikopterlere teklif yaptık.
2: Özel CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde Yalım'ın itiraflarına göre bir de değeri 31 milyon lira olan makam aracı istedi. Hatırlanacağı üzere Özel bizzat kullandığı makam aracının VIP modele çevrilmesi işlerini de Yalım'a ihale etmişti. Hatta CHP Genel Merkezi önünde o araç geri alınamadığı için muadili araçlar haram yazısıyla sergilenmişti. Özel'le ilgili itirafla eş zamanlı olarak bir itirafta eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten suç örgütü lideri suçlamasıyla cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu için geldi.
4: Benden 15 milyon avro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. 5 milyon avroyu havala sistemiyle gönderdim.
2: İlk anda havala yazısı sehven gibi duruyor ancak aslında bu kripto bir ödeme yöntemi. Havala denilen sistemde alıcı ve verici birbirine para transferini şifreli bir yöntemle yapıyor. Meseleyi yine Böcek'in itiraflarından öğreniyoruz. Üstelik Böcek güne dair bir fotoğrafta paylaştığını söylüyor.
4: Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisiyle buluştuğumda bana yanında bulunan 100 lira paranın fotoğrafını çekti. Ayrıca da üzerinde bir sim ve telefon numarası yazılı kağıdı zarf içerisinde verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte kağıdı ödeme yapmak istediğin kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalı Çarşı'da tahsil edebileceğini söyledi. Baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede yanımdaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim.
2: Burada sorulması gereken dikkat çekici bir soru var. 100 liranın bir teslimat makbuzu gibi kullanılması yöntemini yani havala sistemini İmamoğlu'na kim tavsiye etti? 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde kripto FETÖ'cülerin de 1 dolar üzerinden anlaştığını, haberleştiğini unutmamak gerekiyor. Ve tabii tüm bu soruları vatandaş da soruyor. Zira anketlere göre CHP tabanında dahi artık İmamoğlu'nun kredisi tükeniyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
2: Özgür Özel'in yeni partiye geçme konusunda zamanı oynamasının, gönülsüz olmasının temelinde acaba tüm bu gelişmelerin ne kadar etkisi var sorusu da ortada duruyor. Takdir milletin elbette.
0: CHP medyası Deniz Göktaş'ın gösterisini Erdoğan üzerinden görüp muhafazakar çevreleri tahrik etmeye çalışıyor. Oysa gösterinin asıl odağında seküler camianın yaşadığı hastalıklı bakış açısının içeriden bir teşhisi var. İzleyelim.
6: Biraz tatsız bir şey söyleyeceğim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç sevmedim. Ya hayatımda bir dakikam bile yok.
2: Türkiye Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisini konuşuyor. Gösteriye ilişkin bazı kesitlere X'te erişim engeli getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da dini değerleri aşağılama gerekçesiyle bir soruşturma başlattı. İşte bu hengamede belki de asıl odaklanılması gereken nokta ıskalandı. Seküler çevreler Erdoğan'ın konu edildiği esprileri öne çıkarırken muhafazakar kesimi savunma yapmaya itiyorlar. Çünkü aslında gösterinin nirengi noktasında Türkiye'deki seküler kesimin içine düştüğü ideolojik boşluk ve çelişkiler var.
6: Mesela İmamoğlu bir şekilde çözmüştür gibi geliyor. Çok fonksiyonel bir insan. ceza

0: daha sosyal bir hayat olduğu kesin ya. Gardiyanı bağlamıştır, avukatlarla geyik yapıyordur, kafa dinliyordur gibi geliyor. Zaten içeriden gelen haberler de öyle. Morali yerindeymiş. Kitap okumaya başlamış. ÖSS hazırlık. Hadi bakalım bu sefer inşallah.
1: Örneğin diploma esprisi. CHP seçmeninin içine düştüğü bilişsel uyumsuzluğu ortaya koyuyor. Yıllarca hak, hukuk ve liyakat denerek ahlaki bir üstünlük retoriği pazarlandı. Ancak konu İmamoğlu'nun diploması olunca peşinen bir mağduriyet hikayesi ortaya atıldı ve çelişki rasyonalize edilmek istendi. Salonda kopan kahkaha ve alkış bu ikiyüzlülüğün getirdiği stresin boşalma anıydı. Kendi mahallelerinden birinin kandırıldıklarını itiraf etmesi gerekiyordu.
0: Bütün yılın stresini denize akıtacağım. Tam böyle düşünürken denizin içinden birkaç tane insan çıktı. Saçları görünmüyor. Bütün vücutlarını kaplayan siyah bir kıyafet. Ben kimin hangi kıyafette denize gireceğine karışacak değilim ama bu görüntüye de yıllardır alışamadım. Gerçekten nefret ediyorum. Boşa alkışlamayın. Sizi de tanımış olduk. Testi geçemediniz. Harbiye isminin hakkını verdi. Deniz Baykal ölmedi, bilinçaltınızda yaşıyor.
1: Çokça tartışılan başka bir espri ise dalgıç esprisiydi. Bu sadece seküler kesimin ters köşe olacağı bir espriydi. Zaten esprinin başında salonda yaşanan sessizlik, lümpen elitizmin çifte standardının bir yansımasıydı. Deniz Göktaş, seküler sol camianın içinden gelen bir figür. O kesimin Erdoğan algısında bir değişiklik yok. Asıl yeni olan CHP elitizminin dost ateşine maruz kalması ve yaşadıkları narsistik yaralanma. O mahalledeki Erdoğan algısı yine aynı algı. Yani Erdoğan'ın hedef alındığı bölümlerde yeni bir şey yok. Asıl yenilik kendi popüler figürleri konusunda yaşadıkları narsistik yaralanma.
0: 4 kitabı aynı anda okumaya başlamış. Yine bütün tuşlara basmış. 4 kitap aynı anda okunmaz. Birbirine karışır. Yarın Türkçe paragraf sorusu olarak çıksa yine karıştıracak. O Nazım Hikmet miydi, Kur'an-ı Kerim miydi? Sonra yatay geçiş kovaladır.

0: Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ni ve Türkiye'nin ittifaktaki rolünü değerlendirdi. Kallas, transatlantik ilişkilerin baskı altında olduğu bir dönemde Ankara'dan verilecek birlik mesajının hayati önem taşıdığını vurguladı.
1: Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kallas, Türkiye ziyareti öncesi Brüksel'de açıklamalarda bulundu. Ankara'daki NATO zirvesinin önemine dikkati çekti. Transatlantik bağların ciddi bir sınavdan geçtiğini belirtti.
2: Her zirve için tarihi denir ama bu kez gerçekten öyle. İttifakın bu zirvede vereceği birlik mesajı sadece kendimiz için değil, hasımlarımıza karşı da çok güçlü bir duruş olacaktır.
1: Kallas'a göre zirvenin ana gündem maddeleri savunma sanayi üretimini artırmak, caydırıcılığı güçlendirmek ve Ukrayna. Kallas, son dönemde tartışılan Avrupa ordusu fikrine de değindi. Avrupa'nın böyle bir orduya ihtiyacı olmadığını yineledi.
2: Bizim için önemli olan NATO içindeki Avrupa ayağını güçlendirmek ve böylece NATO'yu daha güçlü hale getirmek. Bunun için mevcut kabiliyet eksikliklerini belirliyoruz. Ayrıca üye ülkeleri ortak tedarik projelerine yönlendiriyoruz. Çünkü bazı savunma kabiliyetleri tek başına karşılayamayacağı kadar maliyetli.
1: Kallas, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de değerlendirdi. Türkiye'nin göç, savunma, Orta Doğu ve Kafkasya istikrarı açısından stratejik bir ortak olduğunu vurguladı.
2: Türkiye ittifakın ikinci büyük ordusuna ve çok güçlü bir savunma sanayisine sahip. Avrupa güvenlik mimarisinde yeri doldurulamaz bir konumu var.
1: Kallas ayrıca Kıbrıs meselesinde BM Genel Sekreteri Guterres'in arabuluculuk çabalarını desteklediklerini söyledi. Orta Doğu'daki insani dram ve hukuk ihlallerine de değinen Kallas, İsrail'in attığı adımların Avrupa genelinde geniş ölçüde kınandığını hatırlattı. Özellikle yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getirdiğini savundu. Kallas, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın kendisiyle diyaloğu kesme ve görüşmeme kararını da eleştirdi.
2: Eleştiriyle karşılaştığınızda verilecek doğru tepki iletişimi koparmak değildir. Diyalog sesimizi duyurmanın tek yoludur.
0: İşgalci İsrail, Suriye'deki işgalini de derinleştirmek istiyor. Kuneitra ve Dera bölgelerinde peş peşe askeri üsler kuran İsrail güçleri, geri çekildikleri bir köyde sivillerin üzerine ateş açtı. Şiddetli patlamalar yaşandı. Şam yönetiminden İsrail'in kara ihlallerine ve topçu saldırılarına çok sert kınama geldi.
3: Sivillere ateş açtılar, saldırılar düzenlediler. İşgalci İsrail Suriye'deki işgalini de derinleştiriyor. Soykırımcı askerler Dera ilinde saatlerce konuşlandıktan sonra bölgeden çekildi. Dera ve Kuneitra'da İsrail ordusunun kara ihlalleri ve saldırıları tehlikeli bir boyuta ulaştı. İşgal güçleri Dera'nın Abidin köyünden çekildiği sırada sivil halka ateş açtı. Köye topçu atışları gerçekleştirdi. Bölgede alçak irtifada uçuş yapan iki İsrail helikopterinden de ateş açıldı. Saldırı sonrası büyük panik yaşayan köy sakinleri, İsrail birliklerinin yeniden sızmasını önlemek amacıyla yolları taşlarla barikat kurarak kapattı. İsrail 1974 yılında imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını çiğniyor. Bölgedeki askeri varlığını kalıcı hale getirmeye çalışıyor. İsrail birlikleri son olarak Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda ilerleyerek yeni bir piyade kampı kurdu. Abidin köyünde de askeri nokta oluşturdular. Daha sonra ise bölgeden çekildiler. İsrail'in Güney Suriye'de inşa ettiği üs ve askeri karakol sayısının 10'a ulaştığı bildirildi. İsrail'in fütursuzca gerçekleştirdiği bu saldırılar Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından çok sert bir dille kınandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in kara ihlalleri ve topçu saldırılarının Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiği vurgulandı. Siviller arasında korku ve paniğe yol açan bu hamlelerin bölge istikrarını dinamitlediğini belirten Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu İsrail'i durdurmaya ve 1974 anlaşmasının uygulanmasını sağlamaya çağırdı. Bir tepki de Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Kuneitra ve Dera'daki saldırılarını güçlü şekilde kınadı. İsrail'in 1974 anlaşmasını ihlal ettiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz ifadelerini kullandı.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun tüm cephe hattında geri çekildiğini öne sürdü. Batı'ya meydan okudu. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la Alaska'da yaptıkları gizli görüşmenin detaylarını da paylaştı. Amerikan yönetiminin uzlaşma teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Rusya bir yandan saldırılarını da sürdürüyor, diğer yandansa akaryakıt kriziyle boğuşuyor.
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin kongresinde konuştu. Ukrayna Savaşı'na ve küresel gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna ordusunun temas hattının tamamından geri çekildiğini savundu.
4: Kiev rejimi temas hattının tamamında geri çekiliyor ve bu nedenle açıkça terör eylemlerine yöneldi. Sivillere ve sivil tesislere yönelik kasıtlı saldırılarla ülkemizde sabotaj ve terör eylemleri düzenlemek üzere İnsanların açıkça kullanılmasına başka ne ad verilebilir?
3: Rus lider devlet kanalı Rusya 24'e açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın çatışmaları sadece 4 bölgeyle sınırlama yönündeki yeni teklifini askeri bir taktik olduğu gerekçesiyle reddetti. Ukrayna savunmasının en kritik kalelerinden biri olan Konstantinovka'nın %96'sını ele geçirdiklerini duyurdu. Putin, Batı'nın Rusya'nın stratejik yenilgisi hedefinin sürdüğünü ifade etti.
4: Eğer Ukrayna giderek daha fazla toprak elde ediyor ve kurtarıyorsa, yani Ukrayna kazanıyorsa, eğer tüm bunlar gerçekten doğruysa, o zaman Batılı liderlerin sadece beklemesi gerekiyor. Bu durumda zaten Rusya'nın stratejik yenilgisi hedefi görünüşte otomatik olarak gerçekleşecektir. Pekala, bırakın beklesinler.
3: Putin konuşmasında ABD ile yürütülen gizli diplomasiye de değindi. ABD Başkanı Trump'la Alaska'da gerçekleştirdikleri zirveye dair ilk kez net konuştu. Görüşmede resmi bir metne imza atılmadığını belirtti. Buna rağmen Amerikan müzakereciler tarafından formüle edilen uzlaşma tekliflerini Rusya olarak kabul ettiklerini açıkladı. Öte yandan Putin, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla enerji altyapısına düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede akaryakıt arzında sorunlar yaşandığını kabul etti. Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirildi. Putin bu adımı iç piyasayı korumak için attıklarını söyledi.
4: Ne yazık ki akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var. İnsanlar ihtiyaç duydukları yakıt türüne her zaman ulaşamıyor. İç piyasadaki tüketicilerin çıkarları doğrultusunda benzin ve jet yakıtı ihracatına geçici yasak getirilmişti. Dizel yakıt ihracatına da tamamen yasak getirilmesinin gerekli olup olmadığı değerlendiriliyor.
3: Sağda ise saldırılar sürüyor. Rusya Zaporijya'yı vurdu. Siviller hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Dnipro'daki Rus saldırılarında ise 5'ten fazla kişi öldü. Ukrayna ise Belgora'da İHA saldırısı düzenledi. Rusya'da da ölü ve yaralılar var.
0: Dünya, Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerini yakından takip ediyor. ABD basını yeni bir iddiaya yer verdi. Artan işbirliklerinin ardından Mısır'ın Türkiye'den Kaan satın alacağını öne sürdü.
3: Savunma sanayi hamleleri, tatbikatlar ve küresel çapta atılan işbirliği adımları. Türkiye'nin uluslararası arenada gösterdiği güç dış basına da yansıyor. ABD basını Mısır'ın Kaan'ı satın almayı değerlendirdiğine yönelik iddialara yer verdi. El Monitör'ün analizinde Türkiye ile Mısır'ın bir dönem gergin olan ilişkilerinin pragmatik bir ortaklığa dönüştüğü ifade edildi. Analize göre iki ülke arasındaki yakınlaşmanın en son göstergesi artan ortak askeri tatbikatlar oldu. Eylül ayında Doğu Akdeniz'de 13 yıl aradan sonra ilk kez ortak deniz tatbikatı gerçekleştirilmişti. Askeri işbirliği hava sahasında da genişledi. Geçtiğimiz hafta Mısır'da Ankara ile Kahire arasında ortak hava kuvvetleri eğitimleri başladı. Müzik Ankara ve Kahire arasında normalleşme süreci son yıllarda hız kazandı. Türkiye'nin 2021'de başlattığı dış politikanın yeniden dengelenmesi süreci bu yakınlaşmada belirleyici oldu. Askeri yakınlaşmaya paralel olarak savunma sanayi alanında da işbirliğinin genişlediği belirtildi. Türkiye'nin askeri kamu şirketi Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Mısır'la 350 milyon dolarlık bir paket imzaladı. Mart 2025'te Havelsan'la Mısır'ın Kader Fabrikası arasında Kahire'de savunma ekipmanı ortak üretimine ilişkin anlaşma imzalandı. Analize göre ayrıca Mısır'ın Türk 5. nesil savaş uçağı Kaan'ı satın almayı değerlendirdiği bildirildi. Eski bir Türk savunma sanayi yetkilisi, Mısır'ın artan ilgisinin daha geniş bir stratejik özellik anlayışını yansıttığını ifade etti. Mısır ordusunun uzun süredir ABD, Rusya, Fransa ve diğer Avrupa tedarikçilerinden oluşan karma bir envantere sahip olduğu hatırlatıldı. Bununsa Kahire'yi siyasi koşullara, yaptırım risklerine, yüksek maliyetlere ve teslimat gecikmelerine açık hale getirdiği belirtildi.
0: Altın fiyatları ABD ve İran arasında yaşanan gerilimle beraber ons başına 4050 dolara kadar geriledi. Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlaması petrol fiyatlarını yükseltirken piyasalarda belirsizlik arttı. Peki Katar'da kurulacak ABD-İran masası piyasalardaki seyri değiştirebilir mi? İşte yanıtı.
5: Füzeler havalandı, piyasalar dalgalandı. Altın haftaya düşüşle başladı. Petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi.
6: ABD-İran cephesinde tekrar füzeler konuşuyor. Petrol fiyatlarında yükseliş gözlemleniyor. Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerini güçlendirmesi de altın fiyatlarında ibreyi aşağı çekti.
5: Küresel piyasalar haftaya sert fiyat hareketleriyle başladı. ABD ile İran arasında hafta sonu yeniden yükselen askeri gerilim enerji piyasalarında dalgalanmaya neden olurken altın fiyatları ise beklenenin aksine düşüş gösterdi.
7: Hem jeopolitik etkiler hem petrol fiyatlarındaki artış bir miktar altının baskılanmasını sağlamıştı. Zirveden neredeyse %30'a yakın bir düşüşün olduğunu gördük. Bu yılın ilk yarısını düşüşle kapatacak altın. Ama diğer yarıya baktığımızda Merkez Bankası'nın faiz üzerindeki etkisinin azalması altın cephesine yeniden yükselişleri beraberinde getirebilir.
5: Yaşanan gelişmeler küresel

0: küresel petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
1: Petrol fiyatlarında aslında ciddi bir gerileme oldu. 120 dolarlardan 72 dolarlara kadar düşüşler gördük. Bu haftayı da 74 doların altında başlamış olması sevindirici. Belki haftanın sonuna doğru talepte bir eksilme olmadığı sürece arzın da Hürmüz Boğazı'nın sağlıklı bir şekilde açık kalması burada 60-70 dolar bandına geçen bir Brent petrolü görmemizi sağlayabilir.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran yeniden masaya dönüyor. 30 Haziran'da Katar'da Doha'da bir araya gelecekler. Peki masadaki çıktılar pozitif olursa piyasadaki seyir nasıl olacak?
1: Muhtemelen barış sürecini etkileyebilecek, engelleyebilecek her türlü tedbir alınmış durumda. Hafta sonu misilleme saldırıları olmuş olsa bile aslında finansal piyasaların bu süreçten olumsuz etkilenmesini artık liderler istemiyorlar. Muhtemelen barışın devam etmesi noktasında önemli kararlar alınacaktır ve bu da piyasalarda pozitif fiyatlanabilir.
0: Altın son 5 ay içinde yaklaşık %29 kayıp yaşadı. Bu güvenli liman olan bir varlık için oldukça yüksek bir oran. Peki altın yatırımcısı bu saatten sonra nasıl konumlanmalı?
1: Elinde nakdi bulunduranlar, nakdi olanlar 6000 TL ve altını muhtemelen bekliyorlar ki oralardan bir miktar fiziki talepler gelebilir. Almış olanlar açısından biraz daha beklemeleri gereken bir süreç. Kademeli olarak almak isteyenler, portföylerini eklemek isteyenler açısından da bir fırsat içerisindeyiz diyebiliriz.
2: Diyarbakır'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 40 şüpheli gözaltına alındı.
3: Şüpheliler belirlendi, adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı, suç örgütü çökertildi.
4: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri organize suç örgütlerine yönelik amansız bir mücadele başlattı.
3: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla takibi alınan silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi.
4: Suç örgütü üyelerinin eylemleri tek tek deşifre edildi ve güvenlik kamera görüntülerinden o sanıklar, o şüpheliler tek tek belirlenerek eş zamanlı operasyonla yakalandı.
3: Operasyon kapsamında 40 zanlı kıskıvrak yakalandı.
4: Aralarında suç örgütü eli başısında bulunduğu 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: 40 şüpheliden 15'i tutuklanırken 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden biri de adli makamlarca serbest bırakıldı. Ayrıca operasyonda kilolarca uyuşturucuyla 3 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.
2: İstanbul Pendik'te akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı. Silahlar ve bıçaklar çekildi. 12 kişi yaralandı.
5: Akraba iki grup birbirine girdi. Çıkan kavgada silahlar, bıçaklar çekildi, kan aktı. Ortalığın karıştığı kavga Pendik, Kavakpınar Mahallesi, Cemil Meriç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çocuklar nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bir mahalle sakini evinin camından o anları kaydetti. Taşlar, sopalar havada uçuştu. Silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi sürüyor. Kavgaya karışan 5 kişi de gözaltına alındı.
2: Sosyal medyada bir beğeni Kocaeli Gebze'de az kalsın bir gencin canına mal oluyordu. İddiaya göre 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk arasında bir beğeni yüzünden çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Talihsiz çocuk kalbinin altından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren gencin dalağı alındı. Saldırgan çocuksa tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: Cuma günden beri yoğun bakım ünitesine yatıyor. Şu an dalağa alındı.
3: İddiaya göre TikTok'ta beyni yüzünden tartışma çıktı. Bıçaklandı ve dalağa alındı.
6: Benim çocuk, karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Konu buradan ibaret.
3: Kan dondurucu olay Kocaeli Gebze'de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk arasında yaşandı. İddia o ki saldırının nedeni TikTok'ta

0: atılan bir beğeniydi.
1: Arkadaşına demiş ki bu kıza sahip çık demiş. Ondan sonra ne olduysa anne de celallendi diyor. Beni bıçakla kovaladı diyor. Ondan sonra hatırlamıyorum kendimi diyor.
0: Talihsiz çocuk bıçağı görünce kaçtı ama kaçarken yere düştü. Ardından bıçaklandı ve ağır yaralandı.
2: Yapma diye kaçmış. Orada tanık olan çocuklar da var. Düşünce iki araç arasında oradan bıçağı kalbinin altından iki sefer sallamış.
0: Bıçaklanan çocuk günlerce yoğun bakımda kaldı ve doktorlar dalağını aldı.
2: Cuma günden beri yoğun bakım ünitesine yatıyor. Şu an dalağı alındı.
1: Bekliyoruz şu an çocuğumun normal servise çıkmasını.
2: Hayaller vardı. Amcası gibi asker olmak istiyorlar. Şimdi hayaller bitti.
0: Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli çocuksa emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Sonuna kadar peşindeyiz. Bu burada kalmasın. Bugün benim çocuğum olan yarın başka çocuklar olacak. Olmasını istemiş kimseye.
3: İstanbul'da bir karavanda meydana gelen patlamada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Uzmanlar özellikle yaz aylarında artan karavan kullanımına dikkati çekiyor. Gaz sistemlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
4: Karavan tatili kabusa döndü. Bir kıvılcım hayatlarını değiştirdi.
5: Çay koyayım dedim. Birden ocağı açtığım gibi kıvılcım birden alev topuna döndüm. Yani çocuklar da bir an başladı ağlamaya.
4: Yaz tatili için alınan karavan ailenin kabusu oldu. İddiaya göre geceyi karavanda geçiren aile sabah ocağın yakılmasıyla büyük bir patlamayla sarsıldı.
5: Biri anne yandım diyor, ona da gelmiş. Yani ben yanarken bir an kapıya döndüm, hani onu açayım kaçsınlar çocuklar. Ondan sonra bir şekilde açtık zaten. Eşimin eli de kapıda, ben de kapıdayım. Ondan sonra açtık, çocuklar yanıyoruz diye ağlaya ağlaya gidiyor. Ayaklarım yanmış ve ben yanlaya koşuyorum arkalarından.
4: Alevler bir anda karavanı sardı. İçeride bulunan anne, baba ve iki çocuk kendilerini güçlükle dışarı attı. Patlamada anne vücudunun yaklaşık %70'inde, baba ise yaklaşık %40'ında yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Çocuklar da çeşitli bölgelerinden yaralandı. Ağır yaralanan anne uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. 20 ameliyat geçirdi. Haftalar süren tedavinin ardından taburcu edildi.
6: %70 civarında yanıkları vardı. Ayrıca akciğer hasarı da vardı. Uzun süre makineye bağlı entübe vaziyette kaldı. Kendisine yaklaşık 20 civarı ameliyat gerçekleştirdik. 25 güne yakın yoğun bakımda kaldıktan sonra tablosu, kliniği düzelmeye başladı.
4: Uzmanlara göre olayın en güçlü ihtimali gaz kaçağı. Özellikle karavanlarda tüp bağlantılarının doğru yapılması, gaz kaçaklarına karşı düzenli kontrol ve dedektör kullanımı hayati önem taşıyor.
6: Basınç fazla oluyor ve çok küçük bir alanda insanlar yaşamak durumunda kalıyorlar. Mutlaka o bağlantıları güvenilir ve özel bu konuyla ilgili ehil kişilerden destek alarak yapmak lazım.
4: Yanık vakalarında ise ilk müdahalenin doğru yapılması gerektiği hatırlatılıyor. Yanan bölgenin 20 ila 30 dakika boyunca serin akan su altında tutulması ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.
3: Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otogardan uygulama üzerinden turist yolcu alan bir taksi şoförü diğer bir taksici tarafından tehdit edildi. Araçtaki turistlerin korku dolu gözlerle izlediği ve ne olduğunu anlamaya çalıştıkları o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet ekiplerinin jet hızıyla yakaladığı o saldırgan taksiciye adeta ceza yağdı.
7: Turist yolcular taksiye bindi. Ama başka bir taksici bu duruma tepki gösterdi.
8: Bak, plakam burada, şikayet et.
7: Mersin'de iddiaya göre otogara yolcu bıraktığı sırada uygulama üzerinden yeni yolcu alan bir taksi şoförünün diğer taksi şoförü tarafından tehdit edildiği anlar araç kamerasına yansıdı.
8: Bırak.
9: Ben kim artistlik yapıyorsun?
8: Artistlik yapmadım abi.
9: Özellik ama benim canımı sıkma.
8: Tamam Bilal abi, sıkıntı yok abi.
7: Yaşanan tartışma taksideki turistleri tedirgin etti.
9: Buradayım.
8: Şikayet edeceğim.
9: Etmezsen adam değilsin, tamam mı?
8: Tamam abi. Tırak.
9: 1071 Bilal benim adım, tamam mı?
8: Tamam abi.
7: Saldırgan taksici öfkesini dindiremedi. Kapıyı açtı, kart vizitini vererek şikayet et dedi.
9: Sen hangi durak seninki?
8: Durağım yok abi.
9: Durağın yok mu?
8: Yok abi.
9: Ben normalde yasak. Kartım, tamam mı?
8: Evet abi.
9: Beni şikayet edersin, tamam mı? buraya koydum, tamam mı?
10: Bilal abi.
9: Tamam mı?
11: Tamam abi.
7: Olan biteni anlamaya çalışan turist yolcularsa korku dolu anlar yaşadı.
9: I'm sorry, no problem.
11: Okay, okay.
9: Özür dilerim.
10: Tamam, ben de sana plakanı yarın zabıta veriyorum ha.
11: Tamam abi. 963.
10: Tamam, ben
9: unutmayacağım oğlum, tamam mı?
11: Tamam.
7: Saygısızlığın bedeli ağır oldu. O sürücü yakalandı. Hem 180 bin lira ceza yazıldı, hem ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da trafikten 2 ay men edildi. Şüpheli taksici hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
9: Hangi durak seninki?
11: Durağım yok abi.
9: Durağın yok mu?
11: Yok abi.
10: Ben normalde yasak.
9: Tamam mı?
11: Evet abi.
9: Beni şikayet edersin, tamam mı? Buraya koydum, tamam mı?
10: Bilal abi.
9: Tamam mı?
11: Tamam abi.
3: Yaz mevsimi geldi, piknik sezonu açıldı. Buraya kadar her şey güzel ama piknik demek aynı zamanda orman yangını riski de demek. Son örnek İstanbul'da yaşandı. Sazlıdere'de piknik ateşi çayırlık alanı küle çevirdi.
12: Bak arabaya bindiler. Şimdi oradaki araba kaçacak oradan.
13: Mangal yapıp piknik yapmak istediler. Çayırlık alanı küle çevirdiler. Yangını fark eden şüpheliler eşyalarını toplayıp böyle kaçtı. Görüntüler İstanbul'dan. Bir grup piknik yapmak için Sazlıdere kıyısına geldi. Ateş yaktılar ancak hava rüzgarlıydı. Kıvılcımlar kuru otlara sıçradı. Otlar tutuştu. Bir anda yangın çıktı.
12: Arazöz oraya geldi. Arazöz önlerine geldi. Traktörlü.
13: Alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayılmasıyla birlikte piknikçiler paniğe kapıldı. Piknik malzemelerini hızlıca topladılar. İşte bu siyah renkli araçla kaçtılar. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye geldi. Geniş alana yayılan yangına ekipler uzun süre müdahale ederken saatler süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında geniş çayırlık alan zarar gördü. Şüphelilerin tespit edilmesine yönelik inceleme başlatıldı.
3: İddiaya göre İSKİ'nin iş bilmezliği Bakırköy Çırpıcı Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleriyle gün yüzüne çıktı. İSKİ ekipleri sorunu çözmek yerine ilginç bir yöntem buldu. Kirliliğin Marmara Denizi'ne yayılmasını önlemek amacıyla derenin denizle birleştiği noktayı toprak setlerle kapattı. İlginç önlem drone'la havadan görüntülendi.
4: Derede telef olan balıklar, çevreye yayılan kötü koku ve mega kent İstanbul'a yakışmayan bir manzara. İstanbul CHP zihniyeti altında günden güne eriyor. Bunun son örneği Bakırköy Çırpıcı Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleriyle gün yüzüne çıktı. İSKİ'nin 4 gündür yaptığı çalışma dolayısıyla su akışını kestiği Çırpıcı Deresi'nde telef olan balıklar çevreye kötü koku yayılmasına neden oldu.
14: Burasını Çırpıcı Deresi'ni kapatmışlar şu anda. Balıklar hepsi ölmüş şu anda çok pis bir koku var. Yani burada insanlar oturuyor, aileler oturuyor yani böyle yapılması gerekmiyordu yani.
4: İhbar sonrası devreye AFAD ekipleri girdi. Sudan numuneler alındı. İncelenmek üzere laboratuvara gönderildi. İSKİ ekipleri ise sorunu çözmek yerine sadece sorunun daha da büyümesini engellemeye çalıştı. Deredeki kirliliğin Marmara Denizi'ne sızarak daha büyük bir çevre felaketine yol açmaması için iş makineleri bölgeye geldi. Çırpıcı Deresi'nin denize buluştuğu ağız kısmı dev toprak setler örülerek kapatıldı. Bölge sakinleri dereden yayılan kötü kokulardan şikayetçi olurken AFAD'dan gelecek laboratuvar sonuçları bekleniyor.
3: Şanlıurfa Ceylanpınar'dan ezberleri bozan, duyanları şaşkına çeviren gizemli bir haber var sırada. İddiaya göre bir evde eşyalar kendi kendine durup dururken alev alıyor. Yine iddia o ki bu olay son bir ayda tam 2 kez yaşandı. Hatta son yangında yatak odasındaki elbise dolabı bir anda alev topuna döndü ve eşyalar kül oldu.
6: İlk evimiz yandı. Yandıktan sonra bütün elektrik olsun, diğer konularda olsun tedbirlerimizi aldık. Ama bu son yangında
15: Nasıl oldu bilmiyoruz.
0: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Altunkalem ailesi son bir ay içinde evlerinde çıkan iki yangın nedeniyle zor günler geçiriyor.
15: Ama yangının sebebini daha bilmiyoruz. Sebepsiz yere iki seferdir evimiz yanıyor.
0: Yangın çıktığında Altunkalem ailesi içerideydi. Komşuların çığlıkları faciayı önledi.
15: Oda kapalıydı. Biz içeride yatıyorduk. Komşularımızın bağırıp çağırmalarıyla uyandık. Evimiz yanıyordu. Geldik, kapı kapalıydı. Kapıyı açtığımız zaman itfaiyeyi aradık. Yangına müdahale ettik.
0: Ev sakinlerinden Ali Altunkalem son yangının elbise dolabından çıktığını ileri sürdü.
15: Odada elektriğin olduğu yerden alevler başlamadı. Biz yetiştiğimiz zaman elbise dolabının oradan alevler başlamıştı. Orada elektrik yoktu ve oda kilitliydi.
0: Yangın sonrası evdeki her şey küle döndü.
15: Kullanılacak hiçbir malzememiz kalmadı. Bütün elektriksel malzemelerimiz yandı, giyecek. Şu an sadece üstümüzdeki elbiseler kaldı.
3: Adana'da arkadaşının isteği üzerine banka hesabı ve IBAN bilgisini kullandırdığı iddia edilen 17 yaşındaki genç kız bir anda kendini dolandırıcılık dosyalarının içinde buldu. Mahkeme genç kıza iki ayrı dosyadan 7 yıl hapis cezası verdi. Annesi ise kızının mağdur edildiğini iddia ediyor.
16: Bu paradan kızın hiç para almış mı?
17: Asla. Cezaevine arkadaş kurbanı oldu.
0: Arkadaşına güvendi, o güvenin karşılığı yıllarca hapis cezası oldu.
17: Benim kızım mağdurdur. Daha kızım 17 yaşından, ben kiracıyım, benim eşim gözü görmüyor.
0: Adana'nın Seyhan ilçesinde terzide çalışırken bir arkadaşının isteği üzerine banka hesabı ve IBAN bilgilerini kullandırdığı iddia edilen 17 yaşındaki genç kızın adı dolandırıcılık dosyalarına geçti ve hapis cezası aldı.
17: 7 yıl 2 dosyadan verilmiş. Şimdi yine dosya üstünde dosya açılıyor.
0: Genç kızın annesi kızının mağdur edildiğini belirtiyor.
17: Benim kızım mağdurdur. Daha kızım 17 yaşından, ben kiracıyım, benim eşim gözü görmüyor. İBAN'ını kullandılar kızımı, 600-700 dolandırdılar.
0: 17 yaşındaki genç kız mahkemede aldığı hapis cezasıyla derinden sarsıldı.
17: Benim kızım mahkemeye çıktı. Onu dolandıran kişi savcı hakimin karşısına çıkıyor. Orada kızım diyor, ben mağdurum, bu beni dolandırmış. Sen Berat, benim kızıma ceza veriyor.
0: Gözyaşlı anne şimdi kızının cezaevinden çıkacağı günü bekliyor.
17: Onu cezaevine gördüğüm zaman zaten her yerim benim bittiktir zaten. Ben zaten nefes alamıyorum. Ne olursun bu mağdurlara yardımcı ol.
3: Rize'de tahta arabayla yapılan hız denemesi pahalıya mal oldu. Ayder Yaylası'nda ahşap araçla saatte 79 kilometre hıza ulaşan sürücüye idari işlem uygulandı. Araca da jandarma tarafından el konuldu.
7: Görüntüler Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda kaydedildi. Muhammed Karaman, her yıl düzenlenen Laz Rally yarışlarında kullandığı tahta arabasıyla hız denemesi yaptı.
18: Evet kardeşim. Bas.
7: Tamamen ahşaptan üretilen araçla yolda tur atan Karaman, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kayda aldığı görüntülerde dijital gösterge saatte 79 kilometreyi gösteriyordu. Sosyal medyada ilgi gören paylaşım, jandarma ekiplerini de harekete geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Karaman'a idari para cezası uygulandı. Hız denemesinde kullanılan tahta arabaya ise el konuldu.
3: Çorum'da cami kubbesinin üzerine yuva yapan leyleklerden birinin bacağına bir ip takılınca bir türlü uçmayı beceremedi. Köy halkı bir terslik olduğunu fark etti. Hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler yavru leyleği yuvadaki ipten sağ salim kurtardı. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.
0: Uçmak istediği gökyüzüne doğru kanat çırptı ancak başaramadı. Çünkü bacağına takılan ip ona her defasında engel oldu. Çorum'da cami kubbesindeki leylek yuvasında sıra dışı anlar yaşandı. Leylek yuvasındaki bir ip yavru leyleğin bacağına dolandı. Hal böyle olunca leylek yuvanın dışına çıkamaz oldu. Durumu fark eden çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Leyleği kurtarmak için cami önüne gelen ekipler kubbeye çıkarak leyleği o ipten kurtardı. Leylek ise kanat çırparak aşağı doğru süzüldü. Vatandaşlar leyleği hemen yakaladı ve ipin tamamen bacağından çıkmasını sağladı. Ancak leylek ipten kurtulsa da yine de uçamadı. Bu sefer leyleği yuvaya geri koyma operasyonu yapıldı.
19: Uçmayı bilmiyor yavru. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirip yuvarı koyacağız.
0: Kubbeye tırmanan bir vatandaş arkadaşlarının yardımıyla yavru leyleği tekrar yuvasına geri bıraktı.
3: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anki 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anki 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratacak. Anki 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anki 3, 40.000 feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anki 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anki 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anki 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anki 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anki 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anki 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anki 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

Bir millet göğe uzanmak isterse ne yapar? Taşla, çelikle, hayalle bir kule örer. Tıpkı Çamlıca'da yaptığımız gibi. Çamlıca Kulesi sadece bir yapı değil, Türkiye'nin göğe yazdığı, zirveye taşıdığı bir millet hayaliydi. İstanbul'un kalbinde yükselen bu dev yapı, 369 metre uzunluğuyla İstanbul'un en yükseği oldu. Bir yayın tesisi olmanın çok ötesine geçerek, Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olarak ilklere imza attı. 100 radyo ve 17 televizyon vericisini bir araya topladı. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte 49 kat olarak inşa edildi ve mimari başarıyı adeta göklere taşıdı. İstanbul'un simge yapılarından biri oldu. Tasarımında Türk İslam sanatında önemli bir yere sahip olan lale formundan ilham alındı. Böylece geçmişin zarafeti geleceğin çizgileriyle aynı gövdede buluştu. Kule yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimde oldu. Dünyada ilk kez aynı anda 100 farklı radyo yayını frekans karışıklığı olmadan buradan yapıldı. Çamlıca Tepesi'nde hem görüntü kirliliği oluşturan hem de sağlığı tehdit eden 33 anteni tek bir noktada topladı. Tasarımsal ve teknik açıdan çağının ötesinde olan bu yapı, depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye vizyonunun modern bir temsili oldu. İstanbul'a değer katarken Türkiye'ye gurur veren Çamlıca Kulesi, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleme fırsatı sundu. Ziyaretçiler için seyir terasları, sosyal alanlar tasarlandı ve açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla kişi bu manzaraya tanıklık etti. Böylece Çamlıca Kulesi tüm heybetiyle Türkiye yüzyılını göklere yazdı.

0: mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Efendim günaydın. Günün manşeti başlıyor. Hoş geldiniz günün manşetine. Çaylarınız hazırsa, keyfiniz yerindeyse, yerinde olmasa da belki de gelir keyfiniz yerine. Ben Hikmet Genç programı açıyorum. Heyecanlı bir şekilde açtım. Hoş geldin Nuh abi.
1: Merhaba.
0: Demek ki bugün programı ben sunuyorum ve konuğum Nuhal Bayrak. Değerli üstadımız hoş geldiniz. Hiç detay vermiyorum. Sizi tanımayan yok zaten. Seni tanımayan ölsün. Şey dediği gibi, Zaza dayın dediği gibi. Tövbe estağfurullah. Şimdi Nuh abi... Sen herhalde bugün var mı? Yarın da var mısın bilemiyorum. Böyle birkaç gün Ömer Bey yok.
1: Abi dün ya bugün var yarın yok yani.
0: Ne güzel cevap verdin. Felsefi cevaptır öyle. Bugün var yarın yok falan gibi. Hoş geldin diyorum. Şimdi hemen şeyimiz yoğun. Bak burada koca koca bir sürü notlarımızı aldık. Hızlı hızlı gidelim. Mesela'dan ilk önce yurt dışından başlayarak dışarıdan başlayıp içeri geleceğiz. Herkesin şu çubuklarla anlattığı aylar boyunca Hürmüz, Babil Mendeb, Körfez ülkeleri çok güzel bir manşet atılmış. Yani bu bizim herhalde, bilmiyorum Emin mi attı bunu. Kağıtta barış, evet. Denizde savaş. Kağıtta barış, denizde savaş. Nedir? ABD gene İran'ı vurdu. Doha'da devam ediyordu bazı görüşmeler. Ateşkes ilan edilmiş diye biliyoruz.
1: Hürmüz'de bazı gemilere saldırı, oradan başladı.
0: İran 4 gün önce, 5 gün önce bir gemiye saldırdı.
1: Bunun üzerine ABD vurdu.
0: Bunun üzerine ABD onu vurdu. Evet. İran dedi ki beni vurma lan dedi, ben seni bir daha vururum dedi. Ondan sonra Trump'la acayip işler yapıyoruz biz dedi, intikam alırız dedi.
1: Harika
0: işler yapıyoruz dedi. Şöyle yaptı, ondan arkasından İran dedi, Bağcos'ta, Hafes'te o dedi. Ve arkasından bu şey devam ediyor. Güzel cevap, yani kağıtta barış, harika işler yapıldı. Fakat o onu vurdu, bu bunu vurdu. Anlaşılan o ki görüşmeler durduğu iddiası vardı. Wall Street Journal'da bu hafta sonu İsviçre'de yeniden başımız beklenen görüşmenin durdurulmasına yol açtığını öne sürdü. İran heyeti koşullara getirilmediği gerekçesiyle dün yapılan planlanan teknik görüşmeye katılmadığını iddia etti. Katılmadık. Görüşme durdurmadı. Böyle devam ediyor. Ne olacak, ne oluyor? Biliyorum, haberim var. Ne oldu abi burada?
1: Böyle gidecek abi.
0: Niye?
1: Yani...
0: Ciddi değiller mi? Şaka mı yapıyorlar?
1: Hayır, şöyle şaka derken iki tane yani zaten bu mutabakat denen şeyin biraz zaaflar üzerine kurulu biraz zoraki bir şeydi aslında. Hatta altyapısı tamam çok tamamlanmış bir şey değildi. Sanıyorum Trump'ın acelesi var. Ve bu şeyde iki tane yumuşak karın var abi bu müzakere ve mutabakat meselesinde. Diğer taraftan malumunuz bendeniz 28 Şubat'ta ABD ve İsrail İran'a saldırdığı günden bu yana lütfen Lübnan'a dikkat diyorum sürekli her vesile Lübnan'a dikkat diyorum. Çünkü herkes Hürmüz, İran bilmem ne diyor ama asıl şey Lübnan'da dönüyor idi. Gene nitekim gelip oraya bağlandı, oraya düğümlendi aslında. Yani İran'la Amerika bir mutabakat sağladı ama o mutabakatta işte savaş her yerde duracak dendi. Ama Amerika ondan hemen sonra Lübnan hükümeti, ki öyle bir hükümet yok aslında bana göre, Lübnan hükümetiyle İsrail askerlerinin orada kalacağına dair bir anlaşma imzaladı. Bu o mutabakatın ruhuna ters olan bir şey bu. Aykırı olan bir şey aslında. İran'la şeyimiz, İran karşısında ama burada bir şey var yani. Bu mutabakat başladığından beri İsrail bu beni bağlamaz, ben orada imzam yok diyor. Halbuki oradaki maddede ve müttefikleri de diyor. Yani İran ve Amerika artı müttefikler. Ne demek bu? Amerika'nın müttefiki İsrail, İran'da o kastedilen Hizbullah tabii ki. Böyle bir çıvanbaşı var. Bu tarafta da şöyle bir şey var Hikmet Bey. İran'da bu arada bu vesile Hürmüz gücünü keşfetti. Yani Hürmüz Boğazı'nda bir şey var, bir güç var. Ve bunu kullandığı zaman herkesi dize getiriyor. Bunu keşfetti İran bu 40 günlük savaş süresince. O da oradaki şeyini geri bırakmak istemiyor. Yani bilmiyorum kim bekliyor ama beklenmemeli. Artık Hürmüz Boğazı'nda 28 Şubat öncesindeki duruma dönülmesini kimse beklememeli. İran öyle veya böyle orada varlığını sürdürmek istiyor. Hatta bu arada İran'la Umman arasında biliyorsunuz bir şey başladı. Sen mi kontrol edeceğim, ben mi kontrol edeceğim Boğazı kavgası başladı. Şöyle toparlayayım, şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten böyle enfeksiyondan arınmış bir gerçekten sağlam zemine oturmuş bir mutabakat yoktu. Amerika'nın daha doğrusu Trump'ın acelesi var. Seçimler yaklaşıyor. Bu meseleyi bir şekilde bitirmiş olması gerekiyor ve İsrail'i de bir miktar memnun etmiş olarak bitirmesi gerekiyor. Şeydeki lobilerin hışmına uğramamak için. Ben bunun bu şekilde

0: Kasım'a kadar Peki. böyle devam edeceğini düşünüyorum. Peki. Kırık dökük. Peki abi, sonrasında çok... da...
1: Allah kerim.
0: Evet.
1: Çok kısa cevap vermek kaydıyla bir şey soracağım.
0: Peki.
1: Ya kaydeder ki yanlış anlamda çok mevzu var diye. Kim kazanmış oldu aslında? Yani burada hep aynı klasik soru. Bana da çok sordular. Ben de çok benzer cevaplar verdim. Kim kazandı?
0: Ben üzgünüm ama burada İran'ın kazanç olduğunu düşünüyorum ben. İsrail. Genel anlamda. İran'ın kazanç olduğunu düşünüyorum.
1: İran kazandı.
0: İsrail değil. İsrail şu anda kazanç değil. İsrail için karnı ağrısı var.
1: Ya da öyle gösteriyor olmuş olabilirler mi acaba?
0: Olabilirler ama şu andaki duruma göre söylüyorum. İsrail'in tamam. daha doğrusu şöyle İsrail'in planı daha bitmedi. Yani İsrail'in planlamasına göre daha bu burada bitmemeliydi. Daha devam etmeli yani.
1: Diyorsun.
0: Hatta tamam. mümkünse Türkiye'de için almalı bu savaşın içerisine sokmalı mümkünse.
1: Evet.
0: Yani İsrail'in şeyi daha bitmedi. Lübnan'da işi bitmedi İsrail'in daha.
1: Daha orada işleri var. İşi. Tamam.
0: Yani nihai kazanmak İsrail yani İsrail kazanması planlanıyor ama henüz bitmedi.
1: Tamam.
0: Şunun için dedim bir cümle niye İran diye. İran'ın bu kadar yani İran'ı çok basit şekilde halledeceklerini düşünüyorlardı. Öyle olmadı. Öyle olmadı ve İran bu sefer de onların başına bela oldu. Biraz Amerika'nın başına bela oldu şu anda. Çıkamıyor oradan.
1: Evet.
0: Çıkmasa da bu belki sefer yenilmiş olacak.
1: Belki de böyle olması istiyorlardı bilemiyorum. Ben çünkü biraz farklı düşünüyorum burada ama.
0: Şey
1: ama tabii
0: genel
1: yani. Kanaat seninki ağırlıkta fakat benim kanaatim çok farklı. Ben farklı
0: Sen bu konuda seninle bazı konuları ayrıştığımızı biliyorum
1: tabii,
0: ama
1: tabii,
0: yani
1: yapacak
0: bir şey yok
1: farklı,
0: yani.
1: Ben hepsinin tamamen tezgah olduğunu inanıyorum. Yani
0: ben İran, o kadar uzun boylu göremiyorum.
1: Benim tahminim sahibi. Ben de efendim üstadım görünürde yani zahirde görünen bu. Yani bunu çok güzel analizini yapıyorsunuz zaten. Bunu birçok üstad da yapıyor. Siz de yapıyorsunuz. Böyle görünüyor. Ben hakikaten doğru. Yani bu kağıt üzerinde hepsi bu. Benim arka görme gibi bir şeyim yok. Bineciğim de değilim. Sadece benim hissiyat okumam şu ki bütün bu yaşananlar sonucunda İran'ın sadece ürümüzde değil. Ömrü uzadı. İçeride yeni sistem içerisinde zaten Mossad vardı. Daha da güçlendiler. Ortak çalışıyorlar artık geldi iş diye.
0: Olabilir.
1: Bu başka bir analiz tarzı.
0: Kadar,
1: çünkü normalde
0: bakın,
1: görünen...
0: Ben de her vesileyle...
1: İspatlayamam
0: İran'ın,
1: yani ama...
0: İran'ın hiçbir zaman İsrail için veya Amerika için bir asla ve asla ciddi bir tehdit olmadığını düşündüm ve hep söylemişim.
1: Biliyorum, bunu biliyorum.
0: Hep söylemişim.
1: Bunu daha önce söylediniz efendim,
0: gerçekten.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Ama burada şu andaki mevcut durumu söylüyorum.
1: Tabii, yani. Görünen zahirde de...
0: Şu andaki mevcut durumu söylüyorum.
1: Yüz bir konuda doğru söylüyorsunuz. Peki o zaman, şimdi o zaman hemen bu İsrail, bu katillerin mevzunu kapatmadan önce bir mesele var ki İsrail bizle ilgili bir karar aldı. Hemen onunla da birkaç cümle, çok da ciddi aldığımdan değil ama birkaç
0: Ermeni
1: cümle...
0: soykırım hikayesi.
1: Evet. Evet. İsrail Dışişleri Bakanı Sağ'ın Ermeni soykırımının sözde Ermeni soykırımının tanınması için sunduğu teklif kabinede oy birliğiyle kabul edildi. Kararın sürümü falan filan. Yani İsrail katil, soykırımcı, katil, alçak, şerefsiz, adi,
0: abi çok
1: nesli,
0: şey
1: bilmem ne olan şey bir sürü şeyler şimdi, neyse diyor ki arkadaş soykırım yaptı bunlar diyor. Yeryüzünde insanlık tarihinde Adem'in yani yeryüzü kabuğunun soğumasından bu yana günümüze kadar 2026'ya kadar tescilli belgeli %100 garantili soykırımı işlemiş olan devlet diyor ki bunlar soykırım yaptı. Buyur efendim. Bunlar değil bizde diyor bunu.
0: Bizim memlekette çok yaygın bir söz vardır.
1: Eyvah. Hem de o kötü söz mü?
0: He?
1: Evet, tamam.
0: Ne kadar kötü bilmiyorum. Müflis,
1: yo, ben salladım.
0: Müflis Yahudi eski defterleri karıştırır derler bizde.
1: Evet.
0: Bu tam aslında onun ifadesi. Yani artık uzun yıllar boyunca kullanıldı bu sözde soykırım hikayesi. Yani sadece şey değil Amerika'dan Fransa'ya kadar bütün dünya kullandı. Bize karşı
1: tabii.
0: sopa olarak kullandı. Baktılar ki bunda bir hat yok affedersin tamam mı?
1: Öyle.
0: Şimdi çıktı Ermenistan'ın başbakanı tamam mı? Dedi ki böyle bir şey yok dedi. Sen gerisini bırak artık Ermenistan'ın başbakanı.
1: Tabii.
0: Böyle bir şey yok dedi.
1: Bunlar onlara daha fazla şey.
0: Tamam mı?
1: Kral daha çok kral.
0: İşte bu bahsettiğim.
1: Dangalak bunlar ya.
0: Tekrar söylüyorum. bu durum bunun müflisliğini iflas ettiğini gösteriyor. Yani İsrail'in iflasını gösteriyor bu.
1: Abi de adam soykırım diyor ya.
0: Abi bak işte bak. Orada iki şey var. Birisi.
1: Daha 3-5
0: tamam.
1: ay önce.
0: Birisi. Kendi şeyini kapatma
1: yani
0: çabası
1: şey
0: bu. Tamam mı? Kendi soykırımını kapatma çabası. Ama ikincisi bak bu önemli. Sen bunu çok ilgilendirdin ama bu önemli. Türkiye'ye karşı aciz durumda şu anda.
1: Öyle.
0: Şu an ağızlarına köpük saçıyorlar. Niye? Türkiye'den başka onların yüzünün şeyini karasını yüzüne vuran yok. Türkiye'nin dışında onların gerçek yüzünü ortaya çıkaran yok. Bunu haykıran yok. Hepsi biliyor, bal gibi biliyor ama hepsi onursuzca susuyor.
1: E tabi hocam onlar bütün
0: onurca susuyorlar.
1: Küfür tek millettir hocam ya.
0: Tamam
1: değil
0: ama çoğu da korkusuna susuyorlar. Tamam mı?
1: Doğru.
0: Ama Türkiye'nin Sayın Erdoğan'ın böyle bir derdi yok.
1: Bravo.
0: Daha en son konuşmasında tamam mı? çok net bir şekilde bunların ne olduğunu

0: ortaya koydu.
1: Çok doğru.
0: Şimdi Trump gelecekmiş. Burada zirve umurunda değil. Neyse söyleyecek. Her zaman söyledi. Gene söyledi. Bir, hem buna karşı bir şeyler var. Bunu her şeyi hallettiler ama Türkiye'yi susturamadılar. Susturamadılar yani. Bu işte o bahsettiğim yılgınlığın o

0: yaptığı bir şey bu yani. Herkesin
1: çok güzel, güzel mevzuya dayandın yani, anlat. Ben de öyle anladım olayı. Yani şimdi şöyle, onlar bir şey söyleyemiyorlar meselesi var ya, İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika falan filan diye. Ben de kesip attım direkt inancım gereği. Küfür tek millettir zaten. Onlar bizi sevmeyecekler zaten. Asla tamam, sevmeyecekler. Sevsinler diye bekliyorum.
0: Bizim için değil. İsrail ne olduğunu söyleyemiyor.
1: Hayır, orada aynı soykırım meselesinde. Ama şöyle bir gerçek de var. Dediğinden mülhem söylüyorum bunu. Ya Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya, bütün bunların hepsi soykırımcı. Bir tanesi değil. Bir tanesi gitti koskoca Kuzey Amerika'daki yerleri yok etti. Doğru mu?
0: Ya Fransa,
1: Fransa Afrika'da ne yaptı? Cezayir'de Fransa? 800 bin, evet. Ruanda'da 800 bin, Cezayir'de 1 milyon insanı katletti. Yani soykırımın atası, babası.
0: Ya bu kadar soykırım vardı. Üzerine hassasiyeti varsa evet. İsrail'in Kızılderililerden başlasın abi, şey Kızılderili nasıl soykırıldı.
1: Yani senin Batı ya, medeniyetin tamamındaki tüm milletlerin tamamı dünyada soykırımcıdır. Bir tanesi bak tamamı dedim. Soykırımcıdır. Zaten genocide kelimesinin kelime kökeni olarak da mucidi onlardır. Doğru mu? Genocide. Yani soykırım kelimesi. Ve o yüzden şimdi onlar çıkmış orada bir tane şey soykırımın en tescilli hali. Bak ben 1945'teki soykırımı bilmiyorum. Bana 3 tane fırın gösteriyorlar. Bilmiyorum. Göremiyorsun orada. Bir de kamp gösteriliyor. Orada başka şeyler de var orada.
0: Orada çok
1: derin. Hep söylerim ben mesela.
0: Ben de söylüyorum.
1: Yahudilerden daha fazla veyahut da bir o kadar, en azından bir o kadar Roman katledilmiştir. Bir tanesi ismi geçmez.
0: Onu bırakın hocam. Ya madem sonra, başka bir şey. Madem mevzu oraya getirdin. Hitler'in partisinin en büyük finansörü Yahudi cemiyetidir.
1: Doğrudur.
0: Siyonist cemiyetidir. O sayede şeyi kurdular. O sayede oraya güçlü sağladılar, güç hızlandırdılar.
1: Ama benim gördüğüm, birkaç yılda gördüğüm, benim neslimin gördüğü, 8 milyar insanın gördüğü bir gerçek var. 10 binlerce saat kayıt var. 10 binlerce insan, belki de 100 binlerce insan katledildi göz göre göre. Uçaklar bombaladı, çocuklar öldürüldü, bebekler katledildi, paramparça edildiler. Ve bunlar kayıtlı. Dünyada kayıtlı, %100 garanti olduğu, yani müseccel, tescilli tek soykırım vardır. O da o alçak İsrail'in yaptığıdır. Adama diyor ki bu Türkler soykırım yaptı diyorlar. Bunlar böyle hocam. Fransa da bunu yapar. Yani güzel bir yer. Hakikaten hepsi bir soykırımcı ama
0: şöyle,
1: gelmişler dönmüşler.
0: Şöyle tamamlayalım bunu. Bir cümle söyleyeceğim. Şöyle tamamlayalım. Tamam. Şunu ama kabul etmek lazım Hikmet Bey. Uzun yıllar, belki bir asır boyunca şu hikayeyi anlattılar. Yani kendileri dediğiniz bütün soykırımları yaptılar. Fakat dünyaya hakim olan medyayı veya algı gücünü veya o işte operasyon veya ne diyelim ona, propaganda gücünü kullanarak onu kapattılar. Kendi soykırımlarını kapattılar. Tamam mı? Kendilerini masum gösterdiler. Bunu uzun zaman, son zamana kadar bunu sürdürdüler ama. İşte evet. Senin o bahsettiğin her şey ortaya çıkınca şu son, yani son birkaç seneden beri o algı bozuldu, değişti artık. Dolayısıyla evet. Bugün artık ne dese bir önemi yok. Yani İsrail'in o eski yöntemleri kullanıyor ama bunun bir anlamı yok. Yani kendisi çalıyor, bu hırsız diyor karşıdakine ama bunun bir önemi yok.
1: Bence hiçbir anlamı yok, haklısın.
0: Hakikaten yok.
1: Ben artık şey bitti. Vakti zamanında ABD, Fransa başta olmak üzere.
0: O sihir çözüldü artık.
1: Tabii, olmak üzere. Bize böyle çıkınca ben şey diyordum hep, her zaman aynı şey. Hani bizim benzetmede hata olmasın, Eurovision şarkı yarışması gibi. Yani abi yani diyeceksin ki şey çok da şeyim değil diyeceksin. Yani bu konularda çok da şeyim değil. Kasıt şu, yani abi kabul et, ne olacak ya, parlamentoya koy. Kim? Fransa. O siyahilerin kafasını kesip, elinde kafasını kaldırıp 1.8 milyon insanı katleden, soykırımcının yani ete kemiğe bürünmüş hali olan aynen. Fransız bana soykırımcı diyecek, öyle mi? De kardeşim, problem yok. Hitler de biliyorsun, Adolf Hitler'in ben efendim soykırıma karşıyım, ben humanizm taraftarıyım, ben faşizme karşı mücadele veriyorum demesi.
0: Tamam, aynı şey, aynı işte, şey, aynı yani. Şey, aynı kafa işte.
1: Ha diyeceksin, o kadar geçmiş gidecek. Peki, o zaman bunu da bitirdik o zaman. O zaman içeri geçelim.
0: İyidir
1: mi hocam?
0: Maşallah. Buyurun.
1: Gerçi son bir tane daha var ama çok vakit kaybettik. Çünkü içeride çok şey var. Bakayım, tamam. O zaman çok buraya kısa gidelim.
0: Buyurun.
1: Detaya girmeyelim hocam. Ben kendime söylüyorum, size değil. Efendim, soykırımcı usulü gasp. Okudun mu abi onu? Kıbrıs Rum yönetimi Batı Yaşar'da işgal eden İsrail gibi ne yapmış? Bize ait olan bazı mülkleri gasp etmeye çalışıyor. Bizim gazete manşeti aynı
0: zamanda.
1: Çünkü
0: işbirlik harip ya kendileri.
1: Ne diyorsam ne, niye azıttı bunlar bu Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanlılar? Niye böyle bir son günlerde bir atak halinde gibi görüyorum onları?
0: Abi İsrail...
1: Yani olay çok problem, hani çok büyük bir sıkıntı var aslında.
0: İsrail'in orada etkisi, büyük etkisi var. İsrail hareket ediyor sürekli.
1: Onları öne verir mi? Onların güdümünde mi hareket ediyor şu anda onlar?
0: Elbette, bir de şu var. Yani zaten Yunanistan'ın ve Rum kesiminin, daha doğrusu Yunanistan'ın bir zaafı var. Türkiye'ye karşı bir kompleksi var, daha doğrusu bir endişesi, bir korkusu var. İsrail bunu kullanıyor ve aynı zamanda da bir müttefik

0: olarak davranıyor.
1: Bir
0: öyle
1: de oradan yer satın alıyor. Enteresan.
0: O daha başka bir tehlike o
1: bir
0: zaten.
1: Burayı satıyor İsrail, bir de bizim yerimizde almaya çalışıyor oradaki Türkleri.
0: Enteresan ama, değil mi? Türk kesiminde de epey yer aldı İsrail, biliyor musun? Yahudiler, biliyor musunuz?
1: Öyle mi?
0: Evet tabii ki. Hatta biz önlemeyle önlenme çalışıyoruz. Bayağı yer aldılar.
1: Öyle mi?
0: Evet, büyük araziler. Maalesef.
1: Türklerden aldılar.
0: Tabii ki. Sonra bir düzenleme yapıldı onu önlemek için. Şimdi o bir işin başka bir tarafı ama şeyde Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail arasında çok ne diyelim, tarafların tamamının çok iştahlı olduğu bir kirli bir şey var, bir ittifak var. Buna zaman zaman dışarıda dikkat çekiyor. Çünkü başka bir şey. Daha doğrusu burada aslında ittifak değil bu. Bir şer cephesi oluşturur. Türkiye'ye karşı bir şer cephesi bu. Bunun nerede patlayacağını ben bilmiyorum ama Allah korusun Yunanistan'ı bilerek Türkiye'ye karşı yani bir Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkartmaya zorluyor şu anda İsrail. Çünkü doğrudan doğruya kendisi Türkiye'de savaşa giremiyor ama böyle bir şeyi zorluyor şu anda. Ve bunun için de gerçekten Doğu Akdeniz başta olmak üzere zaten Rum kesimi hakeza buna çok açık zaten. Çok operasyonlar yapıyor. Son zamanlarda hatırlarsanız Doğu Akdeniz çok gündeme gelmeye başladı. Çünkü Doğu Akdeniz'de bir şehir yapıyor İsrail bu şeyle beraber. Rum kesimiyle falan Yunanistan'la beraber. Şöyle tamamlayacağım. İşte onun için ben Lübnan önemli diyorum. İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgal etme çabasının içerisinde birçok şey var ama en önemli şeylerden, etkenlerden birisi de o zaman Doğu Akdeniz'de bizimle ilgili bölümlere, bizim alanlarımıza daha çok müdahil olma şansı elde ediyor. O Lübnan'ın Lübnan'ın güneyi üzerinden. Oyun içinde oyun var, anlayacağın. Dolayısıyla Lübnan'daki şey bizi çok yakın ilgilendiren bir durum. Lübnan'daki işgal çabası, güneydeki işgal çabası Türkiye'yi doğrudan doğruya ilgilendiren bir güvenlik meselesidir.
1: Tamam. Evet abi, oraya da bir geçmiş olduk böylece. Umarım farklı bir daha diplomatik şeylerle.
0: Bunların tabii çok derinlikleri var tabii, ama yani şu anda durum müsait değil.
1: Türkleri oradan yerinden edilen Türkler var o bölgede. Daha sonra işte oradan kaçmak zorunda kalanlar, bombardımandan sonra tazminatları da verilmiyor. Ama ona bakıyorsun, bir taraftan bakıyorsun ki Güney Kıbrıs'ta bol bol İsrail'e toprak satılıyor. Oraya da doğru gidiyor. Artı ben bu ifadene bakacağım, araştıracağım. Çok üzüldüm.
0: Büyük çapta çok üzüldüm
1: yani, çünkü eğer bu toprak
0: Ankara'nın
1: orada
0: müdahalesi de bir şey önlendi.
1: Ben oraya fazla haberleşmedim herhalde, atlamışım oraya. Büyük bir hata bizdeki.
0: Estağfurullah.
1: Haksızlık. Neyse, inşallah daha da hayırlı olur, inşallah oradaki şartlara bakıyoruz. Şimdi hocam, Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı istişare toplantısında konuştu. Bir dinleyelim hocam, boş anlatmayayım ben. Arkadaş hazırsa bir dinleyelim. Sapanca'da yine kampa girdiler ve kamptan şu mesajları verdi Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umudu. Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablus Şam'ın, Trablus Garb'ın umudu sizlersiniz. Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz.
1: Sevgili Nuh abi, nedir fark biliyor musun? Bak biz burada her gün aşağı yukarı, tabii Sayın Cumhurbaşkanı olması ve maşallah, barakallah, çok da aktif olması hasebiyle, yurt dışı içeride konuşmayı hep veririz. Değil mi? Hep tartışırız. Bir kere de ismi geçer. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, ben izlerken aynı hisse kapıldım. Bir yandaki o cu şuhuru işledikleri eskilerin tabiriyle. Hani o gazı alıyorsun. Çünkü işte bu kadro dediği zaman yani alıyorsun o enerjiyi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Fakat şöyle aklıma ilk ne geldi biliyor musun? Ya ne kadar dedim büyük fark var. sana bunu şey soracağım. Yani en azından bu konudaki fikrini almak istiyorum. Tamam. Bakalım benzer bir şey mi düşünüyoruz? Ya dedim arada ne kadar büyük fark var dedim ya. Şimdi bak diyor ki benim ülkem Cumhurbaşkanı. Sen sev sevme fark etme ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Neredeyse çeyrek asırdır bu ülkenin lideri. Bir dünya liderinden bahsediyoruz. Adam ağzını açıyor diyor ki Gazze'nin hesabını soracağım. Arkasından diyor ki ya diyor Beyrutlu sana bakıyor. Mogadişu sana bakıyor. Bak cümlelere bak.
0: Şam.
1: Bakü sana bakıyor. Şam sana bakıyor. Balkanlar. Prizren'den Kosova, Bosna Hersek. Sana bakıyor diyor. Sorumluluk verdiği çerçeveye bakıyor. Dünyaya bakıyor adam ya. Şimdi bakıyormuş ya diyorum ki yani. Ya diyorum neden bunu söylesin bir lider? Bak dikkat edersen dünyada çok az olan. Ha şey bu kayıs etmiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de. Bakalım nereye bakıyor falan. Onu hiç, o adam pavyona bakıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dedi pavyona bakar. Değil mi hocam? Pavyon, meyhane, alkol sağlığa zarardır. Alkol, içki, kafa falan. Kadın, kız, sevgili falan. Bu tamam. Bu CHP'nin işi. Bunu biliyoruz. Öyle kalsın orada. Problem yok. Fakat bu adamın başka bir derdi var hocam. Yani bir ülke düşün. Yani bir Amerikan oğlanlarının yönettiği bir ülke düşün. Zırt pırt darbe yapılan bir ülke düşün. Abinin boynunu taktığı bir ülke düşün. Değil mi? 100 yıl boyunca bağımsız olamamış bir ülke düşün. Biz bağımsız değildik. Unutun bunu.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bunu konuşunca birkaç defa beni birkaç tane böyle bir adam aradı. Arkadaşlar aradı. Yok
0: böyle ya.
1: Yok öyle söylemek haksızlık. Hayır. Haksızlık yapmıyorum. Bakın. Yani bu ülkenin bağımsızlığını kazandırmaya çalışan, bu yurda yürüyen ya da şöyle söyleyeyim. Bu ülke düşmanlarına kafa tutan kim varsa ortadan kaldırdılar. Ya darbeyle. Değil mi? Sayın Başoğlu'nun o kalemi kırmasıyla. Değil mi? Adnan Menderes. Turgut Özal rahmetli. Sildiler. Üzerine çimento döktüler. Erdoğan'la yapamadılar bunu. Aradaki fark bu. Peki ne oldu ayağa kalkınca? Benim görüşüm o. Ben bu konuşmanın burasından çok etkilendim. AK Parti'ye verilen misyondan bahsediyor. Gene metal yorgunluğundan bahsetti. Efendim yorulduysan çekil dedi. Dinledim ben konuşmanın tamamını. Yorulmadıysan da hakkını vereceksin meydanlarında. Uyumayacaksın. Ben uyumuyorsam sen de uyumayacaksın. Dedi. Amenna kabul ettik. Ama şu ifade var ya sana başka bir şey yüklüyor. Ben bunu söyleyecek. Geçenlerde galiba İsrailli birisiydi. Arkadaşlar hatırlarsa bana söylesinler. Bir Dışişleri Bakanı mıydı ya da İçişleri bilemiyorum. Türkiye Osmanlı hayalini kuruyor. Ama bunlar hep hayal. Onlar yeni Osmanlıcık oynuyorlar gibi. Daha önce onlarca yıl önce de 12-13 sene önce de Batı'da Der Spiegel'in manşetiydi. New Ottomans diye. Yeni Osmanlı diye. Adam şey yapıyor. Dünyayı şikayet ediyor Türkiye'yi. Bunlar yeni Osmanlı oynamaya çalışıyor. İşte bir süper güç olmaya. Evet. Evet. Bundan neyi savunacağım ben sen? Benim coğrafyam böyle bir coğrafya. Ben ayağa kalkınca hepsi ayağa kalkıyor. Bana rağmen pek oyun yapabildiniz mi? 100 yıllık yaptık buraya kadar geldik. Tutturamadınız değil mi? Ha, olmadı değil mi? Bana rağmen olmuyormuş demek ki. Çünkü uyanmam yetti dedi. O yüzden ne abi ben onu bütün dünya hükmetmek gibi bir şeyde yanlış anlaşılmasın. Ama bize bakıyor diyor. Yani sorumluluğu çok büyük alıyor. Ufku çok büyük tutuyor Sayın Erdoğan. Bence çok büyük bir şey değil mi bu? Yani imparatorluk bakiyesi gibi klişeyi koyuyoruz ama bu verilen bu ruh için ne diyorsun abi? Yani Türkiye sadece kendini kurtarmaktan değil. Mazlum diyor adam ya. Adamın derdi büyük. Yani teşbih hata halife gibi. Teşbih hata olmasın değil mi? Halife günümüz halifesi evet. gibi. Yani evet. burası değil sadece diyor yani. Benim için de şatlar hap da önemli diyor.
0: Şimdi başlayabilir miyim? Bitti mi?
1: Efendim?
0: Bitti mi? Başlayabilir miyim?
1: Bitti
0: tamam. abi. Şimdi
1: aynı anda rejim bir şey konuştu o yüzden.
0: Bu çok garip değil. Senin yani o senin hissettiğin duygu çok normal çünkü bu bir söylem değil. Yani o orası sana bakıyor, burası sana bakıyor. Bu bir liderin kullandığı bir söylem değil. Bu bir realite. Bu bir gerçek.
1: Evet.
0: Tamam sahada
1: git Molga'ya düşe görürsün
0: sahada
1: zaten.
0: Sahada gerçekten karşılığı olan bir şey bu.
1: Evet.
0: Cibuti'de şimdi falan değil. Şimdi bak bir de şunu söylerim. Bugünkü Türkiye'de bunlar 10 sene öncekisi çok geri değil. 10 sene öncekinden bugünkü Türkiye çok farklı ayrıca.
1: Doğru.
0: 10 sene önceden bile farklı yani.
1: Evet.
0: Benim bahsettiğim 15 sene önce Türkiye'nin hala da kendisi uğraştığı bir zamanda Cibuti'de bir ihtiyar kulaklarımla duydum ya. Ya biz 70 senedir sizi bekliyoruz. Neredeydiniz siz dedi. Biz, samimi söylüyorum bak.
1: Ben de onu Moritanya'da duydum.
0: Bu
1: aynısını. Moritanya.
0: Bu çok önemli bir şey bu. İki dakika izin istiyorum. Tabii bu konuyla ilgili. Neden? Neden? Sizin o az önce bahsettiğiniz Türkiye üzerindeki baskının da bir gerekçesi var aslında. O da aynı yere dayanıyor. Çünkü o Osmanlı coğrafyası dedikleri coğrafyada Osmanlı yıllar, yüzyıllar boyunca adaleti tesis etmiş. Huzuru tesis etmiş. Kime? Sadece Müslümanlara değil. İslamiyet'te Hikmet Bey, İslamiyet'te gayrimüslimin hakkı Müslümandan önce gelir. Yani Osmanlı'nın uyguladığı şeriatte gayrimüslimin, o kendisinin tebaası olan gayrimüslimin hakkı Müslümandan önce gelir. Böyle bir adalet sağlamış, böyle bir yönetim sağlamış Osmanlı. Dolayısıyla bu bütün o bahsettiğimiz coğrafyada bu iliklere işlemiş, nesillere işlemiş bu. Ve ondan sonra da bu coğrafya bu sefer asla huzur görmemiş. Sadece Ortadoğu değil. Osmanlı coğrafyası Osmanlı'dan sonra huzura hasret kalmış. Yok böyle bir şey. Bir. İki. Türk her ne kadar parçalansa, bölünse de bu bahsettiğimiz şey Türk'ün, yani nesillerinden gelen, Türk'ün damarlarından gelen bir şey bu. Adaleti tesis etmek, yönetmek. Anlatabildim mi? Bunu bizimkiler bilmese de, İngiliz Lord Curzon çok iyi biliyor. İngilizler çok iyi biliyor. Neyi iyi biliyorlar? Emmanuel Karası çok iyi biliyor. Neyi? Tekrar imkan bulmaları, azıcık serbest kalmaları halinde Türklerin tekrar o eski duruma döneceğini, Osmanlı coğrafyasını işgal edeceğini bahsetmiyorum. Adaletsizliklere karşı, etraftaki sömürüye karşı dik duracağını, baş kaldıracağını iyi biliyorlar.
1: Böyle pratiği biliyorlar çünkü. Biliyorlar.
0: Bu, bakın hakikaten Türkleri, bu bahsettiğim yapıyor, isimler, şey. Bahsettiğim isimler Türkleri çok iyi tanıyorlar.
1: Doğru.
0: Emmanuel Karasu, Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek için, tebliğ etmek için gelen 4 tane masondan birisi, Yahudi mason. Ve aynı zamanda İttihatçılarla Avrupalıların, masonların, İngilizlerin arasındaki koordinasyonu sağlayan, Abdülhamit'in devrilmesinde çok büyük yeri olan bir isim. Tamam mı abi? Diyor ki şeyden sonra, Abdülhamit Han devrildikten sonra, kendisi iki dönem Selanik mebus olarak bizim meclisimizde bulundu.
1: Evet.
0: Selanik elden gidince, memlekete gidince bu sefer de İstanbul mebus olarak mecliste bulundu. Bizim mebusumuz kendisi. Diyor ki Yahudilere, Yahudilerin önde gelen liderlerindendir. Çok dikkat edin diyor. Türkleri kontrolden çıkarırsanız, Türkleri yakın takibi bırakırsanız yakın bir zamanda tekrar bir yeniden bir Abdülhamit yetiştirebilirler diyor.
1: Hmm.
0: Şimdi bugün geldiği nokta şeyin, tabiri caizse Emmanuel Karasu'nun uyarısının ne kadar haklı ve yerinde olduğu görülüyor.
1: Bir Abdülhamit yetiştirdiler galiba.
0: Yeri, evet görülüyor ama şöyle tanımlayacağım, bak şu çok önemli. Buraya kolay gelinmedi yalnız. Sen 25 yıldan beri çeyrek asır yönetiyor diyorsun ya. Kusura bakma ama çeyrek asırın ilk 15 yılı gene önceye geçin.
1: Tabii canım ben bilmiyorum.
0: İlk 15 yılı gene Türkiye'nin gerçek bağımsızlığı için mücadeleye geçti. Ya adamın başbakan, tamam mı, MGK toplantısına gidecek, evinde hazırlık yaparken F-4 Phantom uçakları evin üzerinden geçtiler ya. Evin üzerinden. Tamam. İlerideki caminin kubbesindeki alemi düşürdü. Onu alıp götürdü, masaya koydu. MGK masasına koydu. Bu ne diye? Buraya kadar yani. Buraya kadar.
1: Çok,
0: doğru da hedefe kadar.
1: Ya 15 Temmuz, zaten 15 Temmuz'a şu, kadar bağımsız işte, olduğumuza
0: Temmuz,
1: inanmıyorum.
0: Temmuz'a ben. Yaklaştık. Bak şu tamam, önümüzdeki, önümüzdeki Temmuz'da
1: evet,
0: konuşacağız. Şu gelinen nokta son 10 yıllık
1: doğru.
0: Bir tam bağımsızlığın sonucu. 10 yıllık sadece.
1: Ben o yüzden aşağı yukarı 2006 diyorum yani.
0: İşte 10 yıllık abi.
1: Değil mi? 2010 yıl, doğru.
0: 10 yıllık. Dolayısıyla
1: 15 Temmuz sonrası.
0: Dolayısıyla bu söylenen şeylerin, çünkü az önce ben Netanyahu'dan, İsrail'in o kararından bahsederken kısaca en son konuşmasında yine onları çok fazla zıplat demiştim Erdoğan'la ilgili. İşte evet. Bu konuşma. Çünkü bu konuşmalar karşı tarafta korkunç bir etki yapıyor. Niye? Az önce girişte bahsettiğim gibi bu bir söylem olarak değil. Gerçekten karşılığı var. Hayır, onun için de onları endişelendiriyor.
1: Gerçekleşirse de zaten Siyonistlerin sonu olur. Emperyalistlerin de ocağına
0: bu gidişat,
1: inciracı diker.
0: İçeriden bir zaaf olmazsa
1: zaaf var hocam, sürekli ona rağmen yapmak
0: bak,
1: içeriden
0: lazım. İçeriden olmazsa
1: olmaz. Bu milletin zaafı var içeride.
0: Bu gidişatı engelleyemez zaaf olmazsa.
1: CHP kapanırsa.
0: Durduran bir zaaf olmazsa bu böyle gider inşallah. Tamam mı?
1: İnşallah. Peki hocam.
0: Ya en son bir dakika şunu söyle.
1: Hocam,
0: ne olur?
1: 2 dakika dedim bak. 7 dakika verdim.
0: Bir dakika. Ya senin bahsettiğin Osmanlı coğrafyası bahsettin ya işte. Hı. Onu en son Kılıçdaroğlu'yla söylemek zorunda kaldı. Ya Kılıçdaroğlu'nun en son söylediğini biliyor musun sen?
1: Evet. Neydi?
0: Türkiye, bakın Osmanlı coğrafyası ne oluyor, insanlar ne yaşıyor. Türkiye güçlenerek buralara gitmek zorundadır dedi.
1: Ben de cevap vereyim.
0: Ama onu bile dedi. O bile dedi, bunu söylemek zorunda kaldı. Onun dediğim bir önemi olduğunu bahsetmiyorum.
1: Onun neden söylemek zorunda kaldı biliyoruz. O yüzden hocam çok kıymetli.
0: Ayrı bir konu.
1: Yani şey, genel evde çalışan bir kadın namus tapması gibi bir şey.
0: Onu söylemek zorunda kalması önemli. Sen boş ver gerisini ya.
1: Neyse, lafım da karadı, kaynadı da iyi oldu.
0: Abi bak tekrar söylüyorum ya. O ayrı bir konu. Ben de Kılıçdaroğlu'nu senden iyi tanıyorum.
1: Tabii.
0: Ama bunu söylemek zorunda kalması önemli. Onu
1: kalması
0: söylüyorum.
1: Tabii. Çünkü bize sarılmaya çalışacak da gelecek de bizden destek alacak da işte. Fizan'a gitme
0: işi var. Ben onu farklı düşünüyorum. Neyse ayrı bir konu.
1: Fizan'a gitmek falan filan diye adamın ha. Neyse önemli değil. Yesler birbirine hocam, problem yok. Ama ya, şey,
0: onu demiyorum ama başka bir şey.
1: Ya hocam biliyorum ya, örnek verdiğin için ben adamı özel. Ben kitabını yazdığım için.
0: İşte onun burası yerisi önemli. Tabii. Bunu söylemesi önemli. O kişi bizim Suriye'de ne işin var, Libya'da ne işin var diyen kişi o kişi.
1: Tabii. Şimdi böyle söylemek zorunda da olduğu için söylemiyorum.
0: O önemli diyorum işte.
1: Neyse. Peki hocam. Ben önemsemiyorum, yanlış anlama abi. Şeyi söyleyeceğim. Şu an bitirdik bunları. Madem Kılıçdaroğlu diyorsun. Gel o zaman muhabbet abi.
0: Hayır. Yani madem çok adamı çok, çok, adamı adam çok seviyorsun. Söylemiyorum. Yani dediğim şey anlaşılmıyor ama neyse yani. Hayır. Kılıçdaroğlu'nun çok önemli bir adam olduğu için bunu söylediği için bunu söylemiyorum. Kılıçdaroğlu bile bunu söylemek zorunda kaldığından bahsediyorum.
1: Ama zorunda neden kaldı peki?
0: Niye kaldı? O zaman madem o kadar söyle sana söyleyeyim
1: hadi,
0: o zaman.
1: Hadi, tamam,
0: niye kaldı? Aslında başka bir şey.
1: Yanlış almayı mal vermeyeyim.
0: Hayır, niye biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu daha önce geldiğinde 13 yıl boyunca gelişinde başka türlü geldi. Kılıçdaroğlu'nu getirdiler.
1: Tamam.
0: Kılıçdaroğlu 13 yıl boyunca asla ve asla düşündüklerini söyleyecek durumda değildi.
1: Tamam.
0: Ne denirse onu söylüyor. Ne isterse onu söylüyordu. Söyleyecek durumdaydı. Şimdi az çok küfeden kurtuldu, sırtına küfesiz geldi şu anda. Bir onu uzaktan kumanda eden bir şeyden kurtuldu şu anda. O çünkü şey özgürlüklerin üzerinde o küfe şu anda. Kılıçdaroğlu birazcık o şeyden kurtuldu. Az çok şeyi ortalığı görmeye başladı. Biraz daha normal göze görmeye başladı.
1: O zaman ortak bir yerde buluşalım. Tamam, ben farklı şey buluşalım. Şöyle buluşalım.
0: Ya buluşmak zorunda değiliz ayrıca.
1: Tabiri şöyle, ben şöyle
0: hocam rahat ol, buluşmak zorunda değiliz. Herkes kendi fikrini söyleyecek.
1: Hayır, aşağı yukarı aynı düşündüğümüz için ama bakış açısı farklı.
0: Onu anlatmaya çalıştım az önce ben.
1: Tamam, kabul ediyorum. O da şu. Yani Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk musibet CHP'dedir. Yani büyük musibettir o.
0: Ha.
1: O tacı çıkarttığı zaman hani taç giyen baş...
0: Enfeksiyondan kurtuldu kafa.
1: Hocam taç giyen baş akıllanır.
0: Yok, tacı çıkarttı CHP'de ya, öyle değil.
1: Tacı çıkarttığı zaman akıllanır.
0: CHP de deliriyor.
1: Ama dinlemedin dediğim bak. Taç giyen baş akıllanır ama CHP tacını çıkartırsan akıllanırsın.
0: Ha, tamam.
1: Giyerken değil. Ama şu şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız hocam. Bu adamın yaptığı, 13 yılda yaptığı tek bir şey vardı. Şu an akıllanmış olmadığını ben kabul etmiyorum.
0: Ben akıllanır falan demiyorum ya. Sadece beyin enfeksiyondan kurtuldu diyorum.
1: Tek yaptığı şey tezkereyi imzalamayalım.
0: Evet.
1: Bize mi saldıracaklar?
0: Evet.
1: O Osmanlı yoktur. Osmanlı diye bir şey yoktur falan derken bir anda Osmanlı vardır.
0: Onu diyenin bunu demesi önemli diyorum ben de işte. Çünkü yani, beyin enfeksiyondan kurtulunca böyle oluyor.
1: Hocam ben onu kastı yaptınız. Enfeksiyonla alakası yok. Ben zaten enfeksiyonlu bir herif. Yani sıkıntılı bir adam. Şu anda ver gücü yani der ki sana lan ne işin var?
0: Olabilir ayrı konu
1: der
0: olabilir.
1: Yani. Yeter ki o tacı giysin.
0: Ama 13 yıldır onu söyleyen bugün bunu söylemesinin bir değeri var. Ben bunu söylüyorum. Peki. Bir anlamı var yani.
1: Peki hocam vardır. Peki hocam şimdi o zaman madem şuna gelelim. Şuraya gelelim. Neymiş o? Muhittin Böcek. Hocam bu şeyler sürekli her gün
0: bak,
1: her sabah.
0: Geldim böceğe gene görüyorsun.
1: Hocam sabah erken kalkan ek ifade veriyorlar. Ben bir şey yapmıyorum ki hocam. Adamlar enteresan şeyler söylediler bu sefer. Diyor ki Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'yla görüşmüş.
0: Bu önemli meselelerden zamanı bunun için mi çaldın havayla?
1: Hayır, bitmek üzere o yüzden hocam.
0: Tamam, peki.
1: Daha var çünkü birkaç tane daha mevzu kanka. Muhittin Böcek diyor ki ben diyor Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu'yla görüştüm. Görüşmüştüm. 15 milyon benden para istedi.
0: Euro.
1: 15 milyon euro benden para istedi. 5 milyon euro verdi. Tabi aldı da.
0: Sonra şükretmiş Allah'a ki.
1: Onu kurtardık diyor.
0: Sorusuna başlayınca gerisinden kurtulduk diyor.
1: Bu haber yani. Bu,
0: tamam biliyorum ya. Adam kendi ifadesi. Diyorsun,
1: daha önce biliyorsun birine başkalarına bir paralar vermişti. 907 bin euro bilmem ne falan filan diye.
0: Bu da kusura bakma ama çok çapsız bir isimmiş demek. Parayla
1: aday oluyor. Niye böceğe çöktüler böyle anlamadım.
0: Parayla aday oluyor yani. Ne yapayım ben yani? Demek ki parasız aday olacak biri değilmiş demek. Ne yapayım abi yani?
1: Peki yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu aslında bu örgütün savcı ifadesine göre kurucusu ve başsanı.
0: Tamam abi.
1: Değil mi?
0: Tamam.
1: Bu 5 milyon euro ile ilgili bu şey değiştirir mi davanın gidişatı ile ilgili? Sende bir etkisi olur mu?
0: Ben hukukçu değilim ama ben zaten o şeyde bunların büyük bir kısmının bu kadar net olmasa bile olduğunu ben düşünüyorum. Şeyde iddianamede, Ekrem İmamoğlu iddianamede. Hatırlarsan zaten daha iddianame tamamlanmadan operasyon başlamıştı Antalya'ya daha önce.
1: Ha neden sormuyorsun? Pardon Noah abi sen hiç almamışsındır. abdestin bozulmasın diye.
0: Cumhuriyet mi? Yok bende yok.
1: Cumhuriyet bak bende var.
0: Bende yok abi. Ben öyle bir gazete tanımıyorum.
1: İmameyn'in fetvası göre bizde şey, Cumhuriyet o abdest bozmuyor.
0: Bende yok abi.
1: Tabii sözcü mözcü evrensel cinsel
0: yok,
1: de yok.
0: Yok, tamam. yok.
1: Şimdi Cumhuriyet diyor ki, o yüzden sordum. Yani bu nasıl ne ifade eder dava için diye. Cumhuriyet ifadesi şöyle başlıyor. Çöken İBB davası.
0: Çökmüş mü? Haberimiz yok. Ne zaman çökmüş?
1: Ben nasıl çökmüş? Cumhuriyet çöken bir davası.
0: İşte bak gördün mü?
1: Yükselen halk desteğinin ardından yeni iddialar ortaya atıldı diyor. Yani bu 15 milyon hikaye diyor. Ya bunu Muhittin Böcek adamını söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Özkan Yılım da bir yeni ek ifade verdi biliyorsun. Verdik diyorlar abi. Fakat Cumhuriyet'e göre çöken dava
0: nasıl çökmüş. Nasıl çökmüş? Dava bitti.
1: Onu soruyorum ben sana.
0: Bitti
1: abi,
0: mi dava?
1: Çökmüş. Yani Cumhuriyet diyor ki çöktü diyor. Çöken İBB davası yükselen halk desteğiyle.
0: Onlara göre yoktu böyle bir şey. Zaten yoktu onlara göre. Neyi çökmüş ki? Olmayan şey neyi çökmüş? Nasıl çöker? Onlara göre özgürlüğü de başta olmak üzere ne böyle bir yolsuzluk var, ne Ekrem İmamoğlu'nun bir oluşturduğu bir örgüt var. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla olmayan şey nasıl çöker ki zaten yani? Onlar zaten kabul etmiyor baştan beri böyle bir şey davayı. Peki. Böyle soruşturmayı kabul etmiyor onlar.
1: Hani nasıl çöktü ben de bilmiyorum ama Cumhuriyet çöktü diyor.
0: Onlar tamam. Bağlar.
1: Cumhuriyet çöktü. Sözcüye göre çöktü. Bütün bu dava. Hala çırpınıyorlar. Dikkat edersen inatla çırpınıyorlar. Ha. Ben sana söyleyeyim. Yani
0: ama özgür de bunu yürütüyor baştan yani onlar öyle diyor da çok avukatlığını yapıyor.
1: Şimdi bak
0: önce özgür de bir kere kabul etmedi hala bir dava olduğunu. Böyle bir özgür de kabul etmiyor.
1: Tamam hala şimdi bak kim kabul ediyor onu öğreneceğim. Peki. Onu söyleyeceğim. Peki. Bu arada şunu da unutmayalım. Özkan Yılım'ın da bir yeni bir bomba ifadesi var. O da diyor ki arkadaşlar neydi Özkan Yılım hatırlıyorsun.
0: Sen onu iyi anlatıyorsun abi şimdi. Sen
1: 170 bin euroluk.
0: Peştemal havlu sen gidiyor.
1: Hayır, o havlu tamam onu biliyoruz ama o pavyon peştemal başka da bir de 170 bin euroya da Özgür Özel'in aracını VIP döşemesini yapmıştı.
0: Başka şeyler de varmış abi. Helikopter varmış bilmem ne varmış yani.
1: Tabii sordular sonra bu cepten aldım buradan çıkarttım dedi ya. Hani kabul etti bunu. Ha, demek ki var yani Özkan Yılım 300 tane tırı var diyor adamın diyor. 300 tırı var dediği adam diyor ki ben sadece diyor döşetmedim içerisinde diyor. Yeni bir ifade var. Diyor ki Özel'in kullanıma sunmak üzere 3.8 milyon dolar, 4.2 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerlendi. Helikopterle baktı helikopter. Diyor. Makam helikopterine diyor. 300 tırı olan Özkan Yılım diyor. Senin Özgür Özel hani bir cep daha diyordu ya. Helikopter için falan bakmış hocam. Ne diyorsun?
0: Bir de şey var. O bir de şey ya. Bir yeni makam aracı ile alakalı bir şey sunum yapılmış. Onun fiyatı ne kadardı ya makam aracı?
1: 19 milyon 597 bin lira.
0: Abi bu nasıl bir şey ya bu? Bak
1: 20 milyon bir tane bile 31 milyona bulmuş bir tane 31
0: bu
1: milyon.
0: Bu nasıl bir şey ya bu ya? Bu nasıl makam aracı? Nasıl oluyor bu? Nedir bu 31 milyona ya?
1: Teklifler alındığına 2023 yılında Özgür Özel'e iki kere para teslim ettiğini söyledi. Ve Özkan Yılım genel merkezdeki helikopter sunumunu anlattı. Özgür milyon dolarlık Sikorsky istedi. Sikorsky istiyormuş hocam. Sikorsky var
0: ne yapacakmış
1: ya.
0: Ne yapacakmış
1: abi? Abi bilmiyorum. Bir yere saldıracak herhalde. Bu Sikorsky pardon. Bu bak neden özellikle bu araç bilmiyorum. Hakikaten şimdi arkadaşlar biliyor musunuz? Savaş taarruz uçağı mı? Helikopteri.
0: Hayır.
1: Bilmiyorum hakikaten soruyorum. Sikorskiler benim yani, taarruz asker helikopter değil mi hocam?
0: Yani bu özellikle neden yani de böyle bir helikopter?
1: Bilmiyorum. Özel bir tercih. Neyse hocam.
0: Neyse. Abi biz bunların içinden çıkamayız abi.
1: Ya bu sen burada en güzel senden beklediğim güzel gollük. Bak pas ve gol atmıyorsun lan burada. Burada güzel abi, bir lafla bağlaman lazım
0: abi,
1: hocam.
0: Abi ne diyeyim ben bunların bizim içinden çıkamayız. Bunlar,
1: adam peştemali falan bırak. Adam diyor ki 1 milyonluk araca baktık. Yaptım dedi ve kabul etti Özgür Özel. Özgür Özel'le Özkan Yılmaz'ın bir ilişki var mı? Var. Adam sözcüde. Halk TV'de söyledi. Tamam ben de buradan
0: kendi
1: aldım.
0: Kendi de inkar edemiyor.
1: Şuradan soktum dedi.
0: Niye peki adam bir türlü şey
1: yapamadı? Sikorsky, hocam peki Sikorsky var mı yok mu? Sikorsky baktı mı bakmadı mı?
0: Adam baktı diyor ben ne diyeyim adam. Zaten kendisi de baktı diyor. Kendi adamı baktı
1: neden
0: diyor.
1: Neden Sikorsky bilmiyoruz değil mi? Peki. Peki. Özkan Yılım olduğu için olabilir mi bilemiyorum. Peki tercih onların tabii. Hocam şimdi buradan çözemedik. Buradan kaldık. Ama bir şey söyleyeceğim.
0: Türkiye'de nasıl çözememiş bunlar? Bir nasıl çözelim abi?
1: Hakikaten İBB çöktü mü? Sikorsky doğru mu? Bu helikopterler doğru mu? Ve İBB nasıl çöktü? İmamoğlu ne kadar masum?
0: Bak, İBB çöktü dersen bak bu doğru.
1: İBB davası.
0: İBB çöktü
1: ne kadar
0: dersen
1: masum
0: doğru
1: olması ile ilgili bak. Bir de halk nezdinde bu nasıl karşılanıyor? Ben söylersem ben yandaş olduğum için benim ama bakalım bir adam var biliyorsunuz bu işleri araştıran bir CHP yandaşı olduğunu tahmin ettiğimiz Murat Gezici var. Duydun mu?
0: Bilirim, iyi bilirim.
1: Murat Gezici bilirsin.
0: Bilirim.
1: Murat Gezici'nin bir konuşması vardı arkadaşlar. Bakalım ne diyor bu İBB ne kadar çökmüş. Yani yıllar boyunca AKP'ye karşı mücadele vermiş olan Murat Gezici ne diyor, dinleyelim bakalım ne kadar çökmüş.
3: Notlarıma da şimdi baktım da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü

0: Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
1: Yüzde kaç dedin?
0: %74'ü. CHP'ye oy veren.
2: Hocam çok net mi? Hani çöktü diyordun Cumhuriyet sözcü. Özgür Özel, Sikorski.
3: Burada özgürce konuşabilir miyim?
2: Bir rahat söyle abi, at. Serbest.
3: Ben onun bir kere bu doğru da ben onun bu şeylerinin de farklı olduğunu düşünüyorum. Yani bu
2: yani
3: o da Kılıçdaroğlu şey yapıyor. Bir ay o da başka bir şey var onun. Anlatabildim mi? O da ona göre yapıyor. Onun bu sonucu ölçü değil. Zaten biliyoruz biz şeyin efendime söyleyeyim siyasi suçlu olmadığını. Evet. Tamam mı?
2: Hani hayır, biz demiyoruz bak. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin diyor.
3: Anladım.
2: Özel tamam. Bir ifade var orada.
3: İtibar ederim.
2: Yaptığım araştırmaya göre CHP seçmeninin %74'ü İmamoğlu'nun siyasi bir tutuklu olmadığını yoz yaptı diyor.
3: Şimdi
2: ben demiyorum, o
3: bizim
2: diyor.
3: Hoşumuza gidiyor.
2: Yok, benim hoşuma gitmiyor.
3: Yok, gidiyor, yani. gidiyor. Niye gitmesin ki? CHP bak, hoşuma gitmesinin sebebi şu.
2: Benim gitmiyor.
3: CHP seçmeni bu meseleyi böyle görmüş, görüyorsa eğer CHP seçmeni sağduyuya kavuşmuş anlamına geliyor. Gerçekten.
2: %74'ü.
3: Önyargıdan kurtulmuş anlamına geliyor. Onun için hoşumuza gidiyor. Yoksa bana ne?
2: Ha. O manada doğru. Anlatabildim mi? Sağduyu evet. O açıdan doğru.
3: Ondan bahsediyorum. Ama saha böyle göstermiyor. Saha böyle göstermiyor.
2: Ne gösteriyor?
3: %74'ün öyle olduğunu göstermiyor saha. Sen şimdi İmamoğlu aday olsa mesela İstanbul'da kazanamayacağına emin misin?
2: %100.
3: Emin misin?
2: Kazanamaz.
3: Belli olmaz.
2: Bence kazanamaz.
3: Belli olmaz.
2: Yani ben şöyle söyleyeyim. Bence
3: çünkü
2: bence İmamoğlu tarihe çoktan gömüldü. Benim öngörümdür.
3: Ya ayrı konu tabii gömüldü.
2: Ben 2025'te 24'te söyledim. Tarihe gömüldü dedi. Bitti
3: olay. Ben İmamoğlu'nun yeniden seçeceğini falan bahsetmiyorum.
2: Tutuklanmasından önce.
3: Bahsetmiyorum. Hocam ben başka bir şey de bahsediyorum. Benim endişem şu. Bu süreç maalesef ve maalesef o kesimde, CHP kesiminde ahlak meselesini ve bu yolsuzluk falanla ilgili şeyi tamamen sıfırladı. Şu anda onların büyük çoğunluğu bu meselelere senin benim gibi bakmıyorlar. Sen değil miydin diyen ya? Ya ama yalan söylüyor. Ay, söylesin.
2: Tabii.
3: Şimdi çoğu da gene ama yolsuzluk yapmış, yaparsa yapsın noktasında bu CHP seçmenin çoğu maalesef. Çünkü onlar da böyle bir, onlar bizim, biz nasıl olmuş ya? Nasıl bu helikopter bu kadar? Onlar böyle bakmıyor meseleye. Nasıl bakıyor biliyor musunuz? Ya belediyenin imkanlarını mı kullanmış? Eğer bunun neticesinde Erdoğan'ı devirebilecekse eğer, bunlar bunun için kullanmışsa çok iyi bir şey yapmış diyorlar.
2: Yani alır benim başkanım diyor. Sikorski de alır.
3: Aynen. Yeter ki Erdoğan'ı devirsin.
2: Dolar da harcar,
3: yeter ki Erdoğan'ı devirsin. Dolayısıyla bu yolsuzluk
2: ama
3: meselesine, ahlaksız meselesine
2: evet.
3: Aynı yerden bakmıyoruz. Baktığımızı ben düşünmüyorum.
2: Hocam çok
3: o kime sorduğunu bilmem ama o olabilir ama o dediği gibi değil. Ben şu anda CHP seçmeninin %75'inin efendim bu meselelere ahlaksız olarak baktığını ben düşünmüyorum.
2: Problem burada. Mesele bence tamam. Burada. Bence burada
3: anlaşılıyor. Yani bu hoşumuza gidiyor da ben sağın böyle olduğunu düşünmüyorum.
2: Ya o sağduyudan bahsediyorsun. Ben şöyle katılıyorum size. Bak burada anlaştık, şöyle anlaştık. Doğru
3: bugün
2: da
3: çok ters gidiyoruz ama yapacak bir şey yok ya.
2: Hocam hayır, şöyle anlaştık. Mesela dediğin doğru. Yani o sağduyuya bu kadar şeyin, bu kadar
3: eğer pisliğin CHP'li seçmenlerin %75'i gerçekten bu meseleye siyasi bakmayıp da Erdoğan siyasi, özür diliyorum, İmamoğlu siyasi bir tutuklu değil diyorsa eğer, sana bir şey diyeyim bak, sözümü bitireyim. Diyorsa eğer CHP seçmeni gerçekten %75'i, abi yemin ediyorum Türkiye kurtulmuş demektir ya. Tamam mı?
2: Şöyle
3: Türkiye kurtulmuş demektir.
2: Ne abi şöyle söyleyeyim.
3: Bu meseleye böyle bakabiliyorsa eğer.
2: Biz şimdi bir
3: nerede
2: adam,
3: öyle bir şey
2: bir
3: ya?
2: Şahıs üzerinden konuşuyoruz. Bak şunu söyleyelim. Yani şöyle, Cumhuriyet Halk Partili seçmen dediğimiz zaman belli bir kesimden söz ediyoruz.
3: Evet.
2: Ya bak belli bir kemikleşmiş bir
3: ya oy tabakasından. Ya senin ifadenle o terlik olsa ben oy veririm diyen kesimden bahsediyoruz tamam mı?
2: Şu var. Şöyle
3: başka değil o işte, o seçmen işte.
2: Hocam şöyle bir gerçekle karşı karşıya. Hocam bak bu orası kıymetli. Cumhuriyet Halk Partisi yani Ecevit mesela Halk Parti'den ayrıldıktan sonra Demokratik Sol Parti'yi kurduğunda iktidara geldi.
3: Demokrat Parti de öyle geldi abi.
2: Bak.
3: Demokrat Parti AK Parti'ye geldi.
2: Bu şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi tamamen ben bir daha o ifadeyi kullandım. Çok da karşına aldığım için tekrar kullanıyorum. Çok ezoterik bir parti haline geldi. Artık bu parti senin bildiğin parti değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şu olabilir. Şu bir gerçek.
3: İyi güzel.
2: Bak şu bir gerçek. İmamoğlu'nun yalanları, İmamoğlu'nun yapmış olduğu işte bu ahtapot gibi bütün Türkiye'yi saran bir sistemin, bir ekosistemin başında olmuş olması. İddianame göre söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni nezdinde tuvalet terliği gibi anlaşılmayabilir.
3: Peki dediği tamam hocam.
2: Bitireyim. Bunu Murat Gezi dediği gibi olabilir. Yani hani ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne teveccühün değişecek manasına gelmez.
3: Peki.
2: Ama İmamoğlu
3: tamam,
2: kaybetti.
3: Bana şunu ifade eder. Bana şunu izah eder misin
2: şahsını
3: abi?
2: O kaybetti bitti
3: bana
2: yani.
3: Bana şunu izah eder misin abi?
2: Bir daha düşemez ondan.
3: Peki. Bana şunu izah eder misin abi? Biz Özgür Özel'in İmamoğlu'nun şey olduğunu biliyor muyuz? Uzaktan kumandayla.
2: Tabii.
3: Doğru mu?
2: Tabii canım.
3: Buna, bundan,
2: her şey ona bağlı.
3: Bundan mutabak.

0: Kız değil mi? Bana o zaman
1: üzeri çizerse
0: Özgür
1: girer.
0: Bana o zaman Özgür Özel'in şu andaki etrafındaki şeyi bana izah et abi.
1: Neyi?
0: CHP içindeki milletvekilinden, efendim parti yönetiminden.
1: Olur, normal o bir şey değil ki.
0: Nasıl normal?
1: Hocam bak bir daha söyleyeyim. Bu parti içerisinden
0: abi söylediğin mı? Şey birbirini tutmuyor. Yani o zaman CHP'nin tabanında bu kadar
1: yok artık
0: bak,
1: ama.
0: CHP'nin tabanında eğer bu kadar efendim sağduyu sahibi, bu kadar %70'i sağduyu haline gelmişse o zaman bunun Özgür Özel etrafında bunu görmemiz lazım.
1: Ben böyle bir şey yok. Ben %74'ü sağduyu haline gel demedim. Nuhar,
0: ben diyorum, o anlama geliyor. Ha,
1: ben demedim. Ben dedim ki bak bunun %15-18 arası.
0: Tamam bak soruyu şöyle soracağım.
1: O ikilisi var. Soruyu, onlar vermeye soruyu devam şöyle ederler. Soracağım. Soruyu ama tamamı değil.
0: Soruyu şöyle soruyorum.
1: 34 değil
0: tamam, yani. Tamam soruyu şöyle soruyorum. Peki şeyin Özgür Özel'in etrafındakilerin yüzde kaçı İmamoğlu'nun siyasi olmadığını düşünüyor?
1: Etrafta giderken kim?
0: Kim?
1: Parti içindeki mi?
0: Parti. Abi tamam orada milletvekilleri de yani. Özgür Özel'in etrafında gider. Neredeyse onun etrafında.
1: Hepsi birbirini biliyor zaten.
0: CHP orada. Abi kaçı İmamoğlu'nun şey olduğunu düşünüyor? Siyasi olmadığını düşünüyor. Aynı oradaki gibi düşünüyor. Yani
1: onları hepsi biliyorlar.
0: Ya yani,
1: bence öyle
0: ya, biliyorlar.
1: Abi, hepsi.
0: Söylüyor mu abicim?
1: Söylemez adam. Ne söylesin canım? Ama hepsi öyle düşünüyor. Biliyorlar çünkü onlar çaldı.
0: O zaman bu şu anlama geliyor.
1: Hep beraber çaldılar yani. Dediğiniz, çalmışlar sayı.
0: O zaman sizin bu dediğiniz o adamın o şeyi şu anlama geliyor. Özgür Özel'in etrafındaki milletvekilleri
1: Hepsi.
0: Tanıyor,
1: biliyorlar.
0: Tamam onları. Bir dakika. CHP tabanından, CHP oy seçmeninden tamamen ayrışmış durumdalar. CHP seçmeninin %75'i İmamoğlu siyasi tutuklu değil, çalmış diyor. Ama İmamoğlu Özgür Özel etrafındakiler farklı düşünüyor.
1: Farklı
0: böyle bir şey olmaz.
1: Değil. Farklı düşünmüyor abi. Hepsi biliyorlar. Çalındığını biliyor. Herkes biliyor. Onu öyle düşünme. Ben ya farklı neyse anlaşamadık biz orada. Ben şu farklı bir
0: abi,
1: şey söylüyorum.
0: Abi bu çelişki hayır. O zaman şey de farklı
1: değil,
0: düşünüyor.
1: Bakın yani bile bile yapıyorlar bunu. Yani bunu sen şimdi bu adamlar benden diyor 15 milyon istedi diyor mesela
0: abi,
1: ya bir adam.
0: Benim belki senden çok senden çok daha ben o şeyin öyle çıkmasını arzu ederim.
1: Nasıl?
0: O adamın söylediği şey var %75'imden mi? Öyle çıkması çok
1: 74.
0: Arzu ederim. 74 fark etmez yani %1 mi? arzu ederim. Çünkü tekrar söylüyorum bu Türkiye'nin gerçekten siyasi anlamda kurtulması anlamına gelir. Fakat böyle bir şey yok sahada. Yok böyle bir şey ya.
1: Ben 74 olmasa bile yani şu var şöyle bir gerçekle karşı karşıya olduğumuza inanıyorum. Ne kadar zorlansak zorlayalım. Tuvalet terliği falan bunu ben bir yüzlerce binlerce kez yazdım zaten. Bunu iddia eden benim. Yani bu adamların ne olduğu canım
0: neyse, ben sana baştan söyledim.
1: Ama fikrimi, şu
0: ben
1: var
0: sana
1: ama.
0: Baştan
1: ama,
0: fikrimi konuş söyledim de sordum.
1: Şu var, ama tarihte ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa bu kadar açık bir şekilde, net bir şekilde.
0: İlk defa yargılanıyor.
1: Hayır şöyle. Yargılanıyor aynı zamanda yapılan tüm
0: İlk defa hesap soruluyor diyorum veya.
1: Çok psika ortaya çıktığı için. Bu seçmen tabanında çünkü ileri seçimlerde %34-37 aldı.
0: Kabul.
1: Ağır bir travma yaşattı
0: ben
1: mı yaşattı.
0: Ben olamayacağını söylüyorum abi kabul.
1: Ya hocam yüzdeyi bırak ya takılma rakamlara.
0: Olur ağır ama, yarattı
1: ama. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şahıslar demiyorum bak. O şahıs...
0: Niye biz gider, Murat Gece'nin şeyini olalım yani sonuçta o şeye oturmuyor.
1: Deniz Baykal'ı bir anda sildiler. Ecevit bir anda CHP sildi. Silerler bir adamlar ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında hani o kemik oyunun içerisinde gerçek manada diyoruz ya %15-20 çıkar indir aşağı diye oraya geldiğine inanıyorum ben. Şu anda diğer insanların tamamı tepki oyu verenler olsun ya da işte bu iş hakikaten inançla devam edip de arkasından böyle hayal kırıklığına uğrayan topladığın zaman bunlar çok büyük bir kitle. Onu söylemek istiyorum. Yani şu anda dediğim gibi belki de İmamoğlu ve etraftakilerin hepsinin ne kadar suçlu olduğunu inanan çok insan var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin içerisinde.
0: Bunun bir önemi, tam bunun bir önemi yok diyorum ben de.
1: Var. Önemi var.
0: Onlar için bir önemi yok. Tam da söylediğim şey bu.
1: %15-20 diyorum
0: senin,
1: bak.
0: Senin benim çalma çırpma ilgili düşünce bunu aynı şey değil. Çok farklı onların ikisi. CHP'li çalmışsa o hırsızlık değildir onlara göre.
1: Hocam ama bak tamam. Hepsi için demiyorum. Seçmen için söylüyorum bak. Seçmen içerisinde
0: ya bunu. Ya seçmeni gördük işte.
1: Seçmen içerisinde bunu gören ve bundan sonra hayatta bir daha CHP oy vermem. Veyahut da bu CHP oy vermez
0: hocam,
1: diyen çok büyük kitle olduğuna inanıyorum.
0: Bak, şey yapıyoruz da. Ben
1: inanıyorum.
0: Şey,
1: bilmiyorum. Bir ispatlayınız.
0: Bak şimdi CHP seçmeni diyorsun Hikmet Bey.
1: Evet.
0: Şunu dersen bak anlarım. CHP'ye oy vermiş sonradan. CHP seçmeni o bildiğimiz kemikleşmiş kesimden değil ama CHP'ye oy vermiş. Mesela bak şunu söyleyelim. Mesela son seçimde. Daha hayır 2019 seçiminde İmamoğlu'nu kazandıran CHP seçmeni değil. Bizim uşağımızdır diyenler var ya AK Partililer veya şey vereceğiz mesaj vereceğiz diyen AK Partililer vardı. Erdoğan'a AK Parti'ye mesaj vereceğiz diyenler seçtirdi. Bak onlardan o CHP'li seçmen olmadığı halde oy verenlerden böyle düşün olabilir. Onlar şu anda hakikaten bu adam suçmuş diyebilirler. Tamam kabul anlarım bunu.
1: Tabii, biz tabii abi.
0: CHP ama seçmeni dediğin yok. Zaman ben CHP seçmeni dediğin zaman bu mümkün değil abi. Tamam. Orada ayrılmadığı sürece İmamoğlu ayrılırsa ne kadar kötü adam olduğunu söyleyebilirler. Onu söyleyeyim sana. CHP'den ayrıldığı zaman ne kadar kötü, ne kadar hırsız tırnaçta bulunuyor. Onlar böyle söyleyebilirler.
1: Her halükarda CHP oy verecek kesimin %15'i geçmediğine inanıyorum.
0: Benim İnşallah. Bu.
1: Gerisi, İnşallah. Gerisinin tamamının bu işten çok iyi ders aldığına inanıyorum. İnşallah. İnancım bu tabii, bilemeyiz tabii ki, Allah'a alem. Çok İnşallah. Teşekkür ederim abi. Bugün bayağı hararetli geçti, anlaşamadık ama bir türlü
0: yapacak
1: çok güzel oldu.
0: Ben baştan sordum abi, fikrimi söyleyebilirim diye sordum sana yani.
1: Abi estağfurullah, sorman ya, teeddüm ederim, hayal ederim.
0: O zaman fikrim bu, kısa yapacak bir şey yok.
1: Gayet de güzel, ağzına sağlık, yönüne sağlık hocam.
0: Ben zaten anlaşmamız gerekmiyor konuda canım.
1: Tabii canım, kesinlikle. Belki de belki ben haklıyımdır.
0: Yok, olabilir. Mümkündür.
1: Peki, çok teşekkürler, yönüne sağlık. Günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli gündem maddelerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Oldukça sıcak günlerden geçiyoruz. Bir taraftan Ankara'da NATO zirvesi heyecanla bekliyoruz. Aslında tüm dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak. Ankara diplomasinin sıfır noktası olacak. Tabii ki bundan bahsedeceğiz. Ve tabii ki yine Lübnan'dan bahsedeceğiz. İsrail'in katliamcı politikalarından bahsedeceğiz. Ama bir de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan sözlerini konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın karşılığın verdiği çok önemli bir konuşması oldu Sapanca'da. Ondan bahsedeceğiz. Ve tabii ki bunun genel görüntüsü içerisinde bir harita çıkarmaya çalışacağız. Ve tabii ki yine Türkiye'nin de merkezi rolünü bir defa daha altını çizmiş olacağız. Bu akşam bizlerle çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Yeliz Albayrak hocamızla bu akşam bu başlıklarımızı değerlendireceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Özellikle Netanyahu neden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şikayet etmek istiyor? Korkusunu itiraf eden Netanyahu, Türkiye'yi ABD'ye şikayet edecek, Erdoğan'ı ciddiye alıyoruz. Aslında bu söz oldukça önemli, oldukça kıymetli. Çünkü Netanyahu 8 defa biliyorsunuz Beyaz Saray'a gitti, Donald Trump'la görüştü. Başkanlığın başladığı günden beri yani 2,5 sene içerisinde oldukça yüksek bir rakam. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'ne tutunan ve bir şekilde artık tek medet Trump'ı gören bir Netanyahu var karşımızda. Netanyahu'dan Türkiye korkusu itirafı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını kabine toplantısında gündeme taşıdı. Ve işte o korku dolu ifadelerle beraber şunu söyledi, Erdoğan'ı ciddiye alıyoruz. Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapmadığı gün neredeyse yok diyerek Türkiye'den gelen mesajları ciddiye aldıklarını ifade etti. Hatta biliyorsunuz Simotrich gibi, Katz gibi, Ben-Gvir gibi, hatta en son Diyaspora Bakanı da Türkiye İran'dan 1000 kat daha tehlikelidir şeklinde bir açıklama yaparak aslında Türkiye korkusunu bir defa da altını çizdiler. Şimdi Netanyahu bunu tabii ki işte Big Brother dediğimiz hep uluslararası ilişkilerde büyük abisi olan Amerika Birleşik Devletleri'ne ifade etti. ABD'yi devreye sokma hamlesi. Netanyahu Erdoğan'ın açıklamalarını Amerikan yönetiminin dikkatine sunacaklarını ve bu mesajları görmezden gelmeyeceklerini açıkladı. Tabii ne olmasını bekliyorlar. Bir de tabii Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri de özellikle Erdoğan'ı bu anlamda işte efendim seviyorum, onunla anlaşabiliyoruz, görüşebiliyoruz ve işte son NATO zirvesi tabii ki bu anlamda belki o buluşma çok kritik. Bu da tabii Netanyahu oldukça rahatsız ediyor. Dolayısıyla Netanyahu'nun aslında gözü kulağı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın ikili görüşmesinde olacak. Ankara'nın Gazze tavrı net. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de işlenen soykırımın hesabının mutlaka sorulacağını vurguluyor. Belki de Gazze katliamının tüm çıplaklığıyla ortaya koyan, belki de siyaset meydanında en şiddetli şekilde savunan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tabii ki Donald Trump'ın ve

Netanyahu'nun da o bütün kara propagandasına rağmen, ki iletişim başkanlığımızı da ayrı tebrik etmek gerekiyor, o yanlış bilgileri, o yanlış enformasyonu verenlere karşı net bir duruş sergiledi ve dolayısıyla da Gazze katliamı yüzünden de tabii ki Netanyahu'nun büyük bir rahatsızlığı var. İsrail Türkiye için de tehdit. Ankara, İsrail'in saldırgan politikalarının yalnızca bölgeyi değil, Türkiye'nin güvenliğinde tehdit ettiği görüşünde. Zaten hep söylediğimiz gibi İsrail'in o Arzu Mevut düşüncesi, o büyük İsrail projesi, büyük Orta Doğu projesinin oluşabilmesi için, gerçekleşmesi için de Türkiye'nin muhakkak bir savaşa çekilmesi, hatta İran-Türkiye savaşının daha önce de konuştuğumuz gibi planlanması söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda da Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren İsrail'in siyaseti mutlaka ve mutlaka dikkate alınmalı. Türkiye'nin güvenlik hattı, Erdoğan Türkiye'nin güvenliğinin Halep, Şam ve Beyrut'taki istikrardan başladığını ifade ediyor. İşte zaten grup toplantısında da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer gözünüz veya buralarda herhangi bir hesabınız varsa bunun karşılığını misliyle alırsınız şeklinde net bir duvar ördü, net bir set çekti ve gerçekten ciddi bir meydan okumaydı bu hesaplı içerisinde olanlar için. Şimdi çok değerli hocam, Yeliz Albayrak hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Yeliz Albayrak hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk hocam, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi hocam isterseniz LED'de bahsetmiş olduğum konuyla başlayalım. Çünkü çok da sıcak. Netanyahu'nun ciddi bir hem bir Erdoğan korkusu var hem de tabii ki bir Türkiye korkusu var. Bir taraftan yargılanıyor. Gazze'de katliam devam etmesi gerekiyor koltuğunu kalabilmesi için. Bir taraftan Lübnan. Şimdi artık en son çare, kapısını çalacağı en önemli isim Donald Trump. Ve Donald Trump'a şikayet ederek de aslında ben bu işi yapamıyorum, ben Türkiye'yi dizginleyemiyorum, bana yardım et demesi. Şimdi bu çağrısı sizce karşılık bulur mu? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Netanyahu arasındaki o makasın açılması belki de Türkiye-Amerikan ilişkileriyle beraber İsrail'in bölgede yalnızlaşmasına sebebiyet verebilir mi?
1: Şimdi çok önemli anahtar bir kelime söylediniz hocam, o da seçim. Netanyahu'nun önünde bir seçim olduğunu biliyoruz ve seçim baskısının siyasetçileri hangi yollara soktuğunu, hangi açmazlara soktuğunu, arkadaki çalışan o baskı mekanizmasının hepsinin aslında o takvimi sıkıştırdığı gibi çok büyük bir kere bir gerçek var önümüzde. Şimdi son dönemde aralarında çıkar çatışmaları oldu, zaten oldukça aşikar. Şimdi aktör bazında baktığınızda ilişkileri tabii ki bireysel olarak nasıldır bunun üzerinden değerlendirmek tabii ki mutlaka çok eksik kalacaktır, ama bir taraftan ABD'nin, daha doğrusu Trump hükümetinin şu anda Orta Doğu'da ya da dünya düzeninde kurmaya çalıştıkları ve zapt etmeye çalıştıkları yeni pozisyonlarıyla Netanyahu hükümetinin iktidarda kalması için, oraya yapışmaları için kurmak istedikleri, devam ettirmek istedikleri o hem yayılma hattı hem saldırganlık hattı şu anda birbiriyle %100 örtüşüyor gibi durmuyor. Bu da bizim işte son dönemlerde gördüğümüz o aralarının çok da iyi olmadığı resleşmelerin ya da Trump'ın zaten biz kendi siyasi tarzına alıştık. O diplomatik teamüllerden uzak konuşma tarzına da alıştık, ama Netanyahu ile alakalı şikayetlerini arada dile getirdiğini zaten biliyoruz, ama açıkçası tamamen bu iki ülke bir çıkar çatışması içindedir. Burada artık tamamen bağları kopmuştur. Bir makas ayrımına gelmişler demek için tabii ki çok zor bir noktadayız. Doğru. Kesinlikle, ama kesinlikle belli olan şu var. ABD'de de biliyorsunuz ara seçimler var. Evet, yakın bir dönemde Netanyahu'nun önünde çok büyük eleştirilerin de tabii ki tabi olacağı bir seçim takvimi de var. Şimdi burada kesinlikle iktidarda kalmak için Netanyahu şunu çok iyi biliyor, çok iyi fark etmiş durumda. Saldırganlık İsrail'de şu anda oldukça değer görüyor. Yayılmacılık, kesinlikle Lübnan'ı da Filistinleştirme, Suriye'de yayıldıkları alanlardan da geri çekilmeme, Lübnan'da da ilerledikleri noktalardan asla geri çekilmeme. Şimdi yerine başkası gelse, kim gelirse gelsin, biliyoruz muhalefetteki söylemleri
0: işte, Yer Lapid'le Naftali Bennett. Yani önemli.
1: Evet, Naftali Bennett de gelse, Lapid de gelse, biz bu yayılmacılığın biraz daha yumuşatılmış bir söylemle, sadece söylem kısmını söylüyorum, söylense bile realitede aynı kalacağını biliyoruz. Daha da şiddetleneceğini biliyoruz. Şimdi burada Trump sonrası döneme hazırlanan bir dünya düzeninden bahsediyoruz. Bakın, Trump'ın yerine kim gelecek? G.D. Vance mi gelecek? G.D. Vance ile İsrail'in acaba ilişkileri nasıldır? G.D. Vance ile İsrail lobisinin acaba ilişkileri nasıldır? Burada yeni düzlemde işte Naftali Bennett gelsin ya da başka biri gelsin, bunun G.D. Vance ile ilişkisine bir sürü bakılacak aslında, burada alt parametre var. Ama ne olursa olsun bir geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş döneminde Trump da yerini korumaya çalışıyor. Başarı anlatısı inşa etmeye çalışıyor. Netanyahu da o kadar farkında ki yargılanacağını, cezalandırılacağını, önünde çok zorlu günlerin olduğunu o kadar farkında ki işte buradaki hasılatı bir şekilde o saldırganlığın üzerine yüklemeye devam ediyor. Hatta bakın, çok ilginç söylemlerde bulunuyor hocam. Diyor ki, ben olmazsam, ben olduğum sürece İsrail var olmaya devam edecek diyor. Daha bir iki hafta önce çok rahat bir şekilde Netanyahu çıkıp bunu kürsüden söyledi. Yani diyor ki, İsrail'in geleceği bana bağlı. Kendi iç siyasetine de bakın bunu oynuyor. Ben yoksam İsrail tarumar olur, ama aynı şekilde Trump da bunu söylüyor. İlginç bir şekilde,
0: ben yoksam siz de yoksunuz.
1: Evet, bunu karşılıklı olarak İsrail acaba kimin sonra. Evet, kimin varlığına bağlı biz tartışması görüyoruz. Hangisi daha çok İsrail'i kurtarıyor, koruyor tartışması görüyoruz.
0: Kim yönetiyor diyoruz hocam. İşte İsrail mi, Amerika, Amerika mı İsrail yönetiyor? Bu anlamda şimdi bir de LED'imize rica edeyim. Özellikle Netanyahu'nun bu korkusunu itiraf eden bir açıklaması var. Erdoğan ciddi alıyoruz şeklinde. Onu da arkaya rica edeyim yönetmenimden. Evet. Hem izleyenlerimize hem Yeliz hocamıza da bunu göstermek istiyorum, okumak istiyorum. Evet hocam, bu da önemli. Şimdi diyor ki, Erdoğan'ın İsrail devletinin yok edilmesi çağrısı yapmadan geçen bir gün bile zor bulunuyor. Bu beyanları ciddiye alıyoruz ve Amerikan dostlarımızın dikkatini sunacağız. Onları görmezden gelmiyoruz. Yani bu korku ve tedirginlik Şimdi daha önce ne diyorlardı? İşte meydan okuyoruz, Türkiye'ye karşı öyle yapacağız. Şimdi artık belli bir gerçeklikle yüzleşiyorlar hocam. Tabii bunda savunma sanayimizin geldiği yer, Türk ordusunun gücü ki bunda tartışmaz zaten hiç bu anlamda mukayese bile kabul etmez ama bir korku sarmış neden ya sanki değil mi hocam?
1: Çok uzun süredir hocam aslında böyle şimdi hani İran meselesi evet sürekli bir hani karşılıklı olarak varoluşsal bir düşman anlatısı hep vardı ama şimdi bakın yeni yeni sorular soruluyor. İran meselesi sönümlenirse Netanyahu'nun yeni bir düşmana da ihtiyacı var bunu da hatırlamak lazım. Evet. Az önce seçim takviminden bahsettik hem iktidarda kalması için hem saldırganlığın devam etmesi için hem yeni bir düşmana ihtiyacı var sürekli Türkiye'ye hedef gösteriyor. Hem de o yayılma alanının önünde duran dağ gibi bir aktör var. O da Türkiye sürekli biliyorsunuz sizin de söylediğiniz gibi. Hem sert gücü hem yumuşak gücü hem de bakın şimdi NATO'dan bahsedeceğiz belki birazdan. Türkiye'nin yeni konumlanması o geçiş dönemindeki Türkiye'nin çok daha görünür olması. Birkaç farklı güç noktasında o siklet merkezinde artık Türkiye'nin de var olduğu gerçeği evet Netanyahu'yu ve Netanyahu hükümetini çok rahatsız ediyor. Çünkü elini kolunu rahatlıkla sallayarak o yapabileceği zulüm, isyan, yerleşim. Şimdi adı adında gidip oraları işgal etme politikalarının önünde buna sürekli hayır diyen, çevresindeki ülkelere sürekli Netanyahu hükümetinin saldırdığını her yerde sürekli söyleyen ya da o kurmak istediği o ticari koridorlar, enerji paktları ya da işte Güney Kıbrıs'ta Yunanistan'la arkadan Fransa ile kurmaya çalıştığı ilişkilerde buna sürekli dikkat çeken ve bu senaryoları bozan bir Türkiye var. Onun için hiçbir şekilde burada Türkiye'nin tabii ki önemli bir aktör haline gelmesini asla istemiyor. Görünür olmasını asla istemiyor ve burada o görünürlüğün altında çok büyük bir gerçeklik var. Netanyahu bunun farkında. Şimdi Trump Netanyahu'nun şikayetlerini ne kadar dikkate alabilir realiteye döndüğünüzde. Tabii. Söylemsel olarak giderler, görüşürler, sürekli görüşüyorlar. Çok samimiler gördüğünüzde sürekli diyorlar ki çok iyi bir ilişkimiz var. İşte birbirler havalarda uçuşuyor biliyorsunuz ama realiteye baktığınızda, siz sahaya baktığınızda, ilişkilere baktığınızda, şimdi burada kim karlı çıkacak diye baktığınızda ABD'nin burada her ne kadar Trump sıkı sıkıya bağlı olmak zorunda olsa da parantez içinde oradaki tabii ki İsrail ve lobisine baktığınızda realitede yine Türkiye'ye de birçok noktada gebe olduklarını biliyoruz ve Netanyahu hükümeti de bunu kesinlikle görüyor. Onun için ne kadar ciddiye alınır? Belki bir sırtı pışpışlanır evet bununla ilgileneceğiz diye ama sahaya baktığınızda yine İsrail'in istediklerinin şu anda hiç değilse kısa vadede çok da mümkün olmadığını Trump hükümeti de mutlaka Trump'ta hatırlatacaktır.
0: Tabii şimdi hep söylüyorum ben de Donald Trump bir ticaret adamı. Dolayısıyla kesinlikle. O ticari zekası daha mantıklı, duygusal reflekslerden uzak daha mantıklı hareket etmeye onu da yöneltiyor. Hı hı. Çok da önemli. Şimdi hocam Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın biliyorsunuz Sapanca'da bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Hem AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü orada bir kez daha kutlanmış oldu ve orada çok önemli bir hitabı oldu. Öncelikle isterseniz Sayın Cumhurbaşkanımızı bir dinleyelim, onun üzerine sohbetimize devam edelim.
2: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Bakınız, Gazze'de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış halde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanıyla birlikte dua eden, Kur'an okuyan Hint Recep yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, küvezlerde masum yavruları kasten öldürdüler. Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak.
0: Şimdi Yeliz Hocam bu çok kıymetli, gerçekten önemli. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Yani bunun hep Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da. Bu bir din meselesi değildir, bu bir vicdan meselesidir.
1: Kesinlikle.
0: Bu katliamın efendim mezhebi, dini, siyasi hiçbir şey olmaz. Bu bir insanlık meselesidir, bir vicdan meselesidir. Ve vicdan olan herkes İsrail'in katliamı karşısında durmalı ve bunun karşısında karşılığını vermeli demişti. Şimdi son 3 kere Hesabını soracağız, hesabını soracağız, hesabını soracağız. Ve biraz evvel girişte de ifade ettim. Tüm bu katliamı 100 bine yakın, 100 binden de fazla belki insanı şehit eden ve biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlattığı hepimizi duygulandıran, ağzı süt kokan çocukları bile. Ama hep şöyle der hocam hatırlarsınız. Biz çocukları öldüreceğiz. Neden? Çünkü o çocuklar onlar büyüyüp de büyüyecek. Yarın bizden evet. hesap soramasın. Hı-hı. Şimdi hocam yorumlarınızı, sözün bittiği yer tabii ki kesinlikle. Ama hocam ben yorumlarınızı merak ediyorum. Belki de bu meydan okuyuş, bu çığlık belki de titretiyor, korkutuyor.
1: İşte hocam az önce söylediğim gibi Netanyahu'nun gerçekten belki de uykularını kaçıran o yargılanacağı günleri, bu yaptıklarının artık faturasını ödeyeceği günleri aslında biz herkes bekliyor şimdi. Vicdanı olan herkes bunun gerçekten hesabının sorulmasını bekliyor.
0: Tabii
1: yani.
0: Hocam, yani
1: insanlık suçu, savaş suçu, bazı konular biliyorsunuz bunlar siyaset üstü, çıkar üstü konulardır. Yani biz çok uzun zamandır birçok çocuğun, birçok kadının, birçok masum insanın, sivil insanın Netanyahu hükümetinin politikaları, yayılmacı politikaları sebebiyle o kafalarındaki arzu mevcut haritaları mı dersiniz, teolojik anlatıları mı dersiniz, yoksa artık insanlığa hiçbir şekilde sığmıyor da ilginç güdüleri mi dersiniz, biliyorsunuz çok karanlık ilişkileri olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bunların ışığında yıllarca biz Filistin'de birçok zulüm gördük. Yıllarca bunların tabii, hesabının tabii, verilmesini yani. Bekledik. Evet biz bunu yıllardır seyrediyoruz.
0: 48'den beri.
1: Kesinlikle 48'den beri devam net eden burada bir zulüm var. İnsanların yerinden edilmesi, toplu olarak bakın hayatlarından edilmesi, hayatlarının çalınması, kaç neslin kamplarda büyümesi var ki biliyorsunuz o kamplarda büyüyen insanlar.
0: Evet.
1: Hala bakın onların çocukları, onların torunları mücadele veriyorlar ki sesimiz duyulsun diye. Neyse ki işte son yıllarda tabii ki Türkiye'nin de çok büyük yıllar Sayın Cumhurbaşkanımızın da çabalarıyla bütün platformlarda, Birleşmiş Milletler'den haricinde bütün katılan uluslararası platformlarda sürekli bakın insanların gözüne sokarak haritalarla, sayılarla kesinlikle bakın gerçekten ne olduğunu Türkiye'nin haricinde yıllarca evet Avrupa'da bunun peşine çok sonradan takıldı ama bakın çok geç kalınmış bence bir tepkiydi. İnsanların sokağa dökülmesi, Avrupalı ülkelerin buranın belki rüzgarına kapılıp o yeni düzende de tarihin doğru tarafında kalma düsturuyla ne kadar tabii ki samimi bunu hepimiz göreceğiz ne kadar samimi olup olmadığını ama Türkiye'nin başlattığı ve yıllarca arkasında durduğu burada bakın bir dava var. Artık hesap verilmesini herkes bekliyor. Elini vicdanına koyan herkes yıllarca burada sistematik olarak yapılan zulümün artık hesap noktasına geldiğini görüyor. Ömrümüz vefa ederse hep birlikte Netanyahu'nun burada işlediği savaş suçlarını, insanlık suçlarını, onu ve onun yanındaki tabii ki destekçilerin hep birlikte hesap verdiğini artık bakın görmek istiyor. Çünkü dediğiniz gibi sözün bittiği noktadayız. İktidarda kalmak için yıllarca kendi kafalarındaki ilginç hayalleri için, insanlık dışı hayalleri için bu kadar insanı öldüren, bu kadar insanı yersiz yurtsuz bırakan, hayallerini ve geleceğini çalan bakın biz bir tarih süreci tabii ki seyrettik.
0: Batı Şeria'da da biliyorsunuz devam ediyor. Batı
1: kesinlikle,
0: Şeria'yı da gazileştirmek
1: bitmiş üzere. Bitmiş değil. Örnek gösterdikleri evet hani örnek gösterdikleri bazı noktalar Batı Şeria çok iyi dediniz. Orada da hiçbir şey güllük gülistanlık
0: hayır,
1: değil. Hiçbir tahmine uyulmuyor. Bakın ne Lübnan'da, ne Filistin'de, ne işte barış görüşmesi, ateşkes görüşmesi, buna başka isimler sürekli, başka süreçler biz sürekli umutla seyrediyoruz bir şekilde yeni bir düzleme geçilecek. Biz bu meseleden artık hani bu sayfayı kapatıp

hesap verme sayfasına geçeceğiz artık diye bekliyoruz ama İsrail'in dahil olduğu hiçbir anlaşma, hiçbir sözleşme, hiçbir taahhütün maalesef yerine getirilemediğini de biz de hala görüyoruz. Evet. Onun için çok önemli çağrılar, sürekli hatırlatılması gerekiyor. Bu çağrıları da bir fiil sürekli

0: Şimdi hocam bu muhabbet güzel ama zamanımız hızla akıyor. Evet. Şimdi bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısı yaptığı bir konuşma var. Orada da dört önemli bölgeye işaret etti. Yine İsrail'e yani aklını başına topla dercesine çok da sert net bir ifadeydi. Şimdi o bölgeler işte Şam, Beyrut, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs. O hitaplarını dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanı ve üzerine konuşalım hocam.
1: İsrail mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil, insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şunu bir defa herkesin bilmesini isterim. Suriye ve Lübnan müstakil, bağımsız iki devlettir. Ancak bu iki devlet, yani Suriye ve Lübnan, aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar.
0: Şimdi çok önemli Yeliz Hocam, misak-ı milli sınırlarını belirtiyor aslında Sayın Cumhurbaşkanı diyorsun. Bizim burası coğrafyamızdı hocam.
2: Tabii.
0: Yüzyıllar boyunca buraları yönettik. Şu anda barış için mücadele ediyoruz. Hocam özellikle güvenliğimiz Şam'dan başlar, Halep'ten başlar. Aslında İstanbul'un güvenliği de buradan başlar demesi önemli. İstanbul vurgusu da önemli hocam. Siz nasıl yorumladınız Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını?
2: Şimdi hocam size dediğiniz gibi misak-ı milli sınırları bizim zaten kendi içimizde, özümüzde bağımız olduğu yerlerden bahsediyor. Zaten kendi coğrafyamızda bağımız olduğu hem kültürel. Tabii ki bağımız olduğu yerlerden bahsediyor. Şimdi bütün bunları birbirinden ayrı yekpare değerlendirmek mümkün değil. Çünkü bakın sadece terörsüz Türkiye sürecini de düşünürseniz nereden başladık nereye gidiyoruz? Terörsüz coğrafya, terörsüz bölgeye gidiyoruz.
0: Türkiye'den coğrafya, Orta Doğu'ya.
2: Kesinlikle. Evet. Yani şimdi burada birçok konuyu özellikle bilhassa güvenlik meselesini, güç dengeleri meselesini, yeni müttefiklikler meselesini, yeni konumlanmalar meselesini biz hiçbir şekilde sadece Türkiye'den okumak durumunda artık değiliz. Çünkü Türkiye'nin o kendi alanı, kendi inşa ettiği yeni alanı, bu yeni konumlanmadan sürekli bahsediyoruz biliyorsunuz. Şimdi NATO 3.0'lardan falan bahsediliyor.
0: Evet, evet biraz yani, onda
2: evet,
0: hocam.
2: NATO neresi, yeni NATO neresi olacak? Bakalım Türkiye burada nereye oturtulmak isteniyor? Türkiye'nin tabii ki burada yeni planları nelerdir? Çünkü çok riskli bir safhaya giriyoruz. Siz de tabii ki her
0: tabii
2: zaman
0: ki, tabii.
2: Söylüyorsunuz. Tabii. Çok şimdi ilginç ve zor bir dönemeçten geçiyoruz. Bu coğrafya üzerinde özellikle bakın Akdeniz'de çok yeni planlar olduğunu biliyoruz. Kıbrıs üzerinden yeni planlar olduğunu biliyoruz. Ara sıra Tom Baran sürekli söylediği
0: çıkışları.
2: Bu bölgede evet başka bir yapı, topluca sanki yönetilmek istenen başka bir yapı. Buradaki ülkelerin kendi kendilerini yönetmeye hakkı yokmuş gibi açıklamalar
0: dedi
2: yapılması.
0: Bizatihi dedi.
2: Tabii yani zaten biliyorsunuz sürekli buraya işaret ediliyor. Aslında buradaki yapıların, buradaki insanların kendi kendini yönetemeyeceğinden bahsediyorlar. Sürekli başka bir yapı, başka bir üst gücünün, süper gücün gelip buraları bir şekilde idame etmesi gerektiğini sürekli böyle bir üstenci akılları zaten var ki Tom Baran ara sıra da zaten dikkat çekti. Onun için çok riskli bir zamandan geçiyoruz. Hem Doğu Akdeniz meselesi, hem bakın Suriye meselesi, Irak'ta yatırım yapılan yeni terör grupları, İran'ın içerisinde bile canlandırılmaya çalışılan yeni terör
0: tabii
2: grupları. Kesinlikle Suriye'nin içerisinde bazı risklerin hala barındırılıyor
0: tabii
2: olması,
0: ki,
2: bunları İsrail'in sürekli kesinlikle yatırım yapılıyor olması, bunların hepsi aslında bizim çok riskli bir döneme geçtiğimizi gösteriyor. Şimdi bu İran meselesi bittiğinde bundan sonra aslında önümüze külahı koyup takkeye koyup düşünecek çok meselemiz var. Biz nerede duracağız? Yeni yeni neler planlanıyor?
0: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
2: Asla değil kesinlikle. Çok riskli bir döneme kesinlikle giriyoruz. Hani doğru. Daha öncesinden daha riskli bir dönemde olduğumuzu ben düşünüyorum ve yeni yeni birçok senaryonun da masada olduğunu düşünüyorum. Şimdi sürekli konuşuyoruz. Yani NATO için buraya gelince birçok şey konuşulacak ama Türkiye'yi içine çekmek isteyen birçok başka sistem var. Bakın kaç noktada Türkiye şu anda görünür halde.
0: Çok merkezi bir görüntü veriyoruz aslında.
2: İşte onun da çok büyük merkezi. Maalesef onda çok büyük tabii büyük başım büyük derdi olur hesabı. Çok büyük şu anda başka tabii ki çıkar grupları tarafından kendi tarafına çekmek isteyen birçok başka meseleler alt senaryolar olacak. Onun için Türkiye

0: Türkiye'nin durduğu yer hem Orta Doğu'nun güvenliği, hem Doğu Akdeniz'in bakın güvenliği, hem Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın güvenliği, hem Kafkasların tabii ki güvenliği üzerinden birçok noktada, bir de buna Körfez coğrafyası eklendi. Körfez'in yeni müttefik bulma çabaları içerisine mutlaka girecektir. Bunların hepsinin ortasında biz ne görüyoruz? Kalkyağında Türkiye'yi görüyoruz şimdi.
1: Buyurun hocam, sözün tamamı tam da aslında NATO penceresini açacağımız
0: evet, tam olduğumuz noktada sadece Türkiye değil, tabii ki Şam, Halep, Beyrut, Filistin, bunların hepsini bakın düşünmek durumundayız. Çünkü biz birbirine eklemlenmiş bir coğrafya ve tabii ki yıllarca hem tarihi bağları bir tarafa bırakın, o az önce söylediğim o yeniden konumlanmalar noktasında hepsini birlikte düşünmek durumunda olduğumuz bir dönemdeyiz.
1: Hocam, o zaman zaman da tabii hızlı akıyor. Şimdi biraz da bu Amerika Birleşik Devletleri, İran görüşmeler biliyorsunuz Doha'da hocam. Evet. En son Hürmüz açıklarında bir gemi vuruldu. İki gemi vuruldu hatta. Ondan sonra Donald Trump Keşme Adası'na bir saldırıda bulundu. Bir bölgeyi Keşme bir bölgeyi daha vurdu. Şimdi hocam, Doha'da Hürmüz konusunda bir anlaşma bekliyor musunuz? Çok kısa onunla ilgili bir yorumunuzu rica edeyim. Sonra NATO'ya geçelim.
0: Şimdi çok kısa bir vakitte ben bir anlaşma açıkçası beklemiyorum. Çünkü belli ki bu iş daha çok su kaldıracak. Çünkü karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bir saldırmazlık üzerinde anlaştıklarını biliyoruz. Hürmüz rejimi üzerinde hala anlaşamadıklarını görüyoruz ki ABD'nin buradan maksimum faydayla çıkma çabası var. Ama bu işin ABD'nin tabii ki aleyhinde işlediğini de biliyoruz takvim olarak. Bir şekilde ABD'nin o kırmızı çizgilerim dediği şeyler geri adım atması gerçekleşecek ki orada İran belki belli bir noktada kabul edebileceği bir düzleme gelecek, ama şu anda çok kısa vadede bir çözüm açıkçası öngörmek çok da mümkün değil gibi.
1: Doğru. Hocam şöyle, peki şimdi tabii bunların hepsi NATO'da konuşulacak aslında, bu bahsettiğim bütün mevzular 7-8 Temmuz'da Ankara'da konuşulacak. Şimdi hocam şu dikkatimi çekti benim, NATO 3.0. Şimdi NATO 1.49 kuruluş, 52 Türkiye'nin girişi, NATO 2.90-91 demir perdenin inmesi, çöküşü. NATO 3.0 bu dönemde neden? Yani Ankara neden diplomasinin sıfır merkezi oluyor ve neden Ankara'daki toplantı Türkiye'nin bir kanat ülkesi değil artık merkez ülke olma noktasında görünürlüğünün hissedildi veya kabul edileceği bir toplantı olacak hocam? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok özel, çok önemli bir noktaya geldik. Burada az önce bütün belki konuştuklarımızın jübilesini yapılacağı asıl soru bu. Şimdi belli ki yeni bir noktaya geçiyoruz. Bunu zaten en başından beri söyledik. Şimdi Trump hükümetinin iktidara gelmesiyle zaten Avrupa'nın transatlantik paktını biz çatırdadığını biliyoruz. O gayri safi milli hasılanın %5 olmasından çok daha büyük, bakın aralarında bir çekişme var. Çok daha büyük bir hem çıkar çatışması hem güç mücadelesi var. Avrupa ülkeleri Çin'le yakınlaşmak istiyor, Rusya ile uzaklaşmak istiyor. Trump Çin'le uzaklaşıp Rusya ile yakınlaşmak istiyor.
1: Kaldıraç var.
0: Kesinlikle. İngiltere biliyorsunuz zaten bütün dengeleri sürekli arka planda bozan, kendi hesaplarını yapan büyük, ama bir de bunların yanında Avrupa'nın güvenlik mimarisiyle ilgili çok
1: büyük bir sorun var.
0: Avrupa ordusu kesinlikle bahsediliyor, ama realiteye baktığınızda yine atılan gerçek bir adım yok. Safe programının haricinde sürekli Rusya tehdidi sıcak tutulduğu, İngiltere'nin hala Ukrayna'ya falan devam ettiği yardım etmeye, Avrupa'nın devam ettiği işte drone vereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye orayı hep sıcak tuttuğu bir hat var. Bir taraftan da ABD'nin başka çıkarları var. Sizin dediğiniz gibi Trump'un o ABD'ye tekrar bir numara yapma iş adamı mantığıyla çıkarları artık yeniden belki masaya serip kim işine yarayacaksa birçok noktada belki belli bir süreliğine geri adım atıp, hiç değilse söylemsel olarak belli noktalarda yeni işbirliği yapıp burada da Avrupa'yı bu işin içerisine pek de katmadığı bir aslında düzleme çıkıyoruz. Tabii böyle oldukça Türkiye'nin önemi yine ne olursa olsun ortaya çıkıyor. Çünkü Avrupa'nın güvenliğinde bakıyorsunuz Türkiye düşünülüyor. ABD burada yeni bir şey inşa etmeye çalışıyor. Evet, buralara hakim olamıyor. Çok kesinlikle burada söyledikleri kadar başarılı olduklarını göremiyoruz. İran meselesinde o çok büyük hegemon gücün burada sürekli İran'ı yerle bir ediyoruz deyip
1: 35 milyar dolar fatura hocam. Öde ödeyebilirsen.
0: Evet, zaten halk çok ödedi, büyük bakın Amerikan borçları halkı vardı değil mi? Trump ne dedi gelirken, biz o işe çok büyük dış borcu kapatacağız, şöyle olacak, bilmem ne olacak. Petrol fiyatları kaça çıktı?
1: Enflasyon yükseldi, petrol fiyatları yükseldi, halk isyan etti. İşte o savaş
0: halk,
1: satamadı.
0: Amerikan seçmeni o petrol kısmını ekonomide işte 1 dolar bile artsa.
1: Çünkü herkes biliyoruz cebini düşürür Amerika'da, biliyorsunuz.
0: Kesinlikle öyle, hani, Amerika'da durumu.
1: Milli dava anlayışı onlarda öyle bir şey yok, söz konusu. Yok. Hocam peki şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz, bu Kaan motoru meselesini? Biliyorsunuz yaptığı açıklamada işte Ankara'ya geleceğim, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan için geleceğim, onu bir hediyeyle geleceğim. Bu F-110 blok 80 adet Kaan motoru uçağı ve F-35 dosyasının da açılması söz konusu olabilir dendi. Yani Trump, ben tek başıma bu kongrede dayanacağım, mücadeleni vereceğim dedi.

0: Bu nasıl yorumluyorsunuz hocam? Savunma anlayışı veya savunma işbirliği bakımından Türk-Amerikan ilişkileri nasıl görüyoruz? NATO bağlamında da söyleyebiliriz.
1: Şimdi NATO içerisinde zaten bir hani yeni bir formül belki düşünülecek. Türkiye'nin konumu, merkez ülke haline gelmesi dediğiniz gibi aslında hani NATO neden var sorusunun yeniden sorulacağı. Şimdi Rusya'ya karşı mı biz NATO'yu kime kurduk? Karşı? Şimdi ne için NATO'yu kurduk? Yani Türkiye'nin olduğu ve hakim olduğu coğrafyalarda belki yeni bir formül kafalarında düşünecek mi? Yeni bir artı NATO gibi yeni bir kurum mu çıkacak ya da yeni bir kanat mı çıkacak? Ama çok hakikaten çok fazla içerisinde soru işaretleri barındıran yeni bir düzlem NATO ve NATO'nun yeni hali ve Türkiye'ye verilmek istenecek konum. Ve tabii ki Türkiye'nin bu konudaki buradaki riskleri hesaplayıp yol alma meselesi. Önümüzde tabii ki birçok risk var ama bu risklerin tabii ki Türkiye'de farkında. Yani kimsenin eli armut toplamıyor. Türkiye'yi biçilmek istenen mutlaka roller vardır. ABD tarafından da vardır. Avrupa tarafından da vardır. Ama Türkiye şu anda sizin az önce dikkat çektiğiniz konuda sert gücünü maksimize etme yoluna gitmiş. Uzun yıllardır bu işe daha drone'un D'sini Avrupa bilmezken bu işe yatırım yapmış bir ülke. Tabii. Önüne bir plan koymuş ülke. İlerleme noktasında riskleri hesaplayıp ona göre yatırım yapmış
0: yani, mucizeler
1: bir ülke.
0: Yürümedik hocam yani. Bunun hepsinin bir emek var. Kesinlikle. Alın teri var.
1: Yani hiçbir şey dünden bugün olmadı. Tabii ki, dediğiniz tabii. gibi bir yıllarca mucize, uğraşıldı. Bu riskler hesaplandı. Tabii ki hepsine tabii ki katkı sağlayanların hepsine teşekkür etmek kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Gecesini gündüzüne çoluğunu çocuğunu bırakıp çalışan birçok biliyorsunuz mühendisimiz var orada.
0: TUSAŞ çaba sarf eden.
1: Kesinlikle kalpten teşekkür etmek lazım. Her zaman desteklemek lazım. İşte onların sayesinde biz şu anda karar verici mekanizmaların içerisinde rol alabiliyoruz. Yani
0: masadaki sana, gücümüz aslında biraz da oradan geliyor.
1: Aynen öyle.
0: Hocam?
1: Hep derler ya hani menü meselesi, masada
0: tabii,
1: olma masada meselesi. Mısın, tabii çok fazla riskleri var. Bunu mutlaka ekleyelim. Ama
0: düşmanla kazanıyorsunuz.
1: Kesinlikle öyle. İşte görünür olmanın getirdiği bir düşman listesi artıyor ve kabarıyor. Bu kesinlikle ama ne olursa olsun NATO'nun içerisindeki Türkiye'nin yeni rolü, o yeni konumlanmalarda yapılacak olan hesaplar, riskler hesaplanarak çıkılacak yollar, bunların hepsini alt alta dizdiğimizde büyük bir değişimin içinden geçeceğiz ama bu değişiklikler içerisinde çok büyük tabii ki fırsatları da barındırıyor. Trump'ın Türkiye ile birlikte şu anda iş yapmak istemesi, yol yürümek istemesi tamamen tabii ki çıkar odaklı. O iş adamı kafasıyla verdiği kararlar ya da o inşa etmeye çalıştığı yeni düzende bu İran meselesinin, Orta Doğu meselesinin biraz daha sönümlenmesini istiyor. Çünkü Asya Pasifik'te bakması gereken başka bir pencere var. Asıl derdi Çin ve Asya Pasifik'le olan meselelerde belki biraz daha yoğunlaşmak ve bir Orta Doğu meselesinin biraz daha sönümlenmesini istiyor. Onun için Türkiye'yi burada daha güçlendirmek istiyor olabilir. İsrail hiç hoşuna gitmeyecek şekilde. Ama ne olursa olsun Kaan motorlarının tabii ki sağlanması olabilir. Birçok noktada biliyorsunuz yaptırımları, katsa yaptırımlarıyla alakalı henüz bir şey yapılmadığı tabii ki, konuşuluyor. Birçok nokta var. Bunlarla ilgili atılacak adımlar olabilir. Ama ne olursa olsun ben her zaman şeytan avukatlığını yapıp düşünüyorum ne olacak? Bundan sonra ne olacak?
0: Tabii ki.
1: Bunun arkasında ne gibi bir şey acaba beklenecek ve bizim tabii ki kendi çıkarlarımız doğrultusunda nasıl bir yol alacağımız, nasıl şekillenecek? Bunların hepsini her zaman sormak lazım. Çünkü hiç kimse tabii ki Trump Türkiye'yi çok seviyor, Trump bizi çok seviyor mantığıyla tabii ki düşünmüyor.
0: Duygusallaştırmamak lazım hocam.
1: Kesinlikle
0: yani çok
1: öyle.
0: Tamam,
1: kesinlikle.
0: Çok güzel ama bizim onun övgü dolu sözlerine Sayın Cumhurbaşkanı'na ihtiyacı yok.
1: Asla
0: yani,
1: yok.
0: Yani, ama demek ki bu söylemek zorunda yani söylemek durumunda da hissediyor kendini.
1: Mecbur çünkü dediğiniz evet. gibi bakın içeride baskılar var, başka lobiler var. Evet. Burada bir artık bir çözüm bulmak durumunda
0: hocam.
1: Ve o çözümdeki tabii ki giden yolda Türkiye gibi bir tabii ki müttefiğe de ihtiyacı olduğunu oldukça farkında Trump.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Deniz hocam zaman hızlı geçti.
1: Evet, çok
0: aslında
1: hızlı
0: çok
1: geçti.
0: Da güzel konulara değindik ama biraz böyle kısa kısa kaldı.
1: Evet,
0: İnşallah
1: evet.
0: bir dahaki programda daha derinlemesine analiz ederiz İnşallah. Hocam. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar
1: teşekkür
0: görüşmek
1: ediyorum.
0: Dileğiyle
1: sağ
0: hocam.
1: Sağ olun
0: var.
1: Sağ olun.
0: Teşekkür. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Yeliz Albayrak hocamızla beraber işin aslında grand stratejisini de son olarak biraz toparlamaya çalıştık. Ve gözler kulaklar gerçekten Ankara'da olacak. Bahsettiğimiz tüm bu meseleler, Amerika-İran savaşı, efendim Gazze katliamı, efendim Doğu Akdeniz meselesi, Kıbrıs, bir taraftan İsrail'in Amerika'ya tutunması, Atina'nın da biliyorsunuz bundan çok büyük rahatsızlığı vardı. İşte hep bunlar Türkiye'nin o değerli yalnızlığının ve gücünün ve kudretinin dünyayı barış getirmek üzere nasıl bir mesai harcadığının da en iyi tezahürü diye düşünüyorum. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler, karışık. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda sizin çok sevdiğiniz, benim de şeref duyduğum, ağırlamaktan şeref duyduğum kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Şimdi sevgili Özdemir Erdoğan'a hiç şimdiye kadar sormadığım bir soruyu sorsam, en zor soruyla açsam, desem ki, sanatçı, kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan, Araf'ta.
1: Bu üçüncü defadır geliyorum biliyorsun. buraya.
0: Bir değişiklik oldu mu Araf durumunda?
1: Yok, görünüşe göre bir şey yok.
0: Yani Araf şöyle kıymetli Özdemir abimiz. Yeterince özgür müyüz? Yeterince mutlu muyuz? Yeterince iyi miyiz? Durumunun sorulandırılmış hali diyelim bu Araf'ta mısınız sorusu.
1: Güzel. Yani ben de onun için geliyorum zaten buraya. Yani
0: hiç öyle bir ikilemde kaldınız mı?
1: Hayır. Yani Esra Elönü'nün ortaya koyduğu ortamı ben seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bana hep değişik gelmiştir Esra.
0: Öyle mi?
1: Evet. O bakımdan da onun istekleri ve davetliliğine her zaman icabet ettim.
0: Çok teşekkür ederim kıymetli evet. Özdemir Erdoğan'la. Ben de gerçekten şeref duyuyorum. Kırmadınız, geldiniz. Şöyle söyleyelim. Şu anda ne yapıyoruz? İyi miyiz? Mutlu muyuz? Nasıl gidiyor hayat diye başlayalım.
1: Çalışıyorum. Yani Cenab-ı Allah bana güç, kuvvet verdikçe, enerji verdikçe, elim ayağım tuttuğu kadar, sıhhatim müsaade ettiği kadar çalışmaya devam ediyorum. Ve mümkün olduğu kadar kendimi dış etkilerden korumaya çalışıyorum. Beni strese sokacak, elektriğimi bozacak olaylardan mümkün olduğu kadar kaçıyorum. Ve böyle bir ortamı uzaktan da koklasam hemen çalışmaya başlıyorum. Elime gitar alıyorum. O bana rehabilite de sağlıyor. Evet. Yani oturuyorum. Eski şiirlerim, yarım kalmış şiirleri çözmeye çalışıyorum filan. Ne yapabilirim filan diye. Şimdi bana diyorlar ki ya 86 yaşında bir adam hala albüm çıkartıyor. Yani bu nasıl bir şey? Bu işte bu. Yani devamlı çalışmak. Başka beni kurtaracak başka hiçbir şey yok. Ben sıkıldıkça, üzüldükçe, efendim etkilendikçe hemen elime gitarı alıyorum, başlıyorum çalışmaya.
0: Peki şöyle sorsak, desem ki sanatçı Özdemir Erdoğan hayatındaki en büyük kırılmayı, yüzleşmeyi ne zaman yaşadı diye sorsam?
1: Yani kırılmalar bende çok.
0: Kırılmalar, değişiklikler.
1: Yani bir sürü şeyler var. Yani mesela benim yaşadığım devirlerde ben ilk torunum. Ailenin ilk torunum.
0: Evet.
1: Pederşahi bir aile. Evet. Ve beni annemden babamdan ayırmışlar. Neden? Biz daha iyi bakarız diye. Babam çünkü memur. Değişik yerlerde çalışıyor falan. İstanbul dışında görev alıyor zaman zaman. Biz bu çocuğa daha iyi bakarız diye almışlar. Ve ideal şu. Benim dedemin 3 tane erkek çocuğu var. Biri ikiz, biri de tek. Okumamışlar dedemin istediği gibi. Dedem hariciyeci. Eve para gönderiyor. Evdekiler çocukları yetiştirsinler diye. Ama maalesef onları yetiştirecek bir kapasite söz konusu değil. Ve çocuklar da başarılı olamıyorlar. Dedemin istediği gibi. Şimdi birdenbire ben bir erkek çocuk doğdu. Bütün ümit bende.
0: Ne güzel.
1: Ama şöyle bir şey var ki çocuk okumuyor. Çocuk müzik.
0: Ha, onların istediği gibi okumuyor.
1: Yani okusun adam olsun hadisesi var ya o günlerde. Yani okusun adam olsun. Okumuyor adam. Şu adam. Sadece dedemin kütüphanesindeki tarihi ve edebi kitapları okuyor. Başka hiçbir şeye ilgi duymuyor. Başarılı da bir fen tarafı yok. Efendime söyleyeyim. Ve işte sünnetim yapıldı. Ve sünnetten sonra dedem benden ümidini kesti. Ve annemin babamın yanına verdi.
0: Asıl o çocukluk zamanlarını dedemizin yanında geçti.
1: Dedemin ve babaannemin evinde.
0: Üzdü sizi haklı olarak.
1: Üzmedi. Hayır, bilakis son derece mutluydum. Yani
0: bir ayrılık var ya.
1: Ama iyi yetişmedim. Yani bir kere hani şimdi anne babalar falan filan hani bu çocuk nereye kabiliyeti var, nedir, nasıl yetiştirelim falan filan diye kafa yoruyorlar. O devirde öyle bir şey yok. Hüdayin abid. Hani tavuk besler gibi atıyorsun arpa işte gıdası, üstü başı bilmem ne falan filan. Ondan sonra işte şey öyle tavuk su içer Allah'a bakar. Bütün hadise bu. Mesela Galatasaray Lisesi'nde beni imtihana soktular. Hiçbir hazırlık yapmadan ben ilkokuldaki işte ne biliyorsam o imtihana girdim ve çaktım. Yani başarılı olamadım. Bunu gören dedem de belirli bir zaman sonra bunda da iş yok. Bu böyle bir de üstelik ben böyle şarkılar, türküler falan filan söylüyorum toplantılarda falan filan. Aa bu nereden çıktı filan böyle.
0: Ne kadar zor değil mi?
1: Dedemin yan şey babamın annemin yanına verdiler. Orada ikinci sıkıntı başladı. Çünkü bir kız kardeşim var. Evin çocuğu o. Ben sonradan geldim. Ne ben onlara anneme babama intibak edebildim ne de onlar bana intibak edebildiler. Bakın bu ikinci kırılma.
0: Tabii.
1: Anlatabiliyor muyum? Sonra ben müzisyen olmaya karar verdim okulda. Beni bir tek şey anladı. Bir tarih hocam vardı. Hatta çok enteresan onu anlatayım.
0: Tabii.
1: Ben 2 sene çaktım, 9. sınıfta. Sonradan bir gazetecilik ve ticaret özel okulu açıldı. Suadiye'de, karşı tarafta Kadıköy tarafında. Yani okur musun dedi babam, memur, ay sonunu zor getiriyoruz falan böyle bir vaziyette. Ben de okurum dedim yani. Okulun ilk taksit parasını bana verdi. Kendisi memur. Ben o taksidi yatırdım. Okula girdim. Aa sınıfa bir girdim ki bütün eski şeyler... Arkadaşlar orada ne haber? İyidir bilen bir adam. Tahtada cebir geometri falan bir şeyler yok. Bana dedi ki sen yeni gelen. Sen dedi... Çık dışarıya dedi bana. Çıktık. Sonra müdüriyete gel dedi. Müdüriyete gittik. Dedi ki al evladım paranı. Ondan sonra bana senin gibi talebe lazım değil. Hadi güle güle dedi.
0: Ama neden?
1: Daha girdim 10 dakika sonra beni çıkardılar. Şimdi bakın hayattaki...
0: Ben gibi.
1: Bakın kırılma. Ben şimdi okulun böyle bir mermer merdivenleri var.
0: Evet.
1: Oraya oturdum böyle.

0: Ben şimdi babama ne diyeceğim? Bak bu adam dişinden tırnağından arttırdı. Taksit paramı verdi. Ben şimdi ne yapacağım falan filan diye böyle kara kara düşünürken merdivenlere çöktüm, oturdum yani böyle. İki merdiven var, mermer merdiven.
1: Ağlıyor muyuz o sırada?
0: Ağlamıyorum. Ağlamak hiç yok bende. Yani nasıl çıkış noktası bulabilirim ben şimdi, eve ne diyeceğim bilmem ne falan filan şudur, onu düşünüyorum. Bir kadın geldi. Evladım ne yapıyorsun burada dedi. Dedim efendim böyle böyle. Sen gel benimle dedi. Bak, dönüm noktası. İçeriye girdik, müdürün odasına girdik. Yaşar dedi, ne olur benim hatırım için bu çocuğu affedelim. Bunu okusun dedi.
1: Ne güzel, ne kadar kıymetli.
0: Evet. Meğer okulun müdürünün eşiymiş.
1: Bir an.
0: Evet. Ben bu serseriyi dedi almam. Ama senin hatırın için dedi alıyorum tekrar. Biz tekrar okula başladık. Okulda öyle kör topal gidiyoruz. O sıralarda işte 55'li
1: Ne
0: yıllar
1: yıllar?
0: filan malum. 53, 54, 55. O, bu rock and roll falan filan çıkıyor. Filan. Ve okullar arasında da kültür temasları var. Kız okullarına gidiyoruz, erkek okullarına gidiyoruz. Orada işte edebiyat günleri yapılıyor. Bilmem ne şudur budur. ben de o film Rock Around the Clock filmi, o filmi yani sinemada yattım ben. O şarkıları böyle neredeyse içtim. Ve onları söylüyorum. Sonradan şey sıralarında okul bu kültürel faaliyetler, karşılıklı iletişim falan filan benim bu şarkılarım birdenbire çok itibar görmeye başladı.
1: Şu andaki bu
0: Evet,
1: eserlerimiz.
0: lisedeyim. İtibar görmeye başladı ve bu liseler arası kültürel iletişimin popüler bir adamı oldum ben. Birdenbire okulda hocalarım da bana karşı değişti. Ve
1: Ama sizin içinizdeki kırgınlık geçti mi?
0: nasıl?
1: Yani çok okulda bir popülarite yakaladıktan sonra da
0: Evet.
1: o ilk size tavırlarındaki sizin kırgınlığınız
0: Yok
1: geçti mi?
0: yani hayır. O şimdi yani o beni kovan Yaşar Hoca da bana karşı,
1: Ha işte o önemli. O Yaşar Hoca önemli.
0: Yaşar Hoca
1: Yaşar
0: da bana
1: Hoca.
0: karşı birdenbire böyle şeyini efendim hali harekatını filan aferin lan falan filan demeye başladılar bana. Sonradan ben yine bir işte harçlıklardan şuradan buradan filan biriktirdiğim arada sırada, çünkü köşke gidiyorum dedemin ve beni şey yapan işte bayramlarda, seyranlarda ve işte Kurban Bayramı'nda filan mesela kurbanları dağıtmak eşe dosta komşulara filan benim görevim. Elimde etlerden gidiyorum konu komşulara et dağıtıyorum falan filan. Mesela bizde en az 2-3 tane kurban kesilirdi. Efendim ve dedem keser, babam keser, amcalarım keser hepsi. Efendime söyleyeyim kurbanları mesela 3 tane kurban kestiysek bir tanesi bize kalır. İki tanesini dağıtırız çeşitli yerlere falan, böyle bir şey var. Velhasıl oradan biriktirdiğim harçlıklarla bu şimdi eski Rus konsolosluğunun hemen yanında bir dükkan vardı. Orada bir gitar var ve üstünü de babam tamamladı. 422 liraya ben bir gitar aldım.
1: 422 lira.
0: 422 liraya hiç unutmuyorum. Ve Rum asıllı bir arkadaşım vardı. O bana birkaç tane akor gösterdi gitarın.

0: üzerinde. Ve ben gitar çalıp şarkı söylemeye başladım bu sefer. Okullar arasında ben yani ne kadar popüler olduğumu anlatamam. Çığlıklar, bilmem neler falan filan. Bu oldukça hocalarımın bana karşı
1: Tavrı değişti.
0: davranışı değişiyor ve şey oluyor. Zaten tarih, edebiyat derslerinde filan başarılıyım zaten. Çünkü daha 12-13 yaşında dedemin bütün kütüphanesindeki yani kitapları neredeyse şiir ve edebiyat kitaplarının çoğunu okudum. Okuyordum yani.
1: Çok iyi.
0: Seviyordum. Efendime söyleyeyim. Velhasıl okul bitirme zamanı geldi. Lise bitirme imtihanları. Ve ben Yaşar Hoca'ya gittim. Dedim ki hocam beni tanıyorsunuz. Ben Pakize Hoca'nın derslerinde filan başarılı bir talebeyim. Ama fen derslerinden mümkünü yok. Ben bu liseyi bitiremem. Çünkü mümeyyizler geliyor. Bazıları yazılı falan filan yani öyle çok zor. Tamam bakarız dedi. Pakize Hanım'a da gittim yani onun eşine beni kurtaran tarih hocama. Dedim ki hocam bana yardımcı olun. Ben bu liseyi bitirmem lazım çünkü ortalıkta kalacağım. Bana yardımcı olun ne olur filan dedim. Bütün hocalarıma yani kritik hocalarıma aynen böyle söyledim. Beni geçirin. Yani ben üniversiteye filan gitmeyeceğim. Ben müzisyen olacağım. Sizi mahcup etmem dedim. Yani velhasıl
1: İlk konserinize geldiler mi hocam?
0: tabii yani konserlerime geliyorlar. Velhasıl fen dersi bir kimya imtihanı var. Herkes dışarıda dua okuyor falan. Ben içeri giriyorum. Hocalarım hemen başlıyorlar. Aa, okulumuzun medarı iftarı. Mümeyyizler diyor ki nedir? Allah'tan ismim Özdemir olduğu için sonlara kalıyorum ben hep. Yani onların yorgunluk olduğu bir zamanlara kalıyorum. Aa, bir şarkı söylesin de dinleyin diyorlar. Benim hesap oluyorum mümeyyizlere. Onlar da zaten yorulmuş böyle bilmem ne falan. Hadi söyle bakalım bir tane şarkı. Şu kimya imtihanına girdik. Ben işte başlıyorum şarkı söylemeye bilmem ne falan filan. Şunu.
1: Hangi eser mesela, hangi şarkı o
0: Ya
1: zaman?
0: o günün popüler şarkıları, şimdi hatırımda yok yani ne bileyim. Unutturamaz seni hiçbir şey unutulsam da ben
1: Ne
0: bilmem ne.
1: güzel bir eser.
0: Yavaştan başlıyorum ondan sonra bilmem nihaventlerden ondan sonra hızlılara filan geçiyorum. En az 2-3 tane artık bir de kimya sorusu soralım sana diyor. Hocalarım da biliyor ki en çok H2SO4. Bunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum kimyadan. Hadi onu anlat diyorlar. Bir anlatıyoruz. Öyle sınıf geçtik. Esas cebir geometri yazılı. Fen dersi. Yaşar Bey geldi. O da cebir geometri hocası. Şimdi biz böyle oturduk. Ben böyle oturuyorum abi. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya ne? Yazsana. Bir şey mi? La kahretsin dedi. Bana bir tane şifre verdi. Ben şifreden de bir şey yok.
1: Şifre yani aslında
0: Yani
1: yardımcım
0: hayır
1: oluyor.
0: işte mesela işte ne bileyim cebir şifresi bilmem ne falan filan. En nihayet ne oldu biliyor musun Esra? Bu hayatımı döndüren bir hadise. Hoca benim kağıdımı aldı.
1: Yani.
0: Benim kağıdımı aldı ve kendi yazdı.
1: Evet, öyle bir şey
0: Ve
1: olmuş.
0: ben böyle bitirdim liseyi bak. Liseyi böyle bitirdim. Ondan sonra şimdi ortadayım. Ha, liseyi bitirdim, ihtilal oldum. 60 ihtilali.
1: Ertesi gün.
0: Hayır,
1: O yıl.
0: yani Mayıs'ta oldu. 10 gün, 15 gün sonra 27 Mayıs.

0: Tabii 27 Mayıs tabii ihtilal, efendime söyleyeyim, askeri şey. Ve burada o günün şartları içerisinde, bak şimdi, o günün şartları içerisinde bir askeriyenin kendi içinden yetiştirdiği muazzaf diyorlar onlara. Bir muazzaflar var, bir de yedek subaylar. Lise mezunları da o zamanlar yedek subay oluyor. Bizim yedek subay hakkımız gümbürtüye gitti. Bizi yedek subay öğretmen yaptılar. Yedek subay, yani köylere gideceğiz. Köylerde öğretmenlik yapacağız. Şimdi düşünebiliyor musun? Hepsi saksıda yetişmiş çocuklar. Ve biz abi o köylere gidiyoruz. Kamyonla gittim kendi köyüme. Tuvalet nerede diyorum. Dağları gösteriyorlar. Tuvalet nasıl yapılır diyorum. İbrik var mı? Taş var hocam. Bu vaziyet. Ve sarılık oldum ben. Ölüyordum. Resmen dediler ki, aldılar. Sarılık oldum. Gaziantep Hastanesi'ne götürdüler. Mikrobik sarılıkmış bir de üstelik. Ben orada mesela tuvalet falan yaptırmaya ve çocuklara işte tuvalette nasıl defi hacet edilir bilmem ne falan, onları öğretmeye çalıştım. Bir hafta sonra tuvalete girmenin imkanı ihtimali yok. Kapattım tuvaleti. Herkes bildiği gibi defi hacetini yapabilir dedim. Bu zamana bağlı ve mücadeleye bağlı bir şey. Çok uzun zaman isteyen bir şey. Ve o köyde ben iki sene, işte yani ikinci senenin ikinci sömestirdeydim daha doğrusu. Hastanede 45 gün teptilava verip ondan sonra da zaten teris olduk. Ve doktor dedi ki, sen hayatın boyunca bu karaciğer sorununu çekeceksin.
1: Oradan kaldı.
0: O zamandan kaldı. Ben de öyle her şeyi abur cubur yiyemem. Böyle bir şey oldu.
1: O yani da aslında bir, o sınavdan sonra Özdemir Hocam, evet, o hoca şifreyi verdikten sonra her şey o zaman başladı yani. Hayatın şifresini vermiş galiba.
0: Ya hayır, yani bu alın yazısı mı diyeyim yoksa başka bir şey mi diyeyim? Yani benim Cenab-ı Allah insanlara bir kabiliyet ve bir şey veriyor.
1: Tabii.
0: Ama onun ızdırabını da veriyor.
1: İmtihanını.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Onunla mücadele edeceksin. Yani onunla öyle kolay değil. Mesela Zekai Apaydın Orkestrası'na soktular beni daha askerlik biter bitmez. Hı hı. 62 senesinde hiç unutmuyorum. Bu Cihan Otel, eski otel Astoria mıydı? Değil. O otelin sonradan Cihan Otel oldu orası. Hı hı. Ve orada ben çalışmaya başladım. Üçüncü ayın sonunda beni orkestradan el birliğiyle, yani şeyle, bütün arkadaşlarımın da onayıyla orkestradan kovuldum.
1: Aslında oralar kırılmalar değil mi?
0: Tabii kovuldum. Yani resmen dediler ki bu adam geçimsiz. Ben de bir taraftan sabahtan akşama kadar müzik dinliyorum. Orkestra elemanları, yani benim girdiğim orkestradaki insanlar program çalıyorlar. Yani gelen İspanyol bale bilmem ne şu bu falan, böyle bir sürü şeyler var. Onlara eşlik ediyorlar. Birinci sınıf nota okuyorlar hepsi. Fakat oturup da günün moda şarkısı veya günün moda akımı nedir veya bilmem, bunlarla ilgilenmiyorlar bile. Önüne nota korsan çalıyorlar. Onu da öyle çalıyorlar yani. Şimdi tabii ben onları dinledikten sonra, yani radyomu dinledikten sonra, daha doğrusu günün modasını takip ettikten sonra, o orkestranın günün modasına uygun bir müzik yapamayacağını anladım. Çünkü zaten sevmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yanlış bir orkestraya girmişim ben yani neticede. Hani ve sonuçta da oradan kovulduktan sonra ben kendi yaşıtlarımı buldum.
1: Kendini yalnız hissettin mi kıymetli Özdemir?
0: Ben her zaman yalnızım.
1: Yalnız hissettiniz.
0: Her zaman yalnızım. Yani ben kendi kurduğum orkestralar her zaman çok başarılı olmuştur. Başkalarının orkestrasına girdiğim vakit

0: bir türlü uyuşamamıştım.
1: Her anlamda bir orkestra.
0: Her orkestra ve her şekilde. Yani ben böyle ayrı kotuyum. Değişik.
1: Peki şöyle söylesek. Evet. Kıymetli Özdemir abimiz yani. Kıymetli Özdemir Erdoğan sanatçımız. İlk baş kaldırı neye karşı oldu? Yani ilk baş kaldırı kendi özümüzün gürleştirmek adına mı oldu? Yani kısacası özgürleşmek adına mı oldu? Kendi bize dayatılan şeylere karşı bir duruş muydu? Belirli tahakkümlere karşı bir varoluş çabası mıydı? Neye karşı bir başkaldırı oldu?
0: Tamam, şimdi öyle şöyle söyleyeyim. Benim orkestralarımın başarılı olmasının tek nedeni ben insanları dinlerim. Yani çalıştığım yerde, müzik yaptığım yerde insanları dinlerim.
1: Evet.
0: Yani onları içimde hissederim. Ve oradaki elektriği alırım. Bu Cenab-ı Allah'ın bana böyle lütfettiği bir şey. Evet, böyle bir şey. Hatta böyle 1000 kişilik, 2000 kişilik bir salon var. O salonda mesela böyle ön yargılı ve bana karşı negatif duygular hisseden birileri geldi. Ben o kadar kalabalığın arasından onları bulurum. Onu ise o elektriği alırım orada. Yani öyle bir yapım
1: var. Sezgisel durumunuz.
0: Evet, öyle bir kabiliyet bana bahşetmiş Cenab-ı Allah.
1: Peki burada şöyle bir durum da var. Şimdi sadece söyleyen sanatçı olmak var. Bir de gerçekten korkusuz sanatçı olmak var. Yani şunu söyleyeyim. Cesaret yani benim için de mesela cesaret korkusuzluk değildir aslında.
0: Evet.
1: Yani korkuyla beraber verilen bir karardır cesaret aslında. Şimdi burada da şöyle bir şeyim var. Yani toplum adına gerçekten toplumu çok söylenilen, ifsad eden ya da işte bozan şeylere karşı bir duruş sergilemek sizi biraz yalnızlaştırdı mı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Şimdi bir yerde içeri girdiğim andan itibaren yani mesela seyirci bir şarkı çaldın. Ben şimdi diyorum ki bir şarkı çal, bu şarkının arkasından şu şarkıyı çalmak lazım. Halbuki profesyonel orkestralarda evvelden hazırlarlar. Efendime söyleyeyim, belirli bir şey gider. Ben öyle değilim. Ben diyorum ki halk şimdi sıkılmaya başladı. Onu biraz böyle neşelendireyim. Veyahut bilmem şunu yapayım, bunu yapayım. Yani ben dinlerim. Ve gözüm hep böyle çalarken bir taraftan nedir bu şey, genel
1: hava,
0: hava nedir? Bunu hissederim. Mesela ben işte ne bileyim işte bir topluluğa girdim farz edelim ki. Belirli bir zaman sonra o topluluğun beni yönetmeye çalıştığını hissederim. Ha derim ki burası bana göre değil. Ve istifa ederim. Bir şey olarak söyleyeyim. Yani veyahut da bir kokteyl veyahut bilmem ne falan filan şudur budur. Aa inanmıyorum diye filan böyle insanlar var. Hani onlar mesela diyor sahte burası. Yani ben bunu hemen anlarım.
1: Peki en gerçek yer neresi sizin için? En gerçek.
0: Yani en gerçek yer benim işte sahnemdi. O dünya, sahne bitti.
1: Ama dünya sahtelikler dünyası değil mi?
0: Hayır sahne, zaten o sahne. Zaten dünya sahne.
1: Evet.
0: Evet o sahne.
1: Ama
0: o,
1: en huzur bulduğunuz yer neresi?
0: En mutlu olduğum yer elimde gitarla evimde oturup çalıştığım vakit. Yani en mutlu olduğum zaman bu. Ve bir de konserlerimde benim konserlerimi dinleyenler vardır veya yoktur.
1: Benim, vardır canım.
0: Ha, benim dinleyenler yani benim konserlerim böyle şey gibi geçer. Hasbihal gibi. Yani oturup muhabbet filan arada iki şarkı bir bilmem ne falan böyle hem de yani bunlar hazırlanmış şeyler değil. Aklıma gelmiştir mesela bilmem ne şudur budur onu anlatırım. Yani bir sürü şeyler anlatırım. Yani mesela Bana Ellerini Ver isimli şarkımın nasıl doğduğunu ben anlatırım karşıma. Ve kalk kalk ki herkes güler. Mesela o kadar enteresan ki ben Bir mahallede oturuyordum işte 15 yaşlarımda falan yani. Bir arkadaş, bir sevgilim vardı. Efendim. Ama o zamanlar tabii sevgili hadisesi, ben kızım bir elini tutsam 6 ay idare ederdim. Yani bizim öyle romantik. Bir gün geldi, dedi ki evleniyorum. Babam beni evlendiriyor. Hmm. Ağladık, bağladık falan filan. Bir müddet sonra geçti, hayat devam ediyor. Genç delikanlıyım. Bir sevgilim daha oldu. 15 gün sonra onun da kısmeti çıktı. Şimdi mahalledeki bir sürü arkadaşlar dediler ki, bir dakika ya, sen böyle telli baba gibi adam oldun. Kimle ne şey yapsan şu. Şimdi ben bunu anlatıyorum. Belirli bir zaman sonra. Ben böyle bir adamım. Bu şeyden sonra, konserden sonra nasıl biliyor musun? Herkes falan. Hatta bir tane vardı bir, yani bayağı yaşını başını almış bir hanım. 70'lik falan yani, böyle bir şey.
1: Bir gün böyle. 70'lik demeyelim de 70 yaşında diyeyim.
0: Yani böyle bayağı falan filan. Dedi ki dedi bir dakika ya. Sen dedi, ben sana kaç defa geldim, sürtündüm, beraber koluna girdim, plak resim çektirdim dedim. Benim kısmetim çıkmadı dedi. Niye dedi? Vallahi dedim, bak bugün gel yine bir resim çektirelim, sen bana bir sürü. Ondan sonra eğer yine kısmetin çıkmazsa seni ben alacağım dedi.
1: İnsanlar şimdi mutlu değiller mi?
0: Efendim?
1: İnsanlar eskisi gibi mutlu değiller mi peki?
0: Şey var.
1: Daha mı istekler arttı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Toplumlar programlanıyor. Dışarıdan programlanıyor. Yani şöyle bir düşünebiliyor musun? Eskiden bizim yemek kültürümüz ne kadar zengindi.
1: Çok güzeldi.
0: Bir şey hali, nasıl söyleyeyim? Standart laşma hali oluyor. O bir bizim renkli dünyamız, insanlar, renkli ve zengin dünyamızdan sonra birdenbire herkes işte sandviç kültürüne falan başlıyor.
1: Bunların niçin olduğunu düşünüyorsun şimdi Özemir Hanım?
0: Yani bu şöyle bir şey. Keyif alma olanaklarımız kısıtlanıyor hayattan. Anlatabiliyor muyum? Yani eski romantik şarkılar. Mesela şarkıyı söylerdin. Bütün herkes birlikte şarkı söyler. Şimdi öyle bir şarkı var mı? Şimdi ritim var. Yani şarkı yok söyleyeceğin. Seni mutlu edecek bir şarkı yok.
1: Bir şey söyleyeceğim. Reklama çok az zamanımız kaldı ama. Şöyle bir durum var mı? Yani bunları söylediğin zaman da. Mesela çok tepki gösteriyorlar ya, evet. Sevgili Özdemir abi.
0: Bana tepki göstermiyorlar.
1: Yok, size göstermiyorlar ama mesela böyle işte sanat, büyük sanatçısınız. Yani bunu herkes biliyor. Bir Özdemir Erdoğan var.
0: Estağfurullah, yani teşekkür ederim.
1: Allah güzellikler versin. Ama bir o kadar da mesela işte yeni dönem sanatçılarını eleştirilebilir bir makamdasınız. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani bu sanatçıları ya da eserlerini diyelim, müziği diyelim. Ama bir o kadar da çok tepkisel bir kitle de var yani. Size şimdi, karşı olmasa da bunun eleştirilmesine karşı duran, itiraz eden bir şey de var. Yani asla eleştirilemez gibi gören.
0: Bu şöyle. Ben hala plak şirketi sahibiyim. Ve plaklarım, 11 tane plağım var. Piyasada her zaman görülebilir. Efendime söyleyeyim. Dijital platformlarda. Bunlar dinlenebilir, aranabilir falan filan. Şimdi bu plak şirketlerinden dolayısıyla devamlı irtibat halindeyiz. Yani plakçılar çarşısına gittiğim vakit bu insanlarla oturup sohbet ediyoruz zaman zaman. Şimdi hiçbir tanesi memnun değil. Çünkü bu yeni akımın alıcısı yok. Bu dayatma kültürü. Yani bir moda bu.
1: Bir paket halinde mi dayatıyorlar?
0: Yani bir moda oluşturulmuş şimdi vaziyette. Ve bu moda ellerinde iletişim organları tamamen onların elinde olduğu için. Yani emperyal güçlerin elinde olduğu için. Bunlar dayatıyorlar. Ve bir moda oluşturuyorlar. Ama ticari açıdan bunun hiçbir şansı yok.